0: Mesela insanlık suçları takip ediliyor.
1: İşte bunun içinde ülkeler bölgesel örgütlere yöneliyor. Birleşmiş Milletler'de güven kaybediliyor.
2: Evet.
1: İşlevsiz bir hale dönüşüyor. Aslında olmaması gereken tek dünyanın elinde küresel ölçekli böyle bir örgüt var. Devasa bir örgüt. 190'dan fazla üyesi olan bir örgüt.
2: Ama etkinliği azaltılmış.
1: Etkinliği diyor. İşte bu saydığımız sebepler evet. dolayısıyla
2: Ali Fuat
1: azalıyor
2: hocam,
1: maalesef.
2: Siz neler söylersiniz? Yani Birleşmiş Milletler artık şunu görüyoruz. Savaşları durdurmada oldukça etkisiz olduğunu görebiliyoruz ama savaşları bir yandan durduramıyor. Peki savaş sonrası sürece sizce yönetebiliyor mu? Yani etkinliğini bu alan anlamda kullanabiliyor mu? Güvenlik Konseyi'ni konuşuyoruz, yaptırımları konuşuyoruz ama bu yaptırımları sahada göremiyoruz.
3: Esra Hanım, mesela bakın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tahıl koridorunun açılmasında bile Birleşmiş Milletler'in pek rolü olmadığını, Türkiye'nin girişimiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle yapıldığını, bunu da Birleşmiş Milletler de buna ortak ederek, yani fikir babası Türkiye, uygulayıcısı Türkiye, buna da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinde buna katkısını sağlatarak, yani öyle yaptı, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında gerçekleşip belki daha fazla katkı sağlanabilir diye uluslararası alanda bu şekilde yapıldı. Ama doğrudan doğruya kendisinin yaptığı herhangi bir şey yok. Yani bu konuda ne savaş öncesinde ya da savaştan sonra, yani bunların hiçbirinde bir rolü olmadığını görüyorum. Ben hep şunu derim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tamamen ortadan kaldırılarak öyle bir unsurun, bir yapının olmadığını, yani gerekli olmadığını, çünkü başarısız olduğunu hepimiz hemfikiriz ve bu konuda da genel kanaat bu. O zaman peki ne yapması lazım Birleşmiş Milletler? Birleşmiş Milletler'in diğer kurulları var. Çevre kurulu var, iklim kurulu var, diğer insani boyutlarla ilgilenmesi. Mesela bunlar biraz daha iyi çalışıyor Güvenlik Konseyi'ne göre, ama Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir şekilde bir etkisinin ve rolünün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ne savaş öncesinde ne de savaş sonrasında. İşte biraz önce örnekler verildi. Yani burada Azerbaycan, Ermenistan olayından tutun. Hadi gelin bu bölgede Suriye'de ne yapıyorsunuz Birleşmiş Milletler? Verdiğiniz fonlar ne kadar? Ne kadar fon veriyorsunuz? Bu fonlar nereye aktarıyor? Sadece insani boyutlar, ama güvenliğin sağlanmasına ya da istikrarın sağlanmasına herhangi bir katkı sağlıyor musunuz? Radikal bir karar alıyor musunuz? Ya da işte Uluslararası Adalet Divanı'ndan tutun, diğer kurulların almış olduğu kararların uygulanmasıyla ilgili bir karar çıkartabiliyor musunuz? Çıkartılabilir aslında bunlar. Ya da yaptırım uygulanabiliyor mu? Bunların hiçbirinin olmadığını görüyorsunuz. Yani bir istişare mekanizmasından başka bir şey değil. Ama kendisinde işte bu şekilde her yıl yapılan toplantılarla kendisinde dünya siyasetinde, dünya diplomasisinde ön planda tutulan bir yapı. Daha önce de öyleydi. Mesela Milletler Cemiyeti'ne, yani bu Birleşmiş Milletler'den önce ki Milletler Cemiyeti'nin de savaşları önleyemediğini, büyük bir savaş, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyemediğini net bir şekilde gördük. Şu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen çatışmalarda da bunun bu fonksiyonu, barışı sağlama fonksiyonunu yerine getiremediğini hepimiz biliyoruz. Yani bugün Afrika'dan tutun, Güney Amerika'da tutun. Yani şimdi ABD Başkanı Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı'nı konutundan alması ne kadar hukuka uygun? Ama bunda dahi sadece kınamaktan öte gidemeyen, belki de hiç kınamayan bir Birleşmiş Milletler gördük. Bir devletin, egemen bir devletin devlet başkanını sarayına giriyorsunuz, oradan alıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz, çatışmaya giriyorsunuz. Yani bunu da ismi haydut devletlik diyor. Yani devlettir. Ya da denizlerde korsanlık yapıyorsunuz, gemilere el koyuyorsunuz. Şimdi bununla ilgili olarak sesini çıkartamayan ve bununla ilgili olarak bu ülkenin temsilcisinin Birleşmiş Milletler'e yaptırılmış olduğu konuşmayı dahi protesto edemeyen bir yapı var. Yani
1: adam iyi.
3: Dolayısıyla menfaatler çatışmasının olduğu yerde, siz bunları engellemek için ne adım atıyorsunuz? Bu da tabii ki ülkelerin iktidarları da burada sorgulanmalı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsediyoruz. Şimdi ne kadar ülke, hangi ülkenin iktidarları, iktidar sahipleri bu şekilde özgüvenle, bağımsız

0: bir şekilde konuşabiliyor. Yani bir şekilde hepsinin kişisel anlamda bu Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi üyenin ülkelerle bir bağımlılığı olduğunu düşünüyorum ben, bazı iktidar sahiplerinin o diğer ülkelerde ki konuşabilirler. Eğer hakikaten bu olmasaydı çok rahat bir şekilde konuşabilirlerdi. Kişisel de olabilir mesela ya da ülkesel olarak bu olabilir. İşte iktisadi anlamda olabilir, kültürel anlamda olabilir, medeni anlamda olabilir. Bakın bütün bunlara baktığımızda buradaki hırslar, ilişkiler hem kişisel hem de kurumsal anlamdaki ilişkilerin bağlılık ve bağımlılık yarattığı bir ortamda bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bağımsız bir şekilde üst perdeden konuşmanın biraz zor olduğunu da tahmin etmek gerekir. Çünkü bağımlı ve bağımlılar.
1: Evet.
0: Bu açıdan da baktığımızda bunun çözülmesi nasıl olur? Tabii ki o da uzun zaman olur. Biraz önce belirttiğim gibi. Burada krizlerin de ne önlenebilmesi ne de biten krizin kendi kendine çözüm bulan birçok örnekte olduğu gibi krizlerin daha sonra bitmemesi için bir adım atamayan bir Birleşmiş Milletler olduğunu görüyoruz ki bu da belli bir süre daha devam edecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet ama
2: Bir de
1: hocam.
2: Şöyle bir şey var mesela, pardon lafınızı kestim. Hocam mesela yüz karası bir durum da var, tablo da var. Yani soykırımcı gidip BM'de konuşacak ama mağdur konumdaki Filistin liderine
1: evet.
2: vize verilmiyor, o konuşamıyor.
1: Giremeyecek bile.
2: Yani ve bunu protesto eden, yani belki protesto ediliyordur ama yani böyle bir şeye dokunur bir protestosu
3: İcraatsal
2: yok. İcraatsal
3: yani, evet, anlamda bir evet, şey yok.
2: Yok.
3: Doğru, maalesef.
1: Peki Trump'ın ne mesaj vermesi bekleniyor? Yani bir çıkış bekliyor muyuz Trump'tan Birleşmiş Milletler'de?
2: Hem suçlu hem güçlü gibi konuşacak gene.
3: Muhtemelen o da dünyada 9 tane çatışma bölgesinde barışı sağladığına vurgu yapacaktır. Ve Hürmüz Boğazı'ndaki...
2: Lübnan'ı da ekleyip 10 diyebilir.
3: Evet, 10 diyebilir. Şu evet, Lübnan çünkü o İsrail'le bir güvenlik
2: görüşme
3: anlaşması imzaladılar. Onu vurgulayabilir. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişi, seyri sefer güvenliğini tekrar sağladığını, İran gemilerinin artık oradan petrol satmadığını ve diğer gemilerinde rahat bir şekilde girip çıktığına vurgu yapacaktır. Yani orada aslında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü engellediğine vurgu yapabilir. Yani bu savaşı ortaya ön plana çıkaracaktır konuşmasında. Ama tabii o da Birleşmiş Milletler'le ilgili onun da şikayetleri var. Onun da şeyleri var. Yani geçen sene de bayağı asansörde bir yürüyen merdiven bozulmuştu. Onu genel kurulda gündeme getirmişti. Birleşmiş Milletler binasının neden bu kadar pahalıya yapıldığını, eğer bana verseydiniz çok daha ucuza mal edebilirdim gibi bir konuşması vardı. Bunları gündeme getirecektir. Tabii yine geçen sene bir skandal bir konuşmayı Netanyahu yapmıştı. Maalesef bunu oradaki konuşmasını Gazze'de hoparlör kurarak kendi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'daki konuşmasını Gazze halkına dinlettirmek mecburiyetinde bırakmıştı insanları. Yani bunu yapan Hitler'dir. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler kendi propagandasını gaz odalarındaki Yahudilere dinlettirmiştir. Yani aynı yöntemi Netanyahu düşünün. Gazze kasabı, Gazze'de bu kadar insanın ölümüne sebep olan bu adam konuşmasını Gazzelilere dinlettiriyor. Hoparlör kuruyor İsrail askerleri Gazze'de. Mecbur bırakılıyor. İşkence bu aslında. Bunu yaptırıyor ve sizin de bahsettiğiniz gibi, hocalarım da bahsettiği gibi Mahmut Abbas'a engel. Geçen sene de vize verilmemişti. Filistin devletinin, Filistin halkının temsilcisi genel kurumda vize vermediği için Amerikan tarafı orada konuşma yapamıyor. Tam bir şu an Filistinlere Batı Şeria'da ve Gazze'de, özellikle Batı Gazze'de zaten soykırım var. Batı Şeria'da ise apartheid rejimi uygulanıyor.
2: Tabii, yani Erdoğan dışında Gazze'lilerin sesi olan kimse yok.
1: Evet.
2: Yani Gazze'lilerin gelip Filistin'e gelip orada konuşmasını duymak bile istemiyorlar.
3: İstemiyorlar. Ve yine şeyi de vurgulamak lazım. Bu Gazze'de ateşkesin sağlanması, evet ikinci aşamaya geçilmiyor. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor. İşgal kuvvetleri hala Gazze'de. Oraya prefabrikler girecek. Kış ayları gelmesi lazım. Oraya malzemelerin, çadırların girmesi lazım. İsrail tarafı bunu engelliyor ama unutmamak lazım ki Gazze'deki bu ateşkes sürecini başlatan da Sayın Erdoğan'ın diplomatik girişimleriydi. Diğer Müslüman ülke liderleriyle New York'ta bir görüşme sağlandı ve ondan sonra Trump dedi ki burada ateşkes sürecini başlattı. Ama umuyoruz ki en azından Sayın Erdoğan Trump'la görüşmesinde muhtemeldir gündeme getirecektir bu ikinci aşamaya geçirmesi. Çünkü kış ayında artık evet, o insanların temel gıda ihtiyaçlarıyla birlikte pre

0: kişiyi öldürmüş bu ateşkes sürecinde.
1: Ateşkes sürecinde
0: yani soykırımdan farklı bir süreç. Batışehir'de de gene yani Anar Hoca'nın da değindiği gibi Yahudi terörizmi kendileri itiraf ediyor. Devam ediyor.
2: Yani umuyoruz ki yani bu icraata da dökülür. Yani Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkaran birinin genel kurda konuşma yapması bile maalesef çok çok çok üzücü. Mesela Putin gelemiyor genel kurula. Neden? Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi onunla ilgili yakalama kararı var. Sıkıntılar var. Mesela buna uyguladığınız muameleyi neden Netanyahu'ya uygulayamıyorsunuz?
0: Bir de belki de o yüzden yani Amerika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni lağvetme durumu var. Yani öyle bir
2: şeyleri
0: var
2: o
0: yani.
2: Kararı çıkaranların başına neler geldi? Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında yakalama kararı veren hakimler şu an aforoz edilmiş durumda.
0: Ya belki Putin'i kurtarma projesi de olabilir.
2: O da olabilir. Evet. O da olabilir.
0: Arada Putin'i de kurtarmıyor. Normalleşsin gelsin. Çünkü öyle bir süreci de var şeyin. Öyle bir projeleri de var.
1: Geride bıraktığımız yıllarda Netanyahu
0: tamamen egoist çıkarlara dayalı bir ilişkiler ağı var.
1: Konuşma yaptığı sırada salonu terk edenleri görmüştük. Yoğun bir şekilde salon boşalmış, sadece birkaç sırada dinleyenler kalmıştı. Aslında bir yandan da tepkiler artmaya devam ediyor. Artık tüm dünyanın İsrail'e, Netanyahu'ya ve orada da yaşanan katliamlara karşı yavaş yavaş bakışlarının değiştiğini görüyoruz bir yandan da, ama etkili adımların atılabilmesi bu anlamda çok önemli.
2: Şöyle etkili adım ne demek? Mesela şu, yani biz bunu konuşuyoruz. Gazze'de katliam devam ediyor. Bu insanlar hala sokakta şurada burada yatıyorlar yani, ama hala Avrupa başkentlerinden Tel Aviv'e askeri kargo uçakları silah indirmeye devam ediyor. Hatta biz bunu konuşurken bile Amerika yeni bir silah paketinin bombalar, ağır silahlar vesaire Amerika İsrail'e satılmasını onay verdi. Etkili eylemden kastımız şu, söylemsel değil, icraata geçin artık. Yani en az Avrupa'daki mesela İspanya kadar, Türkiye kadar namuslu bir takım davranışlar göstermeye çalışın. Yani sizin sattığınız silahlar, Almanya'nın sattığı silahlar Gazze'de insanları öldürüyor. Yani buna engel olabilirsiniz. Hani ticaret ilişkilerini İsrail'i izole etmekten korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Bari silah göndermeyin. Refleks gösterin. Çünkü orada sizin gönderdiğiniz Alman silahları Gazze'li çocukları katlediyor. İnsanların itiraz ettiği bu. Onun için işte eğer bütün bunlar yaşanırken İsrail'e hiçbir şey olmuyor. Evet, olağanüstü bir İsrail karşıtlığı yükseliyor dünyada. Hiçbir şey olmuyor derken kastım şu. İsrail'e yönelik yaptırım kararı almıyor Avrupa ülkeleri. Cılız kalıyor. İşte ne diyor? Onun yerine çok pardon bunu söyleyeyim. Batı Şeria'da bu yerleşimci teröristlerin gasp ettiği bölgelerden ürünlerin ihracatına yönelik biz yasak getiriyoruz. Ama İsrail ürünleriyle ilgili hiçbir eylem yok. İhracat, ithalat yasağı getirmiyorlar.
0: Evet. Dediği de o devletler düzeyinde. Bir de şöyle bir aşmaz da var. Yani İngiltere'de veya Batı ülkelerinde ve Almanya'da İsrail'i protesto ediyorsun. Protestocuları mesela işte İsrail'i eleştirdin diye, işte antisemitist davranış yaptın diye tutukluyorlar. Amerika'da da bu vardı mesela. Ama kendi vatandaşı Alman veya İngiliz, İsrail vatandaşı aynı zamanda gitmiş Gazze'de çocukları öldürmüş, gelmiş onlara mesela, onlara yönelik herhangi bir hukuksal süreç başlatmıyor. Bu da eleştiriliyor. Yani İngiltere'li bir İngiliz doktor diyor ki ben doktorum diyor, eleştiriyorum, benim hakkımda dava açıyorsunuz. Ama gene İngiliz vatandaşı gitmiş Gazze'de soykırım yapmış, gelmiş, o ülkeler tarafından herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmuyor, hatta destekleniyor.
2: Evet.
0: Yani bu açmazlar da büyük bir tepki topluyor. Yani hem bireysel düzeyde, hem kitlesel düzeyde, hem de diplomatik devletler düzeyinde hiçbir önlem alınmaması tabi insanların vicdanını yaralıyor. Yani küresel vicdan artık ayaklanmış durumda. Bu devletleri zorluyor. Yani zorluyor. Bir aşamaya da gelindi ama bedeli çok ağır oldu. Yani insanlığın işte gönlünde, kalbinde İsrail yargılandı. Onunla soykırım yapan, işbirlikçi olan herkes yargılandı. Bunun bedelini de ödüyor çoğu. Mesela seçimlerde siyasiler yardım etmeyenler. İşte İngiltere'nin politikası değişti, Fransa'nın politikası değişti. Amerika'da şöyle bir şey deniliyor. Mesela halk İsrail'i terk etti. İsrail'e karşı sıra politikacılara da artık sirayet ediyor. Yani buradan bundan kaçış yok. İsrailler de kendileri de kabul ediyor bunu. Ama bunun tabii yani somut böyle bir cezaya insanların böyle yüreğini ferahlatacak, tatmin edecek bir merhale evrilmesi biraz zor görünüyor yani şu sistemde, şu statikoda.
2: Tamam.

0: Doğru da.
1: Evet, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler'in en büyük finansörü olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Trump ödemeleri zaman zaman yavaşlatarak bir kendi gücünü artırıp yaptırım da reform taleplerini de iletebiliyor. Bu anlamda da Amerika Birleşik Devletleri sonrasında Çin'in yine Birleşmiş Milletler'deki en büyük finansörlerden biri olduğunu biliyoruz. Ali Fuat Hocam, yani biraz da bu arada parayı verenin daha çok söz sahibi olduğu ve Birleşmiş Milletler'de hakimiyetini gösterebildiği bir alan olarak mı karşımıza çıkıyor?
2: Esra'm, sadece Birleşmiş Milletler'in fonlanması, yapısının fonlanması açısından düşünmemek lazım. Bu bir nebze doğru ama şimdi bu para işin içerisine girdiği zaman, biraz önce de belirttiğim gibi, ülkelerin, yani dünyadaki diğer ülkelerin, bu biraz önce saydığımız o Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin ve üye ülkelerle olan ekonomik ilişkisinde bir bağımlılık olduğunu görüyorsunuz. Kredilerden tutun, ticaret hacimlerden tutun. Bakın, bütün bunlar sizin ülkenizin enerji altyapısından tutun, yeraltı kaynakları ne kadar zengin olursa olsun, bir şekildeki bu ekonomik bağımlılık sizin onların alacağı karardan bağımsız hareket etmenizi engelliyor. Bu açık net, yani paranın gücü çok fazla. Sadece bu bağımlılık kişisel ya da ülkelerin almış oldukları krediler bağlamında değil, küresel ekonomik sistemin girift yapısı, karmaşık yapısı, birbirleriyle olan ilişkileri, bugün dünyanın bir tarafında herhangi bir yerine meydana gelen küçük bir krizin bu ticaret yapısının, küresel ticaret yapısının birbirleriyle karmaşık ve karışık yapısı sebebiyle, birbiriyle bağlantısı sebebiyle dünyanın diğer tarafında ülkelerin ekonomik yapısına göre farklı şekillerde hissedilebiliyor. Bunun en bariz örneklerle gördük. Mesela Hürmüz krizinde gördük. Bu çok büyük bir kriz. O ayrı bir konu ama yani herhangi bir yerde bir borsanın, bir ülkedeki borsanın bile çökmesi ya da zarar görmesi, ekonomik anlamda değer kaybetmesi bir başka ülkelerde de kendisini gösteriyor. Yani dünya ekonomik sistemi çok fazla birbirleriyle bağlantılı hale gelmiş durumda. Dolayısıyla paranın gücü burada görebiliyoruz. Onu vurgulamak istiyorum. Yani sadece Birleşmiş Milletler'deki yapının ya da o Birleşmiş Milletler'in kurumsal yapısının fonlanması, parayı burada daha çok verenin gücünün olacağı şeklinde bir konu doğru. Ama esas pencerenin arka tarafına baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Burada paranın gücü işte Amerika'daki küresel sermaye, Çin'deki oradaki yapılar ya da mesela İngiltere. Şimdi paranın kaynağı İngiltere'dir. Bakın, inanın bana, İngiltere'deki fonlar Doğu Avrupa ülkelerine bile kredi vermiyor. Bakın, birçok İngiltere'de hep bahsediyoruz ya, birçok olayın arkasında İngiltere var şeklinde, birçoğumuz da bu konuda hemfikiriz. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Paranın gücünden kaynaklanıyor. Yani Doğu Avrupa ülkelerine bile fon vermeyen, kredi vermeyen bu fonlar, İngiliz fonları, daha büyük, daha güçlü şirketlerle, dünyadaki küresel anlamdaki daha kendilerine göre güveni buldukları şirketlerle ya da ülkelerle çalışarak, bakın ülkeler diyor, şirketleri bile geçtik, ülkelerle çalışarak onları bir şekilde kendilerine bağlayabiliyorlar. Fonlardan bahsediyoruz, İngiltere. Paranın kaynağı. Hani biz diyoruz ya daima, mesela Avrupa'da sadece para var. İşte bu Avrupa'daki paranın da büyük bir kısmı İngiltere'de. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda evet, gerçekten öyle. Bugün dünyanın neresine gidersen gidelim, mikro ölçekte ya da makro ölçekte tüm ilişkilerine baktığımızda, yani bu çevrenizdeki bireysel, grupsal ya da işte şehir bazında, siyasette de aynısını görürsünüz. Yerel siyasette de aynısını görürsünüz. Küresel siyasette de aynısını görürsünüz. Paranın gücünün oldukça fazla olduğunu görürsünüz. Bugün siyasi partilerde çalışan akademisyen bunu net bir şekilde görür. Siyasi partilerde partilerin finansmanı konusuna geldiğinizde bir bakarsınız ki karşınıza partilerdeki adayların, aday adaylarının bir şekilde parayla, para gücüne dayalı ya da güçlü maddi anlamda güçlü kişilerin ön plana çıktığını görürsün. Çünkü siyasetin de paraya ihtiyacı var. Parası olan da siyaset yaptığını görürsün. Bütün bunlar para üzerine odaklanıyor. Birleşmiş Milletler'in kurumsal yapısı da bunun bir örneği. Şimdi orada binlerce çalışan var. Bunların bir şekilde formlanması gerekiyor. Ya da buradaki Birleşmiş Milletler'in sadece güvenlik bağlamında değil, diğer işte biraz önce bahsettiğim çevre olsun, kültürel olsun, diğer bazı alanlarda da etkinlikleri var. Bununla ilgili projeler var. Bu projelerin fonlanması lazım. Bunun için para ihtiyaç lazım. Bu da hangi ülke daha çok veriyorsa sanırım onun da oldukça fazla etkisini olacağı bir gerçeklik var maalesef.
1: Evet, Berzaman Hocam, neler düşünüyorsunuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda Birleşmiş Milletler'e fonunu azaltırsa Çin'in yükseltmesi, Çin'in etki alanını artırır mı? Birleşmiş Milletler'de daha söz sahibi o bir ülke haline gelmesini
0: sağlar. Yani zaten
1: sağlar.
0: Çin artırmış son yıllarda. Yani mesela bütçesi 3 milyarla 3,5 milyar dolar arasında BM'nin bütçesi. Ali Hoca'nın dediği o fonlar ayrı bir şey. Mesela barış gücü operasyonlarını desteklemek için onların mesela maliyetin yılda 23 milyar dolar olduğu söyleniyor. O fonlardan karşılanıyor. O ülkelerin yani bağışlarından karşılanıyor ama BM'nin o yapısındaki 3 milyar dolarlık ve 3,5 milyar, 4 milyar dolar diyelim mesela. O onun %22-23'ünü Amerika karşılıyor. İşte %20, %40'ını, %50-60'ına yakını İngiltere, Amerika
3: daimi üyeli. O gayri safi yurt içi hasılasına göre belirleniyor. Evet. Belli bir pay ödüyorlar.
0: Diğer ülkeler de kendi bütçelerine göre, o dediğiniz gibi ekonomik güçlerine göre katkıda bulunuyorlar ama yani şöyle bir şey var. Yani o 2 yıl diyelim aidatını ödemediğin zaman, yani o 2 yıl ödenmeyen aidat borcu aidatını geçerse eğer bir ülkenin kalan borcu ödemediği aidat miktarı şeyini ödemesi gereken aidatı geçerse borcu üyeliği askıya alınıyor. Mesela Venezuela'nın, İran'ın böyle şeyleri olmuş, üyelikleri askıya alınmış, oy kullanamaz deniliyor genel kurulda. Ama yani genel yapı tabi BM'ye bakışla alakalı, yani büyük devletlerin bakışıyla alakalı. Ben itibarının çok zedelendiği kanaatindeyim. Yani artık bir Trump çıkıyor mesela, şamar oğlanına çevirmiş durumda BM'yi. Çin devlet başkanı mesela şeye gidiyor, New York'ta Trump'la görüşüyor. İki büyük ülke deniliyor, süper güç ekonomik anlamda, diğeri de her anlamda süper güç. Xi Jinping'in BM Genel Kurulu'nda konuşma yapıp yapmayacağını BM Genel Sekreteri söyleyemiyor, kesin bir bilgi verilmiyor. Umarız, bekleriz ki konuşsunlar falan diye bir şeyle, bir temenniyle konuşuyor Xi Jinping hakkında. Yani düşünsene, BM Genel Kurulu yapılıyor, New York'a gidiyorsunuz, orada değil de işte gidip Beyaz Saray'da, Washington'da mesela Amerika'ya gidiyorsunuz, Beyaz Saray'da şeyle görüşüyorsunuz, Trump'la, ama şeye gitmiyorsunuz, New York'a BM Genel Kurulu'na gitmiyorsunuz. Yani bu Çin'in de BM'yi gözden çıkardığı anlamına geliyor kendince. Yani eğer böyle bir olay gerçekleşirse öbürü de artık dostlar alışverişte görsün şeklinde bir arenaya veya bir küresel sirke dönüşüyor. Ama buna rağmen BM'nin önemini artıran işte Erdoğan gibi ağırlığı olan siyasiler bu kürsüyü mesela işte sessizlerin sesi olması hasebiyle duymak istemeyenlerin yüzüne ceberrut veya işte statüko yanlısı güçlerin yüzlerine gerçekleri haykırıyor. Şimdi bu gerçekleri haykırmak da kolay bir şey değil. Yani çünkü gerçekleri haykırdığınızda size deli muamelesi yapıyorlar. Ötekileştiriyorlar Muammer Kaddafi yaptıkları gibi. Veya işte çok ideolojik deli muamelesi konumuna sokuyorlar. Ama Erdoğan'ın şöyle bir farkı var. Hem küresel yapını ötekileştiremeyeceği bir konumda, bir ağırlıkta, hem de o küresel sistemi yerin dibine batıracak şekilde de çok ilkeli bir şekilde eleştirebiliyor. Yani Erdoğan o anlamdaki eleştiriyle çok vurucu, kalıcı oluyor. Yani Gazze konusundaki çıkışı mesela, onu hatırlayalım. Bütün dünyanın işte İsrail'in arkasına takılıp Hamas'ı DAEŞ'laştırıp küresel bir koalisyon oluşturup işte Hamas'ı tamamen boğma, Filistin'i tamamen İsrail'in ilhak etmesine yardım etme süreci devredeyken, yani her anlamda Erdoğan çıktı, Hamas'ın arkasında durdu. Hamas bir terör örgütü değildir. Bir işte Kuvayi Milliye ruhuyla hareket eden, kendi vatanını, toprağını savunan mücahitler ordusudur dedi. İsrail'in asıl terör devleti gibi, hatta devlet değil terör örgütü gibi davrandığını hem yani bütün platformlarda söyledi, BM'de de söyledi, nasıl işgalci olduğunu dile getirdi. Tabi o zamanlar mesela bunu böyle istihzayla karşılayanlar şu anda Erdoğan'ın işte uyardığı nokta, yani İsrail sadece Hamas için, Filistin için değil, insanlık için bir tehlikedir uyarısı vardı. Bunu BM'den de yapmıştı. Şimdi geldiğimiz aşama, İsrail'in gerçekten de insanlık için bir tehlike olduğunu bütün dünya artık kabul ediyor. Yani bütün dünya hakları kabul ediyor. Yavaş yavaş bu hakların işte ülkelerindeki siyasete de nüfuz etmeye başladı bu anlayış. Bunu İsrail'li siyasiler de söylüyor. Yani biz şimdi Hamas'a Gazze'ye yönelik operasyonlarımızda yeni bir kitap yayınlandı, Savaş Arasında diye. Jerusalem Post ve Washington Wall Street Journal'dan birinin böyle Netanyahu ile Gass'la, eski genelkurmay başkanları Netanyahu, Amerika'daki işte yetkili etkili insanlarla bizzat konuşarak hazırladıkları bir şey. Biz bu savaştan ne kazandık? Bir faydamız oldu mu? Tamam, biz girdik. Yani muharebeyi kazandık ama savaşı kaybettik şeklinde bir özet var. Yani biz muharebeyi kazandık ama genel savaşı biz kaybettik. İsrail dünyanın gözünde parya, haydut bir devlete dönüştü. Soykırımcı bir devlet algısı yerleşti. İmazımız yerlerde. Ehud Barak da bunu söylüyor. Naftali Bennett de söylüyor mesela, eski başbakanları. Yani Amerika'nın gözünde de değerimiz kalmadı. Dünyanın gözünde de değerimiz kalmadı. Beş paralık olduk falan şeklinde. Yani diplomatik bedeli ağır oldu. Siyasi bedeli çok ağır oldu bu işte saldırının. Hatta mesela Refah'a yönelik saldırı hazırlıkları yaparken 2024'te Netanyahu, o zaman işte Biden yönetimi nedir diye çekiniyor. Genelkurmay başkanları yapalım diyor, Netanyahu karşı çıkıyor. Daha sonra Genelkurmay başkanları Natanz ya da Gans, onlar yapalım karşı çıktıkları zaman Netanyahu bu sefer saldırıda bulunuyor. İşte Gazze'ye birkaç günde falan, mesela Refah bölgesine özellikle 1 milyondan fazla Gazze'li vardı orada. Hepsini yok ettiler, girdiler. Bir soykırım daha yaptılar. Soykırım içinde soykırım yaptılar. Amerika bir şey de demedi. Yani Amerika işin uzayacağını falan, kayıpların artacağını zannediyordu. Ama şu kanaat da vardı. Amerika'ya sordular. İşte Hamas'ı bitiremediniz dediler yani. Şu anda Gazze'nin %60'ını diyelim, yakınını kontrol ediyor. Ama diğer kalan bölgelerde Hamas hala ayakta. Yani o anlamda da yani Hamas'ı tamamen yok etme projesi suya düştü. Kazanamadılar. Dünya halklarının gözünde o İsrail'in yaratmaya, oluşturmaya çalıştığı bir imaj vardır. Yıllardır uğraştı Amerika ile beraber. Onu yitirdiler, kaybettiler. Amerika'nın gözünde bile, Amerikan halkının nezdinde değer kaybetmeye başladılar. Yani hangi açıdan bakılırsa bakılsın, tam da artık yani kendilerinin dışında insanlık için de bir tehlike oldukları genel küresel bir kabule dönüştü. Bu da Erdoğan'ın nasıl haklı olduğunu söylüyor. Yani zamanında en etkili yerlerde Erdoğan'ın bu direnişleri, BM kürsüsünde olsun, uluslararası toplantılarda olsun, kritik zamanlarda, tarihi yerlerde, tarihin dönüşünü, akışını değiştiren çıkışlarda bulunması bağlamında BM çok iyi bir platform. Yani bütün dünyanın dikkat kesildiği bir platform. Bütün liderlerin kesildiği platform. Bazen mesela içinizden geçenleri söylemek istersiniz ama söyleyemezsiniz. Erdoğan gibi bir lider çıkıp söyleyince de bütün dünyanın teveccühünü kazanabiliyor. Yani ahlaki ve insani diplomasi de o anlamda Erdoğan'ın temsil ettiği Türkiye bence yani süper güç olarak görülüyor. Yani insani ve ahlaki diplomasi de tartışmasız süper güç konumunda.
1: Evet Ali Fuat Hocam, yani 1945'te 45 modeli tartışılıyor bu anlamda ama bir baktığımızda yani Birleşmiş Milletler olmasa ya da 2026 yılında yeniden var olsa uluslararası hukukun işleyebildiği bir sistemde nasıl bir Birleşmiş Milletler görmemiz gerekir? Aslında olması gereken nedir? Bir de bunu sorayım.
2: Şimdi Esra Hanım, bir kere bu 5 daimi üyelik ve onların veto hakkının olmaması gerekir. Yani tamam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kuruyorsanız, hadi diyelim öyle bir yapılacaksa, güvenlik bağlamında bir 15 üyeli bir konsey kuruyorsanız ve bu da seçimlerle bunlar belirli bir süreyle iş başına geliyorsa, yani belli bir süreyle ve sırayla iş başına gelmesi lazım. Ve mesela 15 ülkenin diyelim ki 6 yıl görev yapacaklar. 3'te 1'inin 2 yılda bir yenilenmesi lazım. Yani 5 ülkenin, örnek veriyorum, şu anda doğaçlama düşünüyorum. Bunların 3'te 1'inin 5 yılda bir, 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Ve bu şekilde bir yapı ve herkesin eşit oy hakkının olduğu Güvenlik Konseyi'nde bir yapı mesela çok da büyük etkili, çok da etkili olabilir diye düşünüyorum. Özellikle bazı kararların alınmasında, tarafsızlık bağlamında. Bir kere biraz önce de bahsettiğimiz gibi 5 daimi üye dediğimiz o 5 daimi üyenin bir de veto hakkı var. Yani biraz önce bahsettiğim eşit oy hakkı. Şimdi bunlar burada bir eşitlik yok. 10 tane üye var. Bunlar sırayla değişiyorlar Güvenlik Konseyi'nde ama siz bir şekilde 10 tane ülke ya da 14 tane ülke bir karar alıyor. Bir tane ülke veto edince o iş bitiyor. İşte bu eşit oy hakkını zedeliyor. Bunun ortadan kalkması lazım ve 5 daimi üyelik olarak da bu mekanizmada kalkması gerekiyor. Hadi diyelim Güvenlik Konseyi var. O tartışılır. Olup olmaması. Ama o yeni birden yapılan Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde olduğunu varsayalım. Ama işleyiş süreci oradaki mekanizma zamanla yanlış kurgulanmış. 1945'te bu savaşı kazanan ya da o dönemin güçlü ülkeleri arasında dünyada daha sonra meydana gelecek olaylarda kendilerini koruma altına alan, daha sonraki izlenecek politikalarda kendi hegemonyalarını güçlendirmek adına alınan bir kararla kurulan bir güvenlik konsey yapısı var. Yani bu ülkeler şunu diyor, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bundan sonra biz dünyanın çeşitli yerlerde izlenecek politikalarda hem bize karşı olan politikalarda kendimizi güvence altına alıyoruz, hem de bizim saldırgan ya da istikrarsızlaştırıcı ya da karşı tarafta güç mücadelesi içerisine girdiğimizde burada da istediklerimizi alabilmemizin önünü açacak bir yapıyı oluşturmamız gerekir diye sanırım düşünmüşler ki böyle bir yapı oluşmuş. Ama artık bu dünyaya ters biraz fazla giriyor. Yani bu artık şu andaki gelişen dünyada da kabul edilemeyen ve bu işin başarısızlığı net bir şekilde görülen bir mekanizma olarak ortaya çıkıyor. O zaman bunun reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu da eşit oy ve katılımcı üyelerin de 15'in aynı anda değişip değişmemesi değil, belirlediği 3'te 1'inin yani eğer 15 olacaksa tabii sayı artırılabilir ya da çoğaltılabilir. Bu teknik bir konudur. Bunun 3'te 1'inin belirli periyotlarda değişmesi şeklinde bir yapı oluşturulabilir diye düşünüyorum. Tabii yetkileri artırılması gerekir. Yaptırım kararlarının uygulanabilmesi için, aldığı kararların uygulanabilmesi için bir yaptırım mekanizması kurulabilir. Bununla ilgili teknik hususlar ya da hukuk hususlar çalışılabilir. Ama öncelikle eşit oy hakkının tanınması, beşli yapının daimi üyeliğinin kaldırılması, üye ülkelerin katılımı belirli bir sürelerle sağlanması ama değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir yapı oluşturulabilir.
1: Evet. Anar Hocam bir de şunu konuşmak istiyorum. Yani 24 Eylül'de Xi Jinping'de Trump'ın bir görüşme yapması bekleniyor. İkili görüşme yapması bekleniyor. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in artık hep biz bir rekabet içerisinde olduğunu söylüyor ve düşünüyoruz ama bir yandan da artık ortaklıklar da oldukça konuşuluyor. Çok görünmek istemeyen ortaklıklar da konuşuluyor. Bu anlamda ABD-Çin ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz Birleşmiş Milletler'deki?
3: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Aslında ABD, Çin birbirinin en büyük ticari ortakları. Devasa bir ticaret hacmi var aralarında ama Trump'ı rahatsız eden taraf şu. Bu ticaret hacmi her sene Çin'in lehine genişliyor. Yani 1'e 3 oranında. Yani Amerika Çin'den aldığı sattığından çok daha fazla. Bu dengeyi düzeltmek istiyor. Trump'ın bu ilişkilerdeki asimetriye sürekli dikkat çekmesinin ana sebeplerinden biri bu. İkincisi, özellikle bazı Amerikan şirketlerinin Çin'de yatırım yaparken ciddi kısıtlamalarla karşılaştığından da özellikle teknoloji şirketleri Çin içerisinde yatırımlar yaparken Çin bürokrasisi ciddi bir şekilde bir takım engeller, prosedürel engeller çıkarıyor, bürokratik engeller. Ve kendi kurallarını bu Amerikan teknoloji şirketlerine uygulamaktan da geri durmuyor. Özellikle üçüncü husus şu ikili ilişkilerde. Evet, Çin'in büyük şirketleri de Amerika'da yatırım yapmak istiyor ama özellikle Amerikalılar bu Çinlilerin kopyalama işinde çok ciddi anlamda bir gelişim gösterdikleri için güvenlik, teknoloji, savunma ile ilişkili alanlara yatırım yapmasını da sıcak bakmıyor Amerikan tarafı. Yani böyle ilişkilerde ciddi alt başlıklar var. Üçüncü tabii ki en önemli husus Tayvan meselesi. İkili ilişkilerde kriz olmaya devam ediyor. Çin biliyorsunuz orayı tek vatan olarak nitelendiriyor. Er ya da geç adanın kendisine birleşmesi gerektiğini söylüyor. Ama burada da ciddi bir husus var. İşte bunu konuşuyoruz, analizler yapıyoruz. Çin, Tayvan'a yönelik bir askeri operasyon başlatabilir mi? Benzeri bir savaş orada patlak verebilir mi? Ama Tayvan'ın şöyle bir özelliği var dünya için. Çip üretiminde dünyanın neredeyse hem üretim hem işlemesinin %90'ı Tayvanlı şirketlerin payına düşüyor. Yani çip neden önemli? Bugün silah şirketinden teknoloji şirketlerine kadar bütün uygulanan en önemli unsurlardan biri ve çip ve bu dünya piyasasının, pazarın önemli bir kısmı Tayvanlı şirketlerin elinde. Yani orada o Tayvan boğazında bir kriz çıkması demek dünyanın genelini çok olumsuz anlamda etkileyebilecek bir şey. Ve bu orada biraz da Tayvan'ın zırhı gibi. Çin'in yumuşak karnı. Dolayısıyla bu ciddi bir sorun. Tabii Çin'in elindeki en önemli kozlardan biri nadir toprak elementleri. Dünyadaki hem üretim anlamında hem çıkarma anlamında %70-%80 oranında pay Çin'e ait. Ve Amerika'da ciddi anlamda nadir toprak elementlerinin alıcılarından biri. Neden? Savunma sanayide, teknoloji şirketlerinde kullanan önemli bileşenlerden biri. Yani ilişkilerde böyle bir karşılıklı bir bağımlılık söz konusu. Ve bu karşılıklı bağımlılığı Trump döneminde demin saydığım hususları biraz da Amerika kendi lehine düzeltmeye çalışıyor. Ve Çin de aslında bu görüşme gerçekleşmeden önce bir jest yaptı Amerikalılara yönelik. Soya fasulyesinde alımı artıracağını söyledi. Çünkü Amerikan çiftçilerinin ürettiği soya fasulyelerinin şu an en fazla alan ülkelerin başında Çin geliyor. Hatta o gümrük tarifelerinin konuşulduğu dönemde bu bir koza dönüşmüştü. Çin Amerika'dan soya fasulyesini kısmen durdurmuş. İşte Latin Amerika ülkelerine yönelmişti. Bu düzelmeye başladı. En önemli mesele İran meselesi. İnanın şunu hep söylüyorum ben konuşmalarında. İran Çin'in hiç umrunda değil. Gerçekten umurunda değil. Onu şu an ilgilendiren, ben günlük İran'dan alabileceğim eğer petrol 2 milyon varili alabiliyorsam veya bana alternatif oluşturabiliyorsanız Çin, İran benim umurumda değil. Bunu şu örnekle açıklayacağım. Bakın 2000 Suudi Arabistan'da Çin yatırımı yaklaşık olarak 4 milyar doları geçmiş. Ama İran'a yatırımları çok sınırlı. Yatırım yapmıyorlar İran'a. Bunu hatta Pezeşkian da söylemişti. Biz onların elini bağlamıyoruz, kolunu bağlamıyoruz. 3
0: milyar bile geçmiyor yani.
3: Geçmiyor.
0: Çok düşük.
3: Yani düşünün böyle bir şey denklem kuruluyor. İşte
0: biz
3: Rusya, zannediyorsun Çin,
0: mesela 30, 40, 50, 60 evet. milyarlık bir ilişki var. Yok yani. Hiç
3: yatırım
0: yok.
3: Yapıyor. Yani bir ülkeyle stratejik önemi nedir? Doğrudan bütün dün Suudi Arabistan'a 5 milyar dolar yatırım yapan Afrika'nın ucra köşelerine kadar devasa yatırımlar yapan Çin, İran'a bu kadar işte biz bir denklem çiziliyor. Rusya, Çin, İran bunlar bir eksen vesaire, yaptığı yatırım 1 milyarı bile geçmiyor. Pezeşkian söyledi yani yapmıyorlar, gelsinler yapsınlar, ikna edemiyoruz. Neden? Çünkü gözden çıkarmış İran rejimini, yönetimini, modelini vesaire. Ve onun için böyle askeri çatışmaya girecek hiç Çin'in böyle bir şeyi yok. Dolayısıyla Amerika ile şu an Trump'la görüşmelerinde sadece ticaret meseleleri gündeme gelecek ve Tayvan meselesi. Ama Tayvan'da dünyanın yumuşak karnı, sadece şeyin değil, Çin'in değil. Çünkü orada olası bir boğazda kriz, çip meselesi dolayısıyla bütün dünyadaki savunma sanayi sektöründen tutun teknolojiye kadar devasa sektörleri etkileyebilir. Onun için gündeme gelmesi muhtemel meseleler. Zaten Trump Çin ziyaretinde de en önemli gündem maddeleri yine ticaret başlıklarıydı. İran hiç belki de gündeme gelmemişti. Çin'in umurunda değil.
0: Özellikle geçen yıl Güney Kore'de 10 Kasım'da ticaret ateşkesine imza atmışlardı. O süresi dolu bir yıllıktı mesela. Evet. Onu herhalde uzatırlar büyük ihtimalle. Hı-hı. Yani bir sıkıntı çıkmaz orada.
1: Ama yine bu ikili görüşmelerde daha çok ticari
3: kesinlikle
1: konuların gündeme gelmesini tabii,
3: tabii
1: bekliyoruz.
3: Tabii. Bir de Çin'in rahatsız olduğu şu, Amerika'dan ciddi anlamda Tayvan'a yönelik bir silah ihracat anlaşması da Kongre tarafından onaylandı. Şimdi Tayvan'ın savunma bütçesi neredeyse 40 milyar dolara yakın ulaşmış durumda. Yani bu Tayvan çoğu ülke tarafından da bağımsız devlet olarak tanınmaz. Evet temsilciliği var ama Çin'le ilişkilerini olumsuz etkilenmesin diye devletler Tayvan'ın bağımsızlığını tanımıyor. Farklı bir formül üzerinden ilişkilerini sürdürüyorlar. Şimdi Çin'in de Tayvan'a yeni bir bakış açısı geliştirmesi lazım. Yani ben umuyorum ki, daha doğrusu değerlendirmem o yönde, Rusya'nın yaptığı gibi böyle bir bataklığa saplanıp Ukrayna'ya saldırdığı gibi Tayvan'a yönelik böyle bir girişimde bulunmaz. Neden bulunmaz? Çünkü artık geldiğimiz nokta itibariyle şimdi Tayvan'da yapılan anketlerde nüfusun neredeyse %70'i kendisini Çinli olarak görmüyor. Orada yeni bir kimlik oluşmuş. Tayvanlı kimliği oluşmuş durumda. Bunu realiteyi de kabul etmesi lazım. Özellikle o bölgede bir askeri çatışmanın ortaya çıkması bu dünyanın genelini çok daha fazla böyle İran savaşı gibi, Rusya-Ukrayna gibi savaşı gibi değil, geniş anlamda olumsuz yönde etkiler. Ama Amerikalılar da bir taraftan Çin'le bu ticaret alt başlıklarını çözerken Tayvan'a yönelik silah ihracatında da geri adım atmıyorlar. Yani kongre o anlamda da Tayvan'ın bir anlamda silahlanmasına destek oluyor.

0: Bir de şunu sormak istiyorum. Yani şimdi biraz önce konuştuk ya, yeni modeller, yeni birleşmeler ortaya çıkıyor diye. Buna baktığımızda Sayın Tutar, sizin dikkatinizi çeken Birleşmiş Milletler'in yerini alabilecek bir yapıyı görmüyoruz şu anda henüz. Ve bu yapıların da aslında bu niyetle ortaya çıktığını da görmüyoruz ama bu işbirliklerinden dikkatinizi çekenler hangileri oluyor?
1: Şimdi yani Birleşmiş Milletler gibi bir yapının ortaya çıkması için yani Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gibi küresel bir değişim dönüşümün yaşanması lazım. Yani bu işte bir önceki şeyde de yani Mackinder'in bu İngiliz teorisyen jeopolitikçi, onun mesela BM'ye bakış açısı vardı. Yani şimdi İngiltere diyor Amerika deniz gücü diyor. Bizim Avrasya'yı diyor kontrol etmemiz lazım. Avrasya'yı kontrol edebilmesinin içinde ya biz hep deriz ya bölge yönet politikası, Balkanlaştırma, emperyalizm falan. İşte bölge yönet politikasının temsil edildiği yer BM'dir. Nasıl yapıyor bunu mesela? Diyelim Anglo-Sakson jeopolitiği. Büyük Avrasya güçlerinin diyor, büyük güçlerin bir araya gelmesini engellemeliyiz. Buna mesela Kissinger kabusu da deniliyor. Yani Rusya ve Çin gibi iki aktörün Amerika'ya karşı ve Anglo-Saksonlara karşı ittifak yapması bizim sonumuz olur diyor. Yani büyük güçler bir araya gelmemeli. Bunları güç dengesi veya dehşet dengesi adı da veriliyor. Mesela güç dengesiyle sürekli birbirlerine rakip durumda tutmalıyız şeklinde. Yani Çin, Japonya veya işte Rusya, Çin. Hindistan, Çin gibi veya Almanya, Rusya gibi. Yani bunlar sürekli çatışma halinde olmalı. Öyle bir politika izliyorlar. Ya da diyor bu büyük güçleri diyor parçalara bölmeli. Yani imparatorluklar, kıtasal milletleri mesela, kıtasal ulusları daha küçük devletçiklere, birimlere bölüp bunların da siyasi geleceğini garanti altına almamız lazım. Böyle bir yapı oluşturulması lazım. Yani Demokratik İdealler ve Gerçekler adlı 1919 yılındaki kitabında bunu söylüyor. Bir yıl sonra da Cemiyet Akvam kuruluyor. 10 Ocak 1920 tam Ocak şeyini bilmiyorum da 1920'de Cemiyet Akvam kuruluyor ve bu politika realize ediliyor. Yani hayata geçiyor. İngilizlerin dünyaya hakim olduğu, Amerika'nın da destek verdiği bir dönem. Yani o büyük devletleri, büyük güçleri nasıl, yani en büyük ilk hedefleri Avrasya. Yani şeyden Japonya'dan Portekiz'e kadar, yani Avrupa'da dahil bunun içinde Avrasya, büyük Avrasya'da. Yani İspanya'da var, Almanya'da var, Fransa'da var, işte Rusya var, Çin var, Hindistan var. O bütün o Avrasya'yı kontrol etmemiz lazım. Çünkü Amerika, Anglo-Sakson anlayışı şudur. Biz deniz gücüyüz. Açık deniz gücüyüz. Bizim dünya hakimiyetini elde etmemiz bu karasal kitleyi, bu büyük Avrasya coğrafyasını elde etmekten, kontrol etmekten geçer. Eğer burayı biz kontrol edemiyorsak o zaman bunların birleşip bize karşı güç kullanmasını engellememiz lazım. Temel anlayış bu. Bu anlayıştan dolayı mesela BM kurulmuş. BM'yi böyle bu mantıkla tasarlamış Anglo-Sakson jeopolitiği kendilerine göre. Birinci Dünya Savaşı olmamış. İkinci Dünya Savaşı. Şimdi Amerika'nın BM'ye olan güvenin sarsılmasının temelinde de bu anlayışın sarsılması var. Şimdi o anlayışın temeli neydi? Büyük güçler Amerika'ya karşı birleşmesin, bizim hegemonyamızı tehdit edecek bir konuma ulaşmasınlar diye. Şimdi geldiğimiz aşamada Amerika Soğuk Savaş'ı kazandı ama işte terörle savaş, medeniyetler savaşı, şimdiki işte Arap dünyası sonrası veya Rusya'nın işte itirazları vardı Putin'le beraber 2007'den bu yana. Xi Jinping'e bakın, ekonomik anlamda mesela ben artık gelişmeliyim. Yani Amerika'nın kanatları altında büyüdüm ama artık böyle bağımsızlığını ilan etme gayretleri var. İpek Yol projesini kuruyor. Yani Amerika'nın müdahale edemeyeceği transatlantik hattından işte ben Avrupa'ya ulaşacağım. Amerika'dan bağımsız bir şekilde, bana karışmayacak bir şekilde ürünlerimi, ekonomik hegemonyamı kurmak istiyorum. Veya işte Rusya, ben işte Soğuk Savaş'tan sonra tamam bana verilen sözler tutulmadı ama 2007'den sonra Amerikan tek kutuplu dünyasına kafa kaldırdı. Baş kaldırdı. Şimdi bu iki gücün yaklaşması Amerika'nın yani Cemiyet-i Akvam ve BM sistemi üzerinden kurduğu jeopolitik temellerinden sarsıyor. Yani hegemonyasını sarsıyor. Çin ve Rusya'nın bir araya gelip Amerika'ya karşı güç birliğine giriştiğini düşünün. Yani Ukrayna Savaşı'nda mesela Rusya'ya, Hindistan'ın, Çin'in işte ambargo uygulamaması bile Amerika'yı ne kadar sarstı. Türkiye mesela ambargo uygulamadı. Şimdi onlar şöyle diyor, bir şey diyemiyor ama şey altından sessiz bir şekilde şu okumayı yapıyor Amerika. Bunu söyleyenler de oldu mesela. Yani Hindistan, Çin, Rusya tamam tarafsız kaldıklarını söylüyorlar. Savaşa müdahil olmuyorlar ama bu aslında tarafsız kalmaları Rusya'ya destektir bizim gözümüzde, bizim nazarımızda.

0: aramızda. Böyle bir politikaları var, böyle bir bakış açıları var. Şimdi Amerika bu tehlikeyi gördüğü için BM sistemini kendince değiştirmek istiyor ve kendince değiştirdi de pratikte. Fiili olarak sanki BM yokmuş da, yani tek kutuplu dünya sistemi de değil, kendisinin yaptığı değişik güç merkezleriyle temasa geçen bir politik süreç izliyor şu anda Amerika Trump yönetimiyle. Yani Rusya ile temasta, Çin ile temasta, bunları önemsiyor. Türkiye gibi aktörleri önemsiyor. Yani Suudi Arabistan'ı önemsiyor, Pakistan'ı önemsiyor, Mısır'ı önemsiyor. Ama mesela İsrail'e, Avrupa'ya gelince o eski ittifak sistemindeki veya İngiltere'ye yönelik mesela eleştirileri var. Yani Falkland Adaları'ndan tut, İskoçya, işte İrlanda, Galler üzerinden mesela bunlar bağımsız ilan etmeliler şeklinde çıkışları var. Grönland üzerinde mesela Avrupa'ya yönelik çıkışları var. Yani bu bunlar böyle çok önemsemediği anlamına gelmiyor. Bunları kontrol edebileceği aktörler olarak görüyor. Ama işte Türkiye olsun, Rusya olsun, Çin olsun, mesela Çin'i de bir yere kadar kontrol edilebilir görüyor ama Çin'in ekonomik başkaldırısı bile Amerika'yı bir şekilde dengesini bozabiliyor. Yani evet, o ilişkinin bozulmasını istemiyor. Şimdi böyle bir yapıda sen BM üzerinden o eski yapıyı sürdüremezsin artık. Çünkü yeni yükselen güçler var. Türkiye mesela yükselmiş. Yani şey vardı bir ara. Hitler'in jeopolitikçisi, ismini unuttum, Karl diye, soyadı aklıma gelmedi. Onun mesela bir çıkışları vardı. Yani işte güç değişimi yeniden yapılmalı. Dünyanın düzeni değişmeli. Yani güç değişimine ihtiyacı var dünyanın. Yeni bir dizayna, politik temizliğe ihtiyaç var diye çıkışları vardı mesela. Şimdi Amerika'nın geldiği konumda da o. Yani şu andaki statüko, kurduğu statüko kendisini rahatsız etmeye başlayınca, elini kolunu bağlamaya başlayınca, işte Rusya gibi, Çin gibi, Türkiye gibi yükselen güçleri o hegemonyası içerisinde şey yapamayınca, kontrol edemeyince bu sefer bunlarla uzlaşıyı mesela şart koyuyor. Jeopolitik geleceği bunlara bağlı çünkü. Eski statükoyu devam ettirmez. Yani Avrupa Atlantik Müttefiği ve İsrail'in Siyonist politikalarına mesela Orta Doğu'da destek vermesi Amerika'nın zaten o hegemonik çözülüşünü daha da hızlandırıyor. Çünkü o hegemonik geleceğini ve çözülüşünü önlemenin yolu şeyden geçiyor. Yani yeni ittifak sistemlerinden geçiyor sizin belirttiğiniz gibi. Yani Türkiye ile, işte Rusya ile, Çin ile ve kendince mesela etki müttefikleri de çeşitli ittifaklar kuruyor. AUKUS, dörtlü kuartetler falan kuruyor ama asıl geleceğini mesela yeni sistemlerde, yeni ittifaklarda görüyor. Bunu da Trump çok açık bir şekilde söylüyor zaten. Yani BM'de, BM üzerinden, eski yapılar üzerinden, IMF üzerinden, Dünya Bankası üzerinden, Dünya Ticaret Örgütü üzerinden, küreselci ve liberal eski normlar üzerinden Amerika'nın hegemonyasını devam ettirmesinin imkanı yok. Yani o kurallara bağlı kaldıkça batışı daha da hızlanıyor. Çünkü o kuralları yok edip yenilerini kurması lazım. Yenilerini bulması lazım. Yeni müttefikler bulması lazım. Yeni normlar, yeni kurallar bulması lazım. Çünkü Amerika o anlamda aceleci de davranıyor aslında. Çok zaman kaybettim diyor. Yani Soğuk Savaş sonrası büyük bir şeye kapıldı. Zafer sarhoşluğuna kapıldı. Yeni Roma'yım dedi mesela. Ama geçen sürede de büyük bir yanılgı içinde olduğunu da kavradı. Trump onun için mesela çok şey yapıyor. Yani Amerika yeniden büyük yapma, yeniden kurma projelerine gidiyor. O anlamda bu aslında Türkiye gibi güçler için büyük bir fırsat. Biz mesela bu küresel statükonun değişmesini istiyoruz. Dünyadaki konumumuzdan razı değiliz. Yani bunu zorla biz elde ettik. Yani Amerika'nın gözünde bu kadar değerli olmamızın nedeni de Türkiye'nin bu mücadeleden başarıyla çıkması. Yani mücadele ettik, direndik, işte darbelere maruz kaldık, ekonomik işte ambargolara maruz kaldık ama Türkiye mesela sonunda istediğini elde etti. Kendi savunma sanayini kurdu, siyasi iradesini ortaya koydu, bedeller ödedi.
1: Ambargolarla
0: uğraştı. Erdoğan'ın işte BM'de yaptığı konuşmalar. Yani bir başka lider mesela bunun onda birini bile söyleyemez. Söylersek işte bize ambargo uygulanır, bizi hedef seçerler falan diye ama Erdoğan hiçbir şeyi önemsemedi. Yani ahlaki ve insani ilkelerinden de taviz vermeden, ülkesinin çıkarlarından da taviz vermeden gereken her şeyi yaptı. Bu konuma ulaştı. Amerika'nın o anlamda, yani Amerika'ya bakmak lazım. Yani şu anki mevcut dünyadan rahatsız. Yeni bir dünya, yeni bir düzen arayışında. O anlamda da bana göre dünyadaki şu anda küresel aktörler arasında en muhalif olanı, en radikal olanı, en devrimci olanı Amerika.
2: Evet. Bu soruyu Ali Fırat'a da soruyorum. Siz ne düşünürsünüz hocam? Yeni ittifaklar, yeni düzen hakkında.
3: Şimdi Esra Hanım, tabii tek kutuplu bir dünyanın zararlarını görülüyor. Yani bugün net bir şekilde ABD'nin, Trump'ın o baskı ve tehdit politikalarıyla bir şeyler elde etme, kendi ülkesinde yine bazı kazançlar elde etme politikasının dünyadaki krizleri nasıl tırmandığını görüyoruz. Kriz alanları yarattığını görüyoruz. Peki çok kutuplu dünya yeni işbirlikleri bunları dengeler mi? Evet, dengeliyor. Yani nasıl ki Soğuk Savaş döneminde de tamam istihbarat savaşı oldu, adı Soğuk Savaş. Bir şekilde taraflar birbirleri arkasındayla bir mücadele içerisine girdilerse de tamam orada da vekil güçler savaştı. Yani o konuda da bir şey yok ama dünyada bu kadar kriz alanları ve istediğini yaptırabilecek bir mekanizmanın ortaya çıkmadığını görüyoruz. Şimdi burada da yeni mekanizmalar, yeni dengeler kurulabilir. Mesela ekonomik anlamda bu, daha doğrusu askeri anlamda demiyorum. Yani buradaki ittifaklar ekonomik anlamda olduğu takdirde çok da etkili olacağını tahmin ediyorum. Çünkü ekonomideki gelişmeler, biz hep şunu söyleriz, siyaseti etkiler. Siyasetin alacağı kararlar da ekonomiyi etkiler. Dolayısıyla buradan baktığımızda mesela bir BRICS gibi, işte Şangay İşbirliği Örgütü gibi ya da bunun dışında askeri ittifaklarda mesela Mekke Savunma Anlaşması gibi bölgesel ittifakların daha da büyüyerek belirli bir yerde güç kazanması, bölgede izlenebilecek diğer farklı politikalarında ya da istikrarsızlaştırma politikalarında önüne geçer diye düşünüyorum. Bu yapılar olması gerekiyor ama bunların yapısında değişken olması gerekiyor. Ya da şöyle değişkenden kastım şu, farklı olması gerekiyor. Mesela bir Avrupa Birliği ekonomik birlik ama bakıyorsunuz tek bir kıtada hep bütün ülkeler tek bir kıtada. Hepsi aynı kültüre hemen hemen sahip. Hepsi aynı dini yapıya sahip. Ama bunun dışında diğer bir ekonomik yapı kurduğunuz takdirde mesela BRICS, ben çok bu konuda onu önemsiyorum. Dünyanın her tarafından ülkeler var. Yani Afrika'dan var, Güney Amerika'dan var, Asya'dan var. Şimdi bu yapı farklı kültürleri bir araya getiriyorsunuz. Farklı dini inanışları bir araya getiriyorsunuz. Farklı ekonomileri bir araya getiriyorsunuz. Ki bu her bir ekonominin içerisinde ham maddesi farklı olan, bazılarının çok güçlü ham maddeye sahip olduğunu, çok fazla ham maddeye sahip olduğunu, farklı ham maddelere, kaynaklara sahip olduğunu görüyorsunuz. Ama Avrupa'nın öyle olmadığını görüyorsunuz. Bu özellikle Avrupa Birliği'nin. Ve burada da bir tekelleşme söz konusu oluyor. Mesela işte Türkiye'nin yıllarca mücadelesini verdi. Artık buradan da pek de umursamadığı bir Avrupa Birliği üyeliği söz konusu. Şimdi siz burada işte tekelleşmeden kastım o. Avrupa Birliği'siniz, tek bir yapısınız. Bölünmek istemiyorsunuz. İçinizde farklı bir grubu ya da aktörü almak istemiyorsunuz. Bu da tekelleşmenize neden oluyor. Ama bunun karşılığında diğer yapılara baktığınızda daha uluslararası, daha çok kültürlü, daha çok farklı aktörlerin yer aldığını ve bunların da sahip olmuş oldukları ekonomik yapılar, sahip oldukları ham madde kaynakları buradaki örgüte destek de sağlıyor, katkı da sağlıyor. Bu da çok önemli adımların atılmasına, politikaların oluşturulmasına neden olabilir. Yani şu da olabilir, bu tür ekonomik işbirlikleri zaman içerisinde askeri işbirliğe de dönüşebilir. İşte Avrupa Birliği'nde bunun dönüşme çabaları olduğunu görüyoruz. Kendi güvenlik mimarisi oluşturma çabaları içerisinde olduğunu hepimiz izliyoruz. Dönüşür mü, o da ayrı bir konu, tartışılabilir. Ama askeri ittifaklar da kurulabilir, askeri yapılar da oluşabilir. Sadece NATO bağlamında değil. NATO bugün savunma örgütü, savunma teşkilatı. Karşılığında ne vardı? Varşova Paktı vardı. O dağıldı. NATO işlevini devam ettirmeye çalışıyor. Ama tek yönlü bir ülkenin hegemonyası altında faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bu da istikrarı sağlıyor mu? Hayır. Daha çok istikrarsızlığı sağlıyor. Dolayısıyla buna yönelik olarak bölgesel ittifakların, bölgesel örgütlerin kurulması her zaman için ülkelerin daha dengeli adım atmasını sağlar diye düşünüyorum.
2: Bölgesel ittifaklara baktığımızda özellikle son dönemdeki ittifaklardan işte Mekke Anlaşması ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'nin de bu anlamda önemli adımlar attığını görüyoruz değil mi hocam? Bu ittifakları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii yani şimdi bazı sorunların çözümünde özellikle zor kullanarak sınırların değiştirilmesi, kuvvet kullanarak devletlerin egemenliğinin ihlal edilmesi meselesi Birleşmiş Milletler'in en asli görevlerinden biri. Yani bunun önlenmesi. Ama burada yetersiz kalıyor. İşte en son İran'a yapılan saldırı. İran rejimini, yönetimini hep eleştiriyoruz, vurguluyoruz ama bir gece yani iki ülke hiçbir gerekçe olmadan İran'a yönelik bir bombardıman, devlet başkanının öldürülmesi, bir okulun vurulması. Mesela Minap'ta bir okulun ve 160'tan fazla kız çocuğun hayatını kaybetmesi. Aslında dünyanın ayağa kalkması gereken. Şimdi böyle olmadığı zaman artık bölgesel ülkeler de var. Şimdi siz Güvenlik Konseyi'nin yapısını değiştirmiyorsunuz. Reforme etmiyorsunuz. Reform taleplerine kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Veto hakkında bir de veto hakkına yönelik şimdi 5 üyenin de veto hakkı birçok meselenin çözümsüzlüğünü beraberinde getiriyor. Ve aslında şunu da itiraf etmek lazım. Çin'de, Rusya'da, diğer ülke bu sistemden memnun. Çünkü bu sistemin değişmesi demek yeni yeni aktörlerin Güvenlik Konseyi'ne entegre edilmesi ve onların çıkarlarının da büyük ölçüde zarar görmesi anlamına gelir. Ve dolayısıyla her ne kadar bu ülkeler zaman zaman Birleşmiş Milletler'le ilgili rahatsızlıklarını ifade etseler de yapının değiştirilmesini bu 5 ülke de istemez, istemiyor. Bu bir. İkincisi işte yükselen güçler var. Mesela Japonya gibi, Türkiye gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi. Şimdi bu ülkeleri nereye koyacaksınız? Hem Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi değil, karar alma süreçlerinde etkin değil ama bir tarafta veriler var. Yani savunma sanayileri genişliyor, gayri safi yurt içi hasılaları genişliyor, G20 üyeleri bunlar. Ekonomileri de büyüyor ve dünyanın farklı ülkelerdeki çatışma alanlarına da müdahil olabilecek askeri ve siyasi güce erişiyorlar. Hı hı. Ama Güvenlik Konseyi'nin de temsil yetkileri yok. Yani hazırlanan raporlarda da en belirleyici özellik ne bu raporların? Yani diyor ki Güvenlik Konseyi'ni siz genişletmezseniz, özellikle veto ile ilgili bir reform sürecini başlatmazsanız sorunların çözümünde de herhangi bir adım atmış olmazsınız bu anlamda.
2: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Anar Ali bizlerle birlikteydi. Sayın Bercan Tutar bizlerle birlikteydi. Ali Fuat Gökçe yayın konuğumuzdu. Efendim devam ediyor olacağız. Saatler 5'i gösterdiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kapatalım. A Haber geceyi noktalayalım.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da Birleşmiş Milletler zirvesine katılıyor biliyorsunuz. Çok önemli bir süreçte gitti. Hem biliyorsunuz Yemen'de bir gerginlik var. Babilmendeb Boğazı kapatıldı. Bununla ilgili gelişmeler merak ediliyor. Bir yandan Yunanistan'la gerginlik. Bir yandan da Avrupa savaşa mı girecek? Rusya ile arasında gerginlik tırmanıyor. Ukrayna, Rusya'da çok önemli bölgeleri vurdu. Bu süreçlerin hepsi elbette BM gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları da merak ediyoruz. Bunları konuşarak başlayacağız. Bu akşam programımıza hemen konuklarımı tanıtayım. Bülent Erandaç bizimle. Bülent abi hoş geldin.
1: İyi akşamlar sevgili Veli. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Senden öğreneceğiz Ankara'nın nabzı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM zirvesi. Ankara'nın birinci gündemi. Vereceği mesaj çok konuşuluyor. Ne
1: tabii
0: söyleyeceği?
1: Tabii ikinci gündemde seçimle ilgili, işte adaylıkla ilgili açıklamalar başladı. Seçim tarihiyle ilgili var. Yeni anayasa ile ilgili açıklamalar yine başladı. Yani tamamen bir de transferler çok bu arada devam edecek. Karşılıklı gidiş giriş. İzmir'de sürprizler olabilir. İstanbul'da belediye meclislerinde değişiklikler olabilir.
0: Ama dış politika da biraz öne geçti Ankara'da tabii. Galiba değil mi?
1: Fakat masalarda tabii ilk anda konuşuluyor. Tamamen içe dönüyor. Çünkü seçim dediğiniz zaman herkesin milletvekili, elbiseler filan lacivertler tekrar çıkar. O bakımdan Ankara'nın biliyorsun nabzı hazırlıklar bir sene önceden başlar. Onun için böyle herkes yerini belli etmek, nerede olalım, ne yapalım. Bir de kongreler falan böyle çalışmalar var. Bir kabine revizyonu geçiyor bu arada.
0: O konuşuluyor
1: Ankara'da.
0: Ama hep de konuşuluyor geçiyor.
1: Bekletti bugüne kadar yapabilir mi diye bekliyoruz yani bu yıl sonbaharda. Yani Ekim'den sonra terörsüz Türkiye. Yani masalarda konuşma çok değişik konularda.
0: Çok
1: iç
0: var.
1: Ağırlıklı yani onu da belirtebilirim.
0: Murat Özer bizimle. Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Babilmendeb meselesi biraz önde. Avrupa krizi de konuşuluyor ama. Yani mazot fiyatları
2: Birleşmiş Milletler zirvesinde muhtemelen yine Gazze meselesini konuşacak. Yani öncelikli gündemi olacak ama eğer Yemen meselesini gündeme getirir ve genel kurulda bununla alakalı bir konuşma yaparsa, dün Hakan Fidan bu konuyla alakalı çok net mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı da böyle bir şeyin üzerine konuşursa artık Türkiye'nin bu konuyla alakalı tavrının çok zaten net bir

0: vardı ama bu artık en üst düzeyde de çok net bir duruş sergilediği anlamına gelir.
1: Gündemde de ön sıraya çıkacak gibi görünüyor. Cüneyt Küsmez, Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Melis Dış Bey. Politika gündemimiz çok yoğun.
2: Evet.
1: Doğal olarak. Bir de bir yandan da bu yani petrolle de dünya terbiye ediliyor. Amerika'da bile petrol fiyatları tırmanmış durum. İki katına çıkmış neredeyse.
2: Evet, bir de dizel girdi arada. Bir de dizel konusunu konuştuk. Rusya kaynaklı.
1: Evet.
2: Dolayısıyla enerji piyasaları hala tam olarak oturmuş değil. Bu Babil Mendeb konusuyla biraz daha tırmandı. Hatta geçen gün Suudi Arabistan batıya olan petrol taahhütlüğümüzün bir kısmını yerine getiremeyeceğiz. Beklemeye evet. alacağız dedi. Belki o da son bir hafta içerisinde daha önemli sonuçlar doğurabilir.
1: Krizi tırmandırabilir bu da. Kemal Olçer bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
1: Sizin birinci gündeminiz ne?
3: Yani Birleşmiş Milletler toplantıları hakikaten önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız 16 kez hitap etti.
1: 16 oluyor değil mi?
3: Evet. Evet. Yani en uzun süre hitap eden başkan olarak tarihe de geçmiş oldu bu arada. Çünkü verdiği mesajlar ilk hitap ettiğindeki mesajlar ile aynı. Demek ki düşünün. Yapılan zirvelerde 16 kez ikaz ediyorsunuz ve Ukrayna Savaşı'na, Filistin soykırımına müdahale edemiyorsunuz. Ya bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız yine vurgulayacak. Bazı teknik konulara girecek. Diğer jeopolitik gelişmelere nazaran. Ya Birleşmiş Milletler'in o güven kazanma tema o zaten şu anda bu seneki. Yeniden güven kazanma ile ilgili herhalde liderler Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerine kulak asacaklar gibi gözüküyor şu anda.
1: İrfan da hazır mı arkadaşlar? İrfan Cumhurbaşkanı'nı takip ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İrfan merhabalar. Epeydir görüşemiyoruz.
4: Merhabalar. Evet, merhabalar. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: İrfan güzel bir hava var. Bugün neler oldu? Yarın bizi nasıl bir takvim bekliyor? Senden dinleyelim.
4: Evet, bugün hava çok güzel gerçekten. Aslında dün gece biraz da korkmuştuk. Çünkü ilk gün özellikle de gün boyu yağmurluydu. Ve bölge tamamıyla tabii bir taraftan da güvenlik kontrolü altındaydı. Ama bugün havası 10 derece güzel. Yağmur yağmıyor. Bu bizim için tabii büyük bir şans. Çünkü etrafı gösterme şansımız çok daha yüksek. Ben öncelikle dün gece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya New York'a inişi ve arkasından buradaki temaslar ile birlikte gün boyu temaslarını aktarmak istiyorum. Sen de biraz önce zaten görüntülerimizi de yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanı Türk evine geldiğinde hemen Türk evinin karşısında arada bariyerler olan bir yolun karşı tarafında Türk toplumu vardı. Türk topluluğu. Tabii oradaki Türk toplumu özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na seslendiler ve Sayın Cumhurbaşkanı onların yanına gitti. Aradaki bariyerler kaldırıldı. Güzel ve samimi ve içten fotoğraflar vardı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde dinlenmeye geçti. Bugün yine temasları vardı. Bugün biz dün gece kendisine mikrofon uzattık biz A Haber olarak ve görüşmelerin nasıl geçeceğini sordum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. O da çok yoğun bir şekilde geçeceğini belirtti ve dolu dolu bir şekilde geçecek dedi. Türk heyetinde tabii Hakan Fidan'a da bugün biz A Haber olarak mikrofon uzattık. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi Tom Barada mikrofon uzattım özel olarak aynı zamanda da. Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek'e de mikrofon uzattık. O çok fazla ayak üzeri konuşmak istemediğini söyledi. Alparslan Bayraktar, Ömer Balat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da var. Evet. Şimdi program yoğun. Cumhurbaşkanının programı yoğun. Bugünkü programda ikili diplomasiler ağırlıkta. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah, Halit El Hamad El Sabah vardı. Libya görüşmesinde ikili ilişkiler ve özellikle Doğu Akdeniz başlığının öne çıkması bekleniyor. Tamam mı? Ben biraz güvenlik önlemlerini aktarmak istiyorum. Çok sıkı bir melih güvenlik önlemleri var. Gördüğünüz bu araçların hepsi Beyaz Saray'a bağlı gizli servis, secret servis dediğimiz gizli servise bağlı, kontrol tamamıyla gizli serviste. Fakat dün gece çok garip bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanı gelmeden önce gizli servis Türk evinin önünde işte bizim çantalarımız, gazetecilerin çantaları, kameralarımız bulunduğu yeri bizi boşalttırdılar. Daha sonra işte K9 polisleriyle birlikte bir kontrolden geçirdiler. Fakat çok kısa bir süre içerisinde gizli servisin oradan çekildiğini gördük. Normalde Amerikan yasalarına göre Amerika'ya gelen tüm devlet başkanlarını ve aynı şekilde de işte First Lady'leri gizli servis koruyor. Sanıyorum özellikle de Mamdani'nin burada devreye girdiğini düşünüyorum. Gizli servis şekilde arkasından New York Polis Departmanı'nın polisleri tamamıyla kontrolü burada aldı. Tabii gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları da devam ediyor. Erdoğan ve Sayın Emine

0: Erdoğan bugün 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılması var programda. Aynı zamanda da 22 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de 16. kez konuşma yapacak. 4. konuşmacı olarak bulunuyor. Evet, şu anda tabii biz Türk evinin hemen önündeyiz. Gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları tamamıyla güvenlik tedbirleri olarak giriş çıkışlar kontrol altında. İşte bizim üzerimizde bulunan kartlar sayesinde ancak izini olanlar girebiliyor buraya. O açıdan da Cumhurbaşkanı'nın tüm temasları burada Türk evinde yapılıyor diyebiliriz. Emine Erdoğan'ın bugün temasları vardı. Profesör Jeffrey Sachs ile görüşme. Ardından bugün düzenlenen New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılması ve gerçek ivme somut dönüşüm bölümünün açılış konuşmasını yapması planlandı. Tabii bu arada da özellikle de dijital ortamda çocukların korunmasına yönelik görünmez mimari çocuklar için güvenli dijital stratejiler oluşturmak toplantısı Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog toplantısı bulunuyordu. Aynı zamanda Emine Erdoğan, Melania Trump'la olan da bir toplantıya katılacak.
1: İrfan, hiç protesto arada, falan var mı?
0: Amerikan Başkanı Donald...
1: Bir protesto var
0: şu
1: mı?
0: Şu anda
1: İsrail
0: zaten
1: savaş...
0: buraya girmesi yasak, girilmesi yasak. Bulunduğumuz bölgelere girilmesi yasak ama şu an New York'un çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri artık New York gibi bir yerde çok klasiktir. Ama şu an için buraya bizim bulunduğumuz Birleşmiş Milletler ve dolayısıyla karşısındaki Türk evinin etrafındaki tüm sokaklar kapatılmış. Ancak güvenlik kartlarıyla elde ettiğiniz kartlarla giriş yapabiliyorsunuz. En azından biz buraya yakın bu sokaklarda, caddelerde herhangi bir güvenlik zafiyeti görmüyoruz. O açıdan
1: yani şey anlamda soruyorum İrfan'cığım. Tabii ki.
0: Protesto gösterisi de görmüyorum.
1: Evet, yani Gazze ile ilgili olabilir, işte İsrail karşıtı olabilir. Çünkü BM gündemi olunca doğal olarak böyle bir şey oluyor. Sen New York'un diğer bölgelerinde var ama işte BM binasının çevresine insanlar sokulmuyor.
0: Çok büyük ihtimalle Meli. Evet, çok büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle. Tabii şimdi Donald Trump'a biraz değinmek istiyorum. Donald Trump buraya gelecek. Yarın gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan oluşan Körfez İşbirliği konseyleriyle de bir araya gelecekler. Tabii Irak, Ürdün bu toplantıya katılacak. Mısır'ın da katılması muhtemel olarak görünüyor. Ama en önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ben özellikle şu ana kadar Netanyahu'nun Donald Trump'la herhangi bir görüşme planladığına yönelik en azından biz Beyaz Saray muhabirlerinin e-maillerine bu anlamda düşen bir haber, düşen bir e-mail yok. Netanyahu'nun özellikle Donald Trump'la bir görüşme planlamak için çok yoğun bir şekilde çaba harcadığını biliyoruz. Çünkü seçimler öncesi de Donald Trump da Netanyahu'nun eline hiç şüphesiz bu fırsatı vermek istemiyor. O anlamda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi çevreleri, lobiler çok ciddi bir şekilde Donald Trump üzerinde bir baskı uyguluyor diyebiliriz. O, biraz önce işte Tom Barak'la da kendisiyle de görüştüm ben özel olarak. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da geldi. Çok büyük ihtimalle tabii kendisi Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüğünü söylemedi ama ben tahminimi söylüyorum. Çünkü Türkiye evinden çıkarken yakaladım ben kendisini.
1: Ne
0: çok
1: anlattı?
0: Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir araya gelmiş olabilirler. Çok fazla bir şey söylemedi. İşte kendisine şunu sordum ben. Sayın Cumhurbaşkanı ile Erdoğan görüşmesiyle ilgili sizin böyle bir açıklamanız var dedi. Şu anda onun üzerinde çalışmalar devam ediyor dedi. Ama henüz daha yer ya da saat konusunda herhangi net bir bilgi yok gibi bir açıklamada bulundu Tom Barak.
1: Burada kızıyorlar. Tom, evet, Barak geçen Amerika Birleşik Devletleri tabii, yıl dönümü, işte kuruluş yıl dönümü 250. yılı bir resepsiyon veriyor İstanbul'da. Oradaki gazeteciler kendisine kızıyorlar. Ya geldi konuşma yaptı gitti diyorlar. Bizimle hiç diyaloğa girmedi. Bir de Türkiye hakkında işte birkaç bir şey anlattı. Pozitif herhalde mesajlar vermesi gazetecileri kızdırmış gibi geliyor bana. Resepsiyona çağrılan ama.
0: Evet, şimdi Melih, bir de ben Donald Trump'ın Mesut Pezeşkiyan'la yapmayı, evet, planladığı bir görüşmeye biraz değinmek istiyorum. Donald Trump için bu son derece önemli. Malum 3 Kasım ara seçimleri hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Kongre'de gerçekleştirilecek olan ara seçimler dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Ratingleri şu an itibariyle özellikle de İran konusunda %27'lere düşmüş vaziyette. O açıdan da Donald Trump Mesut Pezeşkiyan'la görüşebileceğini bizzat kendisi söyledi. Çok büyük ihtimalle Mesut Pezeşkiyan da yarın beraber Dışişleri Bakanı Arakçı ile birlikte buraya gelecek. özel Donald Trump'ın girişiyle Dışişleri Bakanlığı'na verilmiş özel bir talimatla şu anda Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı buraya gelebiliyorlar. O açıdan bu görüşmeyi çok önemsiyor Donald Trump.
1: Reytinge ihtiyacı var.
0: Öncesinde de yani bu İran krizini kesinlikle İran krizini bir şekilde bitirmek için çaba harcıyor.

0: Filistin devletinin tanınmasını İsrail'e karşı uluslararası adımları özellikle öne çıkartacağı belirtiliyor. Görüyorsunuz Türk evine giriş çıkışlar inanılmaz şekilde.
1: Evet, bir yandan da orayı takip ediyoruz. Bu arada mazot mu oldu İrfan? Senin birinci gündemin mazot neredeyse iki katına çıktı.
0: Oo, inanılmaz, sormayın. Benim birinci madde evet kesinlikle. Şimdi ben 87 oktan ki her zaman altını çiziyorum. Bir Murat Kurum geliyor, ona da bir mikrofonunuz atmak
1: evet,
0: isterim.
1: Evet lütfen
0: aslında.
1: Selamlarımız.
0: Sayın Bakanım canlı yayında birkaç kelime merhaba demek ister misiniz?
2: Evet, selam söylüyoruz Türkiye'ye, kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza. Yani güzel yoğun program içerisindeyiz. Az önce işte Brezilya First Lady'si hanımefendiyle görüştü, biz de eşlik ettik. COP31'i anlatıyoruz. Yani tabii BM sürecinde Londra iklim haftasından sonra burada New York iklim haftası ile ilgili de etkinliklerimiz var. COP31'i, Antalya'yı, eylem gündemini, eylem ajandasını tüm dünyayla paylaşıyoruz. İstiyoruz ki COP31'de Antalya'da netice alalım, sonuç alalım. Bunun mücadelesini yapıyoruz. İnşallah güzel neticeler de alacağız. Buradan Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Sağ olun.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: İrfan, evet, iyi yerde duruyorsun İrfan. Oradan bir sürü
0: bir röportaj yaptık ama çok iyi yer. Evet, stratejik olarak burayı kapatmış vaziyetteyim.
1: Tam mazotta kalmış.
0: Şimdi bu benzin fiyatlarına yeniden gelmek
1: keşke
0: istiyorum.
1: Keşke bakanı onu sorsaydın. Ne olacak
0: evet,
1: bu dünyanın?
0: Mazotta kalmıştık Murat. Evet. Şimdi tabii işte 27 Eylül itibariyle o 40 gün savaşlarından önce ben bir galon yani 3.75 litrelik benzini 2.67 dolar alırken en son 5-5.5 dolardan aldım. Dizel iki katındaydı. 3-3.5 dolarlardaydı dizelin
1: evet,
0: galonu ama şu anda 6-6.5 dolarlarda.
1: Yani ABD'de 6,5 dolarlarda dizel
0: Donald Trump'ı inanılmaz
1: dizel
0: şekilde sıkıştırdı.
1: İki katı arttı öyle mi? Seninle kaç ay oldu bu konuyu konuşalı İrfan? 3 ay olmuştur
0: evet,
1: değil
0: kesinlikle
1: mi? Yazın konuşuyorduk.
0: Aylardır konuşuyoruz. Yani 27 Şubat'tan bu yana konuşuyoruz. Evet. Yani iki katına çıktı ve Donald Trump'ı çok sıkıştırdı bu konu. İnanılmaz şekilde sıkıştırdı. O açıdan da Donald Trump 3 Kasım seçimleri öncesi İran meselesini özellikle Mesut Pezeşkian'la bir anlamda görerek tansiyonu düşürmeye çalışıyor.
1: Evet, sadece
0: ve
1: orası da değil ki şimdi.
0: Mesut Pezeşkian'la görüşürse.
1: Sadece İran değil ki İrfan. Babilmendep, hadi onu da İran'la alakalı sayalım. Ukrayna'nın evet, Rusya'ya müdahalesi, yani Rusya'nın Ukrayna savaşı bu süreci etkiliyor pek çok yerden. Yani biraz kontrolden çıktı gibi bu petrol meselesi. Sadece İran meselesi çözülünce yoluna girecek bir konu
0: kesinlikle
1: değil artık galiba.
0: Evet evet, şu barda yoğunluğu görüyorsunuz zaten Türk evinin önünde. Yani o anlamda Donald Trump 3 Kasım seçimleri öncesi bir şekilde benzin fiyatlarını, dizel fiyatlarını indirmeye çalışıyor. Ama bana sorarsanız sokakları bilen bir televizyoncu, bir gazeteci, A Haber muhabiri olarak böyle bir ihtimal yok şu an itibariyle. Mümkün değil. İşte petrol 107-108 dolara kadar çıktı. Gördük onu. O açıdan da son derece Donald Trump rahatsız ve bu İran meselesindeki tansiyonu 3 Kasım seçimlerinde önce indirmek için Mesut Pezeşkian ipine sarılmış vaziyette görüyorum ben bunu. İran tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı aslına baktığımız zaman. Mesut Pezeşkian tarafından yapılan bir herhangi bir açıklama yok şu an aslına baktığınız zaman.
1: Adam ne desin, ağzını açsa adamı
0: bir açıklama var.
1: Sıkıştırıyorlar yani, müzakere falan diyeni İran'da sokakta yürütmüyorlar. Öyle bir durum var. Pezeşkian sürmesinden yana değiliz savaşın diyor ama onu
0: evet,
1: yine ürkekçe söylüyor. Bu arada ABD herkesin petrolüne çöktü. Venezuela'dan gitti aldı Cüneyt Hocam. Niye hala bu kontrol edemiyor? Kendi ülkesinde petrol fiyatları iki katına çıkmış. Bizde 100 lirayı vurdu. Diyoruz ki işte bizde 70'ten 80'den çıktı neticede 100 liraya değil mi? O civarda yani. Orada ikiye katlamış neredeyse. Niye çözemiyor?
3: Ya burada bir rakamlar arasında bir denge gidiyor herhalde. Yani Avrupa'ya ne kadar zararı var? Amerika kıtasına kendisine ne kadar zararı var? Buradaki bu oran muhtemelen kendisine daha az sirayet ediyor. Ve bunu sürdürüyor. Yani şu anda çözmek istese Hürmüz sorununu çözmez mi? Çözer.
1: Ama Amerika'da hocam seçim var ve Amerikalıların hakikaten siz de biliyorsunuz yani mazot, petrol, dizel yükseldiğinde adamlar çıldırıyorlar. Hepsinin arabaları 10 silindir, 8 silindir, 12 silindir bilmem ne yani. Yani
3: ama bir de şuna bakmak lazım. Yani eğer enerji kaynaklı bir Amerika'da fiyatlar mı yükseliyor bundan dolayı? Yoksa yani Trump'ın küresel politikalardaki zikzaklarından mı kaynaklanıyor? Hmm. Yani bir de ona bakmak lazım.
1: Enflasyon ne alemde İrfan?
0: Enflasyon da çok yüksek. Şu anda Amerikan tarihinin en yüksek enflasyonlarını görüyoruz diyebilirim.

0: Dikkatimi çekti şimdi tam sevgili kardeşim kameraman Erdal Balcı gösteriyor. Görüyorsunuz bu gördüğümüz yer aslında gazeteciler onlar. Karşıda da iki tane Türk bayrağı görüyoruz görüyorsanız. Hemen orada sadece gazeteciler birliği diye bir federasyon var. Onların üyeleri oraya girebiliyor. İşte sol tarafta da New York merkezli çalışan gazeteciler oraya girebiliyor. Biz de Türk gazeteciler sadece Türk evinin önünde çalışabiliyoruz ama evet Türk bayraklarını görüyorsunuz karşıda. Çok yoğun. Gördüğünüz gibi gizli servis ve K9 polis, K9 köpekleri tamamıyla her geçen aranıyor. Her geçenler kontrol ediliyor. Havada dronlarla bölge üzerinde zaten meli dronların uçuşları yasak. Tamamıyla havadan karadan ve aynı zamanda malum Manhattan bir her tarafı deniz olan bir neredeyse bir ada gibi üç tarafı. O açıdan da Manhattan'ın üzerinde özellikle Birleşmiş Milletler ve Türk evinin üzerinde drone uçuşları kesinlikle yasak. Herhangi bir şekilde drone uçurulursa anında müdahale edilip düşürülebilir. Durum son derece kritik. Çok gergin bir havada geçecek diyebiliriz Birleşmiş Milletleri ama hiç şüphesiz en önemli konu birinci derecede işte Sayın Cumhurbaşkanı yine onu gündeme getirecek Gazze. Diğer taraftan İran meselesi biraz önce detaylı bir şekilde anlattık. Şu anda şimdi mesela Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi'nin kurduğu WhatsApp'tan gelen bir son dakika mesajını aktarmak istiyorum. ABD New York, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'yi kabul etti diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk evindeki kabulleri devam ediyor. O açıdan Birleşmiş Milletler'den çıkacak olan kararlar birinci derecede, birinci sırada tabii İran meselesi çok önemli. Donald Trump'ın birinci planı o. İşte çeşitli Arap ülkeleriyle bir araya gelip tansiyonu düşürmeye ve dolayısıyla hem Hürmüz'de patlayan hem de senin söylediğin gibi Babülmendep'te patlayan, dolayısıyla bu vesileyle patlayan petrol fiyatlarını indirmek için inanılmaz şekilde yoğun bir mücadele veriyor diyebiliriz. Tabi bu arada da şimdi o konuya belki daha sonra girersiniz siz.
1: Böyle Çin giderse büyük bir krize gireceğiz. Çünkü bütün dünya bu petrol hikayesi şakası yok bu işin. Yani büyük bir şeye gidiyor. Gerçi şu an hissedilmiyor gibi. Gene yani trafikte falan gene yoğunluk devam ediyor. Sadece trafik açısından düşünmemek lazım. Bütün dünya ciddi anlamda bir maliyet krizine girecek gibi görünüyor.
2: Mesela FED de faizleri yükseltmesi herkes. 2023'ten beri yani 6-3 sene sonra. İrfan Sapfaz'a bir soru sorabilir tabii miyim? Tabii. Şimdi Ankara'dan gelirken.
0: Buyurun Murat Bey.
2: Sevgili İrfan Sapmaz, ayın 10'unda Amerika'da yapılan bir ankette Trump'ın oy rakamlarının 36-37 civarında olduğu söyleniyor. Bunun bu rakam bayağı düşük. Yani bu Temsilciler Meclisi'nde kaybedebilir şeklinde bir değerlendirmeler yapılıyor. Bu sizin söylediğiniz rakamlar da enflasyon da.
0: Brent Hocam 27'lere düştü.
2: 27'lerde. O zaman çok tehlikeli kesin.
1: Topal ördek çok değil başka düştü. Bir şey olacak o zaman öyle olacak. Evet.
0: Çok tehlikeli.
2: Senato gidebilir mi?
0: Şu anda Temsilciler Meclisi'ni Trump, Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu, Temsilciler Meclisi'ni %100 kaybetmiş görünüyor. Senato'yu da kaybetme ihtimalinin %90-95 olduğu söyleniyor. Donald Trump'ı inanılmaz şekilde ürküten bu. Bir taraftan da tabii sinirini gazetecilerden almaya çalışıyor. CNN'in Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Politico'nun Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Kartları iptal edildi. Yani ortalık burada Beyaz Saray'da da toz duman bir taraftan. Donald Trump
1: CNN'de ne yapacağız
0: kimden
1: ama
0: çıkartacağını bilmiyor işin açıkçası.
1: CNN'de ne yapacağız? Onu da yani delirmiş gibilerdi bir dönem o.
2: O zaman ya seçimlerle
1: şimdi
2: beraber
1: biraz daha normalleşti. Televizyonda insanlara şey veriyorlardı seçimden sonra. Papatya çayı için kedi besleyin, siniriniz geçsin falan. Hani tarafsız yayıncılık. Yani demokratlar mı onlar mı kaybettiler belli değildi. Ama devam ediyor diyorsun Trump'ın kızgınlığı.
0: Kızgınlığı devam ediyor. Evet, kızgınlığı devam ediyor. Şimdi onun için Donald Trump bir taraftan da Çin devlet başkanını kabul edecek. Hatırlayacaksın Melih, işte Scott Bessent, Hazine Bakanı Scott Bessent özellikle İran'a baskı uygulayabilmek için çeşitli ülkelere ambargolar, ekonomik ambargolar uygulayacaklarını söyledi. Scott Bessent hatta bir basın toplantısı yaptı. Aslında biz o basın toplantısında açık ülke isimleri bekliyorduk. Ben özellikle Çin'i bekliyordum. Ama Çin zaten bildiğimiz gibi İran petrollerinin %90'ını elde ediyor. O açıdan da Çin'le ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Şimdi ben hemen bu arada da Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı'ndan WhatsApp'ımıza düşen bir paylaşım var. Onları da bu aralarda kısa kısa aktarmak istiyorum. Emine Erdoğan'dan New York İklim Haftası açılış etkinliği.
3: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı.

Buyurun. Türk-Amerikan toplumunun kıymetli üyeleri, Türk ve Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Bu müstesna dönemin arefesinde düzenlenen bu etkinlik için Amerika-Türkiye İş Konseyi'ne ve Amerikan Ticaret Odası'na hasreten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır. Bu ziyaretler vasıtasıyla bir yandan ilişkilerimizin ikinci yüzyılına kapıyı aralarken diğer yandan birçok konuda somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli misafirler, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gayretlerimizi artırarak sürdürmekte bunu kararlıyız. Bu noktada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine, bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir. Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkinli şekilde istifade ediyoruz. Yine biliyorsunuz, ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı.

0: 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı 300 milyar dolara yaklaştı. 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları kısa sürede sarmayı başardık. Sadece 3 yıl gibi bir sürede enkazları kaldırdık, şehirlerimizi sıfırdan tekrar inşa ettik. Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek 455 binden fazla konutu tamamlayıp deprem zedelerimize teslim ettik. Değerli misafirler, tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Şimdi bu güçlü zemin üzerinde yeni bir yatırım hamlesi başlatıyoruz. Nisan ayında açıkladığımız yatırım programı ile dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdik. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz. Hamdi, seni bekliyoruz. Bu teşviklerinizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır. Kıymetli davetliler, Türkiye Amerika işbirliğini çok daha ileriye taşımaya yönelik çabalarımıza bugün aramızda bulunan kongreden, iş ve akademik çevrelerden, kültür, sanat dünyasından Amerikalı dostlarımızın katkılarını takdirle karşılıyoruz. Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın bir yandan ülkemizle bağlarını korurken, diğer yandan Amerika'nın toplumsal dokusuna güçlü biçimde entegre olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Türk-Amerikan toplumu bünyesinden siyaset, iş, bilim, kültür, sanat, spor ve diğer alanlarda temayüz etmiş vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz. Sizlerden başarılarınıza yeni başarılar eklemenizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yüksek müsaadelerinizle sizleri bir süre daha sahnemizde ağırlamaya devam etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Hamdi Ulukaya'yı sahneye davet ediyorum. To present a given in honor of today's special reception, I kindly invite Ms. Hamdi Ulukaya to present a gift to Turkey's President Recep Tayyip Erdoğan. Ms. Suzanne Clark and Mr. Hamdi Ulukaya is now presenting the gift in an honor to today's special reception. Once again, I'd like to extend our deepest respect and gratitude to Turkey's President, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, for his presence in this historic event. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha kıymetli hitapları ve programımıza katılımlarıyla onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine saygılarımızla sahnemizden uğurluyoruz. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan programımızdan ayrılıyorlar. Bir kez daha katılımlarıyla programımızı onurlandırdıkları ve değer kattıkları için kendilerine en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ladies and gentlemen, our guests of honor, the President of the Republic of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, is now leaving our program once again. We'd like to express our deepest respect.

Efendim, ajans gün içindeyiz. Başkan ajans yeni gündeyiz. Başkan Erdoğan geride bıraktığımız dakikalar içerisinde hitaplarını gerçekleştirdi. Önemli mesajlar verdi yine Başkan Erdoğan. Aslında Türkiye'nin yaşadığı süreçlere değindi. Depreme değindi. Deprem yaralarının sardığını, 450 bin konutunun o bölgede teslim edildiğinden bahsetti. Ardından da şu ifadeleri kullandı. Türkiye şoklara karşı güçlü bir ekonomidir dedi. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı ayakta kalabilen bir ekonomidir dedi. Ve bununla birlikte de ekledi, yeni bir yatırım hamlesi başlattığından da bahsetti. Türkiye'de yatırım yapacak kişilere kurumlar vergisini %12,5'a indirdiğini ifade etti. Yatırımcılara da gelin Türkiye'den

0: yatırımlarınıza devam edin dedi. Teşviklerinde süreceğini ifade etti. Savunma sanayine değindi elbette. Savunma sanayinde Türkiye'nin çok ciddi atılımlar yaptığını söyledi. Yapmaya da devam ediyoruz dedi. Türkiye yaptığı hamlelerle savunma sanayinde dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline geldi dedi. 10 milyar dolardan fazla ihracat yaptığını ifade etti ve %120'nin üzerinde artış gösterdiğini söyledi savunma sanayinin. Savunma sanayinde ilerleyen süreçte Türkiye'nin ihracatta dünyada ilk 10'a gireceğine inanıyorum ifadesinde kullandı. Savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin artık söz sahibi ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi ve bu yatırımların da gelecek yıllarda artarak devam edeceğini ifade etti. Türkiye'ye yatırımlar konusunda da önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde hitaplarını gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri New York'a gitmişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor ama o konuşma öncesinde de işte geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin 100. yılı etkinliğine katıldı ve orada bir hitap gerçekleştirdi Başkan Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında da bir konuşma yapacak. Orada vereceği mesajlar da oldukça önemli. Geride bıraktığımız saatlerde konuklarımız da ne mesajlar vereceği üzerine gelişmeleri değerlendirmiştik. Elbette beklenen mesajlardan bir tanesinin Gazze, Filistin konusu olması bekleniyor. İsrail'e karşı yaptırımların güçlenmesi çağrısında bulunması bekleniyor. Filistin'in devlet olarak tanınması çağrısında bulunması bekleniyor. Bununla birlikte Başkan Erdoğan'ın geçmiş yıllarda yapmış olduğu gibi yine en önemli konulardan bir tanesi olarak Gazze'ye değinmesini bekliyoruz. Stüdyomuzda Doktor Anar Ali bizlerle birlikte bu saatimizde de. Hocam, Başkan Erdoğan'ın konuşmalarını dinledik. Özellikle ticaret alanında, savunma alanında, yatırımlar alanında önemli mesajlar verdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Başkan Erdoğan'ın konuşmasını?
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın önem verdiği noktalardan en önemlisi Türk-Amerikan ilişkilerine vurgu yaptı. Yani bu ilişkilerin yakın olma gerekliliğine vurgu yaptı. Yani bölgesel krizlerin olduğu böyle bir ortamda, işte Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar bu kadar çatışma alanlarının olduğu bir coğrafyada iki ülke arasında stratejik müttefikliğinin ve işbirliğinin devam etmesi gerekliliğine ilişkin güçlü bir vurgu yaptı aslında. Bu söylem Trump'ın Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na olan yaklaşımıyla da örtüşen bir bakış açısı. Çünkü artık her iki ilişkiler, Cumhurbaşkanı da ifade etti onu, Trump döneminde çok ciddi bir ivme kazandı ve bu ivmenin devam ettirilmesinden yana bir irade beyanında bulundu aslında Cumhurbaşkanı. Diğer taraftan tabii ki stratejik bir müttefiklik bir yandan devam ederken Sayın Cumhurbaşkanı ekonomik ilişkilere de vurgu yaptı. Yani siyasi ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilerle aynı zamanda eşgüdüm içerisinde devam etme zorunluluğuna bir anlamda vurgu yaptı. Evet, iki ülke arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakamlar doğrultusunda şu an 38 milyar dolar. 2026 yılında bu 40 milyar doları aşacak. Her iki liderin, hem Trump'ın hem Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu irade ile bunun 100 milyar dolara ulaşma hedefi var. Bu çok çok önemli bir husus aslında. Diğer taraftan coğrafyayı çok iyi bilen bir ülke Türkiye ve bir istikrar adası olduğuna vurgu yaptı Cumhurbaşkanı'nın. Yani düşünün, sizin bölgenizde İran'da, Suriye'de, Irak'ta, Afrika'da, Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı varken istikrar adası olan Türkiye bu bölgesel çatışmalarda arabulucu rolüyle ön plana çıkan ve bu çatışmaların sakinleşmesi ve barışa dönüşme sürecinde önemli bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Ve bunun da çünkü neden? Türkiye bu sayılan bölgelerle hepsiyle gönül bağı var. Çok iyi tanıyor. Amerikan tarafının da Türkiye'nin bu avantajlarını bu bölgesel barış, istikrar getirmesi noktasında kullanması gerektiğine vurgu yaptı. Önemli husus Türk ekonomisinin büyüklüğüne, evet siz de bahsettiğiniz şoklara dayanıklılığından bahsetti. Bugün Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının 1

0: 1.8 trilyona ulaşmış bir ülke, G20 ülkesi ve kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolar. Ve yatırımcıların Türkiye'ye daveti konusunda da yine Sayın Cumhurbaşkanı burada ciddi bir irade ortaya koydu. Önemli konuşmasında verdiği mesajlardan biri de savunma sanayi meselesi. Şu an dünyada en fazla savunma sanayi ihracatı yapan 10 ülkeden biri. Ve bu giderek yükselen bir ivmeyle devam ediyor. Bugün askeri envanterimizde kullandığımız silahların neredeyse millilik oranı %80'i geçmiş durumda. Ve Türkiye dünyada en fazla savunma sanayi ürün ihracatı yapan 10 ülke ve 10 milyar doları aştı. Bu da yükselen bir aşama. Diğer taraftan tabii en önemli hususlardan biri Türkiye NATO üyesi, Amerika ile strateji müttefikliği var ama hala Amerikan Kongresi'nden Türkiye'ye yönelik bir takım engeller var. Özellikle savunma sanayi alanında bu işbirliğinin daha da güçlenmesine yönelik Amerika'da hala Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları var. F-35 engeli var, F-16 engelli var. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade etti. Müttefikler arasında bu veya benzeri engellerin olmaması gerektiğini ve bu engellerin de ortadan kaldırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine vurgu yaptı. Ve tabii ki Trump'la baş başa görüşmesinde de muhtemeldir ki bu engeller ciddi bir şekilde gündeme gelecektir. Çünkü Türk tarafı, son olarak şunu söyleyelim, Kasım seçimlerine kadar bu engellerin en azından bir kısmının çözülmesini istiyor.
1: Aslında Trump da bununla ilgili açıklamalarında yer vermişti zaman zaman. Şimdi ikili görüşmelerde bu konularda ciddi adımlar da alınabilir mi? Çünkü en sonki görüşmelerinde yine bununla ilgili Trump'ın verdiği mesajlar oldukça önemliydi. Belki tekrar bu ikili görüşmede bunlara karşı somut adımlar da gelebilir.
0: Kesinlikle, yani bunlar görüşülecektir. Tabii burada bir Amerikan sisteminin de karmaşıklığı karşımıza çıkıyor. Yani Kongre, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başkan. Şimdi Başkan'ın iradesi, Trump'ın iradesi Türkiye'ye yönelik bu engellerin ortadan kalkmasına yönelik. Hem çünkü Ankara'da da güçlü mesajlar verdi. F-35'lerin verilmesi konusunda. Kaan Savaş uçağına yönelik F-110 motorlarının verilmesi konusunda Trump ekibi ve yönetimi istekli. Ama bizi burada engelleyen, karşımıza ciddi bir engel olarak çıkan mesele Kongre. Şimdi birkaç engelleri başlık altında değerlendirmek lazım. Birincisi, meselenin Kaan Savaş uçağına yönelik F-110 motorları var. Burada bir sorun yok. Çünkü bu basit bir başkanın kararıyla Dışişleri'nin ve Savunma Bakanlığı'nın Kongre'ye bilgi vermesiyle süreç hızlanabilir. Ama en önemli orada engel katsa yaptırımları, F-35 meselesi. Çünkü bunu Biden dönemi ciddi şekilde çetrefilleştirdi. S-400'e bağladılar ve S-400 meselesinin çözülmesine bağladılar F-35'i ve savunma bütçesine ekledikleri bir maddeyle Türkiye'ye yaptırım uyguladılar. Yani orada NDAA yasasındaki ilgili madde şunu kapsıyor. Türkiye S-400 Türkiye'nin envanterinde değil, mülkiyetinde olmayacak. Şimdi bu formül nasıl çözülecek? Taraflar arasındaki bu müzakere devam ediyor. Mülkiyetinde olmaması da birlikte F-35 ve F-16 süreci açılabilir. Yani bir Kaan savaş uçağına temin edilecek motorlar meselesi daha hızlı bir şekilde çözülebilirken ama F-35 ve F-16 meselesi biraz daha Kongre'nin bürokratik iç işleyişine bağlı. Ve seçimlere kadar, çünkü seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato aritmetiği değişebilir. Şu an ortada bir yarış var. Benim gördüğüm kadarıyla evet, bu mesele tabii ki gündeme gelecek. Hızlı çözülmesi gereken meseleler hemen çözülme sürecine daha da girecektir ama Kongre'yi ilgilendiren meselelerde biraz daha zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü her iki taraf bunun farkında. Şu an Trump'la çok iyi ilişkiler yürütüyor Türk tarafı. Bu ilişkileri sorunların çözümünde de kullanıyor avantajlı taraf. Ama Amerikan siyasal sisteminin kendi nevi şahsına münhasır bir özelliği var. Kongre burada ciddi engeller çıkarabiliyor. Başkanı bile tıkayabiliyor zaman zaman.
1: Evet. Şimdi hocam, İrfan Sapmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu 22 Eylül'de, yani bugün New York'ta başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula katılmak üzere yine New York'ta, Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi. Başkan Erdoğan Erdoğan dostluk zirvesi resepsiyonunda konuştu. Şimdi daha detaylı bilgi alacağız. Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı New York'tan karşımızda efendim detaylı.

0: için sözü İrfan'a bırakalım.
1: Evet, merhabalar Esra. Değerli konuklarımıza da merhabalar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri New York kentinde saatlerimiz yaklaşık gece yarısı 10'a geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce New York'ta 100 yıllık dostluk Türkiye Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde bir konuşma yaptı. Tabii Cumhurbaşkanının New York'a gelişinden hemen sonraki ilk konuşmasıydı bu. Hiç şüphesiz yarın, çünkü bize göre hala yarın pazartesi günü 7 saat fark olduğu için yarın saat 11:20 gibi bir konuşma yapacak. Ben biraz bu konuşma başlıklarından notlar aktarmak istiyorum Cumhurbaşkanı'nın. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Bu müstesna dönemin arifesinde düzenlenen bu etkinlik için Amerika Türkiye İş Konseyi'ne ve Amerikan Ticaret Odası'na hasreten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyalogumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanda önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır. Bu ziyaretler vasıtasıyla bir yandan ilişkilerimizin ikinci yüzyılına kapıyı aralarken diğer yandan birçok konuda somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli misafirler, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gayretlerimizi artırarak sürdürmekte buna kararlıyız. Bu noktada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar dolar aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefinin hedefini son derece buluyor. Ancak biraz daha artırmamız gerekiyor. Evet, satır başlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gece, yani Amerika'ya geldiği günden bu yana ilk kez yaptığı konuşmanın satır başları ve ayrıca da detaylarıydı. Şu anda Cumhurbaşkanı ve Emine Erdoğan hemen arkamda gördüğünüz Türk evine geldi ve sanıyorum bugün diplomatik çalışmalar nezdinde tamamlamış oldular. Ancak yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nı uzun ve oldukça yoğun bir diplomatik gün bekliyor diyebiliriz. Saat 11:20 sularında 4. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen karşımızda bulunan Birleşmiş Milletler binasında tüm dünyaya seslenecek. Gün boyu detayları aktarmıştım ama satır başlarıyla tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler toplantısında neleri gündeme getireceğini de kısaca aktarmak ve sözü Esra sana vermek istiyorum. Hiç şüphesiz her sene olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze meselesini, Filistin meselesini yine tüm dünyaya buradan haykıracak diyebiliriz. Suriye meselesi, İran meselesi bölgeye, Orta Doğu bölgesine barışın gelebilmesi için Türkiye'nin yapacağı bundan sonraki çalışmaları da hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın tüm dünyaya Birleşmiş Milletler binasında yapacağı konuşmayla anlatacak.
0: Evet, İrfan Sapmaz ve Erdal Balcı Amerika Birleşik Devletleri New York'ta bizim gözümüz kulağımız olduğu çalışmaları yakından takip ediyorlar ve özellikle Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yapacağı O konuşmayı da yine bizlere an be an aktaracaklar. Çok teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim kendilerine.
1: Kolay gelsin. Konuklarımıza da kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileyelim. Şimdi Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar önemliydi. Elbette Birleşmiş Milletler'de vereceği mesajlar da çok önemli ama yapmış olduğu konuşmasında özel

0: özellikle Erdoğan ortak üretim vurgusu da yaptı. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Buradaki ortak üretim vurgusunda artık Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin klasik o bildiğimiz alıcı satıcı ilişkisinden daha ziyade bir adım öteye birlikte üreten bir modele geçmek istediğinin de bir vurgusu olabilir miydi?
1: Tabii yemez. Aslında bu F-35 meselesi bununla çok ilintili bir mesele. Türkiye bunun programın ortak üretici ülkelerinden biriydi. Türkiye zamanında da mesela F-16'ları aslında üreten nadir ülkelerden biriydi. Onun sadece montajı değil, ciddi anlamda Türkiye'deki uçak fabrikalarında bu uçağın üretimini yapan ülkelerden, ortak ülkelerden biriydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri maalesef özellikle savunma sanayi alanında bu teknoloji transferi konusunda çok ketum davranıyor. Bizi S-400'e iten ana sebep lerden biri buydu. Yani biz bir gün kalkıp Türk tarafı S-400'ü Ruslardan almadı. O dönem Amerikan şirketleriyle, Fransız şirketleriyle konuşuldu. Hava savunma sistemiyle ilgili görüşmeler yapıldı ama bu ülkelerin hiçbiri teknoloji transferi konusunda Türkiye'nin istedikleri talebi karşılamadılar. Yani S-400 konusuna Rusya'ya alıma yönelmemizin ana sebeplerinden biri bu. Ama bugün gerçekten de Türk-Amerikan ilişkileri özellikle Biden dönemini göz önünde bulundurursak çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Bunun her iki ülkenin devlet başkanlarının şahsi ilişkileri, bugünkü ilişkilerin bu seviyeye gelmesinde son derece önemli bir rol oynadı. Şimdi biz bazen şunu söylüyoruz, basitleştirmemek lazım. İşte neden Trump Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyor, bunu ifade ediyor her seferinde. Saygı duymasının en önemli sebebi Esra Hanım şöyle. Çünkü Trump şunu görüyor aslında. Sayın Cumhurbaşkanı 2002'den itibaren çok güçlü bir ülkeyi yöneten, dünyanın en büyük ordularından birini yöneten ülkenin devlet başkanı, NATO'nun ikinci büyük gücünün devlet başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politika konularında zaman zaman kendi çıkarları doğrultusunda askeri unsurlara başvurmaktan çekinmeyen bir ülke. Irak'ta yürüttüğü operasyonlar, Suriye sahasında yaptıkları, Libya meselesi, Somali'de, Dağlık Karabağ'da Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na saygısının arkasında bu var. Çünkü hep söylüyor, yıpranmamış bir orduları var, güçlü bir orduları var. Buraya vurgu yapıyor. Çünkü şunu görüyor, dış politikasında kendi ulusal çıkarları gerektiğinde askeri yöntemlere başvurmaktan çekinmeyen bir ülke ve onun başında bir devlet başkanı var. Dolayısıyla 2028'de kadar Trump Amerikan başkanı, birçok sorunu çözmek istiyor Türk tarafı Amerikalılarla. Çünkü belli ki artık bundan sonra Amerika'daki başkanlık seçimlerinde Biden gibi bir profilin tekrar seçilme ihtimali çok düşük. Çünkü gerçekten de fecaat bir dönemdi bizim açımızdan. Hem sadece bizim değil, Gazze'deki soykırım vesaire. Şimdi hem ortak üretim konusunda ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması, hem biz biliyorsunuz bir önceki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray ziyaretinde birçok ticaret anlaşması imzaladı Amerikalı. LNG alımı dahil ve artı bir sivil nükleer antlaşma da imzaladı Amerika tarafıyla. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman hepsi aslında ortak üretimi, ortak teknolojiyi içinde barındıran anlaşmalar. Hem sivil nükleer anlaşması hem F-35 programına tekrar dahil edilmesi. Yani verimli bir dönem gibi geçiyor Türk-Amerikan ilişkileri. Bozmaya çalışanlar yok mu bu ilişkilerin olumlu seyrini? Var. İsrail. Sürekli lobi yapıyor. Özellikle yaptırımların kaldırılmaması gerektiğiyle ilgili. Suriye sahası üzerinden Türkiye'yi provoke ederek bir çatışmaya çekmekle, istemekle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinin şu anki seyrine de zarar vermeye çalışıyor. Ama Türk tarafı bu anlamda çok çok deneyimli ve rasyonel davranıyor. Bu gerçekten de Trump dönemi bizim için. Çünkü devletler böyledir. Kendi çıkarları doğrultusunda meselelere yaklaşırlar. Ve Trump'ın hem Türkiye hem Türk Cumhurbaşkanlığı yönelik bakışı da son derece önemli olduğu için o kronikleşmiş sorunların bir kısmı bu dönemde çözülebilir ve ciddi adımlar da atılıyor açıkçası.
0: Başkan Erdoğan şöyle bir ifade de kullandı. Önümüzdeki süreçte savunma sanayinde ihracatta ilk ona gireceğimize inanıyorum dedi. Evet. Rakamlar da verdi. 10 milyar dolardan fazla ihracat yapıyoruz. %120'nin üzerinde bir artış gösterdi bu durum dedi. Şimdi bu ilk ona gireceğimize inanıyorum başlığından yola çıkarak bu hedefi ne kadar yakın görüyorsunuz ve hangi ürünler, hangi platformlar bu anlamda Türk savunma sanayinde öne çıkıyor?
1: Şimdi birkaç boyutu var. Şimdi

0: Türkiye 10 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor ve bu ihracatının yaklaşık olarak %60'tan fazlası aslında Batı ülkelerine yönelik bir ihracat. Yani NATO ülkelerine, AB ülkelerine, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine önemli bir ihracat var. Bu bir. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir özellikle İHA ve SİHA teknolojisinde muazzam bir atılım gerçekleşti. Yani insansız sistemlerde. Ve Türk tarafının, Türk devletinin ürettiği bu insansız sistemlerin diğer ülkelerle kıyaslandığı avantajı ne? Askeri çatışmalarda kendini kanıtlanmış silahlar. Yani Dağlık Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı 2022'de Ruslar Ukrayna'yı işgal etti. Kiev'e kadar geldiklerinde Kiev'den işgal ordusunun püskürtülmesinde Türk SİHA'ları muazzam bir rol oynadı. O kadar ki Ukraynalılar Bayraktar şarkıları yapmaya başladı. Türk İHA ve SİHA'larına yönelik. Ve o Ukrayna'da bir ışınlanma ortaya çıkarttı. Bugün insansız sistemlerde farklı bir seviyeye geldi Ukrayna ordusu. Onun temelini aslında Türkiye ile yaptığı o işbirliğinin bir bileşeni olarak okumak lazım. Yine Libya Savaşı tamamen Hafter güçleri Batı Libya'na çok stratejik yerleri ele geçirmek üzereyken Türk İHA ve SİHA'ları oradaki savaşın seyrini değiştirdi. Somali'de keza öyle. Sudan'la işbirliği var. Şimdi buradaki ilk ona girmek ve yukarılara gitmekte neden Türkiye en önemli potansiyel aday ülkelerinden biri? Şimdi Mekke ittifakı imzalandı. Körfez Savaşı, Körfez ülkeleri İran, ABD, İsrail Savaşı'nda şunu gördüler Esra Hanım. Amerika'dan her sene milyarlarca dolar silah alıyorlar. Devasa patriotlar alıyorlar, radar sistemleri alıyorlar ama bunlar bu ülkeleri korumadı. Yani İran'ın düşük maliyetli füzeleri ve SİHA'ları radar sistemlerini delerek bu üsleri vurdu. Bu ülkelerin ticaret merkezlerini, petrol tesislerini hedef alabildi. Şimdi Körfez ülkeleri alternatif bir güvenlik arayışı içerisindeler, güvenlik mimarisi içerisindeler. Ve Türkiye burada çok çok çok önemli bir aday ülke. Ve Türkiye için de bu ülkeler önemli bir pazar. Sadece İHA ve SİHA olarak değerlendirmemek lazım. Türkiye bugün balistik füze üretiyor. Radar sistemleri, radar sisteminin alt bileşenleri olan çeşitli askeri ekipmanlar üretiyor. Bu ülkelerle bu savunma sanayi işbirliğini genişletebilir. Bu ülkelerin dehşet bir finans şeyleri var, gücü var. Bu finans gücüyle Türk savunma sanayisinden elde edeceği ürünlerle savunma mimarisini güçlendirebilirler. İşte biz Mekke ittifakını değerlendirirken nasıl bakıyoruz? Suudiler bir enerji ve finans ülkesi, Pakistan bir nükleer güç, Türkiye savunma sanayi alanında yıldızı parlayan bir ülke ve bu ülkelerin her ikisinin hem Pakistan'ın ordusunu modernize etmek hem de Suudi Arabistan'a transfer edeceği radar sistemleri, İHA, SİHA, diğer savunma sanayi ürünleriyle Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini artırabilir. Ki bugün Suudi Arabistan zor durumda. Husilerin Yemen'deki ilerleyişinden dolayı Suudi Arabistan bugün bir çıkmaz içerisinde. Hatta Türkiye Sayın Dışişleri Bakanımız ifade etti. Gerekli duyulursa biz Suudi Arabistan'a askeri teknik ekipman anlamında desteğimizi gösterebiliriz. Kasıt şu, sadece İHA ve SİHA olarak bakmamak lazım. Yani bir teknoloji transferi ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'de üretilen hem savaş uçaklarına, hem radar sistemlerine, hem balistik füzelerine yönelik yatırımların da çekilmesi anlamında adımlar atılabilir. Zaten bu dediğim ve bir de Afrika Cumhuriyeti coğrafyası var. Türkiye tabii ki Afrika'ya ciddi bir açılım yaptı. Orada Libya ile, Somali ile, diğer ülkelerle geliştikleri ilişkiler, bu ülkelere ihraç ettiği savunma sanayi ürünleriyle birlikte bu hedef şey bir hedef değil yani, bir hayal değil. Yakın vadede gerçekleşmesi en güçlü muhtemel hedeflerden biri olarak değerlendirmek lazım. Son olarak da şunu söylemek lazım. Ukrayna-Rusya savaşı artık Avrupalılar Avrupa güvenlik mimarisini konuşuyorlar. Avrupalıların parası var, savunma sanayisi var, her şey üretebiliyorlar. Eksikliği ne? Personel eksikleri var. Askeri personel. Bu anlamda Türkiye'ye ciddi bir ihtiyaç duyuyorlar. Ve SEİF gibi AB'nin uyguladığı bir takım projelerle de Türkiye'yi dahil etmeleri lazım. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayi potansiyeli birçok AB ve NATO ülkesinden çok çok üst düzeyde ve hızla gelişiyor.
1: Evet, bir de Başkan Erdoğan yaptığı konuşmanın yanında, savunmanın yanında aynı zamanda nükleer enerji, LNG, yüksek teknoloji ve sivil havacılığı da saydı. Bu da yine bu konulara değinmesi de Türkiye-ABD o ekonomik

0: ilişkilerinde özellikle baktığımızda nasıl bir yeni model hedeflediğini gösteriyor sizce?
1: Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği, yani tek yönümlü, yani sadece siyasi ilişkilerin değil, ekonomik ve ticari ilişkilerin de eş güdümlü şekilde devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Onun için 100 milyar dolarlık hedef, temel amacı bu. Amerika çok çok büyük bir pazar, çok büyük bir imkanları var ve Türkiye'nin de Amerika'nın bölgeye bakış açısında Türkiye'de kilit bir aktör, yani istikrar adası. Nükleer meselesi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray ziyaretinde böyle bir antlaşma imzalanmıştı, sivil nükleer anlaşması. Türkiye biliyorsunuz Rusya ile Akkuyu nükleer santrali yönünde bir süreç yürütüyor ama Türkiye bunu çeşitlendirmek istiyor. Çin gibi, Fransa gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi Sinop'ta ve diğer bölgelerde de benzeri bir altyapı çalışmasını ilerletmek istiyor. Tabii bir nükleer, önce sivil nükleer girişimi bu. Ama şöyle de bir şey var. İran'ın özellikle bu nükleer meselesindeki geldiği nokta, zenginleştirilmiş uranyum oranı ve raporlar şunu gösteriyor. Eğer İran isterse kısa süre içerisinde bir nükleer bombaya sahip olabilir. Şimdi böyle bir İran tarafından istek, diğer ülkelerin de Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler, şimdi İran'ın bir nükleer güce sahip olması demek nükleer silahlanmayı da tetikleyebilir. Yani burnunuzun dibinde İran'ın böyle bir şeyi var. Türkiye de bunu ister. Suudi Arabistan da ister, Mısır da ister ki İsrail'in de nükleer bir silahı var. Burada da özellikle bunun temeli nereden başlıyor? Sivil nükleer altyapıyla siz bunun temelini bir anlamda atmak istiyorsunuz. Çünkü bütün bölgesel ülkeler ve komşularınız nükleer silaha sahipken siz oturup bunu seyredemezsiniz. Bunu belirtmek lazım. İkinci husus, LNG önemli. Evet, aslında bununla da ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray ziyaretinde bir LNG antlaşması da imzalanmıştı. Biz artık LNG'nin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edeceğiz önümüzdeki yıllarda. Bu da önemli. Neden? Enerji çeşitliliğinizi artırıyorsunuz. Bir ülkeye bağımlı olmuyorsunuz. Çünkü Rusya'nın durumu belli. Rusya ciddi şekilde yaptırımlarla karşı karşıya kalan bir ülke ve bu yaptırımların dozajı her gün daha da artıyor. AB 21. yaptırım paketi açıkladı. Evet, biz AB üyesi değiliz ama şimdi Amerika'da Graham Lindsey yaptırımlarını açıkladı. Hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Şu an başkanın masasında. Eğer başkan bunu imzalarsa Rusya'ya yönelik büyük bir yaptırım paketi devreye girecek. Bu sadece direkt Rusya'yı değil, Rusya'dan doğalgaz alan, ticaret yapan üçüncü ülkeleri de yaptırım listesine dahil ediyor. Şimdi böyle bir ortamda siz alternatif enerji kaynakları oluşturmak mecburiyetindesiniz. Onun için LNG işbirliğinin de bir anlamda boyutu bu. Tabii bütün bu yumuşak güç unsurlarıyla birlikte en önemli, demin de konuştuk, gece boyu buna değindik. En önemli Türkiye'nin şu an halletmesi gereken ivedilikle sorunlar bu savaş uçakları ve Kaan savaş uçağına yönelik motorların temin edilmesi. En öncelikli mesele bu olacak diye düşünüyorum. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu cümle bence çok çok önemli. Biz ekonomik ve ticari ilişkileri de siyasi ilişkilerle eşgüdümlü bir şekilde yürütmek ve büyütmek istiyoruz.
0: Evet, bir yandan da şu da oldukça önemliydi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine değindi. Bir yandan da bu işbirliğinin daha gerçekçi, özellikle hava savunma, mühimmat, insansız sistemler, motor teknolojileri, bunları konuşuyoruz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi son dönemlerde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin de bu anlamda daha iyiye de gittiğini ifade etti. Bir de özellikle Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ve NATO ülkelerine baktığımızda savunma kapasitesini oldukça fazla arttıran ve öne çıkan ülkelerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin bu özellikle savunma alanındaki kendi gücünü üretmesi, yerli ve milli olarak üretmesi dünyadaki, Avrupa'daki, NATO'daki söz hakkını, gücünü arttıran bir unsur olarak da geri dönüyor, değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Şimdi maalesef işte bunu konuştuk,

0: konuşuyoruz aylarca. Özellikle İran, ABD ve İsrail savaşı bize bunu gösterdi. Siz eğer savunma zırhınız yoksa maalesef böyle saldırılara ve zafiyetlere maruz kalabilirsiniz. Ve Türkiye dişiyle, amiyane tabiriyle, dişiyle, tırnağıyla kazıyarak bugünlere geldi. Çok çok büyük yaptırımlara maruz kaldı Türkiye. Ve özellikle Suriye'de terör örgütleriyle 2016 sonrası Türkiye'nin yaşadıkları gerçekten de başlı başına devasa büyüklükte olaylar. Şimdi şöyle bir hatırlayalım, hafızamızı tazeleyelim. 2015 Temmuz bir hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kalan bir devlet, millet ve ordu. İçeriden Türkiye'yi çökertmeye yönelik bir emperyal proje, saldırı. Bunun hemen bunu milletiyle, devletiyle, lideriyle püskürten bir ülke akabinde Suriye'ye yönelik DAEŞ terör örgütüne yönelik Fırat Kalkanı askeri operasyonunu başlattı. Neden? Çünkü oradaki IŞİD Suriye sınırını bir bölgesine ele geçirerek bizimle komşu olmuştu neredeyse. Türkiye buna yönelik ciddi bir darbe vurdu. Arkasından 2018'de bu sefer PYD terör örgütüne yönelik, onların da bütün o Türkiye sınırının kantonlara birleştirerek Akdeniz'e çıkış olan bir terör koridoru kurma girişimini Zeytin Dalı harekatıyla ciddi bir darbe vurdu. Arkasından 2019'da Barış Pınarı askeri harekatıyla Türkiye sınırlarında büyük oranda PKK'yı, IŞİD'i, işte YPG'yi temizledi. Şimdi bunları yaparken Türkiye bu bölgelere terörle mücadele ederken, askeri operasyonlar gerçekleştirirken maalesef NATO içerisindeki, AB içerisindeki bizim müttefiklerimiz, daha öyle bildiğimiz, dost bildiğimiz ülkeler Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı. Evet. Bazı silahların, burada ürettiğimiz silahların malzemelerinin Türkiye'ye ihracatını engellediler. Biz Suriye'den her gün Türkiye'ye füzeler düşerken Esad'ın rejimi tarafından kilise, diğer Doğu ve Güneydoğu illerimize roketler düşerken, Rus uçakları Türk sınırlarını ihlal ederken ihtiyacımız olan Patriot hava savunma sistemlerini bize temin etmediler. Tam tersine ABD gibi, Almanya gibi ülkeler ihtiyacımız var diye bu Patriot'ları çekip götürdüler Türkiye'den. Yani, ve ambargolar istediğimiz, çünkü biz NATO üyesiyiz aslında.
1: Aslında belki de hocam bir yerde baktığınızda bu ambargoların, bu yaptırımların Türkiye'nin bugünkü kendi üreten, kendi savunma sanayini yapabilen ülke olmasına da zemini hazırlamış gibi görünüyor.
0: Kesinlikle, tam da oraya getirecektim. Yani ama Türkiye o tarafa oturup ağlamadı, sızlamadı, eyvah terörle mücadelesinden taviz vermedi. Suriye sahası ile ilgili, Irak sahası ile ilgili, Dağlık Karabağ sahası ile ilgili, Somali, Libya sahası geri adım atmadı. Dış politikadaki çıkarlarını bütün bu ambargolara, engellere rağmen uyguladı. Askeri unsurları da devreye sokarak savunma sanayisine de yatırım yaptı. Yerli şirketlere yaptı. Devlet kökenli savunma sanayi şirketleri yatırımlarına devam ettirdi ve gelinen nokta itibariyle, onun için söylüyorum, yani dişiyle, tırnağıyla kazarak, ambargolara meydan okuyarak, bunlarla baş ederek bunu kendi lehine çevirdi, avantaja çevirdi. Gelinen nokta itibariyle bugün 10 milyar dolarlık bir savunma sanayi ürün ihracatı yapan bir ülke. Dünyanın en güçlü 100 savunma sanayi şirketi içerisinde 5 tane Türk kamu şirketi, Aselsan gibi, Roketsan gibi, Havasan gibi şirketler bu listeye dahil ediliyor. Ve Amerikan ambargolarıyla da karşılaştık. Yani bize kassa yaptırımlarını uyguladılar. F-35 programından çıkart, ama oturduk biz kan savaş uçağını geliştirdik. Ona yatırım yaptık. Şu an onun motorunu Amerikalılarla sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani mesela Yunanistan'ın yaptığı gibi, diğer ülkelerin yaptığı gibi dışarıya bağımlı bir savunma sanayi inşa etmedi Türkiye. Tam tersine şu an operasyonlarda kullandığı silahların yerlilik oranı neredeyse %80'i aşmış durumda. Ve askeri caydırıcılığını da Türkiye olabildiğince artırıyor. Ve bunları yaparken bir tarafta böyle Norveç gibi çevresi güllük gülistanlık bir ülke de değil Türkiye. Yani Suriye, Irak, İran'ın olduğu bir coğrafyada bunu yapıyorsunuz. Ateş çemberin içerisinde bir taraftan istikrarlı bir ada inşa ediyorsunuz. Diğer taraftan dünyanın en güçlü ordusunu inşa etmeye yönelik adımlar atıyorsunuz. Ve tabii bu devam ediyor. Çünkü dünya silahlanıyor. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Evet. Biz gayri safi yurt içi hasılanın 3,5'unu

0: olduğunu şu an çok daha yakından görebiliyoruz değil mi?
1: Kesinlikle. Yani sizin saygınlığınızın ölçütü, eğer Türkiye gibi bir coğrafyada bulunuyorsanız askeri ölçütünüz de eşdeğerli bir şey. Yani siz askeri kısıtlamalar yaparak dış politikada saygın bir ülke olamazsınız. Çıkarlarınızı uygulatamazsınız. Türkiye güçlü, yıpranmamış bir ordusu olmasaydı, güçlü bir savunma sanayisi olmasaydı bugün Suriye'de İran, Hizbullah unsurları, Rusya, farklı terör örgütleri, IŞİD, PKK, PYD cirit atıyordu. Bizim istikrarımıza doğrudan bir olumsuz etkiydi. Türkiye'nin güçlü ordusu olduğu için bu sahalara müdahale etti. Sınırlarındaki terör örgütlerini temizledi. Ve bugün Suriye'de artık dost bir hükümet var. Türkiye'nin Suriyeli ilişkileri ortada ve Suriye ihya ve inşa ediliyor. Bugün eğer PKK silahlarını bıraktıysa, kendini feshettiyse bu müzakerelerle yürüten bir süreç olamaz. Neden? Çünkü PKK'yı Türkiye Irak'ta yendi, Suriye'de yendi ve içeride de tamamen hareketsiz hale bıraktı ve silah bırakmak mecburiyetinde kaldı. Önce demir yumruk. Demir yumruktan sonra siz kadife eldivenle bir takım şeyleri halledebilirsiniz. Yani etrafınızda böyle bir şey, John Mearsheimer'ın bir sözüdür. Godzilla'ların girit attığı bir ortamda Barbie bebekler gibi dolaşamazsınız. Yani siz İran var, etrafta İsrail'in saldırıları, Amerika'nın müdahaleleri, böyle ateş çemberiyken muhalefetin dediği gibi askeri harcamalardan kısıtlama yapma gibi bir lüksünüz yok. Bu bir ikinci ön yargıda şu, bunu da kırmak lazım. Yani muhalefet de bu, özellikle bu körfez sermayesinin Türkiye'nin bu yeni ürettiği, üzerinde çalışma yaptığı savunma sanayi ürünlerine de çekmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade etti. Dedi ki Suudi Arabistan Kaan Savaş Uçağı'yla ilgileniyor. Farklı balistik füzelerle ilgileniyor. Şimdi ben hatırlıyorum, bir tank palet fabrikasıyla Katarlılarla bir işbirliği yapmıştı. Muhalefet yeri göğü indiriyordu. Bundan kurtulmak lazım. Artık sizin bir ciddi bir insan kaynağınız var. Müktesebatınız var. Altyapınız var. Dost ülkelerinin finans gücünü bunu seri üretime dönüştürerek daha hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz, üretebilirsiniz, satabilirsiniz. Dolayısıyla muhalefetin bu anlamda da mesafe kat etmesi gerekiyor. Onun için Türkiye, bunu hep konuşuyoruz. Bugün bölgede parlayan bir yıldız ise, istikrarlı bir ada olarak nitelendiriliyorsa sahip olduğu askeri gücünden kaynaklıdır. Ben hep söylüyorum, yani TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri bir bölgede bir balans ayarlayıcısıdır. Gittiği yerde düzen ve intizam getirir. Bunun örnekleri, bakın, Libya iç savaşta boğulduğu bir ortamda 2020 sonrası bir düzene girdi. Türk ordusunun oradaki varlığı sayesindedir. Somali iç karışıklıklarla boğuşan bir ülkeydi. Mogadişu'daki büyükelçiliğimiz, Türk askeri eğitim üssü, onlarla bir uzay projesi geliştiriyoruz. Somali kıyılarında Türk savaş uçakları ve sismik araştırma gemileri petrol arama faaliyetleri yapıyor. Bugün Somali istikrara kavuşmak üzere. Dolayısıyla yani Türk ordusu sahip olduğu bu gücüyle gittiği her yerde bir düzen, bir statiko belirliyor. O ülkelerin tabii ki lehine. Onun için bulunduğumuz coğrafya, bunu biz seçmedik. Yani coğrafya kaderdir ama kaderimizin daha sağlam olması da bir anlamda bizim elimizde. Askeri kapasitemizi artırdığımız ölçüde, gücümüzü artırdığımız ölçüde istikrarlı bir ülke olursunuz. Saygınlığınız artar ve dış politikadaki çıkarlarınızı da sahada uygulatabilirsiniz. Mesela İran, periyodik aralıklarla vurulan bir ülke. Sürekli bombalanan bir ülke. Bu sürdürülebilir bir şey değil bir ülke için. Bakın, İran'ın işte balistik füzeleri var, zenginleşmiş uranyum var ama İran'a yönelik bu saldırılardan kendini ülke koruyamıyor. Hı-hı. Artı İran'ın bugün 1980'lerde İran dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriydi 80'lerde. Türkiye'den de, Mısır'dan da, İsrail'de öndeydi. Ama bugün İran'ın gayri safi yurt içi hasılası 300-400 milyar civarı. Türkiye'nin 1.8 trilyon, 6 katı, 5 katı neredeyse. Şimdi dolayısıyla dünyayla da bir anlamda, bölgesel ve küresel sistemle de bir anlamda uyumlu politikalar geliştirmek zorundasınız. Evet, çıkarlarınızı uygulatacaksınız. Askeri unsurlarınızı da zaman zaman dış politika çıkarlarınızı hayata geçirmekten çekinmeyeceksiniz ama ilmi siyaseti de bileceksiniz. Bir anlamda da mesela İran'daki şu an mevcut heyet, sertlik yanlıları müzakereyi hainlik olarak nitelendiriyorlar. Ama olan İran halkına ve İran ekonomisine oluyor. Bu anlamda tabii ki Türkiye'nin savunma sanayide alanda asistan

0: Geri kapasite gelmiş olduğu seviye gerçekten de muazzam.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerlendirmelerinizden dolayı Sayın Anar Ali, Doktor Anar Ali, Uluslararası İlişkiler Uzmanı bizlerle birlikteydi. Yayınımıza katkı sağladı. Çok sağ olun, var olun hocam. Efendim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Başkan Erdoğan New York'taki Türk evinde önemli temaslara imza attı. Vietnamlı mevkidaşı Thu Lam'la bir araya gelen Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Kuveyt Prensi Şeyh El Sabah ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti.
2: Diplomasinin kalbi bir kez daha New York'taki Türk evinde attı. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında ABD'ye giden Başkan Erdoğan kritik temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan ilk olarak Vietnamlı mevkidaşı Thu Lam'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizler ele alındı. Basına kapalı toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Vietnam'la yatırım, ticaret ve savunma sanayi gibi birçok alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların masaya yatırıldığını duyurdu. Erdoğan, Türk evindeki temaslarını Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'nin kabulüyle sürdürdü. İkili ilişkiler ve küresel krizlerin masada olduğu görüşmede enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar da ele alındı. Başkan Erdoğan ardından da Kuveyt Prensi Şeyh El Sabah'ı kabul etti. Basına kapalı görüşmede İran Savaşı başta olmak üzere küresel meseleler ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi gibi önemli başlıklar gündemdeydi. Erdoğan'ın kabul ettiği bir diğer isim de Kosova Başbakanı Albin Kurti'ydi. Liderler bölgesel ve küresel krizlerin yanı sıra iki ülke arasındaki farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik meseleleri ele aldı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan New York İklim Haftası açılışında konuştu. Türkiye'nin önderliğinde yürütülen sıfır atık projesinin dünyamıza yaptığı katkılara dikkati çekti. İklim değişikliğiyle mücadele uluslararası aktörlere sorumluluk almaya çağırdı.
3: Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
2: Sıfır atığın önemine vurgu yaptı. Bireyin dünyamızın dönüşümünde artık gözlemci değil baş aktör olduğunu vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğinde konuştu.
3: Sıfır atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
2: İklim değişikliğine karşı uluslararası aktörleri de sıfır atık kapsamında harekete geçmeye çağırdı.
3: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur.
2: Türkiye'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de de sıfır atık hareketinin ele alınacağını vurguladı.
3: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
2: Emine Erdoğan daha sonra Çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasının başına geçerek katkıda bulundu. Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosengela Lula da Silva'yı da Türk evinde ağırladı Erdoğan. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadeleyi görüştü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu Dünyanın Geleceği Türkiye'de başlıklı COP31 tanıtım afişleri Türk Evi binasına asıldı.
1: Efendim, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşif Kozinoğlu'nu canlandırdığı iddia edilen oyuncu Sedat Savtak ve Ömer Baba olarak bilinen Emin Olca ifadeye çağrıldı. FETÖ'den hükümlü Enver Altaylı ise ifadesi alınmak üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul'a getirilecek. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osman Aslan ise kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklandı.
4: Keşke.
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık yeni ifadelere başvuracak. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ve oyuncu Sedat Savtak ve Emin Olcay ifade verecek. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde FETÖ iddiaları güçlenmişti. Eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunduğu Ankara Sincan'daki cezaevinden İstanbul'a getirilecek. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki çok konuşulan sahneyle ilgili de gelişme yaşandı. Kaşif Kozinoğlu ile özdeşleştirilen, Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ve Ömer Baba olarak bilinen Emin Olcay bu kapsamda bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sabah gazetesine açıklama yapan Emin Olcay, Osman Sınav'ın diziyi hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir anda bıraktığını söyledi. FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu ifade etti ve gerçekten neyse ortaya çıksın dedi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Aslan, kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zehirlenme şüphesiyle mezarında açılan Kozinoğlu'na ait kamera kayıtları savcılık tarafından inceleme altına alınmış. Bu kapsamda koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur da Hasan Ataman Yıldırım ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 17.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı efendim. Soruşturmayı başlatan yazı da ortaya çıktı böylece. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporu doğrultusunda 15 kişi daha gözaltına alındı.
2: Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'na bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlere ilişkin bir yazı gönderdi. İşte o yazı üzerine 5 hisse ve ilgili fonlar incelemeye alındı. Hisse değerleriyle şirketlerin mali tabloları arasında uçurum olduğu ve fonlar aracılığıyla yapay fiyat artışı sağlandığı tespit edildi. Müzekkerede piyasa dolandırıcılığı şüphesine açıkça dikkat çekildi. Yapay taleple hisselerin ve fonların değerinin suni olarak yükseltildiği, bu yöntemde haksız menfaat temin edildiği belirtilerek ivedi inceleme istendi. Öte yandan sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin de soruşturma sürüyor. Bu kapsamda talep edilen mali veriler incelendi. Katılım Evi Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı.
5: Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ve holdinglerin mal varlıklarını azaltması, üçüncü kişilere atması veya başka şekilde azaltmasının engellenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, MASAK gibi kurumlara müzakere yazısı gönderildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Gürlek, aralarında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buz Yatırımında bulunduğu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Ayrıca İsviçre'ye milyonlarca dolar aktaran iki kritik isim daha yakalandı. Tutuklu yönetici Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 970 milyon lira transfer eden Hamza Kaplan gözaltına alındı.

0: Ardından Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon 900 bin dolar karşılığında İsviçre merkezli firmasının hesabına tek seferde 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. Swap işlemi olarak bildirilen transferin karşılığı olan dövizin hesaba geçmediği de tespit edildi. BDDK ile yapılan değerlendirmelerin ardından masak düğmeye bastı. 2 milyar liralık şüpheli işlem anında durduruldu.
1: Ali Ankuri soruşturmasında tanık ifadeleri Kureyş'in talimatlarını ortaya çıkardı. İfadesine başvurulan tanıklar CHP'ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını söyledi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
3: Alihan Kuri soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni tanık ifadelerine göre CHP'ye oy vermeyenlere hayatın zindan edildiği iddia ediliyor.
4: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 3 yeni tanığın ifadesi ortaya çıktı. Uzun yıllardır yapının içinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptıklarını belirten 3 tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adı verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanıklar bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirterek kapılara görevliler konulduğunu söyledi. Bir tanığın anlatımına göre girişine izin verilmediğinde kendisine bunun Alihan Kuriş'in emri olduğu bildirildi. İkinci tanıksa 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin buna itiraz ettiğini kaydetti. Bir diğer tanıksa CHP'ye oy vermediği için hem kendisinin hem de ailesinin yapıdan tamamen dışlandığını söyledi. Üç ayrı tanığın birbirinden bağımsız ifadelerinde öne çıkan ortak başlıklar dikkat çekti. Tanıkların ifadelerinde örgüt elebaşlarının talimatıyla CHP'ye oy vermeyenlerin afaroz edildiği görüldü.
1: Adana'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, ilkokul öğretmeni olan kiracısının çirkin saldırısına uğradı. Evini tahliye eden kiracısına parasını iade etmek ve hasarı incelemek için adrese giden gazi, balkonda tornavidalı saldırıya uğrayarak darbedildi. O anları anlatan gazi, her şeye rağmen uzlaşmak istedim, kolumdan engelli olduğumu söyledim, o yine de saldırdı dedi. Detaylara bakalım.
5: Paramı ver.
6: Hocam,
5: paramı
6: ben sana
5: ver.
6: Vermeyeceğim demiyorum. İnkar
5: ben şimdi diyeceğim. İstiyorum. Şimdi istiyorum. Lan benim paramı ver yeter lan. Ver oğlum paramı. Hocam. Benim hocam, sabrım taştı. Bak. Oğlum bak sabrım taştı. Sabrım taştı.
6: Hocam.
5: Ver paramı. Bak. Ver paramı.
0: Zarp edildi. Tehditlere maruz kaldı. Üstelik o bir terörle mücadele gazisi. Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Erdem Durna, sınır ötesinde icra edilen Fırat Kalkanı başta olmak üzere çok sayıda operasyona katıldı. Teröristlerle birçok kez sıcak temas sağladı. Sağ koluna kurşun isabet etmesi sonucu da gazilik unvanı aldı ve ordudan emekli edildi. Gazilik unvanını şerefle taşıyan Durna'nın sevincine kiracısıyla yaşadığı tatsız olay gölge düşürdü. A Haber ekibi o gaziye ulaştı. Olayın ayrıntılarını sordu.
7: Kiracı öğretmen konuşma bahanesiyle Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna'yı tahliye etti, eve çağırdı. Ardından da gazi Durna'yı evin balkonundaki işte bu köşeye sıkıştırıp eline geçirdiği tornavidayı sallamak için defalarca hamle yaptı.
8: Paramı vereceksin şeklinde husumet çıktı. Evde tadilatlar var, tahribatlar var. Onlarla ilgili anlaşalım şeklinde konuşmaya çalıştım. Kendisi hiçbir şekilde benimle uzlaşmaya gitmedi. Hiçbir şekilde anlaşmaya gitmedi. Köşeye beni bulunduğumuz noktaya sıkıştırarak bilindiği gibi benim sağ kolumda kurşun girip giriş çıkış olduğu için sağ kolumu kullanamaktayım. Bu bölgeye sıkıştırıp tornavidayla beni öldürmeye, canıma kastetmeye başladı.
7: Kaç yıldır oturuyordu bu evde?
8: Yaklaşık 5 yıldır oturuyor.
7: Bu yılda oturacaktı.
8: Bu yılda oturacaktı. Anlaşmamız bu yöndeydi. Hatta oturacağım diye bana ödeme yaptı. Hiçbir şekilde şey yapmadı. Anlaşmazlığı ben çıkartmadım. Ben zaten geri kalan bana yaptığı ödeme...

0: ve geri yapacaktım.
1: Olay 19 Eylül'de yani Gaziler Günü'nde yaşandı. Gazi Erdem Durna o gün törene katılmıştı, plaket almıştı ve protokole de gazilik ünvanını anlatmıştı. İşte o tören bitti, ardından da o çirkin saldırıya maruz kaldı.
0: Gazilik deyince yani ben her şeyi yaparım, hırgür çıkarım şeklinden adı. Gaziliğin tarihimizde çok büyük yanı vardır. Ben gaziyim derken yani benim %11 engelim var. Hocam bana zorbalık yapma şeklinde gaziyim dememe rağmen bana tornavida salladı, karnıma batırmaya çalıştı ve de benim buramdan tutarak hırpalamaya çalıştı.
1: Gazi Erdem Durna kiracısına vermiş olduğu parayı iade edeceğini söyledi. Ancak şart olarak da işte kiracının vermiş olduğu bu hasarların giderilmesini istedi.
0: Göründüğü gibi eşyalar kullanılmaz halde olunca bir sonraki kiracı bunu kullanamayacaktır. Bunun tadilatı için kendisine tarafına Ümit Bey'e ben yapılması için kendine söyledim. Ama hiç oralı olmadı yani.
2: Beyefendiyle röportaj yaptık.
3: Tamam.
2: Yaşanan olayla ilgili.
3: Okulla ilgisi ne bir olay? Tamam, okula niye geldiniz?
2: Sizi bulmak için.
4: A Haber ekibi öğretmen Ümit Durmaz'a da ulaştı. Kendisine de mikrofon uzatmak istedi. Ancak kendisi bunu kabul etmedi.
5: Lütfen gider misiniz? Sizi rica ediyorum, gidin.
6: İstanbul Şişli'de bir AVM girişinde sürücü değişimi yaptığı sırada yolu kapatan kadın kendisine korna çalarak tepki gösteren diğer sürücüye saldırdı. Aracın camından içeri uzanarak senin kolunu kırarım diye tehditler savuran kadının o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
7: Arabayı böyle bırakın.
8: Beni öyle çekemezsin.
7: Beni öyle çekemezsin.
4: AVM girişinde korna bastı. Adeta dehşeti yaşadı. Sürücü değiştirirken trafiği aksatan kadın kendisini uyaran sürücüye saldırdı. İstanbul Şişli'de iddiaya göre kadın bir sürücü aracını durdurarak yanındaki kişiyle yer değiştirdi. Bu sırada arkada otomobiliyle bekleyen başka bir sürücü diğer yöndeki araçlara yeşil ışık yanınca yolun ortasında kaldı ve korna çalarak tepki gösterdi.
7: Arabayı böyle bırak,
8: beni öyle çekemezsin.
7: Beni öyle çekemezsin.
4: Saldırı anı cep telefonu kamerasına an be an yansırken mağdur sürücü polise şikayetçi oldu.
6: İstanbul Başakşehir'de parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken polis ekipleri olaya ilişkin bir kişiyi gözaltına aldı.
4: Dükkanda başlayan su sızıntısı tartışması kanlı bitti. İstanbul Fatih'te dükkan komşusu olan iki grup arasında kiracının evinden alt kata sızan su nedeniyle tartışma çıktı. Telefondaki gerginliğin ardından taraflar Başakşehir'deki bir parkta buluştu. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi yanındaki silahla karşı taraftan iki kişiye ateş etti. Kurşunların hedefindeki grup bu kez karşı tarafın silahını alıp şüpheliyi silahın kabzasıyla dakikalarca darp etti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kavganın taraflarından bir kişi gözaltına alındı.
6: İstanbul Bakırköy'de yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Vesile Parlakgül servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Güngören'de ise kontrolünü kaybeden bir otomobil park halindeki taksiye çarpıp takla attı. O kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu. Servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Bakırköy'de meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile Parlakgül'e servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Parlakgül hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güngören'de ise sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki taksiye çarptı. Ardından refüje çıkarak takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
6: gıda

0: Pazarında bin bir türlü örnek gördük şimdiye dek ama içeriği satışa uygun olmayan ürünü farklı bir markanın etiketiyle satışa çıkaranın inanın biz de görmemiştik daha önce. Sanal medyada bunu gösteren bir video vardı. Arkadaşlarımız doğru olup olmadığını araştırırken o hileli ürünü market rafında buldu.
1: Görüyorsunuz. Nar ekşisi. Bunu daha yeni aldık. Buyurun. Nar ekşisi.
2: Etiketi kaldırdığımızda farklı markaya ait etiketin çıktığını size şöyle göstereyim.
1: Altından çıkan etikete bak.
3: Fırsatçıların yeni yöntemi pes dedirtti. Etiketin altından başka bir etiket çıktı. Aynı şişe saniyeler içinde başka markaya dönüştü.
4: Şaşırtıcı gerçekten yani. Ne diyeyim, her türlü hileye alıştık, mecbur alıyoruz.
3: Ankara'da bir marketten satın alınan nar ekşisinin üzerindeki etiket sökülünce altından başka bir marka çıktı. Görüntü sanal medyaya düşünce aynı marka nar ekşisini alanlar mutfağa koştu ve...
1: Altını açıyoruz, altında başka bir etiket var.
2: Peki gerçekten de çifte etiket oyunu var mı? Biz de aynı marka nar ekşisini satın aldık ve etiketini kontrol ediyoruz şimdi. Bakın... O markaya ait etiketi kaldırdığımızda altından bambaşka bir etiket daha çıkıyor. Aldığınız ürünlerin etiketini kontrol ediyor musunuz?
5: Tabii ki ediyorum. İçeriğinde herhangi bir asit var mı? Bunu kontrol ediyorum.
2: Etiketin altında ne var? Ona hiç baktınız mı efendim?
5: Hiç bakmadım. Farklı bir etiket var.
6: Buna da bakabilir miyiz?
2: Siz de başka bir şey aldınız. Onu da kaldırın altını. Kaldırın. Bakalım başka bir etiket çıkacak mı altından?
6: Lota tutacak mı, tutmayacak mı?
2: Bu yok. Temiz çıktı.
3: Bazı şişelerde ise çifte etiket oyununun izi kaldı.
2: Aynı şişede iki ayrı etiket pes dedirtti. Gözler şaşırtan detayın arkasındaki nedene çevrildi.
7: Bir mevzuat değişikliği oldu. Nar ekşili soslar ve benzeri soslar biliyorsunuz tedavülden Tarım Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksinde yapılan bir değişiklikle kaldırıldı.
3: Nar ekşili sos, nar sosu ya da tüketiciye nar ekşisi izlenimi veren benzer ürünler 30 Haziran 2024'ten sonra raflarda yasaklandı. Fırsatçılar da ellerinde kalan mallar için bu hileyi buldu.
7: Bu ürünü şöyle açtığımızda bakın altında yeni bir etiket çıkıyor. Bir hile var bunun içerisinde.
3: Peki bu hile yalnız elde kalan ürünler için mi yapıldı? ATV Haber fiyat araştırması da yaptı. Etiketin altında kalan markanın raftaki fiyatı 115 lira. Aynı şişe üzerinde başka bir markanın etiketi yapıştırıldığında 126 liraya satılıyor. Yani tek bir etiket değişikliğiyle fiyat 11 lira artıyor.
8: Altta başka bir şey oluyor. Evet. Güvenmek çok zor gerçekten.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan toprağı olmasını istediği Grönland, Washington Kopenhag hattında varılan anlaşmayla kalıcı güvenlik kontrolü çerçevesine alındı. Mütabakatının detaylarını anlatan Danimarka Dışişleri Bakanı ABD'ye adadaki askeri varlığını araştırmasına yönelik haklar tanındığını söyledi. Ancak egemenliğin Danimarka ve Grönland yönetimlerinde kalacağını da sözlerine ekledi.
9: Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyacımız var. Danimarka bu ada üzerindeki yasal haklarından vazgeçmeli.
10: ABD ile Danimarka arasında yaşanan Grönland krizi uzlaşıyla sonuçlandı. Yapılan anlaşmayla Washington yönetimine ada üzerinde kalıcı askeri varlık gösterme hakkı tanındı.
11: Aslında ben büyürken Grönland'da çok daha fazla Amerikan askeri vardı. Dolayısıyla bizim açımızdan bu geçmişte zaten tanık olduğumuz bir duruma geri dönüş olabilir.
10: Tüm dünyanın yakından takip ettiği anlaşmanın detaylarını Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen açıkladı. Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında gittiği New York'ta Danimarka basınına konuşan Rasmussen, ABD'ye adadaki askeri varlığın artırmasına yönelik bazı haklar tanındığını aktardı. Ancak Danimarka ve Grönland'ın kırmızı çizgilerinin aşılmadığını söyleyerek Grönland'ın mevcut statüsünün korunacağına vurgu yaptı.
9: Varılan mutabakat, Grönland'la ortaklaşabilirlediğimiz kırmızı çizgilere tam anlamıyla saygı gösteren bir anlaşma. Yani egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve Grönland halkına saygılı bir anlaşma. Bu çok önemli.
10: ABD Başkanı Donald Trump 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. Trump'ın Danimarka Krallığı'nın 56 bin nüfuslu özerk bölgesi

0: ise Grönland'ı ABD toprağı yapmaya yönelik ısrarı iki ülke arasında siyasi gerilime yol açmıştı.
1: Bunu özgür dünya için istiyorum. Ben özgür dünyayı korumaktan bahsediyorum.
2: Yunanistan'dan Türkiye ile gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkan Atina yönetimi, Türkiye'nin Aydın'a 51. Komando Tugayı'nı konuşlandırmasının ardından bu kez de Meriç sınırına asker gönderdi.
0: Türkiye'nin söke hamlesi Yunanistan'ı paniketti. Atina, Meriç sınırına komando birliği sevk etti.
3: Elbette rehavete kapılmamalıyız. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
0: 10 milyon nüfuslu Yunanistan, Adalar Denizi'nde gerilimi tırmandırmakta karardı. Son olarak Atina yönetimi bir komando birliğini Meriç sınırındaki Sofulu bölgesine konuşlandırdı. Bölgedeki askeri tesislerde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Büyük Derbent köyüne sevk edilen Yunan komandolarının askeri geçit töreni yaptığı anlarında görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu adamın tarihi de manidar. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkınca Türkiye'de karşı adım olarak 51. Komando Tugayı'nı Meis'in karşısındaki Aydın Söke'ye konuşlandırdı. Yunanistan'ın Meriç sınırına asker göndermesi ise Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak bir adım olarak yorumlandı.
2: Ve Birleşmiş Milletler, dünyanın dört bir yanındaki savaşlardan ekonomik krizlere, insan haklarından iklim değişikliklerine kadar insanlığı ilgilendiren neredeyse her başlıkta adı çıkıyor karşımıza. Peki neden kuruldu, nasıl çalışıyor? 80 yılı aşan tarihiyle kimi zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Birleşmiş Milletler'e gelin şimdi biraz daha yakından bakalım. Yakından bakacağız efendim, ardından da ajansını gün noktalayacağız.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. Dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz.

İkinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil.

takvimler 2 Eylül 1945'i gösterdiğinde dünya tarihinin en büyük savaşlarından biri sona ermişti. Kentler yıkılmış, milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, Avrupa harabeye dönmüş, insanlık savaşın ne kadar büyük bir yıkıma dönüşebileceğini bir kez daha görmüştü. Ama 2. Dünya Savaşı'nın ardından geriye yalnızca enkaz kalmadı. Büyük bir soru vardı akıllarda. Dünya bir daha aynı felaketi yaşamamak için ne yapabilirdi? İşte Birleşmiş Milletler bu sorunun cevabı olarak ortaya çıktı. 1945'te kurulan örgütün temel fikri aslında oldukça basitti. Devletler sorunlarını savaşarak değil, konuşarak çözmeliydi.

0: Dünya tarihindeki en büyük savaşların birinden henüz yeni çıktık. Şimdi görevimiz bizim ve çocuklarımızın bir daha böyle bir savaşı tecrübe etmemesini sağlamak.
1: Birleşmiş Milletler'in hikayesi aslında 1945'te başlamadı. Öncesinde bir başka büyük uluslararası örgüt vardı, Milletler Cemiyeti.

0: Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1919'da kurulan Milletler Cemiyeti'nin amacı da büyük ölçüde aynıydı. Devletler arasındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmek ve yeni bir dünya savaşını önlemek. Ancak sistem başarısız oldu. Bu nedenle Birleşmiş Milletler kurulurken verilen temel mesaj şuydu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan sistem savaşı önleyemedi. Şimdi çok daha güçlü bir uluslararası mekanizma kurma zamanı. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin'in öncülüğünde yeni örgütün temelleri işte böyle atıldı.
1: 1945'te San Francisco'da 50 ülke bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in kurucu antlaşması niteliğindeki BM şartı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülke tarafından 26 Haziran 1945 tarihinde imzalandı. Daha sonra Polonya'nın da şartı imzalamasıyla kurucu üye devletlerin sayısı 51'e yükseldi. Ve 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler resmen kuruldu. 51 ülkenin oluşturduğu yapı artık neredeyse bütün dünyayı kapsayan dev bir uluslararası platforma dönüşmüş durumda. Bugün örgütün 193 üyesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Şartı'nın girişindeki ifadeler aslında örgütün neden kurulduğunu çok açık biçimde anlatıyor. Amaç, insanlığa iki kez tarifsiz acılar yaşatan savaş felaketinden gelecek nesilleri korumak. Peki bu kadar büyük bir örgüt nasıl çalışıyor?
0: Birleşmiş Milletler denildiğinde çoğu kişinin aklına New York'taki genel kurul salonu geliyor. Ancak Birleşmiş Milletler aslında çok daha büyük bir sistem. Örgütün 6 temel organı bulunuyor. Genel kurul, güvenlik konseyi, ekonomik ve sosyal konsey, vesayet konseyi, uluslararası adalet divanı ve sekreterya. Bunların içinde dünya siyasetinin en kritik adresi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Çünkü uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında asıl sorumluluk Güvenlik Konseyi'nde.
1: Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği korumak veya yeniden sağlamak için yaptırım uygulama veya güç kullanımına izin verme yetkisine sahip. Burada 15 ülke bulunuyor. Bunların 10'u geçici üyeyken 5'i ise daimi üye. Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Ve bu 5 ülkenin elinde çok güçlü bir araç var. Veto hakkı. İşte Birleşmiş Milletler'le ilgili asıl tartışma da burada başlıyor. Çünkü konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto hakkı bulunuyor. Küresel meseleler hakkında birbiriyle çatışan görüşlere sahip daimi üyeler gelen teklifleri veto edebiliyor. Bu da çoğu zaman Birleşmiş Milletler'in belirleyici karar alamamasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyaç duyduğunu kürsüde her fırsatta dile getirerek sistemdeki sorunu daha da görünür kılan isimse Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
2: Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil.
1: ...193 üye ülkenin tamamı ise BM Genel Kurulu'nda temsil ediliyor. Burada liderler savaşları, krizleri, insan haklarını, iklim değişikliğini, BM referandumunu tartışabiliyor. Ancak genel kurulda alınan kararların büyük bölümü tavsiye niteliğinde. Her yıl dünya liderleri BM Genel Kurulu için New York'ta bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler'in bir diğer organı ise Ekonomik ve Sosyal Konsey. Birleşmiş Milletler'e bağlı ajansların, komisyonların ve uzmanlık kuruluşlarının çalışmalarını bu konsey koordine ediyor. Dünya genelinde yoksulluk, eğitim, sağlık, istihdam ve ekonomik eşitsizlik konuları ile ilgileniyor. ve Uluslararası Adalet Divanı. Burası Birleşmiş Milletler'in yargı organı. Merkezi Hollanda'nın La Haye kentinde. Devletler arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturan bağımsız bir mahkeme. Dünyadaki ana hukuk sistemlerini temsil eden ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 15 yargıçtan oluşuyor. Sekreterya, bir diğer adıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, BM'nin ana idari organı. Başında örgütün en üst düzey idari görevlisi olan Genel Sekreter bulunuyor. Merkezi ise ABD'nin New York kentinde. Bugün Dünya Sağlık Örgütü, Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO gibi neredeyse herkes tarafından bilinen pek çok örgüt Birleşmiş Milletler'e bağlı.
0: Birleşmiş Milletler kurulduğu günden bu yana çok ciddi sınavlardan geçti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Soğuk Savaş yaşandı. Daha sonra ise Ruanda ve Bosna Savaşı. Toplu katliamların ve insanlık dramlarının yaşandığı bu savaşların önüne geçemeyen Birleşmiş Milletler ne savaşın gelişini tahmin etti ne de önleyebildi. Hatta öyle ki 8 bin Müslümanın katledildiği Srebrenica'da Sırp güçlerinin kasabaya girmesine izin verenler de BM çatısı altında görev yapan Hollandalı askerlerdi.
1: İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı çalışanlarını katletti. Lübnan sınırında barış gücü askerlerini öldürdü. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'de ve Lübnan'da İsrail'in katliamlarını durdurmaya da yetemedi.
3: Lübnan, İsrail ve dünya halkı Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz. Gazze'deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi ve tüm bölgeyi içine çekme tehdidi barındırıyor.
4: Gazze'de ve maalesef şimdi Lübnan'da her gün gördüklerimiz uluslararası insancıl hukukun geçerliliğini sorgulamamıza neden oluyor.
5: Gazze'de bu katliamı önleyebilecek olanların suç ortaklığı olmasaydı bu katliam yaşanmazdı. Açlık bir savaş silahı olarak kullanılıyor ve halkların zorla yerinden edilmesi cezasız kalmaya devam ediyor.
6: The United Nations Security Council.
7: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği korumaya yönelik tüzükten kaynaklanan görevini yerine getirme konusunda mevcut yapısı ve bileşimiyle etkisiz olduğunu kanıtlamıştır. Güney Afrika, dünyada güvenlik ve insani durumlar kötüleşirken, Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliğinin aşınmasından ve hesap verebilirliği sağlamayla uluslararası hukuku gözetme konusundaki başarısızlıklarından dolayı derin endişe duymaya devam etmektedir.
1: Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı savaş için hala bir barış ümidi de yok. Birleşmiş Milletler bugün bir güvenilirlik sorunuyla karşı karşıya. Ancak örgütün karar alma mekanizmasının merkezinde hala 1945'in güç dengeleri var. Bugünse dünyanın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezi 1945'teki ile aynı değil. Japonya, Almanya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yanı sıra Afrika ülkeleri de Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasını savunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2024'te kabul ettiği Gelecek İçin Pakt, Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, kapsayıcı, şeffaf ve etkili hale getirilmesi gerektiğini açıkça vurguladı. Bu paktla dünyanın 21. yüzyılda karşı karşıya geldiği yeni sınamalara somut çözümler üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca çöküşün eşiğinde denilen uluslararası düzenin daha adil ve kapsayıcı temeller üzerine oturtulması amaçlanıyor.

Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca her sabah olduğu gibi Sabah Ajansı'nda karşınızdayız. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının 81.si bugün başlayacak. Bugün Başkan Erdoğan da Türkiye saatiyle akşamüstü saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan tüm dünyaya hitap edecek. Birazdan Başkan Erdoğan'ın söyleyeceği sözleri, önemli vurguları dile getireceğiz. Ama öncesinde gece saatlerinde önemli bir etkinlik vardı. Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. Gündeminde Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler vardı. Bir

0: Bir kez daha yabancı yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapın çağrısında bulundu. İşte o açıklamalar.
1: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır 2'ye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı 300 milyar dolara yaklaştı. Tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Nisan ayında açıkladığımız yatırım programı ile dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdik. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.
0: Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programın ilk günde çok yoğun bir şekilde başladı. İşte az önce ekranlara getirdik. 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. Öncesinde ise pek çok isimle bir araya geldi. Başkan Erdoğan Türk evinde kabullerini gerçekleştiriyor. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile bir araya geldi. Hemen ardından Vietnam Devlet Başkanı, Kuveyt Veliaht Emiri ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmeler gerçekleştirdi. O görüşmelerde peki hangi başlıklar konuşuldu? Kameralara neler yansıdı? Ekranlara getirelim.
2: Diplomasinin kalbi bir kez daha New York'taki Türk evinde attı. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında ABD'ye giden Başkan Erdoğan kritik temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan ilk olarak Vietnamlı mevkidaşı Tho Lam'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel krizler ele alındı. Basına kapalı toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Vietnam'la yatırım, ticaret ve savunma sanayi gibi birçok alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların masaya yatırıldığını duyurdu. Erdoğan Türk evindeki temaslarını Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'nin kabulüyle sürdürdü. ikili ilişkiler ve küresel krize

0: Bir masada olduğu görüşmede enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar da ele alındı. Başkan Erdoğan ardından da Kuveyt Prensi Şeyh El Sabah'ı kabul etti. Basına kapalı görüşmede İran Savaşı başta olmak üzere küresel meseleler ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi gibi önemli başlıklar gündemdeydi. Erdoğan'ın kabul ettiği bir diğer isim de Kosova Başbakanı Albin Kurti'ydi. Liderler bölgesel ve küresel krizlerin yanı sıra iki ülke arasındaki farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik meseleleri ele aldı.
1: Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli toplantıları var. Özellikle Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan Dışişleri Bakanları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Malum zaten Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Savunma Anlaşması ittifakı çerçevesinde Türkiye'ye çok yakın ilişkiler içerisinde. Aynı zamanda bu toplantılara Mısır'da katılıyor. Bölgesel gelişmeler, Gazze konusu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş ve tabii ki Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları ana gündem başlıklarıydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde de Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler vardı. Net bir mesaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır Türkiye'ye devam eden kısıtlamaları kaldırılmalı dedi. Aynı zamanda İsrail konusu da gündemindeydi. Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkinde önemli ifadeler kullandı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
2: İlişkimiz zaman içinde sınanmış ve kalıcı değerini ortaya koymuştur.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. İki ülke ilişkilerinin geldiği noktaya dikkati çekti. Dostluk vurgusu yaptı.
2: Bugün Türkiye-ABD ilişkileri güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladı. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki istisnai ilişki mevcut atılımda merkezi bir rol oynamaktadır.
0: ABD ve Türkiye'nin ortak çalışma alanlarına değinen Bakan Fidan, İsrail'in barış ve istikrara zarar veren hamlelerine de dikkati çekti.
2: Birbirine bağlı tehditler Türkiye ve ABD'nin ortak çabalarını sekteye uğratabilir. ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
0: F-35 meselesini de değerlendirdi Fidan.
2: Liderlerimiz siyasi düzeyde bu sorunun yani Katsa meselesinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Ayrıca her iki tarafta savunma işbirliği platformumuzun önündeki bu engeli kaldırmak için gereken her şeyi yapma konusunda mutabık kaldı.
0: Mekke Anlaşması da soruldu Fidan'a.
2: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Mekke İttifakı için son 5-6 yıldır düşünüyoruz ancak ülkeleri buna ikna etmek zaman aldı. Sanırım bu süreçte bu ülkelerde ders çıkardı. Şimdi onlar da bölgesel işbirliği ve dayanışmanın önemini anladı. Bölgede bir sorunu gideriyoruz, sonra yenisi başlıyor. Fikrimiz bunu kurumsallaştırdığımızda başka ülkelere katılım için davet açık olacak.
0: Gazze'yi de unutmadı Bakan Fidan.
2: Gazze'deki soykırım ve Filistin'deki sivillere yönelik devam eden mezalim küresel vicdanı derinden yaralıyor. Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunması Orta Doğu ve ötesinin istikrarı açısından önemini koruyor.
1: Gelelim gazete manşetlerine. Gazete manşetlerine geldiğimizde Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinin gündeminde Başkan Erdoğan'ın programı ve Birleşmiş Milletler zirvesine ilişkin mesajlar var. BM'den dünyaya seslenecek. New York'ta barış diplomasisi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan, küresel krizlerin çözümü için yoğun çaba harcıyor. Dolu dolu bir programı olduğunu vurgulayan Erdoğan, liderlerle ardı ardına görüşmeler gerçekleştirdi. Dünkü görüşmeler az önce ekranlara getirmiştik. Libya, Kuveyt ve Vietnam liderleriyle veya veliaht prensleriyle bir görüşme gerçekleştirdi Başkan Erdoğan. Bir başka haber, sıfır atık bireyi çözümün baş aktörü yaptı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesinde konuştu. Gündeminde sıfır atık vardı. Bir yandan da tabii ki iklim değişimine ilişkinde önemli vurguları vardı Emine Erdoğan'ın. Bir başka haber hemen ekranlara getirelim. Kaza yapanları soyan çeteye büyük operasyon. Trafik kazası yapan vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren ve 253 bin vatandaşı 15 milyar lira dolandıran çete çökertildi. İsrail'e desteğin bedeli ağır oldu. İsrail'e destek veren ülkelerden biri de Almanya ve Avrupa ve Avrupa ülkeleri bu savaş sonrasında büyük bir enerji krizine doğru sürükleniyor. Kayıp 9 dakikayı açıklayamadılar yine Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin.

0: Sır perdesi henüz aralanamadı. Detaylar da Sabah gazetesi manşetinde yer alıyor. Bunlar şu ana kadar Sabah gazetesine aktaracağımız haberler. Son bir haber daha aktaralım. Elif kazandı, Kayseri sevindi. Berlin'de eyalet seçimlerinde sol partinin adayı seçimleri kazanması, tabii Türk asıllı bir isimden bahsediyoruz. Onun, Elif Eralp'in seçimleri kazanması tabii ki Kayseri'de de memleketinde de sevince neden olmuş durumda. Bunlar da Sabah gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberler. Gelelim gazete manşetlerimizi tamamlayalım. Gündemin önemli gelişmelerine, çünkü dün ardı ardına operasyonlar vardı. Operasyonları şimdi biraz detaylandıracağız. Türk vatandaşlığı için gayrimenkul satışı yapan firmalar mercek altında. Malum geçtiğimiz haftalarda da benzer bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kez ikinci dalga operasyon yapıldı. Bu operasyonda 72 gözaltı var. Milyonlarca dolarlık bir vurgundan bahsediliyor. Peki suçlamalar neler? Bir yandan da tabii ki bu gayrimenkul işlemleriyle vatandaşlık hakkı kazanan 1070 kişinin de olduğu ortaya çıktı. Hemen detaylandırayım.
1: Sadece bir gayrimenkul operasyonu değil, aynı zamanda bu bir kara para operasyonu.
2: Hakları olmayan yabancıları Türk vatandaşı yaptılar. Gayrimenkul fiyatları üzerinden binlerce dolarlık vurgun yaptılar.
3: Söz konusu miktar 72 milyon 250 bin dolardan daha fazla bir para.
2: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasının ikinci dalgasında 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapıldığı tespit edildi.
4: Kişilere usulsüz bir biçimde Türk vatandaşlığı veren inşaat firmaları bunu nasıl yapıyordu? Örneğin 100 bin dolarlık bir taşınmazı sanki 400 bin dolar, yani Türk vatandaşlığı almak için yeterli bir miktar gibi göstererek satıyor ve kamu kurumlarını yanıltarak yapıyorlardı.
5: 10 milyon TL değerinde bir gayrimenkulü 20 milyon TL gösterip de 400 bin dolar gösterip de vatandaşlık hakkına usulsüz bir yoldan hareket ediyorsanız o zaman alınmış olan haklar tamamıyla geri alınır.
1: Daha çok Esenyurt, Beylikdüzü civarındaki projelerde bunlar çok yaşandı. Gerçekten şu anda belki de konuştuğumuz gayrimenkul fiyatlarının bu kadar zirve yapmasının ana sebeplerinden biridir bu.
2: Güvenlik güçleri Gül, Beyaz ve Liv inşaat şirketlerini mercek altına aldı. 274 satış işleminin usulsüz olduğu tespit edildi.
4: Soruşturma kapsamında 2011 tane taşınmaza, bir otele, 30 ana ve paravan şirkete el konularak kayyum atandı.
3: 1070 kişinin aslında usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçirildiği, söz konusu şebekenin elemanları tarafından ortalama bir gayrimenkul satışında 50 bin dolara yakın bir haksız kazancın elde edildiği de yine dosyaya giren bilgiler arasında.
2: Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen 1413 yatırımcı ve 6134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazanç ve vatandaşlık hukukunun korunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü sır perdesi henüz aralanamadı ve buna ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde de o ölüme ilişkin sır dakikaların görüntülerini ekranlara getirmiştik. Çünkü yarım saat içerisinde cezaevinde rahatsızlanıyor ve hayatını kaybediyordu. Ardından da tabii ki Kurtlar Vadisi Pusu dizisine ilişkin soruşturma devam ederken Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşif Kozinoğlu karakterini farklı bir isimle canlandırdığı iddia edilen oyuncu da ifadeye çağrıldı.
6: Kozinoğlu cezaevindeyken dizide onu canlandırıyordu. Üstelik karakterinin adı Kazım Kaşifoğlu'ydu. Şimdi savcıya ifade verecek.
7: Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
6: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti.
8: Bilmiyordum ama gelişen senaryonun gelişen bölümlerinde, devamı gelen bölümlerinde bu karakterin anlayışı, yapısı orada yazılanlara göre gitti. Ona göre hani mit ama mitin neresinde, ne yapıyor? sadece senaryoda neyse çerçeve o.
6: Yine aynı dizide Ömer Baba rolüyle tanınan oyuncu Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 15 yıl sonra ölüm dosyası yeniden açıldı. Dönemin savcısı, cezaevi görevlileri ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları

0: İfade verecek.
1: Kalbim ağrıyor dedi ama inanmadık. Kaçmak için numara yapıyor dedik. Geldiğimizde o da yine kilitliydi. Kaşifoğlu ölmüştü.
2: Soruşturma devam ederken gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan ifadesinin ardından tutuklanırken dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylelikle dosyada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
3: Şimdi gecenin sıcak başlıklarından birini ekranlara getireceğiz. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç kız hızla gelen bir motosikletle çarpma sonucunda yaralandı. O görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İşte bir genç kız yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yaya geçtiğinde tam da ışıkların olduğu noktaya ulaştığı sırada aradan gelen hızla gelen bir motosikletin çarpma sonucunda ağır yaralanıyor. Tabii çarpmanın şiddetiyle kurye de savruluyor. Hemen diğer sürücüler aracı durduruyor ve yardım ediyorlar. Trafikte çokça karşılaştığımız görüntülerden biri. Ne yazık ki işte hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucunda yaşanan bir olay. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı da olmadı. Bunu da belirtelim. Trafikte kural ihlallerine uymuyoruz ve kural ihlallerine uymamanın bir de üstelik görüntülerini de sosyal medyadan birçok kişi paylaşıyor. Şimdi o anlardan birine bakacağız. Ankara'da lüks bir spor araba sürücüsü kuralları ihlal etti ve makas atarak yolda ilerlemeye başladı. O anların görüntüleri de ortaya çıktı. Tabii sürücüye tabii ceza da kaçınılmaz oldu. 90 bin lira ceza kesildi.
4: Lüks spor otomobiliyle trafikte makas attı. 90 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Görüntüler Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda kayda geçti. Sürücüsünün makas atarak tehlikeli şekilde ilerlediği tespit edilen lüks spor otomobil Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibi alınarak durduruldu. Ekipler sürücü ACY, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46 Taksim 2G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken araçta 60 gün süreyle trafikten men edildi.
3: İstanbul'da Esenyurt'ta bir asker eğlencesine gideceğiz. Adı üzerinde asker eğlencesi ama görüntülerin eğlenceyle yakından uzaktan bir alakası yok. Çünkü asker eğlencesi sırasında iki grup arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Sopaların konuştuğu, tekme tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı. Dedi ki asker eğlencesi ama asker eğlencesiyle yakından uzaktan alakası yok görüntülerin.
5: Asker eğlencesinde ortalık bir anda karıştı. Müzik sustu, silah ve çığlık sesleri sokağa inletti. Sopalı yumruklu kavga Esenyurt'ta kayda geçti. Asker uğurlaması halayla başladı. Gecenin sonu hastane ve karakolda bitti. Eğlence sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar önce birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı, sonrasında silahlar patladı. Bir kişi kurşunların hedefi oldu. Bir kişi de bıçaklandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
3: İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da ise ünlü oyuncu Vilma Eles'in kiracısı Ramazan Belada taciz iddiasıyla darp edildi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken Belada çifti şikayetçi oldu ve polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.
6: Ben hepsinden de şikayetçiyim.
5: Oyuncu Vilma Eles'in kiracısı taciz iddiasıyla darp edildi.
6: Olay tamamen iftiradır. Üzerimize böyle bir iftira atıldı.
5: Olay 16 Eylül'de İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre Ramazan Belada ve eşi Deniz Belada taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanındaki erkeklerle karşılaştı. Saldırganlardan İ.Y.'nin olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan Belada tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü, tartışmanın da bu nedenle başladığı iddia edildi.
6: Benim hanımefendiyi taciz ettiğimi iddia ediliyor. Neden bir şikayet yok?
5: Belada çifti ise karşı tarafın kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darp edildiklerini söyledi.
6: Ters durbeks olduğu için elektrik, su, doğalgaz hepsi ortak oldu.

0: için üst komşularla anlaşmazlığa varılan tartışma sonucu olay buralara geldi.
1: Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Ramazan Beledan'ın darp edildiği, gruptaki kadınınsa yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Olayın ardından Ramazan ve Deniz Beleda polise giderek İY'ye ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
0: Tuttuğumuz evin sahibi de Wilma Elestir. Kendisiyle de zaten Instagram üzerinden mesaj almış da duruyordur. Kendisi de biliyor konuyu. Bizimle irtibata da geçti. Konunun kendisi de takipçisi.
2: Türkiye Atıcılık Federasyonu ve Federasyonu sporcusu ve Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu Samsun'da yaşadığı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan milli sporcumuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Cennet bahçesine bir bahçe eylesi.
1: Sevenleri son kez baktı ona.
3: Bunun evladı öldüğü zaman.
1: Başarılı sporcu son yolculuğuna uğurlandı. Burhan Yusuf Çizmecioğlu daha 15 yaşındaydı. Atıcılık sporunda birçok başarıya imza atmış, Avrupa şampiyonu olmuştu. Lise öğrencisi Samsun'da yaşadığı 10 katlı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan milli sporcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Burhan Yusuf Çizmecioğlu için düzenlenen cenaze törenine ailesi, öğretmenleri, antrenörleri, sporcu arkadaşları katıldı.
3: Rabbim sevgili annesine, sevgili babasına, yakınlarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine sabırların en güzelini, sabırların en güzelini onlara nasip eylesin.
1: Milli sporcu kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
2: Şimdi sırada hızlı bir haber turu var.
4: Şırnak'ta Ahmet Sportif Faaliyetler'in galibiyeti havai fişeklerle kutlandı. Atılan havai fişekler 3 iş yeriyle bir araçta yangın çıkardı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyeci yüzünden yaralandı. Malatya'da kontrolden çıkan araç refüji aşıp karşı şeride geçti. O yönde ilerleyen motosikletliyle çarpıştı. Yola savrulan kuryenin imdadına mahalleli koştu.
5: Bankadaki benim çalıştığım Fertuğum'un bana seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacakları demesi beni bu tuzağa düşürdü.
4: Erzurum'da yorgancılık yapan Ahmet Al satın aldığı yazar kasa post cihazının kurulumu için bankadan telefon bekliyordu. Telefonu çaldı ama karşısındaki bankacı değil dolandırıcıydı.
5: İlk etapta 100 bin liram gitmiş. İkinci kutudaki ona da onay verdikten sonra ikincisinde de bu kez 15 bin liram aldıktan sonra ben bu işlemden şüphelendim.
4: 115 bin lira dolandırılan yorgancı şüphelendiğinde artık çok geçti. Savcılığa giderek şikayetçi oldu.
5: Yani bunu yemeyecek adam da ben tanımıyorum.
6: Biz de burada demir dövüyoruz. Aile ekonomisine katkımız oluyor.
4: Afyonkarahisar'da topraksız tarım için kurulan jeotermal seraların inşaatı kadınlar için iş kapısı oldu. Genci, yaşlısı, onlarca kadın çalışacakları serayı elleriyle inşa ediyor.
6: Gençlerimiz içeride yapıyor, biz yaşlılar dışarıda yapıyoruz.
7: Manzara harikaydı. Sis bulutlarının üzerine çıktık.
4: Gümüşhaneli doğa tutkunları 2517 metre yükseklikteki Sarıç Dağı zirvesine tırmandı.
8: En çok zorlayan yokuştan aşağı inmek oldu. Çıkarken değil de daha çok inerken zorlandım.
4: 12,5 kilometrelik parkur zorlu olduğu kadar keyifliydi de.
9: Çok da aromatik bir yoldan geçtik. Bizi yer yer likarpalar, dağ çilekleri, böğürtlenler, ahududular karşıladı. Hem yedik hem yürüdük.
2: Müzik Hem lezzetli hem faydaları saymakla bitmiyor ama fiyatı da bir hayli yüksek. Safrandan bahsediyoruz. En değerli baharatlardan biri. Bir kilosu 1 milyon liraya ulaşmış durumda. Ancak dolandırıcılar tabii fiyat bu kadar yüksek olunca farklı yöntemlerle safranı satıcılarla alıcılarla buluşturmaya çalışıyor. Peki o dolandırıcılar

0: hangi yöntemleri uyguluyor ve uyguladıkları yöntemler tabii insan sağlığını nasıl tehdit ediyor? Ekranlara getirelim.
1: Az satın, az alalım ama aldığımızı bilelim, ne yediğimizi bilelim ya. Neden kandırıyorsunuz?
2: Bunu bununla kırdıkları zaman dolayısıyla vatandaş aldatılmış oluyor.
3: Sahtekarlar şimdi de safranın tadını kaçırdılar. Mısır püskülünü kırmızıya boyadılar, safran etiketiyle piyasaya sürdüler.
4: Kilosu 350 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Değeri artınca hile de artıyor. Öyle ki safran yerine içine kimi zaman mısır püskülü, kimi zamansa Hindistan cevizi lifi koyuyorlar.
5: Çok değerli bir baharat, çok faydası var. Bunun satışını nasıl yapacaklar? Mısır püskülü de katacaklar, belki de başka bir şeyler de kattılar, bilgimiz yok.
2: Toz halini satın alıyorsanız zerdeçal arasına karıştırabiliyor. Boyanmış başka bitkilerin parçalarını karıştırabiliyor.
4: Peki şifa deposu olan bu safranı alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor?
2: Burada da gerçek bir safran olduğu için ince başlıyor, düz devam ediyor. Tam uca doğru bir huni gibi açılıyor.
1: Hem insan sağlığıyla oynuyorlar, hem insan cebiyle oynuyorlar.
2: Gerçek hile laboratuvarda spektroskopi ile anlaşılır. Lakin şüphe uyandıran durumlar var mı? Evet. Mesela kaynar suya veya oda sıcaklığında bir suya elinizde, örneğin açıkta satılan bir safranı attınız. Burada atalım. Bu şüphe uyandıran bir durum. Burada yavaş yavaş bir suyu boyaması bekleniyor. Zaten bu da beklenen bir durum. Bu aslında orijinal bir safran.
3: Hileli safranın zararı sadece cebe değil, sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor.
6: Tansiyon ilacı kullananlar, böbrek ilacı kullananlar veya işte adam atıcı takviye kullanan kişilerde özellikle ilaç etkileşimi yapabiliyor ve vücutta çok yüksek bir sodyum potasyum dengesizliğine sebep olabiliyor. Çok ciddi halsizlik veya işte tansiyon düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar.
0: Bir operasyondan bahsedeceğiz şimdi. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirip hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktardığı öne sürülen yapıya 4 ilde operasyon düzenlendi sayın seyirciler. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette arama yapılırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Peki vatandaşlar böyle bir durumla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerekiyor? Haberimizde izleyelim.
7: Sizi telefonla arayan ya da size mesaj gönderen hiçbir kişiye asla itibar etmeyin, inanmayın, kişisel verilerinizi, bilgilerinizi kaptırmayın.
3: Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarda ele geçirdiği öne sürülen yapıya 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.
8: Avukatların işte belli kişilerin, işte kamu personellerinin vesaire görevlerinden faydalanarak bu bilgileri işte trafik kazalarında hasar danışmanlık şirketleri adı altında kullandığına yönelik kapsamlı bir bilgi paylaşıldı.
3: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel veriler hukuka aykırı yollarda ele geçirildi.
8: Numaramız ne şekilde alındı bilemiyoruz. Kim tarafından o an kazaya karışmamız akabinde bilgilerimiz verildi. Onlara da hep sorguluyorduk.
7: İzinsiz bir şekilde kişisel verileri kullanıp işledikleri için özellikle paneller vasıtasıyla çok rahat bir şekilde karşı tarafı ikna ediyorlardı.
3: Bu bilgilerin bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.
8: Yürütülen bu dosyalar kapsamında çok büyük bir gelir elde edildiğine şahit oluyoruz.
3: İncelenen para trafiğinde bazı kolluk kuvvetleri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperlerde, kaporta ve boya ustalarına olan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi.
9: Trafik kazasına karışan vatandaşların kimlik bilgilerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçiren kişilere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alınırken uzmanlar bu konuda bir kez daha uyardı.
7: Bizi işte telefonla arayan ya da bize mesaj gönderen kişilere de itibar etmememiz gerekiyor. Adımıza bir ceza ya da hukuk dava dosyası varsa bunu görebileceğimiz yer E-Devlet üzerindendir.
3: Soruşturmayı duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirerek haksız

0: kazanç sağlayanların yargı önünde hesap vereceğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Şimdi Türkiye yerli ve milli imkanlarla enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji alanında da başarımızı sürdürüyoruz. Peki 2015 ve 2025 yılları, yani 10 yıllık bu süreç içerisinde yenilenebilir enerji alanında Türkiye hangi adımları attı? Ama daha da önemlisi, bundan sonra hangi adımlar atılacak? Ekranlara getirelim.
3: Gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabet daha da sertleşecek, daha yıkıcı bir hal alacaktır. Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
4: Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarıyla kalkındı. Son 10 yılda güneş ve rüzgar enerjisinden 442,2 terawatt saat elektrik üretildi.
5: Dünyadaki küresel anlamda söylüyorum, yatırımlara baktığınızda enerji alanında bu yatırımların büyük çoğunun elektrik sektöründe olduğunu görüyorsunuz. Yani hani dünyada petrol ve doğalgazı mı daha çok yatırım yapılıyor, elektriğe mi derseniz elektriğe daha çok yapılıyor. Elektrikte neye yatırım yapılıyor derseniz uzak ara yenilenebilir enerjiye yatırım yapılıyor.
4: Türkiye hem enerji arz güvenliğini sağlıyor hem de bunu yenilenebilir enerjiyle yaparak doğaya olası zararlı etkileri minimize etmeyi hedefliyor.
5: İklimle alakalı da oraya da hitap eden bir şey. Yani temiz enerji üretiyorsunuz. Dolayısıyla her derde deva, her amacımıza uygun bir alan.
4: 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjideki kurulu gücünü 120 bin megawatt saate ulaştırmayı hedefleyen Türkiye bu noktada potansiyeline büyük güven duyuyor.
3: Enerjinin, özellikle de enerji arz güvenliğinin büyük küçük demeden tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir çağda yaşıyoruz. Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği sadece teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır.
4: 2015 ila 2025 yılları arasında güneş ve rüzgar enerjisiyle 442,2 terawatt saat elektrik üreten Türkiye, bu sayede 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçti. Fosil yakıt kullanımının ikamesiyle yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellenmiş oldu.
3: Enerji kullanımına paralel olarak enerji sarfiyatından doğan sera gazlarının dünyamıza verdiği zarar da istikrarlı bir şekilde büyüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Şimdi bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne malum New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi tarihi bir zirve. Bugün Başkan Erdoğan Genel Kurul'da konuşacak. Bir kez daha dünyaya hitap edecek. Ama önemli bir görüşme olabilir mi? Olabilir mi diyoruz, çünkü Trump'ın açıklamaları bu yönde. ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la BM zirvesi kapsamında görüşebilirim dedi. İran tarafındansa henüz bir açıklama yok. Peki Trump gerçekten Pezeşkian'la görüşür mü? Görüşürse de bu savaş sonlanır mı? Bu sorunun yanıta bakacağız. Bir de Netanyahu tarafı var, çünkü Netanyahu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Trump'la görüşmeyeceği iddia ediliyor ya da görüşemeyeceği iddia ediliyor. Hemen bakalım, Amerika'ya gideceğiz. Haber ekibinden İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. Tüm bu gelişmelerin detaylarını İrfan'dan alalım.
6: ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım ara seçimleri yaklaşırken İran krizini bir şekilde aşmaya çalışıyor. İşte bu nedenden dolayı geçtiğimiz günlerde Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir görüşme yapabileceğini söyledi ve ilk kez Mesut Pezeşkian'ın adını anmış oldu. Ancak henüz Mesut Pezeşkian buraya, yani New York'a gelmiş değil. Donald Trump şu an New York'ta bulunuyor. Şayet bu görüşme gerçekleşirse Donald Trump özellikle de petrol fiyatlarını aşağı çekme adına bu görüşmeye son derece önem veriyor diyebiliriz. Mesut Pezeşkian tarafından şu ana kadar Donald Trump'ın bu açıklamasına karşı bir cevap verilmiş değil. Ancak Mesut Pezeşkian'ın, aynı zamanda Dışişleri Bakanı Arakçı'nın New York'a gelebilmesi için Donald Trump özel olarak bir vize sürecini başlatmış bulunuyor. O açıdan İran krizinin, dolayısıyla Hürmüz'deki sıkıntının aşılabilmesi adına Donald Trump umutlarını Mesut Pezeşkian'la görüşmeye bağlamış diyebiliriz. İrfan Sapmaz, A Haber, New York.

0: İşte bu sorunun yanıtını İrfan Sapmaz'dan aldık. Ama bir yandan da tabii ki özellikle bu görüşme ya da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Körfez ülkeleri liderleriyle yapacağı görüşmelerle birlikte acaba İran Savaşı'nı biz tamamlayabilir miyiz sorusuna da yanıt aramaya başladık. Bunun etkilerini nereden görüyoruz? Petrol fiyatlarında. Petrol fiyatlarında her ne kadar şu an %1'lik bir düşüş olsa bile dün itibariyle %5'e yakın bir düşüş oldu. Uzun zaman sonra yeniden 100 doların altına gelmişti petrol fiyatları. Peki nedir bunun sebebi? Şimdi bu dalgalanmaya bakacağız. Evet, hala çok yüksek seviyedeyiz ama o geçtiğimiz haftadaki o 110 dolar, 108 dolar seviyelerinden biraz rahatlama var. Hemen bakalım sebepleri ama riskleri de beraberinde getiren bir tablo. Ki o riskler ağırlaştıkça zaten fiyatların yükselmeye başladığını görürüz. Dün yaşanan düşüşün iki önemli sebebi var. İlki Hürmüz'den gelen veriler. Hürmüz'de Suudi Arabistan'a ait petrol tanker gemilerinin hareketliliğinin arttığı ortaya çıktı. Eylül ayı içerisinde daha fazla geminin çıkış yaptığı görülüyor ve bir en önemli sebep ise New York'tan bir çözüm çıkabilir beklentisi. New York'tan çözüm çıkabilir beklentisi petrol fiyatları üzerine bir rahatlamaya neden olmuş durumda şimdilik. Altını çizelim. Peki riskler ne? 3 tane önemli riskimiz var burada karşımıza çıkan. Görüşmelerin çökme ihtimali. Bu her zaman en sıcak başlık olarak karşımızda. Bugün Trump'tan gelecek bir açıklama petrol piyasasını bir anda alt üst edebilir. Husilerin saldırıları, Husiler saldırılarının hala devam ediyor. Burada bir uzlaşma yok ve Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına hedef alan saldırıları. Yani çok ince bir çizgi üzeriniz ki onun etkilerini zaten görüyoruz. 8-10 dolarlık oynamaların temel sebebi bir yanda çözüm beklentisi ama diğer yanda oluşan riskler en azından şimdilik petrol fiyatlarını 100 dolar seviyesine indirmiş durumda. Ama bekleyip görmek gerekiyor. İlerleyen dakikalar, ilerleyen saatler ya da atılacak bir tweet bile petrol fiyatlarının yeniden ateşini yükseltebilir. Böyle bir tablo, böyle bir dünyada yaşıyoruz şu an itibariyle. Ama dedik ya, gerilimin önemli başlıklarından biri Husiler konusu. Henüz çözüm bulunabilmiş değil Husiler konusunda. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hafta sonu Yemen Devlet Başkanı'na bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve bu görüşme sırasında Yemen lideri Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere yönelik bir saldırı düzenlemesini istedi. Kulis bilgilerine göre Trump Husilere yönelik bir ağır bir operasyon kararı verebilirdi. Ancak savaşın daha da büyümesini istemediği için Suudi Arabistan'ı yalnız bıraktı ve bu saldırı gerçekleşmedi.
1: Hedefler belirlendi, savaş uçaklarına bombalar yüklendi, saldırı için son hazırlıklar yapıldı ama beklenmedik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava harekatını son anda durdurdu.
2: Görüşmeler yaptık, Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemiyorlar, bizimle savaşmak istemediklerini bize bildirdiler.
1: ABD basınına göre kritik süreç, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından hızlandı. Riyad yönetimi, artan Husi saldırıları karşısında Washington'dan doğrudan askeri destek istedi. Trump da bu çağrının ardından Pentagon'a hazırlık talimatı verdi. ABD yönetimindeki bazı isimlerin ise yeni bir cephe açılmasına karşı çıktığı belirtildi. Çünkü Washington zaten İran'la savaşın yükünü taşıyor. Yeni bir Yemen operasyonu, ABD askerlerini ve savaş gemilerini yeniden Husi saldırılarının hedefi haline getirebilir. Üstelik Husiler şimdilik Amerikan gemilerini hedef almama konusunda Washington'la yürütülen mutabakata bağlı olduklarını söylüyor.
3: Amerikalılar durumu daha da tırmandırmaya kalkışır ve ülkemizi hedef alarak ya da ona karşı savaş açarak aptalca bir hareket yaparsa biz de boş durmayacağız.
1: Üstelik bölgede tansiyon zaten zirvede. Husiler son günlerde Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırılarına hız verdi. Suudi Arabistan ise Yemen'deki Husi hedeflerini vuruyor. Husilerin Babül Mendeb çevresindeki kazanımları da Kızıldeniz'deki deniz ticareti açısından yeni bir risk oluşturuyor.
0: Avrupa'da yükselen aşırı sağ, bunun etkilerini çok net görüyoruz. Özellikle Almanya'da AfD'nin ardı ardına elde etmiş olduğu seçim zaferleri tüm Avrupa ülkelerindeki siyasi dengeleri de etkiliyor. O ülkelerden biri İtalya. İtalya'da son dönemde daha merkez siyasete kaymıştı aslında Başbakan Meloni. Ancak İtalya içinde de daha aşırı sağcı siyasi grupların ortaya çıkması Meloni'yi de zorluyor. Ve Meloni tartışılacak adımlar atıyor. Bu kez okullara ve öğrencilere yönelik adımlardan bahsedeceğiz. Artık okullarda burka kullanılması yasaklanacak. Yine başörtüsüne ilişkin kısıtlamalar var ve yabancı öğrenci sayısının da azaltılması talimatını verdi Meloni sınıflarda. Tartışılacak adımlar. Peki İtalya Başbakanı neden bu adımları atma gereği duyuyor? Hemen bakalım.
4: İtalya Başbakanı Meloni skandal açıklamalara imza attı. Okullarda başörtüsü yasaklanacak dedi.
5: Okullarda burka ile nikap giymek yasaklanacak.
4: Avrupa'da İslam düşmanlığı yükseliyor. Saldırganlığın yeni adresi ise İtalya oldu. İtalya Başbakanı Meloni Roma'da gençlik etkinliğinde konuştu. Gündeminde yabancı öğrenciler vardı. Yeni tasarının haberini verdi, sert uygulamaları peş peşe sıraladı.
5: Yakında bir kabine toplantısında sınıf başına maksimum yabancı öğrenci sayısını yasal olarak belirlemek için bir önlem sunulacak. Ayrıca okul sistemine uyum sağlamakta ciddi zorluk yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerinin İtalyanca öğrenmesi zorunlu kılınacak.
4: Meloni'nin hedefinde İslami kıyafetler vardı. Okullarda başörtüsü yasaklanacak diye konuştu.
5: Okullarda burka ile nikap giymek yasaklanacak.
4: Meloni'nin tepki çeken açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Hiç kimse bir kadının gizlenmesi gerektiğine karar veremez dedi. İslami değerleri gelenek olarak nitelendirmeye kalktı.
5: İtalya'da hiç kimse gerçek veya sözde bir gelenek adına genç bir kadının kendini gizlemesi gerektiğine karar veremez.
0: Avrupa'daki siyasetik tablo bu. Her ne kadar partilere oy kaybettikçe İslamiyet'e, Müslümanlara yönelik saldırılarını arttırıyorlar. Aşırı sağın etkisini de görürüz. Gazete manşetlerine bakalım. Saatlerimiz 6.41'i gösterirken Milliyet Gazetesi diyelim. Milliyet Gazetesi'nin manşetine bakalım bugün hangi haberler yer alıyor. Atina'nın F-35 korkusu Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberler arasında. ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle heyecanlanan Yunanistan bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'lerden endişelendi. Yunan basını Türkiye'nin Suudi F-35'leriyle Atina'nın alacağı uçakların sırrını çözebileceğini iddia etti. Her ne olursa olsun Yunanistan zaten endişelenecek bir konu buluyor. Bir başka haber, Rumlar'da F-16 krizi. Güney Kıbrıs'ta aşırı sağcı Elan Partisi Ercan Havalimanı'ndaki Türk F-16 ve İHA'larının adadan ayrılması için kamuoyu oluşturulmasını istedi. Muhalefetteki AKEL ise bu talebe önce BAF'a konuştu, Yunanistan F-16'ları konuşulsun diyerek karşı çıktı. Adadaki tabloya bakacağız. Çelik kanatlar Akdeniz semalarında, birazdan bizimle detaylandıracağımız görüntülerden biri. Milli Savunma Bakanlığı dün paylaşım gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan uçaklar Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim uçuşunda F-16 savaş uçakları ve F-16 savaş uçakları ihbar ve kontrol uçağıyla yakıt ikmal uçağı ve T-70 genel maksat helikopteri de bölgede uçuşunu yaptı. Dünyaya verilen önemli bir mesaj, Rumların alması gereken mesajlardan biri. BM Genel Kurulu'nda konuşacak Başkan Erdoğan, hiç şüphesiz ki bugün tüm dünyanın gözü BM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda hitap edecek. Çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump'la beklenen görüşmesi de yine dikkatlerin yöneltildiği temaslardan biri olacak. Gündemde ne olacak Başkan Erdoğan? Tabi her zaman olduğu gibi dünya beşten büyüktür sözünü tekrarlayacak. Gazze, İran savaşı, Orta Doğu'da yaşananlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve bölgedeki saldırganlığı, Lübnan gibi sıcak başlıkları gündeme getirmesini bekliyoruz. Son bir haber, fon soruşturması tabi gündemimizde yer alan başlıklardan biri. Bir sonraki saat diliminde detaylandıracağız. Çünkü önemli gelişmeler var. Fon soruşturması, yeni operasyon, özellikle yeni gözaltılar var. Yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen çok yüklü miktarda bir para var ve bir de havanın durumuna bakalım. Şu dakikalarda birazdan evden çıkacak izleyicilerimiz için de hemen ekranlara getirelim. İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıklarda hızlı bir düşüş olacak. Bugün sabah saat 10'dan itibaren yağış etkili olacak ama yarına dikkat etmek gerekiyor. Yarın adeta kış geri gelecek. 14 derece 15 dereceye kadar düşecek hava sıcaklığı. Detaylandıracağız. Adil Tek bizlerle birlikte olacak bir ilerleyen dakikalarda. Gazetelerdeki haberlerimiz bu şekildeydi. Gelelim günün önemli başlıklarından birine. Çok değil, bundan yaklaşık bir 15-20 gün önce hepimiz canlı yayınlarla ekranlara getirdik. Uydu değişimiyle birlikte uydu frekanslarının girilmesi, tüm televizyonların çok daha HD'ye yüksek kalitede erişiminin sağlanması için. Ancak hala hepimiz de o şikayetleri alıyoruz. Pek çok vatandaş televizyonlarındaki o güncellemeyi yapamıyorlar. Yapamamalarının sebebi aslında genel olarak bir televizyon markasından kaynaklanıyor. Samsung televizyonlardan. O televizyonlar gerekli güncellemeyi yapmadıkları için pek çok kişi mağdur olmuş durumda. Peki bu mağduriyet

0: Sıkıntı yaşayanlar, bu güncelleme yapılmadığı için bu sorunlarla karşı karşıya kalanların hakları neler? Nereden baksak 20-25 gündür televizyon izleyemeyen insanlardan da bahsediyoruz. Ekranlara getirelim.
1: Planlı bir uydu geçişiydi. Ancak bazı televizyonlarda kanallar kayboldu.
2: Samsung marka televizyon kullanan bazı kullanıcılar yeni frekans ayarlamasını yapamadılar. Buna yazılım müsaade etmedi.
1: TürkSat 4 aya geçişte teknoloji devi Samsung sınıfta kaldı. Markanın bazı televizyonlarının kanal erişiminde sorunlar yaşandı.
3: Her TürkSat değişiminde bir sorun yaşanıyor.
4: Apartmandaki tüm yaşlı teyzelerin maalesef televizyonları güncelleme yapmak zorunda kaldım. Bazı marka televizyonlarda bu sıkıntıyı yaşadık. Bazılarında kanal geldi, ses gelmiyordu.
5: Çevremde arkadaşlarımda kullananlar var. Samsung'larda güncelleme yapamadığını, bunun için de özellikle teknik destek aldıklarını söylediler.
6: 16 Ağustos'ta uydu frekanslarına bir güncelleme geldi. Bu güncellemenin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Ancak bazı markanın kullanıcıları hala bu güncellemeyi gerçekleştiremiyor.
7: Ben normal güncellemeyle çözdüm ama bazı arkadaşlarım, tanıdıklarım çözemediler. Onlar teknik servise başvurdu. Teknik servise çözemedi.
1: Kanal taramasından sonuç alamayan kullanıcılar, sorunun bazı modellerde TürkSat kanal güncelleme uygulamasının bulunmamasından kaynaklandığını savundu.
2: Bir kısmı televizyoncu ya da teknik servis çağırarak bunu yaparlarken bir kısmı çağırdığı teknik servis elemanları marifetiyle de bunu yapamadı. Bu firmanın teknik elemanları geldiğinde bunu bir kısmı yaparken bir kısmı yine bunu yapamadı. Çünkü yazılım güncellenmesi gerekiyordu.
1: Şimdi akıllarda Samsung standart dışı televizyon mu sattı sorusu var.
2: Tüketici hakem heyetine gitmeleri lazım. Haklarını kanuni olarak aramaları lazım.
0: Şimdi küçük çocuğu olan ailelerin sıklıkla yaptığı davranışlardan biri aslında bir hata olduğu ortaya çıktı. Hepimiz aslında belki de birçoğumuz da böyle büyüdük. Gece yatarken çocuklar korkmasın diye odalardan ışıkların ya da koridorun ışıklarından biri açık bırakılır. Ama uzmanlar uyarıyor. Çünkü bunun riskinin çok yüksek olduğu, çocuklar üzerinde de olumsuz etkileri beraberinde getirdiği de vurgulanıyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Aileler ne yapmalı? Uzmanlardan gelen tavsiyelere bakalım.
8: Işık açık olmayacak tabii, karanlık olacak, zihin yorulmayacak, dinlenecek. Hatta bizim çocukların göz bantları var, onları takıyorlar. Daha sağlıklı bence.
9: Kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranında yaklaşık %30 civarında artış izlenmişti bu çalışmada.
1: Gece ışıkta uyanların kalp duvarları kalınlaşıyor, kalbin kasılma kabiliyetinde azalma görülüyor.
10: Uykuda sadece bedenimiz değil kalp de dinleniyor. Ancak yatak odasında açık bırakılan bir lamba, pencereden sızan sokak ışığı veya elektronik cihazlar üzerindeki LED lambalar sağlığımızı etkiliyor. Bu konuda yapılan bir araştırma tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
1: Araştırmacılar gece uykusu sırasında ışığa maruz kalmanın kalp üzerindeki etkisini araştırdı.
9: 11 binden fazla hastanın dahil edildiği çalışmada hastaların bileklerine bileklik takılarak oda içerisindeki ışık miktarı ölçüldü ve buradan hesaplamalar yapıldı. Sonuçlar oldukça çarpıcı. Zifiri karanlıktan loş bir gece lambasında yatma durumuna geçildiğinde, yani ışık miktarı arttığında kalbimizde önemli değişikliklerin olduğu görüldü.
1: En fazla ışığa maruz kalan grupta kalbin sol ventrikülünün ortalama %2,4 daha büyük olduğu, kalp duvarının %1,5 daha kalınlaştığı ve kalbin kasılma kabiliyetinde %1,9 azalma görüldüğü belirlendi.
9: Kalp yetmezliği gelişmesinde ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranında yaklaşık %30 civarında artış izlenmişti bu çalışmada.
11: Biz çocuklarımızda hiç gece uyurken gece lambası hiç yakmadık.
1: Araştırma sadece kalbin yapısındaki değişiklikleri değil, hastalık risklerini de inceledi. En fazla gece ışığına maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29, kalp krizi riski %24, felç riski ise %33 daha yüksek bulundu. Kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskindeki artış da %25 olarak hesaplandı.
11: Uykuya geçişi daha güzel oluyor ve daha sağlıklı çocuklar için. Biz de karanlık tercih ediyoruz genellikle.
1: Uzmanlar çocukların uyuduğu odanın mümkün olduğunca karanlık olmasını öneriyor. Gece ışığına maruz kalma, özellikle uyku düzeni açısından dikkate alınması gereken bir etken. Çünkü çocukların gelişiminde uyku sadece dinlenme anlamı taşımıyor.
12: karanlıkta uyumayı tercih ederim.

0: yapıyorum. Zihnim daha çok dinleniyor.
1: Bir hatırlatmada bulunalım. Sabah Ajansı etiketi sosyal medya hesaplarımızdan görüşlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Eleştirilerinizi de bekliyoruz. Özellikle tabii ki İstanbul'da oturan, İstanbul'da yaşayan izleyicilerimiz birazdan trafiğe çıkacaklar için nasıl bir trafikle güne başlıyorlar? Anadolu'da gün nasıl başladı? Görüşlerinizi, fotoğraflarınızı da bekliyoruz. Bunu da hatırlatalım. Sabah Ajansı etiketiyle birlikte. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. İş kazaları. Her yıl Türkiye'de binlerce kişi iş kazasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ağır hasarlar, ağır sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Peki iş kazası geçiren bir çalışan ne yapması gerekiyor? Hakları neler? Hastane masrafları kim tarafından ödeniyor? Geçici iş göremezlik ödeneği ne nasıl başvurulabilir? Ailelerinin ne tür hakları oluyor? Ekranlara getirelim.
2: İş kazası durumunda 10 milyonları aşan ceza ve tazminatın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
3: Temmuz 2026'da açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2025 yılında iş kazalarında ölen kişilerin sayısı bir önceki yıla göre arttı. Toplamda ise 766 bin kişinin iş kazası geçirdiği raporlara yansıdı. Yılın ilk 8 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 1509'a ulaştı.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu sadece emeklilik maaşı ödemez. Hastalandığınız zaman rapor parası dediğimiz geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İş kazası geçirdiğiniz zaman, meslek hastalığına tutulduğunuz zaman ya da kadınların annelik durumunda geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
3: Peki geçici iş görmezlik ödeneği 2026'da ne kadar oldu?
2: En düşük asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 1101 TL üzerinden hesaplanıyor. Ayakta tedavi görüyorsanız bu 1101 TL'nin 3'te 2'si oranında olur ki bu rakam bugün itibariyle 734 TL'dir günlük.
3: Yatarak tedavi görülmesi durumunda ise bu tutar değişiyor.
2: 1101 TL'nin yarısını alıyorsunuz. Bu da 550 TL civarında olur.
3: Ancak kişinin kazancı asgari ücretin üzerinde ise günlük ödeneği de buna göre daha yüksek oluyor. İş kazası durumunda ise işçinin pek çok hakkı bulunuyor.
2: Daha ilk gün iş başlangıcında olsa dahi İş yerinde bir iş kazasına maruz kaldıysanız SGK prim koşulu, yaş koşulu herhangi bir koşul olmadan geçici iş göremez durumdaysanız bahsettiğimiz geçici iş göremezlik ödeneği eğer ki meslekte kazanma gücünüz %10 ve üzerinde azalmışsa bu kez sürekli gelir bağlaması söz konusu.
3: Ancak kişinin 1800 gün primi varsa ve meslekte kazanma gücü %60 veya üzerinde ise SGK bu kez malulen emekli maaşı da bağlayabilir. Öte yandan iş kazası durumunda işverenleri ise çok büyük maliyetler bekliyor.
2: Kaza geçiren kişinin tüm hastane masrafları dahil SGK gerekli tedavileri yapar, ödenekleri öder ancak bütün bunları işverene rücu eder yani tazmin ettirir. Ayrıca iş kazasının bildirilmemesiyle ilgili ayrı cezalar. Eğer kişi iş kazası sonucunda ölmüşse eşine ve çocuklarına maaş bağlamışsa bu bağlanmış olduğu maaş tutarların peşin değeri üzerinden işverene bir maliyet yükler.
3: Ayrıca iş kazası sonrası işçi isterse maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
2: Milyonların üzerinde rakamlar söz konusu.
1: Çamlıhemşin yaylasının coğrafi işaretli Ayder balında hasat vakti geldi. Talep yine yoğun ama yağışlar nedeniyle bu sene rekolte düşük. Üreticiler bu detaya özellikle dikkat çekiyor. Çünkü piyasada Ayder balının sahtesi de var.
4: Bal sağımı bitti. 100 civarında üretici var. Ayder balına talep çok fazla. Diğer sezon gelmeden balımız bitmiş oluyor.
5: Lezzetini Çamlıhemşin Yaylası'nın zengin florasından alıyor, tüketenlere şifa oluyor. Rize Çamlıhemşin'deki Ayder Yaylası'nda üretim yapan arıcılar bal sağımını yavaş yavaş tamamlıyor.
6: Hepsi çekmiş, abuları da var biraz.
4: 4 sene önce balımıza coğrafi işareti aldık ve bunun farkını da gördük.
5: Coğrafi işaretle tescillenen Ayder balında talep patlaması yaşanıyor ama...
6: Çok var, yurt dışından bile var. Aradılar ama yok, çıkmıyor yani. Yani arıları sağdığımız zaman hiç %50-%60 düşüş görüyoruz. Havalardan sebep.
4: 3 ton civarında rekor.

0: Volte bekliyorum ama yarısı kadar oldu yani, 1,5 tonu biraz geçti.
1: Piyasada Ayder balının sahtesi olduğuna dikkat çeken arıcılar tüketicileri uyarıyor.
0: Güvenli bal almak için kooperatifin coğrafi işaretli balını isteyin. Bunun dışında Ayder balının sahtesi Türkiye'nin her yerinde Ayder balı altında satılıyor diyebiliriz. Biz o ballara kefil değiliz.
2: Şimdi Ordu'ya gidelim. Ordu'da bir fırıncı balık ekmekten esinlendi. Hamsi ile simiti bir araya getirdi. Hamsili simit yaptı. Lezzetli mi oldu? Haberimize bakalım.
3: Balık ekmek oluyor da balık simit niye olmasın? Yaptık oluyor. Çok güzel oluyor.
4: Güzel olmuş ama değil mi? Değişik. Ben beğendim.
5: Simitle hamsi aynı fırında buluştu. Ortaya alışılmadık bir lezzet çıktı. Hamsili simit müşterilerden de tam not aldı.
6: İlk kez hamsili bir simit deniyorum. Lezzetini beğendim. Daha çok böyle hamsili pilav tadı aldım.
7: Bir hamsi simidi bu kadar mı yakışır? Denilecek kadar var.
5: Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Bahtiyar Bodur. Daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli simitler denedi. Sonra aklına bir fikir geldi.
7: Yaptığımız bütün ürünler çok lezzetli ve çok kaliteli oldu. En sonunda dedi ki biz bunu güzel Karadeniz'imizin ürünü olan hamsiyle birleştirsek nasıl olur diye bir denemeler yaptık. Birkaç denemeden sonra başarılı olduğunu tabii ki bize müşteriler tarafından iletildi.
5: Peki hamsili simit nasıl yapılıyor?
8: Fırında ön pişirme yaptığımız hamsimizin içerisine baharatlarımızı, tuz, karabiber, pul biber, toz biber koyup böyle bir hamur kıvamı alana kadar hamsiyi biraz yoğuruyoruz. Serdiğimiz mürfey hamurumuzun içerisine hamsimizi koyduktan sonra simit kıvamımızı, simit şeklimizi veriyoruz. Tabii bir köşede tepside susam, çörek otu ve pekmezden oluşan dış kaplamasını yapmamız için gerekli malzemelerimizi de hazır ediyoruz. Simit şeklimizi verdikten sonra dış kaplamasını yapıyoruz. Daha sonra fırınımıza veriyoruz. 15-20 dakikada çok süper lezzetli bir ürün yemeye hazır.
5: Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti.
7: Yaptığımız hamsili simidin değişik balık türlerinden de deneyeceğiz. İşte levreklisini mezgitle deneyeceğiz, istavritle deneyeceğiz, barbunla deneyeceğiz. Hangisi daha iyi olursa gelen bize dönüşüm olan tekliflere göre değerlendireceğiz.

Yeni bir saat, saatlerimizi iyi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak bir başlığımız var. Bir kaza haberiyle başlayacağız. Amasya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Ardından da şarampole devrildi. Kazada 24 kişi yaralandı. Sıcak görüntüler hemen bakalım. İstanbul'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü Amasya'nın Merzifonu ilçesinde bariyerlere çarpıp şarampole uçtu. Olay yerine AFAD, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 24 kişi yaralandı. Olayda can kaybı yok, ancak yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bir başka olay, Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ise akşam saatlerinde bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Soruşturma başlatıldı. Anadolu Mahallesi'nde bir daireden kavga ve silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler dairede Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve kardeşi Enes Çallı'yı tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu. Cansız bedenler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir başka durak noktamız Kayseri. Kayseri'de ise polisin dur ihtarına uymayan sürücü uzun süren bir kovalamaca sonucunda yakalandı. Yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplamda 400 bin lira para cezası kesildi. Film sahnelerini aratmayacak.

0: Görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayıtlara geçti. Şüpheli uzun süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan kontrollerde ise sürücünün yasal sınırın tam 3 katı alkollü olduğu belirlendi. Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesiyle bu saat diliminde devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetinde Berlin'deki seçimler var. Elif Berlin'e çok iyi geldi diyor. Hemen detaylandıralım Hürriyet gazetesini. Aşırı sağın yükselmesiyle gergin günler yaşayan Almanya'da başkent Berlin'de zafer kazanan Elif Eralp, Hürriyet aracılığıyla verdiği ilk mesajında gönülleri fethetti. Biz bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Bunu kabul etme ve görme zamanı geldi diyor. Türkiye'ye teşekkür etti. Hepimize ışık oldu deniliyor Alman seçmeni arasındaki konuşma. Almanya'da tabi bundan sonra Elif Eralp'in ama eyalet başbakanı olup olmayacağı belli değil. Tabi Elif Eralp'in nasıl bir siyaset izleyeceği de özellikle Türkiye'ye yönelik mesajları da takip edilecek. Bunu da altını çizmekte fayda var. New York'ta yoğun diplomasi. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programı yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile bir araya geldi. Vietnam Devlet Başkanı ile görüştü. Bugün de pek çok isimle bir araya gelecek ama tabi saat farkının olduğundan dolayı biz bu görüşmeleri daha akşam saatlerinde ekranlara getireceğiz. Mal varlıkları donduruldu. Özellikle fon soruşturması kapsamındaki önemli gelişmelerden biri. Hemen detaylandıralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgiye göre karardan Pusula, Tera, Hedef, Buls ve Ufuk Yatırım şirketlerinin yöneticileri ve imza sahipleri etkilenecek. Eşler ve birinci derece yakınların mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri savcılık bilgisi dışında gerçekleştirilemeyecek. Başta Bankalar Birliği, MASAK, TAPU ve Kadastro olmak üzere ilgili kuruluşlarda uyarıldı. Katılım evindense 15 gözaltı. Bu da yine güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Bir başka haber daha ekranlara getirelim. Adalarda seçim yarına kaldı. Adalarda belediye başkan ve seçimleri gerçekleşecekti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti meclis oturumuna katılmadı. Hemen ardından da seçim tabii yarına kaldı. Bakacağız adalarda yeni belediye başkan vekili kim olacak ya da hangi partiden olacak? Bunu da ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Ama dedik ya bugün bütün gazetelerin ortak bir manşeti var. O da Birleşmiş Milletler Zirvesi. Ve Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne genel kurulun 81. oturumunda bugün gözler genel kurulda Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan dünyaya bir kez daha BM kürsüsünden 16. kez seslenecek. Net bir mesaj verecek. Dünya 5'ten büyüktür ifadesini kullanacak. Aynı zamanda Gazze, İran'da yaşananlar, İsrail'in saldırganlığı, Lübnan gibi sıcak başlıklar olacak. Bu konuşmanın detaylarını tabii ki ilerleyen saatlerde daha fazla konuşacağız ama bir yandan da dün çok hareketliydi. Dün Başkan Erdoğan'ın yoğun programları vardı ama pek çok isim de Türk evine geldi. Türk evinde vatandaşlarla Başkan Erdoğan bir araya geldi. Peki dün neler yaşandı? A Haber ekipleri sıcak noktadaydı. İzlemlerini ekranlara getirelim.
1: Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz Sayın Cumhurbaşkanım?
3: Sağ olun. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için geri sayım sürüyor. Tüm gözler pek çok küresel gerilimin taraflarını bir araya getirecek olan kritik zirveye çevrilmiş durumda.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenleniyor. Arkamda gördüğünüz gibi bir taraftan Beyaz Saray'a bağlı gizli servis, diğer taraftan New York Polis Departmanı güvenliği tamamıyla ele almış vaziyette. Havadan ve karadan dronlarla ve tüm güvenlik birimleri özellikle buraya gelecek olan liderleri korumaya çalışıyor.
3: A Haber ekibi de dünya liderlerinin akınına uğrayan New York'taki atmosferi en üst safta takip ediyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameramanı Erdal Balcı zirve kapsamında ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a mikrofon uzattı. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler gündemini değerlendirdi.
4: Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz dün akşam itibariyle New York'a adet ettiler. Biz de heyet olarak buradayız. Sabahtan itibaren programlarımıza başladık. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanımızın da görüşmeleri başlayacak. Ona katılacağız. Sabahtan İletişim Başkanlığımızın düzenlediği Türkiye-Amerika ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konu alan bir sempozyum

0: vardı. Orada konuşmacı olarak katıldık.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da A Haber mikrofonundan Türk halkına selam gönderdi. İklim zirvesi COP31'in önemine vurgu yaptı.
2: COP31'i Antalya'yı eylem gündemini, eylem ajandasını tüm dünyayla paylaşıyoruz. İstiyoruz ki COP31'de Antalya'da netice alalım, sonuç alalım. Bunun mücadelesini yapıyoruz. İnşallah güzel neticeler de alacağız. Buradan Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Savaşın ortasında ABD'ye giderek Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılacak olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Bu konuda bilgim yok. Ne olacağını göreceğiz.
1: Sayılı saatin kaldığı Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde konuşma yapacak olan Başkan Erdoğan da genel kurula 16. kez hitap edecek.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk evinde bulunuyor ve 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına Emine Erdoğan ve beraberindeki kalabalık bir heyetle birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ise oldukça yoğun geçeceğe benziyor.
5: Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere.
6: Evet, dünyanın gözü New York'ta, Birleşmiş Milletler'de, zirvede buradan çıkacaklardı ama ana başlık İran Savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımlarını ağırlaştırıyor. Hava yolları yaptırımları yarından itibaren devreye girecek. 23 Eylül'den itibaren ABD Hazine Bakanı Besant bunu açıkladı. Peki ne olacak? Nasıl bir yaptırım sürecinden bahsediyoruz? Hemen İslamabad'a gidelim mi? Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın, kolaylıklar dilerim. Şimdi İran'ın dünyaya açılan kapıları, hava yolları ama hava yollarına yönelik de yeni ve çok ağır yaptırımlardan bahsediyoruz. Bu yaptırımlar nasıl olacak, nasıl etkileyecek, neler söyleyeceğiz?
7: Günaydın Gökhan. Evet, ABD tarafından İran'a yönelik yeni yaptırımlar Pakistan'daki bizim diplomatik kaynaklara göre bir baskı enstrümantal olarak şu anda kullanılıyor. Yani ABD bir an önce İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve bütün gemilerin serbestçe oradan geçmesini sağlaması yönünde talepleri var. Şimdi Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi İran'a 8. bir ziyaret gerçekleştirdi dün ve İran Cumhurbaşkanı ile ve İran İçişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Tabii İran Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerde olumlu bir tavır aldığı yönünde bilgiler var. Yani İran Cumhurbaşkanı İran'ın müzakere masasına geri dönmeye hazır oldu ve bu konuda ABD ile yeniden görüşmeleri başlatma yönünde tekrar masaya oturmak için hazır. Tabii ki bundan önce İran tarafından bazı şartlar vardı. Yani ABD tarafından ablukanın kaldırması, yaptırımların sona ermesi ve İran'ın dondurmuş fonları, 100 milyar dolarlık dondurmuş fonları İran'a geri iade edilmesi, teslim edilmesi vardı. Şimdi İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli bir konuşma yapacağı yönünde elimizde bilgiler var. Nasıl bir konuşma olacak? Tabii bunun detayını biz şu anda bilmiyoruz. Ancak Pakistan makamları İran ve ABD arasında olumlu bir şekilde diyalog ve diplomasinin yeniden başlaması yönünde gelişmeler önümüzdeki günlerde yaşanabilir. Ayrıca Suudi Arabistan ve Hüsniler krizde Pakistan İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı yaptığı görüşmesinde gündeme gelmiş. Pakistan İran'la yine birlikte Hüsniler ve Suudi Arabistan'da bunun çözümü yönünde de kritik adımlar atmaya yönelik önümüzdeki günlerde bazı gelişmeleri bekliyor. Dolayısıyla Husiler ve Suudi Arabistan'daki krizin diyalog ve diplomasi, Pakistan bunun altını çiziyor.
6: Önümüzdeki peki Fakur günlerde, hemen şunu sorayım.
7: Tabii İran,
6: seninle bu yayınları yaptığımızdan beri hep savaşın detaylarını bize aktardın ama izlenimlerin nedir? Sence bu hafta ile birlikte biz hem Suudi Arabistan kanadında hem de İran kanadında biraz daha barışa yaklaşıyoruz diyebilir miyiz? Yoksa daha önce olduğu gibi yaklaşıp aslında buradan yine geri döneceğimiz, çökeceğimiz bir tablo mu olacak sence?
7: Gökhan, bu senin sorduğun

0: soruyu biz tabii ki Pakistanlı makamlarına sorduk. Şimdi Mekke Anlaşması altında 3 önemli nokta var. Birincisi huzur, barış. İkincisi istikrar ve üçüncüsü refah, yani müreffeh. Şimdi Pakistan makamları diyor ki diyalog, yani barış için diyalog lazım, çatışma lazım değil. Tabii ki Pakistan Suudi Arabistan'a çok destekte bulunuyor. Yani Husilere karşı Pakistan belki Mekke Anlaşması altında bir askeri hareketin bir parçası olabilir. Ancak şu anda Pakistan Başbakanı tarafından da altını çizildi, diyalog ve diplomasi var. Dolayısıyla diplomatik ve görüşmeler sayesinde, diplomatik çabalar sayesinde biz olumlu bir gelişmeyi belki önümüzdeki günlerde görebiliriz. Ama tabii ki şimdi bu İran'a yönelik yeni yaptırımlar ve Körfez'deki duruma bağlı.
1: Evet.
0: Yani Pakistan askeri gözlemciler Körfez bölgesinde yeni bir büyük askeri veya çatışmayı imkanını reddetmiyorlar.
1: Önemli bir nokta, çok ince bir çizgideyiz. Belki de yarın barışı konuşuyor olacağız ya da savaşın yeniden şiddetlendiğini. O ince çizgiyi Fakur Rahman bize Pakistan başkenti İslamabad'dan aktardı. Fakur'a teşekkür edelim ve Fakur'u uğurlayalım. Ama özellikle yaptırımlar ağırlaşıyor ifadesi önemli. Bunun sebebi ABD Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalardı. Scott Bessent'ten nasıl bir yaptırım süreci bizi bekliyor İran'a yönelik? İşte burada 23 Eylül'den itibaren İran hava yolları artık uçamayacak diyor Bessent. Peki uçuş yapar ya da bir ülkeye inerse ne olacak? İniş yaparlarsa onlara yakıt veya iniş hizmetleri sağlayamaz hiçbir ülke. Ya da bilet satamazsınız. Aksi takdirde dolar sisteminin dışına atılırsınız diyor. Bu şu ana kadar İran'a uygulanmış en büyük yaptırım. İran'ın dünyaya açılan tüm kapılarının kapanması anlamına gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yaptırım. Bir yandan Trump Pezeşkian'la görüşmek istiyorum diyor. Bir yandan yaptırımlar artıyor. Dediğimiz gibi çelişkilerle dolu bir tablo. Ama dünyanın gözünü kapat noktaya gidelim şimdi. Gazze'ye ve Batı Şeria. Batı Şeria'dan gelen çok çarpıcı bir görüntü var. Sincil köyünde. Toprağını savunmaya çalışan Filistinli bir çocuk. İllegal Yahudi yerleşimcilere karşı bakın nasıl direniyor, onlara nasıl tepki gösteriyor. Ekranlara getireceğiz.
2: Taciz edildi, darbedildi, geri adım atmadı. Küçük yüreği de karşı koydu. Filistinli çocuk işgalcilere böyle direndi. Batı Şeria'nın Ramallah kenti yine Yahudi saldırganların hedefi oldu. İşgalciler Sicil köyüne baskın yaptı. Küçük bir Filistinli çocuk topraklarını gasp etmeye çalışanların karşısında tek başına dikildi. Üç işgalci etrafını saydı. Küçük Filistinli'yi korkutmak istedi. Ellerinde sopalar vardı. Ama o yerinden kıpırdamadı. Gözünü bir dakika bile onların gözlerinden ayırmadı. İşgalciler onu tekmeledi, darp etti, küfretti, taciz etti. Ancak o geri adım atmadı, direndi. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz mesajını verdi. Sicil köyü Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerin ablukaya aldığı noktalardan biri. Yerleşim noktaları kurdular, çitler çektiler, yolları kapattılar. Filistinlilerin topraklarıyla arasına her gün yeni bir engel çıkardılar. Ancak küçüğünden büyüğüne hiçbir Filistinli topraklarından vazgeçmiyor.
1: Şimdi bir yandan da fon soruşturmasına bakmak gerekiyor. Çünkü çok sayıda kişiyi ilgilendiren bir tablo var. Yeni gelişmeler de var. Soruşturmayı başlatan yazı da ortaya çıktı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporu doğrultusunda 15 kişi daha gözaltına alındı. Peki bu gözaltına alınan kişiler neyle suçlanıyorlar? Hemen bakalım.
2: Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'na bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlere ilişkin bir yazı gönderdi. İşte o yazı üzerine 5 hisse ve ilgili fonlar incelemeye alındı. hisse değerleriyle şirketlerin mali tabloları arasında uçurum oldu ve fonlar aracılığıyla yapay fiyat artışı sağlandığı tespit edildi. Müzekkere'de piyasa dolandırıcılığı şüphesine açıkça dikkat çekildi. Yapay talepli hisselerin ve fonların değerini

0: atması veya başka şekilde azaltmasının engellenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, MASAK gibi kurumlara müzakere yazısı gönderildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Gürlek, aralarında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırımında bulunduğu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Ayrıca İsviçre'ye milyonlarca dolar aktaran iki kritik isim daha yakalandı. Tutuklu yönetici Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 970 milyon lira transfer eden Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon 900 bin dolar karşılığında İsviçre merkezi firmasının hesabına tek seferde 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. Swap işlemi olarak bildirilen transferin karşılığı olan dövizin hesaba geçmediği de tespit edildi. BDDK ile yapılan değerlendirmelerin ardından MASAK düğmeye bastı. 2 milyar liralık şüpheli işlem anında durduruldu.
2: Kaza değil, cinayet manşetimiz bu. 27 yaşındaki motokurye. 27 yaşındaki motokurye Batuhan'ın hayatından kopartan o kazaya bakacağız. Sürücü alkollü ve ehliyetsizdi ve o kazada Batuhan hayatını kaybetti. Ama o sürücünün alkollü olmasının ardından ehliyetsiz olmasının bir sebebi vardı. Çünkü daha önce de alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmiş ve verilen ceza sonucunda ehliyetini kaybetmişti. Ama bir kez daha o aldığı cezaya rağmen alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti ve 27 yaşındaki bir genci hayattan koparttı. Batuhan'ın ailesi ise tüm bu yaşananlara isyan ediyor ve bu olay bir kaza değil, bu olay bir cinayet diyorlar.
3: Sen gene alkol içtin ve bunu öngörerek bile isteye o yola çıktın, insanlara biçtin. Batuhan'ı 27 metre sürükledin.
4: Batuhan Karabulut'u ölüme sürükleyen sürücünün daha önce de alkollü araç kullandığı ortaya çıktı. İddiaya göre o gün de alkollüydü. Ehliyetinin olmayışının altında da aynı sebep vardı.
3: Benim kardeşim nasıl bizden kopartabildin? Ya nasıl vicdanın buna el verdi?
5: Batuhan Karabulut'u hayattan koparan o sürücü alkollü, süratli ve ehliyetsizdi. Ehliyetsizdi çünkü daha önce de alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Yakalanıp ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
3: Kalbini kırmaya kıyamadığımız kardeşimi paramparça etmişsin. Kardeşimin parmak izini alıp da test edememişler.
4: Genç motokuryeyi hayattan koparan kaza Mart ayında meydana gelmişti. İddiaya göre alkollü halde direksiyona geçen Uğur Savcı önce 4 araca çarptı. Kaçarken de 27 yaşındaki motokurye Batuhan Karabulut'a. İkinci duruşmaya kadar firariydi o sürücü. O gün alkollü olduğunu mahkeme salonunda itiraf etti. Zaten başka şansı da yoktu çünkü bu bilgi o gün kayıtlara da geçmişti.
5: Alkol metrede 2.03 promil çıktı. Saatler sonra yapılan kan testinde ise bu oran 1.43'tü ve iddianamede de 1.43 promil olarak kayıtlara geçti. İşte aile dosyadaki bu kaydın değiştirilmesini istiyor.
6: Alkol metreyi üflemediği için bir cezai işlem uygulanıyor. Ama bu da dosyada yok. Bu cezayı yedikten sonra sanırım alkol metrenin burada seri numarasına varana kadar bütün her şeyi mevcut 2.03 promil yazılıyor. Ama sadece kan testini baz almışlar. 1.43 promili yazmışlar.
4: İlk duruşmada serbest kalmıştı sürücü, sonra da firar etmişti. İkinci duruşmaya bir gün kala yakalandı ve iddiaya göre davadan vazgeçmeleri için acılı aileye 5 milyon lira teklif etti.
3: Ben kardeşime söz verdim. Ben sonuna kadar kardeşimin hakkını arayacağım. Bu bir cinayet, bu bir trafik kazası değil. Bunun ben ağır cezaya taşınmasını istiyorum.
2: İşte ekranlara getirdik. 27 yaşında pırıl pırıl bir genç, o bir trafik magandası tarafından hayattan koparıldı. Ama kurallara uymadığımızın ne yazık ki çok fazla örnekleri var. Adres İstanbul Bakırköy bu kez. Bakırköy'de yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Vesile Parlakgül servis minibüsünün çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Güngören'de ise kontrolünü kaybeden bir otomobil taksiye çarptı, araç takla attı. İşte o kazalar ve detayları.
1: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu. Servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza Bakırköy'de meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile Parlakgül'e servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

0: Ağır yaralanan Parlak Gül hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güngören'de ise sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki taksiye çarptı. Ardından refüje çıkarak takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
1: Şimdi Sabah Ajansı etiketimizi hatırlatalım. Haberlerimize yorumlarınızı bekliyoruz. O Sabah Ajansı etiketinize sizlerden gelen yorumları da okumaya başlayalım. Sabah itibariyle Miraç Güzel isimli izleyicimiz İstanbul'da yaşıyor. Haberlerimizde özellikle az önce ekranlara getirdiğimiz 27 yaşındaki Batuhan'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yorum yapmış. Ne acı bir ölüm. Göz göre göre bir genci daha yitirdik. Trafikte bu kurallara uymamanın sonu nereye gidiyor deniliyor. Ne yazık ki ekranlara da getiriyoruz. Trafik kurallarına uymamanın sonucu çok ağır olabiliyor. Hem kendi canınız hem başkalarının canını yakıyorsunuz. Tabloda bu. Miraç Güzel isimli izleyicimizden gelen yorum. Nereye kadar bu kazaları, bu katliamları göreceğiz diyor. Tabloda ne yazık ki bu şekilde. Şimdi havanın durumuna bakalım. Yavaş yavaş meteorolojiyi konuşmamız gerekiyor. Çünkü İstanbul'da özellikle bugünden itibaren biz daha yavaş yavaş bir şekilde kışı hissetmeye başlayacağız. Ama asıl soğuma yarın. Ama İstanbul'a geçmeden önce Karadeniz'e bakalım. Karadeniz neredeyse bütün bir yaz boyunca yağış aldı. Doğu Karadeniz'e özellikle hafta sonu Rize'de çok etkili yağışlar verdi. Evler, iş yerleri su altında kaldı. O ortaya çıkan zararı toparlama çalışmaları da devam ediyor. Peki Rize'de son durum ne? Haberimize bakalım. Ardından da tabii ki yeni günü konuşacağız.
2: Hocacığım çok aşırı bir yağmur yağdı ya. Korkunç bir yağmur yağdı yani. O denizi aldı boşalttı bizi Allah'ın.
0: Doğu Karadeniz'i vuran şiddetli yağış büyük bir tahribata yol açtı. Rize'nin İyidere ilçesinde 18 Eylül günü yağmur gece boyu dinmedi. Dereler taştı, yollar nehire döndü. Sabah olduğunda felaketin boyutu ortaya çıktı. İyidere'nin Fıçıtaşı mahallesinde ikiye ayrılan yol yaklaşık 60 santimetre çöktü.
3: Şiddetli yağmurun ardından yolun altındaki zemin suya dayanamadı ve ardından çökme meydana geldi. Ve altyapıda ise büyük bir hasar meydana çıktı.
2: Aşağı dereler ciddi. Ha buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
0: Bölgedeki istinat duvarlarının çökmemesi hasarın daha da büyümesini önledi.
3: Selin ardından bölgede şu anda hummalı bir çalışma var. Hem belediye ekipleri hem DSİ ekipleri ve il özel idaresi ekipleriyle birlikte bir yandan harfiyat kaldırılıyor. Diğer yandan su baskını ve heyelan yaşanan noktalara temizlik yapıyor. AFAD ve ilgili kurumlarsa bölgede hasar tespit çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor.
1: Şimdi bugünden itibaren özellikle yurdun batısında yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar üşümeye hazır olsunlar. Yağış başlıyor, ardından da soğumayı göreceğiz. Daha yaz yeni bitti, sonbaharı yaşamadan ne oluyor derken hepimizin bugün soracağı soru bu. Kış erken mi geldi? Peki kış erken mi geldi? Hemen bu soruyu yanıtına bakalım. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizler birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum.
1: O zaman soruyu soruyorum, kış erken mi geldi?
4: Aslında kış erken geldi diyemeyiz. Birazcık kar yağışını görüyoruz. Sıcaklıklarda bir düşüş yaşanacak ama gece sıcaklığı özellikle gece sıcaklığı biraz daha fazla kendini gösterecek. Biz aslında son yıllarda biraz hava soğumaya başlayınca yani artık o yüksek sıcaklıklara alıştık ya. Yüksek sıcaklıkların özellikle iklim değişikliği kaynaklı gittikçe artan sıcaklıklardan dolayı sıcaklıkları yüksek sıcaklıklara alıştığımızda sıcaklık biraz düştüğünde kış mı geldiğine başlıyoruz. Aslında sonbahar koşullarındayız. Yani kış daha gelmedi. En azından yani bir soğuk gelen soğuk hava Uludağ'da kar yağışı bırakması lazım. Kışın gelmesi için ama o yüksek rakımlarda kar yağışı gözükmüyor. Ama evet gerçekten sıcaklıklarda bir düşüş var yani. Beraberinde de yağışlar geliyor. Ki şu saatler itibariyle yağış başlamış durumda aslında. Marmara'nın batısında gece saatlerinde

0: itibaren Çanakkale civarında yağış başladı ve şu saatlerde Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in özellikle kuzey ve Ege'ye bakan ilçeleri yağış almaya başladı. İstanbul'da da hafif hafif böyle çok kuvvetli olmayan çisenti şeklinde hafif yağışı görüyoruz. Önümüzdeki saatlerde bu yağış gittikçe artık Marmara'ya yerleşmiş olacak. Özellikle de yine öğle ve sonraki saatlerde İstanbul ve çevresi, hatta Marmara'nın doğusu, yağışlar biraz daha kuvvetlenmeye başlayacak buradaki yağışlar. Sel, su baskını riskleri mevcut ve beraberinde de sıcaklıklar düşüyor. Aslında İstanbul için şöyle bir tablo söyleyebiliriz. Bu sabah saatlerinde 20-21 derecelerde seyreden hava sıcaklığı öğle saatlerinde 17 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde de 13-14 dereceler civarında diyor.
1: Yani o zaman hocam, şimdi şu uyarıyı sizden alalım. Şu dakikalarda henüz evden çıkmamış İstanbullu izleyicilerimiz, evden çıkarken yanlarına şemsiyeyi, montlarını, biraz da kalın kıyafetleri alsınlar mı?
0: Evet, almalarında fayda var. Çünkü akşam saatlerine dönecek o, yani işten dönecek olanlar 14-15 derece sıcaklık, beraberinde kuvvetli yağmur, bunlara maruz kalacak dışarıda olanlar. Ve bu yağış da gece saatlerinde yine İstanbul'da devam ediyor olacak. Yarın da sürüyor bu yağış İstanbul'da, ki Marmara ile birlikte. Yarın da yine İstanbul'da kuvvetli yağış var. Özellikle yani şu anda görüntülerde de geliyor. Alt geçitlerde sıkıntılar yaşanabilir. Bunlara vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor, evet. Ki ama şu saatte itibariyle yine o alt geçit mazgallarının kontrol edilmesi gerekiyor. Kapalı mazgal olmasın. O konuda çalışılması gerekiyor ve bu yağış sistem yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmiş olacak. Yarın da yine yağış etli. Yarın aslında bugüne göre biraz daha soğuk bir hava var. Sıcaklıklar dediğimiz gibi yarın en soğuk günlerden birisi, 15 ile 13 dereceler arasında İstanbul'da sıcaklık yeşil olacak. Perşembeden itibaren de sıcaklıklar tekrar yükselecek. Yağışlık kısmış oluyor ama çok yüksek sıcaklık beklemiyoruz, yani sıcaklık artışında. Genel olarak İstanbul'da böyle, ama önceki hafta sorunu pazar günde bir uzakta gözüken yağış var İstanbul için, bunu söyleyebiliriz. Ülke genelinde de Marmara'daki ve Batı Karadeniz'deki yağışlar bugün ve yarın etkisini gösterdik. Kuzey Ege, İç Anadolu, aslında Batı Karadeniz'in, evet, Karadeniz'in genelinde de yağışları göreceğiz. Bugün iki gün sürecek olan bir soğuk ve yağışlı hava özellikle yurdun kuzey kesimlerinde etkisini gösterecek gözüküyor Gökhan.
1: Sonbaharı hissedeceğimiz iki güne giriyoruz. Hatta kimilerine göre kışın da başlangıcı. Konuşacağız, değerlendireceğiz tabii ki. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam, çok teşekkür ederiz. Yarın stüdyomuzda ağırlayacağız. Çok daha detaylı bir şekilde o yağışları da konuşacağımızı da hatırlatalım. Adil Hocamıza teşekkür ederim. İyi bir gün dileyelim. Ama bir yandan da İstanbul'da kış erken mi geldi sorusuna yanıt aradık, ama bir de İstanbul'daki trafiğin durumuna bakalım. Yağış yavaş yavaş başlıyor. Bu da tabii ki beraberinde İstanbul'da trafik yoğunluğu demek. Peki Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Ahmet, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuştuk. Bugün İstanbul için risk var. Yağış riskinden bahsediyoruz. Sıcaklıklar düşecek. Peki İstanbul'da gün nasıl başladı? Trafikte nedir durum? Hemen sözü sana bırakalım.
2: Evet, İstanbul'da o yağmur beklentisini bekleyen İstanbullular biraz daha erken yola çıkmışa benziyor. Öyle ki sabah saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu neredeyse %50 barajına ulaşmak üzere diyelim. Şu an Haliç'te ciddi bir yoğunluk var ve önümüzdeki saat dilimi içerisinde artık o yağmurun etkisi İstanbul'da kendisini hissettirecek ve hava sıcaklıklarının da bugün rüzgarla eşdeğer şekilde düştüğünü de belirtmiş olalım. Rüzgarın artmasıyla birlikte o esinti ve daha serin hava etkisini göstermeye başladı. Burada hemen aslında en sona söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Bugün yağmurlu hava beklentisi var. Yine önümüzdeki gün içerisinde de böyle bir beklenti var. Yine az önce sayın uzmanımız Adil Tek de bu konuda önemli uyarılarda bulundu. İlk başta yapacağımız uyarılar mutlak surette motosiklet kullanıcıları için. Evet, motosiklet kullanıcıları ve motokuryeler için oldukça önemli bir hatırlatma bugün. Hem viyadüklerde ve yine özellikle caddelerdeki rüzgar sebebiyle ciddi sarsılmalar yaşayabilirler. Bu sebeple dikkatli olmaları gerekiyor ve beraberinde yağmurlu havada, özellikle yağmurun ilk yağdığı esnada asfaltın çok daha kaygan olması hasebiyle mümkün mertebe dikkat etmeleri bir o kadar önemli diyelim ve yol durumuna devam edelim. İstanbul'da şu an trafik yoğunluğu %47, Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %60'a kadar ulaşmış durumda. Avrupa yakasında şu an için Haliç bölgesinde Ankara istikametinde bir trafik yoğunluğu var. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt şu an sizlere aktarıyor. Ve yine TEM üzerinde de Gazi Osman Paşa'dan başlayarak Hastal'a kadar, hatta Maslak'a kadar uzanan ciddi bir trafik yoğunluğu söz konusu. Bunun beraberinde şu an otogar bağlantı yolunda da Aksaray istikametinde bir yoğunluk görebiliyorum. Esenyurt mevkiine döndüğümüzde Esenyurt Altınşehir'den başlayarak devam eden TEM üzerine bir yoğunluk var. O noktada bir yol yapım çalışması sebebiyle de bu yoğunluğun oluştuğunu söylemek mümkün. Ve beraberinde Beylikdüzü'nden başlayarak Atatürk Havalimanı'na kadar da yine bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. E5 üzerinde ve karşı yakaya geçelim. Anadolu yakasındaki son durum ne? Anadolu yakasında şu an için Ataşehir, Ümraniye bölgesinden başlayarak şu an Kavacık'a kadar oldukça yoğun bir trafik var. Bu noktayı kullanacak olan İstanbulluların bir özellikle dikkat etmesi gereken bölge burası. Ve beraberinde Üsküdar'da da şu an için Altunizade ve Çamlıca gişelerde ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun sebebi elbette 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru uzanan o trafik ve bu noktada da dikkat edilmesi gerekiyor diyelim. Sancaktepe'den başlayarak Ataşehir'e doğru devam eden de ciddi bir yoğunluk var. İstanbul'da şu an için an itibariyle trafik yoğunluğu %47'ye ulaşmış durumda. Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu %40 civarlarındayken Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %60 civarlarında seyrediyor. Trafiğin en yoğun olduğu noktalarsa köprüye doğru ulaşım noktaları. Bu sebeple özellikle önümüzdeki saat dilimleri içerisinde yağmurun da İstanbul'da etkisini göstermesi ihtimalini göz önüne alırsak İstanbulluların yola çıkarken daha da dikkatli olması gerekli diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazip Vural'a notları için teşekkür ederim. İstanbul'daki trafik durumunda Ahmet aktardı. Bir yandan yağış, bir yandan da tabii ki trafik olunca İstanbul'da trafik, İstanbul'daki tablo daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmiş durumda. Sabah Ajansı etiketimizi bir kez daha hatırlatalım. İzleyicilerimizden gelen yorumlar var. Ayşe Koçak isimli bir izleyicimizden geliyor yorum. İstanbul'da Üsküdar'da oturuyorum. Her sabah Çengelköy Beylerbeyi trafiğini yaşıyoruz. Yıllardır bitmeyen bir trafik zorluğuyla karşı karşıyayız. Köprüye katılmak bazen saatlerimizi buluyor diyor. İstanbullu bir izleyicimizin. Bir başka izleyicimiz Haluk Mert isimli bir izleyicimizden geliyor. O da trafikten şikayetçi. Bugün yağmur yağacak, hava kötü olacak diye erken yola çıktık. Ancak erken yola çıkmamıza rağmen yine trafikteyiz. Ne olacak bu halimiz diyor. Genellikle izleyicilerimiz, özellikle İstanbul'da yaşayan izleyicimiz şu saat dilimi itibariyle trafik yoğunluğundan bir hayli şikayetçi. Ki zaten Ahmet de söyledi. %50'nin şu an itibariyle üzerine aşmış durumda bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu da belirtelim. Şimdi gündemin farklı başlıklarını da ekranlara getireceğiz. Okul güvenliği. Okullar tabii ki okullar geçtiğimiz hafta açılmıştı. Okullarda güvenlik nasıl sağlanacak sorusuna da bu sene ayrıca yanıt arıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşamış olduğumuz iki acı olayla birlikte artık bu soru gündemde. Okullardaki güvenliğin alınması için de İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bir protokol imzaladı. Peki yeni dönemde güvenlik nasıl sağlanacak? Özellikle velilere yönelik de bazı adımlar, bazı düzenlemeler var. Hemen bakalım.
3: Yedi bakanlık arasında okulların güvenliğine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl okulların çevresindeki güvenlik tedbirlerini arttırdıklarını söyledi.
4: Bu sene tedbirleri arttırmış olduk okul güvenliğiyle ilgili. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
3: Bakan Çiftçi okullarda alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.
4: İlk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. Birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik sürekli görev yapmak üzere. Okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar.
3: Çiftçi alınan tedbirlerin temel amacının öğrencilerin güvendiği olduğunu vurguladı.
4: Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret.
3: İçişleri Bakanı velilere de seslendi.
4: Çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, Bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yurt genelindeki 65 bin okulun eksikliklerinin tek tek gözden geçirildiğini ifade etti.
5: 65 binin üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var? Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi.
1: Çocukların oyun tutkusu ailelerin başına büyük sorunlar açabiliyor. Tıpkı birazdan ekranlara getireceğimiz haberde olduğu gibi. Bir çocuk YouTube'dan kendine bir hesap açtı. Tabii yeni hesap açılınca çok fazla izlenirlik de yoktu. Çocuk bunun için YouTube'daki izlenirliğini arttırmak için reklamlar vermeye başladı. Babasının kredi kartını kullandı. Şirket kartıydı. İlk önce bir sorun yoktu çünkü bir reklam $20 yani yaklaşık olarak 1000 lira gibi bir rakam oluyordu. Ama çocuk durumun ne olduğunu tam olarak anlamadı. Reklam üstüne reklam vermeye başladı ve babasının iş yerindeki kredi kartına tam $118 bin fatura çıktı. Baba işi kaybetti. Şimdi o borcu ödeyebilmek için evlerini de satıyorlar.
6: Çocuk kanalının daha fazla kişiye ulaşması için reklam harcamaları yapıyor.
7: Ben verdim kızıma ama ben limitini belirli bir limitte verdim.
8: Bankaların işine geliyor çünkü.
9: 9 yaşındaki çocuk babasının kredi kartıyla internetten $118 bin alışveriş yaptı. Baba yüklü bir borçla karşı karşıya kaldı ve işinden oldu. Peki siz olsanız kredi kartınızı çocuğunuza verir miydiniz?
7: Ama tabii limitini belirlemek çok önemli. Belirleme sınırsız verirsen çocuk da harcar.
3: Her şey babanın olduğuna oyun içinde bir öğe satın almak için şirket kredi kartını kullanmasıyla başladı. Kart bilgileri Google hesabında kayıtlı kaldı. Çocuk daha sonra aynı kartı kullanarak peş peşe harcamalar yaptı.
8: Çocuklara çok özgürlük verdiler. Şifrelerini falan vermemeleri lazım.
3: 9 yaşındaki çocuğun harcamaları 3 hafta içinde toplam $18 bin ulaştı. Hal böyle olunca baba işini kaybetti. Büyük bir borçla karşı karşıya kalan aile ise evlerini satmayı düşünüyor.
6: Burada mesele sadece bir çocuğun yaptığı harcama değil. Çocukların işte oyunlar olsun, uygulamalar olsun, reklam sistemleri olsun, dijital içerik platformları olsun, bunlar üzerinden para harcamasını mümkün kılan mekanizmaların nasıl çalıştığının sorgulanması gerekiyor.
7: Belki bankaların da işine geliyor uyarmamak.
6: Bankaların bu ödemeleri kontrol etmesi ve belirli bir harcama eşiğinin üzerinde yer alan bu tarz ödemelerin önüne engel koyması gerekiyor.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni yuva kuran 18.334 genç için Eylül ayında 2 milyarı aşkın ödeme yapıldığını duyurdu.
11: Genç evlilikleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, özellikle Aile ve Gençlik Fonumuz kanalıyla evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programları bu kapsamda zikredebileceğimiz bazı başlıklardır.
10: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Yeni yuva kuran 18.334 genç için Eylül'de 2 milyarı aşkın ödeme yapıldı. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
12: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz.
10: Bu kapsamda bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Böylece bugüne kadar evlilik yolundaki 222.988 gence 1 milyar 48 milyon lira sıfır faizli kredi desteği sağlandı. Fon kapsamında şimdiye kadar desteklenen 20.571 çiftin 20.988 çocuğu dünyaya geldi. Fonla bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 20.162 çift, borcunun 12 aylık taksidinin hibe edilmesi, 12 aylık taksidinin ertelenmesi hakkından yararlandı. 2 ve üzeri çocuk sahibi olan 409 çift ise, borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından faydalandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Şimdi siyaset diyelim. Siyaset başlığına baktığımızda muhalefetteki Cumhurbaşkanlığı tartışması ve yeni parti ile CHP arasındaki o gerilim var. Özellikle Mansur Yavaş ismi üzerinde soru işaretleri çok fazla artmış durumda son dönemde. Düğümü Yavaş'ın tavrı çözecek. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda yeni parti kulislerine göre muhtemel adaylar Özgür Özel ya da Mansur Yavaş. Kaynaklar sürecin Yavaş'ın tutumuna bağlı olduğunu da ifade ediyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in ekran başkanı aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. Yedek aday imasında bulundu ki bu noktada Mansur Yavaş'ın ne yapacağı merak konusu. İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin partili kaynakların değerlendirmesi ise şöyle: Mansur Bey'in tavrı bundan sonra nasıl bir yol izleneceği önemli. Eğer Mansur Bey yeni partinin adayı olmayı kabul ederse en güçlü seçeneklerden biri olur, ama topa girmez, süreçten dolayı ben bu işe yokum derse o zaman genel başkan mecburen görevi kabul etmek zorunda kalır diyor ki Özgür Özel bugüne kadar en azından kamuoyu karşısında adaylık istemediğini söylemişti, ama şimdi kulislerde Özgür Özel'in adaylığı konuşuluyor. Ama Mansur Yavaş bir yandan yeni parti tarafında soru işaretleri neden olurken diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde de tartışılan bir isim haline gelmiş durumda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki günlerde belediye başkanları toplantısı var. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor. O toplantıya Mansur Yavaş katılacak mı katılmayacak mı sorusu önemli. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun bir önceki seçim döneminde kurmuş olduğu altılı masaya ilişkinde değerlendirmeleri vardı. İmamoğlu'nun belediye başkan adayı gösterilmesi ilişkinde sorular soruldu. Ve bakın Kılıçdaroğlu nasıl bir yanıt verdi.
13: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez.
14: Arınma hamlesini bir adım ileri taşıdı. Adı sürekli yolsuzluk soruşturmalarına karışan CHP'li belediyeleri mercek altına almak için düğmeye bastı.
13: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
14: Özgür Özel döneminde seçilen mevcut belediye başkanları genel merkez tarafından performans takip sistemiyle takip edilecek. Parti kriterlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek. Para akışı, yatırımlar ve ihaleler özellikle radarda olacak.
13: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
14: Yıl sonunda belediye başkanlarına karne verilecek. Şüpheli hareketi tespit edilen, kriterleri karşılamayan ya da başarısız olduğu görülen belediye başkanları bir sonraki seçimlerde aday gösterilmeyecek. Kulislerde ise farklı iddialar konuşuluyor.
13: Benim almış olduğum bilgi, en kısa bir süre içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek. Şişli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.
14: Kemal Kılıçdaroğlu ise siyasi hayatında bu zamana kadar verdiği kararların arkasında durduğunu bu sözlerle doğruladı.
15: Geriye dönüp baktığınızda bunu yapmamalıydım dediğiniz önemli siyasi kararınız var mı?
16: Çok önemli bir kararım yok. Hayır, çok önemli bir kararım yok.
14: Altılı masa içinse parantez açtı, itirazlara rağmen kurduk dedi.
16: Arkadaşlarım itiraz ettiler mesela, az önce söyledim. Altılı masanın kurulması dolayısıyla, ama kurduk ve doğru olduğuna inandım. Arkadaşlarımı ikna edeyim. Ben en son özür bile diledim.
14: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili soruyuysa tereddütsüz yanıtladı.
17: İmamoğlu'na aday yapmasaydım diye geçmedi.
16: Yok, hayır.
14: CHP'nin internet sitesinde ise dikkat çeken bir temizlik yaşandı. Eski genel başkanların konuşmalarının bulunduğu basın açıklamaları bölümünde Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldığı konuşması yönetim kararıyla silindi. Diğer konuşmaları ise hala sayfada duruyor.
18: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

0: sağladı. Yurt dışına üretici fiyatları aylık %3,61, yıllık %32,60 arttı. En yüksek yıllık artış %106,24 ile enerjide görülürken, madencilik ve taş ocakçılığı %43,41 yükseldi. Endekste aylık artış da %3,61 oranında gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun,

0: fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir Dursun Bey Devlet Yolu'nun 62 ve 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursun Bey Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Denize çek gönder. Denize çek
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım. Dünyası, güzellikler dünyası.
17: Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
16: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
17: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
18: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
19: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
20: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
21: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türk

0: Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
1: Her yoluyla yeniden kazanmasının gerektiği bir yapı oluşturulmalıdır diyor Başkan Erdoğan, Bloomberg için vermiş olduğu, yazmış olduğu makalede. Artık var olan küresel sistemin küresel krizlere yanıt vermede yetersiz kaldığında altını çiziyor. Değişen güç dengelerine ve değişen dengelere yanıt vermekte BM sistemi artık başarısızdır diyor. Asya'nın ekonomik ağırlığı artarken Afrika'da sahip olduğu potansiyelle orantılı olarak daha güçlü bir temsil talep ediyor. Gelişmekte olan ülkelerse kendi önceliklerini daha güçlü biçimde dile getiriyor. Bazı bölgesel aktörlerin artan etkisi kendi bölgelerindeki sorunların çözümünde daha fazla sorumluluk üstlenmelerinde beraberinde getirmektedir ifadesini kullanıyorum. Türkiye bu reform arayışını desteklemek amacıyla güçlü küresel ilişkilerinden ve çok taraflı diplomasi alanındaki deneyiminden yararlanmaya devam edecektir. Veto ayrıcalığının kaldırılması, seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerindeki ağırlığının arttırılması ve genel kurul rolünün güçlendirilmesine yönelik tüm çabaları da destekliyoruz diyor Başkan Erdoğan. Sıcak gelişmelerle güne başlıyoruz. Hiç şüphesiz ki Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar önemli. Bloomberg'e yazmış olduğu o makale ve bugüne ilişkin konuşacaklarımız var. Hemen sıcak başlıkta değerli yayın konuğumuz Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizi bekliyor. Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan Bey, iyi yayınlar.
1: Tabii konuşacağımız pek çok başlık var ama sıcağı sıcağına Başkan Erdoğan'ın o makalesini isterseniz bir değerlendirelim. Birleşmiş Milletler'deki Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı kaldırılmalıdır diyor Başkan Erdoğan. Nedir bu veto hakkı ve neden kaldırılması gerekiyor?
2: Şimdi Gökhan Bey bakınız, bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu 5 tane ülke kendilerini dünya çapında, küresel anlamda izleyecekleri politikanın, ki muhtemelen bu politika yayılmacı, istilacı, işte karşı taraf üzerine istediklerini yaptırabilen ama kimsenin de kendilerine karışmaması için kendilerini güvence altına alan bir sistem kurarak bugüne gelindi. Yani veto hakkı kullanmak. Bu veto hakkı dediğimiz olay şu: 5 tane ülke genel kurulda ya da güvenlik konseyinde, 15'te üyeli güvenlik konseyinde 14 tane üye bir konuda hemfikir olsa bile herhangi bir tanesinin hayır demesiyle birlikte o karar uygulanamaz hale geliyor. Veto hakkı bu. Dolayısıyla şimdi bunu neden istiyorlar? Biraz önce belirttiğim sebeplerden dolayı. Yani bugün bu dünyanın neresinde bugüne kadar, 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar dünyanın neresi bir istikrarsız bölge diye bir yeri tanımlarsanız, bunların yanı başında burayı istikrarsızlaştıran bu 5 daimi üyeden bir tanesinin olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Yani kimi coğrafyada Amerika, kimi coğrafyada Sovyetler Birliği, ki Rusya, kimi coğrafyada Çin Halk Cumhuriyeti, kimi coğrafyada

0: İngiltere, Fransa. Şimdi bunların etki alanları ve ilgi alanları farklı olabiliyor. Ama birbirlerine karışmamak için de bunu yapıyorlar diyebilirim. Şöyle de söyleyebilirim. Bu beş ülkede hiçbir zaman için birbirleriyle doğrudan doğruya karşı karşıya kalmamışlardır. Doğrudan doğruya savaşmamışlardır. Ki başkaları savaştırmışlardır. Bakın onu da net bir şekilde görebiliriz. Bugün halen daha ki meydana gelen savaşlarda bunu görmek mümkündür. Rusya-Ukrayna savaşında görebiliyoruz. Önce Amerika Ukrayna'yı bir şekilde sahaya çekti. Rusya'yla savaştırdı. Şimdi her ne kadar geri çekilse bile diğer bir daimi üye İngiltere Ukrayna üzerine bir Rusya politikası izliyor. Rusya'nın çeşitli coğrafyalarında. Mesela Çin'in Tayvan politikası var. Ama her biri kendisi ile ilgili bir husus Birleşmiş Milletler'e geldiği andan itibaren de bunu veto ediyorlar. Böyle bir kararı, yaptırım kararını mesela işte ABD'ye karşı uygulanacak İran, İngiltere, ABD savaşında ya da Rusya'ya karşı uygulanacak bir politikada ya da bir karar alınacaksa bunu ilgili taraf kendi lehine görmediği için veto edebiliyor ve o karar uygulanmıyor. İşte bu kadar bir kendi menfaatlerini düşünen, kendilerini zırh içerisine alan bir uygulama başlatmışlar, bir karar almışlar. Tabii ki bu da hukuka, bırakın insanlığa uygun değil yani. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün hangi çatışmayı önlediğini, hangi çatışmayı başlamadan durdurduğunu görebildik. Yok öyle bir şey söz konusu değil. Ya da çatışmalar bittikten sonra dahi bunun sonrasındaki barış ortamını bile sağlayabilecek bir durumu yok. Mesela tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bunu Sayın Cumhurbaşkanı öncülüğünde yapıldı. Türkiye bunu yaptı. Ama Türkiye ne yaptı bunu? Resmi bir daha geniş bir perspektifte de daha geniş bir yapıda olabilmesi için Birleşmiş Milletler adeta ortak etti Türkiye. Ama tahıl koridorunun mimarı Türkiye'dir. Bir savaş esnasında insanın adına atılan adımdır. Ama biz beklerdik ki bunu Birleşmiş Milletler kendisi yapsın. Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimi oldu.
1: Peki Ali Fuat Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi süremizi daha tasarruflu kullanmak için. Bugün Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek. ABD Başkanı Donald Trump da BM'ye bugün hitap etmesi bekleniyor. Diğer yandan Trump'ın programına özellikle baktığımızda Körfez ülke liderleriyle de bir araya geleceği bir İran konulu toplantı gerçekleşecek. Geçtiğimiz yılda hemen hemen aynı formatta bir toplantı yapılmıştı. Başkan Erdoğan'la Trump'ın da bugün bir görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme trafiğinden özellikle Körfez liderleriyle yapılacak o görüşmeden İran konusunda bir beklenen uzlaşı adımı çıkar mı? Yoksa Trump dediği gibi dün tweet atmıştı. Bir milleti toptan haritadan sileceğim ya da bunun kararını vereceğim demişti. Bu yola doğru mu gideceğiz?
0: Şimdi şunu söylemek lazım. Yani bir milletin toptan haritada sileceğim demek mümkün değil. Yani Büyük İskender de İran'da üzerinden geldi, orada savaştı ve yakıp yıktı, Hindistan'a doğru gitti. Bugün hala da Persler var yani. İranlılar var. Böyle bir şey söz konusu değil. O sadece Trump'ın günlük konuşması. Artık ona alıştık. Ha, çok büyük bir saldırı yapabilir. Çok büyük bir saldırı yapabilir. Büyük sayiatları verebilir ama bir halkı tamamen yok etmek diye bir şey söz konusu değil bana göre bu çağda. Bir kere onu not edelim. İkincisi Pezeşkian'ın burada olması çok önemli. İran Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü ılımlı bir lider olduğunu biliyoruz. Pezeşkian'ın burada yapacağı çeşitli görüşmeler oldukça önemli. Bu Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşma çok önemli. Ona da bakmak lazım. Bir diğer konu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşmeler. Körfez ülkeleri yapacağı liderlerle yaptığı ve yapacağı görüşmeler. Bu barış sürecine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ki çünkü bu savaşın en çok etkilenen ülkelerin başında da Körfez ülkeleri geliyor. Yani diğer ülkeler ekonomik anlamda etkilenirken özellikle yani bu petrol fiyatlarındaki artışlar etkilenirken Körfez ülkeleri hem ekonomik petrolden kaynaklanan ekonomik hem de bu yine savaştan kaynaklanan diğer iktisadi hususlardan dolayı oldukça olumsuz yönde etkilendiler ve bugüne gelindi. Bu savaşın bitmesini en çok belki de Körfez ülkeleri istiyor. Ama bunu Amerika Birleşik Devletleri nasıl inandıracaklar? Ama o da onların elinde. Çünkü en fazla Amerika ile de işbirliği yapan, ticaret yapan ve Amerika'ya da baskı yapması gereken de Körfez ülkeleri. Sanırım bu konuyla ilgili olarak daha önce de yaptıklarını tahmin edebiliriz bu Körfez ülkelerinin. Buradan olumlu bir şey çıkar mı? Şu an için çok zor.

0: Çünkü şöyle çok zor diyorum. ABD'nin istedikleri çok farklı. İran sahada çok güçlü olduğunu hissediyor. Yani ABD'ye yendiğini düşünüyor. O yüzden de onun şartları çok farklı. Belli bir noktada buluşulabilir mi? Arka planda neler görüşülüyor? Belki de sadece Cumhurbaşkanı'nın çantasında
1: Evet.
0: bununla ilgili maddeler vardır. Bununla ilgili çeşitli teklifler vardır. Onu bilemiyoruz. Belki de günün ilerleyen saatlerde ya da yarın öbürsü gün bunlar açıklanır diye düşünüyorum. Yani beklentimiz bu savaşın durması. Çünkü
1: Peki
0: bu
1: hocam,
0: savaşın
1: siz
0: tetiklediği başka savaşlar da oluyor.
1: bugün bir Trump-Pezeşkian görüşmesi bekliyor musunuz? Böyle bir ihtimal var mı sizce?
0: Şu ana kadar açıklanan resmi bir durum yok. Sanırım öyle bir görüşme trafiği yok gibi geliyor. Ama görüşebilirler. Yani o da bir muhtemel bir yer. İmkansız diye bir şey söz konusu değil. Trump da görüşebileceğini
1: Evet.
0: belirtmişti. Bu açıdan baktığımızda görüşmeleri belki de olumlu sonuç doğurur diye düşünüyorum Gökhan Bey.
1: Diğer yandan bir başka önemli bilgi, İsrail Başbakanı Netanyahu da Amerika Birleşik Devletleri'nde, o da BM toplantılarına katılacak ama Trump'la görüşmeyecek. Şimdi böyle bir süreçte Netanyahu'nun ne kadar Trump'la görüşme konusunda istekli olduğunu biliyoruz ama Trump programı gerekçe gösterdi ve bu görüşme olmuyor. Bu bir işaret midir sizce?
0: Şimdi tahminim, yani buradan hareket edersek ya da işte bazı yaptığımız haber okumalarına da baktığımızda ABD'nin Netanyahu sonrasında hazırlandığını tahmin edebiliriz. Yani acaba şimdi seçimlerde 29, 27 Ekim'de sanırım, 27 Ekim'de yapılacak olan seçimlerde ABD Netanyahu'nun rakiplerinin onu geçtiğini, yapılan anketlerde onu geçtiğini görüyorlarsa ve de destekliyorlarsa ve bununla ilgili de çok güçlü belirtiler aldılarsa, duyumlar aldılarsa, o zaman Netanyahu ile bugün Trump'ın görüşmemesi gayet normal ve randevu vermemesi normal.
1: Evet.
0: Netanyahu da bunu çok istiyor. Bu birinci sebep olabilir. İkincisi ise artık Netanyahu'ya bir mesaj niteliğinde de okunmalıdır bu. Çünkü bölge politikalarında izlediği politikalar, Amerika'ya attığı çukur diyelim bu savaş, hakikaten Amerikan halkını ve Amerikan siyasetçilerini atlı selim Amerikan yöneticilerini de bıktırmış durumda diyebilirim ben. Çünkü bölgede kaos üzerine kaos yaratan bir politika izliyor. Ama bunu yaparken de kendi öz gücüne değil Amerika'ya dayanarak yapmak istiyor. Bu da belli bir yere kadar üstlenebiliyor Amerika tarafından, üstleniliyor. Nereye kadar seni taşıyacak mantığı olabilir. Bununla ilgili olarak da Trump Netanyahu'ya randevu vermemiş olabilir diyebiliriz.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, vereceği mesajlar, Bloomberg makalesi, yazmış olduğu makale ve tabi olası Trump-Erdoğan görüşmesi ve diğer liderler programı ana gündem başlıklarımız. Ali Fuat Hocam çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir gün olacak. Konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Size iyi bir gün dileyelim.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ali Fuat hocamızı uğurlayalım ama biz Amerika'da kalmaya devam edeceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta düzenlenen toplantılar sırasında önemli bir zirveye de katıldı. Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldi. O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Tabii ki Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Savunma İttifakı içerisinde yer aldığımız ittifak üyeleri ama sık sık bu toplantılara Mısır Dışişleri Bakanı da katılıyor. Bu da o dörtlü gerçekleştirilen toplantılardan biri. Gündemde ise şüphesiz ki Gazze konusu, Hürmüz'de yaşananlar, İran ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gibi sıcak başlıklar var. Bir Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamaları tabii yakından takip edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür sözüyle birlikte önemli vurgular var. Bundan sonra Başkan Erdoğan genel kurulda neler söyleyecek? Daha adil bir dünya mümkündür sözü bir kez daha tekrarlanacak. Gazete manşetlerini aktarmaya devam ediyoruz. Sabah gazetesi diyelim müsait diliminde. Ki biz de vurguladık, sabahında manşetinde benzer bir haber var. Birleşmiş Milletler'den dünyaya seslenecek New York'ta barış diplomasisi. BM Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan küresel krizlerin çözümü için yoğun çaba harcıyor. Dolu dolu bir program olduğunu vurgulayan Erdoğan liderlerle de ardı ardına görüşmeler gerçekleştiriyor. Gözler Körfez buluşmasında az önce biz de Ali Fuat hocamızla konuşmuştuk. Hemen bakalım ABD Başkanı Trump'la görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan Orta Doğu'daki krizi de yakından izliyor. Erdoğan'ın Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle İran Savaşı hakkında yapacağı toplantıya da katılması bekleniyor. O görüşme bugün tabii ki daha ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde çok daha netleşecek bir programdan bahsediyoruz. Ama geçtiğimiz seneyi hatırladığımızda Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı

0: Trump bir arada oturmuş ve Körfez liderleriyle de bir araya gelmişlerdi. Hemen o görüşmenin ardından zaten Gazze ateşkes süreci de başlamıştı. Bakalım İran'a ilişkinde bu süreç gerçekleşecek mi? Bir başka haberi hemen ekranlara getirelim. Sabah gazetesinin manşetinde kaza yapanları soyan çeteye büyük operasyon. Trafik kazası yapan vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren 253 bin vatandaşı yaklaşık 15 milyar lirasını dolandıran çeteye operasyon düzenlendi deniliyor. Son bir haber aktaralım. Google'a 403 milyon euro ceza. Avrupa Birliği kişisel verilerin korunması kanununa aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Google'a 400 milyon euroluk bir dava ceza verdi. Bu da günün öne çıkan haberlerinden biri. Şimdi Başkan Erdoğan'ın programına Birleşmiş Milletler'e verilecek mesajları, İran konusu, hepsini gün boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Ama geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar da var. İlk durak noktamız İstanbul. İstanbul Sultan Gazi'de taş ocaklarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cansız beden kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
1: Çevreye yayılan ağır koku acı gerçeğin habercisi oldu. Adres İstanbul Sultan Gazi'deki taş ocakları. Etrafa yayılan rahatsız edici kokuyu fark eden bir işçi kaynağı bulmak için kayalıklara yöneldi. Birkaç adım sonra yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde şahsın uzun süre önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Cansız beden kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler cansız bedenin 8 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Dinler'e ait olma ihtimali üzerinde duruyor.
0: Diyarbakır'da ise alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Alacak verecek kavgasında kan döküldü. 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada kurşunların hedefi olan 5 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oktay Tokay, Mesut Tokay ve Mehmet Baydur'un cenazeleri morga kaldırıldı. İki yaralının tedavisi sürerken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
0: Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltı listesinde yer alan isimlerden biriydi. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışındaydı. Yurt dışından döndü ve gözaltına alındı. Peki süreçteki son durum ne? Hemen A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet, bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Ünlü oyuncunun gözaltına alındığını dün paylaşmıştık. Peki süreçte gelinen son durum ne? Hemen sözü sana bırakalım.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dalga operasyonu ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Öyle ki iki ayrı operasyonda toplamda 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. İki ayrı soruşturma dememizin sebebi aslında burada şu. Bu dosyalardan birisinde uyuşturucu kullanma, temin etme ve bu noktada bir soruşturma gerçekleşiyor. Bir diğerinde ise özel hayatın gizliliğini ihlal, fuhuş ve yine aynı şekilde uyuşturucu madde temin etme noktası suçlamalarla suçlanılıyor ve bu kişilerle alakalı da 6 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyorken diğer tarafta da ilk az önce söylemiş olduğum dosyada da 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış ve İstanbul İl Jandarma ekipleri gözaltıları gerçekleştirmiş ve toplamda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Afra Saraçoğlu da uyuşturucu madde temin etmek ve bulundurmak suçlamasıyla gözaltı kararı çıkartılan isimlerden birisiydi. Geride bıraktığımız gün Afra Saraçoğlu yurt dışından dönmesi ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve onun da işlemleri devam ediyor. Peki

0: veya ünlüler dünyasından genel anlamda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bunlarda bu kişilerden yine testler alındı Adli Tıp Kurumu'ndan. Yine aynı şekilde Afra Saraçoğlu'nun da bu kapsamda Adli Tıp Kurumu'ndan uyuşturucu için bir test alınacak ve ona göre de soruşturma şekillenecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a notları için teşekkür ederim. Ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını aktardı bize Ahmet. Günün bir başka başlığıyla devam edeceğiz. Bu kez durak noktamız Adana. Adana'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna ilkokul öğretmeni olan kiracısının çirkin saldırısına uğradı. Evini tahliye eden kiracısına parasını iade etmek ve hasarı incelemek için adrese giden gazi balkonda tornavidalı saldırıya uğrayarak darp edildi.
2: Paramı ver.
3: Hocam
2: paramı
3: ben sana
2: ver.
3: Vermeyeceğim demiyorum. İnkar
2: ben şimdi için. İstiyorum. Şimdi istiyorum. Lan benim paramı ver yeter lan. Ver oğlum paramı. Hocam. Benim hocam, sabrım taştı. Bak. Oğlum bak sabrım taştı. Sabrım taştı.
4: Hocam.
2: Ver paramı.
4: Bak.
2: Ver paramı.
5: Darp edildi. Tehditlere maruz kaldı. Üstelik o bir terörle mücadele gazisi. Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Erdem Durna, sınır ötesinde icra edilen Fırat Kalkanı başta olmak üzere çok sayıda operasyona katıldı. Teröristlerle birçok kez sıcak temas sağladı. Sağ koluna kurşun isabet etmesi sonucu da gazilik unvanı aldı ve ordudan emekli edildi. Gazilik unvanını şerefle taşıyan Durna'nın sevincine kiracısıyla yaşadığı tatsız olay gölge düşürdü. A Haber ekibi o gaziye ulaştı, olayın ayrıntılarını sordu.
6: Kiracı öğretmen konuşma bahanesiyle Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna'yı tahliye etti, eve çağırdı. Ardından da gazi Durna'yı evin balkonundaki işte bu köşeye sıkıştırıp eline geçirdiği tornavidayı sallamak için defalarca hamle yaptı.
4: Paramı vereceksin şeklinde husumet çıktı. Evde tadilatlar var, tahribatlar var. Onlarla ilgili anlaşalım şeklinde konuşmaya çalıştım. Kendisi hiçbir şekilde benimle uzlaşmaya gitmedi. Hiçbir şekilde anlaşmaya gitmedi. Köşeye beni bulunduğumuz noktaya sıkıştırarak bilindiği gibi benim sağ kolumda kurşun girip giriş çıkış olduğu için sağ kolumu kullanamaktayım. Bu bölgeye sıkıştırıp tornavidayla beni öldürmeye, canıma kastetmeye başladı.
6: Kaç yıldır oturuyordu bu evde?
4: Yaklaşık 5 yıldır oturuyor.
6: Bu yılda oturacaktı.
4: Bu yılda oturacaktı. Anlaşmamız bu yöndeydi. Hatta oturacağım diye bana ödeme yaptı. Hiçbir şekilde şey yapmadı. Anlaşmazlığı ben çıkartmadım. Ben zaten geri kalan bana yaptığı ödemeyi geri yapacaktım.
6: Olay 19 Eylül'de yani Gaziler Günü'nde yaşandı. Gazi Erdem Durna o gün törene katılmıştı, plaket almıştı ve protokole de gazilik ünvanını anlatmıştı. İşte o tören bitti, ardından da o çirkin saldırıya maruz kaldı.
4: Gazilik deyince yani ben her şeyi yaparım, hırgür çıkarım şeklinden adı. Gaziliğin tarihimizde çok büyük yanı vardır. Ben gaziyim derken yani benim %11 engelim var. Hocam bana zorbalık yapma şeklinde gaziyim dememe rağmen bana tornavida salladı, karnıma batırmaya çalıştı ve de benim buramla tutarak hırpalamaya çalıştı.
6: Gazi Erdem Durna kiracısına vermiş olduğu parayı iade edeceğini söyledi. Ancak şart olarak da işte kiracının vermiş olduğu bu hasarların giderilmesini istedi.
4: Göründüğü gibi eşyalar kullanılmaz halde olunca bir sonraki kiracı bunu kullanamayacaktır. Bunun tadilatı için kendisine tarafına Ümit Bey'e ben yapılmaz için kendine söyledim ama hiç oralı olmadı yani.
7: Beyefendiyle röportaj yaptık.
8: Tamam.
7: Yaşanan olayla ilgili.
8: Okulla ilgisi neydi olayın? Tamam, okula niye geldiniz?
7: Sizi bulmak için.
5: A Haber ekibi öğretmen Ümit Durmaz'a da ulaştı. Kendisine de mikrofon uzatmak istedi. Ancak kendisi bunu kabul etmedi.
9: Lütfen gider misiniz? Sizi rica ediyorum. Gidin.
1: Manisa'da ise bir kuyumcuya giren silahlı soyguncu iş yeri sahibiyle yanındaki kişiyi vurarak yaraladı. Kuyumcunun direnmesi üzerine altınları almadan kaçmaya çalışan soyguncu ise esnaf tarafından durduruldu.
10: Silahlı soyguncu esnafın müdahalesiyle yakalandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletle gelen kasklı bir kişi kuyumcuya girdi. Ardından da tabancayla ateş açarak iş yeri sahibiyle yanındaki bir kişiyi yaraladı.

0: Kuyumcunun canı pahasına direnmesi üzerine panikleyen zanlı altınları alamadan dışarı kaçtı. Soyguncu karşısında esnafı buldu. Silah seslerini duyup dışarı çıkan bir esnaf eline aldığı parke taşını saldırgana fırlatarak silahın düşmesini sağladı.
1: Doğru devam etti. Arkasından yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım. Bana doğru dönünce silah zaten o ara elimden düşmüştü. Bana doğru dönünce boynunu alıp boynunu sıkıp yere düşürdüm.
0: Soyguncunun üzerine atlayan esnaflar polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polisler zanlıyı gözaltına aldı. Yaralanan iki kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Okulların açılmasıyla birlikte akran zorbalığı konusunu yeniden konuşmaya başladık. Bu kez adresimizde ekranlara getireceğimiz haberde çok çarpıcı detaylar var. Çünkü liseli bir genç kız kaynaştırma öğrencisi olarak kayıt olduğu okulda akranlarının zorbalığına maruz kaldı. Darp edildi, videosu çekildi, tehdit edildi. Durumu öğrenen anne ise hemen okula geldi, öfkeliydi, çocuğunu korumak istiyordu. Ağzından bir anda çıkan bir söz çok daha büyük bir soruna neden oldu. Bu kez evladını korumak isteyen anneye dava açıldı.
3: İnşallah bir daha seni görmem, duydun mu? Seni umarım.
4: Tokat attılar. Yumrukladılar. İfşa tehdidiyle de kayda aldılar.
5: Seni bu Maltepe ifşaya nasıl ifşa edeceğim? Gör bak bize, tamam mı? Akşam kendini bana ver.
6: Beni 3 gün boyunca darp ettiler.
4: Yetmedi, dövdükleri çocuğun annesine de hakaret davası açtılar.
7: Kızımı dövüyorlar ama cezayı biz yiyoruz.
4: 15 yaşındaki Asya Önenç geçtiğimiz yıl kaynaştırma öğrencisi olduğu lisede okulun ilk haftasında arkadaşları tarafından incir çekirdeğini doldurmayan bir sebep yüzünden akran zorbalığına maruz kaldı ve 3 gün boyunca darp edildi.
6: Kız gelip benim 25 yaşında bir sevgilim var dedi. Ben de bunu buna büyük bir tepki verdim. Dedim ki çok büyük dedim. Oha abim yaşında.
5: Milletine senin yaşına bir şey söylemeyeceğine dair sordu.
7: Üç kız birlikte olup benim kızımı sınıfa kilitleyip darp ettiler.
4: İddia o ki Maltepe'deki bir lisede kaydedilen o akıl almaz görüntü yapılan zorbalığın sadece küçük bir kısmıydı.
6: Hem vuruyor hem saçıyor hem tokat atıyor hem de tekme atıyor bana.
4: Üstelik darp edilen 15 yaşındaki genç kız o okula özel eğitim öğrencisi olarak kaydolmuştu.
7: Kafasına darbe almaması gerektiğini okulda müdür yardımcıları, müdür, rehber öğretmene hepsine tek tek söyledim ama hiçbiri dikkate almadı.
4: Kızının günlerce darp edildiğini öğrenen anne karşı tarafa sesli mesaj yolladı. O mesaj daha sonra annenin karşısına çıktı. Çünkü içerisinde hakaret vardı.
7: Videoları gördüğüm zaman çılgına döndüm. Telefonda küfür ve hakaret edince, bir de dinlemeyince, telefonu suratımı da kapatınca ben de sesli mesaj attım karşı tarafa.
4: Anne Birsel Seyrek o mesaj gerekçe gösterilerek açılan hakaret davasının sonunda 45 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.
7: Ödemediğim için hesaplarıma bloke geldi. Haklıyken haksız duruma düştüm. O çocukları attılar ama benim çocuğumu da okula almadılar. Çocuğumun eğitim hayatı bitti. Ben ceza almalarını istiyorum.
2: Soruşturmalar devam ediyor. Alihan Kuriş soruşturmasına bakacağız. Tanık ifadeleri Kuriş'in talimatlarını ortaya çıkardı. İfadesine başvurulan tanıklar CHP'ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını iddia etti.
8: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
9: Alihan Kuriş soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni tanık ifadelerine göre CHP'ye oy vermeyenlere hayatın zindan edildiği iddia ediliyor.
10: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
9: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 3 yeni tanığın ifadesi ortaya çıktı. Uzun yıllardır yapının içinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptıklarını belirten 3 tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adı verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanıklar bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirtti.

0: belirterek kapılara görevliler konulduğunu söyledi. Bir tanığın anlatımına göre girişine izin verilmediğinde kendisine bunun Alihan Kuriş'in emri olduğu bildirildi. İkinci tanıksa 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin buna itiraz ettiğini kaydetti. Bir diğer tanıksa CHP'ye oy vermediği için hem kendisinin hem de ailesinin yapıdan tamamen dışlandığını söyledi. Üç ayrı tanığın birbirinden bağımsız ifadelerinde öne çıkan ortak başlıklar dikkat çekti. Tanıkların ifadelerinde örgüt elebaşlarının talimatıyla CHP'ye oy vermeyenlerin afaroz edildiği görüldü.
1: Şimdi siyasete bakacağız. Siyasette yeni partideki isim tartışmaları devam ediyor ama bu kriz aşılacak gibi duruyor. Çünkü sürpriz bir gelişme var. Yenilik Partisi malum isim benzerliği nedeniyle konuyu zaten mahkemeye de taşımıştı. Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanma kararı aldı. Gündemde isim krizi var. Muhtemeldir ki yeni partiyle Yenilik Partisi anlaştı. Ama nasıl bir anlaşma var? Bunu ilerleyen saatler, ilerleyen günler bize gösterecek.
2: Başkanlar Kurulumuz ve Egemenlik Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık.
3: Sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse bunu karıştırmaz. Burası açık.
4: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim krizi sürüyor. Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Kriz masaya yatırılacak.
2: Yargıtay Yeni Parti'ye bir süre verdi. 30 günlük bir süre. İsminizi değiştirin dedi. Bu isim Yenilik Partisi ile karıştırılıyor.
3: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
4: Genel Başkanlığını CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi isim benzerliği var. Seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi.
3: Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip İltibas yoktur şeklinde karar verebilir. İltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz.
5: Anayasa Mahkemesi isim benzerliği var derse yeni parti isim değişikliğine gidecek. Ayrıca kurultayda yeni partinin logosu da değişecek.
3: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
1: Ünlü sanatçı Kadir İnanır Haziran ayında kaybetmiştik. Ölümünün üzerinden aylar geçtikten sonra geçtiğimiz hafta vasiyeti açıklanacaktı. Ancak beraberinde tartışmaları da getirdi. Kadir İnanır'ın yaklaşık 1 milyar liralık bir mal varlığının olduğu iddiası var. Ve tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı da ortaya çıkmıştı. Aile ise buna tepkiliydi. Yeğenleri Kadir İnanır'ın iradesi konusunda sorunlar var demişti. Ve bu da zaten herkesin de tepkisini çekmişti. Şimdi avukatlardan da açıklamalar var o vasiyete ilişkin. Kadir İnanır aslında hayattayken bu tartışmaları öngörmüş ve o tartışmalara son noktayı koymuş. Peki nasıl? Vasiyetime uyulsun son isteğim. Kadir İnanır'ın 2022'de doktor raporu ve iki tanık huzurunda hazırladığı vasiyetnamesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Usta sanatçı tüm mirasını Jülide Kural'a bıraktı. Vasiyetini mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır sözleriyle tamamladı. Üstelik bunu yaparken doktor raporu ve iki tanık ve noter huzurunda zaten bu adım atıldı. Yani sonrasında şu an tartışılmak istenen konu başlıklarında önü tamamen kapatılmış durumda. Eğer Kadir İnanır mirasına şöyle bir notu da düşüyor. Eğer ben öldüğümde Jülide Kural da hayatta değilse tüm mirasım 3 fakva bölünsün deniliyor. Diğer yandan Kadir İnanır'ın yeğeni o tepki çeken açıklamaları da imza atmıştı. Levent İnanır da konuştu. Ne eski eşime tehdit ettim ne de ona şiddet uyguladım. Çünkü Levent İnanır'ın Levent İnanır'la ilgili bazı iddiaları da gündeme taşımıştı. Bu da günün önemli başlıklarından biri. Şimdi bir etkinlikle devam edelim. Adresimiz Eskişehir. Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan bir festival vardı. Sanatçılar İrem Derici, rapçi Ceza'nın da katılacağı duyurulmuştu. Buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Ama iddiaya göre organizasyon firması sanatçıların ücretlerini ödemedi. Hal böyle olunca tabii ki sanatçılar da konsere çıkmadı ve konserler iptal edildi. Ama olansa konser alanına binlerce lira masraf ederek stand kuran küçük esnaf oldu.
6: Şunlara öğretip, Etkinlik

0: Neden iptal oldu? Bir bilginiz var mı acaba?
1: Ceza gelmedi, İrem Derici gelmedi. Büyük zararımız var, ürünlerimiz bozuldu bu arada.
2: Organizasyon firması sanatçıların ücretini ödemedi, konserler bir bir iptal edilince olan esnafa oldu.
1: Sanatçılar da gelmediği için doğal olarak katılımcı sayısı da olmadı ve biz de iş yapamadık.
3: Biz Adana'dan geldik. Yol paramız, konaklamamız, attığımız mal 100 bin liranın üstünde.
2: Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan festivale İrem Derici ve rapçi Ceza'nın katılacağı duyurulmuştu. 3 gün süreceği söylenen festivale Türkiye'nin dört bir yanından esnaf gelip tezgah açtı ama organizasyon firması iddiaya göre sanatçıların ücretlerini ödemeyince konserler iptal oldu.
3: Jeneratörlere mazot alınmadığından dolayı dolapta olan ürünlerimiz yine bozuldu. 100 kilo etim çöpe gitti. Benim 150 bin liralarım şu an gidecek, dönecek paramız bile yok.
4: Gel abi, etlerimiz burada bak. 40 kilo et var çöpte bak.
2: Organizasyon firmasına tepki gösteren esnaf firma yetkililerinden şikayetçi oldu.
5: Hayır çekiyor, kaçıyor abi, çekmiyor. Oradan gidiyordu.
1: 65 stand var ve geri ödemesi 2 milyon 600 bin lira. Ödememizi yapsın. Şikayetçi olmayalım. Çünkü büyük zararımız var. Yoksa girdaptan çıkmak.
6: Gıda sahtekarlıklarına ilişkin bugüne kadar yüzlerce belki de binlerce haber ekranlara getirmişizdir ama bugüne kadar şimdi ekranlara getireceğimiz tarzda bir dolandırıcılık haberini daha önce hiç sunmadık. Çift etiketli tezgah diyoruz. Çünkü baktığımızda içeriği satışa uygun olmayan ürünü firma ya da dolandırıcılar farklı bir markanın etiketiyle satışa çıkarttı. Ama bambaşka bir tablo çıktı. Çünkü etiketi kaldırdığınızda arkasında başka bir etiket çıkıyor. Yani bu kadar da olmaz dedirten o dolandırıcılığa bakalım.
7: Görüyorsunuz. Nareks. Bunu daha yeni aldık. Buyurun. Nareks.
8: Etiketi kaldırdığımızda farklı markaya ait etiketin çıktığını size şöyle göstereyim.
7: Altından çıkan etikete bak.
2: Fırsatçıların yeni yöntemi pes dedirtti. Etiketin altından başka bir etiket çıktı. Aynı şişe saniyeler içinde başka markaya dönüştü.
9: Ay, şaşırtıcı gerçekten yani. Ne diyeyim, her türlü hileye alıştık, mecbur alıyoruz.
2: Ankara'da bir marketten satın alınan nar ekşisinin üzerindeki etiket sökülünce altından başka bir marka çıktı. Görüntü sanal medyaya düşünce aynı marka nar ekşisini alanlar mutfağa koştu ve...
10: Altını açıyoruz, altında başka bir etiket var.
8: Peki gerçekten de çifte etiket oyunu var mı? Biz de aynı markanın nar ekşisini satın aldık ve etiketini kontrol ediyoruz şimdi. Bakın. O markaya ait etiketi kaldırdığımızda altından bambaşka bir etiket daha çıkıyor. Aldığınız ürünlerin etiketini kontrol ediyor musunuz?
9: Tabii ki ediyorum. İçeriğinde herhangi bir asit var mı? Bunu kontrol ediyorum.
8: Etiketin altında ne var? Ona hiç baktınız mı efendim?
9: Hiç bakmadım. Farklı bir etiket var.
11: Buna da bakabilir miyiz?
8: Siz de başka bir şey aldınız. Onu da kaldırın altını. Kaldıralım. Bakalım başka bir etiket çıkacak mı altından?
11: Loto tutacağım mı, tutmayacağım mı?
8: Bu temiz çıktı.
2: Bazı şişelerde ise çifte etiket oyununun izi kaldı.
8: Aynı şişede iki ayrı etiket pes dedirtti. Gözler şaşırtan detayın arkasındaki nedene çevrildi.
12: Bir mevzuat değişikliği oldu. Nar ekşili soslar ve benzeri soslar biliyorsunuz tedavülden Tarım Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksinde yapılan bir değişiklikle kaldırıldı.
2: Nar ekşili sos, nar sosu ya da tüketiciye nar ekşisi izlenimi veren benzer ürünler 30 Haziran 2024'ten sonra raflarda yasaklandı. Fırsatçılar da ellerinde kalan mallar için bu hileyi buldu.
12: Bu ürünü şöyle açtığımızda bakın altında yeni bir etiket çıkıyor. Bir hile var bunun içerisinde.
2: Peki bu hile yalnız elde kalan ürünler için mi yapıldı? ATV Haber fiyat araştırması da yaptı. Etiketin altında kalan markanın raftaki fiyatı 115 lira. Aynı şişe üzerinde başka bir markanın etiketi yapıştırıldığında 126 liraya satılıyor. Yani tek bir etiket değişikliğiyle fiyat 11 lira artıyor.
13: Altta başka bir şey oluyor. Evet. Güvenmek çok zor gerçekten.
6: Bir son dakika gelişmemiz var. Başkan Erdoğan bugün çok yoğun bir programı vardı ve o programlar kapsamında az önce sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde Türk-Amerikan toplumunun kıymetli üyeleri

0: ile Türk ve Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye-Amerika işbirliğini çok daha ileriye taşımaya yönelik çabalarımıza bugün bir arada bulunduğumuz kongreden, iş ve akademik çevrelerden, kültür sanat dünyasından Amerikalı dostlarımızın katkılarını takdirle karşılıyoruz. Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın bir yandan ülkemizle bağlarını korurken diğer yandan Amerika'nın toplumsal dokusuna güçlü biçimde entegre olmalarından da memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyalogumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun demokratik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum, diyor Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi ekonominin gündemine bakalım. Haftanın ikinci iş gününde salı günü piyasalar hangi rakamlarla güne başlıyor? Dün Borsa İstanbul'da aslında güne satıcılı başlamıştı. Hızlı bir düşüş görmüştük ancak kapanışa doğru bir toparlanmayla birlikte %0.4'lük bir yükselişle 13.337 puanla gün tamamladı Borsa İstanbul. Ama Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının etkisini görmeye devam ediyoruz. Bir süre daha bu etki korunacak gibi duruyor. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'deki tablo nedir dediğimizde burada bir yükseliş var. 48 lira 81 kuruşa geldi dolar TL. Euro TL'ye hemen bakalım. Euro TL'ye baktığımızda ise burada da yükseliş sürüyor. 56 lira seviyesini aştık. 56 lira 4 kuruştayız an itibariyle. Altın fiyatlarına bakalım. Altın fiyatları şüphesiz ki Amerika Birleşik Devletleri'nden veri akışını izliyor. Fed'in faiz kararı bundan sonra ne olacak? Ve yüksek petrol fiyatları altın üzerine baskı kurmaya devam ediyor. %0.50'lik bir düşüş var. 4321 dolardan güne başlıyoruz. İç piyasaya bakalım. Gram altında tablo nedir dediğimizde burada da bir düşüş olduğunu görüyoruz. 6800 lira sınırında gram altın. Bir de gümüşe diyelim. Gümüşe baktığımızda geçen yılın en fazla kazandıran değerli metallerinden biriydi. Ancak bu yıl gümüşte de tıpkı altında olduğu gibi yatırımcısının yüzünü güldürmüyor. %1,21'lik bir hızlı bir geri çekilme var. 65 dolar hatta 65 doların tam sınırına gelmiş durumdayız. Bir de tabii ki petrol. Şimdi petrol fiyatlarına baktığımızda ibre yukarı yönlü ama dünkü tabloyu konuşmak gerekiyor. Çünkü dün %4'ün üzerinde bir düşüşte 99 dolara 100 doların altına gelmiştik. Bugün %1,5'luk bir yükselişle başlıyoruz. Özellikle New York'tan gelecek diplomasi yönündeki mesajlar petrol üzerinde yönünü belirleyecek. Şu an itibariyle ibre yeniden yukarı yönlü 101 dolar 83 sent.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Şimdi gazete manşetlerimizi konuştuk. Gündemin önemli başlıklarını ekranlara getirdik. Bir de günün manşetlerini konuşmaya devam edeceğiz. Günün manşetlerini dediğimizde ise hiç şüphesiz ki Yunanistan yer almaya devam ediyor. Yunanistan konusunda ise özellikle son dönemin en tartışmalı başlıklarından birine bakacağız. O da Midilli Adası. Yani Ege Denizi'nde Paris Anlaşması'yla silahsızlandırılması gereken adalar var. Gayri askeri statüdeki adalar. Ama bu adaları Yunanistan uluslararası hukuku içe sayarak silahlandırmaya devam ediyor. O noktaya bir gidelim. Yunanistan'a kameralarımızı çevireceğiz. Manşetimizi de ekranlara getirdik. Hemen yanı başımızdaki Midilli'ye bu kez İHA üssü kurmayı hedefliyor Yunanistan. Peki amaç ne? Ne oluyor? Uluslararası hukuk ne diyor? Hemen Yunanistan'a gidelim. İlhan Tahsin bu kez bizi bekliyor olacak. İlhan günaydın, kolaylıklar dileyelim. Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor. Şimdi de Midilli'ye bir üs kurma hedefi var. Neler oluyor? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Günaydın Gökhan, teşekkür ederim. Tabii ki Yunanistan son döneme Türkiye ile arasında var olan bu ılıman havayı tabii ki gergin bir ortama dönüştürdü. Mitsotakis'in o May ziyaretinden sonra bölgeye komandoları, Batrakya'ya komandoları getirdi. Midilli'ye senin de belirttiğin gibi İHA üssü, Sarı Keza, Kavala, Sarı Şaban sivil ve askeri havalimanı orası. Oraya da İHA üssü kuracak ve oradan kalkacak olan İHA'lar Midilli'ye, Midilli'den yani Kuzey Ege bölgesini Midilli'ye kurulacak ve Sarı Şaban Midilli arasında, yani Kavala Sarı Şaban Midilli arasında mekik dokuyacak sürekli olarak tüm bölgeyi, yani karasal bölgeyi, Çirmen'den Meriç kıyısından daha ki Midilli'ye kadar olan bölgeyi kurulacak olan İHA üssüyle kontrol edecek. Tabii ki Türkiye'nin 51. Komando Tugayını bölgeye aktarmasından hemen sonra bir hamle yaptı Yunan Genelkurmay Başkanlığı ve bölgeye bir komando birliği getirdi. O da nereye geldi? Sofulu'ya bağlı Metokastopulu'ya bağlı Büyük Derbent köyüne, tamamen bir azınlık köyü olan o köye

0: bir komando taburu getirdi. Bunu da Yunan basını tabii ki Türkiye'ye karşı yapılan bir hamle olarak değerlendirdi. Yani Türkler 51. Komando Tugayı'nı Söke'ye getirmişlerse bizler de komandolarımızı Drama'dan, ki o bölgeden geldi, Drama'dan Büyükdervent bölgesine aktardılar. Tabii ki şu anda Midilli askeriye sistemi olması lazım. Asker olmaması lazım. Senin de belirli. Sadece kolluk kuvvetleri. İşte bir kez daha hem ikili anlaşmalar, hem Lozan anlaşması, hem diğer anlaşmalar Yunanistan tarafından hiçe sayılıyor. Yunanistan bildiğini okuyor çünkü yanında bir Siyonist İsrail katil devleti yanına aldı. Her şey zannediyor ki bu böyle devam edecek. Ancak baktığımız zaman Türkiye'de kendi tarafından kararlı bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Kürsüsü, yine önemli mesajlar. Yine Yunanistan'a belki oradan dostluk mesajı, ancak Yunanistan dostluk mesajını elinin tersiyle Gökhan Kurt itmeye devam ediyor. Çünkü ılıman bir su vardı. Yani Ege Denizi'nde karşılıklı olarak, ki Gera Petridis Dışişleri Bakanı bunu hep vurgu yapıyordu. Türkiye ile karşılıklı olarak şu anda iyiyiz. Ancak baktığımız zaman bunu Yunanistan bozdu. Dolayısıyla da bundan sonra da durum gerildi. Ancak bu ne oluyor? Hemen toparlıyorum. Bunu yapan Yunanistan ikide bir Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e, müttefiklerine Türkiye'nin yayılmacı politikası var, biz onun için silahlanıyoruz diye de sitem etmeden durmuyor Gökhan Kurt. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü size bırakalım.
1: Yunanistan'ın provokasyonlarını konuşmaya devam edeceğiz. Muhtemeldir ki Başkan Erdoğan zaten BM Genel Kurulu'nda Ege ve Kıbrıs konusunda da, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda da önemli mesajlar verecek. Zaten bugünün ana başlıklarımız bu olacak. Ama hemen yanı başımızda 6. yılına artık doğru ilerleyen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, malum pazar günü Rusya'ya yönelik çok ağır bir saldırı düzenlemişti. Ama diyoruz, bir ifade vardı Donald Trump'ın. Artık Ukrayna ve Rusya karşılıklı enerji altyapılarına saldırmayacak demişti. Ama sözde kaldı bu tweet. Ukrayna Rusya'nın enerji altyapısına vurmama konusunda kararlı. Aynı şekilde Rusya da vurmayacak demişti. Ama baktığımızda dün, daha doğrusu pazar günü, Ukrayna son dönemin en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Bu gece de yanıt Moskova'dan geldi. Moskova'da Kiev'e yönelik saldırılar düzenledi. Ama bir yandan da önlemler artık Moskova için, özellikle drone saldırılarına karşı kentin her noktasında hava savunma sistemlerini görmek mümkün. İşte onlardan birini ekranlara getiriyoruz. Moskova'da bir petrol rafinerisi yakınlarında yer alan, aktif durumda bulunan bir hava savunma sisteminin görüntüsü yol üzerine konuşlanmış durumda. Ukrayna'dan gönderilen kamikaze dronlara karşı alınan önlemlerden biri. İşe yarayabiliyor mu? En azından cuma günü, pazar günkü tablo çok da fazla bu hava savunma sistemlerinin işe yaramadığını gösterdi. Ama Rusya önlemlerini almaya devam ediyor. Rus enerji altyapısı son dönemin en ağır saldırılarından biriyle karşı karşıya.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 10 yıllık tarihi başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre son 10 yılda rüzgar ve güneşten üretilen 442,2 terawatt saat elektrik sayesinde 21,5 milyar dolarlık ithal kömür faturasının önüne geçilirken, yakıt ikamesiyle

0: ve 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
5: PTR. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
9: sigortam net. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
11: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
12: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Ajet. Reklam. A Haber Radyo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
11: ...2023'teki genelgemizde bir pilot uygulama olarak veli randevu sistemini başlattık. Sonra Türkiye geneline yaydık. Bu yılki genelgemizde

0: de bunu zorunlu hale getirdik.
1: Öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi almak isteyen velilere yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre veli görüşmeleri ülke genelinde okul randevu sistemi üzerinden planlanıyor. Randevusuz ziyaretlere ve öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 444-0632 numaralı okul hattı randevu sistemine dahil edildi.
0: Şimdi şöyle sorunlarımız oldu bizim. Veli bir kızgınlıkla geliyor okula. Yani eğitim öğretim ortamına yakışmayan davranışlarda bulunuyor. Bunlar öğretmen itibariyle ilgili önemli problemler. Bunların hepsini aşacak bir düzenleme. Acil durumlarla ilgili okul idaresi zaten telefonla okul müdürü ile irtibata geçip acil durumlarla ilgili görüşmelerini yapabilirler.
1: Veliler hattı 7 gün 24 saat arayarak okul yönetimi, öğretmen veya rehber öğretmenle görüşmek için randevu talebi oluşturabilecek. Okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor. MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevu ile ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Öğretmen veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan okul randevu sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: 16 Salı sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans bugünle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Elbette her zaman olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte. Şimdi evet. Çok sıcak bir gelişme var. Günaydın Faruk Erdem.
1: Evet, ben de duydum.
0: Evet, şimdi hemen ona döneceğiz. Sevgili izleyenler, Manisa'da bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi haber merkezimize ulaştı. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Hemen detayları almak için bölgeye gideceğiz. A Haber muhabiri Sefer Ayça telefon hattımızın diğer ucunda. Sefer, söz sende.
2: Teşekkürler Merve. Evet, üzücü bir olay sabah saatlerinde meydana geldi. Manisa'nın Turgut ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafı ateş açması sonucunda yaralanan öğrenciler olduğu da aldığımız bilgiler arasında. İhbar üzere tabii bölgeye çok ekipli polis ve sağlık ekibi şu anda o bölgede okulun içerisinde ve okulun önünde. Olay sabah 8 sularında Turgut ilçesi Albayrak mahallesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Şüpheli bir şahıs okul önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açmaya başladı. İşte bu ateş sırasında saldırıda yaralanan öğrencilerde aldığım bilgiler arasında hemen öğrenciler 112 acil servis hastanelere götürüldü. Şu anda da dediğimiz gibi olay çok sıcak. Yaralı öğrenciler var. Sabah erken saatler 08'de meydana geldi bu olay. Biz bölgeye geçiyoruz. Gelişmeler tabii ki olacak. Biz aktarmaya devam edeceğiz Merve.
0: Sefer Ayça'ya teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, oldukça sıcak bir gelişmeydi. Ne yazık ki üzücü bir haberle başladık güne. Manisa'da bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı öğrencilerin olduğu bilgisini paylaştı Sefer Ayça bölgeden. Olay çok sıcak. Yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız. Okullar yeni açıldı biliyorsunuz. İkinci haftaya girildi ve şu anda böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakacağız detaylı. Detaylar geldikçe paylaşacağız sizinle. Efendim devam edelim. Gündem elbette bir tarafta da Birleşmiş Milletler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. Yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la iyi ilişkilere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin atılımı

0: bunlarından da bahset.
1: Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır.
2: Başkan Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. Giderek daha da gelişen Türkiye-ABD ilişkilerinden bahsetti.
1: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız.
2: Erdoğan, küresel ekonomik krizlere rağmen Türkiye'nin düzenli olarak geliştiği ve yükseldiğinin altını çizdi.
1: Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır 2'ye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı 300 milyar dolara yaklaştı.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin dev savunma sanayisine de atıflarda bulundu.
1: Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik.
0: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye saatiyle bu akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, Bloomberg için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kalem aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım şimdi biz de. Konuğumuz Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu. Okan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum. Sizlere günaydın New York'tan. İlk haberi de dinledim. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur Manisa Turgutlu'da. Şimdiden geçmiş olsun diyelim.
0: İnşallah.
3: Eğitim yılı yeni başladı. Çok ciddi önlemler alındı. Burada New York'ta dijital bağımlılık ve çocuklar ve çocukların geleceği konulu çok önemli toplantılar da yapıldı. Yani gündemle, özellikle Türkiye'nin liderlik yaptığı gündemde yaşanan olaylar arasında da hiç de tesadüf olmadığını gösteren bağlantılar da var. Biraz sonra bahsedeceğim elbette.
0: Evet, kesinlikle. Biz de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok sıcak bir gelişme. İlerleyen dakikalarda daha da sağlıklı bilgiler geldikçe paylaşacağız. Nedenle önemli olduğunun vurgusunu siz de yaptınız. yaptınız Sayın Müderrisoğlu. Şimdi dönelim Birleşmiş Milletler'e. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta, siz de yakından takip ediyorsunuz. Aslında bu yılki zirvenin atmosferi de çok kritik. Yani dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, çatışmalar, krizler var. Türkiye'nin de özellikle bu noktada attığı adımlar çok önemli. Gazze konusunda

0: Çok güçlü bir diplomasi yürüttüğünü görüyoruz. Yine adalet için Başkan Erdoğan'ın mesajları elbette çok önemliydi. İşte geçmişteki mesajlarına baktığımızda dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür söylemleri Başkan Erdoğan'ın her daim biliyoruz ki damga vurmuştu Birleşmiş Milletler'e. Şimdi küresel adalet çağrısı bu ziyaretin ana eksenlerinden biri olacak. Önce dilerseniz buradan başlayalım. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde nasıl bir mesaj vereceğini öngörüyorsunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler'in bu 81. Genel Kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanımız 16. kez hitap edecek inşallah. Bu yönüyle de bir kıdemli uluslararası lider olduğunun önce altını çizelim. Bu oturumun yani 81. Genel Kurulu'nun teması da her açıdan ibretlik ya da her açıdan ilginç. Çünkü ana başlık güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler. Şimdi güveni yeniden tesis etmek dediğinizde esasen Birleşmiş Milletler'in artık uluslararası sistemde çok taraflılığı temsil edemediği, krizlerin çözümünde aktif olamadığı, dolayısıyla uluslararası topluma da güven veremediği bir şekilde itiraf edilmiş oluyor. Güveni yeniden tesis etmek deyince konu Birleşmiş Milletler'in 2. Dünya Savaşı'ndaki güç dengesine göre kurulmuş, bugünü yönetemeyen, bugünü karşılamayan yapısında reform. İşte bunu ilk dile getiren lider Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu ki ben o oturumu da izlemiştim. O günden bugüne az önce başlıklarını ifade ettiniz. Yani daha adil bir dünya mümkündür, dünya beşten büyüktür diye başlayan ve Birleşmiş Milletler'in daha geniş temsil kabiliyetini, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisinin gözden geçirilmesine hatta kaldırılmasına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tüm tarafların, tüm üyelerin oylarının ağırlığıyla ortaya çıkabilecek çoğunluğun uluslararası topluma istikamet vermesindeki gerekliliğe işaret etti. Aynı zamanda yine bu zeminde ilk kez ailenin ve çocukların korunması, yapay zekanın üretken kısmından faydalanılıp risklerini yönetmesi için uluslararası işbirliği çağrısında da bulunmuştu ki bugün de yine bu konulara değinmesini ve çok güçlü bir mesaj vermesini bekliyoruz. Ve nihayet yani Gazze, şimdi birçok kişi Batı Şeria'da olup biteni de tam olarak fark etmiyor. Tabii. Gazze malum yani 40 kilometreye 10-12 kilometre eninde küçücük bir kıyı şeridine sıkıştırılmış ve yok edilmeye çalışılan hani işte 2-2,5 milyon insan. Bir de Batı Şeria var aslında, Filistin'in toprak bütünlüğünün bozulduğunu düşünürseniz. Şimdi Doğu Kudüs'te de Batı Şeria arasını ayrı bir koridor açarak bölme ve oradaki Filistinlileri de yine yok ederek yani Gazze ile bağlantısı kopmuş Filistin'de yine yaşanabilecek alanları aslında bizim yani işgalci ya da bir tür hani toprak teröristi, gayrimenkul teröristi diyebileceğimiz yani yeni yerleşimcilere açma planı. Bu da son derece tehlikeli. Lübnan bombalanıyor. Suriye'nin güneyi işgal altında her gün bombalanıyor. Zaten İran'da savaş sıcak bir şekilde devam ediyor. Sinir savaşı, mesaj savaşı, ekonomik savaş, petrol savaşı buna dahil. Suudi Arabistan her bakımdan enerji kaynakları ve enerji tesisleri itibariyle İran destekli Husi milislerinin hedefinde. Kuzeyde hani bir 6 ay bilemediniz 1 yıl en fazla sürer diye düşünülen, başlangıçta savaş adı bile verilmeyen, şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın bütün NATO'yu ve özellikle Avrupa'yı kasıp kavurmasına ilişkin endişeleri görüyorsunuz. Ve nihayet yani özellikle Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle karşılıklı iki ülkenin rafinerilere saldırısı dizel fiyatlarında bir patlamaya yol açtı. Bugün Fransa'da 2.40 euroyu geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 dolara dayandı ki bunlar hani %100'ü bulan artışlar son bir yıl içinde. Türkiye'de de hani tablonun buna benzer olduğunu biliyoruz ve nihayet şu anda hani bu petrol krizinin nasıl yönetileceğine ilişkin de çok ciddi sorgulamalar var. Doğal gaz problemi var Avrupa'da, kışa giriliyor. Yani dünya o kadar stresli ki ve bu arada Çin Devlet Başkanı da yarından itibaren Washington'da Başkan Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Amerika-Çin rekabetini, bu yapay zekanın kullanımını, çip teknolojisini düşündüğünüzde, Asya Pasifik'teki askeri yığılmayı düşündüğünüzde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini düşündüğünüzde, Japonya'daki yeniden silahlanmayı esas aldığınızda hakikaten hani akıllara durgunluk veren Ama geleceği için endişelendiğimiz bir küresel yapıdan söz ediyoruz maalesef.
0: Kesinlikle. Şimdi Başkan Erdoğan'ın bir de Trump'la görüşmesi olacak. Bu görüşmede zirvenin en çok merak edilen

0: İlan başlıklarından birisi kuşkusuz. Sizce Başkan Erdoğan Trump'ın masasında ne kadar özellikle sizin de bahsettiğiniz konular belirleyici olacak? Hangi başlıklara özellikle vurgu yapılacak?
1: Şimdi an itibariyle sahip olduğum bilgiyi belirteyim. Çünkü Amerikalılar program konusunda çoğu zaman öngörülmezde davranıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Marşı'nda Başkan Trump'la görüşeceğini ifade eden isim Tom Barak, Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Irak Suriye Özel Temsilcisi. Fakat bu görüşme baş başa ve ikili görüşme gibi algılandı. Bendeki bilgi an itibariyle bu tarz bir görüşme şeklinde değil, bir özel oturum olacak ve İran konulu olacak. Körfez'in geleceği ve Orta Doğu mimarisi ile ilgili olacak. Suudi Arabistan'ın başını çektiği 6 Körfez ülkesinin temsilcisi var. Türkiye ve Mısır'ın da buraya iştirak edeceğini biliyoruz. En azından bu davet de gerçekleşiyor. Bu toplantı marjında bir, yine aynı şekilde akşam devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek yemekte aynı masada bulunmak suretiyle de yine bu görüşme imkanın olacağı, fakat Aralık ayının zannedersem ikinci haftası, üçüncü haftasına bağlayan takvimde Miami'de G20 toplantısı olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde.
0: Evet.
1: Orada daha geniş kapsamlı bir görüşme ve Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden masaya yatırma. En son ne zaman olmuştu hatırlarsınız, Ankara'daki NATO zirvesinde olmuştu. Evet, bir görüşme var. Ama böyle birkaç saati bulan baş başa görüşmeyle ilgili an itibariyle bunu teyit eden bir bilgiye sahip değilim. Bu görüşmenin daha çok Orta Doğu mimarisi ve akşam liderler etkinliği sırasında özellikle iki liderin aynı masada buluşarak, buluşturularak konuşması ve karşılıklı mesaj trafiği şeklinde gelişmesini bekliyoruz.
0: Bu önemliydi çünkü biz bir tarafta bunun da heyecanını yaşadık. Çünkü NATO'dan sonra işte F-35'ler katsa yaptırımlarına dair de masada başlıklar olur. Bununla ilgili nasıl gelişmeler olur? Bu kısmında bizim merak ettiğimiz başlıklardan biriydi. Ancak şu an için bir oturum şeklinde gerçekleşmesinin planlandığı ikili bir görüşmeden
1: tabii
0: ziyade olduğunu belirttiniz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız çok kıdemli bir lider. Bulduğu her dakikayı bir problemin gündeme getirilmesi, bir neticeye bağlanması, ekiplerin çalıştırılması biçiminde hemen benim tabirimde bir eylem planına, bir yol haritasına dönüştürüp tabii onu somutlukla birleştirebilen, dediğim gibi şu anda uluslararası toplumun, hele Birleşmiş Milletler Marşı'nda en kıdemli lideri konumunda. Bunu şöyle de vurgulayayım, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle kısa anlarda hedef odaklı mesaj verme konusundaki birikimi de yine eşsiz. Yani işin özeti şu, böyle dakikalarca masaya yatırılmış bir toplantı, bu yüzlerce bakanın ve yüze aşkın devlet hükümet başkanının bulunduğu ortamda her zaman mümkün olmuyor. Bu çok istisnai bir durum oluyor. Ama aynı masada, hatta yan yana oturabilen Erdoğan-Trump profilinde zaten birçok şeyin de eskilerin deyişiyle tezekkür edeceği, zikredilip konuşturulabileceği ve bazı hususların, özellikle Türkiye için öncelikli hususların ele alınabileceğini söylemek mümkün.
0: Kesinlikle. Bu da çok önemliydi. Yani Başkan Erdoğan'la Trump bir araya geldiğinde bir masada ya da işte bir görüşme sırasında diyelim, yine Başkan Erdoğan o noktada sorularını da sorar. Görüşmelerde gerçekleşir. Biz de yine vereceği mesajları sonrasında çok merak ediyoruz. Sizin de aldığınız bilgileri elbette yine gün içerisinde de sizlerden almaya da devam edeceğiz. Şimdi aslında yoğunlaşmak istediğim bir nokta daha var Sayın Müderrisoğlu. Birleşmiş Milletler yapısı. Siz de aslında konuşmanın başında söylediniz. Birleşmiş Milletler'in yapısına baktığımızda genel kurulda verilen güçlü mesajların Güvenlik Konseyi aşamasında karşılık bulması neden bu kadar zor oluyor?
1: Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan mimaride kazanan büyük devletlerin Güvenlik Konseyi diye bir mekanizmanın içinde birbirlerini de yeni bir savaşa ittirmeyecek, çıkabilecek çatışma ve krizleri de müzakere zemininde çözebilecek yaptırım gücü olan mekanizmanın içinde özel yetkili tanımlama biçimi. Savaşı kazanan taraf, kuralları da koyan taraf olduğu için Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'den bahsediyoruz. Yani Avrupa'da Almanya'nın ağırlığını düşündüğünüzde, Uzak Doğu'da Japonya'yı düşündüğünüzde, Afrika'yı

0: benim tabirimle yani eli kanlı Netanyahu bugün büyük olasılıkla New York'a gelecek. Ama uçağı New Jersey eyaletine inecek. Tabii New York, New Jersey, Amerika'yı, bu bölgeyi bilenler çok da uzak olmadığını farkındalar. Ama günübirlik bir program yapacak ve protestolardan çekindiği için New York Belediye Başkanı yeri lahidir, aslında tutuklanmalıdır. New York'a gelince tutuklanması da söz konusu olabilecektir dedi ama bu federal bir yetki olduğu için böyle bir güç kullanabileceği gözükmemekle birlikte.
1: Mamdani'nin bir açıklaması vardı bu konuya dair geçmişte. Yani orada bir yaptırım söz konusu mu?
0: Şöyle söyleyeyim, bunu zikretti yani bunu dile getirdi, evet. Ama tabii ki hem Birleşmiş Milletler'in diplomatik koruma statüsü hem de bu yetkinin belediye başkanına ve eyalet düzeyinde tanımlanmış bir yetki olmadığı ve federal yetki oldu. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ismi üzerinde Birleşik Devletler ve federal bir yapı. Farklı eyaletlerin bir araya geldiği, içeride kendi yetkilerini kullanabildiği ama uluslararası temsil ve dış güvenlik konusu zaten başlı başına merkezi hükümete bırakılmış bir yetki. O yönüyle bu tarz bir inisiyatifi alamayacağını, hukuki şartlar gereği kabul ettiğini ama Netanyahu'nun katliam soykırım gerçekleştiren ve bu anlamda Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılanması gereken bir suçlu olduğunu çok açık ifade etti. Yine tekrarladı bunu. Şunu söylüyorum, yani bazı liderler buraya adeta hani kaçak, eskilerin ve halkın tabiriyle mazur görsünler, kaçak göçek gelip utana sıkıla buradan kaybolup gidiyorlar. İşte Netanyahu bunun tipik bir örneği. Başkan Trump'la özel görüşme beklentisi an itibariyle karşılanmış değil. Yine Elon Musk'la Texas'a geçip aynı zamanda belli teknoloji transferleri konusunda görüşme yapacaktı. O randevu da teyit edilemedi. Yani açıkçası öğleden sonra Amerika saatiyle, Türkiye saatiyle gece yarısına doğru burada konuşup yine geldiği gibi gidecek. Bunu da izleyenlerin bilmesinde fayda var. Filistin tarafı ise burada vize alamadığı için Mahmut Abbas bizzat kürsüde olmayacak ama uzaktan bağlantı yoluyla mesajını iletecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu yerde yani mazlumlar adına söz söyleyebilecek en az bir ismin olduğu ve Filistin başta olmak üzere bu uluslararası nitelikteki problemlerde ve insanlığın sorgulandığı anlarda zaten en gür temsilci ve en yüksek sesle dile getiren bir aktör olduğunu da bir kez daha vurgulayalım.
1: Evet, kesinlikle. Yine Gazze meselesi de Başkan Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde olacak gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Yönetmenim söyledi, saat orada gece 2 suları sanırım.
0: Doğru. Ben özellikle hem A Haber'e olan bağlılığım hem de izleyenlere olan saygım nedeniyle siz de bu imkanı sağladığınız için özellikle memnuniyetle bu fedakarlığı yaptım. Şurasını da altını çizeyim. Dün yine Birleşmiş Milletler'in en büyük salonunda Emine Erdoğan hanımefendinin ev sahipliğinde Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahidin Özdemir Göktaş'ın organize ettiği dijital dünya ve bağımlılıkla ilgili First Lady'ler zirvesi vardı ve burada Belçika Kraliçesi'nden Sierra Leone'ye, Sırbistan'dan Litvanya'ya, Gambiya'ya kadar çok geniş yelpazede bir hanımefendiler diplomasisine tanık olduk. Çocuk ve ailenin korunması hususu özellikle vurgulandı. Ben hanımefendinin, Emine hanımefendinin çocuklarımızın eğitimini, düşünce dünyasını ve vicdanını bir sanal ortama ve bunun kodlarına, algoritmalarına bırakmamalıyız mesajını son derece önemsedim. Gerçekten lider eşlerinin yarın ve sonrasında konuşacağız ve yansıtacağız inşallah. Çocuklar dijital bağımlılık ve bu dünyanın risklerine karşı alınacak tedbirler noktasında bir uluslararası hareket, bir evrensel hareket geliştiriyor olmaları da arka plandaki dediğim gibi hani nasıl liderler diplomasisi var, gerçekten bir first lady'ler, bir hanımefendiler diplomasisi var. Ve bir soft power, bir yumuşak güç olarak arkada çok ama çok önemli işler yapıyorlar. Yine iklim zirvesinin bir oturumundaydı hanımefendi sabahleyin. Orada yine yaptığı konuşma son derece kıymetliydi. Ben şimdi tabii sizin yayın akışınızı ve de sıcak haber gelişmelerini de daha fazla meşgul etmeyeyim. Ama burada çok dolu dolu bir gündem olduğunu ve arzu edildiğinde de memnuniyetle katkı sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirteyim. Sizlere iyi yayınlar. İnşallah Manisa'dan güzel haberler alırız. Allah korusun hem çocuklarımızı hem ülkemizi.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yaptığınız fedakarlık da çok kıymetliydi. Biz yine sizden bilgi almaya devam edeceğiz. Şimdi yine sizi

0: dinleneceksiniz elbette. Bugün çok yoğun bir program var. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu yayına katkı için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'da bugün sağanak yağış bekleniyor. Yağış sebebiyle sıcaklık da hissedilir derecede iniyor. İstanbul Valiliğinden de beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılar geldi. Biz de hemen bir ayrıntıları alalım. Şu anda İstanbul'da hava nasıl? Yağışlar başladı mı? A Haber muhabiri Kübra Tepeci bizi bekliyor. Kübra günaydın, hoş geldin yayına. Bulunduğun yerde yine havanın kapalı olduğunu görebiliyorum, ancak henüz yağış yok sanırım. Dinleyelim senden, nasıl olacak bugün İstanbul'da hava?
1: Günaydın Merve, Özkan, Faruk Erdem. Öncelikle sizlere iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi bugün uyarılar gelmişti hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, hem AKOM'dan, hem İstanbul Valiliğinden. Özellikle saat 11'den sonra saat 3'e kadar İstanbul'da etkili bir sağanak yağış bekleniyor. %80'in üzerinde olması bekleniyor bu yağışın. Bizler kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Eyüp Sultan Ayvansaray tarafındayız. Senin de belirtmiş olduğun gibi evet, kara bulutları görüyoruz. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Karamsar bir hava var. Ama henüz sağanak yağış başlamadı. Bulunduğumuz noktada bugün için ama uyarılar gelmişti. Ardı ardına gelmişti. Çünkü bugün İstanbul'da saat 11'den sonra, yani öğleden sonra etkili bir sağanak yağış bekleniyor. Ve bu yağışın da %80'in üzerinde olması ve aynı şekilde saat 3'e kadar da bu şekilde devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün 20 derece civarında seyrediyor şu anda hava sıcaklığı. Tabii yüksek nem %78'e varması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık da yaklaşık 24 derece civarında olduğunu belirtmiş olalım. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte tabii İstanbul'da sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Sıcaklıkların ani düşüşte sonbahar değerlerini gerilemiş durumda olduğunu da belirtmiş olalım. Bugün özellikle öğleden sonra İstanbul'da oldukça etkili bir yağış bekleniyor, ama akşam ve gece saatlerinde de kuvvetli sağanak ve geçişlere de devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü yine sıcaklıklar iyice düşecek. En yüksek sıcaklığın 16 dereceyi görmesi bekleniyor. Perşembe günden itibaren ise hava sıcaklıklarının tekrardan mevsim normallerine dönerek aslında ısınmaya başlaması da bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak bu sabahtan itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara'da, Edirne güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da zamanla Batı Karadeniz'in batısında Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması bekleniyor. Tabii bununla ilgili sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı da yine vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. İstanbul Valiliği de yine vatandaşları uyarmış. Bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanaklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor İstanbul için. Bizler şu an dediğimiz gibi Ayvansaray Eyüp Sultan tarafındayız. Henüz bu noktada yağış başlamadı bulunduğumuz noktada. Ama hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, hem AKOM'dan, hem İstanbul Valiliği'nden uyarılar ardı ardına gelmişti. Bugün İstanbul'da saat 11 ile 3 arası kuvvetli %80 üzerinde bir yağış beklenirken akşam saatlerinde de bu yağışın devam etmesi beklendiği belirtilmişti. Çarşamba günü de yine İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise hava sıcaklıklarının normale dönmesi beklendiğini belirtmiş olalım. Bu nedenden dolayı ulaşımda aksamalar olabilir. Özellikle iş çıkış saatlerinde trafik oldukça yoğun olabilir sağanak yağışla birlikte. Bu nedenden dolayı vatandaşların bireysel araç dışında toplu taşıma kullanmaları, tabii trafiği bir tık daha rahatlatması beklendiği için bizler bu uyarılarda da bulunalım. Vatandaşların sel su baskınına karşı yine dikkatli olması gerektiğini de hatırlatalım ve sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Evet, İstanbul'daki havanın notlarını da aldık sevgili izleyenler. Şimdi Rize'de de şiddetli sağanağın ardından selin izleri silinmeye çalışılıyor. İyidere'de bir mahalle yolu yaklaşık 60 santimetre çökerken ekipler hem hasar tespiti hem de temizlik çalışması yapıyor.
2: Hocası çok aşırı bir yağmur yağdı. Yani korkunç bir yağmur yağdı. Yani. O denizi aldı, boşalttı bizi Allah.
3: Doğu Karadeniz'i vuran şiddetli yağış büyük bir tahribat.

0: hayata yol açtı. Rize'nin İyidere ilçesinde 18 Eylül günü yağmur gece boyu dinmedi. Dereler taştı, yollar nehire döndü. Sabah olduğunda felaketin boyutu ortaya çıktı. İyidere'nin Fıçıtaşı mahallesinde ikiye ayrılan yol yaklaşık 60 santimetre çöktü.
1: Şiddetli yağmurun ardından yolun altındaki zemin suya dayanamadı ve ardından çökme meydana geldi ve altyapıda ise büyük bir hasar meydana çıktı.
2: Aşağı dereler ciddi. Ha buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
0: Bölgedeki istinat duvarlarının çökmemesi hasarın daha da büyümesini önledi.
1: Selin ardından bölgede şu anda hummalı bir çalışma var. Hem belediye ekipleri hem DSİ ekipleri ve il özel idaresi ekipleriyle birlikte bir yandan harfiyat kaldırılıyor. Diğer yandan su baskını ve heyelan yaşanan noktalara temizlik yapıyor. AFAD ve ilgili kurumlarsa bölgede hasar tespit çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor.
3: Ve fon soruşturmasıyla devam edelim şimdi. Fon soruşturmasında 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Gözaltına alınanların mal varlıkları da donduruldu. Yeni gözaltılar da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizlerle paylaşmak için bekleyen arkadaşımız. Kadir, nedir son durum, yeni gelişmeler var mı?
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon dün yapılmıştı ve operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 15 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Yine keza hafta sonu da bu operasyonlar devam etmişti. Geçtiğimiz hafta sonu bu operasyonlar devam etmiş ve yine gözaltı işlemleri uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şirket yöneticileri ve birinci derecedeki akrabalarına yönelik MASAK'tan bir talebi olmuştu. Özellikle yurt dışına çıkarılan para ve kripto varlıklara ilişkin bir rapor istenmişti. O raporunda ilerleyen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi bekleniyor. Fakat bir ön raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğinin altını çizelim. Dün itibariyle de yine operasyondan hemen sonra yeni gelişmeler de yaşanmaya devam etti. Özellikle akşam saatlerinde şüpheli bir işlem MASAK tarafından yine durduruldu. Çünkü yurt dışına hedef yatırımın yaklaşık 2 milyar TL'lik bir para gönderdiği tespit edildi. MASAK tarafından bir swap işlemi olduğunu söyleyelim ve MASAK tarafından bu işlem şüpheli bulunarak durduruldu. Öte yandan yine gözaltı kararı verilen isimlerin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ve çıkardığı bazı miktarlar var. Onlardan da bahsetmek gerekirse Hamza Kablan'ın hesabından Muhammed Yaraz'ın hesabına 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin TL tutarlı bir transfer gerçekleştirilmiş. Bunların Türkiye üzerinden İsviçre Bankası'na olan transferler olduğunu söyleyelim. Yine Selim Dağbaşı'nın hesabından Muhammed Yaraz'ın hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde yine İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar transfer edildi. Yine tespit edilen bilgiler arasında MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir ön rapor gönderilmişti. Soruşturma kapsamında bir ön rapor gönderilmişti ve bu rapor kapsamında da bu para trafikleri açığa çıkmıştı. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada yine soruşturma kapsamında Hamza Kaplan ve Selim Dağbaşı hakkında gözaltı kararı vardı ve bu kapsamda da Hamza Kaplan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Aslında ikinci dalga operasyon cumartesi günü itibariyle başlamıştı ve bulunduğumuz gün itibariyle de halen daha devam ediyordu. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin bugün itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılması bekleniyor. İlk önce savcılık huzurunda bir ifade verecekler. İfadelerin ardından da savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Operasyon kapsamında soruşturma kapsamında önceki operasyonda toplamda 55 şüpheli gözaltına alınmış, 51 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine

0: gönderilmişti. Bugün sevk edilen isimler kimler olacak, tutuklamaya ya da adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine, bunu da önümüzdeki saatlerde göreceğiz diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Özkan.
1: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Kadir Mercan'a paylaştığı bilgiler için yeni ülke gündemiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dizi oyuncusu Sedat Savtak ve Emin Olcay ifadeye çağrıldı. Gelin hemen ayrıntıları öğrenelim biz de. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural takip eden arkadaşımız. Ahmet Nazif Vural, nedir şimdi detaylar? Bu iki isim neden ifadeye çağrıldı?
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturması bildiğiniz üzere derinleşerek devam ediyor ve bu soruşturma kapsamında özellikle Kurtlar Vadisi dizisiyle alakalı bir parantez açıldığı takdirde Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin konuyla alakalı yakın zamanda senaristlerinin ifade vermiş olduğu bilgisini paylaşalım ve vermiş oldukları bu ifadenin yanı sıra o kişilere verilen sorular ve aynı zamanda Kurtlar Vadisi dizisiyle alakalı da yapılacak olan bilirkişi raporu, elde edilecek bilirkişi raporuyla birlikte aslında önümüzdeki süreçte bu diziye dair, bu dizinin içerisinde yine Kaşif Kozinoğlu ile alakalı oldukça önemli bilgiler edineceğiz gibi duruyor. Ve aynı şekilde dizinin içerisinde Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle bilinen Kazım Kaşifoğlu ismindeki o karakterle alakalı da şu an için bir yine araştırma var ve o rolü oynayan kişi Sedat Savtak da bilgi sahibi sıfatı ile ifade verecek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına ve beraberinde Ömer Baba olarak tanınan dizi içerisinde Ömer Baba olarak tanınan ve dizinin başrol karakterinin babası olarak bilinen o kişi de Emin Olcay da konuyla alakalı bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Peki bu neden önemli? Kendisinin dizinin en başından itibaren yer alması ve bu süreç içerisinde de yönetmenlerinin değişmiş olması ve beraberinde senaristlerinin hangi durumda rollere nasıl hazırlık yaptıkları ve aynı zamanda rollerle alakalı da nasıl bilgiler edindiklerine dair kendisinden alınacak önemli bilgiler olduğunu tahmin ediyoruz. Ve beraberinde soruşturma sadece bu noktada değil, farklı noktalarda da devam ediyor. Bu alanlardan birisi de Enver Altaylı ile alakalı. Enver Altaylı'yı nereden hatırlıyoruz? Kendisi bir FETÖ'cü ve bu kapsamda da kendisinin ifadesine başvurulacak. İfadesine başvurulmasının nedeni ne? Peki hemen ona göz gezdirelim. Öyle ki Enver Altaylı'nın kendisinin doğrudan Fethullahçı terör örgütünün liderine yazmış olduğu bir mektup var. Ve bu mektupta Kaşif Kozinoğlu'yla alakalı önemli bir dipnot düşüyor ve kendisi Kaşif Kozinoğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına geçmesi durumunda bize oldukça zarar verecek gibi bir demecinin olduğunu da biliyoruz. Ve işte bununla alakalı kendisi ifadeye çağrılacak. Kaşif Kozinoğlu'nun bu kadar Fethullahçı terör örgütüne, FETÖ'ye nasıl bir tehdit oluşturduğu ve yine kendisiyle alakalı, Kaşif Kozinoğlu'yla alakalı ölüm emrine benzer nitelik bir cümle kurması ne anlam ifade ediyor? Bu sorular sorulacak Enver Altaylı'ya. Soruşturma kapsamında geride bıraktığımız gün içerisinde bir başka gelişme daha yaşanmıştı. O gelişme de şuydu. Yine son operasyonda 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 3 kişi kimdi? Eski gazeteci Osman Arslan ve yine dönemin cezaevi müdürü ve dönemin cezaevinde bulunan vardiya amiri. Bu kişiler gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildiler ve adliyeden de suç ceza hakimliğine eski gazeteci Osman Arslan tutuklama talebiyle geri kalan iki kişi ise adli kontrol talebiyle sevk edilmişlerdi. Talep doğrultusunda Osman Arslan tutuklandı. Diğer geri kalan iki kişi ise adli kontrol şartı uygulandı diğer kalan iki kişiye. Peki soruşturma bu noktada bizi nereye doğru götürüyor? Ondan da biraz bahsedelim. Öyle ki dönemin cezaevi müdürü, dönemin cezaevindeki vardiya amiri ve yine eski gazeteci ve hatırlayacaksınız az önce de bahsettik Kurtlar Vadisi dizisindeki karakterlerin oyuncularının vereceği ifadeler, Kurtlar Vadisi dizisiyle alakalı bilirkişi raporunun çıkartacağı gerçekler ve yine oldukça önemli bir gelişme daha var. O da Fethi Kabil işleminden çıkabilecek, en yakın zamanda çıkabilecek ön rapor. İşte o raporla beraber aslında bununla alakalı Kaşif Kozinoğlu süreci ile alakalı, o şüpheli ölümüyle alakalı belki de çok ciddi bir adım atılmış olacak. Çünkü bu parçaların her biri üst üste koyulduğu takdirde Kozinoğlu soruşturmasında çok ciddi bir o şüpheli ölüm ibaresine dair belki de çok ciddi bir adım atılmış olacak. Çünkü Kurtlar Vadisi dizisine baktığımız zaman Kurtlar Vadisi'ne

0: Kazım Kaşifoğlu ismindeki o karakterin Kozinoğlu'nun ölümünden çok kısa bir süre önce kaçırıldığı, Kozinoğlu'nun ölümünden sonra da çok kısa bir süre içerisinde yine dizideki ismi olan Kazım Kaşifoğlu'nun öldüğü ve nasıl öldüğü de aslında Kozinoğlu'nun ölümüne benzer şekilde gerçekleştiğine yönelik iddialar var. Şimdi bu iddialar aslında benzetildiği yönünde elbette. Yoksa dizideki o sahneler hala duruyor. Şimdi bunların birleştirilmesi ve aynı zamanda Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm gününden çok kısa bir süre önce o tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde neler yaşadığına dair elbette çeşitli durumlar var. Bunlara dair de önemli gelişmeler olacak. Hatırlayacaksınız, dönemin Cumhuriyet Başsavcısı ve dönemin cezaevi savcısı da konuyla alakalı tutuklandı. Evet. Çünkü onların da verdiği önemli bilgiler vardı ve son olarak şundan bahsedelim. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, döneminin Denizli Yüzbaşısı Hasan Ataman Yıldırım ve dönemin jandarma albayı Hasan Atilla Uğur, her biri Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunmuş olduğu Silivri cezaevinde koğuş arkadaşlarıydı. Hı. Ve onlarla alakalı da oldukça ciddi görüntüler var ve bu görüntülerin de açıklanması gerekecek. Bu görüntülerin de tabii ki hala çözümlenmesi devam ediyor. Süreç bizi nereye doğru götürecek hep birlikte takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Nazif Fural, hakikaten çok güzel ve ayrıntılı anlattın. En baştan itibaren hepsini bağlantı kurarak diziyle birlikte şu anki son durumu da öğrendik sevgili izleyenler. Ve iki kişi daha oyunculardan, Kurtlar Vadisi'nde oynayan iki kişi daha şimdi ifade verecek. Onların da ifadelerini merakla bekliyoruz. Geldiğinde yine paylaşacağız. Devam edelim şimdi Ahmet Nazif Fural'a teşekkürlerimizi ilettikten sonra. Efendim, son 24 saatte dünyada neler yaşandı, gelin biz de ona bakalım. Dünyadan görüntüleriyle öne çıkan haber turumuza devam edelim.
2: Diplomasi dünyası savaş bitsin diye uğraşıyor, ancak Ukrayna ve Rusya birbirlerine tüm gücüyle saldırıyor. Moskova'yı yangın yerine çeviren 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük bombardımana Rusya'dan yanıt, liman ve gemileri vurarak geldi. Hedef olan her yerden alevler yükseldi. Polis yolsuzluklarını da haberleştiren gazeteci vali adayı infaz edildi. Suikastçı polis şefini işaret edince olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle kentin güvenlik amiri görevden alındı. Gözünü kan bürüyen saldırgan aradığı kavgayı misafirliğe geldiği binada buldu. 14 yaşında çocuğun ayağı adama temas etti. Hemen özür diledi ama 6 yaşındaki kardeşinin yanında saldırıya uğramaktan kurtulamadı. Yerinden kalkıp seke seke geldi, yolun karşısındaki kadının kabusu oldu. 15 saniyelik saldırı komşuların müdahalesiyle sona erdi ama kadının ömründen ömür gitti. Rüzgarın da etkisiyle alevler giderek yayıldı. Duman kapanında kalanlar kaçacak yer aradı. Plajdakiler yangının büyümesini korku dolu gözlerle izledi. Fren yerine gaza bastı, alışveriş merkezinden içeri daldı. 20 yaşındaki kadın kendine zarar vermedi ama ortalığı birbirine kattı. Somalaya da gelir şu an. Gaza sonuna kadar yüklendi. Saatte 300 kilometre hızla giderken kontrolü kaybetti. Metrelerce sürüklendi ama neyse ki canına zarar gelmedi. NASCAR pilotları kaza sonrası birbirine girdi. Ekipler kavgayı ayırmak için uğraştı ama çabaları işe yaramaktan uzaktı.
1: Efendim, şimdi bir şirket tarafından düzenlenen halı saha turnuvasında oynayan şirket çalışanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Söz konusu durum da yargı sürecinde iş kazası olarak değerlendirildi. Peki hangi olaylar iş kazası kapsamında değerlendiriliyor? Yanıtını haberimizde izleyelim.
3: Şirketin düzenlediği halı saha turnuvasında kalp krizi geçirdi. İş kazası sayıldı.
4: İş kazası gibi durmuyor açıkçası, yani bilmiyorum yani. Buna emin değilim yani, şimdi yalan

0: Yanlış bir şey söylemek istemiyorum.
1: Ama bu da iş kazası olarak
0: değil mi? Geçiyor.
2: Allah Allah. Yani bu mesai saatleri içinde olan bir şey mi?
1: Kurumunuzun düzenlediği herhangi bir aktivitede.
2: Öyle mi oluyor?
1: Kurum düzenlerse eğer bu da iş kazası olarak geçebiliyor.
2: O zaman kötüymüş yani bu.
3: İş kazasının sadece ve sadece örneğin insanların aklına genellikle şu canlanıyor. İşçinin böyle bir makinenin başında işini yaparken başına gelen bir kaza, bir hadise olması gibi düşünülüyor. Ancak iş kazası sadece bu değil.
1: İş kazaları deyince aklımıza ofiste veya bir fabrikada yaşanan kazalar geliyor. Ancak olaya artık başka bir örnek de var. O da şöyle: bir kurum kendi çalışanları için bir halı saha turnuvası düzenliyor ve düzenlenen bu halı saha turnuvasında o kurumun çalışanlarından birisi kalp krizi geçiriyor ve ardından hayatını kaybediyor ve işte bu durumda kurum tarafından düzenlendiği için iş kazası sayılıyor.
3: Bu olayda da işverenin organize ettiği, yani bir nevi gerekli masrafların bir kısmının işveren tarafından karşılandığı, işçilerin iş yerindeki arkadaş çevresiyle beraber bir bütün olarak orada, hatta ve hatta işverenin kurmuş olduğu bir takımın, şirketin takımının altında oynadıkları bir futbol müsabakasında gerçekleşen bir kazadan söz ediyoruz. Burada biz işverenin yine bu organizasyonel yapıda bunu düzenlemiş olduğu ve bunun düzenlenmesine katkı sağladığı yorumunda bulunabiliriz ve dolayısıyla bunun bir iş kazası olarak halı saha maçında gerçekleşen bu kazanın bir iş kazası olarak nitelendirilmesi mümkün.
4: Peki hangi olaylar iş kazası kapsamında değerlendiriliyor?
3: Bunun işverenin bir iş organizasyonuyla ilgili olarak mı olup olmadığı, bir de bunun ne şekilde gerçekleşmiş olduğu. Yani burada işçinin illa ofiste ya da fabrikada olması, o esnada onun başına gelen olayın bir iş kazası olarak nitelendirilmesi zorunlu değil. İşverenin organizasyonu çerçevesinde yeri geldiğinde o ofisin ya da fabrikanın, şubenin dışında bir yerde dahi işverenin organizasyonu itibariyle orada bulunuluyor ise başlarına gelen kazanın bir iş kazası olarak değerlendirilebilmesi de söz konusu.
5: İstanbul Sultan Gazi'de taş ocaklarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cansız beden kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
6: Çevreye yayılan ağır koku acı gerçeğin habercisi oldu. Adres İstanbul Sultan Gazi'deki taş ocakları. Etrafa yayılan rahatsız edici kokuyu fark eden bir işçi kaynağı bulmak için kayalıklara yöneldi. Birkaç adım sonra yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde şahsın uzun süre önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Cansız beden kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler cansız bedenin 8 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Dinler'e ait olma ihtimali üzerinde duruyor.
5: Sevgili izleyenler, yayınımızın başında ne yazık ki bir lisenin önünde yaşanan saldırıdan bahsetmiştik sizlere. Şimdi o konuya dair açıklama geldi Manisa Valiliğinden. Hemen detayları paylaşalım sizinle. Son dakika olarak ekranlarınıza geliyor. 22 Eylül 2026 günü saat 7.59 sıralarında Turgutlu ilçemiz İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Notu da düşülmüş sevgili izleyenler. Manisa'nın Turgutlu ilçesi bir lisede, adını da tekrar paylaşalım, saatler 7.59'u gösterdiği sırada İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda, lisenin önünde sevgili izleyenler, bir kişi ne yazık ki silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Ve 8 kişinin de yaralandığı bilgisi geçtiğimiz dakikalarda Manisa Valiliği tarafından bildirildi. Ne yazık ki güne üzücü bir haberle başladık sevgili izleyenler. Ki bu konular üzerine de son günlerde konuştuğumuz en önemli başlıklardan bir tanesiydi, değil mi Faruk Erdem? Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim.
7: Doğru. İnşallah çocuklar çok önemli bir sıkıntıları yok.

0: İnşallah.
1: Zaten şimdi baktım, zanlının da görüntüleri var.
0: Evet.
1: Herhalde en kısa sürede yakalanacaktır.
0: Evet, evet. Bu arada yakalanarak gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklama o şekilde. Sevgili izleyenler, silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bilgisi de yine Manisa Valiliği tarafından paylaşıldı. 8 kişinin de yaralandığını bir kez daha paylaşalım sizinle. Sıcak gelişme oldukça yine bu konuya dair sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yine gözümüz kulağımız Manisa Turgutlu'da bugün. Devam edelim efendim. İstanbul Şişli'de bir AVM girişinde sürücü değişimi yaptığı sırada yolu kapatan kadın kendisine korna çalarak tepki gösteren diğer sürücüye saldırdı. Aracın camından içeri uzanarak "senin kolunu kırarım" diye tehditler savuran kadının o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
2: Arabayı böyle bırakın.
3: Beni öyle çekemezsin.
4: AVM girişinde korna bastım. Adeta dehşeti yaşadım. Sürücü değiştirirken trafiği aksatan kadın kendisini uyaran sürücüye saldırdı. İstanbul Şişli'de iddiaya göre kadın bir sürücü aracını durdurarak yanındaki kişiyle yer değiştirdi. Bu sırada arkada otomobiliyle bekleyen başka bir sürücü diğer yöndeki araçlara yeşil ışık yanınca yolun ortasında kaldı ve korna çalarak tepki gösterdi.
2: Arabayı böyle bırakın.
4: Saldırı anı cep telefonu kamerasına an be an yansırken mağdur sürücü polise şikayetçi oldu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Sinema Festivali 26 ila 27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinema severleri beyaz perde etrafında buluşturacak. Yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde 2 gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz

0: ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
1: Bir reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir Dursunbey Devlet Yolu'nun 62 ve 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Reklam.
8: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Reklam.
1: A Haber Radyo.
7: Reklam.
14: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
18: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
19: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
20: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev veya iş yeri alan vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeyi verdi. Bakan Kurum, 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlara %25 indirim uygulanacağını duyurdu.
19: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: gelişmelerle, sıcak başlıklarla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. İstanbul ve Aydın'da fon operasyonu, 14 gözaltı var sevgili izleyenler. Detayları paylaşalım hemen. Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız notuyla başlıyor Bakan Gürlek'in açıklaması. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumlularının hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir diye de devam ediyor. Şimdi hemen ayrıntıları alalım biz de. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları paylaşmak için bizi bekliyor. Kadir, söz sende.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon bu sabah saatleri itibariyle yapıldı. İstanbul merkezli yapıldı yine operasyon ve operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 14 şüpheli de gözaltına alınmış durumda. Konuyla alakalı olarak biraz önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek de resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 4 şüpheli tutuklanmış, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmektedir. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir dedi yapmış olduğu açıklamada ve şu şekilde devam etti. Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte. Suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır dedi Adalet Bakanı yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında. Aslında cumartesi gününden itibaren ikinci dalga olarak adlandırılan operasyon devam ediyordu. Operasyon kapsamında yine 25 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 15 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasındaysa bireysel olarak yine gözaltılar yaşanmıştı ve bugün itibariyle de yeni bir dalga operasyon yapıldı ve o operasyon kapsamında da yine 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla alakalı olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gün içerisinde açıklamalar yapılmıştı. O açıklamaların en önemlisi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı şirket yöneticilerinin ve birinci derecedeki akrabalarının yurt dışına para transferleri ve kripto varlık transferlerini incelemek için MASAK'tan bir rapor hazırlanmasını istemişti. Bu kapsamda da MASAK tarafından bir ön rapor hazırlanmış ve hazırlanan ön raporda da yine gözaltı kararı verilen Muhammed Kaplan'ın hesabından Muhammed Yarız'ın hesabına İsviçre'deki hesabına 970 milyon 360 bin TL 4 Eylül 2026 tarihinde aktarıldığı yine tespit edilmişti. Yine önemli bir gelişme daha yaşanmıştı dün akşam saatlerinde. Hedef Yatırım Bankası'ndan İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar TL'lik bir transfer söz konusuydu. MASAK tarafından şüpheli işlem olarak belirlendi ve bu da MASAK tarafından durdurulmuştu. Swap işlemi olduğundan dolayı MASAK tarafından bu işlemde durdurulmuştu. Konuyla alakalı olarak bugün gözaltına alınanlar değil fakat ikinci dalgada gözaltına alınanların artık gözaltı sürelerinin bugün itibariyle dolduğunu söylemek mümkün. Aslında bir günlük bir gözaltı süreleri vardı. Sonrasında ise savcılık talebi doğrultusunda o gözaltı süreleri uzatılmıştı. Bugün itibariyle de artık öğle saatleri itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verecekler. Sonrasında ise sulh

0: Ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Önümüzdeki saatlerde gözaltına alınan kişilerden hangileri tutuklama talebiyle, hangileri adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilecek, bunu da tabii ki önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Son dalga operasyona tekrar dönecek olursak da İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı olarak yapılmıştı operasyon ve operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 14 şüpheli gözaltına alınmış durumda ve toplamda 60 şüpheli hakkında bu soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. İlk dalga operasyonda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 51 şüpheli de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Bu soruşturmada, daha doğrusu son dalga operasyonda neler olacak, bunu da önümüzdeki saatlerde öğrenmiş olacağız. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Özkan.
1: Teşekkür ederiz Kadir, paylaştığın bilgiler için. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aldık sevgili izleyenler. Son dakikalar ard ardına geliyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lisenin önünde silahlı bir saldırı oldu ne yazık ki sabahın ilk saatlerinde. Saldırıyla ilgili Manisa Valiliğinden de açıklama geldi. Geçtiğimiz saatte paylaşmıştık. Ne yazık ki 8 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı. Birinin durumunun da ağır olduğu yazıyor. Bir bakalım hemen ayrıntıları almak için o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Sefer Ayçi okulun önünde bizi bekliyor. Sefer, nedir son durum?
2: Merve, sen de özetledin, sabah saatlerinde 100. haber geldi. İşte bu okulun etrafında bir saldırgan elinde pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Burası Turgutlu ilçesi Albayrak mahallesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu nokta, işte buranın yakınlarında meydana geldi saat 8 sıralarında. Kimliği henüz belirlenmedi ama saldırgan sizin de belirttiğiniz gibi yakalandı. Şu anda ne yazık ki 8 öğrencimiz yaralandı ve şu anda hastanelerde tedavileri devam ediyor. Saldırganın bölgede saldırının ardından 112 acil merkezine aramalar yapıldı. Çünkü yaralıların olduğu söylendi. İşte anında ekipler bu noktaya geldiler. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Şu anda görmüş ekipler burada incelemelerini sürdürüyorlar. İsa Mustafa Eraslan okulun içerisinde oradaki görüntüleri size aktarıyor. Çevrede meydana gelen, şu anda yakınlarında meydana gelen yaralıların da olduğu bölge işte tam burası. Ekipler kısa süre içerisinde okulun çevresine ulaştılar. Toparlamak istersek şu anda dediğimiz gibi bir saldırgan elinde pompalı tüfekle okulun etrafında ateş aça aça geldi. İşte orada okula tabii ki girişler vardı. O sırada da öğrencilerden 8 öğrencimiz yaralandı. Tedavileri şu anda hastanede devam ediyor.
1: Sefer'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, devam edeceğiz şimdi. Efendim, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Türk evinde diplomasi trafiği ikinci gününde de oldukça yoğundu. Erdoğan Türk evinde birçok ülkenin lideriyle bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
3: Türkiye'nin New York'taki diplomasi kalesi Türkevi'nde diplomasi trafiği vardı. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, ABD ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Vietnam ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile de görüştü. Erdoğan, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Diğer bir görüşmede Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh El-Sabah'laydı. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştığını ifade etti. Ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze, Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi Başkan Erdoğan. İşbirlikleri ve yeni hedefler hakkında konuşmalar yapıldı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de Erdoğan'ın Türk evinde ağırladığı isimler arasındaydı. Kabulde Erdoğan, Başbakan Kurti'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan daha sonra Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Lübnan'da kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
1: Yunanistan'dan Türkiye ile gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkan Atina yönetimi, Türkiye'nin Aydın'a 51. Komando Tugayı'nı konuşlandırmasının ardından bu kez de Meriç sınırına asker gönderdi.
4: Türkiye'nin Söke hamlesi Yunanistan'ı paniketti. Atina, Meriç sınırına komando birliği sevk etti.
5: Elbette rehavete kapılmamalıyız. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
4: 10 milyon nüfuslu Yunanistan, Adalar Denizi'nde gerilimi tırmandırmakta karardı. Son olarak Atina yönetimi bir komando birliğini Meriç sınırındaki Sofulu bölgesine konuşlandırdı. Bölgedeki askeri tesislerde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Büyük Derbent köyüne sevk edilen Yunan komandolarının askeri geçit töreni yaptığı anlarında görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu adamın tarihi de manidar. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkınca Türkiye'de karşı adım olarak 51. Komando Tugayı'nı Meis'in karşısındaki Aydın Söke'ye konuşlandırdı. Yunanistan'ın Meriç sınırına asker göndermesi ise Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak bir adım olarak yorumlandı.
1: Türkiye'nin Deniz Kurdu 2026 tatbikatı Atina'yı endişelendirdi. Yunan basını Yunanistan alarmda başlıklarını atarken Yunanistan'ın denizaltı ve gözetleme unsurlarını devreye soktuğu iddia edildi.
6: Önce SİSAM'ın karşısına konuşlandırılan Türk komandoları, ardından geniş kapsamlı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı. Ankara'nın Mavi Vatan'daki hamleleri Atina'da endişeye neden oldu.
7: Deniz Kurdu tatbikatı Yunanistan'da ciddi anlamda çok yakından izleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı zamanda 3 değişik bölgede, 3 değişik denizde tatbikatı devam ediyor bu Deniz Kurdu tatbikatı. Yunanistan oldukça bu konuda tedirgin oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk donanması bizim karasularımıza girer mi? Bizim sınırlarımızı ihlal eder mi? Yunan ordusunu teyakkuza geçirdi. Dolayısıyla tüm Deniz Kurdu'nun tüm aşamaları adım adım, an be an takip ediliyor Yunan ordusu tarafından.
6: 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personel. Türk donanması Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak Mavi Vatan'da. Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül'e kadar sürecek. Atina ise Türkiye'nin Adalar Denizi'nde askeri hareketliliğini yakından izliyor. Yunan basınından Greek City Times, tatbikatı Yunanistan alarmda başlığıyla duyurdu. Yunan askeri makamlarının Türk Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetlerini yakından takip ettiği belirtildi. Haberde Adalar Denizi'ndeki kritik noktalara deniz unsurları, denizaltılar ve gözetleme araçlarının konuşlandırıldığı öne sürüldü. Yunan birliklerinin alarm durumuna geçirildiği yönündeki bilgiler de aynı haberde yer aldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Amerikan toprağı olmasını istediği Grönland-Washington-Kopenhag hattında varılan anlaşmayla kalıcı güvenlik kontrolü çerçevesine alındı. Mutabakatın detaylarını anlatan Danimarka Dışişleri Bakanı da Amerika Birleşik Devletleri'ne adadaki askeri varlığını artırmasına yönelik haklar tanındığını söyledi.
8: Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyacımız var. Danimarka bu ada üzerindeki yasal haklarından vazgeçmeli.
4: ABD ile Danimarka arasında yaşanan Grönland krizi uzlaşıyla sonuçlandı. Yapılan anlaşmayla Washington yönetimine ada üzerinde kalıcı askeri varlık gösterme hakkı tanındı.
9: Aslında ben büyürken Grönland'da çok daha fazla Amerikan askeri vardı. Dolayısıyla bizim açımızdan bu geçmişte zaten tanık olduğumuz bir duruma geri dönüş olabilir.
4: Tüm dünyanın yakından takip ettiği anlaşmanın detaylarını Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen açıkladı. Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında gittiği New York'ta Danimarka basınına konuşan Rasmussen,

0: ABD'ye adadaki askeri varlığın artırmasına yönelik bazı haklar tanıdığını aktardı. Ancak Danimarka ve Grönland'ın kırmızı çizgilerinin aşılmadığını söyleyerek Grönland'ın mevcut statüsünün korunacağına vurgu yaptı.
1: Varılan mutabakat, Grönland'la ortaklaşa belirlediğimiz kırmızı çizgilere tam anlamıyla saygı gösteren bir anlaşma. Yani egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve Grönland halkına saygılı bir anlaşma. Bu çok önemli.
0: ABD Başkanı Donald Trump 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. Trump'ın Danimarka Krallığı'nın 56 bin nüfuslu özerk bölgesi Grönland'ı ABD toprağı yapmaya yönelik ısrarı iki ülke arasında siyasi gerilime yol açmıştı.
1: Bunu özgür dünya için istiyorum. Ben özgür dünyayı korumaktan bahsediyorum.
2: Avrupa ile Rusya arasında savaş gerilimi yeniden yükselmiş durumda. Üstelik bu kez Avrupalı liderler Rusya'nın batıyı hedef alan bir hibrit savaş başlattığını iddia ediyor. Son birkaç gün içerisinde ise Almanya'dan İsviçre'ye kadar birçok ülke yeni aldıkları önlemlerle gündemde. İşte alınan önlemler ve Batı ile Rusya arasındaki o yüksek gerilim.
3: Almanya'da havalimanında bulunan bomba yüklü drone, Hollanda'da demir yollarında yaşanan sorunlar, havada ve denizde Rus donanması ve hava kuvvetleriyle yaşanan tehlikeli yakınlaşmalar. Dünya, Avrupa ile Rusya arasındaki gerilim sıcak çatışmaya döner mi sorusuna yanıt arıyor. Rusya, Estonya sınırındaki Narva bölgesinde sürpriz bir kararla gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.
4: Avrupa savaştan bahsediyor. Eğer Avrupa bize saldırırsa bu çok farklı olur. Bu savaş çok çabuk biter.
3: Sınırdan 5 kilometre içerideki alanda hareketlilik kısıtlandı. Kararın gerekçesi ise belirsiz. Savaş endişesi en fazla Fransa'da yaşanıyor. Fransız istihbaratı Büyük Rusya saldırısı için olası tarihi 2030'dan 2027'ye çekti. Kaynaklar Rusya'nın Fransa içlerine kamikaze dronlarla saldırabileceğini iddia etti. Avrupa bir yandan da Rusya kaynaklı hibrit bir savaş içine sürüklendiğini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, muhalefet liderleriyle Elize Sarayı'nda sürpriz bir toplantı yaptı. Macron, Fransa'nın Rusya'nın hedefinde olduğunu söyledi, hibrit savaş uyarısında bulundu.
5: Fransa, Rus dronları ve hibrit saldırılara karşı hazırlanıyor. Elektrik şebekelerimiz, iletişim ağlarımız, hastanelerimiz ve nükleer santrallerimiz gibi kritik altyapımızı, savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas tesislerini drone ve siber saldırılara karşı korumak için bir plan hazırlıyoruz.
3: Le Monde gazetesine konuşan Fransız yetkililer, Rusya'nın adımlarına yanıt verdiklerini de söyledi. Ama bu yanıta ilişkin detay paylaşılmadı. Almanya ise özellikle sağlık sistemini olası bir savaşa karşı hazır hale getirmeye başladı. Bloomberg'un haberine göre Almanya savaş halinde her gün hastanelere 1000 yaralı askerin getirileceğini tahmin ediyor.
6: Almanya'da 5 askeri hastane var ancak planlamalara göre diğer hastanelerde yaralı askerlerin tedavilerini üstlenecek. Hastaneler drone saldırılarına karşı bariyer inşa edecek. 30 yıldır kullanılmayan hastanelerdeki sığınaklar da yeniden faaliyete geçirilecek.
3: Alman sağlık sistemindeki en büyük sorunsa sağlık çalışanlarının tecrübesizliği.
6: Almanya'da şu an savaş bölgesinde oluşabilecek yaralanmaları tedavi edebilecek tecrübeye sahip doktor sayısının çok az olduğu belirtiliyor.
3: Gözlerse Baltık coğrafyasında. Gotland Adası'nda Alman ve İsveç orduları ortak tatbikat yaptı. Olası bir Rus işgaline karşı adaya birlik konuşlandırma senaryosu canlandırıldı. Ancak Avrupalı liderlerden yaşanan gerilime tepkiler de geliyor. O isimlerden biri de Slovakya Başbakanı Robert Fico.
7: Slovakya'yı bu savaşın dışında tutmak için her şeyi yapacağım. Birileri kendi ülke çıkarları için bu savaşı çıkartmak istiyorsa onlar sorumluluğu almalı. NATO'yu bu işin içine sürüklememeli.
3: İngiliz BBC ise savaş geliyor olabilir ama buna psikolojik olarak hazır mıyız diye sordu.
8: İngiliz BBC kanalı İngiliz toplumunun olası bir savaşa psikolojik olarak hazır olup olmadığını tartışmaya açtı. İngiliz hükümeti halka gıda ve su stoklama, uzun süreli kesintilere hazırlanma çağrısı yaparken onlarca yıldır güncellenmeyen savaş kitabı da yeniden yazılıyor. Kullanılan görsel ise çok çarpıcı. Plaj ayakkabıları giyen gençlerden asker postalı giyen askerlere geçiş.

0: İttifakı çok oyun değiştirici bir platform olacak.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı, kuruluşunun üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bölgesel güvenlik gündeminin merkezine yerleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Mekke Savunma İttifakı'nda kurumsallaşmaya yönelik adımlar atıldığının altını çizdi. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına değindi.
0: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
1: Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz ifadelerini kullandı.
0: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Mekke anlaşmaları kapsamında tabii ki bir savunma durumu söz konusu. Hem dünya kamuoyunda hem de Suudi Arabistan hem de Pakistan açısından Türkiye'nin meseleye dahli de gündeme gelmiş durumda.
0: Bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var.
2: Suudi Arabistan'a özellikle askeri ve istihbarat çerçevesinde destek vereceğini önümüzdeki günlerde görecek olabiliriz. Ancak direkt bir sıcak çatışmaya girilmesi veyahut da Mehmetçiğin bölgeye yollanmasının bu tarz bir öngörünün erken olacağını işin doğrusu düşünüyorum. Eğer bölgeye davet edilirlerse Suudi Arabistan tarafından hiç şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleri de bununla ilgili olarak uluslararası angajman kapsamında gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Öte yandan Husiler ise Türkiye veya Pakistan'ın Yemen'deki çatışmalara doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde karşılık vereceği tehdidinde bulundu.
2: Husilerin bir tehdit dili kullanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde herhangi bir etkisi olamaz. Bunlar çok küçük bir grup. Sonuç itibariyle Türkiye Devleti'nin büyüklüğüne bakarak eğer Türkiye Devleti bir şekilde Mekke anlaşmaları kapsamında gereken şartları karşılayacak olursa da çok kısa sürede biz Yemen'de de işlerin değişeceğini göreceğiz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan New York İklim Haftası açılışında konuştu. Türkiye'nin önderliğinde yürütülen sıfır atık projesinin dünyamıza yaptığı katkılara dikkati çekti. İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası aktörlere sorumluluk almaya çağırdı.
4: Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
1: Sıfır atığın önemine vurgu yaptı. Bireyin dünyamızın dönüşümünde artık gözlemci değil, baş aktör olduğunu vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğinde konuştu.
4: Sıfır atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
1: İklim değişikliğine karşı uluslararası aktörleri de sıfır atık kapsamında harekete geçmeye çağırdı.
4: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur.
1: Türkiye'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de de sıfır atık hareketinin ele alınacağını vurguladı.
4: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
1: Emine Erdoğan daha sonra Çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasının başına geçerek katkıda bulundu. Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosengela Lula da Silva'yı da Türkiye'nin de ağırladı Erdoğan. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadeleyi görüştü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu Dünyanın Geleceği Türkiye'de başlıklı COP31 tanıtım afişleri Türk Evi binasına asıldı.
3: Efendim piyasalar açıldı, bir bakalım bugün piyasalar güne nasıl?

0: Başladı. Sıcak gelişmeler de geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon soruşturmasına dair yeni
1: Doğru.
0: açıklamalar vardı. Onun üzerinden de bir piyasaları değerlendirelim. Şu an hepsini kırmızı görüyoruz.
1: Bunlar altın tabii. Altındaki düşüş hafta başında başlamıştı zaten. Tabii ciddi şekilde piyasalarda stres var.
0: Evet.
1: Netice itibariyle petrol düşüyor olsa da hala 100 doların üzerinde. Amerika'da şimdi beklenti Trump'la İran Cumhurbaşkanı'nın görüşüp görüşmeyeceği, görüşseler oradan olumlu bir netice çıkıp çıkmayacağı.
0: Tabii.
1: Bu tabii takip ediliyor. Ama altını etkileyen şey biraz da faiz. Yani FED biliyorsun 25 bas puan faiz arttırdı. Yüksek faizin devam edeceği beklentileri altını baskılıyor. Ekim ayında yeniden bir FED toplantısı var. Orada yeni bir faiz artırımı olacak mı? Yoksa bu yüksek faiz devam edecek mi? Bütün bunlar bekleniyor. Dolayısıyla altını biraz baskılıyor. Şu anda hala 4300 doların üzerinde. Geçtiğimiz hafta biraz yükselmişti.
0: Evet.
1: 4100 dolarlara kadar düşüp tekrar %4'lük bir yükselişle 4300 doların üzerine çıkmıştı. Gram altında da yeniden 6800 liranın altı görüldü.
0: Evet.
1: Dolayısıyla gram altın biraz onsla birlikte ilerliyor. Borsaya bakalım istersen.
0: Bakalım borsaya
1: borsada,
0: da bakalım şu anda en önemli günden.
1: Şimdi borsada
0: günden.
1: Küçük evet. Yükselişler görüyoruz ama bu hani bunu küçük diye nitelendirmemek lazım. Çünkü çok ciddi bir satış dalgası gelmişti
0: tabii,
1: geçtiğimiz
0: tabii.
1: hafta. Dolayısıyla borsa ufak ufak toparlanıyor. Yani o satış dalgasını, o panik havasını üzerinden attı. Hafta başından beri küçük de olsa o kayıpları geri almaya başladı. O yüzden de hani borsada toparlanma devam edecektir ama hala bu fonlarla ilgili hisse senetlerinde ciddi düşüşler devam ediyor. Dolayısıyla onlar borsanın çok hızlı ilerlemesinde engelliyor. Tabii fonlarla ilgili iki yönlü soruşturma devam ediyor. Yani
0: evet.
1: bir yandan adli makamlar bu işte şirket yöneticilerinin ya da bu fonları kullanarak manipülatif hareket yapanlar, yurt dışına para kaçıranlar, haksız kazanç elde edenler. Dolayısıyla bunlarla ilgili adli soruşturma devam ediyor. İşte sen son dakikaları verdin. Çok ciddi gözaltılar da var. İşte mal varlıklarının dondurulduğu haberleri geliyor.
0: Evet.
1: Ama yurt dışına da çok ciddi şekilde bir para aktarımı olmuş ve kara para aklama işlemleri de olmuş. İddialar arasında.
0: Bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış.
1: Evet. Şu anda bir kısmı adliye sevk edildi,
0: evet,
1: bir kısmı
0: evet.
1: tutuklu, bir kısmı
0: gözaltında.
1: Şimdi son dakika yine 14 kişi galiba Aydın merkezli.
0: Evet.
1: Dolayısıyla buradaki soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmanın devam etmesi sağlıklı. Bu
0: Tabii.
1: soruşturma küçük yatırımcının, vatandaşın hakkını korumak için yapılıyor.
0: Evet.
1: O yüzden de kimse bunu bir panik havasıyla karşılamasın. Yani zaten borsada o paniği atlattı.
0: Evet, aslında hani biz şu anda yine bir 0,05 çok küçük ama ya
1: yani
0: az önce
1: yani oradaki
0: da
1: düşüşün
0: de,
1: duruyor olması
0: tabii,
1: çok önemliydi.
0: Tabii, tabii.
1: 13 bin puanın üzerinde kalması da çok önemli. İkinci bir işlem de biliyorsun SPK tarafından ve işte düzenleyici kurumlar tarafından, ekonomi yönetimi tarafından yapılıyor. Bir tasfiye süreci başlatıldı. O tasfiye süreci 3 ay ile başlamıştı biliyorsun. Orada ben söylemiştim hani bunun sürenin uzatılma yetkisi de var. O da 6 aya çıkartıldı. Bu da bir paniğe yol açmasın. Çünkü sürenin uzuyor olması aslında yine yatırımcının hakkını korumak için uzatılıyor.
0: Bir hak kaybı söz konusu olur mu?
1: Şimdi
0: peki
1: şöyle,
0: bu
1: hak kaybı değil. Yani biliyorsun ilk adımda 10 gün içinde bu şirketlerin bir MR'ı çekilecek. Yani bu şirketlerin ne alacağı var, ne vereceği var, senin, benim, kim, vatandaşın orada bir şeyi var mı, ne kadar ürünü var, ne kadar parası var. Bütün bunların bir fotoğrafı çekilecek. Ondan sonra da tasfiye süreci başlayacak. Bu tasfiye süresinin uzuyor olması aslında yatırımcının hakkını korumak için uzatılıyor.
0: Tabii.
1: Çünkü şu anda hepsi satışa geçse, yani satılsa o ürünler çok daha düşük miktarlarda satılacak ve vatandaşın parası daha düşük
0: çok
1: olarak
0: ödenir.
1: Çok
0: önemli bir şey söylediniz
1: evet.
0: şu anda.
1: Şimdi uzun vadede bu ürünler, hisse senetleri, altın neyse, hangi fonlardaysa o para, onların gerçek değeri değerine ulaşması sağlanarak vatandaşın hakkı da korunacak. O yüzden hani bu süre uzuyor, acaba kötü mü oluyor diye düşünülmesin. Bence bu sürenin uzaması vatandaşın, yatırımcının, orada işte 550 bin kişi söyleniyor ama borsada başka yatırımcılar da var. Aileleriyle düşündüğünde 1-2 milyon insandan bahsediyoruz. Tabii. Dolayısıyla bunların

0: Hakkını korumak için de burada bu tasfiye süreci devam ediyor. Bir yandan da dediğim gibi yine haklarını korumak için adli süreç devam ediyor. Sayın Bakan'ın da açıklamasını gördüm. O mali paranın izi sonuna kadar sürülecek. Hı hı. Kim ne yaptıysa bunun hesabını verecek. Evet. Vermesi de lazım adli makamlara. Hukuk önünde bu hesap verilecek. Vatandaşın tüyü bitmemiş yetimin hakkı korunuyor burada.
1: Kesinlikle.
0: Bu taraftan da dediğim gibi tasfiye süreci... devletin kurumları gözetiminde sağlıklı bir şekilde yapılıyor.
1: Devam
0: o yüzden
1: ediyor.
0: Devletin kurumlarına güvenmeye devam edelim ve bu sürecin bitmesini bekleyelim. Yani yatırımcılar beni de arıyor, işte ne olacak, ne edecek evet. diye çok soru soran var. Bu sürecin sağlıklı işlemesi için biraz süreye ihtiyaç var. O süreyi de biraz uzattılar.
1: Yani paniğe kapılmaktan ziyade
0: değil.
1: Aslında burada onlar için bir evet. şeyler yapıldığını bilmeleri lazım. Yani.
0: Şu anda hem o sektörün yani fon piyasasının sağlıklı bir yapıya kavuşması için tedbirler bir yandan alınıyor ki hani bu temizlik hareketiyle birlikte bence o piyasada sağlıklı bir yapıya kavuşacak.
1: Evet.
0: İşte 2001'de biz bankacılıkta gördük bunu. Bankacılık sisteminin çökmesiyle birlikte o 2001 kriziyle birlikte üstüne çok sağlıklı bir yapı kuruldu.
1: Evet.
0: Bugün bankacılık sistemimiz bütün dünyada gözle görülür bir şekilde şoklara ve krizlere karşı çok sağlıklı. Dolayısıyla orada da sağlıklı bir piyasanın kurulması için bu işlemler yapılıyor. Hem sağlıklı bir piyasa kurulacak hem de şu anda o fonlarda yatırım yapmış küçük yatırımcı, büyük yatırımcı kim varsa onların haklarının korunması için bir süreç işletiliyor. O yüzden dediğim gibi devletin bu düzenleyici kurumlarına güvenmeye devam edelim.
1: Evet evet çok çok önemliydi. Çünkü çok ciddi de siz de söylediniz. Beni de arıyorlar dediniz. Yazanlar da oluyor. Şimdi izleyicilerimiz arasında mesajlar da geliyor. Ciddi bir panik oluşmuştu. Ancak bu söylem çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani 3 aydan 6 aya uzatılması da aslında herhangi bir kayıp yaşanmaması için
0: tabii,
1: burada ciddi
0: daha
1: bir mücadele verildiğini
0: için.
1: Gösteriyor.
0: Yani
1: evet.
0: burada bir günde, iki günde, üç günde bu iş yapılırsa
1: tabii.
0: çok daha kayıplar olabilir.
1: Tabii.
0: O yüzden bu süreçte o ürünlerin, malların neyse onların gerçek değerlerine ulaşması da beklenmiş olacak.
1: Evet.
0: Borsada da o panik havası yok oldu. Ama
1: çok
0: altını
1: çok
0: takip edeceğiz. Altın biraz FED'e bağlı. Yani bu içerideki dinamikler ayrı ama altın biraz
1: tabii,
0: Amerika'da.
1: Altın, petrol.
0: Evet. Biraz da Amerika'daki şu Birleşmiş Milletler görüşmelerine bakacağız. Petrol hala 100 doların üzerinde. Oradaki stres devam ediyor farkındaysan.
1: Evet.
0: Ve %1'in üzerinde de bir yükseliş var. Hala tehlikeli boyutta şu anda. Küresel ekonomi açısından söylüyorum
1: evet.
0: tehlikeli boyutta. Gerçekten maliyetler artıyor. İşte demin Okan Bey'i de dinledim. Doğalgaz sorunu var. Doğalgaz
1: enerji
0: sadece
1: tabii.
0: ısınmak için düşünme. Üretimde kullanılıyor. Elektrik üretiminde kullanılıyor. Sanayi de kullanıyor.
1: Her
0: dolayısıyla
1: noktada.
0: İğneden ipliğe her şeyi etkileyen bir maliyet.
1: Evet. O yüzden Brent petrolün yükselişi demek çok ciddi bir kriz anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Bakacağız, takip ediyoruz. Birleşmiş Milletler'de nasıl sonuçlar çıkacak? Piyasalara nasıl yansıyacak? Birleşmiş Milletler'deki o mesajlar, görüşmeler hepsini yakından takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Faruk Erdem. Oldukça açıklayıcı. Geçenlerde yine Okan Müderrisoğlu da söylemişti. Herkesin anlayacağı şekilde anlatıyor.
0: İnşallah. Önce kendim anlatıyorum.
1: Hakikaten herkesin anlayacağı şekilde yani sizi dinleyince ne olup ne bittiğini rahatlıkla da anlayabiliyoruz. Ağzınıza sağlık bir kez daha. Efendim devam edelim şimdi. Hatay'da kış aylarında yağan şiddetli yağmurların ardından su altında kalan Amik Ovası'nda 9 aydır manzara değişmedi. Binlerce dönüm tarım arazisinde ekim yapılamazken tarlalar şu göçmen kuşların uğrak noktasına dönüştü.
2: Geçen yıl bu tarlada ekin vardı. Bu yılsa su, kamış ve göçmen kuşlar. Amik Ovası'nda aylar önce tarım arazilerini kaplayan su hala çekilmedi. Hatay, Antakya'nın Aşağı Oba mahallesinde yaklaşık 4000 dönüm arazi su altında. Çiftçiler ne yazlık ürünlerini ekebildi ne de yeni kış sezonuna hazırlık yapabiliyor.
3: Biz burada geçimimizi hayvancılık, çiftçilik üzerine sağlıyoruz. Ne yazık ki bu su yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
2: Kış aylarında su altında kalan alan 10-15 bin dönüme kadar çıkıyor. Bölgede şimdi tarım makinelerinin yerini kuşlar aldı.
4: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Ben sılaç biçiyordum. Her

0: zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum.
1: Şu an biçiyor.
0: Şu anda sular, ördekler, bak görüyorsunuz ördekler içinde. Kamış çıktı yerlerimizde. Kullanamaz oldu.
2: Kış öncesinde endişeleri daha da artan üreticiler, kanalların ıslah edilerek suyun tahliye edilmesini istiyor.
3: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga ne yazık ki kanlı bitti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili de 5 kişi gözaltına alındı.
4: Alacak verecek kavgasında kan döküldü. 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada kurşunların hedefi olan 5 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oktay Tokay, Mesut Tokay ve Mehmet Baydur'un cenazeleri morga kaldırıldı. İki yaralının tedavisi sürerken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
3: İşlemlerinde trafik kazası geçiren vatandaşlar üzerinden yaklaşık 16 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiği belirlendi. Peki sigorta işinde zincirleme dolandırıcılık nasıl yapıldı? Avukatlar, sigorta çalışanı ve tamirciler arasında nasıl bir işbirliği var? İşte bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve konuğu bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Hemen size dönelim. Hakikaten merak edilen bir konu. Son günlerde de konuşuyoruz. Gündemdeki yerini koruyor. Detayları dinleyelim sizden Kübra.
5: Evet Merve Özkan, çok kollu bir aslında şebekeden, dolandırıcılık şebekesinden bahsediyoruz. Peki sistem nasıl ilerliyordu? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum avukat Hadi Dündar var. Efendim yayınımıza hoş geldin.
6: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar efendim.
5: Hadi Bey, bu dolandırıcılık şebekesi çok kollu bir şebeke aslında. Nasıl işliyordu sistem ve hangi meslek grupları vardı?
6: Evet, burada genelde avukatlar üzerinden bir işlemin yürüdüğünü görüyoruz. Çünkü neden? Bir olay yaşanıyor. Bu olaydan dolayı mağdur taraf var ve bu mağdura birileri tarafından ulaşılıyor. O mağdurun haklarının kendilerinin lehine, kendilerinin işte onlar davayı takip edebileceği, oradan elde edilecek maddi ve manevi bir kazancında kendilerine yönelik alınması adına bir işlemin yapıldı. Tabii bunu yaparken de neler yapılıyor? Hastanın kendisine ulaşılıyor. Kaza yapan kişiye ulaşılıyor. İşte bu sigorta üzerinden olabiliyor, hastane üzerinden olabiliyor, kulluktaki işlemler üzerinden olabiliyor. Fakat burada organizeli bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Niye organizeli bir durum? Çünkü birden fazla hastanede, birden fazla sigortada, birden fazla kolluk biriminde ya da karakolda bu şahıslara bir bilgi aktarım durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Örneğin hali hazırda biz şu an yayındayız. Bir yerde bir kaza oluyor. Kaza sisteme girildiği andan itibaren hastaneye gidip adli vakadır diye bir girişi yapıldığı andan itibaren ne yapılıyor? Birileri hemen bu bilgiye ulaşabiliyor ve bu bilgi üzerinden ne yazık ki mağdurun ailesine, kendisine, yakınlarına bir anda ulaşabiliyorlar ve bu verileri alma durumu söz konusu oluyor. İşte oradaki o organizasyon kısmı çok tehlikeli, çok sıkıntılı ve kanuna aykırı olarak karşımıza çıkıyor. Normal şartlarda bir avukat bir işte mağdurla görüşebilir ve o mağdurun mağduriyetini gidermek için karşılıklı olarak anlaşabilirler. Fakat bir avukat kendi çıkarı için başkasını arayamaz. Organizeli bir şekilde başkalarını arayamaz. Bu hem avukatlık kanunu çerçevesinde bir suç oluşturmakta, hem de Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, meslek kuralları dediğimiz bir kurallar bütünümüz vardır. Siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda başkasını arayamazsınız. Mesleğin onur ve şerefini ayaklar altına alamazsınız. Burada da öyle bir durum söz konusu. Hasta kazazede kazayı geçirmiş. Hastaneye kaydı yapıldığı andan itibaren bir bakıyorsunuz ki bazı avukatlık ofisleri bu şahsın bütün bilgilerine ulaşıyor ve o bilgiler üzerinden şahsı arayıp davanın kendilerine verilmesini talep ediyor. Yok, avukatlık mesleği kutsal bir meslekten bahsediyoruz. Adaletin üç saç ayağından birinden bahsediyoruz ve bu kadar ayaklar altına alınabilecek olan bir meslek değil. Bundan dolayı bir avukatlık kanunu düzenlenmiş. Bir Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları ortaya konulmuş ve bu bir bütün olarak bütün avukatları ilgilendiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ne yazık ki birileri bunu ihlal etmek için elinden geleni yapıyor. Tabi burada sadece avukatlık kanununa muhalefetten dolayı da bir ceza ya da bir suç oluşmuyor. Diğer taraftan kişilerin KVKK çerçevesinde verilerine ulaşma, verilerini yayma, verilerini ele geçirme suçları da oluşmuş oluyor. Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendiriliyor. Bakıldığında bir hasta ya da bir kazazede hastaneye girdiğinde hastaneyle paylaştığı bilgilerini ne yapılması lazım? Sadece hasta için kullanılması gereken bilgileri dışarıya aktarabiliyorsanız aktaran kişi ayrı suçlu, kullanan kişi ayrı suçlu ve bunu siz bir organizasyon çerçevesinde yaptığınızda da tabii ki örgütlü bir suç olarak karşımıza çıkıyor. Burada yani bu Adalet Bakanlığı'nın özel dönem savcılıklarının yaptığı en sonki soruşturmaların çok değerli olduğu ve bir mesleğin onur ve şerefini en azından korumaya yönelik olduğunu görebiliriz. Fakat burada en büyük iş barolara ve Türkiye Barolar Birliği'ne düşmektedir. Normal şartlarda bu dosyayı oluşturan, bu dosyanın üzerine giden, bunu açıklayan, bunu ortaya çıkartan yerin barolar ve Türkiye Barolar olması gerekirken ne yazık ki savcılıklar yapıyor. Bu konuda da sadece mesleğin onur ve şerefini yükseltmek için yapılan bir operasyon olduğunu söylemek gerek.
5: Çok teşekkürler paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Avukat Hadi Dündar'a teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
3: Teşekkür ederiz Kübra Kılıçtepeci'ye ve Avukat Hadi Dündar'a paylaştığı bilgiler için. Bu arada izlerken Faruk Erdem sizin de başınıza geldi. Ondan bahsetti. Kısaca bir alalım mı?
1: Yani şöyle, ben tabii Hadi Bey'i de dinlerken hani bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar diye ben de sorgulamıştım. Hani küçük bir maddi hasarlı bir kaza olmuştu. Hı hı. Daha kaza oldu işte tramere düşüyor galiba. Hani evet, sigorta işlemleri yaptığınız zaman. İşte bir gün ya da iki gün sonra birileri beni arıyor. Diyor ki işte siz kaza yapmışsınız. Sizin adınıza işte değer kaybı davası açalım. Yani arayan da avukat değil. Avukatın yanında çalışanlar, evet, arıyor aslında. İşte filan avukat bürosundan arıyorum diye. Peki dedim, hani benim bilgime nereden ulaştınız? Cevap, sahadan alıyoruz. Bu, hı-hı, saha neresiyse, işte Hadi Bey biraz anlattı. Hastane bilgileri, kolluk bilgileri, evet, sigorta bilgileri, ne bileyim işte ustalara giden bilgiler, bilmiyorum. Dolayısıyla tabii benimki küçük bir kazaydı ama işte burada özellikle ölümlü kazalarda, yaralamalı kazalarda tazminatlar biraz daha yüksek.
3: Artıyor, tabii.
1: İşte Anadolu'nun herhangi bir şehrinde bir ölümlü kaza bulup gidip o eve gidip işte size 5 bin lira 10 bin lira vereceğiz, kazandıracağız vaadiyle çok daha yüksek paralar, ki toplamda 15.6 milyar liralık bir vurgun, hı hı, yapılmış. Yani bu herkesin bildiği ve herkesi, evet, çok rahatsız eden bir durumdu. Evet. Yapanlardan Allah razı olsun. Tabii avukatlık mesleği açısından Hadi Bey söyledi yani, hı hı, bir mesleğin bu şekliyle kullanılması da kötü.
3: Kesinlikle. Geçmiş olsun size de hepimize. Devam edelim sevgili izleyenler. Şimdi TOKİ'nin %25 indirim kampanyası bugün başladı. Peki kimler nasıl faydalanacak, nasıl başvurulacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural ve konu bu konuda bizi aydınlatmak için bekliyorlar. Hemen sözü size bırakalım.
7: Özellikle konut alımında ve son zamanlardaki yapılan projelerle birlikte konut kiralamada da önemli yol kat eden TOKİ'de bu sefer de indirim kampanyası söz konusu ve bugün başlıyor. Peki detaylar neler? Hemen bu merak edilen sorulara cevap arayacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özdemircikli yanımıza. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
8: Merhaba, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, oldukça teveccüh gösterilen bir uygulama. Nedir detayları bu kampanyanın?
8: Aslında genelde böyle sonbahar aylarında beklenir olduğu TOKİ'nin indirim kampanyası. Aslında bu indirim kampanyası mevcut durumda 235 bine yakın vatandaşımızı ilgilendiriyor. Çünkü bunlar TOKİ'den mevcut durumda konut almış ve ödemeleri devam edenler. Şimdi bu indirim kampanyası aslında iki koşulla gerçekleşebiliyor. Birincisi, kişi borcunu tamamen kapatmak isteyebilir. O zaman kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimle borç kapatma imkanı sunuyor. İkincisi de kısmi ödemeyle aslında ödeme yapabilirler. O da borç bakiyesinin en az %25'ini ödemek şartıyla ödedikleri kısım için %25 indirimden faydalanma hakkı var vatandaşların. Hatta burada bu dönem için yeni bir

0: kampanya da başlatıldı. Gene arzu ederlerse 2.89 faiz oranıyla konutlarda ve iş yerlerinde de 3.25 faiz oranıyla 120 aya kadar varan vadelerle konut kredisi ve iş yeri kredisi de kullanılabilecek. Yani aslında ya ben tapumu almak istiyorum, en azından artık buradaki sürecimi ben netleştireyim deyip maddi imkanı olan kişilerin aslında faydalanabilecekleri çok önemli bir kampanya. Bugün başlıyor 22 Eylül tarih itibariyle ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Ama 19 Ekim'den sonra başvuranlar bundan faydalanamayacaklar. Birkaç başvuru koşulu var. Bu noktada özellikle konut veya iş yeri satışı en geç 30 Haziran 2025'e kadar yapılmış olmalı. Yani bundan olanlar faydalanabiliyor ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2025'te başlamış olmalı. Yani diyelim ki Ağustos 2025'te TOKİ çıktı. Onlar bundan faydalanamıyorlar. Kalan taksit sayısı da 12 aydan fazla olmalı ki yani bu indirim kampanyasından faydalanabilmeli ve yine bu indirim kampanyası için vatandaşların hem mevcutta borç kapatacakları aya ilişkin taksit borçları olmamalı, hem geçmiş taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Başvuru süreci açısından da hak sahipleri aslında daha önce sözleşme imzaladıkları bankaya doğrudan müracaat edecek. O gün aslında mevcut durumda bu borç kapamayla ilgili maliyetlerini doğrudan bankadan öğrenebiliyor olacaklar. Eğer kat mülkiyetli yerlerinde tapu devri yapılacaksa DASK ve emlak vergisi borcu olmadığına dair yazılar da bankaya ibraz edilecek ve doğrudan aslında bu satış süreci indirimli bir şekilde başlamış olacak. Bu noktada da aslında kampanya kapsamında da 19 Ekim'e kadar vatandaşlar bu indirimden faydalanabilir diyebiliriz.
1: Son olarak şurayı bir tekrarlayabilir miyiz? Çünkü bu kısım oldukça önemli bence. Borcun tamamını kapatanlar ve kısmi ödeme yapanlar. Bu ayrımı bir kez daha hatırlatalım seyircilerimize. Çünkü gördüğüm üzere özellikle sosyal medyada bununla alakalı da bir kafa karışıklığı söz konusu.
0: Evet, özellikle %25 indirim kısmı kişi ben borcumu tamamen kapatmak istiyorum dediğinde geçerli. Kısmi ödeme yapacaklar da %25'ten fazla ödeme yapmak kaydıyla %25 indirimden faydalanabiliyorlar. Ya da konut kredisi ya da iş yeri kredisi kullanma imkanları var.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özemacuk'la bizlere TOKİ'nin %25 indirim kampanyasını kalem kalem detaylı şekilde anlattı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif Vural'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Efendim, Sivas'ta havaların soğumasıyla kangal köpeklerin davranışları da değişiyor. Ani hava değişimleri bu güçlü köpeklerin beslenme alışkanlıklarını ve günlük hareketlerini de etkiliyor.
3: Yatar, uyur, miskindir, halsizdir, çok farklı değişken bir psikolojiye sahiptir.
4: Kangal köpekleri oldukça güçlü hayvanlar, neredeyse bir insan boyuna kadar gelebiliyor. Özellikle açık alanda, yaylalarda çobanların vazgeçilmez dostları.
3: Hızlı, çabuk, sevecen, sahipkar, sahibine aşık, sahibine dair her şeye aşık. Koyun güder, performans köpeğidir. Doğada aleyhinde olan her şey lehine çevirir.
5: Sivas'ta sonbaharla birlikte havaların soğuması kangal köpeklerini de etkiliyor. Anadolu aslanı olarak nam salan kangalların fiziksel aktivitesi ve günlük davranışları değişiyor.
4: Sivas oldukça soğuk illerimizden bir tanesi. Havalar bir ısınıyor, bir anda da soğuyabiliyor. İşte bu iklim değişikliğinden kangallar da çok fazla etkileniyor.
3: İştah dalgan almaları devreye giriyor. Yorgunluklar, yememe veya fazla yeme veya çok uyuma, çok yatma, miskinlik. Bunlar kangalda hakim oluyor. Kaşınma, toprakla alışverişlerini ve karakter olarak da ihtiyaçlarını çok fazla giderememe. Yani yatar, uyur, miskindir, halsizdir, çok farklı değişken bir psikolojiye sahip.
5: Peki kangal köpekleri hangi hava koşullarını seviyor?
3: Net bir havada her şey ona açıktır, her şeyi çok olumlu yapar, pozitif denge oluşturur kafasında.
2: Kırşehir'deki huzur evinde yaşayan Sefer Güller'le Saniye Güller 8 yıl önce evlendi. Birbirlerine destek olan yaşlı çift adeta ikinci baharını yaşıyor. Şimdi onların hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız ve bu saatimizi noktalayacağız. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'e de veda ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Yeni saatte ben devam edeceğim sevgili izleyenler. A Haber'den ayrılmayın.
6: Nereye baksam sensin karşımda. Aklımı başımda aldın Seniha. Kestin beni ekmeğimde aşımda. Benliğimi benden çaldın Seniha.
7: Sihirleriyle kandırdı beni.
5: Huzur evinde ikinci baharlarını yaşıyorlar. ...77 yaşındaki Sefer Güller'le 71 yaşındaki Saniye Güller Kırşehir'deki huzur evinde kalıyor. Burada tanışan yaşlı çift 2018'de evlendi. O günden beri de birbirlerine destek oluyor, hayatın her anını paylaşıyorlar.
6: O yemeğe gidiyoruz o günler orada. Bu da bana bakıyor. Dedim herhalde gönlü var bende.
8: Saniye ve Sefer çiftinin yolları Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzur evinde kesişti. Sefer amca Saniye teyze ilk gördüğü anda gönlünü kaptırdı. Duygularını ise en iyi bildiği şekilde yazdığı şiirlerle anlattı.
6: Şair Sefer seninle vardır, aşkın tadına vardı aşkın tadına. Gayrı dönüp bakmam başka kadına. Başka kadına. Türküler, şiirler yazdım adına. Benliğimi benden çaldın Seniha. Bunları aldım, yemeğe gittik beraber. Orada yemeğe gittik. Bu bana isteklerini anlattı. Ben buna anlattım. Nasıl olacak, ne yapacak, nasıl edilecek. Orada anlaştık.
5: 8 yıldır evli olan Güller çifti ikinci baharlarında büyük mutluluk yaşıyor.
6: 5 tane kızım var sizin gibi. Hatta profesör var işlerinde, öğretim üyesi.
8: Onu nasıl karşıladı peki bu evliliği, bu durumu?
6: Normal. Destek bile oldular yani ben.
8: Aşkın ne yaşı ne de zamanı var. Saniye ve Sefer çifti de bunun en güzel örneklerinden biri. 70'li yaşlarında hayatlarını birleştiren çift şimdi huzur evinde ikinci baharlarını birlikte yaşıyor.
7: İyiyiz, ne bileyim ben, güzel geçirip gidiyoruz hayatım.
8: İkinci baharınızı yaşıyor.
7: Evet. Aynen öyle. Allah razı olsun, buradan da gezmeye götürüyorlar bizi. Kaç kere gittik Kayseri'ye şeye falan. Gittik.
8: Sosyal hayat da var.
7: Tabii. Oo, hem de nasıl.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını bildirdi. Uraloğlu, ilk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
10: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
11: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
12: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Bir reklam.
15: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
12: Reklam.
16: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Reklam. A Haber Radyo.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
20: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Reklam.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
22: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
23: Vakıfbank daima seninle.
24: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe. Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
25: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
26: İtalya Başbakanı Meloni skandal açıklamalara imza attı. Okullarda başörtüsü yasaklanacak dedi.
27: Okullarda burka ile nikap giymek yasaklanacak.
26: Avrupa'da İslam düşmanlığı yükseliyor. Saldırganlığın yeni adresi ise İtalya oldu. İtalya Başbakanı Meloni Roma'da gençlik etkinliğinde konuştu. Gündeminde yabancı öğrenciler vardı. Yeni tasarının haberini verdi. Sert uygulamaları peş peşe sıraladı.
0: Yakında bir kabine toplantısında sınıf başına maksimum yabancı öğrenci sayısını yasal olarak belirlemek için bir önlem sunulacak. Ayrıca okul sistemine uyum sağlamakta ciddi zorluk yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerinin İtalyanca öğrenmesi zorunlu kılınacak.
26: Meloni'nin hedefinde İslami kıyafetler vardı. Okullarda başörtüsü yasaklanacak diye konuştu.
0: Okullarda burka ile nikap giymek yasaklanacak.
26: Meloni'nin tepki çeken açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Hiç kimse bir kadının gizlenmesi gerektiğine karar veremez dedi. İslami değerleri gelenek olarak nitelendirmeye kalktı.
0: İtalya'da hiç kimse gerçek veya sözde bir gelenek adına genç bir kadının kendini gizlemesi gerektiğine karar veremez.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz ve devam ediyoruz sıcak gelişmeleri paylaşmaya. Bugün 22 Eylül Salı, gündemin öne çıkan gelişmelerine bakacağız. Peş peşe sıcak gelişmeler son dakikalar geliyor. Arkadaşlarımız da haber nöbetinde bizi bekliyor. Bakalım hemen kim nerede bizi bekliyor sevgili izleyenler. Komando birliğinin Tunceli'den Söke'ye kaydırılması sonrası Yunanistan sınıra komando kaydırdı. Atina yönetimi adaya İHA üssü de kuruyor. İlhan Tahsin Yunanistan'dan canlı yayında aktaracak detayları. Bungalov güzellik merkezi derken şimdi de zayıflama merkezinde gizli kamera çıktı sevgili izleyenler. Vatandaş nasıl tedbir alacak? Yanıtı Müzeyyen Yılmaz'da olacak. Hakkari'den çıkarılan madenler dünyaya ihraç ediliyor. Ocaklardan günlük 4000 ton cevher çıkarılıyor. Nazlı Timur notlarıyla karşımızda olacak ve ajans bugün devam ediyor. Sevgili izleyenler, ne yazık ki sabah saatlerinde üzücü bir haberle başladık güne. Manisa'da lise önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. 8 öğrenci de yaralandı. Saldırgansa yakalandı. Ayrıntıları alacağız. Hemen olay yerine gidelim. A Haber muhabiri Sefer Ayçe bizi bekliyor. Sefer, hakikaten gözümüz kulağımız Manisa'da Turgutlu'daydı bugün. Neler yaşandı? Nasıl oldu bu olay? Yeni gelişmeler var mı? Dinleyelim hemen senden.
1: Teşekkürler Merve. Evet, sabah saat 8'de meydana geldi olay. İşte bu noktada İsa Mustafa Eraslan gösterecek. Bu nokta içerisinde saldırgan elinde iddialara göre babaannesinin evinden aldığı pompalı tüfekle bu noktaya geldi. İşte bu noktada buradan yürürken bu yol üzerinde ve okula yaklaştığında ateş etmeye başladı. İddialara göre, aldığımız bilgilere göre, iddialarda neden bunu yaptığını bir gün önce arkadaşlarıyla, bazı akran zorba arkadaşlarıyla kavga ettiğini aldığım bilgiler arasında, kavga ettikten sonra da işte bir gün sonra buraya gelerek bu nokta içerisinde okulun önünde ateş etmeye başladı. Ama gelirken de tabii birçok noktada ateş etti. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi okulun etrafında olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini sürdürüyorlar. Ve çok sayıda öğrencinin de, aldığımız bilgide yaklaşık 8 öğrencinin de yaralandığı aldığım bilgiler arasında. Ve bunların arasında da dediğimiz gibi saldırgan şu anda yakalandı. 2011 doğumlu saldırgan yakalandı. İddialara göre, anlattığım gibi bir kavga, bir akran zorbalığı iddiaları var. O yüzden de babaannesinin elinde bulunan pompalı tüfeği alıp sabah 8'de gelirken de bu mahalle aralarından ateş ede ede geldi. Ve ateş ede ede geldikten sonra da bu noktaya geldi. Bu noktada da ateş etmeye başladı. Çünkü tam okula girme zamanıydı. Okula girme sırasında ise işte okulun önünde görüyorsunuz, şu anda güvenlik güçleri, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini sürdürüyorlar. Evet, Adalet Bakanı Akın Güllek'ti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula gidiş güzergahındaki sokakta meydana gelen silahlı saldırı için saat 11'de de sosyal medya hesabından bir açıklama yapacak. Açıklamada adli soruşturmanın hakkında da bilgiler verilecek. Bakanların da buraya geldiği, aldığım bilgiler arasında, ama dediğim gibi işte olayın yaşandığı tam bu bölge ve bu mahalleler, yani bu mahallelerin arasında, İsa bu mahalleyi tekrardan göstersin, tam bu noktadan geldiğini, bu mahallelerden ateş ede ede geldi saldırgan. 2011 doğumluydu ve aldığım bilgilerde, iddialara göre kavga ettiği, arkadaşlarıyla kavga ettiği, işte kavganın sonucunda da bu

0: Bu silahı alıp bu noktadan ilerleyerek ateş ede buraya gelmesi, tam okulun önüne geldiğinde de ateşlerini devam etti ve şu anda 8 öğrenci yaralı, okulun dışında tam okula girme sırasındayken öğrenciler bu olay meydana geldi. Evet, çok sayıda güvenlik güçleri burada, sağlık ekipleri geldiler, öğrencileri hastaneye götürdüler, hastanede tedavileri devam ediyor şu anda öğrencilerimizin. Ama dediğimiz gibi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde burada bir sabah saatlerinde çok büyük bir panik vardı. İşte saldırgan bu noktaya gelirken de ateş ede ede geldi. İşte görüntüler, bazı görüntüler de ortaya çıktı. Bu noktaya gelirken de ateş ede ede geldi. Evet, şu anda dediğimiz gibi öğrencilerimiz tedavileri sürüyor. Gelişmeler olacak. Biz de gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz. Merve.
1: Sefer Ayçe, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için yeni gelişmeler oldukça o noktadan almaya devam edeceğiz. Dileriz ki herhangi bir üzücü sonuçla karşılaşmayız. Herhangi bir can kaybı olmaz. Yaralı öğrencilerin tedavisinin devam ettiği bilgisini de bir kez daha paylaşalım. Efendim, bugünün yine bir diğer sıcak başlığıyla devam edeceğiz. Fon soruşturması genişliyor. İstanbul ve Aydın'da yeni operasyonlar var ve yine gözaltı kararları da var. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan not larıyla karşımızda. Hemen dönelim, yeni gelişmeleri senden dinleyelim Kadir.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon sabah saatlerinde İstanbul ve Aydın merkezli yapıldı. Toplamda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu bilgisi var. Geçtiğimiz dakikalarda da konuyla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada katılım evim, tasarruf, finans destek holding ve hedef holding paylarında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 14 şüpheli gözaltına alındı denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama. Hemen onun öncesinde Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yine konuyla alakalı olarak yapmış olduğu açıklamada vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız, mağdurların haklarının takipçisi olacağız dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti. Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem uygulanmış, 4 şüpheli tutuklanmış, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmektedir. 12 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir dedi. Adalet Bakanı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. Soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da aslında ilk dalga operasyonla birlikte toplamda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. 51 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASA bir bildirimde bulunmuştu. Bir dilekçe vermişti MASA ve MASAK'tan bazı şirket yöneticilerinin birinci derecedeki akrabalarının yurt dışına çıkan para transferleri ve yine kripto varlık transferlerinin incelenmesine yönelik MASAK'tan bir rapor istenmişti. Bu kapsamda MASAK ön raporunu geçtiğimiz günlerde yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş ve bu kapsamda da aslında bazı şirket yöneticilerinin özellikle İsviçre bankalarına yüklü miktarda para çıkışı, Türkiye'den para çıkışı yaptığı belirlendi. Bu kapsamda dün itibariyle de Hedef Yatırım Bankası'ndan yine İsviçre'deki olan bir bankaya 2 milyar TL'lik bir para transferi söz konusuydu. Fakat MASAK bunu şüpheli bir işlem olarak bildirdi ve bu işlemde durduruldu. Swap işlemi olduğu için şüpheli bir işlem olarak bildirildi ve MASAK tarafından durduruldu. Cumartesi günü yapılan son dalgadan hemen önce 3. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ise bugün itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Onların ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi bir kaza anı taşıyacağız ekranlarınıza. İstanbul Avcılar'da D100 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi ve bu kazada iki kişi de yaralandı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Beylikdüzü istikametine ilerleyen otomobille başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Otomobil bariyerlere çarparken diğer araç ters yöne döndü. Yoldan geçen sürücüler durarak yaralıları araçtan çıkardı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi hemen o noktaya. Kazada yaralanan iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olayların adresi de bu kez Kayseri sevgili izleyenler. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu belirlenen sürücüye de 400 bin TL para cezası kesildi. Evet, film sahnelerini aratmayan görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayda geçti. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün peşine polis takıldı. Şüpheli uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde ise sürücünün yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 400 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle de el konuldu.
3: Abi su var mı ya? Ne olur ya?
4: Polisten neye kaçtın?
3: Ben mi abi?
4: Evet.
1: Öte yandan yaşanan kovalamaca da cep telefonu kamerasına yansıdı. Biz de ekranlarınıza taşıdık efendim.
4: Alkollü olduğun için mi kaçtın?
1: İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 servis aracı üzerlerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Polisin takibi sonucu Esenyurt'ta bir hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u da tutuklandı.
5: Tehdit edip rakip firmanın araçlarını ateşe verdiler. İstanbul Kağıthane'de aynı taşımacılık şirketine ait 3 ayrı öğrenci servisi farklı günlerde yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. İlk olay 14 Eylül'de Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gün sonra ise aynı firmaya ait 2 araç daha hedef alındı. Alev alev yanan araçlar güvenlik kameralarına an be an yansırken ihbar üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalarda uzun süredir bir okulun servis hizmetini yürüten firma sahibi YY'nin başka bir firma yetkilisi tarafından arandığı ve işi bırak diyerek tehdit edildiği ortaya çıktı. Araçların da bu rekabet ve baskı nedeniyle yakıldığı belirlenirken Esenyurt'ta bir hücre evine düzenlenen operasyonda 12 kişi kıskıvrak yakalandı. 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza yansıyan bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden yaptı bu açıklamayı. İkisi ağır, 11 öğrencimiz yaralandı dedi. Bugün ne yazık ki sabah saatlerinde Manisa Turgutlu'da bir lisede yaşanan silahlı saldırıyı konuştuk. Lisenin önünde sevgili izleyenler. O konuya dair Akın Gürlek'ten gelen bir açıklama var. Hemen paylaşalım sizinle. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır cümlesiyle başlıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış. Başsavcımız koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş. Saldırıyı gerçekleştiren adli süreç çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun gözden gelinmesi mümkün değildir. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır yazıyor sevgili izleyenler. Devamındaysa Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleriyle olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek.

0: Hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyete takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz notuyla da paylaştı. Bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyenler. 8 öğrencinin yaralı olduğu bilgisini geçmiş dakikalarda paylaşmıştık. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasıyla birlikte yaralı öğrencilerinin ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci olduğu bilgisini de öğrendik. Bu da oldukça önemliydi. İki öğrencinin durumu ağır sevgili izleyenler. 11 öğrenci yaralandı. Yine anne baba ve dedenin de gözaltında olduğu bilgisini de paylaşalım. Oldukça önemli bir açıklamaydı. Biz de yine yakından takip ediyoruz bu konuyu. Evet sevgili izleyenler, yine Türkiye'nin gündemindeki bir soruşturmayla devam edeceğiz. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. FETÖ'cü Enver Altaylı da ifade verecek. Şimdi biz de en son gelişmeleri konuşacağız. Stüdyo konuğumuz A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Mehmet, hoş geldin yayına.
1: Hoş buldum Merve Özkan, iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Şimdi her geçen saat, neredeyse her geçen dakika yeni gelişmelerin yaşandığı bir gündeyiz ve onlardan bir tanesi de Kozinoğlu soruşturması. Yeni isimler var. İşte dizi Kurtlar Vadisi, Pusu dizisiyle ilgili bazı yeni gelişmeler var. Oradaki oyuncuların ifadesine dair. Sen hepsini derledin. Bir son gelişmeleri dinleyelim
1: sen. Evet Merve, tam 15 yıl önce 2011 yılında gerçekleşen bir ölüm ve ardından her ne kadar dosya kapatılmış olsa da şüphelerin kapatılmadığını ve 15 yıl sonrasında bile yürütülen bu soruşturmanın, senin de ifade ettiğin gibi, her geçen dakika derinleştikçe yeni isimlerin günü yüzüne ve yeni tutuklamaların geldiğini görüyoruz. Dilerseniz ilk önce bu soruşturma kapsamında bu dosyada kim tutuklu, kim tutuksuz yargılanıyor, kim ifadesi verilecek, şunları bir hatırlatalım dilersen. Biz şöyle bir barko hazırladık arkadaşlarımızla. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada son yapılan soruşturmayla birlikte, operasyonla birlikte 7 isim şu anda tutuklu. Bunları hemen sizinle paylaşayım. Özlem Uslu dönemin acil tıp teknisyenleriydi ve Kozinoğlu'nun cezaevindeki sağlık sürecinde görevliydi ve ihmaller gecikmesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Biliyorsun orada özellikle de uzunca bir süre kendisinin cezaevinde tutulduğu ve kendisine müdahale edilmemesi sebebiyle bir ihmal söz konusuydu. Yine Selahattin Günday'da tutuklu olan isimlerden biri, dönemin gazetecisi, adliye muhabiri ve Kozinoğlu'nun adliye geliş gidiş görüntülerini çeken kişi olarak biliniyor ama tabii soruşturma biraz gizli yürütüldüğü için içeriğinde başka bağlantıları var mı?
0: Önceden biliyor muydu
1: bunların,
0: vesaire, tabii önemli.
1: Aynen öyle, bunları göreceğiz. Ve Emre Atmaca da tutuklu, dönemin acil tıp teknisyeni. Şimdi bunun tutuklu olması bizim aklımıza başka şeyler getiriyor. Neden diyeceksin? Çünkü hastaneye götürüldüğü dakikalarda biliyorsun biraz yolda da zaman kaybı söz konusuydu. Bunu bilerek mi yaptılar ya da ambulans aracı içerisinde herhangi bir müdahale oldu mu şüpheleri aklımıza geliyor.
0: Yani ilk andan itibaren bir gecikme var değil mi?
1: Aynen öyle. Bunlar zaten hep bu ilk gecikmenin, ihmalin olduğuna dair şüphe üzerine tutuklananlar. Evet. Yani müdahalelerinde görevliydi ve ihmaller zincirinde adı geçiyor. Yani son cümle işi özetliyor ve burası çok önemli. Necip Doğan tutuklu, dönemin cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun cezaevindeki sürecinde görevliydi. İhmallerle ilgili soruşturmada yer alıyor. Ve Osman Arslan geçtiğimiz gün kendisi tutuklandı. Biliyorsun 3 kişi gözaltına alınmıştı. Onlar adli kontrolle serbest bırakıldı. 2 kişi. Osman Arslan tutuklu, dönemin Cihan Haber Ajansı'nda, yani yine FETÖ ile bağlantılı olan ajansta görevliydi. Ve Kozinoğlu'nun adliye geliş görüntülerini çektiği için o da dosyaya dahil edilmişti ve sonrasında da alınan ifadeler ve bir yandan da tabii ki Osman Arslan'ın FETÖ'yle bir bağlantısı var mı yok mu, bunlar da araştırılıyor.
0: Evet.
1: Ve jandarma eri tutuklu bir kişi ve cezaevinde görevli jandarma, o da yine cezaevinde nöbet görevindeydi ve ihmaller zincirinde onun da görev aldığı biliniyor. Burada en çok dikkat çeken isimse, şimdi söyleyeceğim, Ali İşgören tutuklu, o da dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve soruşturmada ihmallerin sorumlular arasında gösteriliyor. Şimdi bu kişiler 15 yıl sonra yürütülen bir soruşturma kapsamında şu anda gözaltına alındı ve tutuklandı. Şimdi bu tutuklu yargılanan kişilerin bundan sonraki süreçte nasıl bir hamle yapacaklar, ne söyleyecekler önemli. Ama daha da önemlisi, Kozinoğlu deyince biliyorsun Milli İstihbarat Teşkilatımızda Bosna'da, Azerbaycan'da birçok noktada Türkiye Cumhuriyeti adına önemli görevler üstlenmiş. Yeri geldiğinde fedai kodadı, yeri geldiğinde Köroğlu olmuş. Ama ne yazık ki sonunda bir

0: diyoruz. Hemen. Bu cümlenin altını dolduralım. Ardından da neden Kozinoğlu FETÖ'nün hedefindeydi onu da konuşalım. Bak burada Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ ile bağlantılı isimler ve ilişkiler mercek altına alındı. Soruşturmada 15 Temmuz'dan önceki ve sonraki bağlantılar tüm yönleriyle araştırılıyor. Şimdi ortada görüyorsun. Kaşif Kozinoğlu'nun ismini yazdık. 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Peki burada neden FETÖ izi var diyoruz. Evet. İlk önce şuraya girelim. Ali İşgören kimdi? Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve Kozinoğlu soruşturmasında suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Hemen öbür tarafta Necip Doğan, eski cezaevi savcısı, FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş, Kozinoğlu soruşturmasında suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklu. Ve şu anda FETÖ iltisaklı olduğu biliniyor. Burada da FETÖ iltisaklı bir tutuklu
1: zaten
0: olarak
1: baktığımızda
0: geçiyor.
1: 1, 2, 3, 4 isimde FETÖ iltisakı var. Enver Altaylı'da da FETÖ bağlantısı araştırılıyor.
0: Araştırılıyor. Enver Altaylı'nın şunu söyleyeyim. FETÖ zamanında az önce senin de bahsettiğin işte Kaşif Kozinoğlu ne yaptı da hedefe kondu diyor. Orada iddiaya göre Enver Altaylı FETÖ'ye o dönemde bir mektup yazdı. Yazdığı mektupta Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ ile ilgili Orta Asya sorumlusu olduğu için özellikle Özbekistan'da bu FETÖ okullarıyla ilgili bir rapor düzenlediği biliniyor. Ve buradaki rahatsızlığını dile getiren bir mektup yazdığı iddialar arasında işte önemli. FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Osman Arslan az önce ifade ettim. Orada çalışmış Can Haber Ajansı'nda. O da şu anda tutuklu. Araştırılıyor. Bir de Ferhat Veysigül, ilk günden beri söylüyorum bunu. Eski cezaevi gardiyanı, Kozinoğlu'nun ölüm günü cezaevinde görevliydi. Hatta oradaki o acil butona basıldığında alarm sesini bastırmak için radyoyu açtığı iddiası var. Öbür taraftan FETÖ bağlantısı kapsamında kırmızı bültenler aranıyor. Kendisi 15 Temmuz aynı darbe girişiminden 18 gün sonra İstanbul'dan ayrılarak Fransa'ya kaçıyor. Fransa'da yaşıyor. FETÖ bağlantısı var. Kırmızı bültenle aranıyor ve bir de Kurtlar Vadisi dizisi var. Bilirkişi heyeti atandı. Bununla ilgili de Sedat Savtat'tı zannedersem. İsmini, soy ismini yanlış hatırlamayayım. Yani Koşifoğlu karakterini, Kaşifoğlu karakterini canlandıran kişi. O da saat 14'te ben menajeriyle görüştüm saat 14 gibi. İfade o da edecek. Silivri'de ifade vermeye gidecek. Bir de dizinin bir Ömer babası vardı hatırlayacaksın.
1: Evet, başrolün babası.
0: Başrolün babası. Ömer babanın da onun isterseniz onun da bazı sözleri var vaktimiz varsa
1: evet,
0: onu da verelim.
1: Ona da.
0: Şimdi
1: bu kısımda
0: o da
1: oldukça merak ediliyor. Çok fazla isim benzerliği var.
0: Evet.
1: Olaylar çok benziyor.
0: Şimdi Kurtlar Vadisi dizisinin bir kere bakın burada Kozinoğlu ölümünde FETÖ izi diyoruz ya. Ne diyoruz burada? Enver Altaylı'nın burada ne diyor? FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Bence bugün geldiğimiz nokta Kurtlar Vadisi dizisi de bilirkişi heyeti tarafından FETÖ bağlantısı araştırılıyor. Zaten olması gereken de bu. Bunun ölümüyle yani Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bunların Kozinoğlu'nu öldürenlerle bir bağlantısı var.
1: Bir de Kurtlar Vadisi dizisinde şimdi iki isim vardı. Bir Kurtlar Vadisi ilk zamanları direkt Kurtlar Vadisi.
0: Bir de Pusu.
1: Bir Kurtlar Vadisi Pusu var. Özellikle FETÖ bağlantısı da Kurtlar Vadisi Pusu'yla birlikte konuşulmaya başlanıyor anladığım kadarıyla değil mi? Çünkü bütün olaylar o kısımda
0: aynen
1: gerçekleşiyor.
0: Aynen öyle. Zaten orada ikiye ayırmak gerekiyor. Belli bir yerden sonra
1: bir müdahale mi
0: müdahale
1: var acaba?
0: Söz konusu. Zaten toplumda bir karşılığı olunca tutunca FETÖ terör örgütünün iddiaya göre onlarla bağlantısı kurdu.
1: Bahsediyoruz.
0: Yani bugün Kurtlar Vadisi'ne burada atanan bu bilir kişilerin daha doğrusu bu yapılacak araştırma yapacak kişiler şundan dolayı yani ölümünü bizzat eylemin içerisinde oldukları değil ama bunu gerçekleştirenlerin bu dizi üzerinden bir şeyler planladıkları ve kamuoyunu hazırladıkları görülüyor.
1: Şimdi bak, Ömer işte Baba karakterinin geçmişten fark ettiği bazı durumlar olduğu söyleniyor değil mi? Şu anda da özellikle bunun üzerinde bu yüzden duruyoruz. Neler söylemiş, ne fark etmiş? Çünkü dizinin en başından sonuna
0: bir
1: kadar var olan
0: arkadaşlarımız
1: karakterlerden
0: onu verebiliyorlarsa,
1: bir tanesi
0: onu versinler,
1: Ömer Baba
0: veremiyorsa
1: karakteri.
0: Ben notlarım arasında da
1: tamam,
0: söyleyeyim. Sedat Saltak'ta dediğim
1: hemen
0: gibi birazdan yani birkaç saat sonra belki bir yarım saat sonra yola çıkacak Silivri'ye gidecek. O da orada bu Kaşifoğlu'nun Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili olduğunu biliyor muydu? Sonuç olarak canlandırmış olduğunuz karakterin hayatta bir gerçek mi yoksa bir hayal ürünü mü? Buna dair mutlaka bir şey biliyorsunuzdur. Yani kendisine sorulacak. Burada
1: evet,
0: da
1: bu.
0: Evet Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası dediğimiz
1: Emin Olcay.
0: Evet Emin Olcay FETÖ soruşturması doğru bir karar dedi bir kere. Yani bu çok önemli.

0: Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası oyuncusu Emin Olcay set arkasında yaşananları birer birer anlattı. Ve burada özellikle de şunu söylüyor. Türkiye'nin bir takım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladık. Senaryo giderek bozuldu. Dilerseniz siz buradan devam edin.
1: Şimdi baktığımızda zaten Osman'dan sonra dizi politikaya dönmeye başladı diyor zaten. Hani ilk zamanlarda değil ama sonrasında kendi fark ettiği bazı detaylar da var. Yani nihayetinde senaristle ya da yönetmenle, yapımcıyla bir görüşmesi oluyor oyuncuların da. O esnada bir takım yani çok görmedikleri, bilmedikleri ama farklı isimlerin gelip gittikleri, senaristlerle görüştüğünden söz ediyor. Şöyle bakalım yine birkaç defa konuşmaya çalıştım ama cevap vermediler. Ben de sustum. Yani şüpheleniyordum da birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu demiş dizinin Ömer babası.
0: Ya orada bir şüphe uyanmış kendisinde. Evet.
1: Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm. Osman Sınav'dan bahsediyor. Tedbir alıyordu Osman, mafya çatışmalarını anlattığı dönemdi diyor. Devamı da var. Bakalım hemen. Egoları çok yüksekti demiş. Harp okulunda her sene sahneye konulan oyunları 4 sene ben yönettim demiş. Ergenekon döneminde bazı öğrencilerime FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını duyuruyordum. Bundan dolayı da dizideki bu dönüşüm beni çok rahatsız ediyordu.
0: Ya burada çok özür diliyorum. Açık açık bakın yani. Lafın tamamı akıllıya söylenmez. Hı hı. Burada açıkça bir FETÖ iltisakı olduğunu anlatmaya çalışıyor.
1: Evet, evet.
0: Ve bugün ifade verecek
1: şüphelenmiş
0: bildiğim kadarıyla.
1: Şüphelenmiş yani, o zaman
0: kendisi
1: da şüphelenmiş.
0: Kendisi de emin olacak, bakalım neler söyleyecek, ifadesine de ulaştığımızda paylaşacağız. Ama bunlar zaten bunu söylemesi üzerine soruşturmaya bilgi ne biliyorsun diye çağrıldı. Yani
1: tabii,
0: herhangi
1: tabii.
0: bir şüphe bilgisine başvurulacak.
1: Çünkü hani fark ettiği bazı durumlar var dönem içinde. Hı hı. Uyarsam da raciler burunlarından kıl aldırmadıkları için dinlemez diyor. Zaten diziden çıkmak istiyordum ama beni bırakmamak için sürekli sözler veriliyordu. Hiçbir zaman da sözlerini tutmadılar demiş. Devamında da dizide Osman sonrası James Bond filmi seyreder gibi hale gelmişti. İngiliz ajanları tiplemeleri, KGB tiplemeleri, FBI tiplemeleri dizinin içine girip girip çıkıyorlardı diyor. Hı hı. İzleyenler zaten ne demek istediğini çok rahat anlayacaktır. Tabii Polat Alemdar da vatan kurtaran kahraman oluyordu. Böylece demiş. Bunun üzerine de bilgisine başvuruldu.
0: Şimdi bu dizi neden, yani bu Kurtlar Vadisi pusu neden şüpheli? Şimdi diyorlar ki iddiaya göre kendileri bunun bir tesadüf olduğu yönünde ifadeleri var.
1: Evet.
0: Merve Özkan, bak şunu sıralayalım. Şimdi ölen kim? Kaşif Kozinoğlu. Hı hı. Karakterin ismi ne? Kaşifoğlu. Ve hı hı. hemen ardından bakıyorsunuz oradaki ölüm sahneleri, bulunduğu mekan cezaevi olması, görevinin
1: çok
0: aşağı yukarı aynı olması. Bunların hiçbiri sıradan bir tesadüf olamaz. Biri olur, iki olur ama bundan fazlasına tesadüf diye inanabilmek için ya çok iyi niyetli olmak gerekiyor ya da biraz saf olmak lazım.
1: Evet, evet, çok haklısın. Teşekkür Hı-hı. ediyoruz. Gün yüzüne çıkacaktır. Bize takip ediyoruz yakından sevgili izleyenler. A Haber Özel Haberler Şefimiz Mehmet Karataş da detayları paylaştı. En baştan itibaren de hem de birleştirmiş olduk aslında taşları. Hı-hı. Teşekkür edelim sana teşekkür paylaştığım ederim. Bilgiler için. Sevgili izleyenler, devam edelim. Şimdi de Ankara'ya uzanacağız. Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 ceset bulundu. Cesetlerde kurşun ve bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Detayları almak için hemen dönelim biz de başkente. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Bir vahşetten söz ediyoruz. Oğuzhan, nedir detaylar?
2: Evet, siz de söylediniz tabii ki dün akşam saatlerinde Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bizim bulunduğumuz bu sokakta bir vahşice cinayet işlendi. Özellikle tüyleri ürperten görüntüler ortaya çıktı. Tabii ki dün akşam saatlerinde işlenen cinayet bulunduğumuz bu noktadan tam 100 metre ilerideki bir apartman dairesinde gerçekleşti. Burada yükselen sesler, silah sesleri ve kavga seslerinin ardından mahalle sakinleri korku içerisinde sokağa ve pencerelere döküldü. Yine ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi. Geceye gelen güvenlik güçleri kapının kapalı olduğu daireye girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında mahalle etrafında ve bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığını söyleyebiliriz. Tabii ki yapılan incelemelerde evde bulunan Mehmet Bey ile kardeş oldukları öğrenilen Mehmet Emre Ç ve Enes Ç'nin hem tabanca hem de kesici aletle vahşi bir şekilde katledildiği tespit edildi. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği de belirlenmiş. Oldu tabii ki hemen Cumhuriyet savcıları ve olay yeri inceleme ekipleri saatler süren detaylı çalışmalarının ardından cenazelerin kesin ölüm nedenlerinin tespiti için işlemler Adli Tıp Kurumu'na devredildi. Cenazeler de Adli

0: Kurumu'na sevk edildi. Yine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek üzerine burada çalışma başlattılar. Ancak şöyle bir durum söz konusu oldu. Özellikle cinayeti işleyen kişi polislerin gelmesiyle birlikte panikledi ve bizim bulunduğumuz bu noktaya, yani şu anda kameraman arkadaşım Cengizhan Okutan'ın sizlere göstermiş olduğu binanın en üst katına kaçtı. Polis özel harekat ekipleri bölgeye geldi, olaya müdahil oldular. Tabii ki özellikle cinayeti işleyen şahsı yakalamak için burada da yine geniş güvenlik önlemleri alındı ve bir operasyon hazırlığına başlandı. Cinayeti işleyen şahıs özellikle polis özel harekatlarının da bölgeye gelmesiyle birlikte olay yerinden kaçamayacağını anlayarak intihar ettiği bilgisini aldık. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde de özellikle cinayeti işleyen şahıs binadan cansız bedeni çıkarıldı ve cenaze aracına bindirilerek o da adli tıp kurumuna doğru götürüldü. Şu anda tabii ki olayla ilgili incelemeler dediğimiz gibi devam ediyor. Özellikle cesetlerin, yani 3 cenazenin de adli tıp kurumunda incelemelerine devam ediliyor. Nasıl öldükleri, neden öldüklerine dair çalışmaların yapıldığını söyleyebiliriz. Tüm bu gelişmelerle birlikte sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Şimdi de İstanbul Sultan Gazi'de taş ocaklarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Cansız beden kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Çevreye yayılan ağır koku acı gerçeğin habercisi oldu. Adres İstanbul Sultan Gazi'deki taş ocakları. Etrafa yayılan rahatsız edici kokuyu fark eden bir işçi kaynağı bulmak için kayalıklara yöneldi. Birkaç adım sonra yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde şahsın uzun süre önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Cansız beden kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler cansız bedenin 8 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Dinler'e ait olma ihtimali üzerinde duruyor.
1: Sevgili izleyenler, işgalci İsrail bir tarafta Gazze'de saldırılarına devam ederken diğer tarafta da Batı Şeria'da işkencelerine, saldırılarına devam ediyor. Bakın, görüntüleri taşıyoruz. Batı Şeria'daki Sincil köyünde toprağını savunmaya çalışan Filistinli bir çocuk, kendisini taciz eden ve sopalarla saldıran işgalcilerin karşısında dimdik ayakta durdu. Yapılan tüm baskı ve provokasyonlara rağmen korkuya kapılmayan Filistinli çocuk, işgalcilerin karşısında geri adım atmadan dimdik durmayı da sürdürdü. Yaşanan o cesur direniş anları da kameralarca saniye saniye kaydedildi.
3: Taciz edildi, darp edildi. Geri adım atmadı. Küçük yüreği de karşı koydu. Filistinli çocuk işgalcilere böyle direndi. Batı Şeria'nın Ramallah kenti yine Yahudi saldırganların hedefi oldu. İşgalciler Sicil köyüne baskın yaptı. Küçük bir Filistinli çocuk topraklarını gasp etmeye çalışanların karşısında tek başına dikildi. Üç işgalci etrafını saydı. Küçük Filistinli'yi korkutmak istedi. Ellerinde sopalar vardı. Ama o yerinden kıpırdamadı. Gözünü bir dakika bile onların gözlerinden ayırmadı. İşgalciler onu tekmeledi, darp etti, küfretti, taciz etti. Ancak o geri adım atmadı, direndi. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz mesajını verdi. Sicil köyü Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerin ablukaya aldığı noktalardan biri. Yerleşim noktaları kurdular, çitler çektiler, yolları kapattılar. Filistinlilerin topraklarıyla arasına her gün yeni bir engel çıkardılar. Ancak küçüğünden büyüğüne hiçbir Filistinli topraklarından vazgeçmiyor.
1: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde rapçi Macklemore geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek verdiği için İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı ve Macklemore'a destek veren birçok sanatçı da o etkinlikten ayrılmıştı. O olayın ardından kamuoyu baskısına dayanamayan Ed Sheeran geri adım attı. Gazze'de yaşananlar felaket niteliğinde dedi. Bakın neler söyledi sonrasında.
4: Ukrayna'ya destek verip Filistin'e ses yükseltmedi. Kamuoyundan tepki görünce pişmanım diyerek timsah gözyaşı döktü.
5: Zor kararlar almak ve zor kararlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hatalar yapıyorum ve bunun için çok çok üzgünüm.
6: So sorry.
4: Geçtiğimiz günlerde Grammy ödüllü dünyaca ünlü rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İsrail-Amerikan lobisinin tepkisini çekmiş, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden uzaklaştırılmıştı. Macklemore'un programdan çıkarılmasının ardından etkinlikte görev alan diğer ön sanatçılar da Macklemore'a destek vererek etkinlikten ayrılmıştı. O olayın ardından İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ilk konserine yalnız çıktı. Küresel vicdanın Filistin'in yanında durmasıyla baskılara dayanamayan Sheeran geri adım attı.
5: Gazze'de yaşananlar felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların hayatını kaybetmesinin boyutu karşısında kalbim kırıldı. Batı Şeria'da yaşanan bu sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez.
4: Öte yandan birçok Filistin destekçisi Ed Sheeran'ın konser mekanının önünde toplandı. İngiliz popçuyu protesto etti.
7: Ed Sheeran'ın serveti 400 milyon dolar. Birkaç konser tarihinden vazgeçmeyi göze alabilirdi. Ama çok korkaktı. O kadar parası varken arkadaşını feda edecek kadar korkaktı. Böyle birini hiç anlamıyorum.
1: Hakkari'den çıkarılan madenler dünyaya ihraç ediliyor. Ocaklardan günlük 4000 ton cevher çıkarılıyor. Gelin hemen o ocaklardan birine uzanalım biz de. A Haber muhabiri Nazlı Timur ve konuğu bizi bekliyor. Detayları aktarmak için hemen sözü size bırakalım Nazlı.
8: Evet, şu anda Hakkari'nin Çukurca ilçesindeyiz. Bulunduğumuz nokta bir maden işletmesi, maden ocağı. Tabii şu anda şunu belirtmek istiyorum. Şu an Çukurca ilçesinde yaklaşık 1800 rakımlı bir bölgedeyiz. Hemen hemen dağların en üst zirvesinde olduğumuzu ifade edelim. Kameraman arkadaşım da şu an ekranlara yansıtıyor zaten. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi buradan tonlarca maden çıkıyor. Bu maden bu madende çinko ve kurşun çıkıyor ve bunlar belli aşamalardan geçtikten sonra ithal ediliyor. Yurdun birçok noktasına gönderiliyor. Yurt dışına kadar gönderiliyor. Tabii ki detaylarını maden işletmecimiz İsmet Bey'den hemen alacağız. Kendisinden detayları dinleyeceğiz. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
8: Şu anda Çukurca'da zirvedeyiz. Dağların üst noktasındayız. Evet. Burada ekipleriniz yoğun bir şekilde çalışma sergiliyor. Aşağıdan yukarıya kadar geldik ve burada birçok fabrikalar kurulmaya devam ediyor. Evet. Çinko kurşun üretimi yapıyorsunuz ve bunu ihraç ediyorsunuz. Evet. Bu önemli konu. Tabii ülkemiz için ekonomiye de oldukça önemli. Bu çinkonun özelliği nedir? Üretim aşaması nedir? Onlardan bahseder misiniz?
9: Şu anda ben İsmet Çiçi, Çağlar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda sahibi. Yaklaşık 27 yıldır Hakkari coğrafyasında madencilik yapıyorum. Ve şu anda ekonomiye katkı sağlamak için bir fabrikaya başladık.
8: Ne Allah kadar üretim yapıyorsunuz?
9: Ayda 4500-5000 ton üretim yapıyoruz. Genel olarak Hakkari'de aşağı yukarı ayda bir 15 bin ton falan üretim yapılıyor. Yıllık 200 bin evet. ton bir 200-250 bin ton bazen oluyor.
8: Evet. Neler var burada?
9: Burada yani şu anda tespit ettiğimiz çinko, kurşun, gümüş.
8: Evet.
9: Ama daha tespit etmediğimiz bir sürü yerler var. Tabii ki bu yeni bir enkazın altında çıktık. 40 yıl enkazın altında yeni çıktık. Daha bir sürü tespit etmediğimiz yerler var. İnşallah başlayacağız bundan sonra. Türkiye büyük bir ekonomiye katkı sağlayacağız.
8: Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şöyle bir izleyicilerimize gösterelim. Şimdi şu madeni elimize aldık. Burada böyle parıl parıl parlıyor. Bu nedir?
9: Bu çinko ve kurşun. Çinko ve kurşun içinde de bir az miktarda olsa gümüş.
8: Evet. Hangi aşamalardan geçiyor?
9: Bu şu anda hiçbir aşamada geçmeden biz ihracat ediyoruz. İhracat edince işte $50 tonunu satıyoruz.
8: Evet.
9: Geriye de $4000 külçe olarak ülkeye
8: katkı sağlıyor.
9: Ülkeye alıyoruz. Yani biz burada fabrikanın yapılma sebebinin $4000 satalım madenimizi diye başladık. İnşallah başaracağız.
8: Fabrikalarda aşağı yukarı kaç kişi çalışacak? Kaç hedef?
9: Fabrikada
8: hedefi?
9: Yaklaşık olarak şu anda flotasyon, zenginleştirme ve flotasyon yapıyoruz. Bu flotasyonla zenginleştirme için 600-700 kişi, genel olarak da 2500 kişiye, tabii ki izabe tesislerinin falan izinlerinde onunla da başvurduk ama flotasyon ve zenginleştirmenin altyapısını hemen hemen bitirmek üzereyiz.
8: Evet.
9: Buna da bize destekte bulunan, bize cesaret veren Sayın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e buradan teşekkür ediyorum. Ve Sanayi Teknoloji Bakanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar cesaret verdiler. Buraya gelerek bakanlarımız her gelişinde Hakkari inşallah nasıl bir Şırnak petrol şehri olduysa Hakkari de öyle bir maden şehri olacak müjdelerini verdiler ve şu anda Çukurca ile Hakkari kuşağında yaklaşık olarak, yani tahmini olarak 100 milyon ton bir rezervdir bahsi geçiyor. Hakkari'nin kaderi yeraltı zenginliklerinde, inşallah bunu ileriki tarihlerde göreceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Size de çok teşekkür ettim geldiğiniz için. Sağ olun, var olun.
8: Biz de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Efendim, Çukurca ilçesinde üretimler devam ediyor deyip sözü size bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, ağız ve diş sağlığı küçük yaşlarda kazanılan alışkanlıklarla şekilleniyor. Erkenden kazanılan doğru alışkanlıklar pek çok sorunun önüne geçebiliyor. Uzmanlarsa anne babalara önemli bir rol düştüğünü söylüyor. Çünkü çocuklar ebeveynlerini örnek alıyor. Peki çocuklarda doğru diş bakım rutini nasıl olmalı? Diş macunu seçiminde nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde.
6: Yaşına uygun doğru diş fırçasıyla doğru şekilde her dişe mutlaka fırçanın değdiği şekilde fırçalama alışkanlığının kazandırılması aslında.
10: Sağlıklı dişlerin temeli çocukken atılıyor. Küçük yaşta edinilen doğru rutinler ağız ve diş sağlığının geleceğini belirliyor. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak her zaman kolay olmuyor. İşte bu noktada en büyük görev ebeveynlere düşüyor.
6: Çocuklar en çok ebeveynin rol model aldığı için de burada ebeveynle beraber aslında fırçalamanın onlar için daha doğru bir rutin kazandırılması için daha önemli olduğunu söylüyoruz her zaman.
11: Ebeveynler olarak her gün fırçalatmaya çalışıyoruz. Çocuklara özellikle dikkat ediyoruz, bu konular hakkında hassasiyet gösteriyoruz.
12: Ya öğretmedim, ben yaptım. Ben yaptıkça o da yapmış oldu haliyle. Uygulayarak kendisi görmüş oldu.
10: Çocukların ağız ve diş sağlığı için bir diğer önemli konu da doğru diş macunu seçimi ve doğru fırçalama tekniği.
6: Şöyle, sadece macunla, sadece fırçayla, sadece işte suyla gibi bir şey söylemiyoruz. Burada doktorun, diş doktorunun önerdiği farklı bir şey yoksa, evet, florürlü bir macunla fırçalamaya başlayabiliriz. Ama burada ebeveyn kontrolünde olması bizim için şu yüzden kıymetli: çocuğun yutma ya daha fazla semptom vermesi açısından yine ebeveyn kontrolünde, evet, florürlü bir macunla fırçalamasını öneriyoruz.
8: Peki çocuklarda doğru diş fırçalama nasıl olmalı? Uzmanımız uygulamalı bir şekilde bizlere gösterecek. Hocam, ilk olarak nereden başlayacağız?
6: Diş fırçasını en arka yüzeye yerleştirdikten sonra hem dişe hem diş etine değecek şekilde 45 derecelik açı gibi düşünebiliriz. Dişe yerleştirdikten sonra diş fırçasını diş etinden dişe doğru mutlaka süpür hareketlerle en arkadan en öne gelecek ve hepsine değecek şekilde fırçalıyoruz. Tekrar en arka yüzeyi, iç yüzeyini de aynı şekilde diş etiyle dişe değdikten sonra yukarıdan aşağı fırçalama, süpür hareketle aynı şekilde fırçalıyoruz. Üst tarafı bitirdikten sonra alt tarafta da yine aynı şekilde alta yerleştiriyoruz 45 derecelik açıyla. Yine yukarı doğru süpürür hareketlerle ve iç yüzeyinde süpürür hareketlerle fırçalıyoruz. Yine çiğneme yüzeylerini ileri geri hareketlerle fırçalamamız mümkün. Dilimizi fırçalamayı unutmuyoruz. Aynı zamanda diş kullanımını da unutmuyoruz.
13: Yani sadece akşam fırçalıyorum.
14: Peki kim öğretti sana diş fırçalamayı?
13: Annem.
14: Nasıl öğretti? Nasıl fırçalıyorsun?
13: Böyle önce diş macununu sürüyoruz. Sonra fırçalıyoruz. Dişimizi ağzımızı açıp ağzımızı kapatıp böyle.
14: Nasıl yapıyorsun? Göster bakayım.
13: Bazen ağzımızı açıp şöyle a yapıp sonra da şöyle yapıp yapıyoruz.
14: Göster bakayım dişlerini.
1: Efendim Türkiye'nin fıstığı Osmaniye'de işleniyor. Peki temizlenen fıstıklar nasıl muhafaza ediliyor? Ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konu bizi bekliyor. Detayları aktarmak için hemen sözü size bırakalım Halil İbrahim.
15: Çok teşekkürler. Türkiye'nin fıstık başkenti elbette Osmaniye ama Türkiye genelinde üretilen yer fıstığı da yine Osmaniye'ye geliyor. Çünkü sanayi Osmaniye'de bulunuyor. Hemen arkamda bulunan makina ise aslında yapay zeka destekli bir makina. Peki burada neler yapılıyor? Tarlada yetiştirilen yer fıstığı sonrasında hangi işlemlere tabi tutuluyor ve yıl boyunca nasıl saklanıyor? Hemen işletme sahibi Arif Binboğa'ya dönelim. Efendim kolay gelsin.
16: Teşekkür ederim. Öncelikle fıstığın başkenti Osmaniye şehrimize hoş geldiniz. Şu anda çiftçilerimiz ve bizler için en heyecanlı zaman, hasat zamanının tam başlangıç noktasındayız. Çiftçilerimizin aylarca emek verdiği, ürünlerini yetiştirdiği, nadide ürünlerini hasat ettiği, sonuca ulaştığı bereketli bir zamandayız. Biz çiftçilerimizden ürünü alarak bu ürünleri fabrikamıza getirip öneleme, temizleme, kırma ve yapay zeka destekli kamera ile insan eli değmeden ayıklayarak bunları dünyadaki 35 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye'de iç piyasada süpermarketlere toptan üst olarak ürün temininde bulunuyoruz. Biz bu ürünlerin yer fıstığının raf ömrünü arttırmak için TÜBİTAK'la 4 yıl boyunca çalışmada bulunarak özel vakumlu ambalajı geliştirdik. Bu vakumlu ambalajla beraber yer fıstığının raf ömrünü 2 aydan biz 2 yıla çıkarttık.
15: Peki yapay zeka destekli makine nasıl çalışıyor? Birçok insanın çalışarak ayıkladığı fıstıklar nasıl ayıklanıyor?
16: Normalde bu makine olmazsa bu makinenin yaptığı işi 200 tane personel belki yetiştiremez. Bu makinenin mantığı yüksek çözünürlüklü, gözün dahi ayırt edemediği ürünleri görerek, makineye komut vererek iyi ürünle kötü ürünü, yabancı maddeyi hava vasıtasıyla ayırarak iyi ve kötü ürünü bizlere veriyor.
15: Renklerde de yine ayrım yapabiliyor mu?
16: Tabii hem renkte hem şekilde hem uzunluk hem kısalık çok yüksek kapasitede çok yüksek çözünürlükle bu işi yapabiliyor. Eğer bu makine olmasa çok yüksek iş hacmine ihtiyacı oluyor ve insan eli değmeden bunu profesyonel bir şekilde ürünleri hazırlayıp çok hızlı bir sevke hazır hale getiriyoruz.
15: Fıstıkları gösterelim.
16: Şimdi bu yapay zeka destekli makineye girip dışarıya attığı reject dediğimiz ürün. Bu yapay zekanın seçtiği kabul dediği ürün. Gördüğünüz üzere renklerdeki kötü yabancı madde, taşı, her türlü istenmeyen ürünü seçerek dışarıya atıyor. Ön tarafta da temiz, kullanıma hazır yer fıstığını görüyorsunuz.
15: Ben çok teşekkürler. Sezonun
16: hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Firmamızdan da bahsetmek istiyorum. Binboğalar Tarım Ürünleri olarak 3. nesil yöneticiyiz. Biz yer fıstığını daha iyi noktaya taşıyabilmek için dünyadaki tüm mücadelelerimizi vererek, tüm fuarlarda katılımı sağlayarak Osmaniye yer fıstığının dünya piyasasında daha iyi yerde olması için gayret gösteriyoruz.
15: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim, üretilen yer fıstığı burada ayıklanıyor, temizleniyor. Ardından da görmüş olduğunuz gibi vakumlanıyor. Sonrasında da yıl boyunca işte bu vakumdaki yer fıstığı da hazır bir şekilde tüketime ihtiyacın olduğu yere doğru sevk ediliyor diyelim ve sözü Osmaniye'den tekrar size bırakalım.
1: Değerli izleyenler, şu 30 Eylül'de Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı yaşanacak. Haliyle Haliliye Belediye Başkanı A Haber'e konuk oluyor. Ayrıntıları alacağız. Şimdi A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve konuğuna hemen sözü bırakalım.
17: Evet, Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı yaşanıyor. Bir taraftan hazırlıklar devam ediyor. Yayın konuğumuz Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat bizimle birlikte. Hem Teknofest'i konuşacağız hem de Haliliye Belediyesi'ni konuşacağız. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza.
18: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Evet, bugün Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı yaşanıyor. 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Teknofest ile ilgili hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Bundan dolayı şehrimize bunu hediye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Selçuk Bayraktar'a çok çok teşekkür ediyorum. GAP Havalimanı'nda şu anda hazırlıklar devam ediyor. 30 Eylül'de açılış olacak. İnşallah bilahare Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da birlikte Şanlıurfa'da bir teknoloji heyecanı, bir festival yaşanacak. Şu anda yaklaşık 1,5 milyona yakın vatandaşın ziyaret etmesiyle ilgili planlamalarımızı yapmış durumdayız. Yaklaşık Türkiye çapında yarışmalara 1 milyon 700 bin öğrenci katıldı. Bunun 2500'ü finalist oldu. Bu 2500 finalist de inşallah Teknofest'te yarışacak. Tabii Teknofest deyince aklımıza ne geliyor? Bilim ve teknoloji. İşte milli uçaklarımız, milli roketimiz, helikopterimiz, yani savunma sanayi ile ilgili çok büyük hamleler yapılıyor. Bunda tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası var. Ama halkımızı, vatandaşlarımızı ve gençlerimizi de, o parlak zekaları, Anadolu insanının çocuklarını da bu teknoloji şenliğine, bu kendilerinin beyinlerinde veya zihinlerinde itibar ettikleri yeteneklerini dışarıya çıkartma adına büyük bir fırsat sunuyor. Bizden de Şanlıurfa'nın da birçok öğrencimiz bu teknoloji şenliğine, yarışmalara katıldılar. Muhtemeldir ki inşallah derece alacaklar. Bu derecelerle birlikte Şanlıurfa'mızda inşallah çok güzel bir hem turizm anlamında hem yine aynı şekilde böyle teknolojinin daha yayılması, gençlerimizin zihninde yer etmesi, buna yönelik olarak okumak isteyen, kendini geliştirmek isteyen öğrenci kardeşlerimizle ilgili olarak da zemin hazırlamış olacağız.
17: Heyecan büyük.
18: Heyecan büyük. Şu anda sıra gecesi ekiplerimiz, Haliliye Belediyesi konservatuvar ekipleri de onlara çok güzel bir sıra gecesi şeklinde müzik sözlerini yazarak hazırladılar. Aynı zamanda şehrimizin esnafı bu işe hazırlanıyor. Aynı zamanda otellerimiz hazırlanıyor. Aynı zamanda belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız da hummalı bir şekilde inşallah misafirlerimizi ağırlamış olacağız.
17: Başkanım, aslında bir taraftan da Haliliye Belediyesi'nin 300 milyonluk bir yatırımı da var. Buradaki gençlere, gençlerden bahsetmişken buna da değinmenizi isterim. Bir taraftan da teknoloji demişken bir bilim merkezi yapıyorsunuz.
18: Evet, bir keşif kampüsümüz şu anda inşa aşamasında. Teknolojiye ve gençlere yönelik olarak yatırımlarımız devam ediyor. Gençlik, geleceğe yön verecek olan gençliğe ne kadar hizmet etsek, ne kadar yatırım yapsak azdır. Bu hususla alakalı da bizler yaklaşık şu anda Haliliye ilçemizde 300 milyonluk bir yatırımımız söz konusu. Şu anda da bir tesis bitmek üzere, içerisindeyiz. Buraya da değineceğiz. Keşif kampüsü ile ilgili olarak şu anda Dağatay mahallemizde yaklaşık 6 dönüme yakın bir arazi üzerinde, içerisinde astronomi, hava, uzacılık, fizik, matematik, teknoloji, doğa ve kişisel gelişim olmak üzere birçok atölyenin yer aldığı yaklaşık 1550 metrekarelik bir kapalı alanın şu anda inşasını bitirmek üzereyiz.
17: Bir bilim tezisi.
18: Evet, bir keşif kampüsü. Burada da öğrencilerimiz inşallah onlara faydalı işler yapmış olacağız. Şu anda da yatırımlarımızla ilgili Haliliye Belediyesi ile ilgili şu anda havuzumuzun yanındayız.
17: Bu aslında ben tam bunu söyleyecektim başkanım. Şanlıurfa sıcağı için neler yapılacak? Şu anda bir havuz yapılıyor. Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey sanırım.
18: Evet. Şu anda yarı olimpik havuzumuzdayız. Haliliye Belediyesi'nin 4 tane normal, bunun gibi modern bir tesisi ve aynı zamanda bir engelli havuzuyla birlikte bu inşallah 6.'sı olmuş olacak. Evet, Şanlıurfa sıcak bir iklim. Gençlerimiz, çocuklarımız boğulmasın diye bizler Haliliye Belediyesi olarak bu havuzlarımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bunların sayısını arttıracağız. Bu yıl sadece Haliliye Belediyesi'ne müracaat edip havuzlarımızdan faydalanan öğrenci sayımız yaklaşık 13 bin civarında.
17: 13 bin.
18: Tabii. Şanlıurfa genç bir nüfus. Haliyle bu genç nüfus da aktivite ve spor anlamında bizler de onu desteklememiz gerekiyor. Havuzlarımıza akın ediyorlar. Bizler de her geçen yıl yeni bir havuz, yeni bir tesis ekleyerekten gençlerimizin hem sportif faaliyetlerini hem de serinleme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kanala değil, havuza sloganıyla beraber gençlerimize inşallah bu tesislerimizi bitirmiş olacağız.
19: Çok teşekkürler başkanım, çok sağ olun. Evet, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat detayları bizlerle paylaştı. Haliliye Belediyesi 300 milyonluk yatırım, sadece havuz yok, bunun içerisinde spor tesisleri, bilim merkezi ve pek çok alanda gençler ve çocuklar için yatırımlarına devam ediyor. Şanlıurfa'da da Teknofest heyecanla bekleniyor diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Mehmet Geçkel'e teşekkür ediyoruz. Haliliye Belediye Başkanı A Haber'e konuk oldu sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başında buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Yurt dışına üretici fiyatları aylık %3,61, yıllık %32,60 arttı. En yüksek yıllık artış %106,24 ile enerjide görülürken, madencilik ve taş ocakçılığı %43,41 yükseldi. Endekste aylık artış da %3,61 oranında gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
4: Stablex.
5: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
6: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna, Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
15: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Başkanlar Kurulumuz ve Egemenlik Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık.
17: Sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse bunu karıştırmaz. Burası açık.
18: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim krizi sürüyor. Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Kriz masaya yatırılacak.
16: Yargıtay Yeni Parti'ye bir süre verdi. 30 günlük bir süre. İsminizi değiştirin dedi. Bu isim Yenilik Partisi ile karıştırılıyor.
17: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
18: Genel Başkanlığını CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi.
17: Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip iltibas yoktur şeklinde karar verebilir. İltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz.
19: Anayasa Mahkemesi isim benzerliği var derse yeni parti isim değişikliğine gidecek.

0: ayrıca kurultayda yeni partinin logosu da değişecek.
1: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
2: A Haber Radyo.
3: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de son saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi tüm dünyanın kilitlendiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı New York'ta bulunan A Haber ekibinin yakın merceği altında. Zirvenin nabzını sıfır noktasında tutan A Haber, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a mikrofon uzattı. Hemen bakalım detaylara.
4: Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız, iyi misiniz Sayın Cumhurbaşkanım?
6: Sağ olun. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için geri sayım sürüyor. Tüm gözler pek çok küresel gerilimin taraflarını bir araya getirecek olan kritik zirveye çevrilmiş durumda.
4: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenleniyor. Arkamda gördüğünüz gibi bir taraftan Beyaz Saray'a bağlı gizli servis, diğer taraftan New York Polis Departmanı güvenliği tamamıyla ele almış vaziyette. Havadan ve karadan dronlarla ve tüm güvenlik birimleri özellikle buraya gelecek olan liderleri korumaya çalışıyor.
6: A Haber ekibi de dünya liderlerinin akınına uğrayan New York'taki atmosferi en üst safta takip ediyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameramanı Erdal Balcı, zirve kapsamında ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a mikrofon uzattı. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler gündemini değerlendirdi.
7: Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz dün akşam itibariyle New York'a adet ettiler. Biz de heyet olarak buradayız. Sabahtan itibaren programlarımıza başladık. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanımızın da görüşmeleri başlayacak. Ona katılacağız. Sabahtan İletişim Başkanlığımızın düzenlediği Türkiye-Amerika ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konu alan bir sempozyum vardı. Orada konuşmacı olarak katıldık.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da A Haber mikrofonundan Türk halkına selam gönderdi. İklim zirvesi COP31'in önemine vurgu yaptı.
8: COP31'i Antalya'yı eylem gündemini, eylem ajandasını tüm dünyayla paylaşıyoruz. İstiyoruz ki COP31'de Antalya'da netice alalım, sonuç alalım. Bunun mücadelesini yapıyoruz. İnşallah güzel neticeler de alacağız. Buradan Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.
6: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Savaşın ortasında ABD'ye giderek Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılacak olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.
9: Bu konuda bilgim yok. Ne olacağını göreceğiz.
6: Sayılı saatin kaldığı Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde konuşma yapacak olan Başkan Erdoğan da genel kurula 16. kez hitap edecek.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk evinde bulunuyor ve 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına Emine Erdoğan ve beraberindeki kalabalık bir heyetle birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ise oldukça yoğun geçeceğe benziyor.
10: Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere.
3: 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Türk evinde diplomasi trafiği ikinci gününde de yoğundu. Erdoğan Türk evinde birçok ülkenin lideriyle bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
11: Türkiye'nin New York'taki diplomasi kalesi Türk evinde diplomasi trafiği vardı. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, ABD ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Vietnam ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile de görüştü. Erdoğan, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Diğer bir görüşmede Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh El-Sabah'laydı. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştığını ifade etti. Ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze, Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi Başkan Erdoğan. İşbirlikleri ve yeni hedefler hakkında konuşmalar yapıldı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de Erdoğan'ın Türkiye'de ağırladığı isimler arasındaydı. Kabul'de Erdoğan, Başbakan Kurti'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan daha sonra Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Lübnan'da kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
3: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan dünyaya ne mesaj verecek? İşte bu başlıkları konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
12: Teşekkür ederim Erdoğan.
3: Oldukça önemli bir gündem var. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dünyaya önemli mesajlar veriyor. Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere dikkat çekiyor. Şimdi gözler bir kez daha New York'ta. Erdoğan bu kez 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın gündeminde hangi başlıklar olacak? Trump'la bir görüşme söz konusu. Bugün Okan Müderrisoğlu ile yaptığımız bir görüşmede hocam, hani yapılan açıklamada, Tom Baran yaptığı açıklamada Trump'la bir görüşme olacağı söylenmişti. Okan Müderrisoğlu da şöyle bir bilgi aktardı bize, onun da bilgisini sizinle paylaşayım. Bir hani komite toplantısı gibi olacağını söyledi. Hani bireysel ikili bir görüşmeden ziyade, ancak belli de olmaz tabii ki, yani gözler yine bir tarafta orada. Başkan Erdoğan ve Trump'ın bir araya geldiği bir noktada yine önemli başlıklarda ayaküstü de olsa konuşulabilir diye de bekliyoruz açıkçası. Şimdi hemen dönelim Başkan Erdoğan'ın mesajlarını, işte Gazze Filistin meselesi yine önemli olacak. İran var, Husiler var, Mekke anlaşması var, birçok başlık var aslında. Hemen sözü size bırakayım Başkan Erdoğan'ın mesajları için.
12: Evet, çok fazla başlık var ama öncelikli olan başlık nedir? Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesiyle ilgili bir değişim sürecine girilmesi. Bu çok önemli. Birazdan biz de zaten Barco'da bunu detaylı işleyeceğiz herhalde sizinle. Barco'dan anladığım kadarıyla Birleşmiş Milletler acil çözüm üretmede başarılı olamadı. Dolayısıyla revizyona ihtiyaç var. 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle söylemişti. Uzun yıllardır dile getiriyor. Birleşmiş Milletler'de bir revizyon gerekiyor. Özellikle 5 daimi üyenin veto hakkının kaldırılması ve yeni yapılanmaya gidilmesi yönünde ciddi anlamda çağrı olacak. Eğer biz bugün Orta Doğu'da, Lübnan'da, Yemen'de, İran'da ya da sadece bu ülkelerde de, Rusya, Ukrayna'da, pek çok bölgede çatışmanın devam ettiğini görüyorsak demek ki Birleşmiş Milletler çok etkili olamıyor. Evet. O halde ne yapmak gerekir? Bir takım değişiklikler yapmak gerekir. Cumhurbaşkanımızın önemli üzerinde durduğu konu, evet, parça parça özellikle Filistin konusu, Lübnan konusu, Suriye konusu, pek çok konu işlenecek ama aslında hepsinin geldiği nokta, temel nokta Birleşmiş Milletler'in gücünün arttırılması, güvenin tazelenmesi ve bunun yapılması için de tabii ki yapısal değişikliklerin gündeme gelmesi. Bu yapısal değişiklikler ne kadar mümkün olur? İsterseniz birkaç cümle bu konuda da konuşabiliriz.
3: Tabii hocam, zaten şöyle baktığımızda biz en yakın tarihte Gazze'de yaşananlara baktığımızda Birleşmiş Milletler'in ne kadar işlevsiz olduğunu gördük. Ve orada verilen mesajlar Güvenlik Konseyi'nde hep daha zor bir şekilde gündeme geliyor. Yani bir karar alınamıyor. Hatta hemen Barco'muza da bakalım, sonrasında sizin özellikle üzerine değineceğiniz
12: tabii
3: konuya
12: ki
3: bakalım.
12: Gidelim ama şu mesela özellikle Gazze konusunda Birleşmiş Milletler yetkililerinin öldüğü bir süreci gördük. Evet, bakın evet, oraya gönderiyorlar fakat kendi elemanlarını koruyamayan bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Lübnan'da biliyoruz ki biz Birleşmiş Milletler uzun yıllardır orada o hattı koruyor fakat ne oldu ya da yardım ediyor oradaki insanlara işlevsiz oldu. Peki evet, bunun sebebi ne? 5 daimi üyenin aslında çatışmanın içerisinde bulunan ana aktörler olması. Evet. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı diyoruz. 5 daimi üyeden birisi kim? Burada çok güzel hazırlamışsın işte Rusya. Evet. Kendisi evet, aktif savaş içerisinde zaten. Evet. Siz şimdi Rusya'nın içinde olduğu bir süreçte ne kadar başarı bekleyebilirsiniz barış adına? Tabii. Ya da Amerika Birleşik Devletleri. Biz bugün İran savaşını biliyoruz. Ana aktör yani siz bu 5 değil dünyada barışı temsil etsin diye oluşturmuşsunuz. Bir kurul oluşturmuşsunuz bunlarla birlikte. Fakat bunlar dünyada emperyal hale gelmişler. Fakat isim değiştirmişler. İşte ya da İngiltere diyelim. Biz bugün Orta Doğu'da kargaşa dediğimizde, savaş dediğimizde, soykırım dediğimizde aklımıza kim geliyor? İsrail geliyor. Evet. Peki İsrail'in doğması, büyümesi, oraya yerleşmesi arkasındaki ana aktör kim? İngiltere. Dolayısıyla siz şimdi bu çatışmaların çözülmesini Birleşmiş Milletler'den ne kadar bekleyebilirsiniz? O zaman gelip dönüyoruz ve diyoruz ki Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinin veto hakkının kaldırılması ve burada değişikliklere gidilmesi gerekiyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir metin verdi biliyorsunuz. Evet. Bu metin çok önemli bir metindi çünkü içerisinde diyor ki bu ayrıcalığın, bu 5 ayrıcalığın genişletilmesi değil, eşit ve adil bir şekilde paylaşılması. Şimdi siz revizyona gidelim, tamam bunu kabul ediyorsunuz, güven tazeleyelim. Bu 5 daimi üye, 10 daimi üye, 20 daimi üye olmasın demek istiyor. Yani size bir takım imtiyazlar var. Bunu bu şekilde yapmayalım. Gelin daha adil, daha barışçıl, daha kalkınmacı ve insan odaklı bir evreye çevirelim söylemi var. Yine Çin biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile bir ticaret savaşı içerisinde. Evet. Ana aktörler savaş içerisinde. Rusya'ya baktığımızda yine Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında yapılanmış. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bu iki aktörün karşısında gibi duruyor. Fransa da kendi hattını kurmaya çalışıyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda özellikle Afrika'dan sömürüleri bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Fransa bundan rahatsız oldu. Ve ciddi anlamda sömürüye devam ediyordu çünkü. Neden bağımsızlık istediler? 5 daimi aktör bu eğer ki satır arasında ne deniliyor? Beşli çete de deniliyor evet, bu 5 daimi üyeye. Buradan bir barış çıkması tabii ki kalıcı barış çıkması beklenmez. Çünkü zaten çatışma alanı artık bir bu 5 daimi üyenin dünyayı paylaşım ya da egemenlik alanı. Evet. Ama Birleşmiş Milletler çatısı olduğu için daha meşrulaştırılmış bir çatışma alanı evet, gibi görünüyor diyebiliriz aslında.
3: İşte Başkan Erdoğan dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün sözlerinin temelinde de sizin bu anlattıklarınızı görüyoruz. Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi olan 5 daimi üye hocamız çok güzel anlattı. Peki Birleşmiş Milletler hangi krizlerde etkisiz kaldı diye bir başlık bakalım, çıkardık. Bakalım İsrail'in Gazze katliamı zaten birinci sırada. Günlerdir, aylardır, yıllardır konuşmaya devam ediyoruz.
12: Evet tamam teker teker gidelim. Evet. İsrail Gazze katliamı, Filistin meselesi diyeyim. 2023'ten itibaren dünya Türkiye'nin tezine katılmaya başladı. Biraz evet, önce bahsettiğimiz dünya 5'ten büyüktür bu değişsin artık evet, tezine katılmaya başladı. Çünkü Birleşmiş Milletler'in aktif ve tarafsız bir aktör olmadığı anlaşıldı. Neden? İki devletli çözüm yıllar içerisinde bir önceki barkoda aslında gösterebilirsek evet, yıllar içerisinde ilerlerken diğer ülkelerin Filistin'i devlet olarak kabul ettiği ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmemesi neticesinde iki devletli çözüme gidilmediği bir süreci burada gördük.
3: Evet yine ana aktör Amerika Birleşik Devletleri olarak görüyoruz krizin çözülememesinde. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı dünyayı küresel bir krize çekti. Suriye iç savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak'ı işgali, Irak'ın İran'ı işgali, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'ya ambargosu, Srebrenica soykırımı, Ruanda soykırımı, Sovyetler Birliği'nin Macaristan, Çekoslovakya ve Afganistan işgali, Küba füze krizi, Vietnam savaşı, nükleer silahlanma, iklim değişikliği, Haiti'deki kolera skandalı, Birleşmiş Milletler askerlerinin cinsel istismar suçları bunların hepsinde etkisiz.
12: Yani
3: kaldı.
12: Bunları tabii program çok kısıtlı 10-15 dakika konuşacağız fakat bunları 3 günde anlatabiliriz. Biz yani sadece şu Srebrenica katliamına tabii, girsek Birleşmiş Milletler'in çatısı altına sığınan kadınların yaşadıklarını anlatmaya başlasak ekran başında ki izleyiciler de günlerce ağlarlar diye düşünüyorum. Biz de kim bilir ne kadar uzun süre anlatmak zorunda kalırız. Ya da diğer krizlere baktığımızda, peki biz burada uzaktan bakıyoruz, ne görüyoruz? Birleşmiş Milletler gerçekten barış temsilcisi mi? Evet, Birleşmiş Milletler askerlerinin cinsel istismar olayları var, fakat sadece bu değil. Kapatılan, gündeme gelip alelacele medyadan kaldıran o kadar çok haber var ki, bu sadece cinsel istismar değil. Organ mafyası, işte human trafficking diyor, insan kaçakçılığıyla tabii her yerde yapılıyor demek değil bu. Tabii. Birleşmiş Milletler'in çok sağlıklı yardımlar götürdüğü alanlar var mı? Var. Çocukları, kadınları korudu vesaire. Fakat içerisinde tam olarak denetlenemeyen ve pek çok soru işaretini bırakan maalesef işlemleri de oluyor mu? Oluyor. Bunları da yine belirtmek gerekiyor.
13: Evet. Şimdi Başkan Erdoğan'ın da özellikle vurgu yaptığı noktalar bu aslında. Temelindeki sorunu çözmek için tüm dünyaya mesaj gönderiyor. Başkan Erdoğan 16. kez seslenecek şimdi Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Bir bakalım hızlıca. Çok az bir süremiz kaldı. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını da değerlendirelim. Hangi mesaj

0: mesajları verecek. Geçmişte şöyle baktığımızda 2005'te daha demokratik ve şeffaf, daha aktif ve daha dirayetli bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanlığın ortak yararınadır mesajını vermişti. Hı hı. 2007'de öne çıkan gündem terörle mücadeleydi. 2009'da yine bu yapıda reforma gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın zaten hep verdiği mesaj bu yönde. Az evvel sizin de bahsettiğiniz evet. konu. 2011'e baktığımızda Suriye, Libya, Somali, Filistin'e ilişkin mesajlar verdi. Azerbaycan topraklarının haksız işgalinin sona ermesi gerektiğini vurdu. 2014'te Cumhurbaşkanı olarak ilk konuşmasını yapmıştı. 2016'ya baktığımızda dünya 5'ten büyüktür. İşte o tarihi cümleyi kurdu. FETÖ'ye karşı önlem çağrısında bulundu. 2017'de Suriye ve terörle mücadele mesajları önemli başlıktı. 2018'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya büründüğünü söyledi. Hep aslında görüyoruz ki aynı mesajları vermiş Başkan Erdoğan. Düzensiz göç sorunu, ailen bebek örneği özellikle gündemdi. 2019'da. 2020'de yine yapının temeline yönelik eleştirileri vardı. 2021'de iklim değişikliği ile mücadele söz konusuydu. 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru ve Türkiye'nin çalışmalarını anlattı. 2023'te uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırdı. 2024'te uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı durma çağrısında bulundu. Ve geçen yılda konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze'de devam eden soykırıma ayırmıştı. Bu yıl peki hangi mesajları vermesini bekliyoruz hocam?
1: Evet, iklim değişikliği burada çok önemli. Çevreyle ilgili problemler, meta biliyoruz ki yapay zeka ile mücadele. Fakat yine en önemlisi vurgulamak istediği şey tabii ki devamlı gündeme getirdiğimiz barış. Uluslararası barışın temini. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında taraflara destek olmaktan ziyade barış arayışı. Karadeniz'in kapanma ihtimali var. Karadeniz'in bir kriz alanına dönüşme ihtimali var. Hı hı. Zaman zaman dronlar bizim maalesef seyri sefer içerisindeki gemilerimize de isabet ediyor. Hı hı. Bu ilerleme önce önlemlerin alınması ve yine dünyadaki çatışma alanlarında bir an önce barışın temini ve tabii ki dünya 5'ten büyüktür mesajıyla revizyona gidilmesi çok önemli. Bunlar gündeme gelecektir. Şimdi bu mesajlara baktığımızda hep o günün konusu neyse işte insanlarla ilgili pek çok şaibenin olduğu dönemlerde Birleşmiş Milletler'de şeffaflık ve insan odaklılığı o da merkeze getiriyor. Filistin'de meselesinde Filistin'i odağa getiriyor ve hı hı. resimleriyle dünyayı Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla evet. aslında o dönemi aydınlatacak ve Birleşmiş Milletler'in ele alması gereken konuları dünyaya mesaj şeklinde ifade ediyor diyebiliriz.
0: Evet, bugün de yine merakla bekliyoruz. Tarihi bir mesajı evet. olacak Başkan Erdoğan'ın tüm dünyaya elbette yine sisteme yine Birleşmiş Milletler'in yapısına dair eleştirileri de olacaktır diye bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz
1: ben
0: hocam.
1: Teşekkür
0: kıymetli
1: ederim.
0: Paylaşımlarınız için dünden bugüne Birleşmiş Milletler'in yapısını da aslında eleştirilerde bulunduk. Başkan Erdoğan'ın cümleleriyle birlikte uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan stüdyo konuğumuzdu. Çok sağ olun paylaşımlarınız için.
1: Teşekkür ederim.
0: Devam edelim şimdi sevgili izleyenler bir operasyon haberiyle. İstanbul'un 3 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İş yeri ve vale noktalarına eş zamanlı yapılan baskınlarda 160 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bir tıra yapılan baskındaysa aracın yakıt tankına zulalanan ve 224 kilo uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği paylaşıldı.
2: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
3: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
2: Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de operasyon için düğmeye basıldı. 8 iş yeri ve 5 vale noktasına eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 adet hassas terazi, mermiler ve 130.500 Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan bir tır durduruldu. Yapılan detaylı aramalarda aracın yakıt tankının içine depolanmış 224 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli de gözaltına alındı.
0: Devam edelim yurttan haberlerle. Manisa'da bir kuyumcuya giren silahlı soyguncu iş yeri sahibiyle yanındaki kişiyi vurarak yaraladı. Kuyumcunun direnmesi üzerine altınları alamadan kaçmaya çalışan soygun

0: Soyguncu karşısında esnafı buldu. Silah seslerini duyup dışarı çıkan bir esnaf eline aldığı parke taşını saldırgana fırlatarak silahın düşmesini sağladı.
1: Doğru devam etti. Arkasından yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım. Bana doğru dönünce silah zaten o ara elimden düşmüştü. Bana doğru dönünce boynunu alıp boynunu sıkıp yere düşürdüm.
0: Soyguncunun üzerine atlayan esnaflar polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polisler zanlıyı gözaltına aldı. Yaralanan iki kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı bitti ne yazık ki. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi de gözaltına alındı.
0: Alacak verecek kavgasında kan döküldü. 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada kurşunların hedefi olan 5 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oktay Tokay, Mesut Tokay ve Mehmet Baydur'un cenazeleri morga kaldırıldı. İki yaralının tedavisi sürerken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
2: Sevgili izleyenler, Yunanistan'ın gündemi yine Türkiye. Adalar Denizi'nde de sular ısınıyor. Tunceli'de konuştu. 51. Komando Tugayı'nın Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılması Yunanistan'da korkuya neden olmuş durumda. Sisam Adası'nın hemen karşısındaki konumu nedeniyle Yunanistan teyakkuza geçti diyebiliriz. Atina'nın Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde bulunan Büyük Derbent'e kalıcı bir özel harekat komando birliği konuşlandırılacağı aktarıldı şimdi. Ve ayrıca bölgeye bir İHA üssü kuracağı da belirtildi. Şimdi bir dönelim bakalım neler yapıyor Yunanistan. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor. Gayet tedirgin bir Yunanistan görüyoruz Türkiye'nin hamlelerinden sonra. Detayları dinleyelim. Neler yapıyor şimdi Yunanistan? Nerelere gelmeye çalışıyor?
3: Teşekkür ederim Merve Özkan. Yunanistan nerelere gelmeye çalışıyor? Biraz önce bana pası atmadan önce şunu söyledin, Ege'deki sular. Evet, sakin sular devam ediyordu iki ülke arasında. Ki uzun zamanda devam etti. Bu iki ülke açısından da gayet iyiydi. Ancak Miçotakis gerginlik ve dalgalı suları seçmiş olacak ki son döneme yapmış olduğu ziyaretler oldukça tahrik edici ziyaretler olarak değerlendirildi Türkiye tarafından ve bunun akabinde Tunceli'de bulunan 51. Komando Tugayı Söke'ye geldi. Gelmesinden sonra tekrar Yunanistan şunu söyledi. Türkiye tahrik ediyor. Türkiye bizim adalarımızın karşısına silah yığınağı yapıyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın hem kara sularında hem Yunanistan topraklarında gözü var. Şimdi bunu tehdit olarak algılayan Yunanistan ne yaptı? Şu anda görüntüler var zaten. Yunan komandolar merkezi Drama'da bulunan 5. komando birliği bir bölüğünü Sofulu'ya bağlı, yani Meriç ilinin Sofulu'ya bağlı Dimetoka yakınlarında Büyük Derbent köyüne aktardı. Orada daha önceden zaten konuştu olarak bir küçük bölük 6, 7, 8, 10 kişiden oluşan bir bölük vardı. Şimdi o bölük Söke'ye gelen komandoların karşısına, sözde Yunan basını bunu böyle söylüyor, Türkiye'nin hamlesine karşı hareket olarak değerlendiriyor. Yani Türkiye 2000 komandoyu buraya getirdiyse biz de bir bölük komandoyu sınır bölgesine yakın bir bölgeye özel kuvvetleri oraya konuşlandıracağız. Tabii ki şu anda iki ülke arasında gerginlik oldukça karşılıklı açıklamalarla ziyade Yunanistan tarafından özellikle Yunan basını, Yunan siyasiler, Yunan siyasi partileri, muhalefet ve dolayısıyla milletvekilleri, bakan yardımcıları, herkes bu işin içine dahil oldu. Dolayısıyla da ortalıkta bir sürü şey dolaşıyor. Ancak gerçek bir şey var. Türkiye geniş coğrafyada

0: Sükuneti, efendime söyleyeyim, barışı, huzuru tesis etmeye yönelik çalışmalar yaparken Yunanistan İsrail'in kuyruğuna takıldı ve dolayısıyla da bölgede, zaten karmaşık olan coğrafyada, bölgede bir kargaşa daha mı çıkarmak istiyor sorusunu gündeme getirdi. Şimdi Yunan halkı da tedirgin. Yunan Genelkurmay Başkanlığı da tedirgin, çünkü yapılan bu hamlelerin sonucu nereye varacak? Dolayısıyla deniz kurdu tatbikatı devam ediyor. Yani baktığımız zaman ortam birazcık gergin gibi görünüyor Yunanistan tarafından baktığımız zaman diyelim. Sözü Merve, şimdilik size bırakalım.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Yunanistan'daki son durumda böyleydi sevgili izleyenler, aktardı arkadaşımız bize. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen polisi şiddeti bir kez daha protestolara yol açtı. Bir ICE görevlisi Venezuela uyruklu bir kişiyi aracının içinde silahla vurdu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken olayın yaşandığı yerde de ICE karşıtları protestolar düzenlendi.
2: ABD sokaklarında göçmen polisi şiddeti bir kez daha patlak verdi. Orantısız güç halkı ayağa kaldırdı. Protestocular sokaklara döküldü. Olay Texas eyaletinde meydana geldi. Austin kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza birimi olarak adlandırılan ICE polisi, trafik çevirmesinin ardından Venezuela uyruklu bir kişiyi kendi aracında silahla vurarak yaraladı. Vurulan 28 yaşındaki adam acilen hastaneye kaldırıldı. Austin polisi ise olayın detaylarını paylaştı. ICE görevlisinin saat 12.50'de araç takibi için destek istediği, polis ekipleri olay yerine vardığındaysa silahın çoktan ateşlenmiş olduğu aktarıldı. ICE şiddetine ilk tepkiyi Austin Belediye Başkanı gösterdi.
3: Austin sakinleri sokaklarında bir silahlı saldırı olduğunda kendilerini daha az güvende hissediyorlar. ICE'ın sadece sokaklarda bulunması bile şehrimizde bir korku yaratıyor.
2: İkinci ve daha büyük bir tepki ise kent sakinlerinden geldi. Onlarca kişi göçmen polisinin zorbalığına tepki göstermek için olay yerine akın etti. Bayraklar ve pankartlarla sokağa dökülen kalabalık göçmen polisi karşıtı protesto düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın öve öve bitiremediği ICE birimleri uzun süredir şiddet olaylarının merkezinde. Daha önce Houston'da 52 yaşındaki bir göçmen, Maine eyaletinde ise 25 yaşındaki bir Kolombiyalı ICE polisleri tarafından öldürülmüştü. Ancak ülkedeki öfke patlamasını tetikleyen, Ocak ayında Minnesota'da katledilen Alex Pretty ve Rennie Good'un ölümü oldu.
1: Trendyol Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Ahmetspor kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Tarihi galibiyetle taraftarlarına büyük bir gurur yaşattı. Kentte yaşanan hareketlilik de esnafın yüzünü güldürdü.
4: Asubi vurdu kafayı ve gol!
5: Ahmetspor'un başarısından dolayı öncelikle onu kutluyoruz. Ahmetspor büyük bir sportif başarı elde etti.
6: Ahmetspor'un Süper Lig'de birinci sıraya yerleşmesi bölgede büyük heyecan oluşturdu.
7: Çok mutluyuz. Diyarbakır adına bir gurur yaşıyoruz.
8: Ahmet olunca Diyarbakır halkı hepsi ayaktaydılar zaten. Bu sevinci zaten gece yarısına kadar yaşadık.
6: Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Ahmetspor, Beşiktaş'ta Diyarbakır'da karşı karşıya geldi.
9: Ahmetspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in yeni lideri oldu. Ahmetspor'un bu başarısı bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Bölgede büyük bir heyecan oluşturdu.
10: Ahmetspor'u biz çok seviyoruz. Ahmetspor Süper Lig'de ve şampiyonluğu yolunda başarılar diliyorum.
11: Gerçekten çok mutluyum. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ben.
12: Ahmetspor'un Süper Lig'de olması çok güzel oldu. Süper Lig'e de bir renk geldi. Ahmetspor sadece Diyarbakır'ın takımı değil, bütün bölgenin takımı. Bütün bölgeden büyük bir destek alıyor. Bu bize çok onurlandırıyor, gururlandırıyor.
13: Bol bol ciğer yiyorlar. O ciğerin etkisi de kendini göstermiş oluyor sahada.
6: Kente gelen binlerce taraftar bölge ekonomisine can suyu olurken esnaf da Ahmetspor'un Süper Lig'deki başarısından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
14: Diyarbakır'a, şehrimize, kentimize, hatta bölgemize de yansıyor. Ekonomik olarak büyük bir farklılık var. Gelen misafirler, bölgeden ağırladığımız insanların buradaki harcamaları ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Büyük bir heyecan getirdi Ahmetspor.
12: Maç günleri yakın çevrelerden maç için bir sürü taraftarlarımız geliyor. Ahmetspor destekçileri geliyor. Şehir canlanıyor. yerli turist de çekiyor. Aynı zamanda Diyarbakır'ın Türkiye genelinde tanıtılmasına da Amespor'un katkısı oluyor. Bunun için biz esnaf olarak çok mutluyuz. Böyle olmasını devam ediyoruz. Amespor'u gönülden destekliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.
1: Efendim, dünyanın farklı ülkelerinden adli tıp ve adli bilimler uzmanları Antalya'da buluştu. 21 Eylül'de başlayan uluslararası 21. Adli Tıp Günlerinde bağımlılıktan yapay zekaya, dijital delillerden adli genetiğe kadar birçok başlık 27 Eylül'e kadar ele alınacak.
15: Her türlü adli tıp ve adli bilimler alanındaki tüm konularda burada gündeme aldık.
16: Evet. 5 kıtadan 40 ülkeden gelen adli tıp uzmanları Antalya'da tarihi bir organizasyonda bir araya geldi. Adalet Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı tesislerinde düzenlenen kongrede bilim ve hukuk aynı çatı altında buluştu.
17: Turizm kenti Antalya çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. 40 ülkeden gelen adli tıp ve adli bilim uzmanları Antalya'da buluştu.
15: 40 ülkeden 831 katılımcı, aileler birlikte toplam 1150 kişi katılacak.
16: Kongrenin ana teması dünyada bağımlılık ve bilirkişilik. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede dünyadaki son gelişmeler adli tıp ve adli bilimler açısından masaya yatırılıyor.
15: Ana temamızı dünyada bağımlılık ve bilirkişilik olarak belirledik. Son dönemdeki uyuşturucuyla ilgili ülkemizin mücadelesi ve dünyadaki son gelişmeleri adli tıp ve adli bilimler açısından değerlendirmeye çalışıyoruz.
16: Programda yapay zeka ve adli bilimler, dijital deliller, deepfake teknolojileri, adli DNA, yeni nesil uyuşturucu maddeler, kitlesel felaketlerde kimliklendirme, adli psikiyatri ve trafik kazaları gibi çok sayıda başlık uzmanlar tarafından tartışılacak.
15: Ülkemizin yaklaşık 50 üniversitesinden en iyi uzman ve akademisyenleri davet ettik. En son kitaplaştırıp tüm kütüphanelere, tüm üniversitelere, adli tıp ana bilimlerine ve adli tıp enstitülerine kitap olarak göndermeyi düşünüyoruz.
16: Kongrede 47'si yurt dışından olmak üzere alanında uzman isimler yer alıyor. Adli Tıp Günleri bilimsel programında paneller, oturumlar, kurslar ve eğitimler bir hafta boyunca devam edecek.
15: Bu 40 ülkeden yaklaşık 47 tane akademisyen adli tıp ve adli bilimler alanında dünyanın en iyilerini Antalya'ya davet ettik. Hem ülkemizin genç adli tıp ve adli bilim asistan ve uzmanlarıyla dünyada bu konuda en iyilerini burada buluşturmaya çalıştık. Ayrıca 6 kurs, 5 eğitim bulunmakta. 28 oturumda 125 panelist konuşacak.
16: 1984'te başlayan Adli Tıp Günleri'nin 21. buluşması 27 Eylül'e kadar Antalya'da devam edecek.
1: Efendim, şimdi sizi Konya'ya götüreceğiz. Zira Konya'da pekmez mesaisi başlamış durumda. Pekmezlik üzüm suları kaynatılıyor. Nasıl bir telaş var orada? A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu bizi bekliyor. Şimdi elinde de üzümlük, pekmezlik üzümü de elinde görüyoruz. Şimdi hemen dönelim. Kolaylıklar dileyelim oradaki herkese de. Sözü sana bırakalım Ahmet.
18: Evet, arkamda gördüğünüz gibi bir bereket var. Bakın, üzümler de bu sene oldukça verimli. Çok güzel üzümler var. Arkamda bir pekmez yapımı devam ediyor. İşte bu üzümlerden pekmez yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Yayın konuğum var. Üretici İlyas Topal. Yayınımıza hoş geldiniz.
19: Hoş bereket bulduk nasıl? Efendim. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz.
18: Peki bu üzümün pekmez olma serüveni nasıl devam ediyor? Nasıl başlıyor?
19: Üzümü ilk başta kesimle başlıyoruz. Kasalara kesip getiriyoruz. Burada makineleri var, özel makineleri. Makinede sıkıyor, suyunu çıkarıyoruz. Ve 200 litrelik özel varillerimiz var. Onlara koyup toprağını çalıyoruz. Özel bir toprağı var bunun. O toprağı çalıyoruz ve mayalaşmasını bekliyoruz. En aşağı 2-3 saat ve bu yerine göre 8-10 saate kadar uzayabiliyor. Ondan sonra ilk aşamasına geçiyoruz. İlk tavaya alıyoruz. Tavada bir kaynatıyoruz. Onu tekrar kazanlara alıyoruz ve o toprağın tabana çökmesini, süzülmesini bekliyoruz. Bir saat, iki saat kadar. O süzülmeyi de yaptıktan sonra tekrar asıl pekmez

0: olacak kazanları alıp ve kaynatmaya bırakıyoruz. Yaklaşık 5-6 saat orada kaynatıp mekmez şekline getiriyoruz.
1: Tabii toprak önemli dediniz. Bir topraklama yalanıyor değil mi?
0: Evet. Evet, toprakla şırayı koyduktan sonra yaklaşık bir 200 litrelik varillere şırayı koyuyoruz ve 2 kilo kadar toprak çalıyoruz. Evet. Toprağı, bunun özel bir toprağı var. Evet. Kil renginde, böyle kireç renginde. O evet. Toprağı getiriyoruz, çalıyoruz. O şekilde mayalanmasını sağlıyor. Tabii. Hiç herhangi bir katkı maddesi yok başka şekilde.
1: Tabii, muhtarım da bir yandan odunu ateşliyor. Odun ateşinde olması gerekiyor değil mi?
0: Tabii. Evet. Mesela bak, muhtarım şu anda devamlı karıştırıyor. Alevlenmesi için devamlı karıştırmamız lazım. Evet. Yani yaklaşık bir 300 derece sıcaklıkta devamlı karşı karşıyayız.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Kaç saat kaynıyor demiştiniz?
0: Aşağı yukarı 4-5 saat.
1: Evet. Efendim, o toprağı da izleyicilerimiz için gösterelim Tunahan. İşte bu toprak önemli değil mi?
0: Evet, önemli. Bu topraktan başka toprakta yaptırıp tatlanma sağlayamayız.
1: Yani bunu içine koymadan öpetmez olmaz.
0: Hayır, olmaz.
1: Peki şimdi ablalarımız ne yapıyor?
0: Ablalarımız savurma işlemi yapıyor. Yani bekmez olma zamanına geldiğinde kabarma yapar.
1: Evet.
0: O kabarma yaptığında da biz bu şekilde bu kevkir deriz. Bazı yerlerde bazı isimler olarak değişik ama bu kevkirleri deleriz. Matkabla veya tornavidayla bu şekilde savurma yaparız.
1: Hemen ateşimiz, muhtarım kolay gelsin.
2: Sağ olun,
1: sağ olun. Sizin görev ne burada?
2: Bizim ocakları körük şey yapmak, ölçermek.
1: Yani bu önemli değil mi ateşi?
2: Bu tabii, yani bir an önce pekmezlerin daha çabuk oluşması için de biraz ateşi harlıyoruz ki pekmezimiz 5 saatte olacağını 4 saatte.
1: Gaziler Mahallesi'nin pekmezi çok ünlü değil mi zaten?
2: Evet, Aladağ pekmezi değil. Yani Gaziler Köyü'nde de yapılıyor ama Aladağ'ın 12-13 tane köyümüz var. Evet. Bunlar da işte Aladağ pekmezi diye yapıyoruz, satıyoruz.
1: Peki. Değerlendir. Efendim, ablalarımızın yanına doğru geçmek istiyorum. Hemen böyle onlar da burada söğürtme işlemi yapıyorlar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
1: Ne yapıyorsunuz? Ne zaman başlarsınız?
3: Biz pekmezi sabah ezinde başlarız. Sabah evet. Ezinde başlarız. Tavalara koyuruz, açırız, taşırız.
1: Evet.
3: Bundaki bu aşırma hareketi pekmezi koyuyoruz tavaya. Pekmezi oluyor.
1: Evet. Burası alev alev yanıyor.
3: Evet, burası alev alev yanıyor. Alevle yanmaz, pekmez olmaz, alevle yanması lazım.
1: Evet, efendim gördüğünüz gibi şifalı pekmezler, birçok derde deva pekmezler burada gördüğünüz gibi büyük emekle yapılıyor ve buradan da aslında tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Aladağ pekmezini bizler de tavsiye ederiz. Çünkü burası doğal yaşamın olduğu bir yer. İlaç kullanılmıyor bağlarda. O üzümlerle gördüğünüz gibi odun ateşinde pekmezler emekle yapılıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
4: Ahmet Çelik, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Oradaki herkese de kolaylıklar dileyelim. Bereketli olsun, dileklerimizi de iletelim. Sevgili izleyenler, bu yıl 6.sı düzenlenen İyilik Okulu ödülleri genç yürekleri iyilikte buluşturdu. Projeye Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
5: Bazen dünyayı değiştirmek için sadece bir adım yeter.
6: Öğrenciler iyilik ve güzellikte yarıştı. Dereceye girenler ödüllerini aldı. Deniz Feneri Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen projenin 6.sı gerçekleştirildi.
7: Eğitimimizdeki muradımız çocuklarımızın iyiliği tanımaları ve bu tanımaların ötesinde iyiliği faaliyete geçirebilecek, seçecek ve onu bir şekilde davranışa dönüştürecek iradeleri geliştirmeleri ve seçtikleri iyilikle birlikte hayata bakış açılarını tekrar düzenlemeleridir.
6: Öğrencilerin gönüllülük, yardımlar ve dayanışma kültürünü günlük hayatın bir parçası haline getirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan projeye Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan katılım oldu. Yarışma kapsamında lise kategorisinde birincilik ödülü Profesör Doktor Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul kategorisinde birincilik ödülü de Hacı Supiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nun oldu. Bu yıl ayrıca Gazze'ye yönelik farkındalık ve dayanışma çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla verilen Gazze Özel Ödülü, gerçekleştirdiği projeyle Ahmet Azım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu'na verildi.
8: Biz küçük adımlarla büyük iyilikler yapabileceğimize inanan bir grubuz.
4: Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek leblebi sanayi sitesindeki 140 fabrikada günde 2

0: 200 tona yakın leblebi üretiliyor. Gelin hemen gidelim biz de bölgeye. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve konuğu bizi bekliyor. Ata, leblebi deyince aklımıza hep Çorum gelir aslında. Ancak şu anda Denizli'yi konuşuyoruz. Dinleyelim sizden ayrıntıları.
1: Merve, teşekkür ediyorum. Şimdi serin hisarlarda diyor ki Çorum'a bile leblebi biz gönderiyoruz diyorlar. Onlar PR'ını yapıyor. Ona da teşekkür ediyorlar aslında Çorumlulara, müşterisi oldukları için. Tabii bu tatlı bir rekabet. Bir taraftan tabii Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi de yine tescilli leblebisiyle ünlü. Denizli'nin Serinhisar ilçesi, bir de Çorum. Ama rakamlar şunu söylüyor bize. Türkiye'nin leblebi ihtiyacının %80'ini, dünyanın leblebi ihtiyacının da %65'ini Serinhisar ilçesi tek başına karşılıyor. Bakın, nohutlar buradan geliyor ve bir takım işlemlerden geçiriliyor. Birazdan konuğuma mikrofon uzatacağım. Çok meşakkatli bir süreç gerçekten. Ve günlük 200 ton leblebi üretiliyor burada. 123 imalathane var. Dünyada da ilk ve tek buradaki imalathaneler. Çünkü dünyada eşi benzeri yok. Leblebi sanayi sitesi diye. Tamamı leblebi üretimiyle iştigal ediyor ve aynı zamanda da ilçenin de 15 bin nüfuslu ilçenin de tek geçim kaynağı leblebi üretimi diyebiliriz. Kamil Gemi leblebi üreticisi yanımızda. Şimdi az önce ben dedim ki çok meşakkatli bir süreçten geçiyor nohuttan leblebiye giden aşamada. Neler yaşanıyor?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Nohut 13 farklı aşamadan geçerek yaklaşık 60 gün gibi bir süre içerisinde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan sadece ateş ve suyla birleşerek leblebi haline geliyor.
1: Şimdi tabii Serinhisar için artık leblebi çok önemli değil mi? İlçenin geçim kaynağı.
2: Evet, kesinlikle öyle. Günde 200 ton üretim kapasitemizde dünyanın %65'i, Türkiye'nin de %80 leblebi ihtiyacını biz Serinhisar olarak karşılıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İmalathaneler gerçekten hiç durmuyor. Orta Doğu'dan Asya'ya kadar, Avrupa'ya kadar 40'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Denizli'nin Serinhisar ilçesinden. Şu anki aşama, bakın Köksal size gösteriyor. Şu anki aşama o leblebilerin kabuktan ayrılma aşaması. Kıymetli konuğumuz da söyledi. Sadece ateş ve su kullanılıyor. Ama burada ki bu işlemler toplamda 60 gün sürüyor. Yani 2 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Gerçekten de kolay bir süreç değil. Şimdi yayından önce sordum. Şurada ne oluyor dedim. Artık tamamen kabuklarından ayrıldıktan sonra son bir elek işleminden geçiriliyor burada. Hatta biz de şöyle sıcak sıcak taze taze tadına da bakma imkanına sahip olduk. Buradan da zaten gördüğünüz gibi çuvallara dolduruluyor ve tüketicilere ulaştırılıyor. 123 imalathane var. Her bir tarafta bakın kabuklar ayrılıyor. Burada bir taraftan da böyle hava tutuluyor. Az önce o işlem bitti. Şimdi birazdan bazı makinelerde kavurma işlemi gerçekleştiriliyor. Bazı makinelerde burada o kabuklarından ayırma işlemi gerçekleştiriliyor. Yani onlarca kişi, belki de yüzlerce kişi de bu iş sayesinde ekmeklerini kazanıyor. Gerçekten de önemli. İleride ayrı bir işlem var. Köksal, şöyle ileriye doğru da orayı da bir gösterebilirsen. Bakın, nohutların ilk aşamaya girdikleri yer, oradan dumanlar da böyle yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Evet, toparlayalım. Dünyanın ilk ve tek leblebi sanayi sitesinden gerçekleştirdik yayınımızı. Yayının başında da söylediğim gibi tatlı bir rekabet var. Denizliler'de Çorum'a leblebiyi biz gönderiyoruz diyor. Kütahya Tavşan'da da üretim devam ediyor. Ama tek bir şey var ki ülke ekonomisine katkı sağlıyor bu fabrikalar diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Ata Gündüz Kurşun, Köksal Kılınç, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim size ve oradaki herkese. Devam edelim şimdi. Efendim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni yuva kuran 18.334 genç için Eylül ayında 2 milyarı aşkın ödeme yapıldığını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde.
3: Genç evlilikleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, özellikle Aile ve Gençlik Fonumuz kanalıyla evlilik danışmanlığı ve ilk evini

0: alanları önceliklendiren sosyal konut programları bu kapsamda zikredebileceğimiz bazı başlıklardır.
1: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Yeni yuva kuran 18.334 genç için Eylül'de 2 milyarı aşkın ödeme yapıldı. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
2: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz.
1: Bu kapsamda bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Böylece bugüne kadar evlilik yolundaki 222.988 gence 1 milyar 48 milyon lira sıfır faizli kredi desteği sağlandı. Fon kapsamında şimdiye kadar desteklenen 20.571 çiftin 20.988 çocuğu dünyaya geldi. Fonla bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 20.162 çift, borcunun 12 aylık taksidinin hibe edilmesi, 12 aylık taksidinin ertelenmesi hakkından yararlandı. 2 ve üzeri çocuk sahibi olan 409 çift ise, borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından faydalandı.
3: Efendim bir skandal haberi paylaşacağız şimdi. Bungalov güzellik merkezi derken şimdi de zayıflama merkezinde gizli kamera çıktı. Skandalın ayrıntılarını konuştuk. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve konuğu aktardı. Hemen dinleyelim onları.
4: Bungalovlarda başlayan gizli kamera vakaları güzellik merkezlerinin ardından şimdi de zayıflama merkezlerinde gündemde. Vatandaşın mahremiyetini ihlal eden bu durumsa peki biz bir yere gittiğimizde gizli kamera olup olmadığını nasıl anlayacağız sorusunu da beraberinde getiriyor. Şimdi tüm bu soruları değerli yayın konuğum bilişim uzmanı Ali Murat Kırık'la birlikte cevaplayacağız. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
4: Çok teşekkür ediyorum. Efendim vatandaş gizli kameradan nasıl tedbir alacak?
5: Şimdi biliyorsunuz artık gizli kameralar çok ciddi bir mahremiyet ihlali oluşturmaya başladı. En baştan başlamak gerekirse bu kameralara ciddi bir ulaşım kolaylığı söz konusu. Yani internet ortamında fütursuzca bunlar satılabiliyor. Bir kere en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bir de biliyorsunuz artık nesnelerin içerisine yerleştirilmiş bir şekilde satılıyor. Bu da özellikle kötü niyetli kişiler için ciddi bir avantaj sağlıyor diyebiliriz. Bunlar daha çok yurt dışından temin ediliyor internet ortamından. Bu ciddi bir güvenlik ve gizlilik ihlalinde beraberinde getirmeye başladı diyebiliriz. Bir de son dönemde yaşanan olayla işte Sapanca'da başlamıştı, Denizli'de apartta biliyorsunuz işte önce Sapanca'da ampulün içerisinde yer alan ampul görünümlü bir gizli kamerayı görmüştük. Daha sonraki süreçte işte prizlerin içerisine yerleştirildiğini görmüştük. En son işte dediğim gibi çok farklı güzellik merkezlerinde, aynı şekilde spor salonlarında da bunların var olduğunu görüyoruz. Tabii vatandaş da korku ve panik içerisine girmeye başladı. Acaba gittiğimiz bir yerde, bir soyunma kabininde acaba gizli kamera var mı yok mu? Bu ciddi bir endişe oluşturmaya başladı. Bir kere kamera nerede olursa olsun, burada açık ve net bir şekilde öncelikle firmaların, işletmelerin mutlak surette açık ve net bir şekilde bunu yazması gerekiyor. Yani aktif ve net bir şekilde buranın kamerayla kayıt altına alındığının aktarılması lazım. Çünkü 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu kapsamında açık ve şeffaf bir şekilde bunun yazılması lazım. Bu bir. İkincisi özellikle işletmelerin, şirketlerin, işte spor salonlarının, güzellik merkezlerinin alması gereken önlemler ve tedbirler var. Sonuçta bazen biliyorsunuz kötü niyet kişilerde yerleştirilebiliyor. Bazen içeriden çalışanlar da biliyorsunuz bu tarz kötü niyetlere mahal bırakabiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şirketlerin, işletmelerin dönem dönem bu testleri gerçekleştirmesi lazım. Yani gizli kamera var mı? Çünkü biliyorsunuz yani bu firmalar için de, güzellik merkezleri için de ciddi bir itibar suikastine sebebiyet veriyor. O yüzden onlar ne yapacaklar? Gerekli önlemleri, tedbirleri almaları gerekiyor. Dönem dönem arayacaklar. Bir de şüphelendikleri bir durum söz konusu olursa mutlak suretle kolluk kuvvetlerine ve adli mercilere de aynı şekilde bu durumu bildirmeleri lazım ki yarın öbür gün farklı bir olay olduğunda en azından evet biz işletme olarak, firma olarak görevimizi yaptık diyebilsinler. Vatandaşlar olarak da bizlerin alması gereken önlemler, tedbirler var. Diyelim bir yere gittiniz. İşte dediğim gibi güzellik merkezi olabilir, spor salonu olabilir, sauna olabilir ya da başka bir yer olabilir. Burada da yapılacak işlem şudur. Öncelikle böyle mahrem alanların nereler olduğunu tespit etmemiz lazım ve kameranın nereye yerleştirilmesi

0: değiştirilebileceği konusunda öncelikle bir gözlem yapmamız lazım. Araştırma yapmamız lazım. Ve o bölgelere yönelik en azından elimizdeki telefonla birkaç husus yapabiliriz. %100 tabii ki koruma ve doğrulama sağlamaz. Ama en azından bizim de vatandaş olarak alabileceğimiz tedbirler bu şekilde olabilir. Ne yaparsanız bunlar eğer uzaktan erişim sağlanan ve internet bağlantısı olan cihazlar söz konusuysa siz ona telefonunuzu yaklaştırdığınızda oradan bir sinyal alma söz konusu olur. O sinyali alır. O sinyali aldığında ve siz kameraya girdiğinizde, yaklaştığınızda eğer sinyalde bir artma söz konusu oluyorsa orada bir gizli kamera olabilme riski söz konusu olabilir. O yüzden vatandaşlar olarak bizlerin de alması gereken önlemler var ve aynı zamanda da işte gerekli kolluk kuvvetlerine başvuruların yapılması ve şirketlerinde, işletmelerinde en azından kendi mekanlarının gizliliğini, güvenliğini ve mahremiyetini koruması için atması gereken adımları bu şekilde söylemiş olalım.
1: Efendim, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bizler de gizli kameraya karşı vatandaşlarımızı uyarmış olalım ve iyi yayınlar dileyelim.
2: Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Saat başında Can Okanar karşınızda olacak. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 10 yıllık tarihi başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre son 10 yılda rüzgar ve güneşten üretilen 442,2 terawatt saat elektrik sayesinde 21,5 milyar dolarlık ithal kömür faturasının önüne geçilirken, yakıt ikamesiyle 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
7: Bir adım önde.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
13: Uçarsın bu fiyatlara.
14: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık. alıştırmadık alışveriş.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Reklam.
4: A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: ABD sokaklarında göçmen polisi şiddeti bir kez daha patlak verdi. Orantısız güç halkı ayağa kaldırdı. Protestocular sokaklara döküldü. Olay Texas eyaletinde meydana geldi. Austin kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza birimi olarak adlandırılan ICE polisi, trafik çevirmesinin ardından Venezuela uyruklu bir kişiyi kendi aracında silahla vurarak yaraladı. Vurulan 28 yaşındaki adam acilen hastaneye kaldırıldı. Austin polisi ise olayın detaylarını paylaştı. ICE görevlisinin saat 12.50'de araç takibi için destek istediği, polis ekipleri olay yerine vardığında ise silahın çoktan ateşlenmiş olduğu aktarıldı. ICE şiddetine ilk tepkiyi Austin Belediye Başkanı gösterdi.
16: Austin sakinleri sokaklarında bir silahlı saldırı olduğunda kendilerini daha az güvende hissediyorlar. ICE'ın sadece sokaklarda bulunması bile şehrimizde bir korku yaratıyor.
15: İkinci ve daha büyük bir tepki ise kent sakinlerinden geldi. Onlarca kişi göçmen polisinin zorbalığına tepki göstermek için olay yerine akın etti. Bayraklar ve pankartlarla sokağa dökülen kalabalık göçmen polisi karşıtı protesto düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın öve öve bitiremediği ICE birimleri uzun süredir şiddet olaylarının merkezinde. Daha önce Houston'da 52 yaşındaki bir göçmen, Maine eyaletinde ise 25 yaşındaki bir Kolombiyalı ICE polisleri tarafından öldürülmüştü. Ancak ülkedeki öfke patlamasını tetikleyen, Ocak ayında Minnesota'da katledilen Alex Pretty ve Rene Good'un ölümü oldu.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: 2023'teki genelgemizde bir pilot uygulama olarak veli randevu sistemini başlattık. Sonra Türkiye geneline yaydık. Bu yılki genelgemizde de bunu zorunlu hale getirdik.
18: Öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi almak isteyen velilere yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre veli görüşmeleri ülke genelinde okul randevu sistemi üzerinden planlanıyor. Randevusuz ziyaretlere ve öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 444-0632 numaralı okul hattı randevu sistemine dahil edildi.
17: Şimdi şöyle sorunlarımız oldu bizim. Veli bir kızgınlıkla geliyor okula. Yani eğitim öğretim ortamına yakışmayan davranışlarda bulunuyor. Bunlar öğretmen itibariyle ilgili önemli problemler. Bunların hepsini aşacak bir düzenleme. Acil durumlarla ilgili okul idaresi zaten telefonla okul müdürü ile irtibata geçip acil durumlarla ilgili görüşmelerini yapabilirler.
18: Veliler hattı 7 gün 24 saat arayarak okul yönetimi, öğretmen veya rehber öğretmenle görüşmek için randevu talebi oluşturabilecek. Okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor. MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevu ile ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Öğretmen veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan okul randevu sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90,
19: bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Evet.

0: Önde silahlı saldırı oldu. İkisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Sefer Ayçe Manisa'dan canlı yayında. Ankara'da bir apartman dairesinde 3 ceset bulundu. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. Eurofighter Tayfun tedarik sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzman ekipler İngiltere'deki hava üssünde incelemelerde bulundu. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Avrupalı liderler ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın aylar içinde Avrupa'ya saldırıp NATO'yu sınayabileceği uyarısında bulundu. Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında. İstanbul Valiliği'nden sel uyarısı geldi. Sıcaklıkların büyük oranda düşmesi bekleniyor. Kübra Tepeci İstanbul'dan canlı yayında. 2014 yılında temeli atılan Şanlıurfa Şehir Hastanesi tamamlandı ve hasta kabulüne başladı. Mehmet Keşker Şanlıurfa'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Manisa'da lise yakınında silahlı saldırı oldu. İkisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan yakalandı. Anne, baba ve dedesi de gözaltında. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Daha fazla bilgi olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe'de.
1: Teşekkürler Can Akınar. Evet, saldırgan sabah saat 8'de işte Turgutlu ilçesindeki bu mahallede, bu arkamda görmüş olduğunuz bu okulun tam yakınlarında saldırıya başladı. Aldığı, babaannesinin evinden aldığı pompalı tüfekle, şimdi İsa gösterecek, bu arka mahallelerden ateş ede ede gelmeye başladı. İşte şu anda görmüş olduğunuz güvenlik şeritlerinin o noktasında ateş ede ede bu noktaya kadar geldi ve iddialara göre bir gün önce okulda tartıştığı kişilerle hesaplaşmak istedi. İşte o noktadan başladı ve okulun bu önüne kadar geldi ve burada da ateşi devam etti. İkisi ağır. Şu anda 8 öğrencimiz yaralı, hastanelerde tedavisi devam ediyor. Konuyla ilgili tabii ki şu anda soruşturma da devam ediyor ve bu olay yeri inceleme ekipleri okulda incelemelerini sürdürdüler. Ve Adalet Bakanı Akın Gül'e konuyla ilgili açıklama yaptı bugün. Çocuklarımızın güvenliği tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır dedi. Evet, ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz dedi. Evet, şu anda bulunduğumuz noktada İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki sabah saatlerinde olayın meydana geldiği, yakınlarında meydana geldiği işte tam bu noktadayız. Ve bu noktada saldırgan aldığı, babaannesinden aldığı tüfekle birlikte, pompalı tüfekle bu noktalara kadar ateş ede ede geldi ve iki öğrencimizi ağır yaraladı. 8 öğrencimiz de şu anda hastanede tedavileri sürüyor. Saldırının ardından bölgede 112 çağrı merkezine yaralı olduğu söylendi ve ekipler anında bu noktaya geldiler ve kısa süre içerisinde okul çevresine ulaştılar ve yaralılarımızı acil bir şekilde hastaneye kaldırdılar. Evet, şu anda ekipler, güvenlik güçleri, birçok şu an ekip burada. Onları görüyoruz. Ekipler okulda incelemelerini sürdürüyorlar. Toparlamak istersek şu anda dediğimiz gibi öğrencilerimizin tedavisi devam ediyor. İki öğrencimiz yaralı. Can Okanar.
0: Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 ceset bulundu. Cesetlerde kurşun ve bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin olay yerinde.
2: Can Okanar, Ankara Yeni Mahalle'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz binada şimdi kameraman arkadaşım Cengizhan Okutan sizlere gösterecek. Dün akşam saatlerinde bir cinayet işlendi. Tabii ki özellikle tüyler ürperten cinayetin detaylarına bakacak olursak, apartman dairesinden yükselen yoğun kavga ve silah sesleriyle bölgede bulunan diğer insanlar akşam saatlerinde pencere ve balkonlara döküldüler. Ardından da 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi, 112 acil ekibi sevk edildi. Tabii ki polis ekipleri olay yerine geldiğinde ilk önce kapının kilitli olduğunu gördüler. Daha sonra yapılan çalışmalarla içeriye girdiklerinde tüyler ürperten cinayetin faillerinde bulmuş oldular. Özellikle ikisi kardeş, 3 kişinin kesici delici aletlerle ve silahla öldürüldüğü tespit ediliyor. Yine

0: Özellikle yapılan incelemelerde evde bulunan Mehmet B ile kardeş oldukları öğrenilen Mehmet Emre Ç ve Enes Ç dediğimiz gibi hem tabancayla hem de kesici delici aletle katledilmiş şekilde tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından 3 kişinin de olay yerinde anında hayatını kaybettiği de tespit edilmiş oldu. Yine Cumhuriyet savcılarının ve olay yeri inceleme ekiplerinin saatler süren detaylı çalışmalarının ardından cenazeler kesin ölüm nedenlerinin tespiti ve otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna da kaldırılmış oldu. Tabii ki özellikle cinayeti işleyen şahıs bulunduğumuz bu noktada cinayeti işledikten sonra buradan yaklaşık 100 metre aşağıya kaçtı. Bu kaçışın ardından da bir binanın en üst katına sığındı. Burada tabii ki özellikle katili ikna çabaları başladı. İkna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin bölgeye gelmesiyle birlikte operasyon hazırlığına başlanıldı. Tabii ki bu esnada da yine özellikle cinayeti işleyen şahsı ikna çabaları da devam ediyordu. Yine tabii ki bölgeden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda cinayeti işleyen şahıs polis ekiplerine ben devletimin memuruna kurşun sıkmam ifadelerini kullandığını söylediler. Ardından da tabii ki daha sonra özel harekat polislerinin yapacağı müdahaleye de kaçamayacağını anlayan şahıs kendisine kurşun sıkarak intihar ettiği bilgisini de aktaralım. Geçtiğimiz saatler içerisinde tabii ki cinayeti işleyen şahsın da özellikle cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi ve oradaki çalışmaların da devam ettiğini söyleyelim. Sözü tekrar sizlere aktaralım.
1: Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da 14 şüpheli gözaltına alındı. Böylece adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı.
2: Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü yakalanıp gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda sürüyor. Son olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonlarda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
1: Kozinoğlu soruşturmasında bugün Kurtlar Vadisi dizisinden 2 oyuncu ve FETÖ'cü Enver Altaylı ifade veriyor. Soruşturmaya ilişkin önemli bir bilgi de var. Mustafa Kadir Mercan'la konuşacağız. Hoş geldin Mustafa Kadir Mercan.
3: Hoş bulduk Canok abi.
1: Evet, bir belge görüyoruz ekranımızda. Zekeriya Öz, kaçak FETÖ'cü savcı. Evet. Onun imzasını taşıyan bir belge bu. Nedir? Sondan başlayalım, sonra gelişmelere döneriz.
3: Direkt olarak sizin sormuş olduğunuz soruyla başlayalım. Aslında o dönemde Kaşif Kozinoğlu adına yürütülen soruşturma kapsamında olan bir belge olduğunu söyleyelim. O dönemde yürütülen soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış. Sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Burada gördüğümüz belgede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda o dönemde görev yapan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz imzalı ve Kaşif Kozinoğlu hakkında tutuklamaya sevk yazısı olduğunu söylemek mümkün. Kendisinin Kaşif Kozinoğlu hakkındaki suçlamaları ise hem soruşturma kapsamında hem de kendi almış olduğu ifadeleri kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeler tahrip etme amacı dışında kullanma, hileyle alma ve çalma. Hakkındaki Kozinoğlu'nun suçlaması o dönemde bu şekildeydi ve o dönemde şu anda FETÖ'cü olan Zekeriya Öz o soruşturmayı yürütmüş ve Kaşif Kozinoğlu'nu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmiş. Sonrasında ise sulh ceza hakimliği de Zekeriya Öz yani savcılık talebi doğrultusunda tutuklanmasına karar vererek Silivri cezaevine göndermişti. Şimdi yazıya baktığımızda suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanma karar verilmesi rica olunur gibi bir beyan var. Bu kapsamda aslında Zekeriya Öz'e o dönemdeki görevlerine bir parantez açacak olursak da aslında belli bir yıldan sonra yargıda da bir takım değişiklikler yapılmıştı. Zekeriya Öz'ün o dönemdeki savcılık makamı, savcılık görevleri açısından özel yetkilere sahip savcılardan biriydi aslında. Bunun da altını çizmekte fayda var. Fakat bulunduğumuz gün itibariyle FETÖ kapsamında firari olarak şu anda halen daha hakkında aranmasının devam ettiğini söylemek mümkün. Yani aslında günümüzde yürütülen soruşturma neticesinde hayli önemli bir belge olduğunu söylemek mümkün. Şunun da altını çizelim. Bu henüz daha soruşturma aşamasının kovuşturma aşamasına geçmeden önceki ilk tutuklanmasına yönelik yazı olduğunu söylemek mümkün Kaşif Kozinoğlu hakkında. Öte yandan gün içerisinde farklı gelişmeler de oldu. Geçtiğimiz hafta farklı gelişmeler oldu. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada. Bugün itibariyle aslında Enver Altaylı bulunduğumuz dakika itibariyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında şu anda savcı huzurunda bir ifade veriyor ve bu soruşturmayı da herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına, herhangi bir yanlış bir bilgilendirme olmaması adına soruşturmayı şu anda Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili bizzat yürütüyor. Hem ifadeleri kendisi alıyor hem sulh ceza hakimliğine talebi yine almış olduğu ifadeler doğrultusunda kendisi yapıyor. O yüzden saat 12.30'da ifade işleminin başladığını söyleyelim ya, ve yaklaşık 40 dakikadır da Enver Altaylı'nın yine ifade işlemini sürdüğünü belirtelim. Biliyorsunuz ki Ankara'da Sincan cezaevindeydi kendisi. Dün itibariyle özel bir ekiple uçakla İstanbul'a getirildi ve bugün itibariyle de bu konu hakkında, bu soruşturma hakkında şu anda ifadesinin alındığını belirtelim. Öte yandan gün içerisinde ne gibi gelişmeler yaşanacak Kozinoğlu soruşturmasıyla alakalı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Saat 14 itibariyle Kurtlar Vadisi'nde rol alan ve o rol gereği Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba olarak bilinen Emin Olcay'ın da saat 14 itibariyle Silivri Adalet Sarayı'na gelmesi ve tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Yine Kurtlar Vadisi Pusu'da Kaşifoğlu karakteriyle Sedat Savtak vardı. Onun da yine kamuoyunda bir takım beyanları vardı. Bu kapsamda yine kendisinin de tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyordu bugün içerisinde. Fakat adli makamlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisinin bugün gelemeyeceğini, yüksek ihtimalle ifade işleminin yarın yapılacağının da altını çizelim. Soruşturmaya genel çerçevede bakacak olursak aslında şu ana kadar yapılan operasyonlar neticesinde Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısının da 7'ye çıktığını belirtelim. Keza son tutuklanan isim de o dönemde yine Kaşif Kozinoğlu'nun adliye önündeki görüntüsünü ve haberini yapan kişi olan o dönemde Cihan Haber Ajansı'nda çalışan Osman Arslan da yine tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasında. Hakkındaki suçlamaysa hem MİT mensubu olan bir kişinin kimliğini açığa çıkarma hem de örgüte üye olma suçlaması var hakkında. Bunun da altını çizmiş olalım. Can Okanar, hemen yayınımızın başındaki o belgeye geri dönecek olursak da aslında belirtmiş olduğum gibi o dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen henüz daha soruşturma aşamasındaki kararı veren ilk kişi Zekeriya Öz. Keza Zaten ulaşmış olduğumuz belgelerde Kaşif Kozinoğlu'nun hem hakimlik sorgusunda hem de savcılık sorgusunda kendini net bir şekilde ifade ettiğini, üzerine atılı iftiraları kabul etmediğini ve geniş kapsamlı olarak bir rapor sunmak istediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle o FETÖ kapsamında, 2011 yılındaki FETÖ'nün yapılanma kapsamında gerekli raporu yine Milli İstihbarat Teşkilatı'na ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunacağı ifadeleri var. Bu soruşturma bittikten sonra, daha doğrusu soruşturma

0: Tutuklama aşamasından kovuşturma aşamasına geçildiğinde biliyorsunuz ki aylık tutukluluk incelemeleri yapılıyor. Bu aylık tutukluluk incelemelerinde de Kaşif Kozinoğlu'nun her iki avukatının da itiraz etmesi üzerine yine de savcı değişerek farklı bir Zekeriya Öz'ün yerine farklı bir savcı görev yapıyor kovuşturma aşamasında. O savcı da bu tutukluluk hallerinin devamına karar veriyor. Aslında bakacak olursak daha detaylı bir şekilde yaklaşık 400-500 sayfalık bir rapora da ulaştığımızı söylemek mümkün. O dönemdeki 2011 yılındaki bu soruşturmayla alakalı olarak tüm detayları aslında ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde daha net bir şekilde ifade edeceğiz desek yeridir Can Akoner.
1: Evet, çok önemli bir belge bu şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Kadir
0: ederim.
1: Kadir Mercan. Yeni bilgileri de bekleriz.
0: İnşallah.
1: Ajansa devam ediyoruz. Başkan Erdoğan ABD'de 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. Yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. ABD Başkanı Trump'la iyi ilişkilere değinen Erdoğan, Türkiye'nin atılımlarından da bahsetti.
2: Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır.
3: Başkan Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. Giderek daha da gelişen Türkiye-ABD ilişkilerinden bahsetti.
2: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız.
3: Erdoğan, küresel ekonomik krizlere rağmen Türkiye'nin düzenli olarak geliştiği ve yükseldiğinin altını çizdi.
2: Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah 20 bin doları aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı 300 milyar dolara yaklaştı.
3: Başkan Erdoğan Türkiye'nin dev savunma sanayisine de atıflarda bulundu.
2: Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'nin New York kentinde Türk evinde A Haber mikrofonuna konuştu. ABD'de yapılan görüşmelerden potansiyel işbirliklerine önemli açıklamaları vardı.
4: Birleşmiş Milletler

0: Türkiye'nin ABD sağlık sektörüyle yapabileceği potansiyel işbirliklerinden de bahsetti.
1: Şimdi buradaki insanlarla ortaklıklar veya Türkiye yatırım yapmalarıyla ilgili görüşmeler yaptık bilim insanlarıyla. Sonra da mevkidaşımızla görüştük. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin hizmet anlamında birçok eksiği var. Onunla ilgili işbirliği yapabiliriz. Aynı zamanda da teknoloji transferiyle ilgili inşallah sağlık bakanlıkları olarak Amerika ve Türkiye'de işbirlikleriyle daha iyi hale geleceğiz. Çünkü Türkiye bölgesinin sağlık anlamında en büyük gücü bu bölgede de Amerika, dünyada önce özellikle teknolojisinde. İnşallah beraber iyi şeyler de yapacağız.
2: Yunanistan'dan Türkiye ile gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkan Yunanistan, Türkiye'nin Aydın'a 51. Komando Tugayı'nı konuşlandırılmasının ardından bu kez de Meriç sınırına asker gönderdi.
3: Türkiye'nin Söke hamlesi Yunanistan'ı panikletti. Atina, Meriç sınırına komando birliği sevk etti.
4: Elbette rehavete kapılmamalıyız. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
3: 10 milyon nüfuslu Yunanistan, Adalar Denizi'nde gerilimi tırmandırmakta karardı. Son olarak Atina yönetimi bir komando birliğini Meriç sınırındaki Sofulu bölgesine konuşlandırdı. Bölgedeki askeri tesislerde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Büyük Derbent köyüne sevk edilen Yunan komandolarının askeri geçit töreni yaptığı anlarında görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu adamın tarihi de manidar. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkınca Türkiye'de karşı adım olarak 51. Komando Tugayı'nı Meis'in karşısındaki Aydın Söke'ye konuşlandırdı. Yunanistan'ın Meriç sınırına asker göndermesi ise Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak bir adım olarak yorumlandı.
2: Avrupalı liderler ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın aylar içinde Avrupa'ya saldırıp NATO'yu sınayabileceği uyarısında bulundu. Ayrıntıları Almanya'dan Fatih Yılmaz aktaracak.
5: Can Okanar, Avrupa'da Rusya'nın NATO'ya yönelik olası bir saldırısı olabileceği yönündeki istihbarat uyarıları gündemde. Bazı Avrupalı yetkililer Moskova'nın ifade ettiğiniz üzere NATO'nun kararlılığının önümüzdeki aylarda test edebileceğini söylüyor. Uyarının kaynağı İngiliz The Guardian gazetesinin Avrupalı 3 yetkiliyle yaptığı görüşmeler. Son uyarı Çekya İstihbarat Servisi Başkanı Mihail Kodelka'dan geldi. Kodelka, Rusya'nın NATO sınırındaki bir ülkeye yönelik sınırlı veya sınırlı bir saldırı veya sınır ihlalini yıllar değil aylar içerisinde gerçekleştirebileceğini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da Rusya'nın önümüzdeki aylarda insansız hava araçları veya füzelerle NATO topraklarını hedef alabileceği uyarısında bulundu. Tusk'a göre amaç NATO'nun ortak savunma mekanizması olan 5. maddenin uygulanıp uygulanmadığını test etmek olabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Tusk'a hak verdi. Tusk'ın değerlendirmelerini sağlam ve iyi belgelenmiş olarak nitelendirdi. Hollanda ve Finlandiya liderleri de tehdidin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizdiler. Öte yandan Avrupa'da Rusya'nın hibrit faaliyetleri konusunda saygılar artıyor. Sabotaj, siber saldırılar ve insansız hava araçlarıyla bağlantılı olaylar NATO ülkelerinin güvenlik gündeminin en üst sıralarında. Kremlin ise Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki iddiaları reddediyor. Avrupa'daki istihbarat değerlendirmeleri doğrudan bir saldırının gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Ancak Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik baskı ve hibrit faaliyetlerini önümüzdeki dönemde arttırabileceği konusunda daha farklı güvenlik kurumlarından uyarılar geliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde medya krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump kendisi hakkındaki haberlerden duyduğu memnuniyetsizliği gerekçe göstererek CNN, MSNBC ve Politico'yu Beyaz Saray'a girmekten men etmişti. Üç medya kuruluşu şimdi basın özgürlüğü ve erişim haklarının yeniden sağlanması için Trump'a dava açtı.
6: Siz sahte habersiniz, sen gürültülü bir insansın, sahte habersin, sessiz ol. Senin gibi dürüst olmayan basını sevmem, bence korkunç.

0: korkunsun. Dürüst olmayanları sevmiyorum. Dürüst basını görmek hoşuma gidiyor.
1: ABD'nin 3 medya kuruluşuna yönelik getirdiği Beyaz Saray yasağının ardından kriz büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS Now ve Politico'yu sahte haber yapmakla suçlamış, bu kuruluşların Beyaz Saray yerleşkesine girişlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Karar sonrası 3 kuruluşun muhabirlerinin de Beyaz Saray arazisine girişine izin verilmedi. Basın kartları iptal edildi. Muhabirler gelişmeleri Beyaz Saray'ın dışından takip etmek zorunda kaldı. Trump'ın Beyaz Saray'a girişten men ettiği 3 medya kuruluşu şimdi ABD Başkanı'na dava açtı. Medya kuruluşları davanın temelinde basın özgürlüğüne ilişkin anayasal haklarının bulunduğunu ifade ediyor. Kararı gazetecilik yapma konusundaki anayasal haklarına yönelik yasa dışı bir saldırı olarak nitelendiriyor. Trump yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken CNN, MS Now ve Politico yaptıkları ortak açıklamada hükümeti dava konusunda bilgilendirdiklerini ifade etti.
2: Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Yeni partiyle yaşanan isim krizi masaya yatırılacak. Taraflardan da yeni açıklamalar var.
3: Başkanlar Kurulumuz ve Egemenlik Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık.
4: Sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse bunu karıştırmaz. Burası açık.
1: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim krizi sürüyor. Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Kriz masaya yatırılacak.
3: Yargıtay Yeni Parti'ye bir süre verdi. 30 günlük bir süre. İsminizi değiştirin dedi. Bu isim Yenilik Partisi ile karıştırılıyor.
4: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
1: Genel Başkanlığını CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi.
4: Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip iltibas yoktur şeklinde karar verebilir. İltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz.
5: Anayasa Mahkemesi isim benzerliği var derse yeni parti isim değişikliğine gidecek. Ayrıca kurultayda yeni partinin logosu da değişecek.
4: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
2: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ailem Güvende operasyonlarının keyfi yürütüldüğü ve hedef gözetildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Çocuklar ve aile yapısının güvenliğinin algı operasyonları ve karalama kampanyalarına feda edilmeyeceği vurgulandı.
1: Ailem güvende operasyonlarının keyfi yürütüldüğü ve hedef gözetildiğine ilişkin iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Bazı uluslararası basın yayın organlarında Türkiye'deki ailem güvende operasyonlarının keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü yönünde iddialar yer almaktadır. Bu iddialar tamamen asılsız, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. Çocukları uyuşturucu maddelerden, cinsel istismardan, fuhuş ekonomisinden ve dijital manipülasyondan korumak devletlerin asli görevidir. Açıklamada çocuklar ve aile yapısının güvenliğinin algı operasyonlarına feda edilmeyeceği vurgulandı. Ailem güvende operasyonları uyuşturucu, fuhuş, fuhuşa aracılık ve çocuk istismarı odağında faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve aile yapımızın güvenliğini hiçbir dış baskı, karalama kampanyası ya da algı operasyonuna feda etmeyecektir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür maksatlı yayınlara itibar edilmemesi önemli rica olunur.
2: Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan kişilere yönelik sahtecilik ve güvenlik incelemeleri sonuçlandı. İşlemlerinde usulsüzlük tespit edilen 1413 yatırımcı ve aileleriyle birlikte toplam 6134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı.

0: İçişleri Bakanlığı Türk vatandaşı almak için yasa dışı yollara başvuranlara yönelik yapılan incelemelerin sonuçlarını açıkladı. Yürütülen incelemeler sonucu usulsüzlük yaptığı tespit edilen 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Bu kişilerin aile fertleriyle birlikte toplam 5391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiş oldu. Ayrıca vatandaşlık hakkı kazandıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından sakıncalı olduğu belirlenen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı. Böylelikle sahtecilik ve güvenlik gerekçesiyle toplam 1413 yatırımcı ve aileleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmış oldu. Denetimlerin sıklaştırıldığı 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere toplam 1393 kişinin vatandaşlığı iptal edildi. Aynı süreçte 7 kişinin vatandaşlığı ise milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunması nedeniyle geri alındı.
1: İstanbul'da bugün sağanak bekleniyordu, uyarılar da yapıldı ve yağışla birlikte sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği duyuruldu. Yağış var ama bütün İstanbul'u kapsamıyor kuşkusuz. Yer yer yağışlar var, bazı bölgelerde de hiç yok. Kübra Tepeci son durumu bizlere anlatacak.
2: Evet, bugün İstanbul'da sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yağış bekleniyordu. Yer yer yağış etkili oluyor. Bizler kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Beşiktaş'tayız. Şu anda bu noktada yağış yok ama geçtiğimiz saat diliminde yağmurun çiselediğini belirtmiş olalım. Tabii bugün aslında akşam saat 8 itibariyle İstanbul'da etkili bir yağış bekleniyor. Yarın da bu yağışın devam etmesi bekleniyor. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem AKOM'dan hem İstanbul Valiliği'nden uyarılar gelmişti. İstanbul'da bu gerçekleşecek olan yağışa karşı sel ve su baskınına karşı yine vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapılmıştı. Bizler de bu uyarıları bir kez daha hatırlatmış olalım. Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren aslında İstanbullular dışarıya çıktığında o karamsar havayı, karanlık havayı görmeye başladılar. Kara bulutlar gökyüzünde birçok bölgede o karanlık atmosferi getirdi. Ancak bazı bölgelerde dediğimiz gibi yağış yok şu anda ama lokal olarak Anadolu yakasında özellikle yağışın daha etkili olması beklendiğini de belirtmiş olalım. Bizler şu anda tam Avrupa yakasında Beşiktaş tarafındayız. Hem karşı tarafı da gösteriyoruz Anadolu yakasına. Kara bulutlar şu anda tam köprünün olduğu tarafta olduğunu görüyoruz. Ama Kadıköy tarafına doğru baktığımızda ise temiz bulutlar olduğunu görüyoruz. Tabii bugün akşam saat 8 itibariyle özellikle trafik saatinin aslında başlamasıyla birlikte yağışın da artması da bekleniyor iş çıkış saatinde. Bu nedenden dolayı vatandaşlara bunu da hatırlatmış olalım. Trafikte olacak, yola çıkacak vatandaşların akşam sağanak yağışla birlikte, etkili olan yağışla birlikte bu trafiği olumsuz etkileyebilir. Şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Beşiktaş'tan canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sağanak yağış yarın da İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü ise mevsim normallerine dönmesi bekleniyor havanın. Bunu belirtmiş olalım. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren bölgesi olarak, lokal olarak yağışlar yavaş yavaş başladı. Tabii bazı bölgelerde çok etkili, bazı bölgelerde daha az olarak kendini gösterdi. Ama bugün ve yarın İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise yağışın İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Mevsim normallerinde devam etmesi bekleniyor. Tabii hava da soğumaya başladı. Geçtiğimiz günlere nazaran soğuk kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu yüzden vatandaşlar dışarıya çıkarken de hazırlıklı çıkması gerektiğini hatırlatmış olalım. Yanlarına yağmurluklarını, şemsiyelerini alıp çıksınlar. Yağmur yağmıyor diye aldanıp çıkmasınlar. Çünkü bazı bölgelerde daha etkili olabiliyor yağış. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Beşiktaş'tan sahilden canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Anadolu yakasında yağışın daha etkili olması bekleniyor ama akşam saat 8 itibariyle bu yağışın iyice kuvvetlenmesi beklendiğini de hatırlatalım ve sözü size bırakalım.
1: İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 servis aracı üzerlerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Polisin takibi sonucu

0: Esenyurt'ta bir hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
1: Tehdit edip rakip firmanın araçlarını ateşe verdiler. İstanbul Kağıthane'de aynı taşımacılık şirketine ait 3 ayrı öğrenci servisi farklı günlerde yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. İlk olay 14 Eylül'de Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gün sonra ise aynı firmaya ait 2 araç daha hedef alındı. Alev alev yanan araçlar güvenlik kameralarına an be an yansırken ihbar üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalarda uzun süredir bir okulun servis hizmetini yürüten firma sahibi YY'nin başka bir firma yetkilisi tarafından arandığı ve işi bırak diyerek tehdit edildiği ortaya çıktı. Araçların da bu rekabet ve baskı nedeniyle yakıldığı belirlenirken Esenyurt'ta bir hücre evine düzenlenen operasyonda 12 kişi kıskıvrak yakalandı. 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Sırada yurttan haber turu var.
2: Amasya'nın Merzifon ilçesinde İstanbul'dan Ağrı'ya giden yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Ardından da şarampole uçtu. Kazada yaralanan 24 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin durumu ağır. Kayseri'de ise polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın sonunda yakalanan sürücünün yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye 400 bin lira ceza kesildi. Kayseri'nin Develi ilçesinde ise yokuş aşağı inerken freni patlayan minibüs ticari taksiyi önüne kattı. Taksiyi metrelerce sürükleyen minibüs elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. Bursa İnegöl'de ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıktı. Refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edirne'de tilkinin hırsızlığı yüzleri güldürdü. Mola veren bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki yerdeki kaskı alıp kaçtı. Sevimli tilkinin kaskı kapıp uzaklaştığı o anlar izleyenleri hayrete düşürdü.
0: Uyku, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Özellikle de büyüme çağında olan çocuklar için. Ancak yapılan bir araştırmaya göre onlar korkmasın diye odada açık bıraktığımız ışık sağlık için son derece zararlı. Gece uykusu sırasında ışığa maruz kalmak kalbin yapısında zararlı değişikliklere yol açabiliyor.
3: Işık açık olmayacak tabii, karanlık olacak, zihin yorulmayacak, dinlenecek. Hatta bizim çocukların göz bantları var, onları takıyorlar. Daha sağlıklı bence.
4: Kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranında yaklaşık %30 civarında artış izlenmişti bu çalışmada.
5: Gece ışıkta uyuyanların kalp duvarları kalınlaşıyor, kalbin kasılma kabiliyetinde azalma görülüyor.
6: Uykuda sadece bedenimiz değil kalp de dinleniyor. Ancak yatak odasında açık bırakılan bir lamba, pencereden sızan sokak ışığı veya elektronik cihazlar üzerindeki LED lambalar sağlığımızı etkiliyor. Bu konuda yapılan bir araştırma tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
5: Araştırmacılar gece uykusu sırasında ışığa maruz kalmanın kalp üzerindeki etkisini araştırdı.
4: 11 binden fazla hastanın dahil edildiği çalışmada hastaların bileklerine bileklik takılarak oda içerisindeki ışık miktarı ölçüldü ve buradan hesaplamalar yapıldı. Sonuçlar oldukça çarpıcı. Zifiri karanlıktan loş bir gece lambasında yatma durumuna geçildiğinde, yani ışık miktarı arttığında kalbimizde önemli değişikliklerin olduğu görüldü.
5: En fazla ışığa maruz kalan grupta kalbin sol ventrikülünün ortalama %2,4 daha büyük olduğu, kalp duvarının %1,5 daha kalınlaştığı ve kalbin kasılma kabiliyetinde %1,9 azalma görüldüğü belirlendi.
4: Kalp yetmezliği gelişmesinde ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm

0: oranında yaklaşık %30 civarında artış izlenmişti bu çalışmada.
1: Biz çocuklarımızda hiç gece uyurken gece lambası hiç yakmadık.
2: Araştırma sadece kalbin yapısındaki değişiklikleri değil, hastalık risklerini de inceledi. En fazla gece ışığına maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29, kalp krizi riski %24, felç riski ise %33 daha yüksek bulundu. Kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskindeki artış da %25 olarak hesaplandı.
3: Uykuya geçişi daha güzel oluyor ve daha sağlıklı çocuklar için. Biz de karanlık tercih ediyoruz genellikle.
2: Uzmanlar çocukların uyuduğu odanın mümkün olduğunca karanlık olmasını öneriyor. Gece ışığına maruz kalma, özellikle uyku düzeni açısından dikkate alınması gereken bir etken. Çünkü çocukların gelişiminde uyku sadece dinlenme anlamı taşımıyor.
4: Karanlıkta uyumayı tercih ederim. Zihnim daha çok dinleniyor.
5: Günümüzde teknoloji üretimin her aşamasında var. Gaziantep'te devasa polyester iplik fabrikasında ipliklerin üretilmesinden paketlenmesine kadar tüm işlemler el değmeden yapay zeka destekli robotlarla yapılıyor. İnsan kas gücünün yerini alan otomasyon sistemleri sayesinde hem iş kazalarının önüne geçiliyor hem de çalışanların iş yükü hafifliyor.
6: Üretimin kalbi artık insan gücüyle değil teknolojiyle atıyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dev polyester iplik fabrikası dijitalleşen üretimin en canlı örneklerinden biri oldu. Fabrikada iplik üretiminden taşımaya, paketlemeden sevkiyata kadar her aşamada otomasyon ve akıllı robotlar devreye girdi.
7: Robotların çalıştığı fabrikalarda artık onlarca işçi yerine düğmeye basacak bir personelin bulunması yeterli oluyor. Personel burada gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra geri kalan her şeyi yapay zeka ve robotlar yapıyor.
8: Tamamen bizim kontrol odamızda otomasyon sistemini kurduğumuz otomasyon sisteminde tamamen değerleri kontrol ettiğimiz bir üretim sistemimiz var.
6: Beden gücüyle yapılan ağır ve yorucu işleri artık robotlar üstleniyor. Yapay zeka ve otomasyon sayesinde hem hatalar en aza indiriliyor hem de standart ve hızlı üretim sağlanıyor.
7: Robotlar hatasız üretiyor, hatasız taşıyor, leke yapmadan da paketliyor. Böylece hem ürün kaliteli çıkıyor hem de iş kazalarının önüne geçiliyor.
8: İş kazalarını önlemek için bu otomasyon sistemlerini kurmak artık bir vazgeçilmez bir sistem oldu. Operatörlerle yapılan işlemlerde her zaman bir hata olma olasılığı çok yüksek. Sonuçta insan gücü bu. Bobinlerin kirlenmesi, yanlış etiketleme, bunların hepsini insan gücünden tamamen çıkarıp sıfır hatayla biz müşterimize ürünlerimizi göndermeyi hedefledik.
6: Teknolojinin gelişmesiyle insan gücü devreden çıkmıyor, sadece rol değiştiriyor. Çalışanlar artık doğrudan bedenen çalışmak yerine teknolojik sistemleri yönetiyor. Böylece iş yükü azalırken insan gücünün daha nitelikli ve farklı alanlarda kullanılmasının önü açılıyor.
8: İnsanlar bunu biraz yanlış anlayabiliyor. Hani işçiyi az çalıştırmak değil esas. Esas işçiyi, bedensel işçiyi doğru yerlerde çalıştırarak çok riskli ve kaliteye ödün vermeyecek şekildeki noktalarda artık bizim için bu otomasyon ve yapay zeka maalesef vazgeçilmez.
5: Erzurum'da 44 yaşındaki Kader Güzel, 15 yaşında öğrendiği kaynakçılığı yaklaşık 30 yıldır sürdürüyor. Yıllarca Ankara'da çalışan Güzel, şimdi memleketi Oltu'da hem mesleğini yapıyor hem de genç kadınlara örnek oluyor.
9: Maskesini takıyor, kaynak makinesini eline alıyor. Kıvılcımların arasında 30 yıllık tecrübesini konuşturuyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Kader Güzel, kaynakçılığa henüz 15 yaşındayken başladı. Mesleği Ankara'da ağabeyinin yanında öğrendi. Yıllar içinde ustalaştı.
10: Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var. ama severek

0: yaptıktan sonra her meslek kolaylaşıyor. Ben de severek yapıyorum, çok da seviyorum.
1: Memleketine dönen Güzel bir iş yerinde yeniden tezgahın başına geçti. Kısa sürede tecrübesini iş arkadaşlarına da gösterdi. Ama onun bir hedefi daha var.
0: Dileğim şudur ki topraklarımdaki kadınlara örnek olmak, kızlarımızın bileğine eskilerimizin de dediği gibi bir altın bilezik takabilmek. Umarım heveslenen, gelmek isteyen gelir, öğrenmek isteyen öğrenir.
1: İş yerinde ilk başta tereddüt edenler de oldu. Ancak kaynak makinesini eline alınca fikirler değişti.
2: Ben ilk önce bir bayanın kaynakçı olabileceği ihtimal dahi vermedim. Bir hafta 10 gün denedik. Bak, çok üstün performans gösteriyor. Kendisi yetiştirmiş. Daha önceden tecrübeleri de var.
1: Kader Usta şimdi yılların tecrübesini Oltulu gençlere aktarmak istiyor.
3: Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğadaki göç maratonu da başladı. Sıcak bölgelere doğru kanat çırpan göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli rotalarından biri ise Osmaniye.
1: Sıcak bölgelere doğru kanat çırpan göçmen kuşlar Osmaniye'de mola verdi.
4: Göçmen kuşların genelde gelip konakladığı, dinlendiği, işte beslendiği bir bölge, birkaç gün durup tekrardan yollarına devam ediyorlar.
5: Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar da güneye, yani sıcak bölgelere yeniden göç etmeye başladı. Göçmen kuşların güzergahındaki en önemli noktalardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki Osmaniye'deki Ceyhan Irmağı'nın yatağı.
4: Leylek, arı şahini var, karaçaylak kuşları, şahin nadir de olsa geçiyor, gece balıkçılar var. Yani buna benzer küçük balabanlar falan çok sayıda kuş var yani.
5: Çukurova bölgesini göç güzergahı olarak kullanan kuşlardan bazıları yırtıcı olsa da bazıları da su ve su ürünleriyle, yani balıklarla beslenen kuşlar.
1: Bu nedenle nehir yatağının sunduğu zengin sulak alan ekosistemi göç dönemlerinde on binlerce kuş için hayati bir durak oluyor.
5: Göç yolunda göçmen kuşların bir bölümü üremede yapabiliyor. İşte bu nedenle de göç yollarında uğradıkları durakların oldukça güvenli olması gerekiyor.
1: Göçmen kuşların önümüzdeki günlerde Osmaniye'den ayrılarak sıcak bölgelere gitmesi bekleniyor.
4: Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde müthiş bir kuş sesi burada huzur veriyor insana. Herkesi bekleriz buraya.
3: Anadolu'nun dört bir yanında yaban hayatının birbirinden çarpıcı ve renkli görüntüleri kameralara yansıdı.
1: Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair görüntüler geldi. Avrupa'nın en büyük kartalı Sivas'ta yuvasında görüntülendi. Kanat açıklığı 2 metre 40 santimetreye, ağırlığı 7 kilograma kadar ulaşabilen ak kuyruklu kartal bu kez iki yavrusuyla kameraya yansıdı. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan'ın 4 yıldır takip ettiği yuvada bu yıl çok nadir görülen bir durum yaşandı. Anne kartal önceki yıllardan farklı olarak iki yavruyu birden büyütüyor.
6: Kaya kartalından daha da büyük. Her sene tek yavrunun yetiştiği yuvada bu sefer iki yavruyu yetiştirmeye başarmışlardı ebeveynler. Onların da hayat mücadelesi zor.
1: Bu görüntülerde Sivas'tan. Kızılırmak kıyısında yaralı halde bulunduğu tedavi altına alındı. Doğa koruma ekiplerinin şefkatli bakımının ardından sağlığına kavuşan leylek yeniden gökyüzüyle buluştu. Düzce'de ise yol kenarında ayı ailesi vardı. Anne ayı önde, üç yavrusu peşinde koştu. Akçakoca'da kameraya yansıyan ayı ailesi, vatandaşı fark edince adımlarını hızlandırdı. Bir süre sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Bayburt'ta ise kameraya renkli görüntüler yansıdı. Mikail Şeker, Demirözü mesire alanında gördüğü tilkiyi yanına çağırdı. Önce ürkek davrandı, ardından yavaş yavaş yaklaştı. Şeker'in verdiği yiyecekleri yiyen tilki kısa süre sonra piknik alanından uzaklaştı.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Sinema Festivali 26 ile 27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinema severleri beyaz perde etrafında buluşturacak. Yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde 2 gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar

0: daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Bir adım
2: önde. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ve 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ve 23. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Reklam.
5: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar? Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.

0: Mutlu günler. Saatlerimiz 13.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir başlık var. Fon soruşturmasına dair bu başlık. Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre ve Kerem Alkin'le Alper Öztürk adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan'dan alacağız. Kendisi telefon attığımızda. Kadir, söz sende.
1: Ve yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu toplamda 5 şüpheli geçtiğimiz saat itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler ve bulunduğumuz dakika itibariyle de savcı huzurunda ifade işlemlerinin başladığını belirtelim.

0: her 5 isminde ifadelerinin başladığını belirtelim. İlerleyen dakikalarda da savcılık talebi doğrultusunda nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. Tutuklama talebiyle mi yoksa adli kontrol talebiyle mi suç ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak? Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Fakat tekrar etmekte fayda var. Fon soruşturması kapsamında Emre Tezren, Serdar Turhan, Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu toplamda 5 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve bulunduğumuz dakika itibariyle savcılık ifade işlemlerinin başladığını belirtelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım Banuel.
1: Kadir, çok teşekkürler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Türk evinde diplomasi trafiği artık ikinci gününde. Bu trafik oldukça yoğun. Erdoğan Türk evinde birçok ülkenin lideriyle bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
2: Türkiye'nin New York'taki diplomasi kalesi Türk evinde diplomasi trafiği vardı. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, ABD ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Vietnam ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile de görüştü. Erdoğan, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Diğer bir görüşmede Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh El Sabah'laydı. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştığını ifade etti. Ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze, Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi Başkan Erdoğan. İşbirlikleri ve yeni hedefler hakkında konuşmalar yapıldı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de Erdoğan'ın Türk evinde ağırladığı isimler arasındaydı. Kabul'de Erdoğan, Başbakan Kurti'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Erdoğan daha sonra Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Lübnan'da kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Bakan Göktaş Türk evi önünde A Haber'e konuştu. Gündeminde sosyal medya platformları ve çocukları korumak için atılan adımlar vardı.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan'la birlikte New York'taydı. A Haber mikrofonuna konuşan Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal medya düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.
4: Geçtiğimiz Nisan ayında 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememizi hayata geçirmiştik. 15-18 yaşa yönelik de ayrıştırılmış içerikleri ele alan bir kanun tasarımız oldu. Dünyanın pek çok ülkesi benzer düzenlemelerden geçiyor. Bugün Birleşmiş Milletler'de bu konunun ele alınması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çünkü iyi uygulama örneklerimizi paylaşmak zorundayız. Teknoloji hızla ilerliyor, yapay zeka ilerliyor. Bunun tabii ki olumlu taraflarından faydalanmamız lazım. Ancak diğer yandan risklerine de dikkat çekmemiz çok çok önemli. Bu kapsamda da bugünkü zirvemizde de, etkinliğimizde de bu konuya dikkat çekeceğiz. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi biliyorsunuz geçtiğimiz ayda NATO zirvesinde de 23 First Lady ile bu konuyu ele almıştı. Bugün de Birleşmiş Milletler'in bünyesinde UNICEF, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde bakanlığımızla ortaklaşa düzenlediğimiz bir yer etkinlikte yine bu konuyu ele almaktan hem mutluyuz hem de bundan sonraki süreçlerde de bu konuyu küresel bir mesaj vermek durumundayız. Dolayısıyla Türkiye olarak bu konuda öncü olmaktan gururluyuz.
3: Bakan Göktaş yurt dışında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemelerini ve çalışmalarını da anlattı.
4: Burada biliyorsunuz çok büyük mahkemeler, pek çok davalar oldu bu konuda algoritmalara yönelik, özellikle sosyal medya platformlarına yönelik. Çünkü çocukların

0: zihinsel, fiziksel, psikolojik gelişimlerine ve bağımlılık oluşturan unsurlarına yönelik de çok dikkat çekici mahkemeler, davalar görüldü. Yine Avrupa Birliği bu hafta içerisinde 13 yaş altı sosyal medya düzenlemesini Avrupa Birliği bünyesinde toplu bir şekilde düzenlemeye karar verdi. Dolayısıyla bu konu münferit olarak görülemez. Tehlikelerine dikkat çekmek durumundayız. Bağımlılık oluşturan unsurları var ve ilk tasarım aşamasında biz şunu söylüyoruz. Tasarım aşamasında sosyal medya platformları çocukları korumaya yönelik tasarlanmalı. Yani tasarım aşamasında buna dikkat çekerse tabii ki çocuklarımızın bağımlılığı oluşturmayacak şekilde, çocuklarımızı koruyacak şekilde, onlara belli özellikle uygun olmayan içeriklere maruz kalmayacak şekilde ilerlemek durumunda. Biz bugün bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye olarak bu konuda öncüyüz. Biliyorsunuz Ekim ayında, yani Kasım 1'e kadar da Türkiye'de yönetmeliğimiz çıkacak bu alanda. Kanunumuz çıktı, yönetmeliğimiz çıkması bekleniyor. Bundan sonra da bu süreçte tabii ki önce olmaya ve özellikle bu konuya dikkat çeken ülkelerden biri olmaya devam edeceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Amerikan toprağı olmasını istediği Grönland, Washington-Kopenhag hattında varılan anlaşmayla kalıcı güvenlik kontrolü çerçevesine alındı. Mutabakatın detaylarını anlatan Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Amerika'ya adadaki askeri varlığını artırmasına yönelik haklar tanındığını söyledi. Ancak egemenliğin Danimarka ve Grönland yönetimlerinde kalacağını da sözlerine ekledi.
2: Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyacımız var. Danimarka bu ada üzerindeki yasal haklarından vazgeçmeli.
3: ABD ile Danimarka arasında yaşanan Grönland krizi uzlaşıyla sonuçlandı. Yapılan anlaşmayla Washington yönetimine ada üzerinde kalıcı askeri varlık gösterme hakkı tanındı.
4: Aslında ben büyürken Grönland'da çok daha fazla Amerikan askeri vardı. Dolayısıyla bizim açımızdan bu geçmişte zaten tanık olduğumuz bir duruma geri dönüş olabilir.
3: Tüm dünyanın yakından takip ettiği anlaşmanın detaylarını Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen açıkladı. Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında gittiği New York'ta Danimarka basınında konuşan Rasmussen, ABD'ye adadaki askeri varlığın artırmasına yönelik bazı haklar tanındığını aktardı. Ancak Danimarka ve Grönland'ın kırmızı çizgilerinin aşılmadığını söyleyerek Grönland'ın mevcut statüsünün korunacağına vurgu yaptı.
2: Varılan mutabakat, Grönland'la ortaklaşa belirlediğimiz kırmızı çizgilere tam anlamıyla saygı gösteren bir anlaşma. Yani egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve Grönland halkına saygılı bir anlaşma. Bu çok önemli.
3: ABD Başkanı Donald Trump 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. Trump'ın Danimarka Krallığı'nın 56 bin nüfuslu özel bölgesi Grönland'ı ABD toprağı yapmaya yönelik ısrarı iki ülke arasında siyasi gerilime yol açmıştı.
2: Bunu özgür dünya için istiyorum. Ben özgür dünyayı korumaktan bahsediyorum.
1: Bu arada Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talebini dinlemedi ve bir kez daha Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden birine İHA saldırısı düzenledi. Son durumu alacağız. Detaylar A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de. Akşin.
5: Teşekkürler Banu El. Evet, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı olarak enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmak konusunda anlaştıklarını söylese de gerçek durum bunun tam tersi. Şöyle ki son günler özellikle de enerji tesislerine karşılıklı saldırıların daha da yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Önceki gün Ukrayna'nın Moskova ve çevresine düzenlediği yoğun insansız hava aracı ve füze saldırısına Rusya'da misilleme yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev kenti ile Dnipropetrovsk, Poltava, Vinitsa ve Odessa bölgelerindeki askeri sanayi, enerji ve liman altyapısına yönelik geniş çaplı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Gece saatlerinde yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçları ile birlikte gerçekleştirilen saldırılarda metalürji ve kimya sanayisi işletmeleri, yakıt ve enerji tesisleri, askeri sanayi kuruluşları, liman altyapısının hedef alındığı bildirildi. Öte yandan Ukrayna'nın bu sabaha karşı insan hava saldırısında Rusya'nın Samara bölgesinde sivil unsurların zarar gördüğü bildirildi. Ukrayna'nın pazar günkü saldırısının ardından ise Moskova'da benzin istasyonlarında satış limitleri düşürüldü. Cumartesi günü 60 litre olan limit

0: bazı istasyonlarda bugün itibariyle 30 litreye indirilirken bazı istasyonlarda ise araç kuyruklarının kuyrukları 2-3 saati bulduğu bildirildi. Hatırlatalım ki Moskva Petrol Rafinerisi daha önce 16 ve 18 Haziran saldırılarında da hasar görmüş. Bu saldırılarda en önemli işletme ünitesi devre dışı kalmıştı. Tesis daha sonra kapasitesinin yalnızca 1/3 ile yeniden faaliyet gösterse de önceki günkü saldırı daha büyük tahribata yol açtı. Şu anda petrol rafinerisinin tamamen faaliyetini durdurduğu belirtiliyor ki işte söz konusu rafineri Moskova'nın benzin ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılıyordu. Uzmanlar başkentteki benzin sıkıntısının önümüzdeki günlerde özellikle de Ekim ayının ortalarına doğru daha fazla hissedileceğini söylüyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ülkedeki akaryakıt piyasasında durumun daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı olası senaryolar hazırlanması talimatını verdi. Hükümetin açıklamasına göre ilgili kurumlar ve petrol şirketleri petrol ürünleri üretiminin artırılması ve yakıt ithalat hacimlerinin yeniden düzenlenmesini içeren önlemler üzerinde çalışacak. Novak ayrıca iç piyasaya petrol ürünleri arzının artırılması ve bölgelerin istikrarlı şekilde yakıtla tedarik edilmesi çalışmalarının sürdürülmesini istedi. Hatırlatalım ki daha önce Rusya hükümeti Türkiye dahil birçok ülkeden benzin ithalatını hızlandıracağını duyurmuştu. Rusya'daki yakıtla ilgili durumun Ukrayna'nın önümüzdeki günlerdeki saldırılarına göre belirlik kazanacağını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Akşin, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Evet, Avrupa ile Rusya arasında savaş gerilimi yeniden yükselmiş durumda. Üstelik bu kez Avrupalı liderler Rusya'nın batıyı hedef alan bir hibrit savaş başlattığını iddia etmeye başladılar. Son birkaç gün içerisinde ise Almanya'dan İsviçre'ye kadar birçok ülke yeni aldıkları önlemlerle gündemde. İşte alınan önlemler ve batı ile Rusya arasındaki yüksek gerilim.
2: Almanya'da havalimanında bulunan bomba yüklü drone, Hollanda'da demir yollarında yaşanan sorunlar, havada ve denizde Rus donanması ve hava kuvvetleriyle yaşanan tehlikeli yakınlaşmalar. Dünya, Avrupa ile Rusya arasındaki gerilim sıcak çatışmaya döner mi sorusuna yanıt arıyor. Rusya, Estonya sınırındaki Narva bölgesinde sürpriz bir kararla gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.
3: Avrupa savaştan bahsediyor. Eğer Avrupa bize saldırırsa bu çok farklı olur. Bu savaş çok çabuk biter.
2: Sınırdan 5 kilometre içerideki alanda hareketlilik kısıtlandı. Kararın gerekçesi ise belirsiz. Savaş endişesi en fazla Fransa'da yaşanıyor. Fransız istihbaratı Büyük Rusya saldırısı için olası tarihi 2030'dan 2027'ye çekti. Kaynaklar Rusya'nın Fransa içlerine kamikaze dronlarla saldırabileceğini iddia etti. Avrupa bir yandan da Rusya kaynaklı hibrit bir savaş içine sürüklendiğini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, muhalefet liderleriyle Elize Sarayı'nda sürpriz bir toplantı yaptı. Macron, Fransa'nın Rusya'nın hedefinde olduğunu söyledi, hibrit savaş uyarısında bulundu.
4: Fransa, Rus dronları ve hibrit saldırılara karşı hazırlanıyor. Elektrik şebekelerimiz, iletişim ağlarımız, hastanelerimiz ve nükleer santrallerimiz gibi kritik altyapımızı, savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas tesislerini drone ve siber saldırılara karşı korumak için bir plan hazırlıyoruz.
2: Le Monde gazetesine konuşan Fransız yetkililer, Rusya'nın adımlarına yanıt verdiklerini de söyledi. Ama bu yanıta ilişkin detay paylaşılmadı. Almanya ise özellikle sağlık sistemini olası bir savaşa karşı hazır hale getirmeye başladı. Bloomberg'un haberine göre Almanya savaş halinde her gün hastanelere 1000 yaralı askerin getirileceğini tahmin ediyor.
5: Almanya'da 5 askeri hastane var ancak planlamalara göre diğer hastanelerde yaralı askerlerin tedavilerini üstlenecek. Hastaneler drone saldırılarına karşı bariyer inşa edecek. 30 yıldır kullanılmayan hastanelerdeki sığınaklar da yeniden faaliyete geçirilecek.
2: Alman sağlık sistemindeki en büyük sorunsa sağlık çalışanlarının tecrübesizliği.
5: Almanya'da şu an savaş bölgesinde oluşabilecek yaralanmaları tedavi edebilecek tecrübeye sahip doktor sayısının çok az olduğu belirtiliyor.
2: Gözlerse Baltık coğrafyasında. Gotland Adası'nda Alman ve İsveç orduları ortak tatbikat yaptı. Olası bir Rus işgaline

0: karşı adaya birlik konuşlandırma senaryosu canlandırıldı. Ancak Avrupalı liderlerden yaşanan gerilime tepkiler de geliyor. O isimlerden biri de Slovakya Başbakanı Robert Fico.
1: Slovakya'yı bu savaşın dışında tutmak için her şeyi yapacağım. Birileri kendi ülke çıkarları için bu savaşı çıkartmak istiyorsa onlar sorumluluğu almalı. NATO'yu bu işin içine sürüklememeli.
0: İngiliz BBC ise savaş geliyor olabilir ama buna psikolojik olarak hazır mıyız diye sordu.
2: İngiliz BBC kanalı İngiliz toplumunun olası bir savaşa psikolojik olarak hazır olup olmadığını tartışmaya açtı. İngiliz hükümeti halka gıda ve su stoklama, uzun süreli kesintileri hazırlanma çağrısı yaparken onlarca yıldır güncellenmeyen savaş kitabı da yeniden yazılıyor. Kullanılan görsel ise çok çarpıcı. Plaj ayakkabıları giyen gençlerden asker postalı giyen askerlere geçiş.
0: İsviçre ise kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle güvenlik politikasında değişikliğe gitme kararı aldı. Savunma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı.
3: Sırada dünyadan görüntüleriyle öne çıkan haber turumuz var.
4: Diplomasi dünyası savaş bitsin diye uğraşıyor ancak Ukrayna ve Rusya birbirlerine tüm gücüyle saldırıyor. Moskova'yı yangın yerine çeviren 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük bombardımana Rusya'dan yanıt, liman ve gemileri vurarak geldi. Hedef olan her yerden alevler yükseldi. Polis yolsuzluklarını da haberleştiren gazeteci vali adayı infaz edildi. Suikastçı polis şefini işaret edince olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle kentin güvenlik amiri görevden alındı. Gözünü kan bürüyen saldırgan aradığı kavgayı misafirliğe geldiği binada buldu. 14 yaşında çocuğun ayağı adama temas etti. Hemen özür diledi ama 6 yaşındaki kardeşinin yanında saldırıya uğramaktan kurtulamadı. Yerinden kalkıp seke seke geldi, yolun karşısındaki kadının kabusu oldu. 15 saniyelik saldırı komşuların müdahalesiyle sona erdi ama kadının ömründen ömür gitti. Rüzgarın da etkisiyle alevler giderek yayıldı. Duman kapanında kalanlar kaçacak yer aradı. Plajdakiler yangının büyümesini korku dolu gözlerle izledi. Fren yerine gaza bastı, alışveriş merkezinden içeri daldı. 20 yaşındaki kadın kendine zarar vermedi ama ortalığı birbirine kattı. Gaza sonuna kadar yüklendi. Saatte 300 kilometre hızla giderken kontrolü kaybetti. Metrelerce sürüklendi ama neyse ki canına zarar gelmedi. NASCAR pilotları kaza sonrası birbirine girdi. Ekipler kavgayı ayırmak için uğraştı ama çabaları işe yaramaktan uzaktı.
3: Sayın seyirciler, Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen maden kurtarma yarışmasının dördüncüsü Rize'de başladı. Biz de ayrıntıları alacağız. Rize'ye uzanıyoruz. A Haber ekibinden Selma Kutlu notlarıyla karşımızda. Selma.
5: Evet Banuel, Türkiye Madenciler Derneği ve Rize Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği her iki yılda bir yapılan o dördüncü madenciler yarışması Rize Belediyesi'nin o çay çarşısı alanında yapılıyor. Biz şu anda tabii ki yarışma olduğu için sürekli olarak o yarışlar değişiyor. Şu anda kimyasal müdahale alanındayız. Gördüğünüz gibi kimyasal müdahaleyi yapan ekipler şu anda güvenli bir şekilde tekrar gidiyor ama şöyle gelelim. Özgür'den rica edeyim. Bakın burası o kimyasal müdahale yapıldıktan sonra arkada kazanlar vardı. Burada yıkama işlemi gerçekleşti ve şu anda güvenli bir şekilde üstlerini yeniden çıkarıyorlar. Hemen sağda şunu gösterelim. Yine kimyasal alandan çıkartılan, yani gerçekten gerçeği aratmayacak bir şekilde çıkartılan ve müdahale edilen

0: ile birlikte tekrar bu alanda çalışmalar devam ediyor. Birçok kategori var. Burası kimyasal, yandan yangın müdahale, trafik kazası müdahalesi, ekip hazırlığı. Tam 13 maden firması, bakın kimyasal malzemeler şu anda tek tek toplanıyor. Öncelikle yaralılar çıkartılmıştı. Şu anda da oradaki kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde toplanması gerçekleştiriliyor. Yani buradaki tatbikat tam anlamıyla bir tatbikat ama bir aynı zamanda da yarışma olduğunu belirtelim. Tam 13 maden arama kurtarma ekibi burada yarışıyor. Türkiye'nin birçok yanından 4 gün sürecek buradaki bu yarışlar ve oldukça da renkli anlara sahne alıyor. Şimdi hemen yanında Özgür göstersin. Az önce burada mesela yangın tatbikatı vardı. Parkur burası. Yan tarafta yangın parkuru var. Onun yanında ise trafik kazasında ya da sıkışmalarda araçtan çıkarılacak vatandaşlarımızın, yaralıların kategori olarak yarışması devam ediyor. Evet, Rize Belediyesi ve Madenciler Derneği'nin dördüncüsünü düzenlediği, iki yılda bir düzenlenen o 13 ekibin katıldığı tatbikat yarışması renkli görüntülerle başladı. 4 gün sürecek diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, fon soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da 14 şüpheli gözaltına alındı. Böylece adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı.
2: Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü yakalanıp gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda sürüyor. Son olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon bu sabah saatlerinde İstanbul ve Aydın merkezli yapıldı. Operasyon kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
1: İstanbul'un 3 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İş yeri ve vale noktalarına eş zamanlı yapılan baskınlarda 160 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bir tıra yapılan baskında ise aracın yakıt tankına zulalanan 224 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
4: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
2: Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de operasyon için düğmeye basıldı. 8 iş yeri ve 5 vale noktasına eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 adet hassas terazi, mermiler ve 130.500 Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan bir tır durduruldu. Yapılan detaylı aramalarda aracın yakıt tankının içine depolanmış 224 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli de gözaltına alındı.
1: Diyarbakır'da alacak verecek.

0: meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga kanlı bitti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi de gözaltına alındı.
1: Alacak verecek kavgasında kan döküldü. 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada kurşunların hedefi olan 5 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oktay Tokay, Mesut Tokay ve Mehmet Baydur'un cenazeleri morga kaldırıldı. İki yaralının tedavisi sürerken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
0: Bir çocuğun oyun tutkusu babasına tamı tamına 118 bin dolara mal oldu. Sevdiği oyun için YouTube kanalına videolar çeken çocuk, videoları izlenmeyince babasının kredi kartıyla reklam vermeye başladı. Önce 20 dolar harcadı, ardından peş peşe harcamalar geldi. 118 bin dolarlık fatura çıkan babası ise işinden oldu. Şimdi borcu için evini satmaya hazırlanıyor.
2: Çocuk kanalının daha fazla kişiye ulaşması için reklam harcamaları yapıyor.
3: Ben verdim kızıma ama ben limitini belirli bir limitte verdim.
4: Bankaların işine geliyor çünkü.
5: 9 yaşındaki çocuk babasının kredi kartıyla internetten 118 bin dolarlık alışveriş yaptı. Baba yüklü bir borçla karşı karşıya kaldı ve işinden oldu. Peki siz olsanız kredi kartınızı çocuğunuza verir miydiniz?
3: Ama tabii limitini belirlemek çok önemli. Belirleme, sınırsız verirsen çocuk da harcar da harcar.
6: Her şey babanın oğluna oyun içinde bir öğe satın almak için şirket kredi kartını kullanmasıyla başladı. Kart bilgileri Google hesabında kayıtlı kaldı. Çocuk daha sonra aynı kartı kullanarak peş peşe harcamalar yaptı.
4: Çocuklara çok özgürlük verdiler. Şifrelerini falan vermemeleri lazım.
6: 9 yaşındaki çocuğun harcamaları 3 hafta içinde toplam 18 bin dolara ulaştı. Hal böyle olunca baba işini kaybetti. Büyük bir borçla karşı karşıya kalan aile ise evlerini satmayı düşünüyor.
2: Burada mesele sadece bir çocuğun yaptığı harcama değil. Çocukların işte oyunlar olsun, uygulamalar olsun, reklam sistemleri olsun, dijital içerik platformları olsun, bunlar üzerinden para harcamasını mümkün kılan mekanizmaların nasıl çalıştığının sorgulanması gerekiyor.
3: Belki bankaların da işine geliyor uyarmamak.
2: Bankaların bu ödemeleri kontrol etmesi ve belirli bir harcama eşiğinin üzerinde yer alan bu tarz ödemelerin önüne engel koyması gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 8. toplantısına başkanlık etti. Coğrafi bilginin stratejik bir alan olduğuna dikkati çeken Yılmaz, yerli ve milli navigasyon için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
7: Yerli ve milli navigasyon uygulaması geliştirme projemiz öne çıkan projeler arasındadır.
8: Yerli ve milli navigasyon dedi, çalışmaların sürdüğüne vurgu yaptı.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla girişimcilerimizin coğrafi veriyi teknolojiyle buluşturan yenilikçi projeleri teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 8. toplantısına başkanlık etti. Öncelikleri... Yılmaz'ın konuşmasında dikkat çeken noktalardan biri yerli ve milli navigasyon ve bu navigasyonun birçok alana entegre edilmesi vardı.
7: Bu projeyle Türkiye'nin kendi teknolojik altyapısını ve coğrafi verilerini esas alarak ihracat potansiyeli yüksek bir navigasyon ekosistemi oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.
8: Yılmaz, coğrafi bilginin stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Standartların oluşmasının önemine vurgu yaptı.
7: Coğrafi bilginin standartlara uygun biçimde üretilmesi, güvenli paylaşımı ve veri odaklı karar alma mekanizması olarak konumlandırılması başlıca önceliklerimizdendir. Ana amacımız sahip olduğumuz stratejik veri gücünü yerli ve milli teknolojilerle işleyerek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürmektir.
0: Hakkari Çukurca'da doğa turizmi gelişiyor. Doğa severler hangi aktiviteleri yapabiliyorlar artık? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Detayları A Haber ekibinden Nazlı Timur aktaracak. Nazlı.
9: Evet, şu anda Hakkari'nin Çukurca ilçesindeyiz. Burada tarihi ve turizm gelişmeleri devam ediyor. Tabii yapılan son çalışmalarla birlikte hem tarihi hem de turistik açısından oldukça önemli bir yere sahip ve yüzlerce kişi burayı ziyarete geliyor. Şu an bulunduğumuz nokta ise Taşkonağı. Hemen şöyle kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtsın. Buradaki Taşkonak otel evi müze olarak da kullanılıyor. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistleri de yine ağırlıyor. Tarihi 400 yıllık tarihe sahip, dünyada ilk bilinen kat mülkiyetleri arasında bulunuyor. Tarihi taş evi şu anda da ekranlara yansıyor. Tescilli kültür varlıkları olduğunda hemen ifade edelim. Geleneksel evlerin taş mimarisinin tabii kendisine özgü, bölgeye özgü sarp kayalık araziye mükemmel uyum sağlıyor. Şu anda tabii bulunduğumuz nokta tamamen dağların hemen altında. Tabii hemen yayın konuğumuz olacak. Kendisine mikrofonu uzatacağım. Bölgeyle alakalı, buradaki gelişmelerle alakalı hangi alanlarda spor faaliyetleri var? Özellikle dağcılara ev sahipliği yapıyor. Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir şu anda yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?
10: Şimdi şu an tarihi taş evlerin bulunduğu bölgedeyiz. Evet. Çukurca'nın tarihini simgeleyen taş yapılardır. Kesme taştan yapılmış 400 yıllık tarihi bulunan Çukurca'yı simgeleyen yapılardır. Burada toplamda 21 tane tarihi taş ev bulunmaktadır. Biz ilk etapta 7 tanesini restore ettik.
9: Evet.
10: 5 tanesinin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kalan tarihi evlerimizi de önümüzdeki yıl bitirmeyi planlıyoruz. Restorasyonunu tamamlamış olduğumuz evlerimizi Dengbej evi, müze, kitap kafe olarak şu an değerlendiriyoruz. Aynı zamanda butik otel olarak değerlendiriyoruz. Burada tabii Terörsüz Türkiye süreciyle beraber Çukurca birçok değişim, dönüşüm yaşamaya başladı. Daha bir yıl öncesine kadar bir tane yabancı yüzü biz burada hasretle ararken bugün tur şirketleri hemen hemen her gün onlarca insanı Çukurca'ya getiriyor. Çukurca'nın doğal güzelliklerini görmeye başladılar. Tarihi taş evleri, tarihi diğer yerleri görmeye başladılar. Biz belediye olarak tabii bu sürecin devam etmesiyle beraber biz birçok yatırım yaptık bölgede. Hükümetimiz birçok yatırım yaptı. İşte demin bahsettiğim gibi Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın, DAKA'nın desteğiyle restore ettiğimiz evlerimiz var. Tabii ne aynı zamanda biz belediye olarak birkaç yatırımdan bahsetmek istiyorum. Biz 2000 kişilik düğün salonu yaptık. Hemen şehrin tamamını asfalta kavuşturduk. Ham yollar açtık. Su sorununu tamamen şehirde çözdük. Altyapı sorunlarını kısmen çözdük. Sosyal alanları genişlettik. Yani insanların gelip görebileceği birçok alan yarattık. Bugün Çukurca'nın Çukurca su sporları doğa turizmi açısından oldukça elverişli bir yerdir. Yani insanların gelip görebileceği yerlerdir. Biz dışarıdaki insanlar gelip Çukurca'yı görmelerini tavsiye ediyoruz. Çukurca bugüne kadar terörle anıldı. Terörle anıldı ama artık Çukurca doğal güzellikleriyle, yeşil alanlarıyla, park ve bahçeleriyle, sıcak insanlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Biz tabii yeni Çukurca'yı yaratacağız. Yeni Türkiye dedik, yeni Çukurca. İnşallah Çukurca'yı biz önümüzdeki zamanlarda güzellikleriyle, dağ yapısıyla, vadileriyle, bütün güzellikleriyle devletimize, ülkemize, milletimize, Türkiye'mize anlatmaya çalışacağız. Bambaşka bir Çukurca'yı hedefliyoruz biz inşallah. Biz burada tabii bize desteklerini esirgemeyen teknoloji müdürümüze, Cumhurbaşkanımıza, terörsüz Türkiye sürecinde bizi hiç yalnız bırakmayan Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanımıza, herkese bugün Çukurca'da teşekkür ediyorum Çukurca halkı adına. Sizi de burada görmek bizi oldukça mutlu etti.
11: Teşekkür ederiz başkanım yayınımıza katıldığınız için. Evet, biz de Hakkari'ye ilk girişimizden itibariyle bölgede yoğun

0: bir çalışma olduğunu söyleyelim. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgede yatırımlar hız kesmeden devam ediyor deyip sözü size bırakalım.
1: Diyoruz sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, Ankara'da yaşayan gayrimenkul danışmanı Bekir Kutlar mesaisinden kalan zamanlarda kelimenin tam anlamıyla bulutların üzerine çıkıyor. Türkiye'nin en yüksek dağlarını tek başına tırmanan Kutlar zirveye ulaştığında ise aşağı yürüyerek değil yamaç paraşütüyle uçarak iniyor. Gelin bu adrenalin dolu hikayeyi birlikte izleyelim.
2: Minik.
3: Önce Türkiye'nin en zorlu zirvelerine tırmanıyor, ardından kilometrelerce yükseklikten kendini gökyüzünün boşluğuna bırakıyor. Ankara'da yaşayan gayrimenkul danışmanı Bekir Kutlar, hike and fly yani tırman ve uç sporuyla sınırları zorluyor. Tam 11 yıldır bu tutkunun peşinden giden Kutlar, Erciyes'ten Hasan Dağı'na, Süphan'dan Ağrı Dağı'na kadar Türkiye'nin pek çok dev zirvesine ayak bastı.
4: En son Nepal'e gitmiştim bundan 2015 yılın ocağında. Orada tesadüfen Pokhara bölgesinde yapılırken gördüm. Merak ettim, orada da uçuş da yaptım. Tandem uçuşu yaptım. Sonra da Ankara'ya döndüğümde bu iş yapılıyor mu diye baktım. Yapılıyormuş. Ben de o şekilde yamaç paraşütüne başladım.
3: Kutlar geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tam 5320 metreye kadar çıktı. Ancak bu kez yanında uçuş malzemesi yoktu.
4: Şu an yeni malzemeyle uçuyorum. Her sporun bir kendi tehlikesi var biliyorsunuz.
3: Asıl mesleği gayrimenkul danışmanlığı olan Ankaralı sporcu, işinden kalan tüm vakitlerde gökyüzünde özgürlüğü yaşamaya ve yeni zirveleri gözüne kestirmeye devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki mesajları yıllar içinde farklı krizlerle şekillendi. Ancak Dünya 5'ten Büyüktür çağrısı hep öne çıktı. Gazze'den Arakan'daki katliamlara uzanan konuşmalarında Birleşmiş Milletler'in yapısını ve uluslararası toplumun tutumunu hep eleştirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllara damga vuran o konuşmalarını getireceğiz ekranlarımıza.

0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün. Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?
1: Birleşmiş Milletler yıllar içinde savaş ve kriz gündemleriyle defalarca toplandı. Bazı liderler dünyaya gözünü kapatıp sadece kendi çıkarlarını düşünürken, bazı liderlerse gerçekleri haykırıp dünyaya uyanın mesajı verdi. İşte o liderlerden biri Recep Tayyip Erdoğan'dı.
0: Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır.
1: Her yıl Birleşmiş Milletler kürsüsünde adaletsiz dünya düzenine, katliamlara, soykırımlara elinde belgelerle dikkat çekti. Dünya beşten büyüktür dedi. Filistin işgalini haritalarla anlattı. Kimi zamansa Gazze'deki çocukların çığlığını dünyanın en üst düzey kürsüsüne taşıdı. İşte Başkan Erdoğan'ın yıllara damga vuran o sözleri.
0: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin İki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: 2016 yılındaysa kürsünün gündeminde Suriye vardı. Erdoğan, Suriye üzerinden bir kez daha BM sisteminin sorgulanması gerektiğini söyledi.
0: Suriye halkı, zalim bir yönetimin, katil, terörist bir yönetimin ve terör örgütlerinin acımasız küresel ve bölgesel rekabetin şekillendirdiği vekalet savaşlarının pençesinde tükeniyor. Bu süreçte uluslararası toplum insani değerler ve vicdan sınavında maalesef sınıfta kaldı. Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez.
1: Ve 2017, bu kez gözler Arakan'daydı. Rohingya Müslümanlarının köyleri yakılıyor, insanlar evlerinden sürülüyordu. Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
0: Arakan Müslümanlarının köyleri yakılmakta, yüz binlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. Bölgeden göç eden insanların yönlendirildiği Bangladeş'teki kamplar, asgari insani ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda değildir. Uluslararası toplum, tıpkı Suriye'de olduğu gibi, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir. Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse, insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacak. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın aynı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizleri dünyanın farklı köşelerinde akan gözyaşlarını dindirmek amacıyla bir an evvel harekete geçmeye çağırıyorum. 72. Genel Kurul çalışmalarının bu doğrultuda yapacağımız çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ediyorum.
1: 2018 yılındaki Birleşmiş Milletler konuşmasındaysa Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında duracağı mesajını yineledi. Bir kez daha BM reformunu gündeme getirdi.
0: Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya beşten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.
1: 2019'da bu kez sadece sözler yetmedi. Başkan Erdoğan, BM kürsüsüne İsrail ve Filistin topraklarının yıllar içindeki değişimini gösteren haritaları taşıdı. 1947'den bugüne uzanan işgali haritalar üzerinden anlattı.
0: Dünya beşten büyüktür. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949-1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Bakınız, sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı

0: gelsin. Sene 1947, paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor.
1: Yıllar geçti. Birleşmiş Milletler kuruluş amacına hizmet etmeyerek dünyadaki barışı ve huzuru sağlayamadı. Başkan Erdoğan 2023 yılındaki konuşmasında bu konuya dikkat çekerek bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi, uluslararası topluma meydan okudu.
0: Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, beş ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün.
1: 2024 yılında da Birleşmiş Milletler sorunlara çözüm bulamamıştı. Başkan Erdoğan bir kez daha Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine hedef aldı. Gazze'deki soykırımı tekrar uluslararası topluma hatırlattı.
0: Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı beş ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır.
1: Gazze'de 12 saat boyunca yardım bekleyen fakat soykırım ordusunun tanklarının hedefi olan Hint Recep ve ailesi Gazze'de katledilen ailelerden yalnızca biriydi. Erdoğan soykırım gerçeğini küçük Hint üzerinden anlattı.
0: Hint Recep sadece 6 yaşındaydı. Yakınlarıyla güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vuruldu. Dayısı, yengesi, kuzenleri, herkes ölmüş, sadece o hayatta kalmıştı. Tam 12 gün boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi. Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum diyerek bir yardım elinin 12 gün boyunca kendisine uzanmasını bekledi. Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen çatısı altında binlerce personel çalıştıran devasa bütçeli kuruluşlarımıza rağmen 8 milyarlık insanlık ailesi olarak henüz 6 yaşındaki bir kız çocuğunu gözlerimizin önünde çırpınan yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık.
1: 2025 yılına gelindiğinde Gazze'de on binlerce masum can katledilmişti bile. İsrail'in soykırımına gözünü kapayan batılı ülkeler Başkan Erdoğan'ın hedefindeydi. Hangi vicdan buna dayanır dedi.
0: Gördüğünüz gibi ellerinde leğenli kadınlar. Buna hangi vicdan dayanır? Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne babayız. Üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar var.
2: Excellency Recep Tayyip Erdoğan.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını bildirdi. Uraloğlu, ilk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılındaysa 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Reklam.
7: A Haber Radyo.
4: Reklam.
10: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
11: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Kanallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İş kazası durumunda 10 milyonları aşan ceza ve tazminatın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
3: Temmuz 2026'da açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2025 yılında iş kazalarında ölen kişilerin sayısı bir önceki yıla göre arttı. Toplamda ise 766 bin kişinin iş kazası geçirdiği raporlara yansıdı. Yılın ilk 8 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 1509'a ulaştı.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu sadece emeklilik maaşı ödemez. Hastalandığınız zaman rapor parası dediğimiz geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İş kazası geçirdiğiniz zaman, meslek hastalığına tutulduğunuz zaman ya da kadınların annelik durumunda geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
3: Peki geçici iş görmezlik ödeneği 2026'da ne kadar oldu?
2: En düşük asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 1101 TL üzerinden hesaplanıyor. Ayakta tedavi görüyorsanız bu 1101 TL'nin 3'te 2'si oranında olur ki bu rakam bugün itibariyle 734 TL'dir günlük.
3: Yatarak tedavi görülmesi durumunda ise bu tutar değişiyor.
2: 1101 TL'nin yarısını alıyorsunuz. Bu da 550 TL civarında olur.
3: Ancak kişinin kazancı asgari ücretin üzerinde ise günlük ödeneği de buna göre daha yüksek oluyor. İş kazası durumunda ise işçinin pek çok hakkı bulunuyor.
2: Daha ilk gün iş başlangıcında olsa dahi İş yerinde bir iş kazasına maruz kaldıysanız SGK prim koşulu, yaş koşulu herhangi bir koşul olmadan geçici iş göremez durumdaysanız bahsettiğimiz geçici iş göremezlik ödeneği eğer ki meslekte kazanma gücünüz %10 ve üzerinde azalmışsa bu kez sürekli gelir bağlaması söz konusu.
3: Ancak işçinin 1800 gün primi varsa ve meslekte kazanma gücü %60 veya üzerindeyse SGK bu kez malulen emekli maaşı da bağlayabilir. Öte yandan iş kazası durumunda işverenleri ise çok büyük maliyetler bekliyor.
2: Kaza geçiren kişinin tüm hastane masrafları dahil SGK gerekli tedavileri yapar, ödenekleri öder ancak bütün bunları işverene rücu eder yani tazmin ettirir. Ayrıca iş kazasının bildirilmemesiyle ilgili ayrı cezalar. Eğer kişi iş kazası sonucunda ölmüşse eşine ve çocuklarına maaş bağlanmışsa bu bağlanmış olduğu maaş tutarların peşin değeri üzerinden işverene bir maliyet yükler.
3: Ayrıca iş kazası sonrası işçi isterse maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
2: Milyonların üzerinde rakamlar söz konusu.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Aranın ardından güneş kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler'de reform tartışması yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Güvenlik Konseyi'ndeki veto imtiyazının kaldırılması çağrısını yineledi. Daha geniş temsil ve daha fazla hesap verebilirlik vurgusuyla dünya beşten büyüktür mesajını bir kez daha dile getirdi.
1: Dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum.
2: Birleşmiş Milletler'de reform tartışması yeniden gündemdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg için kaleme aldığı makalede Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto sisteminin kaldırılması gerektiğini söyledi.
3: Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması

0: Ması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform, aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez. Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır.
1: Erdoğan, genel kurulun yetkilerinin de güçlendirilmesini istedi.
0: Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve genel kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır. Geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız. Son çeyrek asırda yaşanan gelişmeler hiçbir güç dengesinin ve hiçbir uluslararası nizamın baki olmadığını gösterdi. İnsanlığa barış, istikrar ve ortak refah vaat eden sistem yeni savaşları önlemekte, eşitsizlikleri azaltmakta ve değişen güç dengelerine cevap vermekte yetersiz kaldı.
1: Erdoğan yazdığı makalede bir kez daha adil bir dünya çağrısında bulundu. Türkiye'nin reform için sorumluluk üstlendiğini söyledi.
0: Farklı bölgelerden ülkelerin bu müşterek zeminde buluşması, uluslararası sistemin meşruiyetini ve temsil kabiliyetini güçlendirecektir. Bugünün dünyasında kalıcı barışın, birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız. Türkiye köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform anlayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.
2: His Excellency Recep Tayyip Erdoğan.
3: Şimdi kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine çevireceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplanıyor ve New York'ta düzenlenen genel kurulda dünya liderleri bir araya gelecekler ve genel kurula hitap edecekler. Lider hitaplarının ilk günü bugün. İlk olarak Brezilya liderini göreceğiz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı izleyeceğiz. Sonra Ürdün Kralı ve ardından da dördüncü sırada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kürsüde olacak. Artık ziyaretçiler de katılımcılar da genel kurul binasına gelmeye başladı. Hepsini genel sekreter Guterres karşılıyor. Aile fotoğrafı, hatıra fotoğraflarının çektirildiği anlara şahitlik ediyoruz biz de. Zaman zaman salonun, binanın başka noktalarından, giriş noktasından da görüntüler paylaşılıyor ajanslar tarafından. Artık yavaş yavaş bina dolmaya başladı. Liderlerin konuşması için artık dakikaları sayıyoruz diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen polisi şiddeti bir kez daha protestolara yol açtı. Bir ICE görevlisi Venezuela uyruklu bir kişiyi aracının içinde silahla vurdu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken olayın yaşandığı yerde ICE karşıtları protesto düzenledi.
0: ABD sokaklarında göçmen polisi şiddeti bir kez daha patlak verdi. Orantısız güç halkı ayağa kaldırdı. Protestocular sokaklara döküldü. Olay Texas eyaletinde meydana geldi. Austin kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza birimi olarak adlandırılan ICE polisi, trafik çevirmesinin ardından Venezuela uyruklu bir kişiyi kendi aracında silahla vurarak yaraladı. Vurulan 28 yaşındaki adam acilen hastaneye kaldırıldı. Austin polisi ise olayın detaylarını paylaştı. ICE görevlisinin saat 12.50'de araç takibi için destek istediği, polis ekipleri olay yerine vardığındaysa silahın çoktan ateşlenmiş olduğu aktarıldı. ICE şiddetine ilk tepkiyi Austin Belediye Başkanı gösterdi.
4: Austin sakinleri sokaklarında bir silahlı saldırı olduğunda kendilerini daha az güvende hissediyorlar. ICE'ın sadece sokaklarda bulunması bile şehrimizde bir korku yaratıyor.
0: İkinci ve daha büyük bir tepki ise kent sakinlerinden geldi. Onlarca kişi göçmen polisinin zorbalığına tepki göstermek için olay yerine akın etti. Bayraklar ve pankartlarla sokağa dökülen kalabalık göçmen polisi karşıtı protesto düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın öve öve bitiremediği ICE birimleri uzun süredir şiddet olaylarının merkezinde. Daha önce Houston'da 52 yaşındaki bir göçmen, Maine eyaletinde ise 25 yaşındaki bir Kolombiyalı ICE polisleri tarafından öldürülmüştü. Ancak ülkedeki öfke patlamasını tetikleyen, Ocak ayında Minnesota'da katledilen Alex Pretty ve Rennie Good'un ölümü oldu.

0: Şimdi ekranlarınıza İsrail katliamının yarım bıraktığı bir hayatı getireceğiz. 12 yaşındaki İbrahim Ebu Şahap, Gazze şeridinde İsrail saldırısından kalan bir mühimmatın patlaması sonucu hem ağır yaralandı hem de gözlerini kaybetti. Karanlığa mahkum edilen küçük İbrahim'in tek dileği ise yeniden arkadaşlarına ve okuluna kavuşabilmek.
1: Ne okul sıralarına doyasıya oturabildi, ne de sokaklarda arkadaşlarıyla koşup oynayabildi. Gülüp oynayacağı yaşta, geleceği de çocukluğu da yarım kaldı.
2: Arkadaşlarımla oynuyordum. Bir anda patlama oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. 8 gün sonra uyandım. Ailem yanımdaydı. Onlara neden göremediğimi soruyordum.
1: Henüz 12 yaşındaydı Filistinli İbrahim Ebu Şahap. Soykırımcı İsrail'in bombardımanından geriye kalan bir patlayıcı onun hayatını kararttı. Vücudunun birçok noktasına saplanan şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralandı. Görme yetisini kaybetti.
3: Hayalim oğlum İbrahim'i yeniden eskisi gibi görmek. Okuluna dönsün, normal hayatını yaşasın, eskiden yaptığı gibi camiye gidip Kur'an ezberlesin. Dışarıya çıksın, dünyayı görsün, arkadaşlarıyla yürüsün istiyorum.
1: İsrail'in karanlığa mahkum ettiği Filistinli çocuk eskiden sınıfının en iyilerindendi. Şimdi ise okumak onun yüreğini burkan bir hayal olarak kaldı.
2: Bugün yeni eğitim yılı başladı. Bütün arkadaşlarım okula gidiyor ama ben gidemiyorum. Görme yetimi kaybettim. Yeniden görmek, arkadaşlarımla dışarı çıkmak, okula gitmek, okumak ve kalemi elimle düzgünce tutabilmek istiyorum. Benim de dışarı çıkmaya, okula gitmeye, okumaya hakkım var.
1: İbrahim Ebu Şahap şimdi günlük ihtiyaçları için annesine bağımlı halde. Gazze'deki imkanlar yetersiz olduğu için tedavi şansı da mümkün değil.
3: Okula gider, dışarı çıkar, işlerini kendi başına hallederdi. İbrahim tuvalete gitmekten, hastaneye gitmeye, su içmekten, yemek yemeye kadar her konuda tamamen bana bağımlı hale geldi. Görme yetisini tamamen kaybettiği için her konuda yanında olmak zorundayım.
0: Amerika'nın Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışı Yunan basınında yeni iddiaları gündeme getirdi. Riyad-Ankara yakınlaşmasından endişe ediyorlar. Peki Yunan basınında neler konuşuluyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de söz. İlhan.
4: Teşekkür ederim Banu. Tabii ki her şeyde olduğu gibi Suudi Arabistan'a satılacak olan 48 adet F-35 sonrası savaş uçağı Yunanistan'ı tedirgin etti. Bunun nedeni ise Yunanistan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la var olan ve giderek derinleşen askeri işbirliği alanı, strateji, ortak vesaire, tüm bunlar Yunanistan'ı korkutuyor. Çünkü Yunanistan bu savaş uçaklarını alacak, Ege'de üstünlük kurmak hesapları yaparken şimdi Türk pilotların bu savaş uçaklarının yeteneklerini, teknolojisini, tüm kabiliyetlerini Suudi Arabistan'daki savaş uçaklarında görecek ve oradan ezberleyecek. Taneya gazetesi bunu yazıyor. Dolayısıyla da baktığımız zaman sadece Taneya değil, Taneya'nın başka gazetelerde Taneya gibi almış bu haberi bir tedirginlikle okuyuculara aktarıyor. Ancak ne yapıyor Yunanistan'da? Bu gazete aynı zamanda bir de teklifte bulunuyor Yunan hükümetine. Yunanistan'a satılacak olan F-35 uçaklarının teknolojisinin tamamen değişik olması gerektiğini, Suudi Arabistan'a verilecek olan uçaklardan, çünkü aynısı olmaması gerektiğini, çünkü Türk pilotların ve Türk teknisyenlerin, Türkiye'deki radarları çalıştıran personelin bu uçakların şifrelerini, bu uçakların yeteneklerini bilmemesi gerektiğini. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a verilecek olan başka versiyon olması gerekiyor. Yunanistan'a verilecek olan uçakların da başka versiyon olması gerekiyor. İşte Taneya gazetesinde bunları konuşuyorlar. Ancak baktığımız zaman tabii ki bu satış sadece bir uçak satışı veya askeri ekipman satışı değil. Orta Doğu'da dengeleri de değiştirecek. Dolayısıyla İsrail'in güvenliğini de tehlikeye atacağı ileri sürülüyor. Taneya gazetesinin yazmış olduğu bu haberle ilgili. Dolayısıyla hem Yunanistan hem İsrail tedirgin şu anda bu uçakların Suudi Arabistan'a satılmasından. Çünkü dolaylı olarak bu uçakları sanki Suudi Arabistan almış ama Türkiye bundan her şeyini öğrenecek ve bilecek. Yapılan Mekke anlaşması neticesinde sayfalarca yazıyorlar, birçok şeyleri sıralıyorlar. Ancak Atina, Suudi Arabistan'a gidecek olan 48 adet F-35 savaş uçağından tedirgin. Dolayısıyla İsrail'in güvenliğinin de tehlikede olduğunu. Ancak son olarak şunu söylüyor Yunan basını Taneya, diyor ki İsrail'le askeri işbirliğimizi

0: biz daha değişik alanlarda da geliştirmek zorundayız. Çünkü artık Türkler F-35 savaş uçaklarının teknolojisini, çalışma stilini, her şeyini Suudi Arabistan'dan kopyalayabilecekler. Dolayısıyla biz değişik alanlara yönelmek zorundayız diye de bir de telkinde bulunuyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Rusya'da Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yapılan ilk parlamento seçimlerinde sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi oyların %57.8'ini alarak seçimi açık ara önde bitirdi. Seçimin son gününde ise Ukrayna, başkent Moskova ve çevresine adeta İHA yağdırdı. Seçim sistemlerini hedef alan siber saldırılarda sandık sürecine damga vurdu.
2: Saldırıların gölgesinde seçim tamamlandı. Putin'in partisi sandıktan birinci çıktı. Rusya'da halk parlamentonun alt meclisi olan Devlet Duması'nda 450 vekilin belirlenmesi için sandık başına gitti. Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 yılından bu yana ilk kez düzenlendi seçimler. Oy verme işlemi 3 gün sürdü ancak seçime katılım düşük oldu. Rusya Merkez Seçim Kurulu yalnızca %55'in sandığa gittiğini açıkladı. Rus işgali altındaki Ukrayna toprakları olan Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'un bazı kesimlerinde de oy verme işlemi gerçekleşti. Ukrayna savaşına karşı çıkan hiçbir siyasi parti seçime katılmadı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte ilk sonuçlar da açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi ilk sırada yer aldı.
3: Birleşik Rusya oyların %57.83'ünü aldı. 208 seçim bölgesi kazandı. Birleşik Rusya 355 parlamento sandalyesine sahip olacak. Rusya Federasyonu Komünist Partisi 40, Rusya Liberal Demokrat Partisi 25 sandalye alacak.
2: Ancak Ukrayna saldırıları da seçime damga vurdu. Kiev seçim süresince başkent Moskova başta olmak üzere Rusya geneline 1600'den fazla İHA ile saldırdı. Saldırılarda iki sivil hayatını kaybetti. Moskova petrol rafinerisi de hasar aldı. Rus yetkililer çevrim içi seçim sistemine de geniş çaplı siber saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ancak saldırıların püskürtüldüğü ve oy verme işleminin sorunsuz şekilde devam ettiği belirtildi.
1: İstifalar, adaylık senaryoları ve sonu gelmeyen tartışmalar. Muhalefet cephesi son günlerde oldukça hareketli. Kulislerde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği konuşulurken adaylık için Özgür Özel'in ismi dillendirilmeye başlandı.
4: Beni çıldırtacaklar. Efendim aday olur musunuz? Şunu yapar mısınız?
5: Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek? Ankara kulislerinde hem bu iddia hem de muhalefette Cumhurbaşkanlığı adayları senaryoları konuşuluyor.
6: Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben.
7: Günal harman ola, o güne kadar kim kalacak?
5: Her ne kadar Yavaş'ın adaydı üzerinde durulsa da Özgür Özel'in de adı kulislerde dillendiriliyor. İl ziyaretlerinde Özel'in ilgi gördüğünü söyleyen bazı milletvekilleri yeni parti genel başkanının adaylığı ile ilgili neden olmasın yorumu yapıyor.
4: Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam.
8: Mansur Yavaş CHP ile yeni parti arasındaki gerilimin tarafı olmak istemiyor. Bu nedenle iki genel merkeze de adeta res çekti. Eğer tutumum rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım dedi.
5: Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de konuşuluyor. Yeni parti cephesinde Mansur Yavaş aday olmazsa Özgür Özel görevi kabul etmek zorunda kalır yorumları yapılıyor.
7: Kamuoyu yoklamanda hep ben birinci çıkıyorum.
6: Hadi oradan, hadi oradan.
1: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, sürecin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için toplumsal kardeşliğe zarar verecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
9: Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın çok büyük risk almasıyla terörsüz Türkiye sürecini başlattık.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir uyarı yaptı. Toplumsal birlik ve kardeşliğin korunması çağrısında bulundu.
9: Eldeki silahtan önce dildeki silahın bırakılması lazım. 86 milyon kardeşliğine halale getirmeyin. Ekonunuzla, yanlış yaklaşımınızla, bu milletin geleceğiyle, gençlerimiz canıyla lütfen uğraşmayın.
2: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, terörsüz Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

0: bir daha bu milletin gazisi olmasın istiyoruz. Şehit vermeyelim istiyoruz. Yeri geldiğinde bu milletin nasıl bir gazi millet olduğunu, şehit millet olduğunu da bilen insanlarız.
1: İçişleri Bakan Yardımcısı terörsüz Türkiye'nin gelecek nesiller için en büyük emanet olduğunu belirtti.
0: Sabırla, inançla yola devam edip inşallah terörsüz Türkiye'yi geleceğimizde gençlerimize bırakacağımız en büyük emanet olarak görüyoruz.
2: Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde ikisi kardeş 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölen kişilerin vücudunda kurşun ve bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Olayla ilgili katil zanlısı intihar etti. Olayla ilgili inceleme de sürüyor.
1: İkisi kardeş 3 kişi öldürüldü. Olayın ardından cinayet zanlısı yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı.
3: Olay tam da bu noktada gerçekleşti. Akşam saatlerinde çıkan kavgada ikisi kardeş 3 kişi hem kesici delici aletle hem de tabancayla feci şekilde katledildi.
1: 3 kişinin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin saklandığı yeri belirledi.
3: Katil cinayeti işledikten sonra olay yerinden 100 metre ileride bulunan bu binanın en üst katına kaçtı. Özel harekat polislerinin müdahalesinden kaçamayacağını anlayan şahıs daha sonra intihar etti.
4: Silahı bırak dedi. Ben dedi bırakmam dedi. Silah teslim olmam dedi. Bana 5 dakika dedi müddet verin dedi. Ben devletimin memuruna ateş etmem dedi. Ondan sonra dedikten sonra. Bunlar bayağı bir konuştuktan sonra kendi canına kıydı. Ben 3 kişi cinayet işledim ama beni bu uyuşturucuya alıştıran onlar dedi. Benim hayatımı mahvettiler, annem babamın da kafasını aşağı yedim dedi.
1: Arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra cinayetleri işlediği öne sürülen şüphelinin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
2: Manisa'da bir kuyumcuya giren silahlı soyguncu iş yeri sahibiyle yanındaki kişiyi vurarak yaraladı. Kuyumcunun direnmesi üzerine altınları avlamadan kaçmaya çalışan soyguncuyu ise esnaf durdurdu.
5: Silahlı soyguncu esnafın müdahalesiyle yakalandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklette gelen kasklı bir kişi kuyumcuya girdi. Ardından da tabancayla ateş açarak iş yeri sahibiyle yanındaki bir kişiyi yaraladı. Kuyumcunun canı pahasına direnmesi üzerine panikleyen zanlı altınları alamadan dışarı kaçtı. Soyguncu karşısında esnafı buldu. Silah seslerini duyup dışarı çıkan bir esnaf eline aldığı parke taşını saldırgana fırlatarak silahın düşmesini sağladı.
6: Doğru devam etti. Arkasından yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım. Bana doğru dönünce silah zaten o ara elimden düşmüştü. Bana doğru dönünce boynunu alıp boynunu sıkıp yere düşürdüm.
5: Soyguncunun üzerine atlayan esnaflar polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polisler zanlıyı gözaltına aldı. Yaralanan iki kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni bulunan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturmada ek iddianame hazırlandı. İddianame Büyükışık'ın demir çubukla vurularak darp sonucu öldürülmüş olabileceğini vurguluyor.
7: Olay yerine geldiğimde oğlumu yerde yatarken görünce hemen olayın cinayet olduğunu anladım.
1: Delil zinciri zedelendi, darp edilerek öldürüldü. Bu ifadeler Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede yer alıyor. İzmir'de yaşayan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. O dönem 26 yaşındaki gencin yaşamına son verdiği öne sürüldü. Baba Ethem Büyükışık adeta dedektif gibi çalıştı. Onun çabasıyla yeni bilgilere ulaşıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı.
7: Adli Tıp Kurumu'ndan bir doktor getirttiler. Komutanım dedi, oğlunuz dedi yüksekten düşmedi, intihar etmedi, bir kere bunu bilin dedi.
1: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçilerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

0: kadar hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip devam eden davayla birleştirildi.
1: Bir şirket tarafından düzenlenen halı saha turnuvasında oynayan şirket çalışanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Söz konusu durum yargı sürecinde iş kazası olarak değerlendirildi. Peki hangi olaylar iş kazası kapsamında değerlendiriliyor? Yanıtına haberimizde bakalım.
2: Şirketin düzenlediği halı saha turnuvasında kalp krizi geçirdi. İş kazası sayıldı.
3: İş kazası gibi durmuyor açıkçası, yani bilmiyorum yani. Bununla emin değilim yani, şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum.
4: Ama bu da iş kazası olarak.
3: Değil mi? Geçiyor.
5: Allah Allah. Yani bu mesai saatleri içinde olan bir şey mi?
4: Kurumunuzun düzenlediği herhangi bir aktivitede.
5: Öyle mi oluyor?
4: Kurum düzenlerse eğer bu da iş kazası olarak geçebiliyor.
5: O zaman kötüymüş yani bu.
6: İş kazasının sadece ve sadece örneğin insanların aklına genellikle şu canlanıyor. İşçinin böyle bir makinenin başında işini yaparken başına gelen bir kaza, bir hadise olması gibi düşünülüyor. Ancak iş kazası sadece bu değil.
4: İş kazaları deyince aklımıza ofiste veya bir fabrikada yaşanan kazalar geliyor. Ancak olaya artık başka bir örnek de var. O da şöyle: bir kurum kendi çalışanları için bir halı saha turnuvası düzenliyor ve düzenlenen bu halı saha turnuvasında o kurumun çalışanlarından birisi kalp krizi geçiriyor ve ardından hayatını kaybediyor ve işte bu durumda kurum tarafından düzenlendiği için iş kazası sayılıyor.
6: Bu olayda da işverenin organize ettiği, yani bir nevi gerekli masrafların bir kısmının işveren tarafından karşılandığı, işçilerin iş yerindeki arkadaş çevresiyle beraber bir bütün olarak orada, hatta ve hatta işverenin kurmuş olduğu bir takımın, şirketin takımının altında oynadıkları bir futbol müsabakasında gerçekleşen bir kazadan söz ediyoruz. Burada biz işverenin yine bu organizasyonel yapıda bunu düzenlemiş olduğu ve bunun düzenlenmesine katkı sağladığı yorumunda bulunabiliriz ve dolayısıyla bunun bir iş kazası olarak halı saha maçında gerçekleşen bu kazanın bir iş kazası olarak nitelendirilmesi mümkün.
2: Peki hangi olaylar iş kazası kapsamında değerlendiriliyor?
6: Bunun işverenin bir iş organizasyonuyla ilgili olarak mı olup olmadığı, bir de bunun ne şekilde gerçekleşmiş olduğu. Yani burada işçinin illa ofiste ya da fabrikada olması, o esnada onun başına gelen olayın bir iş kazası olarak nitelendirilmesi zorunlu değil. İşverenin organizasyonu çerçevesinde yeri geldiğinde o ofisin ya da fabrikanın, şubenin dışında bir yerde dahi işverenin organizasyonu itibariyle orada bulunuluyor ise başlarına gelen kazanın bir iş kazası olarak değerlendirilebilmesi de söz konusu.
1: Osmaniye'de kaybolan Ayşegül Yaşar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. 54 yaşındaki kadını kim, neden öldürdü? Detayları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur aktaracak. Halil İbrahim.
7: Baner, bizler şu anda Osmaniye'nin Düzici ilçesindeyiz. Türkiye günlerdir Ayşegül Yaşar'ın nasıl öldürüldüğü, kim tarafından öldürüldüğünü konuşuyor. Bizler de işte o ilçedeyiz. Ayşegül Yaşar ile Tamer kahveci işte buradaki ilçenin merkezindeki millet bahçesinde bir araya gelmişlerdi ve sonrasındaysa burada bir süre konuştuktan sonra ikili buradan ayrıldı ve buradan yaklaşık 20 kilometre kırsala çıktılar ve kırsalda zaten Ayşegül Yaşar sosyal medyada özellikle de üzerindeki ziynet eşyalarıyla, yani kolundaki bileziklerle, parmağındaki yüzüklerle fotoğraf paylaşıyordu. İşte Tamer kahveci de o altınlara göz dikmişti. İşte bu nedenle de Ayşegül Yaşar'la görüşüyordu ama Ayşegül Yaşar bunun farkında bile değildi. İşte burada buluştuktan sonra yaklaşık 20 kilometre ötedeki kırsal alana gittiler ve orada ikili arasında bir altını alma noktasında bir diyalog gerçekleşti. Tamer kahveci Ayşegül Yaşar'ın altınlarını istedi ve iddiaya göre de Ayşegül Yaşar altınlarını Tamer kahveciye verdi. Sonrasındaysa Tamer Kahveci. Bu arada bir tartışma çıktı aralarında ve sonrasında ise Tamer Kahveci Anşegül Yaşar'ı aracın içerisinde boğarak öldürdü ve ardından da tekrar altınları aldıktan sonra yine öldürdüğü kişi, yani Anşegül Yaşar'ı da yine aracıyla buradan Düzce ilçesinden Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine

0: bölgesine götürdü. Yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki memleketine götürdü. Andırı'nın Geben mahallesinde bulmuş olduğu bir boş arazi içerisindeki çukuru tespit etti ve ardından da Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenini çuval içerisinde elleri bağlı bir vaziyette oradaki çukura koydu ve üzerine taşlarla, kayalarla kapattı. Yine saman balyalarıyla da kapattı ve sonrasında işte yapılan soruşturma kapsamında Tamer Kahveci suçunu itiraf etti. Yine altınları ve paraları, çünkü altınların bir kısmını bozdurmuştu, onların da bir kısmını annesi ve babasının yaşamış olduğu eve, yani Ayla Kahveci ile Hıdır Kahveci'nin yaşamış olduğu eve bıraktı. Ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Tamer Kahveci tutuklanarak Toprakkale ilçesindeki cezaevine gönderildi. Tamer Kahveci'nin annesi ve babası da yine şu anda memleketindeler, ancak onlar da yine ev hapsiyle cezalandırılmış durumda. Tabii mahkeme süreci devam edecek ilerleyen günler. Elbette ki bu konuda da yine ayrıntılar çıkacaktır. Çünkü Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bir ekip de şu anda bu soruşturma kapsamında detaylı çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen zaman dilimi içerisinde ayrıntılar çıktıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Banuel.
1: Halil İbrahim, çok teşekkürler. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu belirlenen sürücüye 400 bin lira para cezası kesildi. Film sahnelerini aratmayan görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayda geçti. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün peşine polis takıldı. Şüpheli uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 400 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el kondu. Öte yandan yaşanan kovalamaca cep telefonu kameralarına da yansımış. Biz de zaten az önce ekranlarımıza taşımıştık o görüntüleri. Meteoroloji İstanbul için günler öncesinden sağanak uyarısı yapmıştı. Serin ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 6-8 derece birden azalması beklenirken bazı saatlerde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış öngörülüyordu. Son durumu alacağız. Kübra Tepeci yayın için hazır. Kübra, nedir İstanbul'da son durum?
2: Teşekkür ederiz Banuel. Senin de belirtmiş olduğun gibi hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem AKOM'dan hem de İstanbul Valiliğinden uyarılar yapılmıştı. Bugün ve yarın için İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyordu. Tabii yer yer bazı bölgelerde sağanak yağış kendisini göstermeye başladı. Ama bugün saat akşam 8 itibariyle yağışın aslında daha da şiddetli olması bekleniyor. Bazı bölgelerde ise sadece yağmur çiseleyerek kendisini gösterdi şu saate kadar. Bizler kameraman arkadaşım Mahmet Işıklı birlikte Avrupa yakasındayız. Sütlüce tarafındayız şu anda. Bulunduğumuz noktaya baktığımızda şu anda tabii bu noktada yağış yok ki etrafa baktığımızda zaten bulutlar, o kara bulutları görmüyorsunuz. Birçok bölgede sabahın erken saatinden itibaren o kara bulutları görüyorduk. İstanbul'da hem bugün hem de yarın dediğimiz gibi sağanak yağış uyarıları yapılmıştı. Tabii oluşabilecek sel su baskınına karşı yine vatandaşlar uyarılmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Bugün ve çarşamba günü için bu uyarılar yapılmıştı. İstanbul'da sağanak yağış uyarısı. Perşembe günü ise İstanbul'daki yağışların mevsim normallerinde havanın devam etmesi ve yağışın bitmesi beklendiğini de belirtmiş olalım. Belli bölgelerde etkili oldu dediğimiz gibi yağış. Çok etkili şu anda kendini göstermemiş olsa da yani yağmur yağdı. Bazı bölgelerde ise sadece bir geçiş şeklinde gerçekleşti. Özellikle Anadolu yakasında aslında yağışın daha etkili olması bekleniyor. Anadolu yakasında da yine akşam saatlerinden itibaren yağmurun daha etkili olması bekleniyor. Bugün yarın da yağışın devam etmesi bekleniyor. Vatandaşları bu konuda yine uyarılarda bulunalım. Tabii havada oldukça serinlemeye başladığını hatırlatmış olalım. Dışarıya çıkarken yine hazırlıklı çıkmaları gerektiğini hatırlatalım. Bizler kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Avrupa yakasından canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ama dediğimiz gibi belli bölgelerde lokal yağışların olduğunu hatırlatmış olalım. Bugün ve yarın bu yağışların devam etmesi, perşembe günü ise yağışın İstanbul'u terk etmesi beklendiğini hatırlatarak sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkürler. Japonya'da etkili olan Dijuan tayfunuysa yaşamı felç etti. Başkent Tokyo ve çevresindeki

0: 6 eyalette en az 1.9 milyon kişi tahliye edildi. Şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymalarında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise hala aranıyor.
1: Şiddetli tayfun felaketi beraberinde getirdi. 2 milyona yakın kişi tahliye edildi. Toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenler oldu. Tayfunun adresi Japonya. Ülkenin orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan tayfunu günlük yaşamı felç etti. Sokaklar göle döndü. Araçlar selde sürüklendi. Başkent Tokyo yakınlarında en az 52 bin ev elektriksiz kalırken, şiddetli yağışın neden olduğu toprak kaymaları da büyük hasara yol açtı. Enkaz evlere sürüklendi, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hasarın boyutu drone kameralarına yansıdı. Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken yüzlerce uçuş da iptal edildi. Yerel basın, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette en az 1,9 milyon kişinin tahliye edildiğini öne sürdü.
0: Sırada dünyadan haber turumuz var.
2: Bu ilginç trafik kazası Hindistan'da kayda geçti. Otobanda gezen kaçak boğa ters yöne girip bir arabayla kafa kafaya çarpıştı. Aracı neredeyse pert eden boğa kazanın ardından yoluna devam etti. Öfkeli kaz sert kayaya çarptı. Kolombiya'da bir çocuk kazla kavgaya tutuştu ve hayvanı üst üste iki kez defetti. Ama kaz bana mısın demedi. Korkusuz çocuk 3. roundda kazı yenmeyi başardı. O anlar korkudan ne yapacağını şaşıran annenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Adres Amerika, yanan otomobile müdahale eden itfaiyeci zor anlar yaşadı. Önce hortumu elinden kaçırdı, sonra da hortumla beraber havaya uçtu. Çin'de bisikletin pedalına fazla yüklenen çocuk frenleri de tutmayınca duvara toslayıp uçtu. 4 metreden aşağı düşen çocuk kazayı mucize eseri birkaç sıyrıkla atlattı. Kore'de bir polis memuru sokakta şüpheliyi gözaltına alırken Peru'ndan oldu. Neyse ki Peruk fazla uzağa gitmedi. Bir diğer polis memuru Peru'yu alıp görev arkadaşının başına takarak durumu hemen toparladı. Libya'da bir çift evliliklerini kutlamak için akla ziyan bir şova imza attı. Gelin arabasına havai fişek saçan bir motosikletle eşlik etti. Sürücüleri tehlikeye atan kutlama sosyal medyada tepki çekti. İranlılar Tahran semalarında görülen bu renkli ışıklar saçan cismi konuşuyor. Yetkililer ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Cismin bir uçak ya da insansız hava aracı olduğu tahmin ediliyor.
0: Türkiye'de ortalama ev satış fiyatı 5 milyon 311 bin liraya ulaştı. Ağustos 2026 konut raporuna göre Ankara fiyat artışıyla öne çıkarken İstanbul satış ve ortalama ev fiyatıyla zirvedeki yerini korudu. Daha fazla ayrıntı için A Para ekibinden Ahmet Tunağan Şimşek ve konuğuna kulak vereceğiz.
3: Evet, konut piyasasını konuşacağız. Yanımızda TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Halkan Öz Elmacıklı var. Efendim hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
3: Öncelikle genel görünüm nasıl konut piyasasında, hem maliyetleri düşündüğümüzde, hem arzı düşündüğümüzde, hem de talepleri düşündüğümüzde İstanbul, Ankara ve özellikle İzmir'de nasıl bir seyir var fiyatlarda?
4: Özellikle gayrimenkul piyasalarına baktığımızda hala yüksek bir talep olduğunu görüyoruz. Bu gerek TOKİ'nin başvuruları sürecinde, gerekse de aslında krediye erişim kısmında katılım finansmanı şirketleri üzerinden yapılan başvurularda yoğun bir dönem var. Ama tabii bu talebin

0: karşılığını bulacak finansman enstrümanlarımız henüz çok yeterli seviyede değil. Konut kredilerinde faiz oranları şu an için bazı kampanyalarla ancak 2.60 seviyelerinde en uygun finansman koşullarında sağlanabiliyor. Ama ortalamalara baktığımızda 2.80-2.90'lık oranları görüyoruz. Bu da hala tüketicinin aslında konuta krediyle erişmesinin önünde önemli bir engel oluşturuyor. Tabii özellikle genel anlamda petrol fiyatlarının baskısını gördüğümüzde ve bu nedenle aslında faizlerdeki gerilemenin birkaç toplantı sonrasına ertelendiğini gördüğümüzde yıl sonuna doğru olabilecek rahatlamalar, özellikle yaşanan makroekonomik sıkıntıların nispeten hafiflemesiyle konut kredilerinde bir gevşeme olabilir ve bu gevşeme nispeten konut satışlarındaki ipotekli satışların payını biraz daha arttırabilir. Tabii bu talebin önemli noktalarından bir tanesi şu an bankalar dışında biraz bahsettiğimiz gibi katılım finansmanı şirketleri üzerinden gidiyor. Ve nispeten oralardaki birikimlerin konuta dönme ihtimalleri özellikle düşük bütçedeki gayrimenkuller için önemli alım fırsatları oluşturuyor. Şu an için özellikle artan bir inşaat maliyeti endeksimiz var. Yani bu %30 seviyelerinde yıllık bazda baktığımızda inşaat maliyetlerimiz artıyor. Bununla beraber bu artışların yanı sıra da tabii aslında özellikle konut satışlarında yılın başından itibaren geçen yıl oranla %6-7 seviyelerinde bir düşüşümüz var. Ama genel anlamda baktığımızda gayrimenkul gerek en kısa amortisman sürelerine sahip bir dönemini yaşıyor. Yani eskiden 25 yıl, 24 yıl süresi olan amortisman süreleri neredeyse İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de 13, 14, 15 yıllara kadar geriledi. Yani geri dönüşüm oranında çok iyi bir seviyedeyiz. Bununla beraber de İkinci el konut fiyatlarında çok rekabetçi fiyatlar var. Çünkü faizlerin yüksek olması gayrimenkul yatırım aracı olmaktan nispeten çıkarttığı için yatırımcıların bir kısmı bu tarafta çıkıyor ve bunu aslında faize yatırmayla ilgili kısmını devam ettiriyor. Ama barınma amacı almak isteyenler için ya da kira getiri elde etmek isteyenler için hala önemli fırsatlar sunuyor. Bizim de beklentimiz geçen yıla yakın bir seviyede kapanış rakamları, yani 3 milyonu geçecek bir kapanış. Bununla beraber de eğer sektörde değer barışı gibi aslında çeşitli noktalarda değinilebilecek önemli çerçeveler olabilirse gayrimenkulün biraz daha hareketli bir dönemle yılı kapatacağını değerlendiriyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: TÜGEN Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacık'la bizimle birlikteydi. Konut sektörünü konuştuk kendisiyle.
2: Adana'da kredi kartı çıkarıp ev alabileceklerini söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını öne süren Aslaner ailesi kirayı ödeyemeyince en küçüğü 2 aylık 5 çocuğuyla ahırdaki çadırda kalıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık borçla karşı karşıya kalan aile sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla devletten yardım istedi.
3: Yeri geldi açta kaldık çadırda, yeri geldi tokta. Geceleri orası korkunç. Tanımadık kişiye güvenerek kredi kartlarımızı verdi.
4: Ev alma hayaliyle çıktıkları yolda dolandırıcıların hedefi olup çadırda yaşamaya başladılar. Acı ve ibret dolu olayın adresi Adana'nın Yüreğli ilçesi. 5 çocuk annesi Hatun Aslaner kendisini komşusu olarak tanıtan bir kişinin kredi kartı çıkarıp o kartlardan çekecekleri parayla ev alabileceklerini söyleyerek kendilerini dolandırdığını öne sürdü.
3: Önceden eşim çalışırdı. Eşim bana geldi dedi ki kredi kartı çıkartalım. Çıkarttı kredi kartlarını. Orada yanımızda oturan bir kişi de duydu. Eşimle konuştular. Eşim de amin dedi. Öyle dolandırıldı.
4: Eşiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin lira borçlanan Aslaner, eşinin evini terk ettiğini söyledi. Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan kadın, en küçüğü 2 aylık 5 çocuğuyla birlikte babasının ahırına kurduğu çadırda yaşamaya başladı.
3: Yeri geldi açta kaldık çadırda, yeri geldi tokta. Geceleri orası korkunç.
4: Hatun Aslaner çekmiş olduğu videoyla yardım istemişti.
5: İçişleri Bakanı çiftçinin vermiş olduğu talimat üzerine Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri harekete geçti ve Aslaner ailesine yeni yeni eşyalar aldı ve kendi elleriyle de görmüş olduğunuz gibi evin içerisine yerleştirdiler.
3: İçişleri Bakanı Kaymakam Bey'den, herkesten Allah razı olsun kiramı tuttular. Bir yıl kiramı, gıdamı, evimin bütün eşyalarını aldılar.
5: Yeni bir ev kiralandı ve içerisine de yeni yeni eşyalar.

0: bulunuyordu. Ailenin çocukları çadırda yaşarken yatacak yer bulamıyordu. Ama şu anda onların da yeni yeni renkli mi renkli oyuncakları var.
1: Eşyaları görünce havalara uçtular. Bizim de yatak odamız oldu demeye başladılar. Koltukları görünce bağırdılar.
2: Uyku hayatımızın vazgeçilmez bir parçası, özellikle de büyüme çağında olan çocuklar için. Ancak yapılan bir araştırmaya göre onlar korkmasın diye odada açık bıraktığımız ışık sağlık için son derece zararlı. Gece uykusu sırasında ışığa maruz kalmak kalbin yapısında zararlı değişikliklere yol açabiliyor.
3: Işık açık olmayacak tabii, karanlık olacak, zihin yorulmayacak, dinlenecek. Hatta bizim çocukların göz bantları var, onları takıyorlar. Daha sağlıklı bence.
4: Kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranında yaklaşık %30 civarında artış izlenmişti bu çalışmada.
5: Gece ışıkta uyuyanların kalp duvarları kalınlaşıyor, kalbin kasılma kabiliyetinde azalma görülüyor.
6: Uykuda sadece bedenimiz değil, kalp de dinleniyor. Ancak yatak odasında açık bırakılan bir lamba, pencereden sızan sokak ışığı veya elektronik cihazlar üzerindeki LED lambalar sağlığımızı etkiliyor. Bu konuda yapılan bir araştırma tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
5: Araştırmacılar gece uykusu sırasında ışığa maruz kalmanın kalp üzerindeki etkisini araştırdı.
4: 11 binden fazla hastanın dahil edildiği çalışmada hastaların bileklerine bileklik takılarak oda içerisindeki ışık miktarı ölçüldü ve buradan hesaplamalar yapıldı. Sonuçlar oldukça çarpıcı. Zifiri karanlıktan loş bir gece lambasında yatma durumuna geçildiğinde, yani ışık miktarı arttığında kalbimizde önemli değişikliklerin olduğu görüldü.
5: En fazla ışığa maruz kalan grupta kalbin sol ventrikülünün ortalama %2,4 daha büyük olduğu, kalp duvarının %1,5 daha kalınlaştığı ve kalbin kasılma kabiliyetinde %1,9 azalma görüldüğü belirlendi.
4: Kalp yetmezliği gelişmesinde ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranında yaklaşık %30 civarında artış izlenmişti bu çalışmada.
7: Biz çocuklarımızda hiç gece uyurken gece lambası hiç yakmadık.
5: Araştırma sadece kalbin yapısındaki değişiklikleri değil, hastalık risklerini de inceledi. En fazla gece ışığına maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29, kalp krizi riski %24, felç riski ise %33 daha yüksek bulundu. Kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskindeki artış da %25 olarak hesaplandı.
7: Uykuya geçişi daha güzel oluyor ve daha sağlıklı çocuklar için. Biz de karanlık tercih ediyoruz genellikle.
5: Uzmanlar çocukların uyuduğu odanın mümkün olduğunca karanlık olmasını öneriyor. Gece ışığına maruz kalma, özellikle uyku düzeni açısından dikkate alınması gereken bir etken. Çünkü çocukların gelişiminde uyku sadece dinlenme anlamı taşımıyor.
8: Karanlıkta uyumayı tercih ederim. Zihnim daha çok dinleniyor.
2: Lezzetli yemekleriyle bilinen Şanlıurfa'da yöre halkının vazgeçilmezi ve çiğ köftenin olmazsa olmazı isot birçok aşamadan geçerek sofralara ulaşıyor. Biz de o detayları öğreneceğiz. Sözü A Haber ekibinden Mehmet Geçkel'e bırakalım. Mehmet.
9: Banu, Şanlıurfa'da isot mesaisi devam ediyor. Kısa bir süre önce başlamıştı aslında isotluk biberlerin hasat edilmesi. Hasat edilen biberler çeşitli işlemlerden geçtikten sonra isot baharatına dönüşüyor. Elbette ki Şanlıurfa için vazgeçilmez, aynı zamanda geçim kaynağı. Peki neler yapılıyor? Yayın konuğumuzla birlikte hem buradaki işlemleri göreceğiz. Fuat Doney bizimle birlikte, işletmeci. Hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhabalar, sizler de şehrimize hoş geldiniz. Şimdi Urfa'da isot, Türkiye'nin her yerinde isot, Urfa isotu. Bugün Urfa isotu nasıl üretiliyor, hangi aşamalardan geçiyor, biz sizlere onları anlatacağız. Ve bunda kadın emeğinin ne kadar payı var, bunları anlatacağız. Şimdi burada ablamız zaten gördüğümüz üzere isotlarımızı çöpünden ve tohumundan arındırıyor.
9: Kadınlar her aşamasında, tarladan isotun üretilmesine kadar her aşamada kadınlar yer alıyor.
10: Tarlada ekimden biçime kadar, biçimden sonra burada temizlemesinden kurutulmasına kadar ve isot haline gelmesine kadar tüm aşamalarda kadınlarımızın emeği zaten göz ardı hiçbir şekilde edilemez. Burada ablamız biberi çöpünden ve tohumundan elden, el emeğiyle, göz nuruyla arındırarak burada hemen arka tarafta bizim karşımızda kalıyor. Biberler seriliyor. Serildikten sonra kurutulur. Kurutulur.

0: Haftan sonra eğer pul biber olacaksa öğütme makinelerine gider. Şayet isota dönüşecekse hemen yan tarafta gördüğümüz üzere şeffaf naylon torbalarda fermente edilir. Terletme usulüyle deriz biz buna. Terletme usulüyle de isota dönüşür ve şurada isotlarda görebiliriz.
1: Burada isot var şimdi fermente edilen yerde. Bu isot olmuş halde.
0: Fermente edilerek elde edilen tek baharat türü isottur. Burada terletme usulüyle
1: böyle açabilirsek bu terletiliyor burada.
0: Bu şu an 3 gündür burada ve
1: acısını buradan mı alıyor?
0: Acısını değil. Buradan acısını almıyor. Buradan rengini alıyor. Çiğ köfteye verilen rengini alıyor.
1: Çiğ köfteye acısını koyduğumuz isot burada oluyor.
0: Aynen öyle. Çiğ köfteye bu şekilde bir hafta 10 gün bekleyecek. Bu siyahlaşacak. Siyahlaştıktan sonra tekrar gece ayazında soğukta havalandırılacak. Nemini tamamen bıraktıktan sonra öğütme makinesinde öğütülecek. Tabii ki tekrar söylüyorum. Burada kadının emeği, annelerimizin, ablalarımızın emeği göz ardı edilemez ve
1: burada bağlı da bir çalışma var. Burası 30 dönüm bir alan üzerinde isot yapılıyor şu anda. Her bir köşesinde de bir ayrı işlem var. Burada kurutuluyor, burada fermente ediliyor. Bir köşede öğütülüyor, diğer bir köşede biberler ayrılıyor. Yayın süremize yetmediği için şimdi her birini gösteremiyoruz ama biz tam ortasından, merkezinden anlatıyoruz sizlere.
0: Aynen öyle. Biz burada 30 dönüm, 15 dönümü kapalı alan, 15 dönümü açık alan olmak üzere hizmet veriyoruz. Ve burada Türkiye'nin her yerine isot ve baharat gönderimi sağlanıyor. Burada yılın 12 ayı bir çalışma var. Şimdi yaz aylarında stoklama yapılır. Kalan diğer 9 ayda da 10 aylık veya 8 aylık süreçte de hazır olan ürünler, isota dönen ürünler yaprak şekilde bekletilip taze taze işlenerek sofralara ve tezgahlarla buluşur.
1: Şimdi burada siyah isotu gördüm. Diğer taraftaki isot biberleri farklı mı?
0: Onlar şu an kurutma, arkamızdaki gibi kurutulmaya bırakılan biberler. Kuruduktan sonraki aşamalar zaten gördüğümüz üzere hem isota dönüşüyor hem de pul bibere dönüşüyor.
1: Pul bibere dönüşüyor. Evet. Ve buradan da Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
0: Yani Türkiye'nin isot ihtiyacının %100'ünü Şanlıurfa karşılıyor diyebiliriz.
1: Buradan karşılıyorsunuz.
0: Aynen, evet.
1: Şimdi artık isot mesaisi sürüyor. Tarlada devam ediyor. Bir tarafta Şanlıurfa'da nereye geçsek biz bu şekilde oluşturulan beton alanlarda kurutma işlemleri devam ediyor. Evet. Ne kadar sürecek bu mesai?
0: Bu mesai bugün 21 Eylül, 22 Eylül yanlışım yoksa. Bu 1,5 ay daha devam edecek. 1,5 ay daha bu tezgah, bu alan kullanmaya devam edecek ve stoklamalarımız devam edecek ve Türkiye'nin her yerine tekrardan gidecek ve dağılacak.
1: İsot sizin için vazgeçilmez. Acıya da alışıksınız.
0: Daha ben bana size nasıl anlattım? İsot bizim kırmızı altın derik ya. Hani Urfa'da bir kadının evine git, kapısını çal, de ki abla bir koldaki altın bileziği versiye çıkarır verir ama size isotunu vermez.
1: İsotunu vermez.
0: Niye vermez? Çünkü ne dedim az önce, 3 aylık 4 aylık süreçte stok yapılır. Geri kalan 8 ayda tüketim yapılır. Şimdi ablamız 3-4 ay içerisinde üretmiş diye isotunu verirse kalan 8 ay boyunca ne yiyecek? O yüzden Urfalı ablaların, Urfalı annelerimizin isotu çok kıymetli ve çok değerli.
1: O yüzden değerli isot önemli. Aynen. Çiğ köftelere de zaten vazgeçilmiyor.
0: Ya hem çiğ köfteye hem lahmacuna zaten derdine tamamen derman. Bunun yanı sıra yemeklere pul biber olarak kullanılır, bostanaya kullanılır, salataya kullanılır. Bizde sabah öyle akşam her şekilde kullanılır. Ya adam grip oluyor diye ağzımın tadı yok. Yani bir acı istiyor diyeyim hele. Ya da diye hanım diye bize hele bir kifte yok. Gece kiftesi yok. Bizim Urfa'nın gece kiftesi meşhurdur. Yani bize bir kifte yok. Kifte yoğurur. O acı yedikten sonra beyefendinin sinüsleri boşar ve artık adam ağzının tadı yerine gelir.
1: Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: İsot'u çok güzel anlattın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, Şanlıurfa'da isot mesaisi devam ediyor. Bir tarafta tarlada hummalı bir mesai var. Diğer tarafta hem öğütülme, kurutulma işlemlerinde de isot mesaisi sürüyor ve buradan Türkiye'nin birçok noktasına da isot biberi gönderiliyor diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
2: Değil mi? A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Yurt dışına üretici fiyatları aylık %3,61, yıllık %32,60 arttı. En yüksek yıllık artış %106,24 ile enerjide görülürken, madencilik ve taş ocakçılığı %43,41 yükseldi. Endekste aylık artış da %3,61 oranında gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
5: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
10: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ve 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ve 23. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Bebeklerin sağlıklı büyümesi için düzenli kontrol büyük önem taşıyor. Özellikle ilk aylarda yapılan takipler bazı sağlık problemlerinin erken fark edilmesini sağlıyor.
16: Çocukların gelişimi her zaman etkileşimle, çevreyle değiştiği için biz genelde çocukların izlemini yakından takip ediyoruz.
15: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Murat Koçkar, doğumdan itibaren bebeklerin gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
16: Hastaneden bebek doğar doğmaz ilk doğum salonunda değerlendiriyoruz. Boyu, kilosu, herhangi bir solunum sıkıntısı olup olmaması, herhangi bir kardiyak problem olup olmaması, herhangi bir anomali olup olmaması.
15: Bebeğin gelişim basamaklarının da ilk aylardan itibaren takip edilmesi büyük önem taşıyor.
16: Birinci ayda genellikle bebekler karın üstü yatırıldığında kısa süreli kafasını kaldırabilir. İkinci ayın belirgin özelliği sosyal gülümsemedir. Üçüncü ayda ise sesli kahkahalar çıkarabilir. Dördüncü ayda ise cıvıldama, mırıldama sesleri çıkarabilir. 5. ayda ise destekle oturabilir. 6. ayda ise hem ek gıdaya geçiş dönemidir hem de bebek o ayda en önemli gelişmelerden biri dönme hareketinin kazanmasıdır. Bu nedenle çocuklarımızın takibi mutlaka bir uzman hekim tarafından takibi sürdürülmelidir.

0: geldiniz A Haber ekranlarına. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ajans gün ortasındayız. Bugün Birleşmiş Milletler'de tarihi gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiğinde çok sayıda liderle bir araya gelmesi bekleniyor. Ama bu görüşmelerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basına bir demeç verdi bugün. Ve Birleşmiş Milletler'in yapısının bir an önce revize olması gerektiğini söyledi. Bu revizyonda öne çıkan Cumhurbaşkanı'nın önerdiği çok önemli hususlar var. Şu an hem dünya basınında geniş yer buldu bu nasıl bir çözüm önerisi sunuldu, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler'de tam da bugün bu açıklamaların yapılması önemli. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapısının değişmesine yönelik bir seçim önerisi sundu. Bu hem Birleşmiş Milletler'in hesap verilebilirliğini artıracak bundan sonraki süreçte, hem de aslında bir başarı ödüllendirmesini de beraberinde getirecek. Hepsini konuklarımızla konuşacağız. Ama önce New York'a gidelim. Çünkü New York'ta yoğun güvenlik tedbirleri var. Bugün liderlerin ardı ardına açıklamalar yapması bekleniyor. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı New York'tan şu saate kadar izlenimleri ve bu saatten sonra yaşananları anlatacak. İrfan.
1: Evet, merhabalar Merve. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler'in hemen karşısındaki Türk Evi önündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı dün akşamki yaptığı konuşmanın hemen ardından bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir diplomasi törenini başlatmış oldu. Şimdi ben detayları aktaracağım ama bu aradan özellikle de Erdal Balcı kameraman arkadaşımdan etrafı biraz size göstermesini istiyorum. Çünkü inanılmaz şekilde güvenlik önlemleri var Merve. Bölgeye ulaşana kadar çeşitli aramalardan geçtik. Tüm cihazlarımız araştırıldı. Şu anda Birleşmiş Milletler binasını görüyorsunuz. Ben öncelikle tabii bugünkü programı bir aktarmak istiyorum. Türkiye saatine göre söylüyorum. Özellikle de seyircilerimizin kafasının karışmaması için 7 saat fark var aramızda. 7 saat öndeyiz biz.

0: Türkiye saatiyle 18.10'da New York Türk Evi'nden Birleşmiş Milletler binasına hareket edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. 18.20'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. 19.20'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ikili bir görüşme gerçekleştirecek. 20.45'te Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'le ikili görüşme bulunuyor. Japonya Başbakanı Sanayi Takaji ile iki görüşme var. 22'de özel bir toplantı var. Bunu henüz bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığının bize verdiği açıklamada özel toplantı olarak görülüyor. Daha sonra gece saat 24 itibariyle Birleşmiş Milletler binasından hemen karşısında bulunan Türk evine hareket edecek. 01.50'de Türkiye saatiyle Türk evinden Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump'ın vereceği akşam yemeğine ulaşacak ve ABD Başkanı Donald Trump'la Melania Trump'ın verdiği bu törende de bu yemekte de çok sayıda davetlinin, devlet başkanlarının gelmesi bekleniyor. Öncelikle tabii ben dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalar vardı. Onlardan satır başlıklarını aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan malum bugün Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na hitap edecek ve tüm gözler, tüm dikkatler Cumhurbaşkanı üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan'ın konuşmasında ilk sırayı Gazze'deki insani durum ve İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarının alması bekleniyor. Erdoğan'ın uluslararası topluma ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli çözüm çağrısı yapması öngörülüyor diyebiliriz. Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'de tam üyelik kazanması konusunda güçlü mesajlar verecek hiç şüphesiz Erdoğan. İkinci önemli başlık İran savaşı Orta Doğu'daki tırmanma olacak hiç şüphesiz. Türkiye'nin İran konusundaki askeri yöntemlerden ziyade diplomasiye ve müzakereye öncelik verilmesi gerektiği yöndeki tutumunu vurgulaması da bekleniyor. Erdoğan'ın tabii özellikle İran, İsrail, ABD hattındaki çatışmaların bütün bölgeyi içine çekebilecek yeni bir savaşa dönüşmemesi çağrısında bulunması öngörülüyor. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması, enerji nakit hatlarının güvenliği ve petrol fiyatlarındaki yükselişin dünya ekonomisine etkisi de konuşmanın muhtemel başlıkları arasında olacak diyebiliriz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, terör örgütleriyle mücadele ve Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşü konusunda Türkiye'nin yaklaşımını anlatacak Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolü, Karadeniz'in güvenliği ve tahıl koridorunun yeniden işler hale getirilmesi de gündemde olacak. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler genel güvenlik yapısının değiştirmesi gerektiğini belirterek geleneksel dünya beşten büyüktür mesajını yinelemesi bekleniyor. Konuşmada iklim değişikliği ve Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacak COP31'de ayrı bir başlık oluşturacak. Türkiye'nin COP31 döneminde temiz enerji, sıfır atık, iklime dayanıklı şehirler, yeşil sanayileşme ve gelişmekte olan ülkelere finansman sağlanması konularını öne çıkaracağı açıklandı tabii ki. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yılki ana teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek ve herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler olarak belirlendi diyebiliriz. İran savaşı, Gazze, Ukrayna, iklim krizi ve yapay zeka zirvenin hiç şüphesiz temel gündemini oluşturacak. Erdoğan'ın tabii dün geçek konuşmasından da çok kısaca noktalar aktarmak istiyorum. Bugün Amerikan ana akım medyada geniş şekilde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına güçlü bir başlangıç yapıldığını söyledi. Erdoğan etkinliği düzenleyen Amerika Türk İş Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası'na teşekkürlerini iletti. Donald Trump'tan değerli dostum diye söz eden Erdoğan, Trump'lar aralarındaki samimi ve istisnai diyaloğun ikili ilişkilerin ilerlemesine önemli katkı sağladığını vurguladı. Erdoğan geçtiğimiz yıl Washington'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Trump'ın Temmuz ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretin Türkiye-ABD ittifakını teyit ettiğini ve ilişkilere yeni bir soluk kazandırdığını da söyledi Merve. İki ülkenin ilişkilerin ikinci yüzyılına girerken birçok konuda somut ilerleme sağlamak için yoğun biçimde çalıştığını da belirtti. Erdoğan'ın mesajında Orta Doğu'daki savaşlar, çatışmalar ve krizler karşısında Ankara ile Washington'ın yakın diyalog içinde olmasının zorunluluğu vurgulandı. Türkiye ve ABD arasındaki eş güdüm sayesinde Orta Doğu'dan Afrika'ya ve Asya'ya kadar birçok konuda olumlu sonuçlar alındığını söyledi diyebiliriz Merve. Gün içinde de kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm ziyaretini canlı yayınlarla sıcak noktadan dünyanın gözünün çevrildiği hemen Birleşmiş Milletler'in önü ve dolayısıyla karşısındaki Türkiye'nin önden sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: çok teşekkürler. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden son bilgileri paylaştı. Birleşmiş Milletler gündemini konuşacağız ama onun hemen öncesinde bugün Manisa'daki okul saldırısına ilişkin hem İçişleri Bakanı hem Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor. Hemen o noktaya bir dönelim.
2: Toplantıları yaptık. Okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Daha dün yine Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraber 81 il valimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın, il milli eğitim müdürlerimizin katılımıyla yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerin yanında bizim İçişleri Bakanlığı olarak aldığımız okul güvenliğine yönelik tedbirlerimiz var. Mesela biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları, okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı 1., 2., 3. ve 4. dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. 1. ve 2. dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. 3. ve 4. dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar. Bunların dışında bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibariyle 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okulda 1. dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarında metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenle gelsinler. Okulda huzur içerisinde eğitimlerine devam etsinler ve sağ salim okullarından evlerine dönebilsinler. Ama okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle, polisiye tedbirlerle oluşabilecek bir şey de değil. Bunun için biz 7 bakanlık olarak bir araya geldik. 3 aydır üzerinde çalıştığımız bir protokolümüz de vardı. Ve dün Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla İçişleri Bakanlığımızla bu protokolü imza altına aldık. Buradaki de muradımız herhangi bir sızıntı olması durumunda çocukların eylem yapacaklarına dair bir belirti, bir işaret olduğunda sistemin devreye girmesi ve çocuğun okul idaresi, işte kolluk görevlileri, Sağlık Bakanlığı'nın görevlileri vasıtasıyla bir an önce tedavisine başlanmasıyla ilgiliydi. Burada Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak bir araya geldik ve bir sistem kurduk. Özellikle belirti veren, işaret veren çocuklarla ilgili ve o da dün itibariyle valiliklerimize yaptığımız toplantının neticesinde iletilmiş oldu. Az önce de ifade ettim. Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı, dedenin evinde çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret.

0: Eğer topyekun olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiselerde yaşanmamış olacak. Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 14 Nisan'da malumlarınız Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz siber devriyelerimiz vasıtasıyla, istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili çocuklarla ilgili gözaltı yaptık ve bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda. Yani polis görevini yapıyor, istihbarat görevini yapıyor. Siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber alemde de görevini yapıyor. Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde, bu tedbirler alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum. Benim olayla ilgili söyleyebileceklerim bundan ibaret. Tekrar çocuklarımıza, ailelere, Milli Eğitim Camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlar.
2: Evet, okul saldırısına ilişkin bakanlardan açıklamalar geldi. O açıklamaların ayrıntılarını paylaştık. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim Manisa'ya ve tüm yaralanan öğrencilerimize, ailelerimize de. Birleşmiş Milletler gündemine döneceğiz. Şimdi açılışta da söyledim. Bugün Birleşmiş Milletler konuşması önemli Cumhurbaşkanı'nın, ama özellikle biraz daha bu Cumhurbaşkanı'nın sunduğu ve muhtemelen Birleşmiş Milletler kürsüsünde daha açık bir şekilde bugün söyleyeceği o öneriyle başlamak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı ilk günden bu yana Birleşmiş Milletler kürsüsünde hep Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirdi. Dünya 5'ten büyüktür açıklaması ve çıkışı artık dünyada çok fazla dillendirilen, diğer liderler tarafından da söylenen bir cümle. Cumhurbaşkanı diyor ki bu daimi üyelik artık kalksın ve daimi üyelik yerine seçimle bir sistem oluşturalım ve devam etmek isteyenler tekrar seçimle girsin. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler için tabii bir hesap verilebilirliğin de, ülkeler için de hesap verilebilirliğin de önünü açabilecek bir sistem. Ayrıntıları konuşacağız. Bugün ANİS yayın koordinatörü Sayın Orhan Sarı stüdyomuzda. Orhan Sarı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Çok teşekkür ederim. A Haber Ankara temsilcimiz Sayın Murat Akgün de Ankara stüdyomuzda bizlerle. Sayın Akgün, hoş geldiniz.
4: İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim Sayın Akgün. Geleceğim size ama önce Birleşmiş Milletler'e hemen dönelim. Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşuyor. Bir izleyelim.
5: Şimdiye kadar 9 yıllık genel sekreterlik görevinde görmediğim kadar kötü olduğunu söyleyebilirim. Uluslararası Adalet Mahkemesi'nin uluslararası bağlayıcılığı olan tedbirleri alması gerekiyor ve tırnak içinde mutlaka önlemesi ve soykırım suçlarının Gazze'de işlenmesini engellemesi ve bu suçların cezalandırması gerekiyor. Burada mahkemenin kararı çok netti. Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki görevlerini gerçekleştirmesi gerekiyor ve oradaki uluslararası personelin korunması gerekiyor. Bütün tarafların uluslararası hukuka ve mahkemenin kararlarına uyması gerekiyor. Bu arada şiddet, tehcir ve yerleşimlerin genişlemesi gibi şeylerin batı şeridindeki şeylerin artık etnik temizlik haline geldiğini görüyoruz. Bu iki devletli çözüm olasılığının ortadan kalkmasına izin vermemeliyiz gözlerimizin önünde.
6: In Ukraine, Russia's full-scale invasion.
5: Ukrayna'da Rusya'nın tam gaz bir saldırıyı çok büyük bir şekilde bütün sözleşmeleri ihlal ederek bağımsız bir ülkeye yaptığı saldırılar cephelerde özellikle Ukrayna'da çok ciddi kayıplar oldu. Evler, enerji sistemleri, ulaşım sadece Ukrayna'da değil Rusya'da da şu anda zarar gördü ve hem gıda hem enerji tedarik zincirlerini global olarak olumsuz etkiliyor bu saldırılar. Sudan'da ham madde gücü için yapılan dış güçlerin etkisiyle yapılan savaşların sivilleri etkilediğini görüyoruz. Milyonlarca insanı etkiliyor bu. Hastaneleri, evleri yıkıyor. Cinsel şiddet ve artan bir ölçekte şiddet olayları ülkeyi dünya seyrederken paramparça ediyor. Bu arada tabii biz bu ulusal ilginin de uyuyakaldığı bu dönemde kitlesel cezalandırmaların ve uluslararası suçların işlendiğini görüyoruz. Ekselansları bu ve başka birçok çatışma bize şunu gösteriyor. Güç kontrolden çıktığı zaman ve diplomasinin yerine geçtiği zaman, askeri bütçeler arttığı zaman ve hesap verilebilerek o zaman uçup gidiyoruz. İşte bu gücün hukuk içerisinde kullanılması mı yoksa hukukun ötesinde mi kullanılması sorusu karşımıza çıkıyor. Bu testi geçmemiz lazım. Çifte standartlar uygulamamız lazım. Ve her ne olursa olsun sivilleri korumamız lazım. Ve yıkım olmadan insani yardımlar verilebilmeli. İnsani yardım için gelen uluslararası görevler korunmalı ve bütün bunları gecikmeksizin yapmamız lazım. Ve hesap sorulabilirliği korkmadan ve imtiyazlar olmadan uygulamamız lazım. Güvenlik Konseyi için de bu geçerli. Bugünkü dünyada meşruiyet ve bugünkü zorlukların gerektirdiği şekilde müdahale etmemiz lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında da bunu gördük. Dünya o zamana çok ciddi değişiklikler geçirdi. Bu Güvenlik Konseyi'nde de görüldü. Bunun en büyük örneği, çarpıcı örneği Afrika. Birleşmiş Milletler kurulduğunda Afrika'nın tamamı hala daha kendi sömürge köklerindeydi. Ve şu anda Afrika'nın hala daimi bir temsilciliği yok Güvenlik Konseyi'nde ve Güvenlik Konseyi'nde onlar temsil edilmiyorlar.
6: A 21st Century Security Council without permanent African.
5: Yani 21. yüzyılda daimi Afrika temsilciliği olmayan bir güvenlik konseyinin savunulur hiçbir tarafı yok. Bunun kesinlikle değişmesi icap ediyor.
6: Excellence, la deuxième épreuve de pouvoir, c'est celle des inégalités. On présente souvent les inégalités comme un enjeu économique. Or, c'est un enjeu de pouvoir. Le pouvoir de décider qui a ses chances, qui a accès aux ressources, qui a voix au chapitre. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de richesses, de savoir et de puissance technologique. Mais pour des milliards d'êtres humains, le progrès reste hors de portée. Ils observent la prospérité tout autour d'eux, mais pas dans leur propre vie. On leur dit que la mondialisation ouvre de nouveaux horizons. Eux ne connaissent que l'exclusion. On leur promet que la technologie ouvrira de nouvelles perspectives. Beaucoup redoutent qu'elle ne leur prenne leurs revenus. Pendant ce temps, des milliards de personnes sont...
2: Evet, son Birleşmiş Milletler zirvesi Antonio Guterres'in artık görev süresi doluyor. İlginç, o da eleştirdi Birleşmiş Milletler'in yapısını. Hakikaten ilginç bir durum. Birleşmiş Milletler'in genel sekreterinin bile eleştirdiği, hesap verilebilirliğin artık olması gerektiğini söylediği bir Birleşmiş Milletler zirvesi. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla gelecektim ama bu Birleşmiş Milletler'de herhalde gündemimiz bu olacak gibi duruyor Hansel'i.
3: Muhakkak durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. BM genel sekreterinin kendisi dahi bunu eleştiriyor. Aslında hani bunun için en somut adım atması gereken kişi adımı bile atamıyor. Cumhurbaşkanımız bunu çok uzun bir süredir söylüyor, altını çiziyor. BMGK'nın yapısı değişmeli, BM'nin de yapısı değişmeli aslında. Bu hani vetodan öte bir karar alma mekanizması yeniden oturması, yeniden şekillenmesi gerekiyor. Yoksa şu anda işte P5 ülkeleri, Permanent Five diye geçiyor. Yani o daimi 5 ülkenin 5'i de veto hakkının kalkmasını istemiyor. Neden? Çünkü veto hakkı kalkarsa oradaki güç ağırlıkları da ortadan kalkmış olacak. Yani çünkü hani herkesin mütabık kaldığı bir noktada birinin veto hakkını kullanması, yani gözleri bir anda o ülkeye çeviriyor ve daha kendilerine göre daha önemli bir noktaya getiriyor. Yani daha ağırlıklı bir ülke haline geldiklerini sanıyorlar. Oysa ki bu krizlerin, bu savaşların ve soykırımların bu şekilde

0: yani yok ama en azından onun için de bir çalışma yapabilir diye. Ki zaten hani görev süresi de doluyor, gidecek. Bundan sonraki İBM Genel Sekreteri belki daha iyi bir çalışma yapabilir.
1: Yapabilir. Şimdi, evet. Yani, evet. Evet. Bir Murat Akgün'e de dönelim hemen. Murat Akgün, sizin buradaki bakış açınız nedir? Cumhurbaşkanının özellikle bu seçim önerisi de önemli ve bu tabii bir yerde aslında tekrar tekrar o seçime girip eğer devam etmek istiyorlarsa bir onay mekanizmasını getiriyor. Guterres'in söylediği bir hesap verilebilirlik kısmı var ve acı çeken coğrafyalarda, başta Afrika gibi coğrafyaların mesela hiç temsil edilmemesini de eleştirdi. Bu sistematik bir değişikliğin öncüsüdür diyebilir miyiz?
2: Merve, öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmadaki tek gündem maddesi Birleşmiş Milletler'in karar alma mekanizması olmayacak. Yani özelde Gazze, genelde Filistin konusuna değinecektir. Arkasından Ukrayna-Rusya savaşı, İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları, İsrail'in bölgede bir türlü gemlenemeyen, önlenemeyen, hatta perde arkasından desteklenen saldırganlığı, bütün bunları gündeme getirecektir. Ama bütün bunların ötesinde senin sorunu başa alarak fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşmak isterim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun mevcut yapısı 2. Dünya Harbi'nin sonrasını muzaffer devletlerin dünyaya hakim havasını yansıtıyor. Ama 1945'te bitti 2. Dünya Savaşı, 2026'dayız, 80 seneden fazla bir süre geçmiş. Hala aynı süreç devam ediyor. Yani hala daha 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki durum neyse bunun devam etmesi isteniyor. Kim istiyor? 5 devlet istiyor. Hangi 5 devlet? Daimi üye 5 ülke. Kimdir bunlar? Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa. Bunlar o dönemde, yani 1945'te kendilerini dünyaya o kadar hakim hissetmişler ki Almanya ve İtalya gibi savaşı kaybedenleri Avrupa ülkesi olmasına rağmen bir tarafa itelemişler. Arkasından geçen süreç içinde de kendi işlerine geldiği gibi sistemi devam ettirmek için mesela Japonya gibi sürekli büyüyen ekonomik bir güç olan, bir dünya devi olan ülkeyi bile 2. Dünya Savaşı'nı kaybetti diyerek hep bir tarafa itelemeyi başarmışlar. Onu gündeme almamışlar. Şimdi bu sistem beraberinde neyi getiriyor? Bizi izleyenlerin zihninde çok net ifadeler, çok net düşünceler oluşması için somut örnekler vereceğim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bir gece kafalarına göre İran'a saldırıyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bunu kınayamıyor, protesto edemiyor. Niçin? Amerika Birleşik Devletleri engelliyor, veto ediyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu nedir? Zaten saldırganlardan bir tanesi o. Bu ne kadar sakat bir durumdur her açıdan. Veyahut bir başka örnek verelim, yine somut örnek verelim. Hı hı. Filistin'de İsrail dünyanın göz önünde göstere göstere bir soykırım yapıyor. Bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, bir ay değil, bir sene değil. Bir türlü durmak bilmeyen bir soykırım gerçekleştiriyor. Hala devam ediyor. Peki Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Kınayamıyor. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu var. Bunu diğer ülkeler için de başka başka örneklerle geliştirebiliriz. Ancak böyle bu kadar ben yaptım oldu, ben böyle düşünüyorum en iyisi sisteminin hakim olduğu bir Birleşmiş Milletler'in zaten bugünkü halinden daha etkin olması söz konusu olamaz. Şimdi görevi sona ermekte olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de şikayet etti. O zaman adama sorarlar, aklınız neredeydi diye. Mesela bu kadar bu konuya kafa yorduysanız, bu kadar şikayetçiyseniz mesela tarihe geçecek bir hareket yapar. Görev sürenizin bitmesine 6 ay kala, hadi bilemediniz 3 ay kala, hadi o da olmadı 1 ay kala istifa ederdiniz. Dünyanın dikkatlerini çarpık bir sistemin düzeltmesine çekmek için görevimden ayrılıyorum gibi son derece cesur bir harekette bulunabilirdiniz. Yapmadınız. Bundan sonra gelen de yapmayacak. Çünkü hala dünyanın güçlü ülkeleri ipleri ellerinde tutuyorlar. Onun içindir ki Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdığı zaman güçlü ses çıkmıyor. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin ama ayan beyan ama perde arkasından desteklediği İsrail Filistin'de Gazze'de soykırım yaptığı zaman hiçbir şey olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefiki Danimarka'nın toprağı, Grönland'ı kastediyorum, ele almaktan söz ediyor. Kimse sesini çıkaramıyor. Neden? Amerika Birleşik Devletleri güçlü. Şimdi ben bu sistemin kolay kolay değişmeyeceğini düşünüyorum. Ama beri taraftan da birilerinin bu sisteme karşı güçlü bir şekilde tepki koyması ve aynı şekilde bir alternatif sistem oluşturması da çok önemli. İşte bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bloomberg'e verdiği makam

0: Makalenin ilettiği makalenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada sistemdeki hatanın, eksikliğin, sıkıntının, sakatlığın ne olduğu ortaya konuyor. Arkasından nasıl düzeltilebileceğine dair de alternatifler de bulunabiliyor. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı'nın ben makalesinde şöyle not aldım. Çok kısaca bir iki şeye değinmek istiyorum. Tabii. Asya'nın ekonomik ağırlığı artarken Afrika'nın sahip olduğu potansiyelle orantılı olarak daha güçlü bir temsil talep ediyor. Gelişmekte olan ülkelerden bahsediyor. Bölgesel güçlerden bahsediyor. Diplomatik kapasiteye, ekonomik kaynaklara ve farklı taraflarla iletişim kurma kabiliyetine sahip ülkelerin barış ve istikrarın tesisine daha etkili roller üstlenmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söylüyor. Bana soruyu sorarken söylediği için tekrarlamayacağım, bir seçim mekanizmasından bahsediyor. Hesap verilebilirlikten bahsediliyor. Şimdi bugüne kadar birçok ülke, birçok cumhurbaşkanı kapalı ardından böyle şeyleri söylemiş olabilir. Ama çıkıp da açık açık bunu söylemeyen kaldı ki zaten bu çok yeni bir söylem değil. Dünya beşten büyüktür söylemi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardan beri dile getirdiği, Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasında dile getirdiği, ifade ettiği bir konu. Ama destek buluyor mu? Hayır. Niye? Çünkü kimse o beş ülkeyle ters düşmek istemiyor. Eğer öyle olursa, bakın şöyle bir şey var. Yarın öbür gün sizin bir sıkıntınız olur. O zaman da Birleşmiş Milletler kayıtsız kalır. Herhangi bir şey yapmaz. O zaman eğer bir şey tepki vermezseniz, bir alternatif geliştirmezseniz, bu sıkıntının, bu sakat sistemin bir gün sizi de vurması kaçınılmazdır. Dolayısıyla tekrar ederek bitiriyorum. Evet. Konuşmasının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının tek unsuru tabii ki bu olmayacak. Evet. Ama önemli bir yer tutacaktır. Hı-hı. Ve bu konunun bu kadar şiddetli, daha doğrusu güçlü bir şekilde dile getirilmesi ve alternatifler üretilerek gündeme getirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim Sayın Akgün ilk değerlendirmeleriniz için. Şimdi Birleşmiş Milletler'in ana gündemi başlığını bir verelim. Aslında Murat Akgün'ün bıraktığı yerden ben de aynı şekilde devam edeyim. İçeride de Orhan Salih bu veto hakkında eleştirileri konuşalım. BM'nin ana gündemi, şimdi Murat Akgün de sadece Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de yaşananlar, İran, Filistin meselesi ki dün konuşmuştuk, daimi üyeler geçen sene tanıdılar. Amerika Birleşik Devletleri tepki gösterdi. Sudan'da yaşananlar, Yemen'de yaşananlar, insani kriz, yardım, Birleşmiş Milletler'in bile yardımının gidemediği coğrafyalar, kadınlara, çocuklara yapılan tacizler, tecavüzler, bunların arkasında kalan, evet, o kadar çok önlenemeyen şey var ki ve hepsinin arkasında da maalesef aslında o kilit ülkeler var. Sistemin kilitlendiği yer zaten burası.
2: Kesinlikle. Şimdi o 5 ülkeden hiçbiri bu veto hakkının kaldırılmasını istemiyor. Ama 5 ülke dışındaki dünyanın geri kalan bütün ülkeleri ise bu veto hakkının kaldırılmasını ve BMGK'nın biraz daha genişletilmesini istiyor. Aslında bu yeni bir şey değil ama Cumhurbaşkanımızın biraz daha bunu gündeme daha sıcak bir şekilde getirmesi o tartışmaları daha ön plana çıkarmış durumda. Yani işte 1945'te 90 arasında bir soğuk savaş döneminde belki bu BMGK'nın yapısı daha küresel bir 3. Dünya Savaşı'nı önlemiş gibi görünebilir ama 1990'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte BM'nin ve BMGK'nın yapısının reforme edilmesi tartışmaya başladı. Hatta 1996'da dönemin BM Genel Sekreteri Butros Ghali de bu noktada ilk sözleri söyleyen isim oldu. Ondan sonra bir sessizlik oldu. Ta ki ne zamana kadar Cumhurbaşkanımız bunu tekrar BM kürsüsünden dillendirene kadar. Çünkü gerçekten artık dünya çok farklı. Yani 1970'lerin 80'lerin soğuk savaş dünyası yok. Birçok küresel bölgesel minik dünya savaşlarının yaşandığı bir dönemdeyiz. Nitekim hani bu 5 daimi üye yani arasına girmek isteyen başka ülkeler de var. Yani baktığımızda Almanya'da ben bir gücüm diyor. Ekonomik tabii gücüm diyor.
1: Japonya'da.
2: Japonya diyor. Yok, Brezilya yok. Hindistan ben de olayım diyor. Derken hani herkes buraya üye olmak istiyor. Ama Türkiye'nin buradaki tutum biraz daha farklı Merve. Türkiye diyor ki daha adil bir dünya. Yani ben üye olmasam da olur ama daha adil bir dünya için bunun reforme edilmesi gerekiyor.
1: Benim daha fazla söz hakkı. Yani benim de söz hakkım olmalı.
2: Mazlumların daha fazla söz hakkı olması gerekiyor. Yani illa ki yani birinin işte egosu için işte o da olsun bu da olsun şeklinde değil. Türkiye diyor ki yani burada işte sesi çıkmayan bir sürü ülkeler var. Filistin'in var, kabul edilmeyen başka noktalar var. Yani daha adil bir dünya istiyoruz ve kim olursa olsun ama bu reforme edilsin diyor. Yani Türkiye'nin buradaki tutumu bu. Diğer ülkeler

0: kendisi ben de olayım diyor. Mesela Afrika diyor ki Afrika'da hiçbir ülke yok. İşte Avrupa'da işte bazı ülkeler var. İtalya'da ben de olayım diyor. Diğer ülkeler biz de olalım diyor. Hal böyleyken biraz daha iş farklı bir noktaya geliyor. Peki bu nasıl olur? Yine tabii orada büyük bir aslında çıkmaz var. Nedir? Yani BMGK'nın yapısını reforme etmek için tekrar bir oylamaya, bir toplantıya gidilip onlardan biri veto ederse zaten bir sonuç gelmeyecektir. Burada daha farklı bir şekilde belki genel kurulun başta bir girişimiyle, çünkü 1945'te 1946'da Londra'da ilk toplantısını yapmıştı BMGK'nın bu beşlisi. Orada çeşitli kararlar alındı. Aslında BMGK 5 üyeden değil 15 üyeden oluşuyor. 5'i daimi, 10'u ise belli periyotlarda değişiyor. Burada da büyük bir haksızlık var Merve. Bu 15 üyenin 10'unun veto hakkı yok. Sadece 5'inin var. Yani orada da büyük bir tutarsızlık var. Hal böyleyken 5 üye halinden oldukça memnun. Ama dünyanın geri kalanı işte bu savaşlarla boğuşmak, mücadele etmek zorunda. BM'nin aslında en bir önemli gündem maddesi bu olmalı. Yani ama dediğimiz gibi bu sene dünya çok farklı bir yıl yaşıyor, yaşamaya da devam ediyor. İran savaşı yıllardır işte Orta Doğu'da patlak vermesinden korkulan bu savaş bu sene patlak verdi. İran'a yönelik İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları oldu. Hala da devam eden
1: özür dilerim. Bir sıcak durum var. İrfan Sapmaz sanırım.
2: Evet. Merve evet şu anda evet Trump geliyor şu anda. Trump geliyor. Şimdi dikkatlerinizi biraz oraya çekmek istiyorum.
1: Donald Trump'ın birazdan
2: yollarda inanılmaz güvenlik önlemleri var. Evet. Evet. Şu anda Birleşmiş Milletler şu anda gördüğünüz gibi sanıyorum görüyorsunuz. Donald Trump konvoyu geliyor. Evet tabii bugün tüm gözler hem Sayın Cumhurbaşkanı'nda hem de ABD Başkanı Donald Trump'ta olacak. ABD Başkanı Donald Trump dün itibariyle New York'a gelmişti. İlk görüşmesini New York Belediye Başkanı Mamdani ile yaptı. Arkasından da şimdi şu an itibariyle gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'e giriş yapıyor. Tabii tüm yollar kapalı, havalar karadan ve denizden inanılmaz şekilde güvenlik önlemleri en üst seviyede diyebiliriz. Onlarca devlet başkanı, başbakanlar, başkan yardımcıları, bakanlar şu anda biz normalde işte bulunduğumuz yer Türk evinin önü çok önemli bir konumdayız. Hemen köşede sağımızdan solumuzdan yüzlerine aşina olduğumuz başbakanlar, bakanlar, birçok üst düzey yetkililer buradan Birleşmiş Milletler'in binasına geçmeye çalışıyor ama şu anda tabii hayat durmuş vaziyette çünkü malum şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın evet şu anda makam aracı artık giriş yaptı hemen Birleşmiş Milletler'in önüne. Gördüğünüz gibi evet Donald Trump ve Melania Trump aracın içerisinde gördüm kendilerini. Şu anda gizli servis konvoyu tarafından şu anda sayamıyorum ama sanıyorum en az 60-70 araç gizli servis tarafından malum korunuyor ABD Başkanı ve Melania Trump. Tabii güvenlik önlemleri inanılmaz üst seviyede malum. ABD Başkanı Donald Trump'a 5'e yakın suikast girişimleri vardı. Pensilvanya'daki suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı. Kafasını döndürmeseydi hayatını kaybetmiş olacaktı. Ve her zaman ben yayınlarımızda da altını çiziyorum. ABD'deki derin devlet, derin yapı diyebileceğimiz ve bunun kalbini oluşturan ve dünyadaki tüm savaşları körükleyen askeri endüstriyel kompleks ve dolayısıyla ABD'nin 18 ayrı istihbarat teşkilatı, bu istihbarat topluluğunun içerisinin kalbi CIA içerisinde, Pentagon içerisinde Donald Trump'ın mücadele ettiği ve savaştığı çeşitli gruplar var. O açıdan görüyorsunuz. Hala konvoyun arkası kesilmiyor. İnanılmaz şekilde korunuyor. Tabii bugün itibariyle dünyanın en çok korunan yeri neresi derseniz bizim bulunduğumuz Birleşmiş Milletler ve aynı zamanda Türkiye'nin hemen karşısında bulunduğu konum, bulunduğu nokta diyebiliriz. Her tarafımız şu anda zaten gizli servis ve New York departmanının polis kuvvetleri tarafından çevrilmiş vaziyette. Herkesin boynunda kartları, bir kimsenin izin olmadan, kartı olmadan bölgeye bile girmesi imkansız tabii ki. O açıdan da şimdi tüm gözler Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce konuşacak olan Donald Trump'a çevrilmiş vaziyette. Tabii Donald Trump neler konuşacak onları ben biraz aktarmak istiyorum. Tabii Donald Trump'ın şu anda çok sıkışık bir durumda, politik olarak, ekonomik olarak çok sıkışık bir durumda olduğunu söyleyebilirim. İran meselesiyle özellikle de benzin fiyatları, dizel fiyatları minimum 1 oktan benzin 3.75 litre şu anda 2 dolar 63 sente alırken 40 gün savaşlarından önce şu anda 5 dolar minimum benzin. Bu da Amerikan toplumunu vurdu ve Donald Trump'ın reytinglerini en aşağı seviyeye çekti. Ve 3 Kasım ara seçimleri dolayısıyla Donald Trump çok sıkışık durumda diyebilirim. Onun için de Donald Trump'ın bugün özellikle dünyadan önce Amerikan toplumuna mesajlar vermesini bekliyoruz diyebilirim A Haber Beyaz Saray muhabiri olarak.
1: Evet, teşekkür ederiz. Donald Trump'ın konvoyunu görüntüledi Erdal Balcı, İrfan Sapmaz. A Haber ekranlarında Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne geliş anını görüntüledik. Şimdi bir önemli görüşme aslında, görüşememe trafiği diyelim değil mi, Netanyahu'yla Donald Trump arasında. Dün Orhan Sarı ile konuşmuştuk burada. Ben demiştim ki acaba Trump Netanyahu'yu gözden mi çıkardı? Çünkü bakanlar düzeyinde bir görüşme. New York'a kadar gelecek ve görüşmeyeceklerdi. Şimdi üçüncü gün gidecekmiş Netanyahu. Ve hem oradaki protestolardan korktuğu için, de biliyorsunuz New York'ta belediye başkanı Mamdani dedi ki gelirse buraya tutuklarım. Zaten havalimanına New York'a değil New Jersey'ye inecekti uçağı. Şimdi erteledi programını, orada tepkilerden korkuyor. Bir soralım açıklamaları. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle. Turgut Alp hoş geldiniz yayına. Nedir bu resmi açıklaması ya da nedir çekincesi Netanyahu'nun?
3: Abi Netanyahu'nun peşini Gazze'de işlediği soykırım bırakmıyor. Ne Netanyahu'nun ne de İsrail'in. Günübirlik bir ziyaret olacağını yazdı İsrail basını ve New York Belediye Başkanı'nın Netanyahu'ya yönelik sert eleştirileri de İsrail basınında yankı buldu. İsrail basınına göre Netanyahu yarın gidecek, hiçbir liderle görüşmeyecek. ABD Başkanı Donald Trump da dahil, ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio ile bir görüşme yapması bekleniyor ve günübirlik konuşmasını yaptıktan sonra tekrar İsrail'e dönecek. Peki neden? Netanyahu hakkında Gazze'de işlediği soykırımdan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı var. Ve New York Belediye Başkanı da Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini söylüyor. Bugün Amerika'nın CNN International televizyonuna verdiği demeçte New York Belediye Başkanı bu tezini yeniledi. Ancak şu ifadeyi de kullandı: Netanyahu'nun tutuklanması lazım. Onun yeri burası değil, New York Birleşmiş Milletler Genel Kurulu değil, Lahey'dir yani mahkemedir ifadelerini kullandı. Ancak onu tutuklayacak yetki New York Belediye Başkanı olarak maalesef bende yok ifadelerini kullandı. Yine İsrail basınına göre uçağının indirerken kalkarken New York Belediye Başkanı belediyesi tarafından yaşatılabilecek sıkıntılardan dolayı uçağının New York'taki havaalanına değil de yakınlardaki New Jersey'e ya da Newark'a inmesi, oradaki bir askeri üsse inmesi bekleniyor Netanyahu'nun. Netanyahu da bir saat kadar önce bir video yayınladı. New York Belediye Başkanı'nı antisemitizmle, Yahudi düşmanlığıyla suçladı. Klasik İsrail'i, İsrail'in politikalarını, yaptığı katliamları eleştiren herkese yönelttikleri suçlamaları ona da yöneltti. Ve New York'taki Yahudi toplumuna yönelik isyan çıkarmakla tırnak içerisinde suçladı Netanyahu New York Belediye Başkanı'nı. Ve şöyle bir ifade de kullandı, aslında tehdit etti: seninle ilgili de gerçekleri açıklayacağım, New York'a geleceğim. Ülkemle, askerlerimle ilgili gerçekleri de açıklayacağım ifadesini kullandı Netanyahu. Netanyahu bir önceki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geldiğinde de salon adeta boşalmıştı. Kimse Netanyahu'yu dinlememişti. Evet. Daha doğrusu hazır bekleyip Netanyahu gelince salonu terk etmişlerdi. Bu yılda benzer bir durumun yaşanması açıkçası bekleniyor. Hem New York Belediye Başkanı'nın Netanyahu'ya en üst düzeyde bu eleştirileri yöneltmesi hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama emri verilmesine rağmen New York'a, ABD'ye gelecek olması, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşacak olması Netanyahu'nun ne söyleyeceğinden ziyade böyle bir suçlu olarak o platformda ağırlanmasını doğal olarak gündeme taşımış oldu. Peki ne söylenmesi bekleniyor? Muhtemelen beklentiler şu yönde: İran'la ilgili

0: birçok teze değinecek. Yine kendi tezlerine değinecek. Yine Gazze'deki soykırımı inkar edecek. Çok özür diliyorum. Pardon. Aksaklık oldu. Muhtemelen o soykırımı inkar edecek. Ancak Netanyahu ne söylerse söylesin, hakkındaki bu soykırım davası ve orada çıkan yakalama kararı ve işlediği katliamlar bulunacak. Bir de şunu hatırlatalım. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Netanyahu güzergahını değiştirmek zorunda kalmıştı. Bazı ülkelerin üzerinden geçememişti.
1: Evet.
0: Uçağından indirilerek tutuklanma korkusuyla. Bu şekilde bir tabloyla Netanyahu ve İsrail karşı karşıya. Evet. Bu son cümle olarak şunu da söyleyeyim. Hem Netanyahu'nun şahsen hem de İsrail'in son 3 yıldır işlediği politikalardan dolayı, hem Gazze'deki soykırım hem bölgeye yönelik saldırgan politikalarından dolayı nasıl uluslararası toplumdan izole edildiğini, hatta bir cüzdanlı gibi herkesin kendisine muamele ettiğini de gösteren bir durum. Sadece sokakta değil, siyasi platformlarda da hem Netanyahu'ya hem İsrail'e yönelik tepkiler ve hatta tavırlar, evet, artarak devam edecek gibi gözüküyor diyerek sözü sana bırakayım.
1: Çok
0: Merve,
1: teşekkür ederim Turgut Alp Boyraz. Bu arada az önce ekranlarınıza yansıdı. Eşi Melania Trump önde, Donald Trump arkada geldiler artık. Sanıyorum saat tam 17 değil mi? 17 civarında da konuşması
2: şimdi
1: başlayacak.
2: Genel kuruldaki konuşmacılara herhangi bir konuşma süresi verilmiyor. Herkes istediği kadar konuşuyor. O yüzden hani işte yani tarihi konuşmalar var, belki birazdan konuşuruz. Yani 4 saat konuşan da var, 10 dakika, evet, konuşan da var, 1 saat konuşan da var. O yüzden hani tam bir saat, bir zamanlama vermek zor burada, evet, ama en azından konuşmacı sıralamasını biliyoruz. İşte Guterres'ten sonra işte Brezilya, işte Amerika Başkanı Trump, Ürdün konuşacak, sonra 4. sırada da biz
1: Erdoğan
2: varız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. Evet, Murat Akgün'e de söz vereyim. Sayın Akgün, şimdi burada tabii hem Netanyahu'nun bu ambargoyu yemesi adeta Trump yönetiminden, ama tabii İran Savaşı'nın gölgesinde bu zirve. Bir yandan tabii Amerika'ya da çok büyük tepkiler var bu açıdan baktığımızda. Nasıl yorumlamak gerekir burada İran Savaşı'nın gölgesinde Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni?
3: Aslında Birleşmiş Milletler Zirvesi, Merve, sadece İran Savaşı'nın gölgesinde değil ki. Filistin'in gölgesinde, Suriye'nin gölgesinde, Lübnan'ın gölgesinde, Rusya-Ukrayna'nın gölgesinde. Dünyanın dört bir tarafında sıkıntılar var, savaşlar var. Binlerce, on binlerce insan ölüyor, öldürülüyor ve Birleşmiş Milletler buna sadece seyirci kalıyor. Sadece söz söylemenin çok ötesinde bir şeyler yapmanın gerektiği zamanların çoktan geçtiği anlarda, tarihlerde yaşıyoruz. Yani Birleşmiş Milletler bugüne kadar mesela İsrail'e Lübnan gibi egemen bağımsız bir ülkeye saldırdığı için kınadı mı? Peki Birleşmiş Milletler Filistin'den ötürü İsrail'i kınadı mı? Peki Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'e kayıtsız şartsız destek verdiği için kınadı mı? Hayır, hayır, hayır. Ve bütün bunlara ek olarak Netanyahu biraz evvel Orta Doğu'daki arkadaşımız anlattı. Hemen antisemitizmden bahsediyor. Ellerinde bir tek o koz kaldı zaten. Nedir antisemitizm? Yahudi düşmanlığıdır. Aslında ortada şöyle bir gerçek var. Söz konusu olan Yahudi düşmanlığı değil. Söz konusu olan, eğer varsa bir düşmanlık ya da tepki, o da İsrail'e yöneliktir. Yoksa dünyanın her yerinde, Türkiye dahil olmak üzere, milyonlarca yaşayan Yahudi insan var. Bunların kimsenin bir tepki gösterdiği yok. Tepki İsrail'in soykırımcı, işgalci, uluslararası hukuk, hiçbir hukuk, hak tanımayan, insan haklarını ayaklar altına alan operasyonlarına, vahşetine yöneliktir. Peki Birleşmiş Milletler toplantısında niye Trump konuşmak istemiyor, görüşmek istemiyor Netanyahu ile? Çünkü zaten yeterince puan kaybetti. Kasım'daki ara seçimler öncesi, Trump'tan bahsediyorum, zaten yeterince zor durumda. Böyle bir durumda eğer Netanyahu ile beraber olursa, o takdirde zaten düşen prestijinin, yerle bir olan prestijinin daha beter olacağından korkuyor, endişe ediyor. Mutlaka danışmanları bunu önermişlerdir. Yoksa şimdi şöyle bir gerçek var. Biz yayına girmeden hemen evvel CNN International'ın bir haberini gördüm. Danışmanlarına eğer koşullar mümkün olursa, şartlar mümkün olursa, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini söylemiş. Evet. Yani Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı zannederim yolda. Şöyle bir tablo düşünebiliyor musunuz? Savaşta olduğunuz bir ülkenin lideriyle görüşme söz konusuyken, savaşın başından şu son birkaç haftaya kadar kayıtsız şartsız desteklediğiniz, soykırıma, katliamlarına neredeyse ortak olduğunuz ülkenin lideriyle görüşmüyorsunuz. Bunun bir tek anlamı var. Biriyle görüşmek belki ona prestij kazandırabilirken, puan kazandırabilirken, diğeriyle görüşmek ona puan kaybettirecek. Trump'ın şu anda izlediği siyaset

0: bu. Şimdi bunun ötesinde bir noktaya da dayanmak istiyorum. Herkes Netanyahu'nun yapacağı konuşmadan bahsediyor. İşte kimler gelir, kimler gitmez, kimler alkışlar, kimler alkışlamaz, protestolar vesaire. Peki o zaman ben soruyorum, Filistin devlet başkanı nerede?
1: Evet.
0: İsrail başbakanı orada konuşuyor, geliyor şu ya da bu şekilde bir konuşma yapacak. Peki Filistin Cumhurbaşkanı nerede? Vize mi alamadı Amerika Birleşik Devletleri'ne?
1: Yine vize vermediler.
0: Mesela bu nasıl eşitliktir, bu nasıl hukuktur? İran Cumhurbaşkanı geliyor ama buna karşılık Filistin Cumhurbaşkanı gelemiyor. Şimdi neresinden bakarsanız bakın sistem hukuksuz, adaletsiz, eşitsiz, sakat. Yani biraz evvel karar alma mekanizmasından bahsediyorduk. O çok daha komplike bir konu. Ben bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir ülkenin devlet başkanının gelip konuşamamasından bahsediyorum. Öyle herhangi bir ülke değil bu. Topraklarındaki on binlerce insanı öldürülen bir ülkenin devlet başkanından bahsediyorum. Niye bu acaba genel kurullar hep New York'ta yapılır? Allah'ın emri midir? Yani niye mesela zaman zaman da başka ülkelerde olamaz? Mesela ben Türkiye'de Belek ya da Side'de belli tarihlerde bu tip zirvelerin yapılabileceğini düşünüyorum. O takdirde Filistin devlet başkanının Amerika'ya gidip gitmemesi Amerikalı yetkililerin iki dudağı altında olmaz. Yani o kadar çok eşitsizlik var ki nereden baksanız sistem artık işlemez vaziyettedir. Sistem artık, yani uluslararası sistemi kastediyorum, Birleşmiş Milletleri kastediyorum, bir çözüm üretemez vaziyettedir. Bugün Ukrayna ile Rusya savaşı arasında Türkiye'nin gösterdiği arabuluculuk etkinliğinin onda birini vazgeçtim, yüzde birini Birleşmiş Milletler gösteriyor mu? Gösteremiyor. İran için gösteremiyor. Peki o zaman biz neyi konuşuyoruz? O zaman bütün bu ziyaretler, bütün bu konuşmalar sisteme yönelik, Amerika Birleşik Devletleri konvoylar vesaire ne için? Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir şovunun parçası olmaktan öteye gidiyor mu, gitmiyor mu? Ama şöyle bitireyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ikili görüşmeler her zaman önemlidir. Ama Trump'la yapacağı olası bir görüşmenin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tip zirvelerde ben yıllarca izledim. İki türlü görüşme olur. Bir tanesi ayaküstüdür. Selamlaşırsınız, 3-5 kelam edersiniz. Bir tanesi de bir kapalı kapılar ardında baş başa yatırlar arasında görüşme olur. Şimdi bunlardan hangisi olacak bilmiyorum. Ama her halükarda bir temasın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü NATO zirvesi, yani Temmuz ayında 2 ay evvel Ankara'da Trump'ın Türkiye'ye F-35'lerden katsalara kadar verdiği bir takım sözler var. Evet. Bunlarla ilgili gelişme eğer bir devlet sırrı olarak saklanmıyorsa yok. Dolayısıyla bunlarda ne olacak? Ha şunu söylenebilir. Ayaküstü görüşmede ne olabilir? Ben ayaküstü görüşmeleri bile önemsiyorum. Çünkü ikisi de birbirini o kadar iyi tanıyan liderler ki, yani Trump'la Erdoğan'dan bahsediyorum. Bir tek konuda bunu yapın edin demeleri bile kurmaylara o görüşme sonunda çok önemlidir. Dolayısıyla ben bu zirvede bütün o konuştuğumuz konulara ek olarak bir olası Trump-Erdoğan görüşmesinin de Türkiye açısından, bölge açısından hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Murat Akgün. Çok önemli noktalara dikkat çektiniz. Şimdi tabii çok soru var aklımda ama sürem daralıyor. Biraz tabii şu açıdan da konuşmak isterim. Ben İran Savaşı'nın gölgesinde diye Sayın Akgün'e sorduğumda Amerika'nın direkt bundan sorumlu olması sebebiyle biraz burayı açmak istemiştim. Az önce Donald Trump'ın açıklamasını verdi arkadaşlarım ekranda altyazıya. Putin'e savaşı bitir demiş Donald Trump. Yani şu an sanki bütün bu yaşadığımız krizlerin sebebi Rusya-Ukrayna savaşıymış gibi de bir yansımasını yapmaya çalışıyor. Bir yerde bu sistemin ne kadar bozuk olduğunu konuştuk. Bakıyorsunuz artık ülkeler bölgesel bir işbirliğiyle bu sorunları çözmeye çalışıyor. O yüzden bir tıkanıklık maalesef şu an gündemde biraz daha yer tutacakmış gibi görünüyor. Sayın Salih, ben bu az önce sizin dikkat çektiğiniz, isterseniz tarihi konuşmaları bir açalım isterim. Dikkat çeken anları, onları da böyle bir hızlıca gösterelim. Birleşmiş Milletler'de akılda kalanlar bugüne kadar, tarihe geçenler. Şöyle hızlıca bir barkodu verip bir özet geçmek isterim.
2: Tabii ki. Şimdi yani az önce sizin dediniz o Rusya Ukrayna olayı, birazdan bakacağız ama o iş çığırından çıkmak üzere Merve. Hı hı. Yani İran Savaşı gibi hani bölgesel ve işte kontrollü bir gerilimden öte, işte Putin Avrupa'ya savaş açmaya hazırlanıyor. Avrupa'da Rusya ile bir savaşa hazırlanıyor şu anda. Hı. Yani yapılan resmi açıklamalar Fransa'dan, Çekya'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, Polonya'dan bir şey geliyor, bir kış geliyor. Ama ne getireceği, ne götüreceği belirsiz bir kış geliyor. Avrupa

0: için gerçekten çok soğuk.
1: Daha kötü.
0: Daha kötü. İran krizi, İran savaşı en azından kontrollü bir şekilde. Hani ama kontrolden çıkmak üzere olan çok daha büyük, bütün dünyayı çok daha fazla derinden etkileyebilecek bir durum var şu anda. Ona dikkat çekiliyor biraz. Hı hı. Bakalım ne olacak? Hem birazdan aslında İsrail'de Netanyahu'yu da konuşmak istiyorum ama dediğiniz gibi BM bugüne kadar o kadar sıra dışı anlara şahitlik etti ki bir kısmını hatırlıyoruz, bir kısmı çok geride kaldı gerçekten. Yaşımız da yetmiyor bunu. İşte mesela hatırladığımız bu Kaddafi'nin protestosuydu. Hı hı. Hatırlarsanız orada hem o kitabı oradaki izleyicilere, salondaki dinleyicilere fırlatmıştı. Hem de burada tarihi bir açıklama yaptı Kaddafi ve dikkat çekti. Aslında hani Kaddafi'nin yaptığı açıklamalar bugüne de ne kadar ışık tutuyor onu net bir şekilde görüyoruz. İşte eğer harekete geçmezsek bütün dünya büyük bir krize doğru sürükleniyor. Kaddafi'yi seversiniz sevmezsiniz çok tartışmalı bir isimdi. Ülkesinde gerçekten çok farklı. Hı hı. Ama yaptığı açıklamalarla hani biraz daha dünyanın ne tarafa doğru gittiğinin resmini çizmişti. Muammer Kaddafi, Libya.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 10 yıllık tarihi başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre son 10 yılda rüzgar ve güneşten üretilen 442,2 terawatt saat elektrik sayesinde 21,5 milyar dolarlık ithal kömür faturasının önüne geçilirken yakıt ikamesiyle 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ve 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ve 23. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
12: Reklam.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Aspor'da futbol heyecanı yaşanıyor. Kulüpler Ligi'nde Slovenya ile İskoçya 3 puan için sahaya çıkıyor. Bu maç kaçmaz. Slovenya-İskoçya Kulüpler Ligi mücadelesi cumartesi 16'da Aspor'da.
15: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna başlıyoruz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Bugün gündemimiz Birleşmiş Milletler Zirvesi, Liderler Zirvesi. 81. zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dakikalarda kurula bir konuşma gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki geçmiş dönemdeki efsanevi konuşmalarından birini daha yapacak. Tüm dünya belki de heyecanla bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu kürsüden vereceği mesajları. Sanıyorum ki birkaç dakika sonra da Donald Trump'ın konuşmasını gerçekleştirmesi bekleniyor. Şimdi isterseniz New York'a dönelim. İrfan Sapmaz takip ediyor zirveyi arkadaşımız. Detaylar onda. Bugüne ilişkin gelişmeleri dinleyelim. Çünkü Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne girerken gazetecilere çok kısa da bir demeç verdi. Neler söyledi? İrfan'da detaylar.
1: Evet, merhabalar Merve. Şu anda dünyanın gözünün bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler ve dolayısıyla hemen karşısındaki Türk evinin önündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın her an çıkmasını bekliyoruz konuşma yapması için. Ama ben öncelikle etrafı biraz Erdal Balcı gösterirken sizlere Sayın Cumhurbaşkanı dün akşamki mesajlarını, aynı zamanda bugün ne yapacağını ve aynı zamanda da Donald Trump'ın birazdan dakikalar içerisinde konuşurken dünyaya ne mesajlar vereceğini anlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü programı Türkiye saatiyle vereceğim. Aramızda 7 saat fark var. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde saatler sabah saat 10'u gösteriyor. Türkiye saatiyle 18.10'da Sayın Cumhurbaşkanı New York Türk evinden Birleşmiş Milletler binasına hareket edecek. 18.20 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. 19.20 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ikili bir görüşme yapacak. 20.45 Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'la ikili görüşme var. 21.30'da Japonya Başbakanı Sanayi Takacı ile ikili bir görüşme yapacak. 22'de özel bir toplantı var ama bu toplantının ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çünkü toplantının içeriğinde herhangi bir şey bulunmuyor. 24 itibariyle Birleşmiş Milletler binasından Türk evine hareket edecek. Daha da önemlisi Türkiye saatiyle 01.50'de ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın vereceği bir akşam yemeğine, resepsiyonuna katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık bir saat kadar sonra Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmanın satır başlıklarını aktarmak istiyorum. Çünkü tüm gözler şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak diyebiliriz. Erdoğan'ın konuşmasındaki ilk sırayı Gazze'deki insani durum ve İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarının alması bekleniyor diyebiliriz. Erdoğan uluslararası

Uluslararası topluma ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, iki devletli çözüm çağrısı yapması öngörülüyor. Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'de tam üyelik kazanması konusunda güçlü mesajlar vermesini bekliyoruz. İkinci önemli başlık İran savaşı ve Orta Doğu'da tırmanma olacak. Türkiye'nin İran konusundaki askeri yöntemlerden ziyade diplomasiye ve müzakereye öncelik verilmesi gerektiği yönündeki tutumunu vurgulaması bekleniyor. Erdoğan'ın tabii ki özellikle İran-İsrail-ABD hattındaki çatışmaların bütün bölgeyi içine çekebilecek yeni bir savaşa dönüşmemesi çağrısında bulunması öngörülüyor. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması, enerji nakit hatlarının güvenliği ve petrol fiyatlarındaki yükselişin dünya ekonomisine etkisi de konuşmanın muhtemel başlıkları arasında olacak diyebiliriz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, terör örgütleriyle mücadele ve Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşümü konusunda Türkiye'nin yaklaşımını da anlatmasını bekliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolü, Karadeniz'in güvenliği ve Talık Koridoru'nun yeniden işler hale getirilmesi de gündemde olabilir diye düşünüyorum. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini ki her sene belirtiyor. Geleneksel olarak dünya beşten büyüktür mesajını da yinelemesini bekliyoruz. Konuşmada iklim değişikliği ve Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'de ayrı bir başlık oluşturacak diyebiliriz. Türkiye'nin COP31 döneminde temiz enerji, sıfır atık, iklime dayanıklı şehirler, yeşil sanayileşme ve gelişmekte olan ülkelere finansman sağlanması konularının öne çıkaracağı açıklandı diyebiliriz. BM Genel Kurulu'nun bu yılki ana teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek ve herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. İran Savaşı, Gazze, Ukrayna, iklim krizi ve yapay zeka zirvenin temel gündemini oluşturacak diyebiliriz. Tabii birazdan ABD Başkanı Donald Trump geldi. Biz canlı yayındayken haber ekranlarında Türkiye izledi. Dakika dakika gelişini verdik ve Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı. Biraz da ben Donald Trump'ın bugün ne mesajlar vereceğine gelmek istiyorum. Özellikle malum 3 Kasım'da ara seçimler bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 100 sandalyeli Senato'da durumu oldukça kritik Trump'ın. Yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman şu an itibariyle 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin 223 sandalyesini elinde bulunduran Cumhuriyetçiler ve 217 sandalye elinde bulunduran Demokratlarla adeta bir savaş yaşanıyor ve şu an itibariyle detayına geleceğim. Amerika'yı vuran petrol fiyatları nedeniyle Donald Trump Temsilciler Meclisi'nin kamuoyu yoklamalarına göre kaybetmiş bulunuyor. 100 sandalyeli Kongre'de de 53'e 47 Cumhuriyetçiler önde, 47 Demokratlar, 53 Cumhuriyetçiler. Şu an itibariyle de baş başa yine bir savaş var. O açıdan Donald Trump'ın özellikle bugün hiç şüphesiz ana gündem maddesi A Haber muhabiri, Beyaz Saray muhabiri olarak özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Petrol fiyatları ile ilgili vereceği mesajlar olacak. 3 Kasım'a kadar bu fiyatları indiremezse, ki şu anda petrol fiyatları, Merve seninle de çok konuştuk biz, 40 gün savaşlarından bir gün önce yani 27 Şubat itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatları, ki ben aracıma 2 dolar 67 sente aldığım normal benzinden bahsediyorum, 87 oktan, yani bir galon 3.75 litreye denk geliyor. Petrol fiyatları 2.67 iken en son aracıma buraya New York'a gelmeden önce 5 dolara aldım Merve. Dizel fiyatları 3-3.5 dolarken galonu şu anda 6-6.5 dolar ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde bu rakamlar 8-10 dolara vurmuş vaziyette. İşte bu rakamlar Donald Trump'ı inanılmaz bir şekilde korkutuyor. Dolayısıyla bugünkü konuşmasının ana başlığı hiç şüphesiz İran olacak. Tabii ki sürpriz bir açıklama geldi Donald Trump'tan. Mesut Pezeşkian, yani İran Cumhurbaşkanı'yla da görüşebileceğini belirtti. Şu an itibariyle şunu dün Tom Barak, ABD Büyükelçisi Tom Barak'a sordum. Donald Trump'ın Mesut Pezeşkian'la görüşüp görüşmeyeceğini kendisiyle yaptığımız özel röportajda sordum. Şu an itibariyle net bir şey söylemedi ama Donald Trump'ın zaten kendisi görüşeceğini söylemişti ve vize yasaklaması vardı İran'a yönelik. Donald Trump'ın emriyle Mesut Pezeşkian ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Arakçı'nın vize sorunu ortadan kaldırılmış oldu ve dolayısıyla gözü Donald Trump'ın Mesut Pezeşkian'la
Bakanlığı yapacağı görüşmede herhangi bir şey çıkar mı? Şu an itibariyle kesin bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz ama her an her şey olabilir. Çünkü hatırlayacaksın Merve, 14 maddelik memorandumun anlaşmasını yine ilk kez biz dünyaya durmuştuk. Donald Trump imzaladı, yarım saat sonra da Mesut Pezeşkian imzalı bir fotoğrafını paylaşmıştı ve dolayısıyla iki lider arasında o günden bu yana sıcak bir

0: ilişki var diyebiliriz. En azından Donald Trump Mesut Pezeşkiyan'a yönelik saldırgan bir tutum içerisinde değil. O açıdan da Donald Trump bugün özellikle İran'la ilgili mesajlar verecek. Mesut Pezeşkiyan'la bir araya gelecek, kendi deyimiyle söylüyorum. Ve İran konusundaki tansiyonu indirmeye çalışacak diyebilirim. Ama tabii ki Donald Trump'ın hiç şüphesiz tek konusu İran meselesi değil. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları, onu geniş şekilde anlattım. Husiler ve Körfez ülkeleri meselesi var malum. Özellikle de Husilerin Bab-ül Mendeb boğazını kapatmasıyla birlikte petrol fiyatları 110 dolarlara kadar yükseldi Merve. İnanılmaz şekilde bu Donald Trump'ı da rahatsız etti. İran destekli Husiler, Kızıldeniz, Bab-ül Mendeb boğazı ve Suudi Arabistan'ın güvenliği açısından doğrudan tehdit olarak görülüyor ve Donald Trump'ın aynı zamanda da Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi 7 Arap ülkesi liderleriyle de burada Birleşmiş Milletler'de bir araya gelecek ve onlarla bu meseleyi konuşacak. Tabii ki bu toplantıdan bu toplantıda savaş sonrası güvenlik düzeni, Körfez ülkelerinin savunulması ve enerji nakil yollarının korunması da ele olacak. Tabii ki Donald Trump için en önemli mesele hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da inanılmaz şekilde destek gördüğünü biliyoruz. Tüm Amerika biliyor. Gazze ve İsrail meselesi. Öncelikle tabii Netanyahu meselesine gelmek istiyorum. Şu ana kadar Donald Trump Netanyahu ile bir görüşme planı bulunmuyor. En azından biz Beyaz Saray muhabirleri olarak e-maillerimize gelen bu konuda herhangi bir bilgi yok. Ve Netanyahu'yu bu anlamda Donald Trump İsrail'deki seçimler dolayısıyla sıkıştırıyor. Ama Netanyahu da aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobileri, İsrail lobileri dolayısıyla hem ABD istihbarat topluluğu, Pentagon, asker endüstriyel kompleks içerisindeki güç odaklarıyla Netanyahu'yu sıkıştırarak bir randevu almak ve bir fotoğraf vermeye çalışıyor Netanyahu. Ama Donald Trump buna bir yeşil ışık yakmış değil henüz. Tabii Hamas'ın silahsızlandırılması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de kendi barış planının uygulanması çağrısında bulunabilir. Ancak Gazze'deki sivil kayıplar ve insani kriz nedeniyle İsrail'e doğrudan eleştiri getirip getirmeyeceğinden çok emin değilim. Çünkü dengeleri sağlamaya çalışıyor. Daha fazla seçim öncesi Amerika'daki Yahudi Siyonist lobilerin üzerine gelmesini istemiyor. O açıdan da Filistin devletinin tanınması konusunda bazı batılı ülkelerle Washington arasındaki görüş ayrılıkları var bilindiği gibi. Bu meselenin üzerine çok fazla gitmeyebilir diye düşünüyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli ve Amerikalı yetkililere yönelik girişimlerini sert biçimde eleştirmesi bekleniyor. Ve en önemli konu başlıklarından bir hiç şüphesiz Ukrayna-Rusya savaşı. Merve hatırlayacaksın, CIA direktörü John Ratcliffe'i çok gizli bir şekilde Moskova'ya göndermişti. CIA direktörü yaklaşık 8,5 saat boyunca Moskova'da bulunmuş ve bir takım temaslarda bulunmuştu. Ve Donald Trump'ın Amerikan ana akım medyasına sızan bilgilere göre hem özellikle de İran konusundaki, yani İran'a istihbarat desteği sağlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerine yönelik saldırıların dolayısıyla Rusya'dan gelen istihbarat kaynaklarıyla yapıldığı yönünde eleştirileri vardı. Donald Trump'ın o konuda CIA direktörünün orada bir mesaj verdiği, bir mektup götürdüğü konuşuluyor Donald Trump'ın tarafından özellikle Putin'e. Hatırlayacağın gibi yine Jared Kushner ve Steve Witkoff daha sonra önce Moskova'ya gitti, Putin'le görüştüler. Daha sonra da Ukrayna'ya geldi, Zelenski ile görüştüler. O açıdan inanılmaz bir gün yaşıyoruz. Zelenski de bugün buraya gelecek. Onun için ben özellikle de Ukrayna ve Rusya savaşının biraz background'una dayanarak Donald Trump bugün için bir hazırlık yaptı diyebiliriz. Evet, genel olarak şu anda gündem burada. Gözlerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkacağı yere çevirmiş vaziyette. Bir hareketlilik var şu an itibariyle hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında bulunan Türk evinin önünde. Biz de A Haber olarak son 3 günden bu yana adeta alarm konusundayız ve Sayın Cumhurbaşkanı da çok yakından takip ediyoruz. O açıdan da gözlerimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlarda olacak. Hemen çıkarken o gün Sayın Cumhurbaşkanı'na mikrofon uzatmıştık. Çok sağ olsun yanımıza geldi. Çok yoğun geçeceğini bildirdi özellikle A Haber mikrofonlarına. Buradan geçerse yeniden Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mikrofon uzatıp belki birkaç kelime de olsa yapacak konuşma öncesi mesajı Türk halkına ulaştırmaya çalışacağız.
1: İrfan çok teşekkür ediyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde, her an Türk evinden ayrılabilir ve Birleşmiş Milletler binasına geçebilir. Çok kısa bir mesafe sadece karşıdan karşıya geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Canlı yayında o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. O vakte kadar stüdyoda konuklarımızla değerlendireceğiz süreci. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. E-News koordinatörü Sayın Orhan Salih de bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını bekliyoruz. Ondan evvel de Donald Trump konuşacak. Onu da canlı yayında vereceğiz ama bir yandan baktığımızda enteresan da bir zirve. Bu zirvenin geneliyle başlayalım. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı ne mesaj vereceğini soracağım. Hem İrfan Bey'e, Orhan Salih hem de sana. Hem Pezeşkiyan orada, hem Netanyahu Perşembe günü gidecek. Orada olacak. Birkaç saat kalacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Girmeden önce içeri binaya Donald Trump Rusya ile ilgili mesaj verdi. Yani bu zirvenin aslında ana başlıkları da çok net. Ukrayna-Rusya savaşı, İran'a saldırıları, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin her ne kadar şu an durmuş olsa da gündemde bunlar var. Orta Doğu var. Suudi Arabistan var. Ne düşünüyorsunuz zirvenin geneliyle ilgili? Misafirimizle başlayayım istersen. Tabii Orhan ki, Salih. İrfan Hoca'ya sorayım. İrfan Hocam, genel bir değerlendirme yaparsanız yani çok değişik de bir zirve olacak. Savaşların gölgesinde bir zirve.
2: Evet, dünyanın üst üste kriz yaşadığı bir zaman dilimine denk geliyor. İşte bir taraftan 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı 5. yılına doğru gidiyor. Daha tünelin ucunda ışık yok. Önümüzdeki ay galiba işte 7 Ekim 2026'da Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü. Orada Trump inisiyatif kullandı. Bir uzlaşı sağlandı. Ateşkes ilan edildi. Fakat İsrail ateşkes sonrası saldırganlığını sürdürüyor. 28 Şubat'ta İsrail, ABD, İran'a saldırdı. O savaşta mutabakat zaptıyla ateşkes arayışı da yarı yolda kaldı. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi esnasında Trump ateşkesin sona erdiğini açıkladı ve geçen hafta olağanüstü sürpriz gelişme oldu. İran'ın vekil kuvveti olarak kabul edebileceğimiz, aslında Yemen nüfusunun %80'inin bulunduğu bir coğrafyada Ensarullah Harekatı Husiler hem hareket alanını genişlettiler, hem de Kızıldeniz'i, Babülmendab Boğazı'nı, Aden Körfezi'ni kontrol etme inisiyatifi yakaladılar. Petrol fiyatları $110, $100 arası gidip geliyor. Dünya enerji kriziyle karşı karşıya, muacil olarak bu çatışmaların sonlandırılması gerekiyor. İsrail saldırganlığını tüm beynelmilel hukuk kurallarına rağmen bir teviye sürdürüyor. Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, işte bir kısmında belli dönemlerde yoğunluk oluyor. Hukuk tanımazlığını bir teviye sürdürüyor. Bakın bu Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı verdi. 2024 yılında işledikleri soykırım suçundan dolayı hem Yoav Galant hakkında hem Netanyahu hakkında ve 124 devlet Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf. Bunların arasında tabii ABD yok, Türkiye yok, bir takım devletler yok, fakat diğerlerine herhangi bir şekilde Netanyahu ulaştığında muacil olarak bunun savaş suçlusu olarak tutuklanması gerekiyor. Böyle dünyanın olağanüstü çatışmaların yoğunlaştığı bir zaman diliminde 81. Genel Kurul toplantıları bugün itibariyle başladı. İşte bir hafta 10 gün sürecek. Biz de en başta Trump, akabinde Erdoğan'ın ne mesaj vereceğini merakla bekliyoruz.
1: Onu sorayım Orhan Salih'e. Orhan Salih, Netanyahu ile görüşmemesi, örneğin Donald Trump'ın birebir görüşmeme yapması, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o gergin sürecin bir mesajı mıdır? Çok netlikle seçime gidiyor. Belki de son Birleşmiş Milletler konuşması olacak Netanyahu'nun. Öyle de gösteriyor anketlere de bakıldığında. Bu da bence konuşmaların bölgedeki gerginlik konusundaki kısmına yansıyacak gibi de görünüyor. Sence Donald Trump bu konudan bahsedebilir mi, bölgeden, yani Orta Doğu'daki gerginlikten? Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde neler olacak?
3: Tabii ki yani bunlardan bahsedecektir. Neresine bakarsanız bakın çok ilginç bir BM Genel Kurulu yaşanıyor şu anda. Resmen Netanyahu New York'ta istenmeyen adam ilan edilmiş durumda. Ne belediye başkanı istiyor, ne Trump görüşmek istiyor, Elon Musk da görüşmek istemiyor. Kimsenin görüşmek istemediği, dünyada izole olan bir ülkenin Başbakanı Perşembe günü sizin de belirttiğiniz gibi birkaç saatlik bir konuşma için, günübirlik bir ziyaret için New York'a gelecek. BM Genel Kurulu'nda başbakan olarak konuşmasını yapacak, arabasına binecek, geri havalimanına tekrar İsrail'e geri dönecek.
1: Bir de Mamdani'yi tehdit ederek gitti. Evet. Yani maskesini düşüreceğim orada, göreceksiniz diyerek de gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne.
3: Şimdi
1: ya kendine bir orada bir gündem başlığı mı açmak istiyor bu kadar önemsiz
3: tabii,
1: bir figür gibi?
3: Yani İsrail'de bakın seçimlere az kaldı. 27 Ekim'de yanılmıyorsam seçimler var. Knesset.

0: işte belirlenecek. Bu seçim öncesi Netanyahu için tam bir kabus şu anda yaşananlar. Çünkü bütün İsrail başbakanları İsrail'de seçim öncesi Amerika'nın desteğini almak ister. Bakın ben İsrail başbakanıyım, Amerika da benim arkamda, bana güvenin şeklinde böyle bir mesaj vermek ister seçmenlerine. Bunu Trump bu sefer yapamadı. Her seçimde İsrail başbakanları bunu yapmıştır. Shimon Peres'inden Ariel Sharon'a kadar, Ehud Barak'ına kadar herkes bunu klasik olarak yapmıştır. Ama bu sefer çok farklı Merve. Netanyahu'yla görüşmek istemeyen bir Amerikan başkanı var. Yani zaten özellikle İran noktasında, Suriye, Lübnan ve bir takım farklı noktalarda Amerika'nın dediğinin tam tersini yapan bir İsrail başbakanı var. Trump da bundan oldukça sıkılmış gibi görünüyor. O nedenle randevu vermek istemiyor, görüşmek de istemiyor. Çünkü orada hem işte aslında İsrail'de seçim olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte ara seçimler var.
1: Bir hafta sonra.
0: Oradaki ara seçimler nedeniyle de çok fazla İsrail'le, Netanyahu'yla yan yana bir görüntü vermek istemiyor. Her iki taraf için de oldukça yani düşündürücü bir zamandan bahsediyoruz. Çünkü bu sefer İsrail lobileri çok ciddi bir şekilde Trump üzerinde de baskı yapmaya başladı. Netanyahu ile neden görüşmüyorsun? Bakalım ne olacak? Çok ilginç bir şey. Bir taraftan da biz bunları konuşurken dedik ya, çok ilginç bir BMGK genel kurul. Şeyde de İran Cumhurbaşkanı var. Pezeşkian var. Yani çok yani daha 3-4 ay öncesinde.
2: Sence enteresan mıydı? Yani şu an saldırılar bir müddet de olsa durmuş olmasına rağmen İran çok ağır bir savaşta. Ve Birleşmiş Milletler de dahi olsa Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi mesela. Böyle bir dönemde İranlı yetkililerin gitmesini bekler miydin? Gitmekle verdikleri mesaj sence ne?
0: Yani beklenmiyordu aslında. BM dediğiniz o BM binasının olduğu yer biraz daha bağımsız. Yani BM toprağı olarak geçiyor. Evet. Ama oraya gitmek için de
2: sanki her ülkenin büyükelçiliği gibi biraz da.
0: Ama oraya gitmek için de bir Amerika Birleşik Devletleri toprağına inmeniz gerekiyor. Bir havalimanına inmeniz gerekiyor ki oraya gidebilirsiniz. O da çok ilginç. Yani şu anda İran'la Amerika arasında masaya oturulmuş ve bir ateşkes anlaşması imzalanmış değil. Öyle bir anlaşma yok. Sadece şartlar üzerinde birkaç belge oluşmuştu. Barış anlaşması yok. Hala devam eden, her iki tarafında karşılıklı tehditleriyle devam eden bir savaştan, kontrollü bir savaştan bahsediyoruz aslında. Ama bir taraftan baktığımız vakit ülkenin dini lideri öldürülmüş. Bütün komuta kademesi işte askeri noktasında öldürülmüş. Bütün işte tesisleri vurulmuş. Bir ülkeden, İran'dan bahsediyoruz. Pezeşkian buraya gelmeli miydi? Tabii ki gelmeliydi. Çünkü hani burada sadece Amerika yok, dünya liderleri var. O çok önemli bir şey. Yani ben hala buradayım, ayaktayım.
2: Onlarla kuracağı temas.
0: Diplomasi yürütüyorum şeklinde bir mesaj da veriyor aslında. Belki yani dediğimiz gibi hani arka kapı diplomasisinde Amerika ile İran arasında yani her iki lider de oradayken bir görüşme olmaması da zaten
2: İmkansız
0: düşünülemez.
2: Gibi, değil mi? ABD basını da onu söylüyor. Yani Donald Trump istekli Pezeşkian'la görüşmek konusunda resmi bir toplantı olmaz herhalde. Yani kameralar önünde açıklama yapılmaz ama Trump istekli ise siyasi lideriyle görüşmek konusunda İran'ın Cumhurbaşkanı'yla burada hala daha savaşı bitirmek konusunda istekli bir Trump var mıdır?
0: Trump savaşı bitirmek istiyor. Trump Ukrayna Savaşı'nı da bitirmek istiyor, İran Savaşı'nı da bitirmek istiyor. Baştan beri zaten yani Trump İran'la bir savaşın içine de çok girmek istemiyordu ama dediğimiz gibi Netanyahu'nun Trump'ı İran Savaşı'na ikna etmesi, burada etkilemesi, işte Hamane'yi öldür iş bitti noktasında Şubat'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile Trump arasında gerçekleşen o görüşme sonrası Trump çok zor durumda kaldı hatırlarsanız. Hani savaşı bitirmek istiyor ama bitiremiyor. Bir şekilde savaştan çıkması demek Amerika'nın yenilgisi manasına geliyordu. Amerika'da enflasyon çıktı. Hürmüz Boğazı'nı ilk önce açalım, muhakkak açılık olması gerekiyor tezini savundu. Sonradan kapalı olsa da bir sıkıntı olmaz dedi. Hani Amerikan dış politikası da, Orta Doğu politikası da burada büyük bir bocalama yaşadı. Ne yapacağını bilemedi. Tam bir strateji kuramadı İran Savaşı'nda. Bunun ana maddesi, etkeni de İsrail'in kendisi. Evet. İsrail çünkü Amerika'nın çıkarlarını değil, İsrail çıkarlarını ön planda tuttuğu için ve bölgede bu çatışmaların, savaşların devamı İsrail'in lehine, İsrail'in yararına olduğu için bunun devam etmesini istiyor. Ama Amerika bir türlü bu işin içinden çıkamıyor. Şimdi Hürmüz'ü bırakın, Babil Mendebe'de orada da
2: oradan saydı, bugün yansıdı Japon basınına İranlı yetkililerin verdiği

0: biraz ütopik duruyor şu noktada. Çünkü milyarlarca dolar Amerika'da bu işin, Trump hele baştayken böyle bir şeyin içine girmek istemez. Aslında hani Orta Doğu'da o işte Hürmüz'de, Bab el-Mendeb'de, İran'da savaşın daha da büyümeden bitirilmesi çok zor bir şey değil. Her iki tarafta isterse çok rahat olur. Ama savaşın her iki tarafta istese de bitirilemeyeceği bir nokta var. Rusya-Ukrayna krizi. Avrupa hazırlanıyor şu anda. Daha büyük bir savaşa hazırlanıyor. Çünkü başkent Moskova'da şu anda Putin'in hiç görmek istemediği sahneler var. Yani binlerce drone'la saldırı düzenliyorsunuz Rusya'nın başkentine. Dünyanın işte
1: en büyük rafinerilerinden birini daha vuruyorsunuz. İşte
0: süper güçlerinden birisinden bahsediyoruz. Yani 10 sene önce böyle bir şey yaşansaydı nükleer savaş başlamıştı diyebiliriz ama Avrupa Birliği ve Ukrayna'da bu işi normalleştirmeye başladı. İlk önce sınır bölgelerindeki şehirlere, kasabalara saldırdı. Sonrasında yavaş yavaş adım adım Moskova'ya kadar geldi. Hatta Moskova'nın ötesine de geçti. Rusya'nın en stratejik kritik noktalarını vurmaya başladı. Rusya artık bu nokta artık son nokta dedi. Ben de Ukrayna'ya destek veren ülkeleri vurmaya başlayacağım dedi. Bu da acaba Rusya ile Avrupa arasında bir savaş mı başlıyor, savaşa mı gidiyor?
1: O yüzden mi Trump çok kızgın Zelenski'ye ve görüşmeyecek, telefonlarını açmadı? Çünkü demiştik yani karşılıklı olarak evet, birbirlerinin enerji santrallerine saldırmayacaklar. Bunun taahhüdünü verdi ve hemen arkasından Ukrayna yine üstelik Moskova'da saldırdı.
0: Zelenski'nin işte burada çok ciddi bir şekilde bütün yapılan strateji oyunu bozması söz konusu. Trump da Zelenski'ye bu nedenden dolayı kızıyor. Çünkü her iki tarafta özellikle Putin'le Trump arasında bir görüş birliği vardı. Yani dediğiniz gibi yani enerji santrallerine yönelik bir saldırı olmayacaktı. Bunu her iki tarafta kabul etti ama Zelenski bir şekilde artık Avrupa içerisindeki işte diğer güçlerinde etkisiyle birlikte Ukrayna'nın Rusya'nın bütün stratejik ve işte enerji altyapısına yönelik saldırılarını devam ettirdi. Rusya da bu sefer daha sert bir şekilde Kiev'i vurdu. Daha sert bir şekilde Lviv'i vurdu ve drone'ları Avrupa içerine işlerine doğru salmaya başladı. Trump bu işin bitmesini istiyor. Çünkü bugüne kadar, bu saate kadar Amerika'nın da kontrol edebildiği bir savaştı. En azından kontrollü bir savaşta diyebiliriz ama bu noktadan sonra artık işler değişebilir. Ne Amerika, ne Rusya, ne Avrupa artık geri dönüşü olmayacak bir noktaya
1: Sayın
0: getirebilir.
1: Dışişleri Bakanı da dediği gibi artık yıpratma savaşından çıktı, yok etme savaşına dönüştü. Evet. İrfan Hocam, şimdi burada virgülü koyalım. Birleşmiş Milletler gündemini zaten konuşmaya devam edeceğiz ama sizce Sayın Cumhurbaşkanı, biz biliyoruz ki öncelikli gündemi Filistin konusu olacak, Gazze konusu olacak, İsrail'in saldırgan politikası olacak, işgalci politikası olacak ama sizce bu 15 dakika belki biraz da aşabilir. Bu süre zarfındaki en önemli mesajları hangi konularda olacak?
2: Yani bir kez önce global sorunlara değinecek tabii ki, işte Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması, günün koşullarına uyarlanması 2014 yılındaki konuşmasından bugüne kadar aslında motto haline geldi. BM şemsiyesi altında da bir takım komitelerin, komisyonların bu konuda çabaları vardı fakat Erdoğan bunu dünyaya duyurdu. İçinde bulunduğumuz sorunların yelpazesi çok geniş. Muaccil olarak BM sisteminde bir revizyon yapılması gerekiyor. Bunu bir kez daha güçlü biçimde vurgulamasını bekliyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1945 yılındaki güç dengesini yansıtıyor. Siz bir cep telefonu alsanız, bir kompütür alsanız ve onu hiçbir şekilde güncellemeseniz değil mi? Nasıl ki doğruyu yakalamak bakımından sıkıntı yaşarsanız aslında Birleşmiş Milletler'de de benzer bir sorun var. En başta bu vurguyu yapacak. Öte taraftan
1: çağın gerisinde kaldı diyorsunuz.
2: Kasım ayında Antalya'da küresel iklim değişikliği COP31 zirvesi var. O konuda mesajları olacak. Ben insani yardımların artırılması çağrısı yapmasını da bekliyorum. Öte taraftan Avrupa'da son seçimlerle birlikte dikkatimizi çeken bir başka trend eğilim de şu. Avrupa'da ve dünyanın pek çok yerinde yabancı düşmanlığı, ırkçılık, xenofobi, İslamofobi artıyor. Bu konularda da Erdoğan'ın konuşma aralarında, satır aralarında vurgu yapmasını bekliyorum. Tabii ki İsrail saldırganlığının muacil olarak önlenmesine vurgu yapacak. İki devletli çözüm buradaki meselenin çözümü için en temel uluslararası toplumun ulaşması gereken hedef. Bu konuda Güvenlik Konseyi'nin 80 civarında kararı var 1967 sınırlarına İsrail çekilsin diye. Bu vurguyu yapması, barış sürecinin yeniden başlamasını, öne çıkarmasını bekliyorum. Öte taraftan enerji krizine ve bunun çözümü için uluslararası toplumun

0: Kolektif hareket etmesine vurgu yapmasını bekliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Trans-Kafkasya'da Ermeni-Azeri uzlaşısı ve barış anlaşması arifesinde...
1: Yunanistan konusunda mesajları olacak efendim? Mıdır size için Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani tahminleriniz arasında? Yani çünkü ona son da... dönemdeki Yunanistan'ın gündemi Güney Kıbrıs meselesi doğrultusundaki gelişmeler mesela. Burada bir parantez açar mısınız?
0: Yani sizce? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tahrik eden bir takım oluşumlar, ittifaklar, bunların uluslararası barış ve güvenliğe hizmet etmeyeceği şeklinde burada güçlü bir vurgu yapmasını bekliyorum. Ve mutlaka Avrupa'nın aktüel sorunları, Balkanlar'daki gelişmeler aslında
1: sanıyorum ki Donald Trump kürsüye geldi, yanlış takip etmiyorsam ajanslardan gelen görüntülerden. Konuşmasına da birazdan başlayacak. İrfan Hocam, siz de tamamlarsanız cümlenizi
0: geniş
1: sanıyorum
0: bir yelpazeyi içeren bir bir böyle güçlü bir mesaj içeren bir konuşma olmasını bekliyorum.
1: Peki. Dönüyoruz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasına.
2: Amerika'nın 250. yılını ve onun muhteşem özgürlüğünü kutladığımız bu yılda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Burada özgürlük vatanını buldu bu kıtada. Ve size şu kadarını gururla söyleyebilirim ki Amerika tekrar geri döndü ve bugün ülkemiz her zamankinden çok çok daha güçlü. Bizim ekonomi

konuda lideriz. Enerjimiz dünyaya yakıt sağlıyor ve bizim ulusumuz, gücümüz, kuvvetimiz artıyor ve eskisinden çok çok daha iyi durumdayız ve geleceğimiz de çok parlak. Ben göreve başladığımdan beri 1 milyondan fazla özel sektörde istihdam yarattık ve bugün çok daha fazla Amerikalı iş bulmuş durumda, eskisinden çok daha fazla. Fakirlik oranı en düşük seviyesine düşmüş durumda Amerikan tarihini. 1,5 milyon Amerikalıyı yoksulluktan kurtardık sadece geçen yıl, ki bu da başka bir rekor. Afrikalı, Amerikalı ve Hispanik Amerikalıların yoksulluk seviyesi tarihin en düşük seviyesinde. Reel hane halkı geliri tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ortalamada 87 bin seviyesinde, ki bu daha önce benim ilk iş yaptığım dönemdekinden de yüksek. Biz her türlü gereksiz düzenlemeyi ve engeli ortadan kaldırdık bürokraside, Amerika'da iş yapmayı kolaylaştırabilmek için, ve büyük vergi kesintilerini gerçekleştirdik. Bunun sonucunda da ABD'ye çok daha fazla yatırım yapılıyor. Daha önceki hiçbir ulusa, dünyanın hiçbir yerinde yapılmadığı kadar yatırım yapılıyor. ABD borsaları 80 tane tarihi zirveyi kırdı ve bunların hepsi de geçtiğimiz 12 ay zarfında cereyan etti. Biz taahhütlerimizi tekrarladık ve 21 milyar dolar yatırım yaptık gezegenin her yerinde. Bu 4 yılda yapılan 1 trilyona kıyasladığımızda çok yüksek. 2 yıl önce bizim ülkemiz ölmüş vaziyetteydi. Şimdi ise bütün dünyanın en iyi ülkesiyiz. Ben göreve geldiğim zaman dünyanın en tehlikeli sınırına sahiptik. Şu anda Amerikan tarihinin en güvenli sınırına sahibiz. Hiç kimse davet edilmediği takdirde ve izinleri olmadığı takdirde bu ülkeye giremiyor. Geçtiğimiz 16 ayda sıfır yasa dışı yabancı Amerika'ya girdi ve bu çok sofistike kişiler tarafından yürütülen, Trump yönetimi tarafından yürütülmeyen bir süreç. Biz şimdiye kadarki en yüksek rekorları gerçekleştirdik. 125 yılın en düşük seviyesinde, 1900'den beri en düşük suç oranı yaşadık. Memphis, Tennessee, New Orleans, Louisiana'da hep suç oranları %80'den fazla düştü. Daha da düşmeye devam edecek. Geçen yılın 20 Ocağı'nda Washington D.C.'de suçla kaynıyordu şehir ve burada %87'lik bir indirim yaptık. Amacımız %100'e ulaşmak. Eğer bakacak olursanız turizm ne kadar güçlendiğini göreceksiniz. Restoranlar dolu, insanlar bizim ulusumuzun başkentiyle daha önce hiç olmadığı kadar gurur duyuyorlar. Biz ABD silahlı kuvvetlerine geçtiğimiz dönemde hiç olmadığı kadar yatırımlar yaptık ve 1,5 trilyon dolarlık bir yatırım olacak. Çok karanlık bir devrini enkaz aldık bir önceki yönetimden Amerika'da. Şimdi bunu bir altın çağına çeviriyoruz Amerika'nın. Bütün dünya bizim refahımızdan, gücümüzden, bu yeni ruhtan ve enerjetik ve güçlü Amerika'dan olumlu bir şekilde etkileniyor ve biz güçlü bir şekilde enkaz şeklinde aldığımız sorunlarla uğraşırken kararlı bir şekilde davrandık ve dünya sahnesini de yeniden şekillendirip sorunları çözmek için uğraştık, bizi çok uzun zamandır oyalayan konuları. Burada birçok bu salonda muhteşem liderler var, hepinizi çok iyi tanıyorum, ama onlar da biliyor ki bu dünyayı daha iyi, daha güvenli ve daha refah dolu bir hale getirmek istiyorsak avantajları kullanmamız lazım. Çocuklarımıza bunu bırakmasa, biz tehlikelerin bir günde artmasına izin vermeyeceğim. ABD'nin başkanı olarak sorunların çoğalmasına izin vermeyeceğim, çünkü o zaman daha büyük hale geliyorlar. Diğerleri konuşurken ben eyleme geçtim. Diğerleri barıştan konuşurken ben barış yaptım ve diğerleri tehditleri göz ardı ederken ben onlarla yüzleştim ve diğerleri cesaret
Hürriyet'ten bahsederken Amerika bunu bir fiil gösterdi. Başkaları güç vaat ederken ben gücü ABD'yi dünyanın en güçlü ülkesi haline getirmek için kullandım. Bu odadaki birçok ülkeyle 10 yıllardır süre gelen çözülemeyen sorunları çözüyoruz ve bitirilmemiş işleri tamamlıyoruz ve bunu da çok iyi yapıyoruz. Yani tehlikenin güç kazanmasına izin veriliyordu. Ve bu da terörün birinci sponsoruydu. İran İslam Cumhuriyeti 51 yıl boyunca fanatik İran rejimi kan dökerek ve kitlesel katliamlar yaparak, ölüm ve kaos yayarak bütün Orta Doğu'ya ve ötesine tehlike getirdi. Onlar Orta Doğu'nun zorbası ama artık olamayacaklar. Ben siyasi arenaya girdiğinden beri bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğim. Asla İran'ın bir nükleer silahı olmayacak. Geçen yıl göreve geldiğimde İran'la hemen müzakereleri başladım ve ekonomik işbirliğine girmek istedim. Onların nükleer programlarını bitirmelerini isteyip terörü durdurmalarını istedim ama onlar bunu reddetti. Kesinlikle reddettiler bunu. Bu çok büyük bir hataydı. Ve gece yarısı çekiç operasyonuyla ABD silahlı kuvvetleri onlara saldırıda bulunarak onları bir moloz dağının altında bıraktı. Bu rejim hala çok büyük füzeler ve dronlar üretmeye devam ediyor. Bu da her Amerikan hizmetinin bölgede güvenliğini tehdit ediyor. Aynı zamanda öyle bir füze yaptılar ki Avrupa'ya da hedef alabiliyorlardı. Bundan da çok gurur duyuyorlardı. İran'ın hedefi bu deli saldırganlığı sürdürmekti. Nükleer saldırılarla konvansiyonel füze zırhlarının ötesine geçerek. İşte düşünün, eğer böyle bir şey olsaydı, izin verilseydi bu rejim ölüm yağdıracaktı her yere. Burada hem nükleer silahsızlanmayı sağlamamız gerekiyor. ABD tarihin en kötü 11 Eylül saldırılarını da 25. yıl dönümünü biliyorsunuz andık birkaç hafta önce ve biz 3. yılını da kutluyoruz, anıyoruz 7 Ekim'deki İsrail'deki saldırıların. 1200 kişinin, masum sivillerin, aralarında Amerikalıların ve bebeklerin de bulduğu kişilerin hayatına mal oldu. Küçücük, minnacık, sevimli bebeklerin ve bu katliamı insanlığa bir hizmet olarak andılar bu saldırıyı yapanlar İsrail'de. Ve bu yıl son zamanlarda 10 bin kişi öldürüldü protesto edenler arasında. Yani düşünebiliyor musunuz, böyle bir vahşi rejime eğer büyük ölçekli terörist saldırılar yapmalarına izin verilse ne olur bir nükleer zırhı kullanarak? İşte bu gerçekliği hatırlarsak, birçok kişinin göz ardı ettiği bu gerçek, birçok başkan tarafından göz ardı edildi. Onlar bunu umursamadılar ve hiçbir şey yapmadılar.

0: yapmak istemediler sorunu, ama biliyorlardı. Eğer İran'a bir anlaşma şartı verilecek olursa ne ABD ne de başka bir ülke bunu onlara önerdiği zaman buna bir kabus dediler ve çok felaket gibi bir sorun haline döndü. 159 gemileri donanmalarının ortadan kaldırıldı. Hava kuvvetleri de ortadan kaldırıldı. Radarları ortadan kaldırıldı. Ve uçakları önceden teşhis eden sistemleri ortadan kaldırıldı. Ekonomileri bitirildi. Gitmemiş olan tek şey enflasyon, ki bu da ülkelerini mahvediyor. Ve bu oran şu anda %300 seviyesinde. Bir ateşkes yapılabilirken bunu ihlal ettiler ve sivil gemilerine saldırdılar diğer ülkeleri. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi büyük bir çoğunlukla İran'ı kınayan bu çok hain ticari gemilere yapılan saldırıyı kınayan bir bildiri yayınladığı için teşekkür ediyorum. Bu alınan karar eş sponsorlar tarafından alındı. Birleşmiş Milletler'in ülkelerinde güvenlik konseyinde bunu yaptık. Şimdi yine eşit bir şekilde birleşmemiz ve bu baskıyı artırmamız lazım. ABD donanması 1 milyon varilden fazla petrolü oradan çıkardı ve savaşın başlangıcından beri en fazla sayıda 22, 25, 32, 27 tane gemiyi her gün bölgeden, her gece o bölgeden dışarıya çıkarıyoruz. Ama benim almam gereken çok büyük de bir karar var. Acaba bir anlaşma yapılacak mı İran'la? Acaba ülkelerinin çok daha büyük bir ülkeyi inşa etmelerine izin verecek bir anlaşma yapılacak mı? Eskisinden de büyük. Orta Doğu'nun, hatta belki dünyanın en büyük ülkelerinden biri olmalarına izin verecek bir şey yapılacak mı? Yoksa bu İslam Cumhuriyeti'ni ortadan mı kaldırmalıyım ve bunu çok hızlı yapıp başka kimseyi öldürüp yok etmelerine, ülkelere ve insanlara saldırmalarına izin vermemeli miyim? Acaba hiçbir hayatta kalma imkanı vermeden ya da bir istikbal umudu olmadan onları yok mu etmeliyim, yoksa bir anlaşma mı yapmalıyım seçimlerin hemen ardından? Çünkü bunu yapmamaları aslında mantıklı değil. Ben bakalım ara seçimlerde ne yapacağım diye bekliyorlar, ama şunu unutuyorlar: ben aday olmuyorum. Ben bunu zaten yaptım ve çok büyük bir seçim zaferiyle seçimleri kazandım. 2,5 yıl daha da bu pozisyonda kalacağım. Cumhuriyetçi Parti aday olacak ve ben onlara yardımcı olacağım, ama ben şahsen aday olmayacağım. O yüzden hiçbir şekilde bu seçimlere bir destek vermeyeceğim İran konusu söz konusu olduğunda. Yani bu konu hiç zihnimden bile geçmedi. Şu kadarını söyleyeyim: İran'ın asla bir nükleer silahı olmayacak. Bunlar ödlek ve hainler. Teşekkür ederim.
1: Cowards and traitors would love to say the United States.
0: Bu ödlekler ve hainler ABD'nin cephanesi çok az kaldı diyebilir, ama bu doğru değil. Her zamankinden daha fazla, hiçbir zaman kullanmamızı bile sağlayamayacak kadar çok cephanemiz var ve depolar dolusu cephanemiz var ve eskisine göre çok daha muktediriz ve en yüksek seviyesindeyiz gücümüzü ve birçok tesisler açılacak. 18 tanesi şu an inşa ediliyor dünyanın en büyük savunma şirketleri tarafından. 18 tane tesis inşa ediliyor ve bunlardan bazıları çok hızlı bir sürede bitirilecek ve bu hızlı inşaat çok hızlı bir şekilde yerleştirilmesine izin verecek her türden füzenin ve cephanenin ve bizim müttefiklerimize de şimdi olduğundan çok daha hızlı bir şekilde yardımcı olmamızı sağlayacak. Bütün ulusların bize katılmasını istiyorum ve İran'a ekonomik izolasyon sağlamamız konusunda destek vermelerini istiyorum. Biz onların nükleer heveslerini kursaklarında bıraktık ve terör desteklerini kestik. Bu terörist rejim çok kötü bir şekilde davranıyor ve güçlü ve güvenliymiş gibi davranıyorlar, ama aslında zayıf ve umutsuz bir haldeler ve biz son 51 yıllık bu

0: İran terörü fecaatinden kurtulacağız ve petrol fiyatları eskisinden de, bu çatışmanın başında olduğu seviyeden de aşağı seviyelere inecek. Çünkü o zaman hatırlarsanız petrol fiyatları gayet düşüktü. Bizim her türlü sorunu çözme konusunda kararlılığımız var. Büyük şeyler hızlı olabilir ve çok da çabuk gerçekleşebilir. İşte burada Gazze'deki savaşı bir önceki toplantımızda devam ediyordu ve alınan esirler Hamas tarafından tutuluyordu ve hiç de çözüme ulaşmayacakmış gibi görünüyordu. Fakat burada yan tarafta genel kurul bir yandan devam ederken aldığı adımlar bir şeyleri değiştirdi ve kısa bir sürede Gazze'deki savaşı bitirdik ve binlerce hayatı kurtardık ve bütün kalan esirleri de eve getirdik. Hem yaşayanları hem de vefat etmiş olanları. Teşekkürler.
1: Everyone thought it was a miracle.
0: Çok teşekkürler. Herkes bunun bir mucize olduğunu düşündü, bizim bunu yapabilmiş olmamızı ve bizi kutladılar. Ben de şükranlarımı ifade etmek istiyorum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne. Bu oy birliğiyle bizim 20 maddelik Gazze barış planımızı onayladıkları için ve bir barış heyeti oluşturulduğu için, ki bu çok kıymetli insanlardan oluşuyordu. Yaklaşık 30 ülkeden katılımcı vardı bu heyette ve çok teşekkür ediyoruz bu üye ülkelerin milyarlarca ve milyarlarca yardım bağışında bulunan ülkelere. Biz bir taraftan Fas'ı, Bahreyn'i yeniden inşa ediyoruz. Bu ülkeler Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve birçok ülkeye destek, birçok ülke destek verdi. Paralar ve bu paralar da tam ihtiyaç duyulan yere gidiyor. Böyle çok cömert ülkeler vardı. Bir de inanamayacağınız rakamlarda söz konusu oldu. Çünkü insanlar insani yardımların düzgün bir şekilde yapıldığını bilmek istiyor. Bunlar harika bir şekilde yapıldı. Bir taraftan bizim devriyelerimize, askerlerimize, birliklerimize, polisimize de teşekkür etmişim. Endonezya, Fas, Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Mısır, Ürdün ve diğerlerine de teşekkür etmek istiyorum. Ben göreve geldiğimden beri benim için çok büyük bir onur oldu 8 tane savaşı bitirmek ve bu ülkelerin birçoğunun liderleriyle dostane bir ilişki kurduk. Bunu yapmak benim için çok büyük bir onurdu. Bu savaşlardan birçoğu çok uzun yıllardır, hatta bazıları 10 yıldan uzun süredir devam ediyordu ve bu barış sağlama işini benim çok özel şahsi ilişkilerim sayesinde gerçekleştirdim. Çok çok özel ilişkiler ve hem tarifeleri kullanarak hem de tarifelerle ilgili bazı tehditleri ve diğer şeyleri kullanarak bunu yaptık. Bunların arasında Kamboçya var, savaş bitirdiğimiz yerler, Tayland, Kosova ve Sırbistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda var, Pakistan ve Hindistan var, Ermenistan ve Azerbaycan var ve tabii ki Gazze'deki savaş, daha önce de ifade ettiğim gibi bütün esirlerin gerek canlı gerek ölü olarak geri alınması. Bana bir teşekkür mektubu yazdı bu ülkelerden bazıları. Mesela Pakistan Başbakanı dedi ki Donald Trump 30 milyon kişinin hayatını kurtaran kişidir, belki daha da fazlasını. Azerbaycan Başkanı dedi ki Başkan Trump 6 ayda hiç kimsenin yapamayacağı bir mucizeye imza attı. Ermenistan Başbakanı bu anlaşma Başkan Trump'ın şahsi alakası olmasaydı asla mümkün olamazdı ve barışı olan kesin kararlı olmasaydı olamazdı. Kamboçya Başbakanı dedi ki Başkan Trump'ın muhteşem devlet adamlığı ve kompleks sorunları anlamak ve felaketle sonuçlanacak savaşları önlemek konusunda diplomasiyi kullanma becerisi bu kadar kararlı bir şekilde uygulanıp ateşkes ve barışı sağlayamazdı başka birisi olsaydı dedi. Çatışma olan yerlerde çok sayıda hayatın kaybedildiğini önlemek için bunu yapmamız zaruriydi. Ve tabii ki barışın yeniden tesis edilmesi, inşa edilmesi. Ruanda Başkanı dedi ki Başkan Trump barışa fayda sağlama imkanını görünce anında olaya girdi ve 32 yıldır devam eden milyonlarca kişinin hayatına mal olan bu çatışma

çalışma bitti ve çözümlendi. Birçok ara buluculuk çabası yapılmıştı ama hiçbiri şu ana kadar başarılı olmamıştı dedi. Ta ki Başkan Donald Trump yeni ve etkili bir açıklama yapana kadar, ki bu açıklama bölgeye barış ve imkan getirdi. Biz bunun daha önce imkansız olduğunu düşünüyorduk. Biz Rusya ve Ukrayna liderleriyle de çok yakın temas halindeyiz. Bunu yaptığımız zaman insanlar zannedilenin çok daha altında bir sürede yaptığımızda insanlar aslında neler yaşadığını anlayacak. Yani ayda 25 bin asker ölüyor ve ben bu savaş alanı fotoğraflarına baktığım zaman artık bunları görmek bile istemiyorum. Çok korkunç. 25 bin kişi iki taraftan bir ayda hayatını kaybediyor. Ve Birleşmiş Milletler ve İran da bunu yapacağız. Bir şekilde, o şekilde, bu şekilde, ama bu iş yapılacak. Ve son buradaki toplantımızda sonra bir yıldan sonra çok şeyler cereyan etti bir yıl zarfında. Birleşmiş Milletler silahlı Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetleri Venezuela'da bir harekat yaptı ve orada askeri üslerini düzgün bir şekilde saldırılara karşı korunuyor olduğu düşünülen bir yerde suçlu Maduro'nun şeyleri vardı, faaliyetleri vardı. Onları ortadan kaldırdık ve çok yakın bir şekilde Venezuela'nın yeni liderleriyle Venezuela halkına çok daha parlak bir gelecek sağlamak için çalışıyoruz. Geçen ay en büyük petrol anlaşmasına imza attık tarihi. 65 varil petrol için ve bu enerjinin bütün dünyaya yayılmasına yardımcı olacak. En büyük dünyanın petrol firmaları bölgeye şu anda girmekte ve tamamen inanılmaz işler yapıyorlar. ABD ve Venezuela'yı bir araya koyduğumuzda dünya petrolünün %60'ından bahsediyoruz.

Venezuela'daki faaliyetlerimiz ABD'nin Amerika'ya karşı tehditlere izin vermeyeceğini gösterdi. Batı yarı kürede kimsenin ayağına yer etmesine izin vermeyeceğini gösterdi. Bizim silahlı kuvvetlerimiz ulusal çıkarlarını korumak için ABD'ye

Venezuela halkına çok daha parlak bir gelecek sağlamak için çalışıyoruz. Geçen ay en büyük petrol anlaşmasına imza attık tarihi. 65 varil petrol için ve bu enerjinin bütün dünyaya yayılmasının çoğunluğu maalesef çetelerin ve kana susamış kartellerin kontrolünde kontrolsüz göç var ve saldırgan muhalif güçler hasta ve aklını kaybetmiş düşmanların olduğu bir yer. Biz ABD'nin silahlı kuvvetlerini gerektiği zaman kullanacağız. Gerek bizim bölgemizde, gerek dünyanın herhangi bir yerinde hepimize daha iyi, güvenli bir gelecek sağlamak için bunu kullanacağız. Ve şu anda da bu zaten cereyan ediyor. Ben göreve geldiğimden beri uyuşturucu kartellerini ve terörist organizasyonları hedef aldım. Ve silahlı kuvvetlerimiz onları ortadan kaldırdı. Karteller Batı yarımküresinin IŞİD'leri. Bunlar iyi insanlar değiller ve savaşıyorlar ve hem medeniyeti hedef alıyorlar hem tecavüzler yapıyorlar. IŞİD gibi insanları öldürüyorlar, esir alıyorlar ve esir aldıklarını da geri vermiyorlar. ABD'nin yaptığı birçok saldırıyla uyuşturucu kartellerinin %97'sini ortadan kaldırdık. Yani okyanus vasıtasıyla gelen uyuşturucu ticaretinin %97'si ortadan kaldırdı. Bakın gördüğünüz gibi videoda çok hızlı bir şekilde yok oluyorlar ve kimse %97 gibi bir oranın mümkün dahi olduğunu düşünmüyordu. Bunları yaptık. 3 ay önce de Venezuela çete lideri Daragua ortadan kaldırdık. Meksika kartel şiddetinin zirvesiydi. Bu ABD'nin kabul edebileceği bir şey değil. Çünkü onlarla 2000 kilometrelik bir sınırımız varsa düşman karteller orada olamazdı bizim için. Bu insanlık düşmanlarına karşı harekete geçtik ve benim yönetimim yapısal bir değişikliği de hedef alıyor Küba ile ilgili. Komünist rejim orada çok büyük baskı altında. Şimdiye kadar olmadıkları kadar büyük bir baskı altındalar. Kesinlikle tamamen bitmiş bir devlet. Yani hiç olmadığı kadar bitmiş bir vaziyetteler ve daha da düşecekler. Marco Rubio orada bir müzakere sürdürüyordu Küba'yla. Bakalım nasıl olacak onun sonu. Ve bu yabancı düşmanların ABD'yi kendi kapımızda, eşiğimizde tehdit etmesine izin veremeyiz. Tabii bunlar sol, aşırı solcu radikaller ve komünistler tarafından destekleniyor. İçişleri Bakanlığımızın söylediği gibi bu radikal gruplarla, ABD'nin komünist partisi gruplarla ve TIFA'yla yakın temas içindeler ve Amerikan sosyalistleri grubuyla. Komünizm asla Amerika'ya gelmiyor. Ve Küba'ya müdahale ettiğimizde de Meksika'ya da güvenlik ve emniyet gelecek. Meksika hükümetiyle temaslarımızda çok yol kat ettik. Onlar da kartel bitme istemiyorlar. Ve o gün geldiği zaman bütün bu bölge çok daha güvenli, çok daha güzel bir yer olacak yaşamak ve ilerlemek için. Birkaç gün önce ABD aynı zamanda benzeri görülmemiş bir anlaşma yaptı. Kuzey cephemizle ilgili, Kuzey Amerika İttifakı ile ilgili, yani bizim Grönland diye bildiğimiz bölgeye dair. Danimarka Krallığı'na ait harika, inanılmaz bir ülke ve Grönland halkının kendisi ABD'ye kalıcı kontrolü verdi, güvenliği temin açısından bu ülkede. Biz de gereken her şeyi yapabilecek kabiliyete sahibiz. Amerikan kıtasını, Avrupa'yı ve diğer yerleri korumak için hiçbir ABD düşmanına bir askeri varlık elde etme imkanı verilmeyecek Grönland'da. Ya da bizim yazılı kesin onayımız olmadan oraya yatırım yapamayacaklar. Büyük bir askeri varlık tesis edeceğiz. Orada uygun görülen konumlarda, lokasyonlarda iki büyük askeri üs kuracağız. Bu anlaşma
bugün günün ilerleyen saatlerinde imzalanacak ve ben Danimarka'nın ve Grönland'ın harika insanlarıyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Harika bir bağ

bulacağız o arada ve Amerika'nın ayak izini Arktika ve Kuzey Atlantik'e koyacağız. Amerika'nın bu hareketleri onları çok ciddi bir şekilde koruyacağı gibi NATO'nun lideri Mark, biliyorum sen de dinleyiciler arasındasın, sen büyük bir lidersin Mark Rutte. Şimdi NATO da eskisinden çok daha güçlü. Hiç kimsenin yapılacağını düşünmediği şey, yani katkılarını %2'den %5'e çıkarmak gibi başarılamayacak şeyler yapıldı. Bu onlar için çok daha büyük bir koruma sağlayacak. Biz bu korkunç savaşı bitirmeyi hedef alıyoruz Rusya ile Ukrayna arasındaki. Söylediğim gibi binlerce ve binlerce insan hayatını kaybediyor her ay. Geçen ay Senatör Lindsey Graham yeni bir yasayı kongreden geçirdi. Yeni tarifeleri içeren ve eğer gerekiyorsa ben bunları da kullanacağım. Bu öldürmelerin artık sonunun gelmesi gerekiyor. Burada bizim muhteşem First Lady'mizin çabalarını da anmak istiyorum. Birçok tehcir edilmiş Rus ve Ukraynalı çocukların ailelerine kavuşması için çaba sarf etti. Teşekkürler First Lady. Nerede bizim First Lady'miz? Nerede kendisi? Buralarda bir yerde. Evet, kendisini göremiyorum ama buralarda bir yerde. Çok teşekkür ediyorum Sayın First Lady. Siz çok iyi işler çıkarıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz ve aynı zamanda tarihteki ilk First Lady'siniz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katılan. Bu konuda da çok iyi bir iş çıkardı. Daha sonra bir davetin de ev sahipliğini yapacak genç insanların dünyada hayatını kurtarmakla ilgili. Melania, çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir iş çıkarıyorsun gerçekten. Büyükelçi Michael Walls tarafından yürütülen bir şey var Birleşmiş Milletler'de. Başka birçok ülkede Birleşmiş Milletler tarihinin en çarpıcı reformlarını da sağlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in bütçesini %15 seviyesinde değiştiriyoruz ve Birleşmiş Milletler bürokrasisinden 4000 tane pozisyon kesiliyor ama bu aşırı solcu gündemlerin burayı ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Geçen yıl benim yönetimim belirsiz muğlak bir Birleşmiş Milletler'in uluslararası maraton organizasyonunu bitirmek durumunda kaldı. Mesela ilk global karbon vergisi ortaya atılmıştı. %10 ila 20'sini etkileyecekti deniz yolu nakliyesini. Bu kontrolsüz şeylerin olmasına biz Amerika Birleşik Devletleri olarak izin vermeyeceğiz. Çok teşekkürler. ABD aynı zamanda kontrolsüz bir kurum olan uluslararası ceza mahkemesinin varlığını da kabul etmiyoruz. Çünkü bu aslında bizim üzerimizde hiçbir yetkisi olmayan Amerikan karşıtı bir kurum ve bu ICC'nin de bu rolden biz istifa ettik, bu kurumdan. Çünkü bu da aynı derecede kabul edilemez bir şey. Dünyadaki bu kadar sahici korkunçluklar varken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları örgütü ABD'yi eleştirip duruyor. Biz çocukları korumaya çalıştığımız için, bu cinsiyetle ilgili akıl almaz saçmalıkları ortadan kaldırmaya çalıştığımız için ve onların yaptıkları şeyler akıl alacak bir şey değil. Cinsiyet değişikliği ve çocukların belli organlarının cerrahi müdahaleyle alınması, mutilasyonu gibi şeyler akıl alacak şeyler değil. Hristiyanlar dünyanın birçok yerinde yargılanıyor ve cezalandırılıyor. İnanamazsınız. İşte burada Hristiyanlara karşı işlenen suçlara baktığımızda Amerika'nın bizim dünyanın en tehlikeli çetelerine sınırlarımızı açmamızı istiyorlar. Dünyanın en kötü yerlerinden gelen insanlara artık biz sınırlarımızı açmayacağız. Daha önceden bunu yaptık ama artık bunu yapmayacağız. Şurası çok ironik. Yani Birleşmiş Milletler'in tamamı bir kurum olarak UNESCO grubu
ülkelerin UNESCO'daki grupları kültürel

küresel miras için oy verdiler ama bunlar globalistlerin kitlesel göçleri kültürel miras adı altında desteklediği bir yer. Öyle bir insan hakkı olamaz yasa dışı göçmenlere karşı, ama bu bağımsız ülkeye karşı söz konusu olabilir. Biz bunu onlara karşı savunuyoruz. Siz de böyle yapmanız lazım ve Birleşmiş Milletleri globalist bu oyunlara, yapay zeka ile ilgili de dikkatli olması lazım. Bu konudan çok bahsediliyor, yapay zeka konusunda. Şimdi bir süper zekaya evrildi bu isim, değişti. Çünkü yapay sıfatı onu sanki sahteymiş, yalanmış gibi gösteriyor, ama bu yapay veya yalan değil, harika, muhteşem bir şey bu zeka. Ama dikkatli de olmamız lazım, çünkü söylediği şeyin tam tersini de yapabiliyor. Bu noktadan sonra Birleşmiş Milletler'in evraklarının tamamında çok daha net bir terim kullanılacak yapay zekaya hitap ederken. Buna biz artık süper zeka diyeceğiz. Yani süper zekanın yeni çağına, yani AI değil de SA'ya, GZ değil de SZ'ye hoş geldiniz diyelim. Bakalım bunun bizim üzerimizde gücü var mı? Bunu çok yakın zamanda anlayacağız. Süper zeka, her yeni teknoloji belli zorluklar getirir. Süper zeka da buna bir istisna değil. Burada 12 yıl içinde global ısınmadan dolayı herkesin öleceğini söyleyenler var. Ama bakın, ilginç olan şu, global iklim değişikliğiyle dünya soğuyor, daha çok ısınmıyor. Şimdi bunun gibi yapay zeka hepimizi öldürecek de robotlar her şeyi ele geçirecek ve bütün her şey bir felaket olacak diyorlar. Bunlar da yine aynı o gruptaki kişiler. Bu grup Ukrayna hikayelerini çıkaranlar, iklim değişikliği, açık sınırlar. Bakın şunu unutmayın, her kim bu yapay zeka işini kazanırsa, süper zekayı kim kazanırsa kazanan o olacak. Bu grup kazanacak. Ve şimdi biz Çin'e karşı bir üstünlük elde ettik ve bunu da çok düzgün ve güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bütün sanayi devriminden de daha büyük hale gelecek bir şeyin gelişmesine ben engel olmayacağım ve çok da dikkatli olmamız lazım. İşte bu yüzden Adalet Bakanlığımızda bununla ilgilenenler var. Zaten bu konuyla ilgileniyorduk. Çok da güçlü orası. Çok da iyi çalışıyor her şey. Diğer kolluk kuvvetleri de bu konuya müdahil olabilirler eğer böyle bir şey gerekirse. Ancak sadece süper zekayı biz teşvik ediyor olabiliriz. Onu kısıtlamayacağız. Ve Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla yakından takip edeceğiz. ABD bu süper zekanın liderliğini yapmaya devam edecek. Bunu güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanacağız. ABD asla bir cepheyi terk eden ya da bir zorluktan kaçan bir ülke olmamıştır. O zorluk ne kadar büyük olursa olsun, biz şunu biliyoruz ki 250 yıllık bir süreden sonra Amerika hiçbir şeyi kolay kazanmadı ve biz asla asla ve asla teslim olmayacağız. Burada tam da New York'ta George Washington bağımsızlık beyannamesini açıklamıştı 1776'da ve bu sonsuz kelimelere, ebedi kelimelere baktığımız zaman bir İngiliz işgaline karşı 100 gemiye karşı mücadele ettiler ve binlerce asker bu gemilerden iniyordu. Kimse bizim bir şansımız olmayacağını düşünüyordu ama biz kazandık. İşte o ilk Amerikalılar da biliyordu ki büyük prensiplere inanıyorsanız o zaman bu irade, bu cesaret, bu güven bizde var. Bunları savunacak. İşte yine 2,5 yüzyıl sonra aynı şehirdeyiz. Zamanımızın büyük olaylarını, meselelerini konuşmak için. İşte bu aslında her ulusun meselesi. Bu salonda bulunan, ya ileriye karşı güçlü ve dayanıklı bir şekilde ilerleyeceğiz insanlık namına düşmanlara karşı, ya da şüphe ve korkuya teslim olacağız ve küçüleceğiz. Eğer küçülüp daralmayı seçersek

0: O zaman insanlarımıza karşı ne diyeceğiz? Ama bir arada durup dayanışırsak burayı daha güvenli ve büyük bir yer hale getirebiliriz. Uluslarımızı daha güçlü, daha büyük hale getiririz. Ekonomimizi daha müreffeh hale getiririz. Refah ve adaleti sağlarız. Burada Birleşmiş Milletler'de de biz dünyanın her yerinde onlar namına ayakta duracağız. Daha gelecek, daha ümit var ve daha muhteşem bir geleceği sunabileceğiz. Şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde çok teşekkür ediyorum. Allah dünyanın bütün ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun. Hepinize çok teşekkürler.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuşması sona erdi. Bilmiyorum süre tuttu mu arkadaşlarımız ama 15 dakikayı çoktan aştı. Bu arada ekranın sol tarafında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkış yapacağı anları bekliyoruz. Türk evinin kapısında gazeteci ordusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Hemen sokağın karşısındaki Birleşmiş Milletler binasına geçiş yapacak buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2021 yılında inşa edilmişti Türk evi. Yine bir Birleşmiş Milletler haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılışla hizmet vermeye başlamıştı ve o günden beri de Cumhurbaşkanı Erdoğan her Birleşik Amerika Devletleri ziyaretinde burada kalıyor, görüşmelerini burada gerçekleştiriyor. Bugün de görüşmeleri var, dün de görüşmeleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Saat 18.20'de planlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması prototipe göre. Birazdan Ürdün Devlet Başkanı Abdullah'ın konuşmasını dinleyeceğiz ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha 16. defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaplarını gerçekleştirmek üzere işte bu kürsüde olacaklar. Birazdan da çıkış yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Her an çıkış yapabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz de stüdyomuzda konuşmaya devam edelim. Bu çok enteresan Birleşmiş Milletler zirvesini biraz da Donald Trump'ın konuşması üzerinden. İrfan Hocam, Donald Trump tekrar etti. Dedi ki İran Savaşı ara seçimlerin ardından bitecek. Ben böyle inanıyorum dedi birkaç başlık. Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatlarının azaldığına yönelik Pentagon raporları vardı. Hep bunu reddediyordu. Yine kürsüden de reddetti. Bu arada İrfan Sapmaz bizi de bekliyor. Hocam size döneceğim. Her an Cumhurbaşkanı çıkabilir. Muhabirimiz orada. İrfan Sapmaz'a dönelim biz hemen.
2: Evet, merhabalar Merve. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkması için çok ciddi bir hareketlilik var. Malum Sayın Cumhurbaşkanı hemen Türk evinde bulunuyor ve Türk evinden çıkıp yürüyerek, şu anda anladığımız yürüyerek geçecek Birleşmiş Milletler binasına ve şu anda da zaten korumalar şu anda tamamıyla yolları açıyorlar. Güvenlik son derece hassas malum şu anda. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına şu anda kilitlenmiş vaziyette malum, hem Türkiye hem dünya İslam ülkeleri özellikle. O açıdan da biz de çıkışını bekliyoruz. Konuşacak mı, herhangi bir sorumuza cevap verecek mi onu bilmiyoruz ama biz zaten şu anda kendisi geçerken haber olarak da mikrofonumuzu uzatacağız. Belki bir iki mesaj almaya çalışacağız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yapacağı konuşma son derece önemli. O açıdan da tüm dünya medyası Merve şu anda burada kilitlenmiş vaziyette. Birleşmiş Milletler'in etrafındaki tüm yollar kapatılmış vaziyette. Bir taraftan tabii biraz önce Donald Trump'ın gelişiyle birlikte de çok ciddi bir hareketlilik vardı. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışıyla ilgili de çok ciddi bir hareketlilik var. Sadece Cumhurbaşkanımızı koruyan koruma ekibi değil, aynı zamanda da gizli servis.
3: Şöyle yan dursan da ben şu araya girsin.
2: Gizli servis aynı zamanda da New York Polis Departmanı tamamıyla Türk evinin etrafını çevirmiş vaziyette ve yollar açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını bekliyoruz. Tabii vereceği mesajlar son derece önemli olacak. Tabii birinci derecede hiç şüphesiz Gazze meselesi, Filistin meselesi olacak. Suriye, Ukrayna, Ukrayna ve Rusya savaşı olacak. Suriye meselesi olacak. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dikkatlerin üzerinde olacağını kendisi de biliyor hiç şüphesiz. Dün gece de zaten bir toplantıya katılmış ve orada da çeşitli mesajlar vermişti. Bugün ana akım, ABD ana akım medyasında taradım. Özellikle Merve, tüm dikkatler şu anda bir taraftan da Sayın Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde olacak. Tabii bugün Mesut Pezeşkian buraya gelecek. Donald Trump'la bir görüşmesi planlanıyor. Donald Trump'ın söylediğini söylüyorum. Bir görüşmesi olacak. İran krizi şu anda Birleşmiş Milletler gündemine

0: Birinci sırasına en azından Donald Trump açısından baktığımız zaman oturmuş vaziyette. Mesut Pezeşkian'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir program olup olmadığını bilmiyorum. Şu ana kadar herhangi bize ulaşan bir şey yok. Ama görüşebilirler de Birleşmiş Milletler'de aynı ortamda olacaklar mı onu henüz bilmiyoruz Merve. Ama şu an itibariyle Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in hemen karşısındaki Türk evinde tüm dikkatler Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışına çevrilmiş vaziyette Merve.
1: İrfan çok teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herhalde birazdan da çıkış yapacaklar. 1-2 dakika zaten değil mi Orhan Sali o binaya
2: yani
1: geçmesi?
2: Bu binadan çıkacak, Türk evinden çıkacak. O kaldırımdan yürüyecek. Karşıya, yolun karşısına geçip tekrar bir 50-60 metre gittikten sonra BM binasına giriş yapacak. Oradan genel kurul salonuna doğru yürüyecek. Tabii az önce hani dediğimiz gibi planlanan dışında yani konuşmacılar konuşma sürelerini uzatıyorlar. Trump biraz uzunca konuştu. Öncesinde Lula da Silva da konuştu. Biraz program sarkmış gibi görünüyor. En azından evet, bir 20 dakikalık bir sarkma gibi görünüyor. Henüz bilmiyorum kısa bir arada verildi mi ama
1: evet sanki genel görüntüye de geçti değil mi? Genel plana da geçti.
2: Evet, Ürdün Kralı konuşacaktı. O konuşmaya henüz geçilmedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce Ürdün'ün bir konuşma yapması bekleniyor.
1: Evet. Sanıyorum bir hareketlilik
2: tekrar
1: var
2: kürsüye. Canlı olarak doğru. Herhalde ekrana yansıyor. Küçük bir ara. Tabii şimdi Trump
1: tabii
2: konuştu.
1: Tabii salondan da bilgi gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir ara verildiyse tabii. Eğer Ürdün Devlet Başkanı Abdullah'ın konuşması da tabii birkaç dakika sonra olacaksa muhtemelen çıkışını da ona
2: şimdi
1: göre.
2: Şimdi Merve bu ilginçtir burası genel kurul. Arkasında hemen küçük odalar var. Bilateral rooms'lar da var. Mesela hani Trump az önce konuşmasını bitirdi. Konuşmasını bitirdikten sonra da hani oradaki katılımcılardan bir kısmı ayaküstü de olsa bazı
1: konuşmak
2: istiyor, görüşmek istiyor, bazı fikirlerini söylemek istiyor. O yüzden biraz kısa bir arada verilmiş olabilir.
1: Şu an canlı
2: sonuçta ev sahibi Amerikan Başkanı Donald Trump.
1: Ekranın sağ alt köşesindeki küçük kutudaki görüntüler sanıyorum Donald Trump'ın salondan çıktı ama işte Orhan Salih senin de dediğin gibi arka tarafta görüşme odaları var, küçük toplantı odaları var. Muhtemelen onlardan birine geçecek mi Donald Trump yoksa binadan çıkacak mı? Bir yandan ona bakıyoruz ama çıkacak gibi sanki.
2: Bu binada daha toplantıları var Donald Trump'ın.
1: Daha devam edecek Sayın Cumhurbaşkanı da değil mi? Toplantısının ardından birkaç saat daha kalacaklar. Evet. Burada görüşmeleri olacak. Yani genel planlama çerçevesinde Türkiye saatiyle bu gece saat 12'ye kadar sanıyorum ki bu binada görüşmeleri olacak. Dün de kabul görüşmeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabulleri de oldu. Bunu bekliyoruz. İrfan Hoca'ya bir değerlendirmesini sormuştum Donald Trump'ın konuşmasının. Ukrayna-Rusya savaşı da vardı İrfan Hocam Donald Trump'ın gündeminde. Artık bitmesi gerekiyor bu korkunç savaşın dedi. Yine 8 savaş bitirdiğini bu kürsüden dile getirdi Donald Trump. Grönland meselesiyle ilgili Danimarkalı ve Grönlandlı muhteşem dostlarımızla muhteşem kararlar alacağız. Muhteşem ilişkiler yapacağız, kuracağız dedi. NATO'dan bahsetti. Hemen oradan zaten Rusya konusunda geçti. NATO'dan bu arada Ürdün Devlet Başkanı'nın da konuşması başladı sanıyorum ki herhalde Sayın Cumhurbaşkanı da 1-2 dakika içerisinde çıkarlar Türk evinden. Sizden kısa bir değerlendirme rica edeyim İrfan Hocam.
3: Evet, çelişkilerle dolu bir Trump şovu izledik. Ben bazı başlıkları not aldım. Yani hiç olmadığı kadar güçlüyüz. ABD geri döndü. Venezuela ile çok iyi bir anlaşma yaptık. Mesela oradaki Venezuela'nın petrolü üzerinde eşit olmayan anlaşmayla el koymasını burada bir başarı olarak görüyor. Gazze Savaşı'nı sona erdirdik. Binlerce insanın hayatını kurtardık. Ekonomimiz tüm dünya tarafından kıskanılıyor. Hürmüz'den 1 milyar varil petrolün akışını ABD sağladı. NATO eskisinden daha güçlü. %2 olan ülkelerin paylarını %5'e çıkardık. Rusya Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istiyorum. Birleşmiş Milletler bütçesinde %15 kesinti yapacağım. Orada lüzumsuz harcamalar yapılıyor. Yani Trump'ı konuşurken hep diyoruz.
1: Nerede bipolar, burada çelişkiler? Hadi bunlar başlıklardı hocam.
3: Bipolar, narsist, makyavelist, oportunist, megaloman, yani bunu biliyoruz. Bu bütün arada, konuşmalarına yansıyor.
1: Sanıyorum ki ve Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyorlar çünkü hareketlilik arttı kapıdan değil mi?
2: Yani heyetin bir kısmı yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Heyetler, evet.
2: Eli kulağında çünkü yavaş. Bir sonra

0: konuşmacı Cumhurbaşkanı olacak BM Genel Kurulu'nda. O da şu anda son hazırlıklar yapılıyor.
1: Buyurun İrfan Hocam, çelişkilerle dolu bir konuşma.
2: Evet, yani Trump'ın bu konuşmasındaki çelişkilerin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde daha teferruatlı olarak konuşacağız. Fakat klasik bir Trump şov ile karşı karşıya kaldık.
1: Hocam sanırım Sayın Cumhurbaşkanımız çıkış yapıyorlar. Evet. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı şu an Türkiye'nin kapısından çıkış gerçekleştirdiler. Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyorlar.
3: Kolay gelsin efendim, Allah yardımcınız olsun. İstanbul, duyuyor musunuz beni abi?
1: Evet. İrfan, seni duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıldılar. Türkiye'nin kapısından çıktılar.
3: Sayın Cumhurbaşkanı ayrıldılar. İşte bir merhabalaştık ama ayrıldılar. Konuşmadılar. Emin Hanım'la birlikte şu anda Birleşmiş Milletler'ine geçiyorlar. Donald Trump'ın konvoyunu görüyorum hala burada. Yani aynı anda Sayın Cumhurbaşkanı ile Donald Trump Birleşmiş Milletler binasında olacak. Daha önce Tom Barak görüşeceği yönünde bazı açıklamalarda bulunmuştu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la. Belki içeride de bir arada gelebilirler diye düşünüyorum ama şu an içerisinde programda herhangi bir şey görmüyoruz. Ancak her halükarda bu akşam zaten yaklaşık Türkiye saatiyle sanıyorum 1.30-2 civarında New York'ta bir akşam Donald Trump ve Melania Trump bir program veriyorlar. Orada Sayın Cumhurbaşkanı, Emine Hanım da olacaklar. Belki orada görüşürler. Onu kesin olarak bilmiyoruz şu anda Merve. Evet, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'den ayrılıp hemen sağ tarafında görüyorsunuz Birleşmiş Milletler binasına geçtiğini söyleyebiliriz. Son derece dinlenmiş görünüyordu. Çok yoğundu çünkü. Dün çok yoğundu. Geldiği andan itibaren gece saatine kadar birçok ülkenin başbakanları cumhurbaşkanlarıyla temaslarda bulundu. Gün içerisinde temaslar oldu ama bugün dün ayak üzere zaten bir merhabalaşmıştık Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Haber mikrofonlarından da kısaca bir açıklama da yapmıştı. Çok iyi geçeceğini söylemişti. Şimdi tekrar geçerken yine bir merhabalaştık Sayın Cumhurbaşkanı ve Emine Hanım'la. Son derece yüzünde dinç bir hava vardı son derece. Ama bugün vereceği mesajlar tüm dünya açısından çok önemli olacak. Biraz önce zaten sen yayındayken Donald Trump'ın konuşmalarını verdik. Burada işte daha önce aktardığım gibi Donald Trump'ın gündeminde şunu da birinci derecede hiç şüphesiz İran var. Daha sonra da Rusya-Ukrayna savaşı var. O açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bugün vereceği mesajların başında hiç şüphesiz Gazze meselesi olacak. Rusya-Ukrayna savaşı olacak ki çok büyük emekleri var Cumhurbaşkanlığı. Türkiye'nin çok büyük emekleri var Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için yapılan çalışmalarda. O açıdan da evet, sürekli tabi etrafımızdan bakanlar, devlet başkanları görüyorsunuz. İnanılmaz bir yoğun hava var. Görüyorsunuz. Çok büyük bir hareketlilik var. Güvenlik ekipleri alarm durumunda şu anda. Bu açıdan da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmaya çevireceğiz tüm dikkatlerimizi Merve. Donald Trump'ın hala burada olduğunu görüyorum. Aracının ve makam arabasının burada olduğunu görüyorum. Gizli servis elemanlarının burada olduğunu görüyorum. O açıdan bekliyorlar. Onun için tabii biz içeriye şu anda içeriye girsek bile evet Birleşmiş Milletler kartımız var ama zaten içeride herhangi bir çekim yapmamızın imkansız olmasından dolayı biz yine Türk evinin önünde kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte konumlanmış durumdayız. Çok önemli bir stratejik bir noktadayız işin açıkçası A Haber olarak gördüğünüz gibi. Buradan gözümüz kulağımız içeride olacak. İçeriden gelecek açıklamalar da olacak. Belki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ülke liderleriyle de bir arada olabilir ama ben Donald Trump'ın özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını çok dikkatle dinleyeceğini bir Beyaz Saray muhabiri olarak söyleyebilirim. Özellikle de tabii Trump dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanı Donald Trump'la olan dostluğuyla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Zaten Donald Trump sürekli olarak biz Beyaz Saray'da bulunduğumuz süre içerisinde de ki Netanyahu geldiğinde bile yanında Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili çok güzel sözlerde bulundu. Ne kadar dostluğunun büyük olduğundan bahsetti. Türk ordusunun gücünden bahsetti. Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden bahsetti. O açıdan da Donald Trump'ın da ben bizzat çok büyük bir merakla Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajları beklediğini düşünüyorum Merve. Görüyorsunuz kalabalığı, hareketliliği görüyorsunuz şu anda. İnanılmaz yoğun. Evet, tabii özellikle de güvenliğe biraz değinmek istiyorum. Başta gizli servis olmak üzere malum Beyaz Saray'a bağlı yıllık bütçeleri 3,5 milyar dolar olan ve 8500 kişilik bir gizli servis dev bir ordu koruyor. ABD Başkanı ve buraya gelen Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere ekipleri. Aynı zamanda New York Polis Departmanı, İçişleri Bakanlığı, şu andaki bizim bulunduğumuz bölge Manhattan. New York'u bilenler hatırlayacaklardır. Manhattan bir neredeyse bir denizlerle çevrilmiş bir adan şeklinde. Onun için havadan, karadan, denizden drone'ların uçurulması yasak tabii. Evet, şu anda Kuveyt emiri geçiyor sanıyorum. Dün zaten Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştü. Evet, bugün dün yerel elbiseleriyle birlikteydi Merve. Şimdi evet, önümde görüyorsunuz Kuveyt emiri sabah. Şu anda o geçiyor. O da içeriye gidiyor kalabalık bir heyetle. Yani güvenlik inanılmaz derecede bu bölgede drone'ların uçurulması yasak. Bölgeye girişler yasak. Yani işte 3-4 sokak ileriden itibaren tamamıyla bulunduğumuz yer Birleşmiş Milletler güvenlik Birleşmiş Milletler ve hemen karşısındaki Türk evinin bulunduğu yerler tamamıyla kapatılmış vaziyette. 3-4 sokak ileriden sabah gelirken ben tabii çok kameralarımız, cihazlarımız olduğu için arandık, tarandık ve öylece geçebildik buraya. Tüm dikkatler de burada. Evet, o açıdan da bakalım gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı vereceği mesajlara yönelmiş vaziyetteyiz Merve.
1: İrfan Kaya Ülger, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinden çıktığı anlara tanıklık ettik. Kameraman arkadaşımız ve İrfan'ın aktardığı görüntülerle ve selamlaştılar Sayın Cumhurbaşkanı'yla da. Herhalde de Sayın Cumhurbaşkanı girdiler salona. Ürdün Devlet Başkanı Abdullah'ın konuşmasının bitmesinin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacaklar. Bu arada binanın içinde bakanlarımızı görüyoruz. Sayın Murat Kurum'u görüyoruz görüntülerde.

0: Nereden biri. Evet. Ve bu arada Sayın Cumhurbaşkanı da salona giriş yapıyorlar. Binanın içine girdiler. Binanın içinden Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin gerçekleştiği salona doğru gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yanında eşi Emine Erdoğan'la birlikte yürüyen merdivene bindiler ve şimdi de salona doğru ilerliyorlar. Biz Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin bu defaki, yani 81. zirvenin ne kadar enteresan olduğunu konuşuyorduk geçtiğimiz dakikalarda İrfan Hoca ile Orhan Sayı ile birlikte. Görüntüler gelmeye devam ederken sizce bu zirvenin en enteresan anekdotları neler?
1: Şimdi geçen gün önceki zirveleri...
0: Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı, zaman zaman böleceğim tabii, lütfen tabii. Kusura bakmayın. Selamlaşıyorlar ama Orhan Salih...
2: Ben de evet son saniyelerine denk geldim ama...
0: Ben de çıkaramadım. Arkası dönüktü. Arkası, Sayın Cumhurbaşkanı yürüyüş boyunca herkesle selamlaştı. Öyle ilerliyor. Şimdi bir başka noktadan da görüntü alıyoruz. Yani ilerleyiş devam ederken.
3: Burada tabii ayaküstü birçok liderle de salona girinceye kadar sohbet etme imkanınız oluyor.
0: Oluyor. Ama hemen sonra başlayacağı için sanırım Sayın Cumhurbaşkanı evet, şimdi salona ulaşmaya çalışıyorlar hızlıca. Belki yani çıkışta şu anda o soruları girdi, yanıtlar, selamlaşmalar olur.
3: Burada birçok ikili görüşmesi var bugün. Sonrasında işte Trump'ın da katıldığı, Sisi'nin de katıldığı bir toplantıya katılacak Cumhurbaşkanı burada. Önemli bir toplantı, bölge ve Körfez'e ait yani o bölgenin liderlerinin katılacağı bir toplantı. Sonrasında Türk evine geçecek. Yani uzun bir süre.
0: Sanıyorum ki bir akşam yemeği daveti var. Ev sahibi olarak Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri Emine Erdoğan oraya katılacaklar.
3: Evet, akşam da işte ev sahibi ülke her sene geleneksel olarak bir yemek veriyor. Devlet başkanlarına ve eşlerine Lotte Otel'de bu sene oraya katılacak ama öncesinde birçok liderle de görüşmesi olacak.
0: Görüşmesi olacak. Tolga Hocam, henüz görüntülerde Cumhurbaşkanımız yok. Lütfen sizin de bu zirvenin dedim ya enteresan, size göre en enteresan anekdotları neler?
1: Yani işte önceki zirveler aslında baktığınızda birkaç yıl öncesine kadar çok renkli zirveler geçirmiş ama son birkaç yıldır daha gergin zirveler oluyor. Çünkü uluslararası gerginlik yansıyor tabii genel kurula da. Ama yani herhalde şu anda en renkli isim, hani tırnak içinde söylüyorum, Trump gibi görünüyor. Çünkü söylediği her şey yine böyle çok uçlarda söylediği şeyler de var. Kimsenin dile getirmeyeceği, aklından geçip dile getirmeyeceği şeyleri de söyledi. Yani şu anda büyük ihtimalle kürsülerde, masalarda bunlar konuşuluyor. Yani şunu söylemek lazım tabii. Bu ikili zirveler, ikili görüşmeler burada çok önemli. Ve Türkiye'nin de Türk evi gibi çok kıymetli bir imkanı var orada. Hı hı. Yani hemen çok
0: mükemmel bir lokasyon. Yani muhabirlerimiz yani, başka yerde beklemiyorlar mesela Türk muhabirler.
1: Hatta diğer ülkelerin muhabirleri de aşağı yukarı aynı yerde bekliyorlar. Evet. Çünkü en stratejik, en liderlerin vesaire geçtiği bir yer orası zaten. O yüzden yani burada da bu zirveler devam edecek, ikili zirveler. O yüzden yani küresel anlamda Amerika'nın, yani özellikle Trump'ın geçen yıl söylediği şeylerin ne kadar uçuk kaçık olduğunu konuşan işte liderlerin bu yıl aslında Trump'ın niyet ettiği şeylerin bir kısmını yapmasıyla ilgili şeyleri konuşacağını düşünüyorum.
0: İran'la saldırı, Grönland
1: gibi veya Venezuela gibi veya İran savaşında geldiği yer, Ukrayna'ya destek verip vermemesi, Avrupa ile ilişkileri vesaire gibi aslında geçen yıl kimsenin, tırnak içinde söylüyorum, ciddiye almadığı şeyler bu yıl biraz daha ciddiye alınıyor. O yüzden bunlar konuşulacak. En çok gündeme bu gelecek gibi görünüyor. Türkiye açısından da aslında yani geçen yıldan bu yıl biraz daha farklı. Çünkü Türkiye bu yıl biraz daha bölgede varlık gösteriyor.
0: Daha da artırmış.
1: Tüm krizler bir şekilde Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'de bu krizlerin içerisinde daha fazla yer alıyor. Tabii her yıl daha fazla Türkiye'nin katkısı olacak, oluyor. Türk dış politikası buna göre yönleniyor. Doğal olarak da bu toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşacağı, anlatacağı şeyler de aslında yine bölgesel şeylerden bahsedecek çok büyük ihtimalle. Ama her biri küresel etkisi olan, küresel karşılığı olan konular.
0: Bunlar aslında... yani elbette Filistin geçen saatte de tabii konuştuk, en önemli yine gündem başlığı olacaktır ama yani bu savaşların bitirilmesine dair hem ABD-İsrail-İran savaşı hem Ukrayna

0: Rusya savaşı, hem şu an Suudi Arabistan merkezli başlayan bölgede ikinci bir gerginlik noktası, Bab-ül-Mendeb Boğazı. Tabii. Buradaki gerginliklerle ilgili, tümüyle ilgili artık noktalanması çağrısını yapacaklar mı?
1: Yani çok büyük ihtimalle. Zaten Türk dış politikası daha insani diplomasi üzerinden giden, savaşları bitirmek üzerine, diplomasiyi ön plana çıkarmak üzerine kurgulanmış. O yüzden bunları söyleyecektir. Her birine ayrı ayrı belki değinecek, ismini tek tek söyleyecek veya kümülatif olarak bölgedeki gerginliklerden bahsedecek ki bahsettiğiniz bütün gerginlikler Türkiye'nin çevresinde gerçekleşiyor. Evet. Doğal olarak bunlardan, bunların sonuçlanması için atılacak adımlardan bahsedecek. Ama dediğim gibi bunların her biri aslında büyük ihtimalle yine konuşmasında yer alan o küresel sistemin tıkanıklığıyla ilgili. Yani dünya beşten büyüktür cümlesini çok büyük ihtimalle yine duyacağız Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Ve şu anki krizlerin de işte bu halihazırda işlemeyen sistemin parçası olduğunun çok büyük ihtimalle altını çizecek. Çünkü geçen yıl zaten böyle bir mesaj vermişti.
0: Şimdi Tolga Hocam, siz de mutlaka bulunmuşsunuzdur burada ama Orhan Salih bir gazeteci olarak Tabii. çok defa takip etti. Şimdi biz görüntülerde Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçemiyoruz şu an. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı bu koridorlarda bir görüşme gerçekleştiriyor. Ben öyle tahmin ediyorum.
2: Olabilir. Yani dediğimiz gibi oradan şu anda hani konuşma sırası yaklaşan birçok devlet başkanı var ya da konuşma sırasını bitirip gitmeye hazırlanan bazı isimler var. Onlarla ayaküstü görüşmeler, konuşmalar oluyor. Çünkü BM öyle bir yer ki yani bir anda birçok ikili görüşme imkanı ortaya çıkıyor. Bir şekilde takvim ya da işte planlamada hani koyamadığınız ikili görüşmeler burada yapıyorsunuz. Çok da verimli olabiliyor.
0: Evet, o açıdan söyledim.
2: Geçtiğimiz yıllarda çok iyi hatırlıyorum. Trump'la Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın burada bir görüşmesi vardı. Hemen Trump'ın konuşmasının bitiminden sonra
0: bu arada, bu görüşme gerçekleşmişti. Orhan Salih ekranın sağ tarafında da Donald Trump'ın bir toplantıya başladığını görüyoruz. Danimarka Başbakanı'nı gördüm. Grönland lideriydi. Ama şu anda da kürsüye geçtiler. Bir anlaşma mı imzalandı orada? Yani mükemmel anlaşmalara imza atacağımızı biliyoruz dedi.
1: Evet.
0: Ya sanki Grönland meselesi böyle sessiz sedasız
1: çok hızlı çözüldü. Beklenmedik evet. bir şeyde çözülmeyi tabii Amerika
0: açıklama geldi yani hani
1: bir açıklama yapılmıştı ne yapılacağına dair veya varılan anlaşmaya dair bir açıklama gelmişti ama imzayı bugün koyacaklar. Trump konuşmasında söyledi zaten Grönland'de muhteşem anlaşmayı bugün imzalayacağız diye. Şu anki toplantıda yani hem Danimarka hem Grönland'in yetkilileri var gördüğüm kadarıyla ve o bahsedilen anlaşma yani egemenlik hariç bütün şeyleri Grönland'in
0: üzerinde. Peki Tolga Hocam sizce Danimarka buna yani bu kadar yüksek cephe itiraz ederken nasıl ikna oldu bir anda?
1: Yani işte burada Amerika'nın yani Amerikan dış politikasının Venezuela'dan sonra Venezuela çok büyük bir kırılmaydı. Ondan sonra
0: yani şu anda Danimarka Başbakanı bence biraz da
1: gergin
0: dinliyor Donald Trump'ı.
1: Yani çünkü yaptığı şey asla yapmayacağını söylediği şey şu anda. Yani
0: ne evet, oldu da mecbur kaldı?
1: Yani buna, bu
0: Danimarka.
1: Amerika bir kere kuzey ticaret yolunu bir şekilde ele geçirmek istediğini açık şekilde söyledi. Yani buranın denetimi bende olacak öyle ya da böyle. Şimdi bu sadece Grönland'le veya sadece Danimarka'yla Avrupa'yla ilişkiler üzerinden yorumlanmaması lazım. Bir kere şunun altını çizelim. Trump'ın bir dış politika vizyonu var. Ve bu dış politika vizyonunda biz beğenelim ya da beğenmeyelim, onaylayalım ya da onaylamayalım. Kendi içinde bir istikrar ve bir başarı söz konusu şu anda. Venezuela, Panama, Grönland ve bundan sonra büyük ihtimalle atacağı diğer adımlar Kanada gibi. Bunların hepsi aslında Amerika'nın ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sabitleyen ve bundan sonra sadece petrol değil genel olarak tüm ekonomik hareketlerde Amerikan varlığını garantileyen adımlar atmaya çalışıyor. Ben hatta İran Savaşı'nı bile hatırlarsanız sizinle de konuştuk. Bu dış politika vizyonun bir parçası olarak değerlendiriyorum. Yani bu sadece İran'la karşı karşıya gelmek değil. O yüzden de burada Danimarka'da yani Grönland üzerinden ya bunu kabul edecekti Grönland'deki bu egemenlik haklarını paylaşmak diyebileceğimiz bu anlaşmaya varacaktı ya da Amerika ile karşı karşıya gelecekti ki NATO, BM birçok şeyde karşı karşıya gelmesi Danimarka'nın çok değişine
2: gelmez.
1: Burada
2: tam da bir egemenlik devri yok yani. Grönland'ın Danimarka Amerika'ya bir şekilde devir şeyi yok. Avrupa Birliği'nin zaten aylardır yani bu plan üzerinde bir çalışması vardı. Hani Trump istediğini almış

0: olsun gibi düşünsün.
1: Yani biz askeri de, üs kuruma. Evet, yani zaten bir üsleri vardı.
0: Askeri üssü vardı. Hı hı. İkinci bir askeri üssü daha elde ediyor bu anlaşmayla birlikte.
1: Yani o askeri üsle oradaki deniz yolunun rotasını, uçuşları da kontrolü ABD'nin elinde mi olacak ada çevresinde?
0: Amerika'nın elinde zaten o bölgenin. Yani zaten orada askeri üssü var, askeri de var. Onda bir sorun yok. Bununla birlikte yani biraz daha askeri varlığını arttırmış olacak.
1: Peki istediği bu muydu Donald Trump'ın peki?
0: Hayır. Tamamen Grönland'ı bana verin diyordu. Yani bir Amerikan toprağı olsun diyordu. Yani Avrupa'da buna çok sert ve net bir karşılık verdi. Olmayacak dedi. Yani böyle bir şey yok. Burası Avrupa Birliği toprağıdır dedi. Her ne kadar bir özerk bir yapıya sahip olsa da
1: Danimarka Grönland, Krallığı'nın özellikle altı çizilerek.
0: Ama bir sonuçta günün sonunda bir Avrupa Birliği toprağı. Yani ha Portekiz'i istemişsiniz, ha işte Grönland'ı istemişsiniz. Arada bir büyük şey yok yani.
2: Yalnız burada şöyle bir şey yaptı Amerika. Bu Grönland Danimarka'nın toprakları ile ilgili böyle katmanlı bir yapısı vardır. Yani anakara, yakın adalar ve uzak adalar gibi. Bunları vesaire çok iyi çalıştı mesela. Trump hani böyle yüksek perdeden işte tırnak içinde saçmaladı geçtiden ziyade bunu iyi çalıştılar.
1: Bu arada Ürdün Devlet Başkanı'nın konuşması bitti. Sayın Cumhurbaşkanı konuşması başlayacak. Sıralamaya göre 4. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, 3. sırada ilk sırada Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva vardı, 2. sırada Donald Trump, 3. sırada Ürdün Devlet Başkanı Abdullah ve şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüde olmasını bekliyoruz. Birleşmiş Milletler'in 81. zirvesinde işte bu salona liderlere hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birazdan da kürsüye gelecekler o vakte kadar. Buyurun. Biz Grönland'ı konuşuyorduk ama ona bir virgül koyalım tabii, Tolga tabii, Hocam. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı her an gelirler, o kürsüye teşrif edecekler ve konuşmalarını gerçekleştirecekler. Önemli mesajlar bekliyoruz biz de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. 16. konuşmasını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an kürsüye doğru ilerliyorlar.
0: Selamlaştı.
1: Ve evet, selamlaştı arkadaki heyetle. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler 81. zirvesinde 16. konuşmasını başlıyorlar.
3: Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu kürsüden sizlere bir kere daha hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Baerbock'a teşekkür ediyor. Başkanlığı devralan Sayın Rahman'a da başarılar diliyorum. 10 yıla yakın süredir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten kıymetli dostum Sayın Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm ülkeler

Üyeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve anlaşmadan doğan yükümlülükler saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti. Ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının maaşlarını ve naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Hepimizin ortak girişimi olan Urruva
yok edilmek isteniyor.

Şimdi değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Sayın Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler 80 girişimi dahil bu yönde sarf ettiği samimi çabaları destekliyoruz. Bu reform iradesinin müteakip genel sekreter döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Tabii burada şu hakikati çok net ifade etmek istiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Değerli dostlarım, bir yandan hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekirken, diğer yandan daha adil bir düzenin inşası gibi meşakkatli ancak ulvi bir sorumluluk taşıyoruz. Bu noktada bazı temel prensipleri sizlerle burada

paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz tahıl koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecektir. Son olarak insan merkezi teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır. Kıymetli delegeler, Türkiye olarak bu ilkeleri sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Attığımız her adımda daha adil ve insani bir uluslararası sistemin arayışındayız. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el-Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz. Dostlarım, 14 yıllık zulmün ardından

Suriye 8 Aralık devrimi ile birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la işbirliği içinde çalışıyoruz. Rusya Ukrayna savaşının ise Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz. Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisini temenni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecini de
kararlılıkla ilerleyeceğiz.

0: Ediyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk Devletleri Teşkilatı yıldan yıla güçlenen örnek bir bölgesel işbirliği modeli haline gelmiştir. 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak 13. Liderler Zirvesi Teşkilatı'nın önünde inşallah yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır. Aralık ayında Libya'da düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ise 20 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz kurumsal ortaklığımızın sembolüdür. Güney Asya'da Keşmir meselesi dahil tüm ihtilafların Birleşmiş Milletler şartı ve ilgili kararları çerçevesinde diyalogla ele alınması önemlidir. Yapıcı hareket edildiği takdirde her türlü sorunun çözümü mümkündür. Aynı durum Afrika kıtasındaki gerilimler için de geçerlidir. Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına, Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de Türkiye olarak bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan yeniden Asya girişimimizle Asya Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin diyalog ortaklığı düzeyine yükselmesini bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan kazan anlayışıyla geliştiriyoruz. Değerli üyeler, hepimiz rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Hava, su, toprak, bunun yanında birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken maalesef ihtiyaç duydukları finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız. Avustralya ile geliştirdiğimiz ortaklıkla COP31'i finansman taahhütlerinin yerine getirildiği, teknoloji transferinin hızlandırıldığı ve verilen sözlerin somut adımlara dönüştüğü bir uygulama COP'u, özellikle COP31'i bizler için tüm dünyada birleştiğimiz bir birliktelik haline getirecektir. Bu fırsattan istifadeyle sizleri COP31 Liderler Zirvesi'ne davet ediyorum. Eşim Emine Erdoğan'ın 2017'de dünya ortak evimizdir diyerek başlattığı sıfır atık hareketi o günden bugüne küresel bir farkındalık seferberliğine dönüştü. Şurası bir gerçek ki iklim kriziyle mücadelenin kuşkusuz pek çok yolu vardır. Sıfır atık hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine inanıyorum. Burada şu gerçeği de dikkatinize getiriyorum. iklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir. Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Türkiye olarak gerek israfın önlenmesi çalışmalarına, gerekse küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bu anlayışla Doktor Mehmet Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğüne aday gösterdi. Desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Şunun da bilinmesinde fayda vardır. Dünyamız hızla değişirken insanlık da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başlamıştır. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Artan yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizmde kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zehirli akımlardır. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir. Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle, büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz, ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabbim yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı bu ortak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda New York'ta bir kez daha tarihi bir konuşmaya imza attı. Hemen önce süresiyle başlayalım. Yaklaşık 35 dakika, hatta 35 dakika biraz aşan bir konuşmaydı. Her başlığa neredeyse değindi. Tarihi ve çok önemli mesajları vardı. Şöyle notlarıma baktığımda Filistin'le başladı. Başkan Erdoğan her zaman olduğu gibi Gazze'deki soykırıma değindi. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır ifadesini kullandı. Batı Şeria'da yaşananların altını çizdi ve bu açıklamaları esnasında da çok sert bir ifade kullandı kürsüden. Daha önce belki de bu tonda bir ifade Birleşmiş Milletler'de duyulmamıştı. Karşımızda öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var. Yüreğinde insanlık, merhamet olan, insaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. Doğrudan İsrail'i hedef aldı. Zaman zaman alkışlarla kesildi Başkan Erdoğan'ın konuşması. Ardından özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına değindi. Her zaman o söylediği dünya beşten büyüktür ifadesini tekrarladı. Bir revizyona ihtiyaç var dedi. Bir reforma ihtiyaç var dedi Birleşmiş Milletler'in özellikle Güvenlik Konseyi'ndeki yapısıyla ilgili. Filistin'e değindi, Lübnan'a değindi, Sudan'a değindi. Bölge coğrafyaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 190'dan fazla ülkenin iradesinin, 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de bu konuda güveni tam manasıyla tesis edebilir ifadesini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan savunma ittifakı ile ilgili de aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinde çözümler üretmeyi amaçlıyorum dedi. Suriye'nin güvenli ve huzurlu bir ülke olmasına bir kez daha altını çizdi Birleşmiş Milletler kürsüsünde. Kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değindi. Karadeniz'deki ticaret gemilerine yönelik saldırılara karşı da bunu kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum dedi. Önemli noktalardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının egemen, eşit ve eşitliği uluslararası statüde tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon bu kapsamda artık sona ermelidir dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Çok önemli mesajları vardı. Uzunca bir açılış yaptım. Çok değerli iki konuğu ağırlıyorum. İlerleyen dakikalarda başka mesajları da var. Özellikle cinsiyetsizleştirme ile ilgili noktaya vurgular yaptı. Dünya üzerinde birçok başlık var. Yapay zekaya vurgu yaptı.
2: Gıda israfı, çevre.
1: Kasım ayında COP31 Antalya'da gerçekleştirilecek. Buna dair bütün liderleri çağırdı. Çok uzun, geniş kapsamlı, üzerinde çok çalışılmış bir konuşmayı gördük. Yarım saatin üzerinde, 35 dakikanın üzerinde bir konuşmaydı. İki değerli konuğum var. Yeliz Albayrak bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk yayına.
1: Doktor Tolga Sakman hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi geçen saatten bu saate transfer edip ağırlamaya devam ediyoruz. O yüzden Yeliz hocama müsaadesiyle Tolga hocamla başlayayım. Hocam uzun bir konuşma, tarihi bir konuşma. Birçok başlık, birçok manşeti var yine konuşmanın. Önce konuşmanın genelini bir değerlendirelim, sonra başlık başlık gidelim dilerseniz buyurun.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında özellikle son yıllardaki her BM konuşması, genel kurul konuşması bir manifesto niteliği taşıyor. Yani Türk dış politikasının, Türkiye'nin dünyaya bakışını bir çerçeveliyor ve bunun içerisinde madde madde aslında tüm bu politikaların hangi ayaklar üzerine kurulduğunu veya kurulacağını anlatıyor. Bu anlamda aslında geçmişin özeti, geleceğinde ne diyelim, ön sözü aslında. Doğru. Bu konuşma. O yüzden yani her seferinde dikkatle bekliyoruz. Şimdi burada yapılan konuşma aslında Türkiye'nin, o sizin daha az önce işte altını çizdiğiniz birkaç başlık, ki daha fazlası da var sizin de söylediğiniz Doğru. gibi, daha başka konular da var. Bunların hepsi aslında bir şekilde Türkiye'nin küresel sıkıntılardaki o küresel gerilimin bitmesi için gereken şartları ortaya koyuyor aslında.
1: Tam geldiğiniz nokta itibariyle hemen dilerseniz o iki başlığı da paylaşayım. Tabii. İlki, Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması, açık söylüyorum, mümkün değil
2: Doğru.
1: dedi.
2: Evet.
1: Yani Türkiye'nin güvenlik mimarisi, siz de bununla başlamıştınız, Avrupa içinde Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz dedi. Libya'daki istikrar ve istikrarın korunması en önemli önceliğimizdir dedi. Yani bütün sorunlu bölgelerle ilgili Türkiye'nin söyleyeceği bir sözü var. Daha da önemlisi, Türkiye'nin bir söz söylemesinden ziyade Türkiye'nin söyleyeceklerini merak eden de taraflar var. Bu anlamda değerliydi. Buyurun, hemen siz yeri gelmişken bu notumu da paylaşmak
2: yani
1: istedim.
2: Bu detaylar, evet, Türkiye'nin çevresinde olan ve hali hazırdaki sıcak kriz alanları. Doğal olarak da bu kriz alanları üzerindeki yorum kıymetli. Çünkü nasıl gördüğü, Türkiye'nin nasıl gördüğü önemli. Çünkü her birinin bir şekilde bu krizden etkilenen ya da bu krizin çözümlenmesi için elini taşın altına koyan bir ülke Türkiye. Doğal olarak bunlarda konuşması önemli. Ama bunun çok daha ötesinde olduğu kanaatindeyim ben yapılan konuşmanın. Yani bu kriz alanlarında bakış evet şudur, ama bu zaten o küresel sistemle ilgili eleştiri. Yani uluslararası hukukun adaletsiz olması, beş devletin hala işte dünya beşten büyüktür sloganının, sloganlaşmış olan cümlenin hala yerinde duruyor olması, bunlarla birlikte değerlendirmek lazım. Çünkü bu krizler o daha büyük krizin parçası aslında. O yüzden bunların çözülmesi gerektiğine dair bakışını baştan söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu sistem eğer düzelmezse, reforme edilmezse, bu krizleri bırakın çözmeyi, buna ek krizleri de görürüz. Uyarısı aslında bu konuşmanın içerisinde Doğru. var. Ve işte diğer konular, yapay zekadan çevreye, aslında bizim birkaç yıl önce low politics olarak, düşük politikalar olarak değerlendirdiğimiz konuların aslında bugün ne kadar high politics, yani artık tartışılması gereken yüksek politika araçları haline geldiğini gösteriyor.
1: Doğru.
2: Bu da aslında yine bu küresel sistemde yerini alan konular.
1: Teşekkür ediyoruz. Yeliz Hocam, sizden de çok kısa bir konuşmaya dair notlarınızı alayım, detaylarınızı alayım, başlığınızı. İrfan Sapmaz'la New York'ta hazır. Hemen sizin o yorumlarınızdan sonra İrfan'a bir gidelim. Buyurun.
3: Aslında altı çizilen çok önemli bir başlık da vardı, bir madde de vardı. O da Birleşmiş Milletler'den Medet Uman, Birleşmiş Milletler'in harekete geçeceğinden ve şu andaki mevcut krizlere çözüm sunacağı noktasında ümitleri olan insanların hayal kırıklığına uğradığı noktasında artık Doğru. sistemin kesinlikle tadil edilmesi ve işaret edilen konuların da çok acil çözüm bekleyen konular olduğuyla alakalı çok büyük bir gerçek.
1: Hocam şöyle dedi, uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı Aynen. uygulandığı mevcut anlayışın Evet. değişmek zorunda olduğunu ifade ediyorum. Yapanın yanına kar kaldığı sistem çürümeye mahkumdur dedi.
3: Evet, zaten kuruluşundan beri sorunlu olan bir sistemden bahsediyoruz. Hani 45'ten sonra atılan adımların, alınan kararların, uygulanan politikaların sadece krizlerden sonra düzenlemelerinin görüşmeler için orada bulunan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler güçlerinin yıllarca birçok savaşa, birçok soykırıma, birçok insani suça müdahale edemediğini, geç müdahale ettiğini ya da etkisiz kaldığını gördük. İşte bu kararları veren bu 5 ülkenin bu sistemin artık ilerlemediğini, mevcut sistemin zaten krizlerine de cevap veremediğinin sürekli altı çiziliyor. Burada gerçekten artık köklü bir değişime ihtiyaç var. Gerçekten artık bu 5 ülkenin çıkarları doğrultusunda ya da onların çıkarlarına zarar geleceği noktada veto mekanizmasının çalışmasıyla alakalı bütün sistemin kilitlendiği gibi çok büyük bir gerçek var ama artık sistem bunu kesinlikle taşımıyor. Altılı olmuş, kan kaybeden bir Birleşmiş Milletler olduğunun da altı özellikle zaten çizildi. Yani işe yaramayan, yürümeyen, buradan umut bekleyen, buradan çözüm bekleyen insanların hayal kırıklığına uğradığını ve tadil edilmezse de belki artık atıl bir duruma tamamen çıkacağını işaret ettiği bir çok önemli bir konuşma oldu. Ama tabii ki çok fazla alt başlık var. Aileden iklim meselesine, yapay zekadan birçok konuya. Doğru. Şu anda bakın acil bir şekilde üzerinde konuşulması gereken, politika belirlenmesi gereken, ortak adımlar atılması gereken birçok konuda tabii ki altı çizildi burada.
4: Yani İsrail'e yönelik sadece eleştiriler değil, dünyaya bir de çağrısı vardı. Artık İsrail'in üzerinde şu baskıyı kurun ifadesi kullanıldı. Bunun hemen öncesinde de Pakistan ve Suudi Arabistan'la Mekke İttifakı ile ilgili sürecin ne kadar değerli olduğunu, bu anlamda atılan adımların kıymetli olduğunu belirtmişti. Şöyle bir ifade var: biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz dedi Başkan Erdoğan. Şimdi salondaki atmosferi de açıkçası merak ediyorum ben. Böyle biraz detayları...
5: Bir cümle şunu ekleyeyim mi Aktan Bey? Konuşmanın başında da sonunda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstünde durduğu bir şey vardı. Bu kişisel bir mevzu değil. Bunu benim üzerimden almayın. Bu aslında bir genel bir problemi ortaya koyabilecek sözleri söylemeye çalışıyorum diye aslında bir şekilde de herkesi de bu konuyu hani Recep Tayyip Erdoğan üzerinden...
6: Tam sözümü söyleyeyim mi hocam? Son olarak da onu not almıştım. Tayyip Erdoğan olarak, büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olarak, evet, Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, onların sesi olmaya devam edeceğim dedi. Önemli bir açıklamaydı.
3: Çünkü o açıklamaları... herkesin izlediği bir süreç. Herkesin uzaktan bize dokunmazsa biz hayatımıza devam ederiz diye elin taşın altına koymadığı bir süreç ve herkesin burada izleyici durumunda olduğu bir yerde Türkiye'nin bir inisiyatif almayı, harekete geçmeyi ve bunun da getirisi ne olursa olsun yüklenmeye aslında gönüllü olduğunu da açıkça söylendi.
5: Türkiye'nin de ne zaman bundan vazgeçeceğini beklediği bir süreçte aslında açık bir şekilde adaletin arkasında daima durulacağının altı çizilmesi bu anlamda da önemliydi.
6: Şimdi salondaki atmosfere de bakalım. Şöyle bir sıralama vardı. Önce Donald Trump'ı gördük kürsüde. Onu dinledik. Yaklaşık 40 dakika civarında bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan 35 dakikayı aşan bir konuşma yaptı. Arada bir Ürdün detayı vardı.
5: Brezilya devlet başkanıyla
6: Brezilya
5: başladı.
6: Brezilya vardı galiba. Genelde zaten Brezilya ile başladı.
5: Evet.
6: Bu bir gelenek olduğu üzere. Sonra Trump'ı gördük. Evet. Arkasından da Başkan Erdoğan'ı dinledik. Salondaki hava nasıldı? İrfan Sapmaz hazır. İrfan, kolaylıklar dileyelim. Başkan Erdoğan açıklamasını dinledik, ekranlara getirdik, konuşmaya da devam ediyoruz ama senin vurgulayacağın noktalar varsa onları paylaş. Ama asıl merak ettiğimiz salondaki hava neydi? Bulunduğun noktada şu anda hava ne? Konuşmadan sonra nasıl bir tablo ortaya çıktı? Bunlara dair detayları paylaş lütfen izleyicilerimizle.
7: Evet, biz tabii haber olarak şu anda Türk evinin önündeyiz. Özellikle içeriye girmedik çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın gidişini gelişini buradan kontrol altına almayı ve dolayısıyla kendisine mikrofonu uzatma çabası içerisindeyiz. Ama ben öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir önceki yayınımızda Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce konuştu bildiğiniz gibi ama şunu söylemiştim. Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlemeden ayrılmayacak binadan demiştim ve öyle de oldu. Şu anda zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından yeniden Donald Trump'ın konvoyunda bir hareketlilik görüyorum. Konuşmasının bitimiyle birlikte her an çıkabilir gibi ama Donald Trump'ın özellikle de dinlemiş olması Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli ki Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bir kez daha Trump'la olan dostluğuna vurgu yaptı. Dün akşamki konuşmalarında da vurgu yapmıştı. Şu anda inanılmaz bir şekilde tabii Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında Türk evinin önündeyiz. İnanılmaz bir yoğun hareketlilik var. Bulunduğumuz nokta, Türk evinin bulunduğu nokta çok önemli bir nokta. İşte, buraya gelen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısına gelen devlet başkanları, cumhurbaşkanları, bakanlar hepsi gördüğünüz gibi etrafımızdan geçip Birleşmiş Milletler toplantısına ulaşmaya çalışıyorlar. yapıyorlar. Ama daha önceki yayınlarımızda da bir aktardığım gibi Cumhurbaşkanı'nın beklenen konuşması çok önemliydi. Gazze meselesi çok önemliydi. İran meselesi çok önemliydi. Rusya-Ukrayna bölgesel çatışmalar, ki Donald Trump'ın da özellikle Beyaz Saray muhabiri olarak bunun altını çizmek istiyorum. Donald Trump'ın da özellikle de İran savaşının ve bölgedeki çatışmaların bitirilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanı ile çok yakın temasta olduğunu biliyoruz zaten. Hem kendi Trump'ın dilinden hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın dilinden.

0: Erdoğan buradan ayrılarak Donald Trump ve Melania Trump'ın vereceği akşam yemeğine katılacaklar. Çok büyük ihtimalle orada da görüşecekler. Ama Donald Trump özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardıma her anlamda ihtiyacı olduğunu biliyoruz biz. Konuşmalarından bunu biliyoruz. O açıdan da biraz ben Netanyahu meselesine değinmek istiyorum. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada olmasından Netanyahu son derece rahatsız. Amerikan ana akım medyasına dayanarak söylüyorum. Netanyahu şu anda Donald Trump'la görüşme çabası içerisinde. Donald Trump'ın da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek olmasından da son derece rahatsız diye düşünüyorum. Çünkü seçimlerden önce Netanyahu özellikle de reytinglerini yükseltme derdinde. Donald Trump'ın da bir başka sıkıntısı hiç şüphesiz 3 Kasım ara seçimleri. O açıdan da Pezeşkiyan'ın buraya gelişini bekliyor. Baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına özellikle de bölgesel çatışmaların, İran'ın, aynı zamanda da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bu savaşları bitirme adına Türkiye'nin yaptığı girişimleri anlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Ve barış adına bölgede çok yoğun bir çaba içerisinde bulundukları mesajını verdi. O anlamda da aynı zamanda da tabii Mesut Pezeşkiyan'ın buraya gelecek olması ve Donald Trump'ın bizzat kendisi söyledi, hatırlarsan Mesut Pezeşkiyan'la görüşebileceğini söyledi. Mesut Pezeşkiyan'la Dışişleri Bakanı Arakçı'ya özel bir vize izni çıktı. Özel bir vize uygulaması çıktı ve Donald Trump şimdi Mesut Pezeşkiyan'la görüşmenin yolunu arıyor. Çünkü özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzin fiyatları, dizel fiyatları uçmuş vaziyette. %150, %200'lerde temsilciler meclisini kaybetmiş durumda şu andaki kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Donald Trump. Yani 435 sandalyenin 223 sandalyesi cumhuriyetçilerdeydi. 217 demokratlardı ama şu anda itibariyle kaybetmiş görünüyor kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman. 100 sandalyeli senatoda 23, 53 sandalye cumhuriyetçilerde, 47 sandalyede demokratlardaydı. Onu da şu anda kaybetmiş görünüyor. Onun için sözü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasına getirmek istiyorum. Şu anda Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgedeki barış adına yaptığı girişimlere çok ihtiyacı var. Onun için de Netanyahu da hiç şüphesiz bunu baltalamaya çalışıyor.
1: Ve devam gelip, edelim.
0: Özellikle senin de Netanyahu Donald Trump'la bir araya önemli gelmeye çalışıyor.
1: Ama şu şöyle kadar, yapalım. Duyabiliyor musun beni?
0: En azından Donald Trump tarafından şimdi duyuyorum. Şimdi duyuyorum.
1: Şöyle yapalım.
0: Çok yoğun olduğu için telefonlar sürekli rejiyle kesiliyor aramızda çünkü.
1: Tamam, şöyle yapalım. Senin yanına eminim konuklar da gelecektir. Senin söylediklerin kıymetliydi. O söylediğin noktadan çok değerli konuklarımı kısa yorumlarını alayım. Sonrasında hem senin yeni aktaracakların olursa, gözlemlerin, hem konukların olursa bir kez daha sözü Amerika'ya, New York'a bırakalım. Yaz hocam, ne dersiniz? Hangi konuyu manşete çıkarırsınız? İsrail ile ilgili sözleri çok çarpıcı ve çok netti. Uzun yıllardır Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nı takip eden gazeteciler olarak bu denli kürsüden sert mesajları çok az görüyoruz. Çok tarihi konuşmalar var. Başkan Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür konuşması. Özellikle Küba liderlerinin tarihte çıkıp konuşmaları, çok tarihi konuşmalar, onlardan biri. Öyle görünüyor. İsrail'i mi başlığa çıkarırsınız? Kıbrıs'a yönelik kürsüden duyduk. Tüm dünyaya çağrı yaptığı, Kıbrıs'ın üzerindeki bu ambargo kaldırılsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diye. Ne dersiniz?
2: Açıkçası ilk önce kriz meseleleri ve şu andaki güncel mevcut konulara bakıldığında İsrail'in biraz daha belki öne çıktığını görüyoruz. İsrail ve İsrail'in sebep olduğu krizler, İsrail'in desteklediği çatışmalar ya da çözümsüzlüklerin çok daha ön planda olduğunu, özellikle Gazze ile alakalı gerçeklerin tekrar edildiği, biliyorsunuz daha önce Gazze'den bahsedirken nasıl bir açık hava hapishanesi durumunda olduğunu, sistemin burada Birleşmiş Milletler ya da dünya ülkelerinin kınamaktan öteye geçmeyip adım atmadıklarını ve İsrail'in burada çok rahat hareket ettiğini zaten sürekli dile getiriyorduk ama bugün özellikle en çok hayatını kaybeden, bakın yer, en çok şu anda ampute çocuğun olduğu yer, hastanelerin çalışmadığı, yardımların ulaşmadığı, bir türlü o Trump'ın tabii ki hani katkısının da bulunduğu en son barış planı kısmında ikinci kısmına geçilemedi ve İsrail'in hala hala burada Batı Şeria'da da aynı şekilde yerleşimci zulmüne devam ettiğiyle alakalı birçok burada tabii ki önemli mesaj var. Tabii ki sadece İsrail'i değil, ikinci numarada belki de tabii ki Kıbrıs meselesi ve diğer çözülememiş birçok insani kriz. Sistemin şu anda bir krizin içinde olduğu özellikle, çünkü beklenen bir sonuç var. Adımların atılması bekleniyor. Bu işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin artık atıl olduğunu, sürekli altı çizgi

0: gösteriliyor. Bununla alakalı gerçekten bir aksiyon alınması bekleniyor. Çünkü burada bir tadilat, burada bir değişim gözlenmezse o zaman burada hakikaten şimdiki krizlere çözüm bulacak bir politika üretilmesi de sadece bakın lafta kalan şeyler. Belki de burada asıl beklenen gerçekten Birleşmiş Milletler'in işler hale getirilmesi. Birleşmiş Milletler'in işler hale gelmesiyle birlikte şu andaki mevcut krizlerde daha çok rol alması, daha çok rol almasıyla birlikte de belki artık yavaş yavaş çözüm noktaları sunabilmesi, Birleşmiş Milletler'den beklenenlerin yapılabilmesi, mevcut krizler artık bildiğimiz üzere bir uzatılmış çatışma alanına döndü, bir sarmal içerisine girdi ve diplomatik ilişkilerde, görüşmelerde şu anda mevcut krizlere bir çözüm sunuyormuş gibi görünmüyor. Daha fazla saldırganlığın arttığı, bu saldırganlığında hala beslenilmeye devam edildiği ama çözüm noktasına geldiğinizde herkesin işte gözünü kulağını kapatıp kenarda oturduğunu, adım
1: hatta
0: atmadığını,
1: hatta bundan menfaat elde etmeye çalıştıklarını,
0: tabii ki,
1: yani
0: tabii
1: çözüm
0: ki
1: noktasında, örneğin Rusya-Ukrayna krizinde taraflar var ve iki tarafla görüşebilen ya da iki tarafla birlikte bir inisiyatif alabilen çok az devlet var. İran hakeza meselesiyle ilgili, evet, benzer bir şekilde. Libya aynı derecede. Yemen meselesi aynı. Ya, Türkiye bu anlamda çok önemli bir noktada duruyor. Bir noktanın altını çizeceğim. Şimdi Pezeşkian yayından hemen önce Amerika'ya ulaştı mı? Durum ne diye baktık. Hava havada şu anda. New York'a gidiyor. Netanyahu ile ilgili süreci İrfan aktardı. Görüşmeye çalışıyor. Eksik olan biri var. Mahmut Abbas. Başkan Erdoğan cümlesine öyle başladı. Kürsüye çıktı ve dedi ki Mahmut Abbas 2 yıldır buraya gelmiyor. Ama çağrılmıyor. Biz onların sesi olmak durumundayız dedi. Tam ifadeye de şöyle not almıştım. Hemen notlarımdan paylaşayım. Aynen şu ifadeyi kullandı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer almıyor, alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlığı vicdanları yaralıyor. Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olmak zorundayız burada dedi. Ve bir anlamda sadece Türkiye adına değil Filistin adına da konuşuyorum dedi. Başkan Erdoğan, Tolga Hocam var mı bu noktada ekleyeceğiniz bir...
2: Ya burada şu önemli, yani BM üyesi olan devletlerin büyük çoğunluğunun bağımsız bir devlet olarak tanıdığı Filistin'in altını çizdi.
1: Doğru.
2: Yani böyle herhangi bir örgütten bahsetmiyoruz. Bir devlet başkanına verilmeyen bir vize ve bu nedenle küresel sistemin, yani bütün devletleri kapsadığı iddia edilen bu organizasyona, bu genel kurula dahil olamaması.
1: Ya savaştığın İran'a veriyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Pezeşkian geliyor.
0: İsrail yani, geliyor.
1: İsrail zaten yani Amerika olduğu için.
0: Netanyahu elini kolunu sallaya sallaya geliyor.
1: Doğru.
0: Yani yargılanan bir ülke geliyor.
1: Uluslararası savaş suçu işlemiş bir lider geliyor.
0: Evet, geliyor.
1: Oraya ama Filistin'in davasını savunmak için sadece Mahmut Abbas olarak görmüyorum ben. Filistin'den tabii, bir temsilcinin tabii, tabii olmaması.
2: Yani bu biraz da BM sistemi, hani eleştirdiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı da üstünde durduğu sistemin nasıl Amerika'nın da bir şekilde, yani Amerika'dan vize almak zorundasınız bu toplantıya katılmak için. Yani bu bile başlı başına sistemin ne kadar zarar gördüğü, ne kadar hasarlı olduğunu gösteriyor. Yani evet, bu Filistin meselesi için çok önemli, çok kötü bir şey bu Mahmut Abbas'ın katılamaması. Ama aynı zamanda bir şeyi de göstermesi açısından kullanılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika vize vermediği için bağımsız bir devlet başkanının bu toplantıya katılamaması. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Bu çok önemli, kıymetli. Ama yani müsaade ederseniz bununla ilgili devam edeyim. Yeliz Hoca'nın söylediği o başlıklarla ilgili. İran meselesini siz de söylediniz, işte oraya gelmesi bekleniyor. Şimdi orada iki konunun altını çizeceğim. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemindeki Hürmüz Boğazı'nın seyri sefer serbestisinin sağlanması. Yani bu aslında hani manşetlerden biri bence bu. Çünkü Hürmüz'le ilgili herkesin bir şey söylediği, herkesin bir talepte bulunduğu veya bir plan program yaptığı bir dönemde Türkiye'nin duruşunun savaş öncesindeki döneme, tam bir serbestliğe dönmesi gerektiğine dair söylediği söz, bu çok önemli. Ve bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin nerede duracağını göstermesi açısından önemli. İkincisi de Pezeşkian'ın gelirken işte söylenen diplomatik süreçlere açık bir halde geliyor. Yani
1: Trump
2: işte
1: çok ılımlı mesajlar veriyor ama bir yandan da şu mesajı veriyor. Yine yayına girmeden önce Amerika'da gazeteci arkadaşlarla konuşurken şöyle bir tavır da var. Biz görüşeceğiz Pezeşkian'la ama nihai kararı verecek isim o değil ki. Dini lider var. Bir anlamda o İran'da bir

0: ikilik yaratmaya doğru çalışıyor. Yani Pezeşkian'la görüşerek hem devrim muhafızlarını hem dini lideri bir anlamda, çünkü Pezeşkian'da bir anlamda gözler. Böyle bir stratejik hamle gibi de geldiğini söyledi arkadaşlar. Katılır
1: mısınız? Yani açıkçası evet, Trump yani bunu yoktan böyle bir şey söyleyip de ortalığı karıştırmak için kullanmasından ziyade, ben aslında İran'ın iç dinamiklerinin Trump'a bu hakkı, bu alanı açtığı kanaatindeyim. Yani Pezeşkian gelirken ben tüm diplomatik süreçler içerisine girmekle donatılarak geldim vesaire dediğinde, çok büyük ihtimalle burada Trump'la görüşürse, hani öyle bir şey olursa, biz hemen Tahran'dan şunu duyacağız. İşte büyük şeytanla görüşülemez. Biz bu müzakereyi kabul etmiyoruz. Devrim muhafızları.
0: Çok aynen sert öyle mesajlar gelecek. Çünkü Pezeşkian ne zaman alımlı bir mesaj verse, evet, daha o sözü atmosferde yankılanmadan çok daha yüksek bir tonda devrim muhafızlarını ifade görüyoruz. Evet. Şimdi salonda olan isimlerden biri Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu. İrfan Sapmaz'ın yanına gelmiş şu anda. İrfan da elbette o salondaki atmosferi, merak ettiklerimizi soracak. Bir kez daha sözü New York'a, İrfan Sapmaz'a ve konuğuna bırakalım. İrfan, neler aktaracaksın? Bizlere sözü sana bırakalım.
2: Evet, merhabalar. Merhabalar, bana sormuştun. Daha biz içeriye giremedik. Yoğunluktan Sayın Cumhurbaşkanı sürekli giriş çıkışını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ama şanslıyız. İçeride olan Okan Müderrisoğlu var ve şu anda yanımızda. Değerli Okan, hoş geldin.
3: Çok teşekkür ediyorum. Tabii dinamik bir yayın yapıyorsunuz. Burası da oldukça hareketli. Bu tempoya aynı anda birkaç yere yetişmek kolay değil. Ben de içeride gerek Başkan Trump'ın konuşmasını, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın hitabını canlı ve yerinde takip etme fırsatı buldum.
2: Evet, tabii çok büyük bir merakla bekleniyordu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce biz de canlı yayında aktardık. Donald Trump geldi. Donald Trump'ın konularını dinlediniz, içerideydiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Donald Trump'ın verdiği mesajlara bakacak olursak, öncelikle hangi ortak noktalarda buluşuyor? Ben şunun altını çizdim Okan, özellikle de Beyaz Saray muhabiri olarak. Yani bölgesel çatışmalarda, bu bölgesel çatışmaların çözülmesi için Rusya, Ukrayna, efendim Suriye, İran gibi Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye'ye ihtiyacı var dedim. Zaten kendisi de bunu dillendiriyor verdiği mesajlarda.
3: Çok buradan doğru başlarsak. Çok doğru. İstersen biraz Trump'ın çizdiği çerçeveden başlayalım. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki başlıklarla devam ederiz. Öncelikle Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel liderliğini tescilleme anlamında çok net ve açık konuştu. Ve askeri güçle ekonomik güç uluslararası barışın tesisinde birlikte kullanılacak araçtır dedi ki, şu anda Amerika'nın kullandığı yöntem bu. İcraatlarını övdü içeride, enerjiden ekonomiye, göçle ilgili aldığı tedbirlere varıncaya kadar. Sonrasında da uluslararası sistemde Birleşmiş Milletler ve benzeri kurumların Amerika'nın iç işlerine karıştığını belirtti ve açıkçası oyunun kurallarını ben yazarım dedi. Ama bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın her yerindeki problemlere yetişip çözülmesi de mümkün değil. İşte o zaman da Cumhurbaşkanımızın adını da zikrederek bölgesel sorunların çözümünde bölgesel sahiplenme için güvenilir liderlerin varlığına işaret etti ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda özellikle zikretti. Benim o dikkat çekici bulduğum husus. Tabii ki Rusya-Ukrayna krizi bağlamında artık bu savaşı bitireceği Putin'e seslendi. Karşılıklı olarak Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin rafinerilerini ve enerji testlerine saldırısından kaynaklanan dizel dediğimiz motorun fiyatlarında dünyada bir patlama var. Bu artık tahammül edilemez bir hale geldi. Amerika'nın içinde de bir sorun. Sen daha yakından biliyorsun. Avrupa şu anda bununla baş etmeye uğraşıyor. O nedenle bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğine ilişkin temenni mahiyetinde konuştu ama İran'a çok özel bir yer ayırdı. İran'ın nükleer kapasitesini sınırladıklarını, seçimden sonra biliyorsun, ara seçim var Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında, ya ekonomik yaptırımlar yoluyla daha ağır tedbirler ya da askeri tedbirler noktasında yeni bir karar vereceğini ifade etti ama İran'a açılan savaşı aslında kendince meşru ilan etmeye gayret etti. Orada bir mutlak başarı öyküsü yazamadı ama gerekliliğini uluslararası topluma anlatmaya çalıştı. Gazze'de tesis edilen ateşkesin işte kısmen sonuç verdiğini ima etti. Orada uluslararası barışı tesis etme konusundaki kendi misyonunu vurguladı. 8 savaşı bitirdim dedi. Bunların birçoğu aslında tebessüm uyandıran hususlarda oldu. Ama bir bütün olarak Başkan Trump açıkçası içeriye daha fazla mesaj verdi. Yani seçimi de düşünerek, Amerikan halkını düşünerek ve Amerikan uluslararası operasyonlarının Amerika'nın içeride güçlü, uluslararası sistemde etkin olmasının neden bir aracı olduğunu izaha çalıştı.
2: Şimdi çok kritik bir soru sormak istiyorum. Şu ana kadar Netanyahu'ya Donald Trump herhangi bir randevu vermiş değil. Netanyahu'nun, tabii biz Beyaz Saray muhabirleri olarak çok yakından takip ediyoruz. Amerikan halkın medyasında da bu konuşuluyor. Netanyahu'ya mesaj vermemiş olması şu anda görüşmesiyle ilgili ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı şu anda burada olması. Ve şu anda aynı ortamdalar. Dün Tom Barr'a da sordum ben bunu.
3: Aynen.
2: Ve aynı zamanda da bu akşam yemekte beraber olacaklar. Netanyahu cephesinden baktığın zaman, ki Donald Trump özellikle Netanyahu'ya bir randevu vermek istemiyor. Yani seçimler öncesi onun reytinglerini yükseltmek istemiyor. Bu konuda ne diyebilirsin?
3: Çok doğru. 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Bu seçimleri kazanabilmesi için yine Amerika'daki Yahudi lobisinin, aslında bunu Yahudi de demeyelim de Siyonist lobi diyerek daha gerçekçi bir tanım koyalım.
2: Ayrıştırıcı birçoğu karşı çıkıyor arasında.
3: Onu söyleyecektim. Ayrıştırıcı olmasın, çünkü bu Netanyahu politikalarına, daha doğrusu bu soykırıma, bu kanlı senaryoya itiraz eden, karşı çıkan inanç insanlar da var. O yüzden biraz daha dikkatli bir dille bu Siyonist perspektifi vurgulayalım. Elbette o lobinin de doğal olarak Amerikan seçimleri, birisi Ekim'de, birisi Kasım'da, Trump açısından da önemli. Ama dediğin gibi hani Netanyahu problemli bir insan, şahsen taşınabilecek bir yük de değil ve başkanın sırtında da kambur durumda.
2: Çok doğru.
3: Ve aynı Netanyahu işte New York Belediye Başkanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gereken bir suçlu olduğunu ilan ettiği isim New York'a uçağıyla inemiyor. Sen Amerika'yı çok daha iyi biliyorsun, izleyenlere izah edersin. Yakındaki New Jersey'deki havalimanına inecek ve gelip konuşup aynı hızla geri gidecek. Hatta Elon Musk'la Texas'ta bir görüşme yapması planlanıyordu. Orada da randevuyu denkleştirememiş. Dolayısıyla umduğuyla değil, bulduğuyla yetinecek. Burada protesto konusunda yüksek bir hassasiyet var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına da gireriz istersen biraz sonra. O da konuşmasına mazlumlar vurgusuyla başladı. Ağırlık merkezine Filistin'i, Gazze'yi oturttu. İsrail'e karşı uluslararası toplumun baskı ve yaptırımlarının artması gerektiğini söyledi. Filistin'in tanınmasına ilişkin çağrısını ifade etti. Mahmut Abbas Filistin Devlet Başkanı olarak Birleşmiş Milletler zemininde konuşma fırsatı bulamadı Amerikalılar bize vermediği için, ama onların da sesi olacağız diyerek ağırlık merkezinde Gazze'nin, Filistin'in olduğu bir giriş. Sonrasında Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi, bölgesel sahiplenme ve uluslararası toplumun adalet arayışı ve bunun artık kaçınılmaz olduğunu, bir gün uluslararası toplumun tüm aktörlerinin, yani herkesin, insanlığın ortak vicdanında buluşacağını söyledi. Son bölümde ise muazzam bir ufuk turu vardı. Hani Irak, İran, Libya, Suriye, Kafkasya, Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Avrupa Birliği, Latin Amerika, Karayipler, yeniden Asya, olağanüstü bir performanstı ve nihayet ailenin korunması, yapay zekaya karşı uluslararası bir çerçeve oluşturulması, dezenformasyona karşı hakikati savunmak.
2: Sevgili Okan, aslında sormak istediğim soruyu sen benim ağzımdan aldın. Yani Sayın Cumhurbaşkanlığın...
3: İzliyoruz seni Amerika'da.
2: Sayın Cumhurbaşkanlığın konuşmasını sadece Türk halkı, Türk toplumu bekliyor demek doğru değil dedim. Sen zaten işi genişlettin. Yani tüm dünyadaki, tüm İslam dünyası aslında şu anda umutlarını bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlamış.
3: Hatta bunun ötesine de geçti. Hani kültürel ırkçılık, yabancı düşmanlığına da atıfta bulunarak sadece inanç temelli bir liderlik değil, çok net bir şekilde mazlumların hepsinin sesi olmaya dönük bir vaatte bulundu, ki zaten Erdoğan eşittir bu. Hani konuşmasını bir başlıkla özetle deseydin, adaletin ve mazlumların sesi Erdoğan şeklinde özetleyebilirdik. Ve dedi ki, yani bu can bu tende oldukça ve ben bu kürsülerde Allah nasip ederse konuştukça mazlumların sesi olmaya devam edeceğim. Bedeli neyse de susmayacağız. Zaten bu işin özüydü.
2: Öyle önemli bir noktaya geldin ki sevgili Okan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bestseller dediğimiz en çok satan kitap nedir biliyor musunuz? Evet. Hazreti Mevlana'nın Rumi ismiyle bilinir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. İşte sen zaten biraz önce çok güzel özetledin tabii. Yani Sayın Cumhurbaşkanı sadece bir işte milliyetçilik meselesi, Türkiye içerisindeki çeşitli gruplar veya sadece bir İslam dünyası meselesi değil. Onun için çok büyük bir merakla bekleniyor. Yani Hazreti Mevlana'nın o tasavvufi çizgisindeki tüm insanlığı kucaklayan bir mesaj verişi vardı bugün. Artık buna alıştı aslında dünya. İşte bu daha da fazla rahatsız ediyor aslında bir takım çevreleri Amerika Birleşik
3: Devletleri. Uluslararası toplumun belli liderlerini, konforlarını bozduğumuzun, rahatsız ettiğimizin farkındayız dedi. Evet. Ama asıl önemlisi,
2: çok dikkatimi çekti,
3: o liderlerin yönettiği toplumların vicdanına seslenerek, onların kalbine girerek aslında tabandan tavana doğru değişimin baskısını tetikleyen Erdoğan profilinin güncel versiyonu vardı.
2: Aslında ben yani Donald Trump'ın, Amerikan Başkanı'nın sadece Sayın Cumhurbaşkanı ile olan özel dostluğu veya Türkiye'ye duyduğu o ilgiyi ben sadece bir Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye'ye bağlamıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm İslam dünyasında, sen çok güzel özetledin, yani dünyadaki tüm mazlumlar adına nerede bir ezilmiş varsa, nerede bir vahşete uğrayan varsa hepsinin sesi olmuş vaziyette. Aslında Donald Trump bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu anlamda çok seviyor. Onu sürekli dikkat edersen öne çıkar diyor.
3: Benim düşündüğüm şu, askeri güç ve ekonomik güçle dünyaya barış getireceğini düşünen bir Amerikan başkanının buna ilişkin tüm araçları kullandığı bir durumda, kendisi başta olmak üzere onu destekleyenlerin kaybettiği değerleri Erdoğan'da buluyor. Bence orada vicdani bir aklama da yapıyor. O nedenle de Erdoğan ve Erdoğan liderliğinin temsil ettiği değerlere aslında kendisini de var edebilmesi, anlatabilmesi için bence ihtiyacı var.
2: Şimdi çok güzel bir konuya gelmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da Donald Trump da zaten çok bahsediyor. Amerika'da başka bir savaş var. Yapay zeka savaşı var. Onun için ben çok kısaca sevgili izleyicilerime şunu aktarmak istiyorum. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dünyayı savaşlara sokan, kana boyayan bir takım güçler var. Biz buna establishment, derin devlet diyoruz. Bunlar özellikle yapay zekayı kontrol altına almaya çalışıyorlar ve Donald Trump da dolayısıyla yapay zeka üzerinden gerek Pentagon'daki gerek 18 ayrı istihbarat topluluğu içerisindeki bir takım çevreleri kontrol altına alabilmek için işte Pentagon'da Palantir, CIA'de Intel gibi yapay zekalarla bir anlamda onların gücünü kırmaya çalışıyor. Yani siz nasıl bakıyorsunuz hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Donald Trump'ın yapay zekaya değinmiş olmasına?
3: Şimdi Amerika'nın içindeki yapay zeka kartelleri ve yapay zekanın Amerika'nın küresel üstünlüğündeki yeri. Sen iç boyutunu çok güzel özetledin. Elbette ilgiyle ve dikkatle takip edeceğiz. İzleyenlere de seni izlemelerini de özellikle tavsiye ediyorum. Ben Amerika'daki güncel gelişmeleri senden de yakından izliyor ve öğreniyorum. Şu nedenle Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin Devlet Başkanı olarak yani Washington'a, Beyaz Saray'a yarın ya da öbür gün bir ziyaret gerçekleştirecek. 25. Ya o ziyaret öncesinde Amerikan Hazine Bakanı Bessent dahil olmak üzere Çinli muhataplarıyla ana konusu yapay zeka ile ilgili yönetim ve işbirliği için bir mekanizma oluşturalım. Uluslararası toplumun bu konuda bir çerçeve oluşturması çağrısını Sayın Cumhurbaşkanı'ndan dinledik. Amerikalılar şu anda Çin'le rekabet ettiklerini, dolayısıyla bu üstünlüğü kaybetmemek için yapay zekanın süper zeka olarak, hatta kontrolden çıkması riskini de göze alacak bir pervasızlıkla özellikle Trump doktrini olarak devam ediyor. Şunun da altını çizelim, iki önemli. Birisi İran'a karşı başlatılan o çirkin savaşta yapay zekanın veri tabanındaki hata yüzünden ama yine de o acımasızlıkla birleşmiş bir okul saldırısı oldu. Bir seyir füzesi Minap'ta kız okulunu vurdu ve masum 146 insan katledildi. Bunun uluslararası bir suç olduğu, savaş suçu olduğu BM tarafından da vurgulanıyor. İnşallah bir gün hesabını sorarlar mı verirler. İkincisi, Amerikan istihbaratı New York Times üzerinden daha yeni paylaştı bunu. Amerikalı bir analist bir Çin gemisinde nükleer parçalar taşındığı istihbaratı üzerine hedef belirliyor. Belirlediği hedef Pentagon'a geliyor. Pentagon uçakları havalandırmak üzereyken analistin yorumunun yanlış olduğu, dolayısıyla Çin de Amerika'yı savaşın eşiğine getirecek bir yapay zeka hatası. Ben bir örnek vereyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın isminin geçtiği bölümde Trump'ın acaba ne dedi diye 3 ayrı yapay zeka programına sordum. Böyle bir konuşma geçmedi diye. Diyorum ki salondayım, ben içeride dinledim diyorum. O zaman ben bir bakayım diyor. Sonra bir daha soruyorum. İşte Erdoğan gibi bir lideri burada görmekten mutlu olduğunu söyledi diyor. Emin misin diyorum. Yok, onu diyor sen ısrarla istediğin için ben sana söyledim diyor filan. Hani yapay zeka dediğiniz öyle her derde deva değil. Kesinlikle. Ama gerçekten yapay zeka ajanı diye otonom hareket eden başka bir katman, başka bir seviye var. İşte senin uyardığın
2: kısım
3: bu.
2: Şimdi ben çok önemli bir konuya geldin. ABD istihbarat topluluğu 18 kurumdan oluşuyor. İşte başta CIA kalbi. 850 milyarlık dev bir bütçe. Her gece saat 3.30'a kadar Amerikan başkanına sunulmak üzere günlük sabah saat 11'de bir günlük istihbarat raporu
3: hazırlıyor. Ya,
2: çok güzel bir konuya geldin. Şimdi yaklaşık %65-70'i doğru olsa da sen çok önemli bir şey söyledin Okan. Geri kalanlarının yanlış olduğu ve zaman zaman bu raporlarda Amerikan ordusuna, Pentagon'a ve CIA'ya yanlış bilgiler geldiğini, yanlış noktaların vurulduğu ortaya çıktı. Onun için Donald Trump zaten, ona hiç girmeyeceğim, Mossad'a hiç güvenmiyor ve kendi istihbarat servisine CIA'ya de güvenmediğini kendisi söylüyor. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Donald Trump ABD'deki bu derin yapıyı da aynı zamanda bir önce isimlerini kullandığım Palantir gibi, Peter Thiel, yanında Jared Kushner damadı. Abi.

0: kontrol altına almaya çalışıyor Okan. Yani kontrol altına alamıyor bu yapıyı, bu derin yapıyı. Onun için de ben yine dönüp dolaşıp Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Trump'a getirmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Trump'ın beraberliklerinden, beraber ortak hareket etmelerinden çok rahatsız bu derin yap ve dolayısıyla içerideki bir takım özellikle de Siyonist lobilerin uzantıları. O anlamda sanıyorum çok önemli bir gündü bugün, yani bu konu başlıkları, özellikle de senin söylediğin çok gibi doğru. Yapay zeka meselesi.
1: Ve bunu aslında dijital bağımlılıkla da ilişkilendirelim ve bir
0: çok hani önemli.
1: Liderler diplomasisinin yanına, benim ifademle daha güzelini bulurlarsa bana da iletsinler, değerlendireyim, bir hanımefendiler diplomasisi. Hani first lady kullanılıyor İngilizce. Bazen Türkiye'de ona Türkçesi itibariyle baş bayan filan deniliyor ama çok oturmadı.
0: Evet,
1: ama hani lider eşleri hanımefendinin dün himayesinde Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahir Özdemir Göktaş'ın da önderlik ettiği çocuklar ve dijital bağımlılık bağlamı burada Birleşmiş Milletler binasında en büyük ikinci salonda Afrika'dan Balkanlara, Avrupa'ya kadar, ki Belçika Kraliçesi de orada geldi konuştu. Önemli bir liderler, hanımefendiler buluşması oldu ve orada da bu dijital karteller ve yapay zekanın çocukları esir alması ve sonrasında da Emine Hanım'ın deyişiyle, peki biz bunların vicdanını ve değerlerini bir algoritmaya mı bırakacağız, yoksa insanlık olarak bunu biz mi sürdüreceğiz? Bu büyük bir sorgulam olarak devam ediyor.
0: Evet, Emine Hanım'ın dün bütün temaslarını ben çok geniş bir şekilde anlattım. Dün de işte bir merhabalaşma şansı bulduk. Çok yakından takip ediyoruz çok sizleri. Aha haberi dedi. Okan Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: çok güzel,
1: ediyorum.
0: Değerli bir konuşma oldu.
1: Sağ olasın.
0: Dillerinize sağlık.
1: Tekrar izleyenlere, Amerika'da olup bitenleri merak ediyorlarsa A Haber'i ve İrfan Sapmaz'ı izlesinler. Çok yıllardır tanıyorum. Soy isminle istikametten sapmadığını biliyorum.
0: Allah yoldan şaşırtmasın.
1: Verdiğin bilgilerin doğru, sağlıklı, tutarlı olduğunu, Amerika'da Türkiye'nin bakış açısını ve Türkiye merkezli bakışı muhafaza ve müdafaa ederek yayın yapmanın çok kolay olmadığını biliyorum. O yüzden şahsen de bir meslektaşın olarak izleyenlerin huzurunda biraz da durumdan vazife çıkararak tebriklerimi iletiyorum.
0: Çok
1: başarılar diliyorum.
0: Çok sağ ol. Evet, Okan Müderrisoğlu'yla birlikteydik. Tabii içerinin havasını muhteşem bir şekilde özetledi bize. Özellikle de şu anda tüm gözlerin buraya çevrildiğini ve dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı'na çevrildiğini düşünecek olursak Okan Müderrisoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İçerideki gözlemleri için ve görüşler için.
2: Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi sizlerden çok kısa bir ara istiyorum. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağım.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
3: TÜİK, Ağustos ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Yurt dışına üretici fiyatları aylık %3,61, yıllık %32,60 arttı. En yüksek yıllık artış %106,24 ile enerjide görülürken, madencilik ve taş ocakçılığı %43,41 yükseldi. Endekste aylık artış da %3,61 oranında gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul, 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Pusu.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saate başlıyoruz. Tarihi bir gün, tarihi saatleri yaşıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde çok önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaları ilk bölümde hem canlı olarak ekranlara getirdik hem de konuklarımızla birlikte değerlendirdik. İlerleyen dakikalarda yine değerlendirmeyi sürdüreceğiz ama önce geride bıraktığımız saate dönelim. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendiği o tarihi konuşmanın satır başlarını bir kez daha hatırlayalım.
1: Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste iki yıldır bu salonda yer alamıyor. Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve

0: kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasının satır başlarını ekranlara getirdik. Yorumlamaya devam edeceğiz. Yeni saatte de Yeliz Albayrak ve Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikte. Önemli görüşmeler de yapılıyor bu arada. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin böyle bir yanı da var. Tabii. Ayaküstü görüşmeler yapılıyor. Bu da Birleşmiş Milletler salonunda, genel kurulunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le Başkan Erdoğan'ın bir görüşmesi. Bu planlanan bir görüşmeydi. Başkan Erdoğan Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi. Dünden beri aslında birçok lideri ağırlıyor Başkan Erdoğan. Ağırlıyor diyorum çünkü Birleşmiş Milletler
2: neredeyse ev sahibi.
1: Hemen karşısında Türkiye'yi var. Doğru. Ve liderleri orada ağırlıyor Başkan Erdoğan. Bu sefer de yine ağırladığı liderler olacak. Amerikan Başkanı ile bir görüşmesi de bekleniyor ama sadece Başkan Erdoğan üzerinden değil, başka liderler, özellikle geride bıraktığım saatte biraz giriş yapmıştık, Pezeşkian'la Trump'ın İran-Amerika görüşmesi merak ediliyor. Bu kapsamda değil ama önümüzdeki günlerde Xi Jinping Amerika'ya geliyor bir iadeyi ziyaret için. Ya böyle görüşmelerle krizlerin çözülebilme ihtimalinin doğduğu bir dönem. Hemen krizlerin çözümü deyince Brent petrole baktım. 96 dolara gerilediğini gördüm. 107 dolara kadar çıkmıştı geride bıraktığımız günlerde. Ne dersiniz Yeliz Hocam? Bu istişareler, görüşmeler bir sonuç verir mi? Yoksa bu görüşmeler daha önceki yıllarda da yapıldı ve çok sonuç alınmayan, fotoğraf vermek için yapılan görüşmeler midir? Yorumlarınız değerli olacak bu ikili görüşmelerle ilgili.
3: Şimdi açıkçası diplomatik olarak birçok kanal eğer çalışmıyorsa ya da ilişkilerde sorunlar varsa ya da donmuş ilişkiler varsa ya da birçok konu çözülemiyorsa lider bazında görüşmeler, lider diplomasisi birçok konuyu aslında hızlandırabilir ve bir çözüm yolu da sunabilir. Özellikle ikili görüşmelerde araya bürokrasinin girdiği zamanlarda ya da yanlış anlaşılmalarda, iletişimsizlik durumlarında bir şekilde liderlerin hiç değilse daha sonraki görüşmeler için bir takvim oluşturması, önemli maddelerin, acil maddelerin görüşülmesiyle alakalı ya da son meselelerle alakalı, mesela kim nerede duruyor, kim kiminle ileride hangi başlıklar altında görüşebilir, ne gibi temaslar kurulabilir gibi ihtimallerin de bu görüşmelerde mutlaka konuşulma olasılığı var ki şu anda zaten bu kriz sarmalının içerisinde hakikaten ülkeler, liderler kendi ülkelerinin pozisyonlarını bakın anlatmaya çalışıyorlar. Özellikle konuşmanın içerisinde de dikkat çekilen bir mevzu vardı. O da şu andaki sorunların, krizlerin bölgesel olarak da, yani bölgesel ülkelerin de işbirliğiyle çözülmesi gerekliliği. Yani bir yerde bir sorun olduğunda gelip güçlü olan hegemon devlet oraya kendi çıkarları doğrultusunda müdahale etmesin. Bundan gerçekten rahatsız olan, bundan gerçekten zarar görecek olan ve güvenlik bağlamında da buraya bir şekilde bir çözüm sunabilecek bölgesel ülkelerde buraya aslında daha çok inisiyatif alarak işin içine dahil olsun diye konuşmanın içerisinde de burada bir tabii ki Mekke görüşmelerine ittifakına da bir adım vardı. Doğru. Bu oldukça önemli bir başlık ama bu görüşmeler özellikle lider bazında yapılanlar, Türkiye'de de burada zaten başka ülkelerin liderlerine de ev sahipliği yapıyor. Başka diplomatik görüşmeler de oluyor. Hiç değilse belki çok net burada mesajlar görmeyebiliriz. Evet, dediğiniz gibi fotoğraf bazında belki ilk bakıldığında bunlar görülebilir ama mutlaka alt başlıklar, bir sonraki görüşmede oluşturulabilecek ajandalarla alakalı da ihtimaller her zaman konuşuluyor. Çünkü biz biliyoruz ki her şey şu anda açık olarak medyanın önünde ya da küresel

0: Misal o işte izleyicilerin önünde zikredilmiyor. Fakat hem arka kapı diplomasi devam ediyor, hem de yeni işbirlikleri ya da yeni çözüm durumları da, çözüm ihtimalleri de, özellikle de bakın Türkiye'nin katkılarıyla, Türkiye'nin de baskılarıyla bir şekilde şekillenmeye devam ediyor ve de edecek gibi de görünüyor.
1: Peki birazdan tekrar New York'a, İrfan'a döneceğim ama Tolga Hocam, merak edilen görüşmeler, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi, hı hı. Önemli bir görüşme olacak elbette. Yine o merak edilen görüşmelerden biri eğer gerçekleşirse Trump-Pezeşkian görüşmesi olacak. Bir başka önemli görüşme Trump-Xi Jinping görüşmesi, bu zirve kapsamında değil ama sonrasında gelecek. Bir merak edilen görüşme ya da görüşmeme Trump-Netanyahu, eğer görüşmezlerse nasıl bir tablo olur? Bu dört görüşme ya da olası görüşememe durumunu kısa kısa değerlendirirseniz, Başkan Erdoğan'la Trump'la başlayalım dilerseniz, buyurun.
2: Ya tabii Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşmesinde artık masada olan bazı konular var. Ankara'da görüşülen, konuşulan,
1: NATO zirvesinde
2: olanlar
1: var. Sözler var.
2: Sözler var. Üstüne telefonda bazı kriz anlarında biliyorsunuz o lider diplomasisini iki lider de çok iyi yürütüyor. Doğal olarak da o telefon sürekli işler çalışıyor. Ama yani Türkiye'nin beklediği temel bazı şeyler var. Ben hep şunu söylüyorum. O F-16, F-35 vesaire, yani o bu detay şeyler, bunlar önemli konular. Ama bunların hepsinin en tepesinde bir katsa konusu var. Evet. O yüzden ben her sefer masaya oturulduğunda ya katsada ne olduğu sorduklarını düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu konunun üstünde durduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çözülürse ki bunun çözülmesi tek başına Trump'ın başarabileceği bir şey değil. Yani bir kongre onayı gerekiyor. Ama bu konuda Trump'ın ne yaptığını görülmesi lazım.
1: Ama şu anki
2: açısından
1: kongre yapısıyla daha kolay.
2: Bir de seçim sonrasında
1: evet, daha zor olabilir.
2: Yani ki ihtimal öyle görünüyor.
0: Çoğunluk kaybedilirse ne
2: evet,
0: yapılacağını,
2: yani demokratlara evet, kalacak çoğunluk gibi görünüyor. O şartlarda işler daha zorlaşacak. O yüzden yani Kasım'a kadar bu konuda bir ilerleme olacak mı? Bunun en azından artık bir somut şeyini görmek istiyoruz diye düşünüyorum. O yüzden yani bu görüşmelerde artık somut şeyler konuşulacak gibi geliyor bana. Yoksa dediğim gibi F-16, F-35 bunlar artık çözülecek şeyler. Belli ki çünkü yani konunun geldiği yer biraz daha Türkiye'nin askeri olarak engellenme çabasının Amerika için de mantıksız olduğu noktasına geldi Amerika, özellikle Trump yönetimi. O yüzden burada artık katsaya özellikle konuşulacağını düşünüyorum. Xi Jinping konusu bence çok önemli. Çünkü yani bir iki gün önce gelse BM'ye katılabilir. Ama özellikle BM Genel Kurulu sonrasında geliyor oraya katılmamak için. Yani bunun ben Çin'in bir stratejisi olduğunu düşünüyorum ve aslında mevcut sistemde o 5 daimi üye, BMGK'nın 5 daimi üyesinden biri olan Çin'in aynı zamanda genel kurula gelmeyerek de sistemi nasıl kilitleyebileceğini, sistemin nasıl kendini üstünde gördüğünü göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum. Ve ayrıca sistemin nasıl da çalışmamaya müsait olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani iki Amerika ve Çin liderler bir araya gelecek ama Çin'in lideri böyle bir organizasyona kendini dahil etmeye tenezzül etmiyor. Şimdi bu belli ki sistemde burada bir açık var.
1: Hem de hemen sonraki gün.
2: Evet, yani bu tam bir yani bir gün önce gelebilir.
1: 23-25'te arkadaşlarım beni şimdi uyarırlar. 23-25 diye hatırlıyorum. Yani hemen ertesi günü evet, gelerek de başka bir mesaj verdiğini görüyorum.
2: Dediğim gibi bir gün önce gelse katılabilir toplantıya.
1: Doğru, konuşabilir. Pezeşkian. Evet.
2: Pezeşkian konusu, yani bu başlı başına bir konu tabii. Yani Amerika
1: görüşürler mi? Görüşürlerse somut bir adım
2: yani
1: gelir.
2: Çok uzun zamandır görüşmeyen iki ülke liderinin böyle bir çerçevede masaya oturması veya işte böyle bir görüntü vermesi ben açıkçası çok mümkün görmüyorum. Çünkü bunun iki ülkede de karşılığı var. Yani Amerika'da da savaştığın bir ülkenin lideriyle nasıl bir araya gelirsin diye bir tepki oluşabilir ki seçim öncesi böyle bir şeyi Trump'ın da isteyeceğini düşünmüyorum. İran'da da açıkçası böyle bir şeyin sonunda Pezeşkian'ın siyasi kariyerinin nereye gideceğini tartışmak gerekir. Çünkü yani bu konu Amerika'ya gitmesi bile büyük ihtimalle şu an Tahran'da çok başka senaryoların yazılması neden oldu.
1: Bir de Netanyahu bir günlüğüne evet, geliyor. Şöyle bir iddia var. Protestolardan çekindiği, tedirgin olduğu için bir günlüğüne gelecek ve hızlıca dönecek diye Netanyahu'nun gelişi. Bir görüşme şu ana kadar, birazdan sorarız İrfan'a da, Trump'la henüz netleşmedi.
2: Doğru.
1: Aslında biz böyle durumlarda ilk olarak onların görüşmesini bekliyoruz. Ama bu kez farklı. Eğer görüşürlerse nasıl bir tablo olur? Eğer görüşmezlerse nasıl bir yorum yapılabilir? Çok kısa bir yorum alayım, İrfan'a döneyim.
2: Son 1-2 ki hani en çok ziyaret eden lider Netanyahu, evet, bu Amerika'yı. Ve son 1-2 seferdir çok zorla koparıyor o randevuyu. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam son seferinde arka kapıdan vesaire alındı. Evet, yani öyle doğru. Bir şey de yapılmadı. Sonrasında hani bir başbakan gibi de karşılanmadı. Evet. O yüzden yani Trump bu randevuyu vermek, bu görüntüyü vermek istemiyor. Ama ben yine de yine arka kapıdan alarak veya işte başka bir yemekte görüşeceklerini düşünüyorum. Çünkü bu konu sadece Trump ve Netanyahu konusu değil. Bu İsrail ve Amerika konusu. Ve bu yani maalesef ki bu biraz daha sürecek gibi görünüyor.
1: Seçim varken de aynen hep konuştuğumuz
0: görüntü vermese bile para vermeye devam ediyor.
1: Yahudi lobisi, İsrail lobisi aradaki yani Netanyahu'ya doğrudan bir tepkisi olsa da seçimler için ihtiyacının var, olduğu var. Yani düşünülüyor ya da
2: İsrail konusu sonuçta yapılan anlaşmalar var. Yani evet Trump Netanyahu'ya karşı, evet biz bunu biliyoruz ama İsrail'le yapılmış olan anlaşmaları kaldırıp atan bir Trump yok karşımızda. Veya işte Kudüs veya Golan Tepeleri, bunlar önümüzde duruyor. Doğal olarak burada Netanyahu ile görüşmeyecek, bir İsrail Başbakanı ile görüşecek görüştüğü zaman. Doğal olarak da bu seçim zamanı veya seçim haricinde de İsrail lobisinin ne kadar etkin olduğunu biliyoruz Amerika'da. Her daim ihtiyacı var bir Amerikan başkanının. Doğal olarak bunu çok göz ardı etmemek lazım. Bir konu daha, New York Belediye Başkanı mevzusu. Mamdani. Yani Mamdani'nin tepkisi de biraz o Netanyahu'nun hızlı hareket etmesine neden olabilir. Çünkü
1: hatırlatın dilerseniz New York'taki havaalanına değil, Jersey'deki havaalanına bir iniş gerçekleşecek.
2: Çünkü Mamdani eğer gelirse Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararların uygulanması vesaire gibi bir şey söyledi. Tabii ki orada Amerikan Başkanı Ceza Mahkemesi'nin ne kadar yanlış işlediğini, Amerika'nın onun üstünde olduğunu vesaire anlattıktan sonra bunu gerçekleştirmek federal düzeyde mümkün değil. Ama sonuçta böyle bir tepki oluşursa veya işte New York havaalanında bir karşılama olmazsa, VIP kapatılırsa vesaire.
1: Bunu bu göze alamadıkları
2: evet,
1: için.
2: Aynen öyle.
1: Hemen şimdi İrfan'a bırakacağım sözü ama o Yahudi lobisi ne kadar etkili? Buna dair son dönemde gördüğümüz bir tablo var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir konser etkinliği çok tartışıldı. Ed Sheeran'ın konserleri, doğru, onun ön gruplarından bazılarının özellikle Filistin'e destek olması nedeniyle o gruptaki isimler çıkarıldılar. Evet. Ama Ed Sheeran da şunu diyor, biz yapmadık. Biz burada stadyumları kiralıyorduk. Stadyumların kiralandığı organizasyonun sahipleri Yahudi ve Yahudi lobisinden ve istemedikleri için oldu. Ağlayarak özür diledi. Amerika'da ne kadar güçlü olduklarını anlatan bir tabloydu bu. İzleyicilerimiz belki takip etmiştir. Şimdi İrfan'a dönelim. İrfan, çok hareketli olduğunu görüyoruz bulunduğu noktanın. Yeni saatle birlikte nasıl tablo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan Başkan Erdoğan çıktı, Türk evine geçti mi? Guterres'le bir görüşmesinin görüntüleri geldi. O görüşme sona erdi mi? Sendeki notlar neler? Sözü hemen sana bırakalım.
3: Evet, tabii bulunduğumuz yer inanılmaz şekilde hareketli. Biraz önce tabii ben sürekli canlı yayında gözüm sağda solda. Çünkü solumuzdan biraz önce Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara geçti. Arkasından işte Venezuela Devlet Başkanı gibi sürekli olarak yoğun bir trafik var. Bir taraftan da canlı yayınlarda dün bunu yaptık. İşte Sayın Hakan Çelik'le, kurumla, birçok bakanlarla hep böyle canlı yayınlarda yakaladık, görüştük. Onun için bir taraftan da gözüm sağda solda. Seyircilerimiz merak edebilir neden sürekli sağa sola bakıyor diye. Sen de söylediğin gibi yoğun bir gün. Arkamda Türk evini görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı henüz içeride, yani hemen karşısındaki Birleşmiş Milletler'de ve henüz daha çıkmadı. Onun için biz canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişini bekliyoruz bir taraftan. Kendisine dün mikrofon uzattık. Sağ olsun haber mikrofonlarını görünce bir geldi yanımıza, bir merhabalaştık. O açıdan da tekrar bir fırsat yakalarız belki diye burada biz beklemeye devam ediyoruz. Şu anda görüyorum Donald Trump'ın henüz daha konvoyu hareket halinde değil. Araçlar çalışmıyor. Bunu neden söylüyorum? Donald Trump'ın hareket edeceğini gösteren emareleri ben şu anda gizli servise baktığım zaman onlar üzerinde böyle bir hareket görmüyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı içeride, Donald Trump içeride. Acaba diyorum şu anda elimize ulaşan herhangi bir şey yok hiç şüphesiz. Bir araya gelme durumu olabilir mi Sayın Cumhurbaşkanı ile Donald Trump'ın? Her akşam beraber olacaklar gerçi. O açıdan şimdi çok önemli iki noktaya geldiniz. Amerika'daki ana akım medyanın da anda gündemi bu. Birincisi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bulunduğu bir dönemde Donald Trump'la bir araya gelme çabası. Yani özellikle gelme çabası diyorum çünkü Netanyahu şu anda Amerika'daki tüm İsrail Siyonist lobileri harekete geçirmiş vaziyette ve Donald Trump'la bir fotoğraf vermek istiyor seçim öncesi. O açıdan Netanyahu şu anda Donald Trump'la görüşmek

0: için inanılmaz bir çaba harcıyor. Peki şu ana kadar en azından bize Beyaz Saray muhabiri olarak elimize Beyaz Saray'dan bir e-mail geldi mi? Yani Donald Trump'la Netanyahu'nun buluşacağına dair? Hayır, gelmedi. Şu ana kadar net olarak Donald Trump tarafından da yapılmış bir açıklama yok. İşte şu anda bu binada Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı ortamda, aynı salonda bulunması bile hiç şüphesiz Netanyahu'yu çıldırtıyor diyebilirim. İnanılmaz bir şekilde tabii çaba gösteriyor görüşmek için. Buraya gelme meselesine değindiniz. İşte New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'na inemiyor. İnse'de çok fazla bir sıkıntı olmayacaktı. Mamdani biraz geri adım attı daha sonraki açıklamasında. Çünkü New York Belediye Başkanı'nın böyle bir yetkisinin olmadığı ortaya çıktı. Yani onu tutuklama gibi. Onun için de New Jersey'de, senin de söylediğin gibi New Jersey'deki Newark Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Bu bir. Bu Netanyahu cephesindeki durum bu. İkincisi tabii şu anda tüm dünyanın gözü hiç şüphesiz Donald Trump'ın da en çok beklediği görüşmelerden birisi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. Kendisi söyledi Mesut Pezeşkian'la görüşmek istediğini, ki Mesut Pezeşkian'la daha önce de bir takım temasları ortaya çıktı ama bir türlü gerçekleştirilemedi. Malum zaten çok konuştuğumuz konu, İran'da da özellikle devrim muhafızlarının içerisindeki bir grupta Mesut Pezeşkian'ın Donald Trump'la bir araya gelmemesi için içeride inanılmaz bir çalışma yürütüyorlar. Ama bana gelen, ki Tahran'da bağlantılarım son derece güçlüdür ki hatırlayacaksınız, Donald Trump 14 maddelik memorandumu imzaladığında daha hiç kimsenin haberi yokken ben yarım saat sonra Mesut Pezeşkian'ın imzalayacağını bildirmiştim ve A Haber ekranlarından da ilk kez biz yayınladık ve yarım saat sonra da Mesut Pezeşkian imzaladığını bizzat fotoğrafıyla gösterdi. O açıdan da şu anda Mesut, sizler konuklarımız da değerlendirdi. Mesut Pezeşkian üzerinde de inanılmaz bir baskı var devrim muhafızların içerisindeki bir grup tarafından. O açıdan çok gergin bir hava var. Tabi diğer taraftan yine değerli hocalarım, konuklarımız değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Donald Trump üzerinde de bir baskı var. Özellikle Siyonist çevreler üzerinden. Özellikle de asker endüstriyel kompleks dediğimiz Amerikan derin yapısının kalbi konumundaki Pentagon, kalbi konumundaki CIA, 18 ayrı istihbarat topluluğu içerisindeki güçler de bir taraftan Donald Trump'la Netanyahu'yu bir araya getirmek için bir lobi çalışması yapıyorlar. Ama şu ana kadar, en azından şu ana kadar Donald Trump'tan gelmiş bir mesaj yok işin açıkçası.
1: Şöyle yapalım dilersen, senin bahsettiğin noktalara dair de görüntüler. Örneğin eğer arkadaşlarım hazırlarsa Pezeşkian'ın yola çıktığı görüntüler var. Onları ekranlara getirelim. Çünkü Pezeşkian yola çıkmadan önce hem Amerika'ya hem İsrail'e sert mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler'deki bu toplantının teması, başlığı güveni yeniden tesis etmek slogan. Buna tepki gösterdi. Güven tıpkı onların sözünü ettiği insan hakları ve birçok uluslararası çerçevenin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şeydir dedi bunlarda. O görüntülerde ekranlara geliyor. İşte Pezeşkian'ın İran'dan ayrıldığı, uğurlandığı ve yola çıkarken yaptığı açıklamalar. İsrail halkının haklılığını anlatacağım Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dedi. Pezeşkian yola böyle çıktı. Düşmanın başta Filistin ve Suriye olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. Bu bir başlıktı Pezeşkian Amerika yolunda. Bakalım sonrasında ne olacak, ama çok ilginç bir görüntü daha vardı. O görüntüleri peşi sıra verelim. Donald Trump göreve ilk geldiği andan itibaren bir Grönland takıntısı vardı. Sürekli onu istiyordu. Sonunda muradına erdi galiba. Anlaşmadaki taraflar, ekranlara getiriyor şimdi arkadaşlarımız. Donald Trump, ortadaki isim Danimarka Başbakanı Frederiksen. Hemen yanındaki isimse Grönland Başbakanı Frederik Nielsen. Bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın içeriğine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Amerika Danimarka'ya, uzun bir anlaşma elbette ama özetleyecek olursak belki siz de katkıda bulunursunuz. Özerk bölge Grönland'da güvenlik konusunda kalıcı yetki verildi Amerika'ya. Yani daha çok üs, daha çok asker orada bulundurabilecek. Bu da önemliydi. Bu iki görüntü de şu ana kadar gelen çarpıcı görüntüler arasındaydı. Çok kısa alayım hocam, ne dersiniz? Grönland'da Trump gururla da gösteriyor attığı imzayı.
2: Evet, sürekli yaptığı şovlardan yine biri. Satın almayı istemişti biliyorsunuz. Doğru. Aslında Grönland'de asıl derdi Rusya'nın ya da Çin'in orada hakim olmaması. Asıl derdi tabii ki hem Grönland'in jeopolitik olarak konumu çok önemli. Savunma için çok önemli. ABD'nin ileri bir savunma hattı olması bakımından çok önemli. Doğru. Orada daha önceden kalan kullanılmayan bir üs vardı. Şimdi ona iki tane daha bakın eklediler. İki tane yeni üssün açılmasından bahsediyorlar. Yani güvenliği siz ABD'yi bırakıyorsanız, ki Danimarka'ya ait özel bir bölge. O da yani Avrupa Birliği'ne dahil bir bölgeden bahsediyorsunuz.
1: NATO'ya.
2: Evet, kesinlikle. Hem NATO'ya hem

0: politikasının aslında biraz da devamı. İstediğini peki yapmış oldu böylece.
1: Trump mutlu görünüyor hocam. Ne dersiniz?
2: Tabii yani burada Danimarka Başbakanı'nın moral biraz bozuk. Çünkü çok sert cevaplar veriyordu Trump'a. Ama geldiğimiz yerde evet bir egemenlik devrinden bahsetmiyoruz. Yani burada bir Amerikan bayrağı dalgalanmayacak. Ama
1: Amerika'nın zaten üstleri vardı orada.
2: Var.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üstleri tabii vardı. Yani genişletecek
2: burada
1: yetkileri.
2: Yani üstleri genişleteceği gibi burada buranın halkında da bir nüfuz alanı oluşuyor aslında.
1: Yani para vereceğim. Evet. En son çıktı evet ve dedi ki oraya her kişiye orada para vereceğim dedi. Ona rağmen bir karşılık çok bulamamıştı açıkçası.
2: Ama işte geldiğimiz yerde sizin de hatırlattığınız yani NATO üyesi, AB vesaire hani bunların içerisinde baktığımızda yani şu önemli. Trump zamanında deli saçması olarak görülen birçok şeyde bir şekilde başarılı oldu. Tırnak içinde söylüyorum bu başarıyı. Ve aslında bu da bir dış politika çizgisini devam ettirdiğini gösteriyor. Bu çizgiyi artık bence anlamamız lazım. Çünkü yarın da bu çizgide devam edecek ve yarın söyleyecekleri ve yapacakları da bu çizgi üzerinden gidecek. Yani Grönland kısmı hem Çin hem Rusya için önemli. Çünkü Çin'in çok fazla buz kıran gemilerine yatırım yaptığını biliyoruz. Kuzey rotasını kullanmak için.
1: Antarktik tartışması evet çok evet popüler. Antarktik. Yeni bir güzergah olarak, çünkü onun dışındaki güzergahlarda bir ciddi problem.
2: Yani güney koridor kapalı, kuzey kapalı, orta koridoru işlemez hale getirme çabası var vesaire. O yüzden Çin'in böyle bir konusu var. Rusya'yla da Kola Yarımadası biliyorsunuz çok yakındır buraya ve nükleer kapasitesi çok buraya yığılmış vaziyettedir Rusya'nın. Tam bunun karşısına konuşlandı. Tam bu rotanın üstüne konuşlandı. Doğal olarak da bu küresel güvenlik ve küresel ekonominin, işte az önce konuşulduğu gibi Sayın Müderrisoğlu da söyledi. Yani bir şey var, Trump'ın bir politika vizyonu var ve bu ekonomi ve güvenliği bir arada kullanmak. Yine aynısını yapıyor. Ve açıkçası bu zannediyorum şu imza en çok da Kanada Başbakanlığı rahatsız etmiştir. Çünkü bundan sonraki adım da Kanada olacak.
1: Kanada'yı rahatsız ediyor ama Kanada da Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendiriyor. Yani dengeler o kadar karıştı ki hocam. Yani Kanada diyoruz, Avrupa Birliği'ne üyeliği konuşuluyor. Avustralya diyoruz, NATO'ya üyeliği konuşuluyor. Yani stratejik olarak da hani Avrupa Birliği'nde Kanada, Kuzey Atlantik'te Avustralya ya da Japonya konuşuluyor. Ya gerçekten kavramların içinin artık yavaş yavaş boşaldığı, tartışmaların başka bir perspektife geldiği bir günde ya da gündemde Guterres veda ediyor. Şimdi nasıl bir
0: bitti.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ydi dediğimizde herhalde çok zor hatırlanacak. Çünkü Gazze ile ilgili söyledikleri çok çarpıcıydı her zaman.
2: Doğru.
1: Elinin kolunun bağlı, Mısır'a kadar gidiyordu. Orada eli kolu bağlı duruyordu.
2: Refah kapısında evet bekleyen bir genel sekreter.
1: Ve giremiyor. Yani bu enteresan bir isimdi. Hı-hı. Ve veda ediyor Guterres. 1 Ocak 2020 itibariyle görevini devredecek. Çözüm bulamayan bir yapıda, sistemin çözüm bulamayan bir başıydı, lideriydi. Çok Guterres'e burada laf söylemek ya da eleştiride
2: elinden
1: bulmak
2: geleni yaptı aslında.
1: Yeterli yani mi?
0: Kendisi
1: bilmiyorum
0: de söylüyor zaten. Aynen çok öyle da fazla işlevsiz olduğunu sistemin. Evet. Açıkça bugün de söyledi. Yani zaten sistem işlemiyor. Guterres burada hakikaten ne yapabilir? İşlemeyen bir sistemin başında oturan bir adam kendisinin ne kadar gücü yetebilir? Hala bütün bu işte büyük ülkelerin bir araya gelip veto sistemini sürekli çalıştırdığı, son yıllarda bile ABD'nin hala İsrail'in hayrına olduğunu düşündüğü birçok kararı savunması ya da İsrail'in işine yaramayacağını, karşısına çıkacağını düşündüğü her şeye veto vermesi, ki çok ünlü bir fotoğraf vardır hatırlarsanız. Evet. Gazze'deki saldırıların durdurulmasıyla
1: tek
0: alakalı.
1: Fotoğrafı.
0: Tek el fotoğrafı.
1: Bir tane Amerikalı
0: ABD'nin
1: temsilcinin
0: veto
1: eli.
2: Tarih kitaplarına girdi o.
1: Girdi o fotoğraf. Evet. Guterres'e de şimdi birçok saldırıya tanık olduk dedi. BM'nin yapısı değişmeli dedi. BM'nin başındaki isim olarak BM'nin yapısı değişmeli diyerek veda eden bir genel sekreter. Sözde ateşkeslerin bedellerini siviller ödüyor dedi. Zaten bununla ilgili girişimlerde
2: yani
1: de
2: yani şu yorumu yaptılar Akdan Bey. Genel sekretere sekreter muamelesi yapıldı dendi. Evet. Evet. Yani bu gerçekten doğru. Yani elinden geleni yaptı. Yani az önce söylediğimiz aslında ne kadar çalışmadığını göstermek için, sistemin çalışmadığını göstermek için
1: çok önemli.
2: Refah sınır kapısına gitti, giremedi. Yani bir genel sekreter giremiyor. Bütün dünyaya gösterdi bunu. Veya işte bu savaşları bugün bile yaptığı konuşmada Gazze'deki vahşetin nasıl bir seviyeye geldiğini ama nasıl kendilerinin hiçbir şey yapamadığını anlattı. Yani yapabileceği herhalde daha
1: Başkan
2: fazla
1: Başkan Erdoğan'la
2: şey
1: görüşmesi de var. Ekranlara geliyor. Herhalde bunlar konuşulmuştur. Başkan Erdoğan veda etmiştir. Aynı görüşte yaklaşık kürsüden aynı şeyleri söyleyen iki isimdi. O yüzden Guterres'le veda ediyor. Trump

0: Trump'ın da mesajları vardı. O mesajları da altını çizelim. Amerika geri döndü dedi. Altın çağımızdayız dedi. İran asla nükleere sahip olamayacak dedi. Cephanemizin azaldığı iddiası doğru değil dedi. Bu çok konuşuluyordu malumunuz. Karar aşamasındayım. İran'ı yok edebilirim dedi.
1: Yine başa dönüyoruz.
0: Dönüyoruz. Evet. Pezeşkiyan geliyor, barışa çok yakınız derken bir süre sonra İran'ı yok etmekten bahsediyor. İran'a baskıdan bahsetti. Türkiye'ye özel bir teşekkürü vardı. Özellikle Gazze'deki ateşkese yönelik çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür de etti. Bu önemliydi. 8 savaşı bitirdim iddiası yine Okan Bidersoğlu tebessümle karşılandı. Tebessümle karşılandı dedi genel kurulda. Evet. Ukrayna-Rusya savaşı da yakında bitecek dedi. Umarım öyle olur ama sanki sahadaki gelişmeler öyle değilmiş gibi gerilimin daha tırmandığı bir noktada. Birkaç cümlede Trump'ın mesajlarıyla ilgili alayım hocam. En sonda yine Başkan Erdoğan'ın mesajlarına dair yorumlarınıza veda edeceğim.
1: Bir önceki konudan da ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler sisteminin çalışmadığından, işlemediğinden bahsediyoruz ama belki de başka bir taraftan da bakmak lazım. Belki çalışıyordur ama isteyenlerin hayrı için çalışıyordur. Belki de böyle çalışsın diye zaten en başından kurulmuştur. Bizim şimdi Birleşmiş Milletler çalışmıyor oluşundan şikayet ettiğimiz birçok konu zaten böyle şekillensin diye aslında en başından beri kurulmuş bir düzen. Biz aslında zaten en başından böyle kurulmuş bir düzenden sonuç üretmesini bekliyoruz. Çözüm üretmesini bekliyoruz. Trump'ın zaten Birleşmiş Milletler'e bakış açısı, NATO'ya bakış açısı çok da şu anda olumlu değil. NATO için biliyorsunuz o gayri safi milli hasılasının %5'ini vereceksiniz. Biz bütün yükü çekmek istemiyoruz. Bununla alakalı zaten NATO'da da bir yenilik olmalı, bir revizyona gitmeli. Biz bu yükü artık külfet paylaşımı adı altında başka ülkelere de devretmek istiyoruz. Bakış açısı farklı. NATO'ya da Birleşmiş Milletler'e zaten Birleşmiş Milletler kürsüsünden çıkıp Birleşmiş Milletler'i uzun uzadıya bugün zaten eleştirdi. Birçok noktada ABD'nin politikalarının aslında daha değerli olduğunu, Birleşmiş Milletler'in ABD'nin politikalarını eleştirdiğini, ABD'yi eleştirdiğini ve değersizleştirdiğini söyleyip aslında çok da fazla BM sistemini önemsemediğini, güvenlik meselesinde bile başka alternatifleri ABD'nin şu anda BM'ye nazaran sunabildiğini söyleyip aslında bu uluslararası kurumların, örgütlerin çok da fazla Trump'ın gündeminde belki olmadığını açıkça söylüyor. Çünkü onun kafasında az önce hocamın da söylediği gibi başka bir plan var, başka bir gündem var. Seçim kampanyalarında söylediklerini yavaş yavaş yerine getiriyor. Rusya-Ukrayna savaşını bitirmenin haricinde diğer hedef gösterdiği bütün noktaları Venezuela, işte İran, Grönland, Küba'ya işaret ediyor. Kanada'dan bahsetmişti. Bir Meksika körfezi, Amerika körfezi meselesi vardı.
0: Bahsetmediği olan yer yoktu bir dönem. Evet. Hocam.
1: Ama şimdi bu bahsettiklerinde adım adım ilerlemeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Başardıkları var mı? Var. Hala konuştuğu, işaret ettiği ve hakimiyet altına ya da işte düzeni değiştirmesini bekledikleri birçok nokta var mı dünyanın? Var. Yani söyledikleri aslında seçim kampanyasından beri kafasında kurduğu bazı önemli noktalar ve buralarda da bir şekilde hazır elinde şu anda yürütme erki de çok kuvvetliyken adım atmaya devam ediyor. Tabii seçimlerden sonra ne olur onu da artık çoğunluğa göre bakacak.
0: Şimdi son 5 dakikam ama herhalde bugünün artık yavaş yavaş manşetini atıp son sözlerinizi alacak olursak şöyle görüyoruz, birçok yerde de öyle manşet olmuş durumda. Konuşamayanların, mazlumların, Birleşmiş Milletler kürsüsünden duyulmayanların sesini Başkan Erdoğan söyledi. Başta Filistin'le başladı. Evet. Mahmut Abbas 2 yıldır orada yoktu. Filistinlerin sesini yükseltti. Gazze'li mazlumların sesini yükseltti. İsrail'e karşı bu anlamda çok sert mesajlar verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın diye bir mesaj verdi. Filistin'i tanıyın diye bir mesaj verdi. Sonrasında da bu düzenin 5 büyük ülkenin dayattığı bu düzenin Birleşmiş Milletler'de devam edemeyeceğini söyledi. Özetle tüm mazlumların, orada olup sesini duyuramayanların bir anlamda sesi oldu. Bu başlığı ben öne çıkarırım ama sizinkini merak ediyorum. Son 5 dakikam kısa kısa iki konumdan da görüşlerini alıp noktalayayım.
2: Yani kesinlikle söylediğinize katılıyorum. Sonuçta burada Kıbrıs Türk toplumunun da artık üzerindeki o baskının kalkması için yani gittiği her yerde Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Bunu da artık söylüyor, dile getiriyor. Bu da çok önemli bir konu. Üstelik yani BM'de bir şekilde temsil de edilemeyen, yani Filistin temsil edildiği halde orada bulunamıyor. Kıbrıs Türkleri de temsil dahi edilemiyor. Yani bu toplumların artık bir şekilde bu sistemin içerisinde yer alması gerekiyor. Veya genel olarak şunu da söylemek lazım. Artık bu sistemin işlememesi, üstünde hani detay detay durduğu, Sayın Cumhurbaşkanı da hani uluslararası hukuk ve BMGK vesaire yani tüm işlemez noktaları anlattıktan sonra şunu da söyledi. Bağlantısallığın

0: döneminden bahsetti. Ben açıkçası yani birkaç gündür de bunu söylüyorum.
1: Bağlantısızlar ifadesini duyduk.
0: Bağlantısallık aslında. Evet. Orada yani söylemeye çalıştığı şey şuydu. Bölgeler arası işbirliğinin geliştirilmesi. Biz bunu bir süredir zaten özellikle Türk dış politikasında görüyoruz. Dile çok getiriliyor. Birkaç gündür de Türkiye'nin BM vizyonuna artık bunu katmaya çalışacağını vesaire de konuşuyorduk, tahmin ediyorduk. Ve aslında bu bağlantısallıkla artık bölgelerin, bölgesel gelişmelerin, bölgesel ittifakların artık yavaş yavaş daha fazla kıymet kazanacağını dile getiriyor. Ve aslında Türkiye biliyorsunuz bu konuda da artık nasıl ki o hani SİHA'larda Türkiye geleceği gördü ve ön adım attı diyoruz. Sanki bu bağlantısallık konusunda da, bölgeselleşme konusunda da Türkiye bunu gördü ve ilk adım atanlardan biri oldu. Çünkü ister Orta Doğu deyin, ister Orta Asya deyin, ister güvenlik, ister ekonomi, büyük küreselleşmenin hareket edemediği yerde bölgesel hareketlerde ne kadar kabiliyetli olunabileceğini bütün dünyaya gösterdi.
1: Hocam son 1,5 dakikam. Adaletin Sesi Erdoğan başlığı da şu anda tüm bu herhalde konuştuklarımızı kapsıyor. Buyurun, son sözü size bırakayım.
2: Yani sürekli altı tabii ki çizilen ve çizilmesi gereken asıl meselelerden biri de yine güçlü olanın haklı olduğu, güçlü olanın sistemi kendi çıkarlarına göre ve müttefiklerine göre sürekli revize etti, inşa etti ve burada sesi duyulamayan, temsil edilemeyen, dezavantajlı olan birçok insanın, birçok ülkenin de artık tabii ki sistemin değişkenliğine göre, biliyorsun sürekli yükselen küresel güneyden bahsediyoruz. Yani sadece ABD, Batı ve onların hegemonyası, onların ayrı üzerinden giden bir sistem değil. Bu BM olsun, başka bir sistem olsun fark etmez. Şu andaki bütün aslında dünya sisteminin bir tadilata ihtiyacı olduğu. Evet, bölgesel paktlar çok önemli. Birçok yeni konu var, konuşulacak. Başka başlıklar da var. Ama artık sadece kendi çıkarları üzerinden diğerlerini ezmektense topyekün küresel olarak belki birlikte olup bir sonuç aramanın, artık böyle bir sürecin başlatılması gerektiğinin de bence arka planda sürekli yinelenen mesaj olduğunu söylemek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Yeliz Albayrak bizlerle birlikteydi. Hocam sağ olun. Doktor Tolga Sakman bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tarihi bir gündü. Birleşmiş Milletler zirveleri genelde böyle oluyor ama özellikle bu mesajları bu topraklardan bir liderin dünyaya söylemesi de açıkçası biz o mesajları aktaranlar ya da yorumlayan olarak da çok değerli görünüyor. Evet. Çünkü mazlumların sesi bir anlamda oradan duyulmuş oluyor. Dünyada sesi orada yankılanmayan herkesin bir anlamda Başkan Erdoğan'ın vücut bulduğu bir mesajıyla takip edip görüyoruz. Elbette görüşmeler de önemli olacak. Tabii. Bundan sonra da onu takip edeceğiz. Özellikle az önce de söyledik, Netanyahu ne yapacak, Pezeşkiyan ne olacak, Xi Jinping görüşmesi ne olacak, en önemlisi de Başkan Erdoğan Trump görüşmesi ne olacak, hepsini takip edeceğiz. Ama çok teşekkür ederim bir kez daha size. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, mutlu akşamlar.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 10 yıllık tarihi başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre son 10 yılda rüzgar ve güneşten üretilen 442,2 terawattsaat elektrik sayesinde 21,5 milyar dolarlık ithal kömür faturasının önüne geçilirken, yakıt ikamesiyle 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İkisi kar

0: Kardeş 3 kişi öldürüldü. Olayın ardından cinayet zanlısı yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı.
1: Olay tam da bu noktada gerçekleşti. Akşam saatlerinde çıkan kavgada ikisi kardeş 3 kişi hem kesici delici aletle hem de tabancayla feci şekilde katledildi.
0: 3 kişinin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin saklandığı yeri belirledi.
1: Katil cinayeti işledikten sonra olay yerinden 100 metre ileride bulunan bu binanın en üst katına kaçtı. Özel harekat polislerinin müdahalesinden kaçamayacağını anlayan şahıs daha sonra intihar etti.
2: Silahı bırak dedi. Ben dedi bırakmam dedi. Silahı teslim olmam dedi. Bana 5 dakika dedi müddet verin dedi. Ben devletimin memuruna ateş etmem dedi. Ondan sonra dedikten sonra. Bunlar bayağı bir konuştuktan sonra kendi canına kıydı. Ben 3 kişi cinayet işledim ama beni bu uyuşturucuya alıştıran onlar dedi. Benim hayatımı mahvettiler, annem babamın da kafasını aşağı yedim dedi.
0: Arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra cinayetleri işlediği öne sürülen şüphelinin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Elinde büyük bir makas, önünde kameralar. Beyaz Saray'ın yeni helikopter pistinin açılışını yapmaya hazırlandı. Konuştu ama sesi duyulmadı. Yayın kazası değil, alınan bilinçli karar olduğu ortaya çıktı.
4: Okay, so there's no microphone because there's no microphone because
0: ABD Başkanı Donald Trump'la medya kuruluşları arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Krizin perde arkasındaysa Trump'ın medyaya yönelik kararı var. CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Gerekçesi bu kuruluşların kendisi hakkında yalan ve uydurma haberler yayınladığı iddiasıydı.
5: Bir yayın kuruluşunun en azından makul ölçüde iyi yazacağını düşünürsünüz ama asla yazmıyorlar. CNN'e bakarsanız yalan haber, MSN Now'a bakarsanız, MSN Now nedir onu bile bilmiyorum. Sanırım MSNBC eskiden olduğu gibi veya bazılarının dediği gibi Demokrat Ulusal Komitesi ama bu sadece taraflı haber.
0: Televizyon kanalları ise geri adım atmadı. Trump yönetimine dava açtı. Davada basın özgürlüğü ve birinci anayasa değişikliği kapsamındaki hakların ihlal edildiği savunuldu. Ve kriz bir anda televizyon ekranlarına taşındı. ABC, CBS, CNN, NBC hatta Fox News, Beyaz Saray'ın ortak televizyon basın havuzundaki yayınları durdurdu. Kanallar yönetimin haberlerini beğenmediği için bir medya kuruluşunun erişimini kısıtlamasına karşı çıktı. Bu boykotun ilk çarpıcı sonucu helikopter pistinin açılışında ortaya çıktı. Trump kameraların önündeydi ama sesini duyuramadı. Televizyon havuzu olmayınca başkanın konuşmasını net biçimde aktaracak mikrofon ve ses akışı da yoktu. Geriye Trump'ın konuştuğu ancak sözlerinin duyulmadığı görüntüler kaldı. Aynı karara Washington Post'ta başkanlık etkinliklerine ait fotoğrafların servisini geciktirerek destek verdi. Böylece Trump'ın helikopter pisti açılışı, ABD medyasıyla Beyaz Saray arasındaki gerilimin yeni sahnesine dönüştü. Beyaz Saray ise sorunu çözmek yerine kurdukları Trump TV ile kendi yayınını başlattı. 7/24 yayın yapacak dijital kanalda Trump yönetiminin açıklamaları, başkanın konuşmaları, öne çıkan videolar ve yönetimin paylaşmak istediği diğer görüntüler yer alacak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü A takımını toplayacak. Gündem İstanbul İl Başkanlığı. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul Kongresi'ne verilen tedbir kararını kaldırdı. Kararın kaldırılmasıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. Gözler İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna çevrildi. Perşembe günü gerçekleştirilecek CHP MYK toplantısında İl Başkanlığı atamasının gündeme gelmesi ve atama yapılması bekleniyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'le yola

0: devam edebileceği belirtilirken, kulislerde il başkanlığı için farklı isimler de dillendiriliyor. O isimlerden biri eski Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu, siyasal işler ve seçim propagandası çalışmalarını yönetmesi için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı.
1: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
0: Diğer isimse Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi seçilen Sarıyer, İBB-CHP grup sekreterliği yapmıştı. İstanbul örgütünün başına kimin getirileceğiyle ilgili son sözü Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek.
2: Günün öne çıkan haberleri.
3: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin.
4: Çocukların karşı karşıya kaldığı tehlikeleri anlattı. Sorumluluk hepimizin dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programda konuştu.
3: Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
4: Çocuklar dijital dünyanın görünmeyen tehlikeleriyle karşı karşıya. Ekranlar, algoritmalar ve sosyal medya hepsini etkiliyor. Çocukların dikkatini çekmek için tasarlanan sistemler yeni bir tartışmanın da kapısını aralıyor. Dijital prangalar gelişim engeli olduğu gibi hayati tehlikeye de yol açıyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da buna değindi. Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Korkunç tabloyu ortaya koydu.
3: Günümüzde çocuklar zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler.
4: Emine Erdoğan sorumluluğun herkeste olduğunu söyledi. Sınırlamaların sadece ailelerin gözetiminde olmaması gerektiğini ifade etti.
3: Çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımının 5 yaşa kadar düşmesi, bağımlılık davranışları ve çocuk beyninde ekran kullanımıyla ilişkili biyolojik tahribat bunlardan yalnızca birkaçı.
4: Peki çözüm ne? Emine Erdoğan'a göre küresel standartlar geliştirilmeli.
3: Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
4: Öte yandan Birleşmiş Milletler kapsamındaki New York'taki buluşmada lider eşleri ve üst düzey isimler de bir araya geldi. Belçika Kraliçesi Matilde, Gambiya'dan Kenya'ya, Sırbistan'dan Kanada'ya çok sayıda ülkenin temsilcisi çocukların dijital güvenliği konusunda görüşlerini paylaştı. Aile fotoğrafının çekildiği etkinlikte çocuk güvenliğine ilişkin video izletildi.
5: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
6: Bir şey söyleyecek misiniz?
7: 7 isim şu anda tutuklu. Bunları hemen sizinle paylaşayım. Özlem Uslu dönemin acil tıp teknisyenleriydi ve Kozuloğlu'nun cezaevindeki sağlık sürecinde görevliydi ve ihmaller gecikmesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Biliyorsun orada özellikle de uzunca bir süre kendisinin cezaevinde tutulduğu ve kendisine müdahale edilmemesi sebebiyle bir ihmal söz konusuydu.
4: Kozuloğlu neden FETÖ'nün hedefindeydi?
7: Ali İşgören. Kimdi? Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve Kozuloğlu soruşturmasında suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Hemen öbür tarafta Necip Doğan. Eski cezaevi savcısı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş. Kozuloğlu soruşturmasında suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklu. Bir de burada Adalet Bakanı Sayın Akın Güllek de söylemişti. Ne demişti? Burada bir FETÖ izi var demişti.
4: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozuloğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra ölüm dosyası yeniden açıldı. Dönemin savcısı, cezaevi görevlileri ve Kozuloğlu'nun koğuş arkadaşları şüpheli konumunda. Dikkat çeken bir başka durumsa Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşananlar. Kaşif Kozuloğlu'nun ölümüyle neredeyse birebir aynı senaryonun yer aldığı dizinin senarist ve yapımcıları geçen hafta ifade vermişlerdi.

0: FETÖ'den hükümlü 23 yıl hapis cezası bulunan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı da soruşturma kapsamında ifade verdi.
1: Orada iddiaya göre Enver Altaylı FETÖ'ye o dönemde bir mektup yazdı. Yazdığı mektupta Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ ile ilgili Orta Asya sorumlusu olduğu için özellikle Özbekistan'da bu FETÖ okullarıyla ilgili bir rapor düzenlediği biliniyor.
0: Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'ın da ifadesi alındı.
2: Savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
0: Soruşturma kapsamında o yıllarda yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu rolünü canlandıran oyuncu Sedat Savrak da ifade için adliyeye gidecek.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca dünyanın en sıcak gündem başlıklarını, ki bu gündem başlıkları malum Birleşmiş Milletler binasının içinden ya da civarından çıkıyor. Hepsini konuklarımıza değerlendireceğiz. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Burak Küntay bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ayağınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Hukukçu, akademisyen, doçent doktor Sayın Levent Ersin Orallı bizimle birlikte olan bir diğer kıymetli misafirimiz. Levent Bey hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bir mukabele. Askeri stratejist doktor Sayın Eray Güçler. Eray Bey hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
0: Biraz rahatsızsınız. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyorum bugün.
3: Hep beraber inşallah.
0: Ve Sabah Gazetesi yazarı Sayın Mahmut Övür. Mahmut abi hoş geldin Zeyna. Güzel bir yayın olsun dileyelim. Sıcak başlıklar var. Gündemi 81. Genel Kurul marjında Birleşmiş Milletler içinde, binasının içinde ve çevresinde yaşananlar belirliyor demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Essani ile görüşmeye başladığına dair bir bilgi notu geldi. Görüşmeler de şu anda, görüşmeden görüntüler de şu anda ekranlara yansıyor. Heyetler halinde, heyetler arasında yapılan bir görüşme. Zaten iki liderin birbirini ne kadar sevdiğini, ne kadar candan bir ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu görüntüleri de yansımış durumda. Levent Bey de beni teyit ediyor. Çok hoş görüntüler kameralara yansımış. Bakalım bundan sonraki
2: Sayın Cumhurbaşkanımızı bir başka liderin görüp de yüzünde güllerin açmaması, tebessümde bulunmaması zor ihtimal, zayıf ihtimal zaten.
0: Tek tük birkaç lider var.
2: Var.
0: Şimdi bir başka sıcak gelişmede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmesi. Zannediyorum bir basın toplantısı da gerçekleştirmekteler an itibariyle. Tabii bu görüşmeden ne gibi mesajlar kamuoyuna yansıyacak, bunu da merakla bekliyoruz, takip ediyoruz. Eğer sıcak bir başlık çıkarsa, ki Donald Trump bugün Birleşmiş Milletler binasına girerken gazeteciler ona şöyle bir soru yöneltti. Putin'e bir mesajınız var mı dediler Donald Trump'a. Donald Trump da dedi ki Putin savaşı bitir. Bakalım Zelenski savaşı bitir de diyecek mi? Bunu da merakla bekliyoruz.
2: Mesaj yerine ulaşacak mı bakalım?
0: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Çok ümit var değilim ben ama bekleyelim görelim. Yapacak bir şey yok. İki devlet arasındaki savaş çok kızıştı. Herkes birbirini bombalıyor İHA'larla, uçaklarla, füzelerle vesaire. Şimdi hemen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önüne gidelim. Türkiye evinin önüne gidiyoruz. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz'ın haber nöbeti devam ediyor. Son duruma dair bütün bilgileri kendisinden alacağız. Almaya da devam edeceğiz. İrfan, sana ve Erdal'a kolaylıklar diliyoruz. Nedir son durum? Cumhurbaşkanımız zannediyorum Birleşmiş Milletler binasında görüşüyor Katar Emiri Essani ile. Bundan sonraki programında neler var? Hepsini lütfen paylaş bizimle ve nasıl bir ortam var orada? Hepsinden önemlisi. Çünkü gelen geçen de çok oluyor. Bir sürü dünya liderini gözlerinizle görüyorsunuz yürürken. Nedir son durum?
4: Evet, merhabalar Banu, değerli konuklarımıza, değerli hocalarımıza merhabalar. Tabii şimdi yayınlarda sürekli gözüm bir taraftan da geçenlerde, çünkü önümüzden devlet başkanları, başbakanlar, başbakanlar, bir önce Suriye'de devlet başkanı Ahmet El-Şara geçti, Kuveyt Emiri geçti. Onun için de bir taraftan da canlı yayınlarda mümkün olduğu kadar onlara yaklaşarak, onlara mikrofonu uzatarak ekranlarımıza almaya çalışıyoruz. Tabii şu an itibariyle sen de söylediğin gibi biz Türk evini

0: Önündeyiz. Malum Türkiye ve New York'ta Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye saatiyle 18.30 sularında bir konuşma yaptı. Yaklaşık bir saate kadar sürdü ve hala şu an içerisinde temaslarına Birleşmiş Milletler güvenlik Birleşmiş Milletler'in binasında görüşmelerine devam ediyor. Tabii bu arada şu anda görüyorum Donald Trump'ın konvoyu bekliyor şu anda. Burada Donald Trump da henüz gördüğüm kadarıyla Birleşmiş Milletler binasında ve o açıdan da tüm göz hiç şüphesiz Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalara çevrilmiş vaziyette. Tabii ben biraz özellikle de tabii Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği ortak noktalara çok hızlıca bir değinmek istiyorum. İşte Gazze meselesinde ortak bazı görüşleriyle sürdüler. Her iki lider de Gazze'yi konuşmalarının tabii önemli başlıklarından biri yaptılar. Ancak biraz da yaklaşım farklıydı. Mesela Trump Gazze'deki savaşı sona erdiren barış planındaki rolünü öne çıkardı. Malum 8 savaşı bitirdim dedi. Onu tekrarladı bugün burada. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaşananlara, oradaki ağır faciaya, insanlık dramına değindi ve Filistin devletinin daha geniş biçimde tanınmasını istedi. İran ve nükleer silah meselesi çok önemli bildiğimiz gibi. Öncelikle şuna bir değinmek istiyorum. Biraz önce Tahran'daki çok önemli kaynaklarım var bildiğiniz gibi. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim yayın arasında. Şu anda Mesut Pezeşkian malum havada ve buraya gelmeyi bekliyor. Vizeleri etrafındaki bazıları mesela kendisini takip eden Cumhurbaşkanlığı'nın resmi gazetecilerine vize vermemişler. Ama Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı şu anda buraya geliyor. Donald Trump'ın kendisi bizzat görüşmek istediğini söylemiş. Tüm gözler hiç şüphesiz.
1: Arakçı geldi bile zannediyorum. Birkaç günde
0: evet, bir
1: geldi.
0: Taraftan
1: yani Donald Trump'la Pezeşkian görüşecek mi görüşmeyecek mi sorusunun yanıtını da merak ediyoruz. Görüşebilecekleri de söyleniyor malum. Muhtemelen böyle bir görüşme olacaksa.
0: Şu anda Donald Trump'ın kendisi söyledi. Evet.
1: Donald Trump'ın ekibiyle herhalde iletişim halindelerdir.
0: Çok doğru. Donald Trump bizzat kendisi açıkladı. Bu arada Emine Hanım geliyor, Emine Erdoğan geliyor. Ben şimdi onu hemen kameramızı Emine Hanım'ın gelişine bir çevirmek istiyorum. İşin açıkçası müsaade edersen Banu. Emine Hanım dün de gelirken sağ olsun mikrofonlarımıza bize güzel iltifatlarda bulundu A Haber'e. Şimdi Emine Hanım da geliyor kendisi. Bizzat Emine Hanım sizleri dedi A Haber'i çok izliyoruz, çok yakından takip ediyoruz dedi. Bir iltifatta bulundu bizlere. Geliyor Emine Hanım'a da. Ben şimdi gelince de yine bir tabii merhaba diyeceğim bu arada kendisine. Emine Hanım'ın da tabii çok önemli temasları vardı Banu. Dünden bu yana sürekli sürecek temaslarda, sürekli görüşmelerde devam ediyor Emine Hanım'ın.
1: Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı aynı zamanda. Bu bağlamda hem COP31 ile alakalı hem de sıfır atık projesi ile alakalı çok sayıda etkinliğe de katıldı. Tabii ki eşini Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ederken takip etti. Şu anda da binadan çıktığını ve kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdiklerini görüyoruz.
0: Hatıra fotoğrafları çektiriyor. Tabii çok büyük bir ilgi alaka var Emine Hanım'a. Gördüğünüz gibi şu anda hatıra fotoğrafı çektiriyor Emine Hanım. Sayın Cumhurbaşkanı ama hala içeride. Tabii çıkarken beraber çıktılar Sayın Cumhurbaşkanı ve Emine Hanım. Ama şu anda Emine Hanım'ın erken geldiğini görüyoruz. Akşam saatlerinde de zaten Donald Trump'ın ve Melania Trump'ın vereceği bir akşam yemeğine katılacaklar. O açıdan da yoğun bir gün diyebiliriz. Şimdi bakalım bu tarafa doğru geliyor Emine Hanım.
1: Galiba Binali Bey de yanında. Evet, Binali Yıldırım da orada. Cumhurbaşkanımız özellikle yanında. Filistin'le alakalı o tarihe geçecek ifadelerini...
0: Efendim canlı yayında yakaladık sizi. Şu anda... Evet. Teşekkür ediyoruz muhteşem efendim, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun, kolay gelsin efendim. Evet Emine Hanım şu anda içeriye geçti.
1: Binali Bey'in de gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kameralara yansımış, çok duygulandığını gördük.
0: Evet,
1: görüntülerde sen de izleyebildin mi o görüntüleri İrfan?
0: İzleyemedim maalesef. Şu anda sürekli olarak buradaki yoğun canlı yayınlardan. Evet. Şimdi

0: Özellikle ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın ortak değindiği noktalar var. Hocalarımla da tartışacaksınızdır hiç şüphesiz. İran ve nükleer mesele var demiştik. Donald Trump tabii bugün yoğun şekilde yine bir anlamda İran'ı bombardımana tuttu. Artık yani tehdit unsurunu sürekli olarak tabii tehdit derecesini yükseltiyor. Şayet artık gelmezlerse komple İran'ı yok edeceğim gibi çok açık ve sert mesajlar kullanıyor. Ama ben Donald Trump'ın bir Beyaz Saray haberin Beyaz Saray muhabiri olarak Donald Trump'ın konuşmalarına dikkat ederek politikalarını ona göre belirlemeye çalışmıyorum dikkat edersen Banu. Çünkü çok sıkışık vaziyette şu anda Donald Trump. 3 Kasım ara seçimler malum temsilciler meclisi senatoda durum çok kötü şu anda cumhuriyetçiler açısından. 435 sandalyeni de şu anda 5 puan öndeydi 223'e 217 kaybetmiş vaziyette. 100 sandalyenin 53'ü cumhuriyetçilerdeydi 47'si demokratlarda o da başa baş gidiyor şu anda. O açıdan da Mesut Pezeşkian'ın gelişi ve Mesut Pezeşkian'la bir görüşme gerçekleştirilmesi bir can simidi olabilir diye düşünüyorum. Nasıl can simidi? Yani savaşın bitmesi anlamında söylemiyorum onu. Petrol fiyatları şu anda vurmuş vaziyette Amerika Birleşik Devletleri'ni. Yani hep altını çiziyorum. 27 Şubat'ta 2 dolar 67 sent olan 87 oktan benzin 5 dolar 5,5 dolar işte Washington DC'den buraya uçakla geldim ama aracıma dün benzin koyduğumda benzin koyduğumda normalde 2 dolar 67 sende aldığım 40 gün savaşlarından önce 5 5,5 dolardı Banu. Dizel fiyatları %150 %200 artmış durumda. Hep altını çiziyorum. Yeniden bir hatırlatmak istiyorum. İşte Burak Hocam da uzun yıllar Amerika'da bulundu. 350 milyonluk nüfusta yani hemen hemen her evde 2-3 araç var. O açıdan çok önemli benzin ve dizel fiyatları.
1: Soralım onun için de bu Mesut Pezeşkian'la görüşmesi
0: bir anlam. Buyurun.
2: Benim zamanımda?
1: Benzinin galonu kaçaydı Amerika'da?
2: Çok önemli değil kaç oldu. Önemli olan şu, İrfan Bey de belki dediğimi destekler. Eski Amerikan filmlerini seyredin. 1950'ler, 60'lar. Bir Amerikan arabası vardır. Yanları ahşap kocaman böyle. Dev gibi Amerikan 8 arabaları.
1: Silindir. 8 silindir.
2: 8 silindir, 5000 motor falan. Ben öğrenciyken 90'larda ilk defa gittiğimde yine fena değil öyleydi. Böyle 5000 motor, 6000 motor arabalar.
1: Şimdi
2: biz Türkiye'de derdik ki içer bu benzini. Böyle arabalara nasıl biniyor bunlar? Her sene, bak her sene 30 senedir, her gidişimde, yaşamayı bırak, her gidişimde arabalar küçülmeye başladı. Motorlar küçülmeye başladı. Şimdi çok herhalde iş bisiklete bence doğru dönecek. Çünkü Amerikan halkında hep söylüyorum, 2-3 şeyi elinden alırsan iktidar değişir. Bir, arabasına haftalık koyduğu benzinin fiyatı artarsa. İki, sütün yumurtanın etin fiyatı artarsa. Üç, Walmart'a girdiğinde aldığı orta halli Walmart ekonomisi.
0: Buraya girmek istiyorum Burak Hocam. Oraya girmek istiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Dikkat ederseniz Donald Trump sürekli yumurta fiyatlarını ben geldim indirdim diyor. Ama gerçekten doğru söylüyor. İşte biz hanımla markete gittiğimizde marka vermek istemiyorum. En ucuz marketlere gidiyorduk. Sadece üçer adet yani üçer kutu 12'lik yumurta alabiliyorduk. Donald Trump o açıdan çok doğru söylüyorsunuz. Yumurta fiyatları da çok önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Yani mühimdir bu. Basit geliyor belki şimdi bu anlattıklarımız birçok kişiye ama Amerikalı'nın yumurtasına, sütüne, benzinine bir de Walmart ekonomisi deriz. O büyük mağazaya girdiğinde bütün orta halli Amerikalıların çoluğuna çocuğuna oradan kıyafet alırlar. Burada eğer denge şaşmışsa çok seçimin doğru neticesi bellidir. Hiç konuşmaya gerek yok. Şu anda İrfan Bey bizzat yaşıyor. İçinde belki yumurta, belki bir miktar süt dışında benzin vurmuş, elektronik vurmuş. Bütün kıyafet giyim ki bahsettiğimse marka falan değil ha Walmart diyorum yani. Vurmuş tatlı değil.
1: Yani bekleyip göreceğiz seçimlerden sonra benzin fiyatları düşecek diyor Donald Trump bugünkü açıklamasında da tekraren. Demek ki bir şeyler biliyor da konuşuyor. Demek geliyor insanın içinden ama sürekli İnşallah açıklamaların rengi de değişebiliyor. Bilmiyorum bakalım.
2: İnşallah biliyordur.
3: İnşallah biliyordur. Yani
2: biliyorsa hepimiz için iyi olur.
1: Şimdi liderlerin açıklamalarına geçelim istiyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından satır başlıklarını da artık yansıtmaya başladık balkonumuza. Filistin Devlet Başkanı Abbas'a bu salonda yapılan haksızlık dedi konuşmasına başlarken. Ama özgür egemen Filistin'in sesi biz olacağız dedi.

0: Cumhurbaşkanımız son 12 ay 30 yılın en kanlı dönemi oldu. İsrail işgali durdurmuyor. Karşımızdaki zihniyet soykırımcı dedi. Soykırımcı bir zihniyetle karşı karşıyayız dedi. Gazze'de 74 bin kardeşimiz katledildi. Çocuklar bomba sesleriyle uyanmamalı notu önemliydi. Anlayana, vicdanı olana. Birleşmiş Milletler kan kaybetmeye devam ediyor vurgusu şüphesiz ki önemli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde mutlaka reform yapılmalı. 5 ülkeye dayalı yapı güveni sağlayamaz. Körfez'deki gerilimin sonlanması için çabalıyoruz. Gazze'deki imzanın takipçisiyiz. Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanmalı. Savaş sona ermeli. Karadeniz'de seyir sefer güvenliği temin edilmeli. Ve dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum ifadesi. Yani biz bunları böyle kısa kısa aldık ama ayrıntılarına gireriz. Nasıl başlayalım? Mahmut abi sizinle başlayalım. Bir gazeteci gözüyle Cumhurbaşkanımızın bu Birleşmiş Milletler konuşmasında en çok siz hangi vurguya takıldınız? Hangi ifadelerinin altını çizersiniz? Buyurunuz.
1: Banu, benim açımdan tabii Cumhurbaşkanımız 2014 yılından beri BM'de benzer şeyler söylüyor. Evet. Yani aslında 2011'de sanıyorum dünya 5'ten büyüktür demeye başladı. 2014'te BM kürsüsünden söyledi. Ama bugün söylediği benim açımdan bir gazeteci olarak yani bir küresel manifesto diyebileceğim bir konuşma yaptı. Yani bir dünya lideri konuştu öncesinde, değil mi? Hegemon ülke ABD'nin lideri konuştu. Sanki Pensilvanya'da bir seçim kampanyası yürütüyor gibi konuştu. Ama Cumhurbaşkanımız o kürsüden yani Balkanlardan Pasifik'e kadar, değil mi? Yani Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın sorunlu bütün alanlarına değinen ve hakikaten insanı eksen alan, özgürlüğü eksen alan bir konuşma yaptı. Ya bu hakikaten yeni dünyayı tanımlayabilecek, yeni dünyanın bu zemin üzerinde yürümesi gerektiğini anlatan bir konuşma yaptı. Gerçekten bu yani mazlum milletler, işte hak arayanlar, sessiz çoğunluk, milyarlar, bence bütün herkesin dönüp baktığı bir konuşma oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir öncesinde Lula da benzer şeyler söyledi. Yani Lula'nın konuşmasını izlerseniz burada görürsünüz. Yani Lula da Netanyahu'yu soykırımla suçladı.
0: Evet.
1: BM'nin bittiğini söyledi, doğru. Ama yani BM gerçeğini Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yani gerçekten insana dokunacak biçimde, somutlaştıracak biçimde anlatan başka bir lider yok diye düşünüyorum. Etkisini de şuradan görüyoruz. Mesela Brezilya, Kanada, hatta Avrupa Birliği Van der Leyen'in bir araya geldiği dörtlü bir konuşma ülke vardı. Bunların da desteklediği, yani bu yapının değişmesi gerektiğini söyleyen bir noktaya getirdi. Bence çok sayıda ülke benzer şeyi düşünüyor. Yani henüz o zemin belki doğmuş değil ama büyük ihtimalle 190 ülke, 193 ülke var. 193 ülkenin 150'sinin Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasından çok etkilendiğini düşünüyorum. Öyle bir küresel zemin doğduğunda mutlaka bunu değişme zemini çıkar diye düşünüyorum. Ama tabii kolay mıdır? Hocalar bilir. Uluslararası ilişkiler hocaları biliyor. Kolay değil tabii dünya sistemini. Çünkü sistemi kuranlarla sistemi kuran mesela ABD ya da işte sahibi şu anda görünüyor. Sistemi bu hale getiren kendileri zaten. O 5 tane büyük ülke buradan bir sorunları çözmek üzerine kurulu bir yapı oluşturmadılar. Sorunları daha içinden çıkılmış hale getirmenin mücadelesini veriyorlar. Onun için çaba harcıyorlar. Yani ellerindeki yetkiyi de ona doğru kullanıyorlar. Tabii Cumhurbaşkanımızın özellikle yani başlangıç konuşması mesela bence çok etkileyiciydi. Yani bu çifte standardı, iki yüzlülüğü, Filistin üzerinden dile getirmesi, Filistin Başbakanı'nın Mahmut Abbas'ın oraya çağrılmamasını, soykırımcının Netanyahu'nun çağrılmasını yani hakikaten gerçekten çok çarpıcı bir şekilde dile getirdi. Tabii dediğim gibi başka boyutlarda bütün dünyadaki sorunları dile getirdi. Doğu Akdeniz'e vurgu yapması, Kıbrıs meselesini gündeme getirmesi, bütün bunların hepsi hakikaten çok önemliydi. Tabii ki şu acı şeyi seslendirmesi, yani ölen insanların son 30 yılda bu süreci derin insan kaybına yol açtığını, buna bir çözüm üretilmemesini dile getirmesi, Gazze'ye vurgu yapması, ki Gazze meselesi bir sene önce işte Trump'la birlikte oturdular aynı masaya, şimdi yine belki bu akşam oturacaklar, ya bir çözüm üretemediler. Ondan sonra bile onlar da insan katledildi. Bunlara çok yürekli bir şey, açık bir şekilde seslendirmesi ve şunu da söyledi. kalbimle kelamım arasında perde koymadan konuşacağım diye bence çok anlamlıydı. Önemli bir vurgu yapması. Hı hı.

0: diye düşünüyorum.
1: Levent Hocam, bana eşlik eder misiniz? Tabii. Burada biraz Cumhurbaşkanımızın mesajlarının üzerinden geçelim. Hatta özellikle İsrail'i hedef alan açıklamalarına başladığı zaman Cumhurbaşkanı, gerçi konuşmasına zaten direkt Filistin Devlet Başkanı Abbas'a yapılan haksızlık, adaletsizlik konusuyla girdi. İsrail heyetinin salondan kaçtığı anlara da şahitlik ettik. Tabii bizi şaşırttı mı, şaşırtmadı.
2: Demek ki cümlemin başında Sayın Erdoğan'ı gören dünya liderlerinin tebessüm etmesi, mutlu olması gayet doğal dediğinde yaptığınız eleştiri gayet doğruydu.
1: Evet, evet, evet.
2: Demek ki merhametten yana, vicdandan yana, aklı selimden yana olmayan lider demiyorum. Kişiler Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasına tahammül edemediler. Çünkü daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu sadece teorik bağlamda söylemiyor Sayın Erdoğan.
1: Evet.
2: Bunun pratikteki yansımasının nasıl olacağını da anlatıyor. BM Güvenlik Konseyi'ndeki bir reformun, bu reformla beraber 193 ülkenin bulunduğu genel kurulun daha güçlenmesi gerektiğini, dikey bir hiyerarşinin değil, yatay yönetişim anlayışının öne çıkması gerektiğini, Afrika'dan hiçbir devletin BM çatısı altında kuvvetli bir söz söylemesinin mümkün olmadığı gerçeğinin vurgusuydu Sayın Erdoğan'ın vurgusu. Barko'da da aslında ikiye ayırdığınız kısım, bakın burası tamamen Gazze, burası Filistin, burası haktan yana, hukuktan yana bir tavrın merkezi. Hangi lider var orada? Kişi demiyorum. Lider var orada ki Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasının altında tereddütsüz getirin bana, ben de imza atmıyorum diyecek. Muhakkak hepsi aynı kanaatte, çünkü bunlar real rakamlar.
1: Evet, evet.
2: Binlerce çocuk katledildi. Şam'da yapılan antlaşmaya hala uymayan ve uymak için de bir kendince sebep görmeyen.
1: Ateşkesten sonra bile 1500 kişinin katledildiğine vurgu yaptı.
2: Bakın biz burada program yapıyoruz ya. Muhtemelen şu anda çocuklar katlediliyor orada. Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma esnasında 10 küsur dakikada kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz bile. Ve o kişi gelip BM Genel Kurulu'nda oturabiliyor ama katliamın müsebbibi olarak o otururken katledilen Filistin'in seçilmiş devlet başkanı temsilcisi ikinci yılda üst üste o salondan içeriye giremiyor.
1: Neden? Herhalde, neden?
2: Çünkü vize vermedim diyor. Gayet doğal ama. Çünkü onun aklındaki vize bir kağıt, bir parşömen değil. Onun kalbindeki vize oraya geldiği zaman eşitsizlikten, adaletsizlikten yana tavır ortaya koyacak kimse gelmesin istiyor. Yasir Arafat 50 yıl önce ne demişti?
1: Ne demişti?
2: Zeytin dalıyla eline çıkıp elimdeki bu zeytin dalını elimden düşürmeme müsaade etmeyin demişti. 52 yıl sonra ne zeytin kaldı, ne hurma kaldı, ne ağaç kaldı, ne çocuklar kaldı.
1: Batı şeriyada ya kökünden söküyorlar ya da yakıyorlar zaten ağaçları. Şimdi az önce Mahmut Öğür'ün söylediği ifadesini ben izleyicilerimiz için de tekrar etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Dedi ki bugün kalbimle kelamım arasına perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşı öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde merhamet olan, vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi Cumhurbaşkanımız. Yani hakikaten yani tarih sayfalarına altın harflerle yazılacak bir ifade. Karşımızda öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var.
2: Merhamet. Hani el insaf yahu derler ya. O bakımdan Mahmut Bey'in belirttiği gibi güçlü bir manifesto. Birleşmiş Milletler'in duvarlarından bir tanesine Guterres giderken Erdoğan'ın bu konuşmasını, çıktısını alsın, altına da imza atsın, benden hediye bu kalsın diye hatıra kısmına bıraksın bence. Çünkü iki dönem üst üste BM Genel Sekreterliği yaptınız, Gazze'nin kapısına kadar gittiniz Refah'ta ve şu cümleyi kullandınız. Dışarıda dolu dolu tırlar var. İçeride midesi boş çocuklar var ve benim bile gücüm bu tırları bu kapıdan sokup Gazze'ye götürmeye yetmiyor. Şahsının gücü değil, BM'nin gücü buna yetmiyor.
1: Bu arada Birleşmiş Milletler adına çalışan insanlar da içeride bizzat soykırımcı İsrail tarafından katledilirken, Birleşmiş Milletler'in tesisleri vurulurken, Birleşmiş Milletler'in okulları vurulurken.
2: Ve genel sekreter istenmeyen adam ilan edilebiliyor.
1: Tabii.
2: Bu Birleşmiş Milletler'in çalışmadığı, başarısız olduğu anlamına mı gelir? Yoksa zaten Birleşmiş Milletler'in

0: 1945'ten beri kodlarının bu olduğu anlamına gelir. Belki de teorik bağlamda uzun uzun konuşulması gereken konulardan biri bu. Belki de BM amacına hizmet etti. Belki de BM zaten bu ve benzeri olayları görmemek adına diğer devletlerin olası çıkışlarını bastırmak, baskılamak adına kurulmuş bir modeldi. 81. Genel Kurul'da da eğer istisnası 80'inde kuvvet kullanma yasağına niye uyulmuyor diye konuşuyorsa birileri, o zaman BM'nin varlık sebebinin sorgulanması ya da BM gerçekten bu işi birileri için başardı demenin vakti geldi diye üzülüyorum.
1: Burak Hocam.
2: Buyurun.
1: Evet, şimdi Cumhurbaşkanımızın özellikle en flaş açıklaması yine Gazze ve katliamcı İsrail Devleti'ne dair olan açıklamalarıydı. Siz öncelikle hangi başlığı vurgulamak istersiniz? İsrail ve Gazze ile alakalı açıklamalarını mı öne çekmeliyiz, yoksa diğer başlıklardan da çok önemli olduğunu düşündüğünüz ve altını çizmemiz gerektiğini düşündüğünüz noktalar var mı? Buyurun.
2: Ben önce şunu öne çekmek isterim. Ben Türk vatandaşıyım. Bir tane pasaportum var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti pasaportu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliği. Başka da ülkem, toprağım, vatanım yok. Tamam. Türkiye'de biz son yıllarda diye bazen desek de aslında hep böyle bir bölünmüşlük vardır siyasi olarak.
1: Ha,
2: bir taraf bir tarafa fütursuzca yüklenir. Biliyorsunuz zamanda sağ sol, bugün Tayyip Erdoğan'ı ölümüne destekleyenlerle tam karşısında olanlar gibi hep böyle şeyler oldu. Bunları dillendirdiğin zaman bile herkes aman ne diyecek acaba diye korkar. Fakat orada konuşan kişi benim ülkemin cumhurbaşkanı, tamam mı? Ve konuşması, üslubu, tarzı benim pasaportumu etkiliyor. Benim genel değerimi etkiliyor. Çok açık ve net söylüyorum. Ben bugün bir Türk olarak dinlerken, sadece bugün de değil. Ve inanın bana, partiler, politika, yerel siyaset üstü bir şey söylüyorum. Bir kere bir, ciddi bir devlet konuşması. Ya şimdi bir içeriği bir bırakın. Ciddi ciddi. Bu çok ciddi, önemli bir laftır bak. Ciddi bir devlet konuşması. Çünkü BM'de bunu niye yaparlar biliyor musunuz? Bu olay ne? Bu böyle tesadüfi bir şey değil. Her yıl ülkelerin dünya ile ilgili duruşunu açıklar liderler gider. Doğru mu? Bak Sayın Cumhurbaşkanım, hatırladığım kadarıyla son dönemlerine bakın. Bir kere bir, belli ki diplomatlar tarafından, dışişleri tarafından güzel çalışılmış. Belli bir saat mevhumu içine çok güzel sığdırılmış. Detayları bırakın. Önce buradan bakın. Ciddi, devlet gibi, cumhurbaşkanı gibi. Bak bunlar basit gelmesin size. Ve ben izlerken ciddi bir ülkenin, ciddi bir cumhurbaşkanının ciddi bir vatandaşı gibi hissettim. Ciddi, ciddi. Bu çok önemli bir laf.
1: Doğru diyorsun.
2: Birkaç önceki konuşmalarda, isim ve ülke vermeyeyim, o ülkenin vatandaşları seyrederken kendi liderlerini, isim vermeyeceğim, kimse rencide olmasın, ay ne yapıyorsun derdim. Yani düşünsenize şimdi, ben size bir hikaye yazayım. Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış BM kürsüsünde, devamlı olarak ülke içinde yaptığı şeyleri anlatıyor. Kastımı anlıyorsunuz ama çıkmış kendinden önceki iktidara yükleniyor. Ya kol kırılır, yen içinde kalır. Bak bunlar Türkiye siyasetinde yapılabilir. Başka ülkede yapılır da burada ciddi bir ülkenin dış politikası vardır. Bir kere önce ciddi ciddi keyifli bir konuşma izledim. Önce onu söyleyeyim. Bir dış ilişkiler uzmanı, bir akademisyen. Yani keyifliydi, ciddi. O yüzden pasaportun değeri artıyor, tamam mı? Bu iyi bir şey. Bu güzel bir şey. Bundan keyif alıyorum. Önce bunu bir kenara koyun. Ciddi bir konuşman dedim. İki, Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir zaman kalbiyle sözlerinin arasına, tabii ne kadar öyle dese de diplomatik olarak bazı şeyleri çok ciddi, güzel söylediği zamanlar oldu ama bu işin diplomatik bir tarafı kalmadı. Kalmayalı da çok oldu.
1: Çok oldu.
2: Gazze meselesini bağıra bağıra, kafaya vura vura zaten söyleyen nadir ülkelerden biri biz. BM'ye ihtiyacı yok Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemek için. Zaten yıllardır söylüyor ama orada da ben şu tepkiye bakarım. Bak bu çok önemlidir. Az çok da yıllardır dinleye dinleye kulağım gelen alkışın ne raddede olduğunu, baktığın zaman kimlerden geldiğini, bir de açık söylemek gerekirse bunu tek kameradan veya

0: tek televizyondan seyretmemeye gayret ederim. Hı hı. Bizim kanallardan da hiç seyretmemeye gayret ederim. Hı hı. Objektif bakabilmek için. Dışarıdan. Vallahi bir şey söyleyeyim bak, 4 kere alkışla kesildi.
1: Evet, evet.
0: Ve
1: evet.
0: Bu 4 alkış öyle lalet dahin hani eş dost çarşıda pazarda görsün alkışı.
1: Bütün salon alkışı.
0: Bütün salondan ziyade Filistin konusuyla ilgili tepkiler dünyanın tepkisi, o dile getirdiği tepkiler. Bak bu, bunu öyle yabana atmayın. Ve bunu seyreden herkes de bir Türk vatandaşı olarak mutlu olsun. Çünkü cesur bir şekilde dillendiren bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı orada ne diyor? Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi fikirleri değil. Dünyanın fikri olması gereken şeyler ama ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet temsil ediyor. Bir kere bunları çatır çatır çatır söyledik. Bir. İki. Diğer bak, arkadan bakın şimdi. KKTC'yi tanıma, Karadeniz seyri sefer, Ukrayna meselesi, Suriye, bunların her biri Türkiye'nin dış politikada diplomatlar çıkarır der ki önceliklerimiz her sene. Ve bunlar söylenir. Zaten bunlara ayrılan süre 30 saniyedir, 20 saniyedir. Yaklaşık yarım saate yakın konuşmanın büyük yarısına yakın kısmı Filistin konusunda kaldı.
1: Evet, evet.
0: Ama bir konu var ki benim içlerinden cımbızla, bunun haricinde Filistin'i koydum kenara. O zaten yani bambaşka bir mevzu. Bana deyin ki neye takıldın? Avrupa güvenlik meselesi. Avrupa Birliği ile birlikte kurulacak güvenlik inşası, Avrupa Birliği kendini bizden ayrı başarılı olması mümkün değildir. Bak size televizyonda başlı başına en az bir ay konuşulacak şu Türkiye'nin yeni teorisidir. Bu yeni duruşudur. Bu mesaj öyle diğerleri gibi şu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bunu da bilmem ne yapıyoruz diye Türkiye'nin sadece bir çıkışı değildir. Şeyi koydum kenara. Bak Avrupa güvenliği bizsiz olmaz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu haybeye bir laf değil. Böyle laletten bir şey değil. Dolayısıyla bana deyin ki özetle bir ciddi bir devlet konuşması, bu ülkenin mensubu olup liderimin orada çıkıp konuşması, böyle konuşması hoşuma gitti bir. Gazze konusunda çatır çutur herkesin anlayacağı dilde, anlamak istemeyenler olmakla beraber patır patır anlattı iki. Diğer konular Türk dışişleri de çok güzel çalışmış. Üç, ama burada gizli arada bana Burak Güntay ne çekersin dersen AB güvenlik meselesini Türkiye'nin olmadığı takdirde siz bu işi yapamazsınız mesajını çekerim. Bu da dört.
1: Sizin cımbızladığınız, çektiğiniz başlığı da Sayın Eray Güçlü'ye soralım o zaman. Ben hemen Cumhurbaşkanımızın ifadelerini de aktarayım izleyicilerimiz için. Siz de hocam lütfen dinlenin. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye... Buyurmaz mısınız? Böyle alayım size Eray Bey. Biraz yoracağım ama çok uzun tutmayacağım. Söz veriyorum. Türkiye gelişen savunma sanayi ve şoklara karşı dirençli ekonomisiyle çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak ülkemiz kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Ev sahipliği yaptığımız NATO-Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut nişanesi olmuştur. Ve Burak Hocam'ın ifade ettiği, hatırlattığı cümle, Türkiye'nin güvenlik mimarisi dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güvenli olması mümkün değildir.
2: Doğru.
1: Dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buyur.
2: Evet, tabii şimdi NATO Liderler Zirvesi, Haziran ayında yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde şunu gördük. Yani gördüğümüz şeyi bir kere daha tekrar edelim. Artık Türkiye NATO'nun bir kanat ülkesi değil, merkezi bir ülke konumuna eriştiğini, bir merkezi rol üstlendiğini, NATO'nun güvenlik mimarisinin tam merkezinde yer aldığını gördük. Yani bunu detaylı konuşmaya gerek yok çünkü o günlerde çok net bir şekilde bunu anlattık. Bunun olduğunu belirttiler. Biz de bunu gözümüzde görmüş olduk. Şimdi bakın, NATO niçin kuruldu? Avrupa için aslında kuruldu. Yani ABD aslında Avrupa ekseninde bir güvenlik mimarisidir.
1: Hocam Avrupa dediniz. Emmanuel Macron şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor. Öncesinde bazı görüşmeleri de olmuş. Hem Zelenski ile hem Donald Trump'la kısa görüşmelere imza atmış. Avrupa'nın güvenliğinde kilit ülke olduğunun falan iddiasında olan bir beyefendi kendisi. Çok seviyoruz. Gözlükleri yoktu. Pek üzerine konuşamadık yani.
3: Takmamış mı gözlük?
1: Yok, gözlüksüz bu sefer. Herhalde gözündeki problem geçmiş.
3: Geçmiş
1: olsun dileyelim kendisine. Buyurun hocam.
2: Ama o problem tekrar etme durumu var.

0: Yani ikisi farklı.
1: Kalmadı hiç.
0: Kalmadık da hiç. Kalmadı hiç. Ve kalması da mümkün değil. Yani şu şartlarda böyle bir şey nedir? Rusya işte yani. Rusya.
1: Yine kalmazdı da kendileri zorladılar. Kendileri zorladılar. Kendileri arandılar amiyane tabiriyle.
0: Kendileri yalan kaşındılar. Kendileri işte, etti. Öyle, kendileri buldu. Ama sonuçta kendileriyle ilgili bir. Fakat bu kendileriyle ilgili olan durum öyle bir pozisyon üretti ki Türkiye'de şu an çok ciddi şekilde ihtiyaçları var. İşte en son Polonya'daki savunma sanayi fuarına gittiğimizde gördük. Yani Türkiye'siz, Türkiye'nin desteği olmadan Avrupa'nın bundan sonra tek başına özellikle Rusya'ya karşı güvenlik kaygılarını giderebilmesi neredeyse imkansız ve her geçen gün daha da imkansıza doğru gidiyor. Yani burada Avrupa özellikle bir takım ülkeler geçmiş tarihsel ve sosyogenetik kodlarına bağlı olarak ön yargılarını hala muhafaza etmeye çalışsalar da saha dinamikleri artık bunları bypass ediyor. Bunları artık ortadan kaldırıyor. Yani bu bir. İkincisi yine Avrupa özellikle savunma sanayi Sayın Cumhurbaşkanımızın da Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi yani savunma sanayi ürünleri bakımından Avrupa Türkiye'nin açık pazarı haline gelmiş durumda.
1: Bütün dünya öğrendi ki Patriot'la drone vurulmuyormuş hocam. Anti-drone evet. sistemine sahip olmak lazımmış. Bunu da Türkiye üretiyor. Onlarda da yok.
0: Yok.
1: Yok. Yok. Yani havaalanlarının üstünde dronelar uçuyor falan yani.
0: Evet. Evet. Yani dolayısıyla bu dronların uçuşuna daha ne kadar katlanabilecekler göreceğiz. Her geçen gün bu drone uçuşları yani drone üzerinden oluşan tehdit algısı ve kaygısı her geçen gün daha da artacak. Dolayısıyla bu tabii Avrupa ülkelerine üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu baskıyı da çözebilmenin tek adresi Türkiye. Yani bundan sonra her geçen yıl, her geçen saat, her geçen ay, hafta, dönem Avrupa'nın Türkiye ile olan ilişkilerinde istemese de yeni adımlar atmak durumunda olacağı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bakın bunu da yakinen takip edeceğiz. Çünkü savunma sanayi bakımından son derece kıymetli bir güç elimizde var ve bu güç sadece bizde var. Dünyada hiçbir ülkede yok. Çok yani pek çok ülkede yok. Özellikle bizde var. Çünkü bu bizi aynı zamanda sahip olduğumuz milli güç kapasitesiyle birlikte Türkiye yeni bir güç merkezi halinde büyüttü, geliştirdi ve bu güç merkezi aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği dünya yani bu haliyle BM bu reform yapılmalı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmalı, BM kan kaybediyor sözünü de aslında bir anlamda yeni bir dinamikle taçlandırıyor. Ne demek? Bakın Birleşmiş Milletler ilk kurulduğunda kurucu mantık neydi? Egemen ülkelerin o dönemde egemen ülkelerin kendi aralarındaki güç dengesine bağlı olarak yeni küresel siyasal sistem kuruldu. Soru şu. Peki o dönemdeki o güç dengeleri şimdi var mı? Yok.
1: Yok.
0: Yeni aktörler artık ortaya çıktı. Kim? Türkiye. Dolayısıyla bu yeni aktörler ve yeni güç merkezleri Birleşmiş Milletler'in yapısı üzerinde de ciddi şekilde baskı uyguluyor. Nedir bu baskı? Artık işte gördük. İran karşısında gerileyen ABD'nin Orta Doğu'da var olabilmek için Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda olduğunu biliyorlar. Yani artık o dönemde Birleşmiş Milletler'in temel kurucu iradelerinin güç kaybına bağlı olarak ortaya çıkan yeni durumda yeni güç merkezleriyle ilişki ve irtibat zorunda ortaklık kurmak zorunda olduklarını. Bu nedir biliyor musunuz?
1: Kısaca hocam.
0: Bu bir adım sonrasında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi artık o beşli yapının oluşturduğu dominant güce diğer yükselen işte Türkiye gibi güçlerin de ortak olacağı anlamına geliyor.
1: Bir araya gideceğiz ama tabii. Araya gitmeden önce o İsrail heyetinin salondan ayrıldığını kaçtığı anları bir izleyelim mi hep birlikte? Arkadaşlarımız tabii. Hazırladılar o görüntüyü de. Cumhurbaşkanımız tabii kürsüye çıktıktan sonra en başta Filistin'le ilgili tespitlerini yaptı ve katliamcı İsrail'i eleştirdi, tepki gösterdi. Başlarında kipalarıyla da apar topar İsrail heyeti salondan kaçtılar.
2: Salondan kaçarlar. Hukuktan bile kaçabilirler. Hı-hı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi insani vicdandan kaçma ihtimalleri yok.
1: Evet, hocam.
0: Ya şimdi hakikaten çok komik yani, tamam mı? Yani bunların şuna bakın böyle

0: şey gibi. Zaten kimse istemiyor bunları yani. Hani orada da bulunmaları da fazlalık zaten yani. Gitsinler yani. Ne işleri var yani. Ben elimde imkan olsa ben bunları o salona bile almazdım yani. Boşuna Sayın Cumhurbaşkanımızın vaktini şey yapmasınlar yani. Tamam mı? İyi olmuş.
1: Netanyahu'nun düştüğü duruma bakın işte.
0: Efendim?
1: Netanyahu'nun düştüğü duruma bakın. Amerika'ya askeri havalanına inecek. Gidip gitmeyecek konusunda kaygı yaşıyor. Yani o kadar tabii rezil olan bir
2: acaba Mamdani beni tutuklar mı, tutuklamaz mı? Tutuklar evet mı, tutuklamaz mı? Tutuklamaya kalkar.
3: Kim tutuklayacak?
2: New York Belediye Başkanı.
3: Hiçbir şey yapamaz.
1: Yani bir şey olmaz da ama o hava bile yeter yani. Onu söylüyor.
0: Ama şu var. Şimdi hocam sen buradan tabii bizler buradan stüdyodan hiçbir şey olmaz diyebiliriz ama oradaki ya olursa diye düşünüyor. Yani ya olursa diye de düşünmeden edemiyor. O yüzden eminim şu an Netanyahu'nun psikolojide zaten bozuk psikolojisi iyice darmadağın olmuştur. Ben bir de bunların şeyini ona bağlıyorum yani ya bizi de mi tutuklarlar diye belki oradan
2: bunlar
0: kaçıyorlar.
2: Bunlar Amerikan vatandaşıdır aynı evet zamanda. Çifte pasaportu
0: yani bunlar, bunlar tabii o işin şeyi ama hakikaten içlerindeki o ezikliği, o insanlık onuru karşısındaki düştükleri durumu göstermesi bakımından bakın bunların kaçışları o salondan çok ibret vericidir efendim yani.
2: Eray Hoca kimse istemiyor onları deyince siz de güldünüz hocam. Niye güldünüz?
3: Doğru. Ona güldüm. Sadece bir şey söyleyeyim mi?
2: Tabii hocam.
3: Şimdi gidiyoruz reklama galiba ama hemen söyleyeyim. Şimdi BM simülasyonları öğrenciyken yapardık. Ben bu salonda yani genel kurul salonda Laos'u temsil ettim.
2: Laos.
3: Üniversitelerden önce eyaletlerde vesairelerde yarışmalar yapılır. Sonra oraya çıkarsın. 18-19 yaşında.
2: Ne yapıyordunuz? Laos'u temsilen konuşuyor muydunuz?
3: Birleşmiş Milletler'in modeli. United Nations derler. Sana da senin üniversitene de bir okul çıkar. Bir ülke çıkar. Sen o ülkenin temsilcisisin gibi hareket edersin. Ve en büyüğü de bunun gerçekten BM salonunda yapılandır. Burada şunu öğretirler. Mesela her ülkenin birbiriyle çatışmaları vardır. Benim bahsettiğim dönem 30 küsur yıl önce mesela Türk delegasyonu çıkıp konuşurken Ermenistan heyeti salondan kalkar gider. Ermeni heyetine böyle söylenir. Çünkü gerçekten de böyle yaparlar. Önce Ermeni heyeti kalktığı zaman der ki işte soykırımdan dolayı bir dakikalık saygı duruşu istiyoruz der. Türk heyeti çıkar. Yani bu şey ülkelerin tavrıdır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yani Türkiye konuşurken İsrail heyeti çıkmış. Bu arada bazıları da tüyer. Yani öğrencilik gibi bir şey düşün. Bütün gün orada konuşma dinleyemezsin. Cinnet gelir. Kaçarlar yani arada. Siz bir tane çıkan İsrail görüyorsunuz. Şimdi Netanyahu konuşursa, oraya kadar gelir de konuşursa. Bir geniş ekrandan bak.
0: Salonda kimse kalmayacak.
3: Bu çok yalnızlaştı. Bak bu 15 sene önce böyle
2: değildi. Geçen sene öyle oldu.
3: Ya Arap-İsrail savaşları olduğu dönemde böyle değildi ya. Evet. Adamdan ve yaptığından herkesin sıtkı sıyrılmış. Bak bekleyin. O an geldiğinde Arap-İsrail savaşları dönemiyle bugünü kıyasla arada uçurum var.
2: Perşembe günü yani, göreceğiz.
1: Hocam şöyle bir şey dikkatimi çekti.
2: Mahmut abi çok özür diliyorum. Yönetmenim beni uyarıyor. Araya gidelim. Aradan sonra aynen buradan devam ederiz. Değerli izleyiciler kısa bir aramız var. Aranın ardından yine burada olacağız. Sizi de bekleriz.
4: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Sinema Festivali 26 ila 27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinema severleri beyaz perde etrafında buluşturacak. Yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde 2 gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Üniversite eğitim yuvası olması gerekirken barınma alanına dönüştü. Evlerine dönemeyen Gazzeliler kısmen yıkılan kampüste çadırlar kurup hayata tutunmaya çalışıyor.

0: Kırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe saymaya, bombardımana devam ediyor. Bunun yanı sıra İsrail ordusunun çekilmesini öngören sarı hat nedeniyle de yerinden edilen Gazzeliler evlerine geri dönemiyor. Gidebilecekleri hiçbir yer bulunmayan Gazzeliler ise İsrail saldırılarında büyük hasar gören İslam Üniversitesi'ne sığındı.
1: İslam Üniversitesi gördüğünüz gibi barınma merkezine dönüştü. Şu anda evlerimizde olmamız gerekiyordu ama sarı hat biz ve evlerimizin arasında bariyer oluşturuyor ki şu an bu evlerimiz yerle bir olmuş durumda. Burada öğrencilerin eğitim almaları gerekiyor ama eğitimden mahrum kaldılar. Biz de burada yaşamaya mecburuz. Başka gidebileceğimiz bir yer yok.
0: Üniversitenin zarar gören bina ve bahçelerine kurulan çadırlarda yaşayan onlarca ailenin fare ve hijyen sorunu da var. Ancak en büyük sorun temel ihtiyaçların karşılanamaması.
1: Burada kurduğumuz çadırlar bizi ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan koruyor. Fareler çadırlara giriyor, çocuklarımız sürekli hastalanıyor.
2: İslam Üniversitesi eğitim alanından barınma alanına dönüştü. Evlerimize geri dönemiyoruz. Biz de burada kaldığımız için öğrenciler üniversiteye gelemiyor. Burada yaşam çok zor. Çok az yağmur yağdığında bile çadırları su basıyor. Bize herhangi bir yardım gelmiyor. Evlerimize dönmek istiyoruz.
0: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 74 bine yakın Gazze'liyi katletti. Ateşkese rağmen saldırı ve uyguladığı yasa dışı abluka sonucu Gazze'liler gıda ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarından yoksun.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Şiddetli tayfun felaketi beraberinde getirdi. 2 milyona yakın kişi tahliye edildi. Toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenler oldu. Tayfunun adresi Japonya. Ülkenin orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan tayfunu günlük yaşamı felç etti. Sokaklar göle döndü. Araçlar selde sürüklendi. Başkent Tokyo yakınlarında en az 52 bin ev elektriksiz kalırken, şiddetli yağışın neden olduğu toprak kaymaları da büyük hasara yol açtı. Enkaz evlere sürüklendi, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hasarın boyutu drone kameralarına yansıdı. Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken yüzlerce uçuş da iptal edildi. Yerel basın, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette en az 1,9 milyon kişinin tahliye edildiğini öne sürdü.
3: Günün öne çıkan haberleri.
0: Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki köklü bağlar Ankara'daki önemli bir zirveyle daha da güçleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Sedat Süleymani'yi başkente ağırladı. Görüşmenin adresi Tarihi Cumhuriyet Müzesi oldu. Bakan Ersoy, yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği Süleymani ile iki ülke arasındaki kültür ve turizm ilişkilerini masaya yatırdı. Yüzyıllara dayanan ortak geçmişin altını çizen Ersoy, kurumlar arası diyaloğu daha da yukarılara taşımaya hazır olduklarını belirtti. Diplomatik temasların ardından iki bakan, Ankara Kültür Yolu Festivali'nin en dikkat çeken etkinliklerinden birine katıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açılan Paranın Yolculuğu sergisi iki bakan tarafından gezildi. Bakanlar Üsküp ve Kratova darphanelerinde basılan asırlık akçeleri, Osmanlı dönemi sikkelerini ve nadide seramik eserleri uzmanlar eşliğinde inceledi. Ankara'daki bu buluşma, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın gelecekte hayata geçireceği yeni kültürel projelerinde ilk somut adımı oldu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yapay zeka destekli makineler sayesinde yer fıstığı ayıklamak artık çok kolay.
4: Yer fıstığının içerisinden istenmeyen yabancı madde, tarladan gelen taş, çürük ürün, problemli ürünleri, bunları kamera vasıtasıyla çok yüksek çözünürlüklerle fark edip bunları istenmeyen tarafta biriktiriyor. Temiz, kabul edilebilir, yemeğe uygun ürünleri bir taraftan çıkartıyor.
0: Osmaniye yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Bölgede yetiştirilen fıstıkların ayrıştırılmasında en büyük yardımcı ise artık yapay zeka destekli makineler.
5: Önceden hasat edilen fıstıklar insan gücüyle ayıklanıyordu ama görmüş olduğunuz fıstığı yapay zeka destekli makine temizledi. İşte temizleri bu tarafta, içerisindeki çürümüş ya da rengi değişmiş fıstıkları ise ayrı bir yere koymuş oldu.
4: Aslında bu iki ürün orijinalinde beraberdi. Natürel olarak beraberdi. Bunların ayıklamasını sağlıyor makina. Çok büyük bir işçiliğe sebep veriyor.
5: Yüzlerce yer fıstığı aynı anda aynı bant üzerine dökülüyor. Ardından da yapay zeka destekli bu makinenin içerisinde yer alan yüksek çözünürlükteki kameralar işte çürümüş fıstıkları tek tek ayıklayabiliyor.
4: Makinenin ayıklayıp kabul edilebilir dediğimiz ürün yemeğe hazır şekilde bu şekilde hazırlıyor. Diğer tarafta da makinenin kameralarla fark edip bu ürünün kötü ürün olduğunu, yabancı madde tüketime uygun olmayan tarafını farklı tarafa şey yapıyor.
5: Temizlenen, ayıklanan yer fıstığı ardından da görmüş olduğunuz gibi yine özel makinalarda vakumlanıyor. Yani oksijen ile ürünün teması kesiliyor. Ardından da azot oranıyla işte buradaki yer fıstığının raf ömrü uzatılmış oluyor.
4: 2 aylık yer fıstığının raf ömrünü 2 yıla çıkarttık. Vakumlu, kolili, paletli şekilde Avrupa'daki 35 farklı ülkedeki müşterilerimize ve tüm Türkiye'ye sevk ediyoruz.
0: Yapay zeka destekli makineler hem iş gücü maliyetlerini düşürüyor hem de ürün kalitesini dünya standartlarına taşıyor.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Devam ediyor.
2: Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri devam ediyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Andy Burnham'la görüşme önemli. Çünkü sadece birkaç saat kadar önce Andy Burnham'ın Suudi Arabistan'a Yemen konusunda yardım edebileceğini ifade edildiği haberler medyaya düştü. Demek ki Orta Doğu'da önemli bir gündem başlığı olmuş olabilir iki lider arasında. Ne dersiniz Levent Hoca?
3: Şüphesiz an itibariyle Orta Doğu coğrafyasında Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlik had safhaya varmış vaziyette. İngiltere'nin Ürdün üzerindeki etkinliği biliniyor. Diğer bazı devletler üzerindeki etki sahası da biliniyor. Ve eğer kalıcı bir barıştan bahsedeceksek bir Mekke mutabakatı gerçeğinin de farkındayız. Biz bu mutabakatı İstikrar ve Huzur Adası haline gelelim adına kurduk. O zaman madem Yemen'de 3 tane taraf var,
2: evet.
3: Mekke Antlaşması'nda da 3 tane taraf var, neden bunlar Ankara'da buluşup da güzel bir yeni anayasa modeli üzerine çalışmıyorlar? İngiltere'nin desteği önemli. Çünkü 100 yıl öncesine gittiğiniz zaman bunların hepsinin İngiliz mandası olduğunu görüyorsunuz.
2: Tabii.
3: Yani 1926 bugün Ankara-Irak arasında antlaşmanın sınırlarını belirleyen metin bile taraflarından biri İngiltere'ydi. İşte Musul-Kerkük meselesi konusunun konuşulduğu muhatap İngiltere'ydi. Suriye konuştuğumuz, Lübnan'ı konuştuğumuz muhatap Fransa ve İngiltere'ydi. O bakımdan İngilizlerin bu coğrafyadaki kabiliyetini biliyoruz. Yeni başbakanın da güçlü bir çıkış adına, kendi adına eski başbakanların ortaya koymuş olduğu hezeyan tablosunu kırabilmek adına, belki de Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu o sarmalın dışında kendisini hissettirebilmek adına, madem ben Avrupa Birliği'nden çıktım, AB'nin halini görüyorsunuz, bensiz bu barışları sağlayamazlar demek adına bence çok önemli bir buluşma. Buradan güçlü bir mutabakat çıkar mı? İngiltere ve yeni başbakan için çok güçlü bir artı değer ortaya çıkar. Sayın Erdoğan da herhalde istikrarı sağlayabilecek en emin, en güven veren lider. O bakımdan doğru kişinin elini sıkıyor. Yol yürüyüş tarzı, eğer Orta Doğu'dan yana bir barış havarisi olma diye bir planı varsa, güçlü bir hamleyle AB'nin istikrarsızlığa gömüldüğü bir zaman diliminde Avrupa'dan İngiltere kendini sıyırabilir. İyi bir fırsat. Umarım o fırsatı iyi değerlendirirler.
2: Bakalım, üzerine yine konuşuruz bu başlığın, ama az önce de kısaca değindiğimiz bir başlık vardı. Şimdi Netanyahu Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için. Öncesinde daha önceki aylarda da zaten benzer açıklamaları olmuştu, ama New York Belediye Başkanı'nın Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğine dair açıklamalarını izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi yine benzer bir açıklamayı imza attı. O açıklamayı ekrana getireceğiz. Netanyahu'dan oldukça sert tonda bir cevap verdi. Onu da birazdan vereceğiz. Tutuklanır mı, tutuklanmaz mı? Burak Hocam o iş biraz zor dedi. Neden zor olduğunu anlatacak bize.
4: Biraz zor değil, imkansız.
2: İmkansız diyorsunuz. Bir bakalım, üzerine konuşalım. Önce Mamdani'nin açıklamasını izleyelim.
5: And if the International Criminal Court deems someone worthy of an arrest because of a violation of those laws, then who are we to say that anyone should be above that? And I think very clearly that everyone should be held accountable.
2: Evet, Mamdani'nin açıklaması özetle böyleydi. Şimdi Netanyahu'nun da açıklamasını ekranlara taşımak istiyoruz. Mamdani'nin bu ve benzeri açıklamalarına cevaben çok sert tonda bir açıklama yaptı Netanyahu Amerika'ya hareketinden birkaç gün önce. Dinleyelim.
6: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
2: Tehdit de var. Buyurmaz mısınız Burak Hocam böyle? Biraz üzerine konuşalım. Şimdi açıklanan, haberleştirilen durum şu. Netanyahu'yu taşıyan uçak New York eyaletindeki JF Kennedy Havalimanı'na inmeyecek.
1: New York'a inecek.
2: New Jersey'de ya New York'a inecek ya bir askeri havalimanı
1: çok
2: varmış
1: önemli, ona
2: inecek. Yani. Yani New Jersey sınırları içerisinde bir havalimanına inecek. Biz bunu şöyle yorumladık. Demek ki korkuyor, acaba uçağıma el mi koyarlar, kalkmasına izin vermezler mi, ben New York'ta mı kalırım, beni tutuklarlar mı diye bir endişe biraz hakim olmuş gibi sanki İsrail tarafında. Ne dersiniz?
1: Hayır, hayır, hayır derim. Neden? Bunların sebebi o değil.
2: Neden?
1: Şimdi önce şuna gelelim. Bir kere birkaç gündür şu konuşuluyor. Mamdani belediye başkanı olarak, hı hı, New York polis teşkilatı doğal olarak ona bağlı.
2: Evet.
1: Ona bağlı olduğu için de bir talimat verir de bu alınır mı diye. O iş öyle olmuyor.
2: Nasıl
1: oluyor? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar Amerika'daki federal mahkeme tarafından, hadi federal mahkeme topa girmezse eyalet mahkemeler tarafından bir talimatla, yani ülkeye bir kaçak girdi, ülkeye bir cezalı girdi, ülkeye işte aranan biri girdi diye talimat verilmesi lazım ve federal birimlerin, önce Homeland Security, bir kere içeri girerken onların görevi, pasaport, hı hı, kontrolünde vesaire. Yani sen anayasal olarak üste çıkıp polis teşkilatı olarak eyalet polisinin, şerifin, US Marshals'ın vesairenin üstüne çıkıp bunu da bulunamazsın, bir. İki.
2: Şimdi daha 3 gün var hocam. Sizin bu bahsetmiş olduğunuz, işaret etmiş olduğunuz yetkililerden biraz daha böyle demokrat
3: 10 dakikada karar alırlar isteseler.
2: Ya yani böyle apar topar.
1: Son kelimeni bir daha söyle.
3: İsteseler.
1: Bir daha rica edeyim.
3: İsteseler. 10 dakika.
2: 10 dakika.
1: Dolayısıyla öyle bir şey olmayacak. Çünkü istemiyorlar. Bir.
4: Hayır,
1: İkincisi
4: hocam,
1: burada
4: bir şey hatırlatayım da şimdi bu
1: buyurun.
4: BM konuşmasında Trump konuşmasının bütününe bakın. Ben hani Trump'ı biraz daha farklı düşünebilir diye düşünüyordum. 7 Ekim'e vurgu yaptı yani. Ve oradaki katliamlardan falan hiç söz etmedi. Yani Amerika'nın başında kim olursa olsun fark etmiyor. Yani İsrail'le ilgili bir şey olduğu zaman değişmiyor. Ama şu hakkı da teslim edelim. Yani New York gibi bir kente, BM'nin olduğu bir şehrin belediye başkanı çıkıyor dünyaya şunu ilan ediyor. Bu adam insanlık suçu işlemiştir. Bence bu bile tutuklama olmaz zaten de bu bile çok etkili bir şey.
1: Bak Mamdani'nin dediği lafı tam çevirelim. Diyor ki uluslararası adam çok, bak bırak konudan münferit, adam çok medeni, siyasi, diplomatik ve hukuki bir şey söylüyor.
4: Söylüyor, evet.
1: Diyor ki bırakın diyor her şeyi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası kortlar, yani mahkemeler bir kişiyi diyor, Netanyahu da demiyor.
4: Değil mi? Ha.
1: Suçlu bulmuş.
2: Bulmuş.
1: Bu arada bu konuşmanın evveliyatları var. Diyor ki bunlar diyor dünyadaki ülkelerin konsensus halinde uluslararası sistemi güvence altında tutsun diye kurduğu şeyler, mahkemeler.
2: Mahkemeler.
1: Bunlar birini suçlu bulmuş. Biz bunun gereksinimlerini ve cezai müeyyidelerini yerine getirmeyeceğiz. Biz kim oluyoruz ki diyor. Ben bu adamı tutuklayacağım demiyor. Çünkü o da biliyor ki federal Amerika içinde öyle bir yetkisi yok. Bu bir.
2: Niye bir demokrat çıktı? Bu Filistin'de, yapamaz, Gazze'de yok yaşananlardan yok dolayı da iyice kinlendi. Pat diye çıkarttı bir yazı. Mühürledi.
1: Sabah kadar kinlensin. Bütün o bahsettiğiniz güvenlik teşkilatı A'dan Z'ye başkanın elindedir. Olmaz.
2: Olmaz.
1: Yani olmayacak yani.
2: Peki o zaman niye New York'a inmiyor da New Jersey'ye iniyor?
1: Şimdi mesele şu.
7: Bir de neden bu konu gündeme geldi o zaman?
1: Bizim televizyonlarda gündeme getirdiğimiz şeylerin %1'i olsa dünya ters döner. Ama ciddi ciddi her şeyi konuşursak kimse de izlemiyor. Ben artık olayı anladım. Bundan gündeme geliyor. Yani şu Mamdani acaba adamı tutuklar mı dediğin zaman bütün herkes ekran başında dur bakalım acaba olur mu diyor. Olmayacağını söyleyince ben şimdi reyting gitti.
2: Peki
3: Mamdani de mi izlenme kaygısıyla söyledi acaba bunları?
1: Hayır, Mamdani çok doğru bir şey söylüyor adam. Ya bana sor, bir ciddi bir devlet adamına sor. Niye söylemesin? Adama diyorlar ki Netanyahu'nun Amerika'ya gelişiyle ilgili ne düşünüyorsun?
4: Ne düşünüyorsun?
1: Adama soru sormuş. Adam da çok medeni, çok diplomatik ve bence çok güzel cevap vermiş adam. Şimdi şuna gelelim.
2: Tabii.
1: New York Havalimanı şehrin, yani JFK, hı hı, şehrin bir içinde, ikincisi JFK'ye indikten sonra, gerçi Lincoln Bridge'den tünelden vesaireden de geçiyorsunuz ama şehrin içine girdikten sonra belli bölgelerde, hı, arabanın durdurulup protestolara aşina olma durumunuz var. Ha, şurası bir otoyol. Buradan Manhattan kısmına kadar o hikaye hayata geçmez. Ama Manhattan'a girdikten sonra her halükarda olacak iş aynıdır. Bir yalnız parantez açıyorum. Manhattan'ın içerisinde muhtemelen içeri girdikten sonra, Manhattan'a girdikten sonra gideceği istikamette çok ciddi güvenlik önlemleri alınır. Çünkü dar sokaklar yani orada bir vukuat çıkmaz ama burası Bronx ve Queens civarlarında adama büyük tepkili, daha kontrol edilmeyen yan mahalleler var. Oralar göz önüne alınarak yapıldığı kanaatindeyim, bu bir. Ama asıl söyleyeyim size, bunu siz nereden biliyorsunuz adam buradan geleceğini?
2: Haberleştirmiş İsrail medyası.
1: Muhtemelen buradan gelmeye de bilir.
2: Yani tabii o da bir ihtimal.
1: Başka bir ülke olsa demem de, mesele İsrail olunca hiç ummadığında bir bakmış adam Virginia'ya inmiş, helikopterle geliyor falan. Yani demokrat olmayan cumhuriyetçi bir eyalete inmiş.
3: Umarım paraşütsüz bir şekilde
1: oradan oraya geçmiş. Yani buradaki esas korkulan nokta tutuklanma falan değil. Buradaki esas nokta, ben size söyleyeyim, tepki ve protestoların ortasından geçmek.
3: Yine bir korku.
1: Asıl korku o zaten. Yani asıl korku burada Amerika'da bu adamı tutuklarlar mı değil. Çünkü iş cılkı çıkarsa neler olabileceğini tahmin edemiyorlar. Ve çok net bir şekilde ben size söyleyeyim, eğer bu rota verildiyse bu rotadan gelmez.
2: Bu rotadan gelmez diyorsun.
1: Hangi rotadan gelir onu bilmem. Ama şunu bilirim ki Netanyahu'nun çok tepkiyle karşılaşmayacağı, halkla temas etmeyeceği bir şekilde sürpriz bir geliş olur. Ha, gelelim Netanyahu'ya. Bak, adam BM'de ne anlatacağım diyor. Teröristlerin diyor. Kimi kastediyor terörist derken?
2: Hamas'ı kastediyor.
4: Filistin.
1: Yok, onun kastı Hamas. Değil mi? Lan ya şimdi kardeşim, hiç şeyden haber yok ha. Öldürülen on binlerce insan ve bebekle ilgili hiç problem yok onun gözünde. Adam baya baya diyor ki bize yapılan haksızlık, dünyada yaşama hakkımızın elinden alınma. Bebek öldü, 60 bin tane birader, bebek. Hiç bak, hiçbir demecinde bunu duydunuz mu?
2: Yok hocam.
1: Ve daha büyük bir tehdit var şimdi. Diyor ki asıl diyor Mamdani'ye, senle ilgili gerçekleri de anlatacağım. Devamlı bir tehdit üzerinden dönen, şantaj üzerinden dönen bir sistem. Yani konuşturma.
4: Hocam, ama Netanyahu'nun bu manzarayı yaşıyor olması bile bence en önemli bir şey. Yani
1: Amerika'da senin aklın 3 sene önce böyle bir şey alır mıydı?
4: Almazdı.
1: 3 sene önce sana biri bunu dese alır mıydı?
4: Bu işte
2: yani neticede Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne bir yerden giriş yapacak bu adam.
1: O caddeye geldikten sonra sorun olmaz.
2: Ya hocam, bir taraf deniz zaten. Bir taraf su. Nereden şurası girecek?
1: Hayır, öyle su deniz diye bakmayın. Buralar kontrol altında. Tamam, yerler yok, kapanmış ya. Yerler, yani güvenlikli yerler.
2: Oradan araçla geçmeyecek yani.
1: Yok,
2: oraya caddeden gelecek yani.
1: Devlet başkanı olduğu için oraya kadar, bir devlet başkanı değil, hükümet başkanı da ülkeyi temsil eden biri olarak muhtemelen size söyleyeyim, şunun altı kapanır her zaman. Yani headquarter'ın, BM'nin önündeki iki cadde kapanır. Oradan sonra yürüyüşle girersiniz ve şey gerekir. Kokart gerekir. Tamam, yani halk güzel orada gel et demez. Zaten bütün gösteriler, protestolar üç yattı geriye alınır. Onunla muhatap etmek istemiyorlar. Ama asıl, tekrar söylüyorum, mesele o değil. Mahmut abi biraz önce bak bir şey söyledim. 3 sene önce, ya 3'ü de bıraktım abi, 2 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş bir İsrail XYZ fark etmez temsilcisi böyle bir endişe, böyle bir korku ya da böyle bir protesto ile karşılaşma ihtimali var mıydı? Şimdi bu iş artık devlet değil, halk nezdinde gitmiş.
7: Ama vaziyette. Hocam, şu bir çelişki değil mi? Yani eğer Netanyahu Birleşmiş Milletler binasına gelmek için işte asimetrik bir yöntem kullanabilme kabiliyeti var ve bu nedenle de yollarda protestoya uğrama istemiyorsa, yani istemiyorsa helikopterle gelebilir.
1: İşte onu diyorum zaten.
2: Yani, ama böyle, Trump bile konvoyla geliyor yani, helikopter.
7: Ben başka bir şey söyleyeceğim ama. Müsaade edin.
2: Tabii.
7: Böyle bir imkan varsa o zaman niye şeye iniyor? Diğer başka bir havalanına iniyor.
1: Bilmiyoruz,
7: New Jersey'ye iniyor. Efendim?
1: Şu an bize,
7: yani New York'a inmeyeceğini biliyoruz.
1: Bize şu an verilen, biz nereden biliyoruz bunu? Basından.
7: Açık kaynak.
1: Açık kaynağı besleyen bir data var. Böyle dendi. Biz de şimdi televizyonlarda, sadece biz değil, dünyanın birçok yerinde. Bu çünkü enteresan bir durum. Bunu konuşuyor herkes. Doğru mu? Peki bunun realize olmama ihtimali var mı? Çok yüksek. Olma ihtimali var mı? Evet, o da var. Bunu mevcut İsrail istihbaratından başka bilen bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Ve Amerika tarafı var.
7: Konu şu hocam, hani vurgulamak istediğim böyle, bu şekilde bu protesto gösterilerini aşıp doğrudan Birleşmiş Milletler binasına ulaşabilme imkan kabiliyetleri varsa ve başka bir havaalanına iniyorsa, bu aynı zamanda her ne kadar zikredilmese de Netanyahu'nun tutuklanma korkusunun bir sonucu olabilir mi?
1: Bence hiç tutuklanmanın sonucu değil, daha başka korkuların sonucu.
2: Peki Donald Trump da gitmiş.
1: Protesto derken bu arada bir şey diyeceğim size. Bu protesto öyle şeyden bahsetmiyorum sadece. Pankart açıp Netanyahu işte evine dön falan değil. Bak, birçok insanın canı yandı. Dünyanın Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi bak. Ne dedi? Son 30 yılda değil mi? Son 30 yılın
4: en şeyi, kanlı.
1: Son 12 ayda olan, değil mi? Doğru söylüyorum. 12 ayda olan son 30 yılın en büyük katliamıdır. En büyük şeyidir dedi. Şimdi bunu yapan biri Amerika'da, dünyanın neresine gidersen git, o çok açık söyleyeyim. Protesto demek sadece elde
7: ya öldürülme korkusu mu yaşıyor?
1: Bence.
7: Suikaste uğrama aynen korkusu
1: öyle
7: mu yaşıyor?
1: Aynen öyle. Ve bir şey diyeyim mi? İstediğiniz kadar güvenliği arttırın, bir şey yapın. Benden daha iyi bilirsiniz. Yani bu korku var. Peki diyeceksiniz ki madem bu var, niye gidiyor? Asıl soru bu.
2: Evet,
1: ne işi var orada?
2: İşte Mamdani hakkındaki gerçeği Birleşmiş Milletler Genel Kürsüsü'nün anlatacakmış.
1: Bir şey inanmış, daha doğrusu inanmış değil, inanmak zorunda. Çünkü Netanyahu, ben ülkemi herkese ve her şeye karşı savunuyorum. Bütün haklı olduğumuz davayı ortaya koy. Bunları bu arada ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Netanyahu iç politikaya söylüyor. İsrail'e söylüyor. Bunu gündeme getiriyorum. Bak, hiç korkum yok, çekincem yok. Amerika'ya gidiyorum. Bakın, seçimlerde şu an durum ne biliyor musunuz? Netanyahu'nun partisi oy kaybediyor. Karşı taraftaki ittifak kazanıyor. Fakat şöyle bir dert var. Karşı ittifak oyunu arttırmakla beraber iktidar olacak. Knesset'te biliyorsunuz 120 vekil var.
2: Tabii 61
1: kişiye ihtiyacım var. Orada bizimki gibi böyle İstanbul vekili, Ankara vekili, ne bileyim Tel Aviv vekili, Hayfa vekili yok. Bütün ülke bir seçim bölgesi. Herkes 120 kişilik liste veriyor. Aldığın oya göre oradan %'yle içeri giriyorsun. Şimdi karşı tarafın iktidara gelme ihtimali çoğunluğu alacak olmasına rağmen az. Netanyahu
2: çünkü yine aşırı sağ koalisyonu kurma kabiliyetine sahip.
1: Ama o iş bu sefer sayı azalıyor. O ben onunla olmam diyor. O yüzden şu oyunlar artık biraz şey. Bak, bütün dünyaya karşı o konuşma Netanyahu için dış politika falan değil artık. Tamamen iç seçimlere oynayacağı bir konuşma ve bu fırsatı kaçırmak istemiyor.
3: Son 3 BM genel kurul görüşmesinin 3'ünde de New York'a inmiş.
2: Hepsinde New York'a inmiş.
3: İlk defa inmiyor. Ben katılıyorum. Yani. Bir endişesi var. Protesto endişesi var. Suikast ya,
7: bence bu
3: olabilir.
7: Protestodan biraz daha öte bir şey.
2: Kulak memesinden vurmuş yani. Bir organizasyon var neticede, değil mi?
3: Şu saatte, şu anda New York Polis Departmanı ile İsrail ajanları çok ağır bir pazarlık içindedir. Kavga ediyordur. Çünkü Mamdani şunu yapabilir. Tamam, madem federal yargı tutuklamaya izni vermedi. Eyalet yargısından da sizin dediğiniz gibi demokrat, vicdanlı bir yargı çıkmadı. O zaman Mamdani der ki, hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman. Ben seni bu sokaklardan getireceğim. Açabildiğim kadar BM Genel Kurul kapısına kadar iki cadde değil de bir cadde kapatacağım. Mümkün olduğunca protestocuları hocam, oralarda hissettireceğim.
2: Çok güzel fikir.
3: Eğer buradan beni dinliyorsa Mamdani, şu anda kendisine bu öneriyi yapalım.
2: Bu bölümü kesip yollayalım.
3: Çünkü polis departmanı ona bağlı. Her ne kadar federaller belirli yerleri tutsa da arzu ederse iki tane caddeyi kapatır. Üç caddede kaldırım çalışması yapar. Bir anda hangi alandan gitmek zorunda olduğunu belirleyebilir. Ve binlerce insanın protestosuyla tarihi bir görüntüyle karşı karşıya kalabiliriz. Yapılmıyorsa şu anda 14. caddede kendisine bir yol yapım çalışması öneriyorum. Ki dar sokaklardan geçmek zorunda kalsın Netanyahu.
2: Hayır, bir de Netanyahu'nun geldiği gün Donald Trump da New York'ta olmayacak. Yani.
3: Çok güzel, tertemiz.
2: Yani istediği kararı
7: New York caddeleri alabilir. Aynı anda iki şey, hem Netanyahu'yu hem Trump'ı kaldırmak.
2: Ya hocam orası ayrı bir mesele de. Yani Donald Trump da olmayacağı için, yani Donald Trump'ın ekibi kendisi için yaptığı müdahaleyi Netanyahu için de yapamaz. Şimdi Donald Trump ben şu rotayı kullanmak istiyorum dese.
3: O kullanır.
2: Kullanır.
3: Bu yani, kullanamaz.
2: Ama bu kullanamaz. Dediğiniz çok mantıklı.
3: Şu anda pazarlık
2: biz,
3: vardır.
2: Biz bu bölümü kesip yollayalım.
3: Yollayalım.
2: Yollayalım efendim.
4: Tabii, tabii, adam yani, sizi bekliyor. Hiç aklına gelmemiş böyle bir şey.
2: Gelmiştir.
4: Ya tabii şurada şöyle bir şey var tabii. Böyle düşünür mü bir New York'un belediye başkanı ya da Netanyahu'yu soykırımla suçlayan bir aktör düşünür. Ama orada tabii merkezi iktidar, yani hükümete bakıyor. Yani Trump'a bakıyor, CIA'ya bakıyor. Devletteki işte
7: ama bu, şöyle oradaki sistem itibariyle belediye başkanlarının da kolluk yetkileri var.
4: Evet, siyasetçi tepkisini koyar,
3: bir şeyler yapabilir yani.
4: Evet, tepkisini koyar, koymakta da gördüğünüz gibi adam söylüyor işte Uluslararası Ceza Mahkemesi buna mahkum etmiş. Biz bunu nasıl kabul eder diyor. Ama tabii onu hayata, onun önüne engeller çıkartmak öyle kolay iş değil.
2: Yani bir de
4: ama
2: çıkmış.
4: Doğal olarak insanlar çıkartacak. Yani sokak çıkartacak. Vicdan sahipleri sokağa dökülecek. Mutlaka tepki gösterecekler. Ama hocamın dediği gibi burayı gösterip başka bir yerden getirebilirler. O bir sürü
2: i̇şte buna da belediye başkanı Mamdani müdahale edebilir.
4: Ama onu yaşatıyor
2: yani.
4: Olmak bile bence iyi bir şey.
2: İyi bir şey. Bu arada az önce Emmanuel Macron konuşuyordu ya, enteresan açıklamalar var. Onları da izleyicilerimizle bir paylaşmak istiyorum ben. Filistin hakkında bayağı dikkat çekici ifadeler kullanıyor. Diyor ki sadece Batı Şeria'da olanlara bakın, gündüz gece demeden ihlalleri görüyoruz ve ne adına, Hamas asla Batı Şeria'da aktif değildi. Aha. Bizim ihtiyacımız olan şey Filistin halkının meşru hakkı olan var olma meşru hakkı. Bu İsrail halkı için bugün ve yarın güvenliğin ön koşuludur. Gazze'de sözde bir barış var. Macron diyor.
3: Macron
2: diyor.
4: Demeye başladılar. Batı'dan böyle.
2: Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor ama bu insani yardımların önünü açmadı. Utanç verici. Bir yıl önce bu salonda onlarca ülke Filistin'i tanıdı. Ancak Filistin'i sadece kağıt üzerinde tanıdınız. Gazze konusunda hareketsiz kalırsak itibarımız ne olur diyor Emmanuel Macron.
3: Her Fransız başkanı ikinci döneminde bir cesaret hapı yutuyor. Zaten tekrar buradan konuşma yapamayacağı için hayatı boyunca. Birkaç ay sonra Fransa'da seçimler var. Macron aday değil. O bakımdan doğruları söylemeye başlamış.
2: O yüzden diyorsunuz.
4: Ama Levent hocam orada şöyle bir şey gelişiyor. Biraz önce hocam da şimdi İngiltere Başbakanı'nı konuşurken yani siz söylediniz. Ya orada şöyle bir şey de gelişiyor. İngiltere, Fransa, Almanya şu anda tam net diyemeyeceğim.

0: ama ABD'nin boşalttığı alanı doldurmaya çalışan bir Avrupa aklı oluşuyor. Belki o yüzden de Cumhurbaşkanı'nın çağrısı da o anlamda anlamlı. Ben de bundan iki NATO sonrası böyle bir toplantı yazmıştım. Yani bir yazı yazmıştım. Avrupa'nın aslında tam da bu dönemde Türkiye'ye ihtiyacı var. Aslında fark etse Türkiye'ye ihtiyacını, 500 milyonluk bir Avrupa Birliği'ni düşünün. Türkiye'nin de içinde olduğu bir yapı. Ya bambaşka bir güç merkezi haline gelir. Yani dünyadaki söz söyleyebilecek, siyaset üretebilecek, müdahale gücü geliştirebilecek bir aktör haline dönüşür. Ama şu anda Avrupa'da var mı? Şimdi ben anladığım kadarıyla İngiltere bu rolü oynamaya çalışıyor. Yani bu rolü işte 1900'lerin başındaki rolünün hatırlamaya çalışıyor. Ya da kaybettiği rolünü ABD'nin geri çekilmesi sonrası. Ne diyor Trump? Biz içeri çekildi, Great America falan diyor. Hep kendi içine dönelik mesajlar veriyor. Tamam, dünyaya da bırakmıyor. Grönland'da anlaşma yapıyor. Körfezi kilitliyor. Öteki bunu yapıyor ama İngiltere'de şunu görüyor. Ya biz acaba bir rol kapabilir miyiz diye. Ben sanıyorum Fransa, İngiltere, İspanya, bunlarda da böyle bir akıl gelişiyor.
1: Niye? 30 tane ülke var. Ana dili Fransızca orada. Ve Fransa'nın özellikle Afrika'daki, Batı Afrika'daki devletler üzerine çok güçlü bir etkisi hala var. Eğer hala cesaret edemeyen Frankofon devletler varsa, hiç olmazsa bozuk bir saat bile iki defa günde doğruyu gösterdiğine göre Macron şu anda doğruyu gösteriyor. Dinlesinler ve Netanyahu Perşembe günü o konuşmayı yaparken o salonda yer almasınlar. Çünkü geçen dönem bazı Afrikalı devletler ısrarla oturdu.
2: Evet, evet, evet.
1: Israrla kalkmadılar. O büyük protestolara rağmen bir kısmı da Müslümandı. Burada da saydık hangi devletler olduğunu. Evet, umarım daha haklı selim davranırlar.
2: Umuyoruz. Buyurun.
3: Bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle?
2: Tabii tabii hocam, buyurun.
3: Şimdi geçen haftalara kadar Almanya'da Mersin ve birçok kişinin açıklamalarını duyuyorsunuz Ukrayna Savaşı ile alakalı. Evet. Hep Ukrayna'nın yanında Rusya'yı eleştiriyorlar, değil mi?
0: Sert.
3: Çat diye eyalet seçimleri oldu. Bir tarafta aşırı sağcılar kazandı, öbür tarafta tam tersine sol kazandı. Aşırı sağın kazandığı yere baktığınız zaman en büyük mesele ne biliyor musunuz? Adamlar diyor ki biz çiftçiyiz. Biz o eski Doğu Almanya'da kalan bölgeden bahsediyorum. Biz tarımla uğraşıyoruz. Biz burada işçiyiz. Bana ne Ukrayna'dan, Rusya'dan diyor. Rusya'dan biz çatır çutur ne güzel alıyorduk diyor şeyimizi, doğalgazımızı.
0: AFD resmen bunu söylüyor.
3: Evet söylüyor. Evet. Diyor ki ben diyor bu işi bitireceğim. Bana ne Ukrayna'dan, bana ne Rusya'dan diyor. Şimdi soru çok basit. Demokrasilerde bir parti inatla halkın çoğunluğunun istediğinin aksi bir duruş sergileyebilir mi? Basit. Sergilersen de 3 kişinin oyunu alırsın. Biter. Ama eğer bir iktidar hedefin varsa, bir yönetim hedefin varsa, bölgesel bile olabilir Almanya'da olduğu gibi, halkın ihtiyacı, arzusu neyse onu belli bir noktada dillendirip politikaya dönüştürmek zorundasın. Niye bunu söyledim? İsrail-Filistin meselesinin ortasında. Bütün dünya kıyamet kopuyor. Halklar, ülkelerin vatandaşları, Fransa'dan tut İngiltere'ye, efendime söyleyeyim Amerika'dan tut oraya buraya, artık ya ne oluyor kardeşim diyor, ne oluyor diyor ya, katliam var diyor. Şimdi siz 3 dakika ya dur bizim ülkenin özel ilişkileri var diye durursunuz. 5 dakika dur ya şuradan finans geliyor diye durursunuz. 10 dakika bunlar burayı fonluyor diye durursunuz. Ama 15. dakikadan sonra halk baktın ki sokaklara dökülmeye başladı. Çıkar BM'de konuşmayı yaparsın. Budur.
2: Almanya Başbakanı Merz ve Yunanistan Başbakanı ısrarla İsrail'in kolluk kuvveti gibi davranmaya, açıklamalar yapmaya devam ediyor yani. Almanya Başbakanı Siyonist olduğunu ilan etmiş. Kafasına kipa takıp ailesinin de Siyonist geçmiş olduğunu vurgulayan bir adam.
1: İşi bitti. Yani. %5 oy aldı. Berlin'de.
0: Almanya'dan bir özel durumu var İsrail'le ilişkisinde. Tamam. Ama orada da, onlar da şunu görüyor. Hocamın dediği şey şu. Yani AFD aşırı sağ gelişiyor. Dikkat edin, Almanya'da aşırı ve aşırı sol oy almaya başlıyor. Fransa'da da aynısı var. Niye var? Çünkü merkezdeki sağ ve sol siyasetler bambaşka bir yere evrildiler. Ses çıkarmıyor. Dünyada olup
4: politika üretemiyorlar.
0: İnsan haklarına ya da oradaki gelişmelere yeni siyaset üretemiyorlar. Üretemeyince ne yapıyor? Marjinal, radikal güçler ortaya çıkıyor. Şimdi dönüp bakıyorsun

0: AFD'ye ya da işte Fransa'daki aşırı sağcıya faşist diyorum. İnanılmaz şeyler söylüyorlar. Yeni döneme ilişkin yani hakikaten toplumun ilgisini çekebilecek, ses getir yani ilgi gösterebileceği siyasetler ortaya koyuyorlar. Demek ki sen merkez sağ, merkezdeki partiler toplumun taleplerine cevap veremeyecek noktada. Hı hı. Merkez dağılıyor. Şimdi Mersa bakıyorsun, Mersa Partisi Berlin'de %5'e inmiş. İnanılmaz bir şey ya. Merkez Partisi %5'e inmişsin. Şimdi o korkuyla da bence bir politika değişikliğine gidiyor merkezdeki partiler. Bir biçimde yani.
1: Ne kadar devamı da abi, bir şey kabul edeceğiz. Sen biraz önce girişini aslında yaptın. Almanya dünya tarihinin en büyük soykırımlarından birini yaptı.
0: Birini yaptı, evet.
1: Şimdi buna herkes bir kulp uydurmaya çalışıyor. Aslında olmadı da falan filan. Kimse kimseyi yemesin. Dünyanın en büyük katliamlarından birini yaptı. Bunlar delillenmiş bir şeydir.
2: Almanları diyorsun.
1: Almanların yaptığı, tamam. Yani bir ırk, bir, hatta birkaç ırkı. Tek bir ırkı değil, birkaç da dini grubu.
3: Tabii. Ve engellileri.
1: Engellileri ortadan kaldırmak için
2: beyaz sistematik. Beyaz Rusları, Romenleri.
1: Tabii sistematik bir yol. Yani bu dünya tarihinin en facialarından biridir. O yüzden bu savaş bittikten sonra da bilhassa Nürnberg mahkemelerindeki o Göring'e uygulanan sorgu, diğerlerine yapılan muameleye baktığınızda herhangi bir Alman yöneticinin en az 150 sene İsrail'i eleştirmesi çok mümkün değil. Tamam, bunu bir kenara koyun. Bu bir. Yunanistan'a gelince, Yunanistan'ın zaten hayatta nefes alma şekli şöyle işliyor. Türkiye'de kimle Türkiye'nin arası iyi? Amerika'yla. Ha, birden Rusyacı olmuşlar. Kim neyi Rusya'yla? Birden Amerikacı olmuşlar. Kimle arası kötü? İsrail'le. İsrail kardeşimiz. Kimle arası kötü? Mısır'la. Mısır, gel ittifak yapalım. Şimdi Yunanistan politikası kadar kolay analiz edilecek ikinci politika yok. Türkiye kim neyi? Öbür tarafa. Türkiye karpuz yiyorsa ben kavun yiyeceğim diyor. Türkiye domates seviyorsa ben ne bileyim zeytine döndüm diyor. Ben vejeteryanım diyor. Şimdi Yunan politikası da çok keyiflidir analizi. Basit çünkü. 5 dakika sürüyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası, Almanya ile Yunanistan'ı ve onların liderlerinin yaptığı açıklamalar halk tepkisinden ziyade dertler ayrı. Bu konudan münferit. Yani bundan bahsediyorum bilfiil. Mesele bu. Ama Avrupa'ya hadi bir gidelim. Ya millet Amerika'daki üniversitelerde senin aklını alır mıydı ya? Öğrenciler, Yahudi öğrenciler ya. Yahudi öğrenciler İsrail protestosu yapıyor deli gibi. Niye? Çünkü bir katliam var ortada ya. Vicdanı olan herkes bir dur bakayım kardeşim ne oluyordu? Bu hadise, bak çok net söylüyorum. 3 sene, 2 sene önce Mahmut abiye biraz önce söylediğimiz gibi böyle bir şey olacağını düşünür müydüm? Ben vallahi bu kadar hızlı düşüşü ben beklemezdim.
2: Hocam bir de işin şu boyutu var. Gazze halkının tevekkülü, sabrı, metaneti bunlar, evet, insanlarda çok büyük bir hayranlık uyandırdı. Kesinlikle. Bunu İslamiyet'le bağdaştıran gayrimüslimler diyelim. Kur'an-ı Kerim okuyup İslamiyet'le alakalı okuma yapmaya başladılar ve dünyanın her yerinden iktidar videoları geliyor. Hele birkaç tane izlediğiniz zaman sürekli de onlar düşüyor ya, harika bir şey. Ve Gazze yüzünden Müslüman olan insanların sayısı inanılmaz derecede arttı. Çok fazla var.
1: Bak,
2: yani
1: en önemlisi şey şu biliyor musun? Hep Netanyahu bu teröristler, bu teröristler diyor ya, peki o da terörist, bu da terörist, herkes dünyada herkes terörist. Bana şunu açıkla kardeşim. Orada 60 bin tane, bunların çok ciddi bir kısmı çocuk. O da mı terörist? Millet yemiyor bunu.
2: Yemiyor.
1: Yemiyor. Millet derken biz zaten ne olduğunun farkındayız Türkiye'de de. Biz yakın coğrafya, o bizim bir davamız. Bunu söylediğimiz zaman birkaç sene önce bu Türkiye'nin milli bir davasıdır diye bir sürü aklı evvel çıkıp şey yazdı. Hadi gidin o zaman orada dövüşün, oralara gidin diye. Stratejik devlet aklı. Oradaki hadise bak bugün nasıl buralara gelip Yunanistan'a kadar seyren bir hadiseye geliyor. O bir milli dava demek Orta Doğu'da olan herhangi bir şeyin oraya savaşa gideceğim anlamına gelmiyor. Bunu ama anlamayan sosyal medya kahramanları var Türkiye'de ya bir sürü. Onların o yorumlarına baktığın zaman ne kadar aslında günlük haftalık baktıklarını görüyorsun. O meseleler bugün Türkiye'nin dış politikasını bak İsrail'le, bak başka ülkelerle etkileyen bir hale dönüyor. Netice, ez cümle şunu söylemek istiyorum. Bu hadise artık dünyada kabul edilebilir bir noktadan çıkmış ve çok açık ve net bir şekilde dünyadaki demokratik, bilhassa da Avrupa hükümetlerini sarsar bir hale geldi.
2: Herkes nefret ediyor Eray Hocam. Öyle değil mi yani? Yunanistan oturuyor, anlaşmalar imzalıyor falan filan ama Yunan vatandaşları bile yani İsrail'den yaka silkmiş durumda ve İsrailli kimseyi karaya ayak bastırmayacak noktaya gelmişler. Özellikle gemi çalışanları ve liman çalışanları. Restoranları almıyorlar yani. O noktaya geldi iş.
3: Bu iş Avrupa'da olunca ayrı bir tehlike oluyor.
2: Bir de işin o boyutu var. Buyurun.
4: Aslında ikisi yani Avrupa, Yunanistan'ı da Avrupa'nın içinde düşünmemiz gerekiyor malumunuz. Sen önemli bir şey söyledin. O da yani tamam, her ne kadar Mitsotakis ve Avanesi İsrail'le iş tutuyorlar. Ama benzer şey. Ama halk karşı çıkıyor bak.
2: Halk karşı. İtalya'da da öyle.
4: Bakın. Ama Almanya'da da bak. Şöyle bir şey var. Yani tamam Almanya Hitler döneminde işte bir soykırım yaptı. Biraz önce de ifade, sadece Yahudilere de değil, başka unsurlara da soykırım yapıldı. Hatta başka unsurlar, ölen, soykırıma uğrayan başka unsurlar Yahudilerden fazla.
2: Fazladır. Bence
4: şimdi
2: fazladır.
4: Bakın. Ama bu bundan yürüyerek işte ya bunlar, bu adamlar, Almanlar aslında bundan çok üzülüyorlar. Çok eziklik duyuyorlar. İsrail'e işte artık laf söyleyemez, alakası yok. Ben ona inanmıyorum. Şöyle ki yani burada tam tersi İsrail'in uyguladığı yöntem Yunanistan'da olduğu gibi, başka ülkelerde de olduğu gibi, işte Güney Afrika örneği var, Almanya'yı ele geçirmiş durumda. Almanya'da siyasi eliti ele geçirmiş durumda. Yoksa adam kendini bir Alman, ben Siyonistim diye ilan eder mi? Etmez. Ya mantıklı değil.
2: Bak, ama ediyor başbakanları.
4: İşte neden? Çünkü ele geçirilmiş durumdalar. Peki ele geçirilmeyen kim? Buna tepki gösteren halk. Halk kimi destekliyor? AFD. Tamam. Yani şunu demek istiyorum. Aslında demin araya girmemek için söylemedim. Büyük bir ihtimal Yunanistan'da da benzer AFD'ler yükselecek. Önümüzdeki dönemde.
3: İngiltere'de oluyor.
4: İngiltere'de oluyor bakın. Yani bu artık bir domino etkisiyle bütün ülkeleri İsrail'e karşı uyarmaya, etkilemeye, karşı duruşa itmiş vaziyette. Ve bu tür sosyal hareketler başladıktan sonra kolay kolay geri de dönülmez. Geri de döndürülemez. Yani istediğiniz kadar parayla bir takım kişileri satın alın. Bu bir yere kadar. Onun karşısını işte AFD çıkar. Karşısına yakında Yunanistan'da İsrail karşıtı başka bir grup çıkar. İşte İtalya'da başka bir grup çıkar.
3: Bagajı olmayan bir lider
4: bagajı çıkar. Çıkar bunlar, bakın çıkar dur der. Parayla filan bir yere kadar yürüyebilir. Bu da İsrail'in sonu demektir.
2: Yani bu Gazze olayları en son başladığı zaman Almanya'da geçmişte Hitler'in Yahudileri katletmek için kullandığı kimyasalları üreten o büyük kimya fabrikasının üzerine dev İsrail bayrağı açtılar. Yani böyle de bir kompleks esir almış durumda Alman devletini.
4: Bu kompleksten değil, bu sızarak yönetici eliti
2: ele geçirdik.
4: Ele geçirmiştir bakın. Bu aradaki farkı vurgulamak lazım artık. Yani o ezik, ah biz ya tüh Yahudileri kestik falan, biz bunlara karşı vicdani sorumluluğumuz var, bir şey diyemeyiz değil bak. Almanya'da bunu karşı duruş sergileyen gruplar da var. Bu bir eziklikten değil. Siyonist çetenin Alman yönetici elitini ele geçirmiş olmasından. Bunlar değişir. Yarın bu devran değiştiğinde İsrail'e karşı Almanya'nın tavrı da değişir.
2: Belki pek çoğu takiye yapıyordur. Hepsi neonazi çıkar mı bir gün?
4: Çıkar. Alman bunlar. Bunlar Almanya. Evet. Almanya bilemez ama neticede bütün Avrupa'da, Yunanistan'da dahildir buna. Yani İsrail ektiğini biçemeyecek. İsrail başka şeyler biçecek. Yani iş ona doğru gidiyor. Söylemek istediğim mevzu bu. Bu da ne demektir? Bu da Türkiye'yi haklı çıkarıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bakın demin Vol'de 15 tane başlık yazılmıştı. Bunun 7 tanesi Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili bak. Saydım ben. 8 tanesi de işte dünya meseleleri, bir tane, 2 tane de Birleşmiş Milletler'le ilgiliydi bakın. Yani Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya verdiği insanlık dersidir bu. Tamam mı? Hiçbir başkan çıkıp da orada başka bu böyle bir vurguyu yapamamıştır. Ya korkudan, ya çekingenlikten, ya başka şeylerden. Hani bu konuda onurlu, omurgalı, istikrarlı, dik duruş gösteren tek ülke, tek lider Sayın Cumhurbaşkanı. Gurur duyuyoruz tabii.
2: Çok şükür. Şimdi bazı sıcak açıklamalar var. Onları da müsaadenizle ben bir sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşayım. Zelenski bir basın toplantısı yapmış. Eğer Rusya enerji altyapımıza saldırmazsa enerji için ateşkes yapmaya hazırız. Ya Rusya zaten senin enerji altyapını vurmuyordu ki. Sen vuruyorsun Rusya'nın enerji altyapısını.

0: Patriot üretimi için lisanslara ihtiyacımız var. Başkandan hızlı hareket etmemize yardım etmesini istedik. Lisanslar konusunda olumlu yaklaşıyor. Bir proje başlatacağız demiş Zelenski.
1: Proje başlatacaksa daha savaşın kaç yıl süreceğini düşünelim hep beraber.
0: Tabii yani proje ama, başlayacak, ama fabrika kurulacak.
2: Projeler var bakın, yani alınacak. Birazdan açıklayayım ben. Projeler var. Yani drone projesi var, Patriot projesi var. Var yani bu projeler. Şöyle Ukrayna adına Amerika'da drone fabrikası kuruluyor mesela. Ukrayna'da kurulmuyor ama Ukrayna adına Amerika'da. Bakın Ukrayna adına Patriot üretecek fabrika gene Amerika'da kuruluyor. Ukrayna'da değil ama Ukrayna adına.
0: Ha, Ukrayna'nın bütçesiyle Amerika'da kuruyor.
2: Evet. Anladınız mı? Mevzu bu.
0: Çok enteresan. Evet. Demiş ki Trump liderlerin hassas konuları gündeme getirebileceği ve savaşı sona erdirmeyi deneyebileceği bir üçlü toplantı düzenleyebilir. Putin'le görüşmeye hazırım her zaman. Savaşı bitirmek istiyorsan hiçbir savaşı başlatmazsın. Sorunu çözmek istiyorsan çözersin demiş Zelenski.
1: Zelenski burada doğru söylüyor da. 3 yıl önce İstanbul'da
0: basın toplantısını yaptığı yerde evlere şenlik ya. Yani.
3: Trump'ın 3 saat ben kaçırmış olabilirim.
1: Daha çok sorgu odası gibi.
0: Evet öyle gibi.
3: Trump'ın 3 saat boyunca Witkoff ve Kushner İran heyetiyle görüştü haberi. Şimdi mi düştü?
0: Şimdi düştü hocam. Şimdi, onu da paylaşacağım. O evet, onu da şimdi paylaşacağım.
3: Tamam.
0: Başkan Trump demiş ki Witkoff ve Kushner İran'la görüştü ve çok iyi geçti demiş. İran anlaşması için arabulucularla görüştüklerini vurgulamış. Tabii Arakçı orada. Arakçı'nın heyetinden de birkaç kişi New York'ta. Steve Witkoff'la Kushner'le bunların görüştüklerini tahmin ediyorduk zaten. Donald Trump'ın danışmanlarına Pezeşkiyan'la görüşmek istiyorum diye talimat verdiği de Amerikan medyası tarafından haberleştirilmişti. Ama Pezeşkiyan daha gelmemişti Donald Trump konuşurken, konuşmasını yaparken ya da artık gitmek üzere falandı muhtemelen. Yani bu saatlerde artık Pezeşkiyan'ın da New York'ta olacağını değerlendirebiliriz. Acaba görüşecekler mi, görüşmeyecekler mi? Bu da cevabını merak ettiğimiz bir başka soru.
1: Bu görüşme ihtimali bile petrolün ateşini biraz sönümlendirir. Hı hı. Yapılan temas gayet sağlıklı, birkaç saat görüşme olduysa eğer belli ki diplomatik anlamda bir adım atılsın arzusu var. Sabah kalktığımızda Brent petrolün varil fiyatını 87-88 dolar bandına oturduğunu görürüz.
0: Hadi hocam inşallah.
1: Ha bu bakalım Amerika'daki pompaya yansır mı? Trump'ın seçim kazanmasına yeter mi? İrfan Bey'e sormak lazım.
2: Ya hemen katkı sunayım. Bakın tabii, bu mevzuda şu anki yapılan Amerika'nın, Trump'ın heyetinin yaptığı hareketler politik manevralar, taktik manevralardır. Ben aldığımız veriler şu. Saha verileri bütüncül baktığımızda Kasım seçimlerinden sonra daha stratejik bir saldırıya hazırlanıyorlar. Onu da söyleyeyim.
0: Siz öyle düşünüyorsunuz.
1: Ya bir de Pezeşkiyan'la Arakçı'nın ne söylediğinden ziyade devrim muhafızlarının ne söylediği asli mesele değil mi?
0: Şimdiye kadar da hep öyle oldu ama hocam şey de enteresan, yani Steve Witkoff, Kushner, Arakçı ile bir araya gelmişler. Şimdiye kadar pek bir araya gelmiyordu bunlar yani. Öyle kulaktan kulağa yapıyorlardı.
2: Aslında tersi değil mi Banu Hanım? Yani, hani, tersi değil mi? Aslında Arakçı bunlarla bir araya gelmiyordu.
0: Yani işte artık hangisi?
2: Ya bu da enteresan. Ya bu da iyi.
0: Hayır. Bu sefer gelmiş mi acaba?
2: İran,
0: şimdi
2: İran, eğer gelmişse İran açısından.
0: Bunları şeyde İran'da ne yaparlar bilmiyorum.
2: Böyle bir hadise olmuşsa İran'ın olaya yönelik bir inisiyatifli adım atmış olduğunu göstermesi bakımından önemli. Çünkü önemli, İran tarafı bunlarla bir araya gelmiyordu. Amerika heyetiyle bir araya gelmiyordu.
0: Gelmiyorlardı.
2: Evet.
1: Ama o
2: yani geliyorsa bu çok önemli bir aşamadır yani.
0: Ama böyle birbirlerini görmüyormuş gibi yaptılar. Böyle yanlarından geçtiler.
2: Görüntüler de var ama.
0: Pakistan heyetini.
1: Müşteba Hamane'nin onayı olmadan
0: da mümkün değil. New York'a geldiği zaman herhalde Büyükelçiliğe falan girerken ki bir görüntüsü. Bu arada koruma da istemişler. Amerikan tarafından.
1: İran mı?
0: İran tarafı koruma da istemiş.
1: Haklılar.
0: Tabii neticede diplomatik pasaportla giren
4: ya iki ülke insanlar açısından da bir sıkışma yaşandığı çok açık. Ya Pezeşkiyan Arakçı ekibi zaten bu işe yatkınlar. Yani görüşme yanlısı.
2: Ama şimdi bir de devrim muhafızı var diye bir şey var. Yani nasıl? Burada ya İran siyasi elitiyle devrim muhafızları arasındaki güç mücadelesinde devrim muhafızları hala dominant abi.
4: Ya doğru. Ha. Ama
2: yani siyasi kanat bir şeyler istese de ya bu iş hani iyi bir şey eğer görüşmüşlerse ama bunun İran'daki devrim muhafızları nezdindeki yansıması ne olacak? Yani şöyle düşünmeyelim hani vurgulamayalım.

0: Yayınını kestiler.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii.
0: Ama bak orada şöyle bir de bir şey var şimdi. Eray Hoca böyle diyor ama doğru. Devrim muhafızları etkili. Savaşı evet, sürdürüyorlar, evet. Derinleştiriyorlar. Evet. Diyorlar ki bizim artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz Amerika'yı yakalanmışız, zorlayacağız diyorlar. Biz zaten vurulduk, her tarafımızı vurdular diyor. Bizi, yani kapasitemizi aşağı indirdiler. Biz Amerika'ya sıkıştık ki bunu Amerikalı siyaset uzmanları da yazıyor. Hı hı. Diyorlar ki İran'ın eli kötü ama iyi oynuyor. Bunu söylüyorlar yani. Eli kötü ama iyi oynuyor. Şimdi bu, bunu değerlendiren...
1: ne oynuyorlarmış süreç... hocam?
0: Nasıl?
1: King mi oynuyorlar, ne oynuyorlar? Bridge mi oynuyorlar?
0: Böyle bir süreci içerisinde o siyasi ekip, mesela Kalibaf için söyleyeyim. Yani devrim muhafızlarından uzakta bir adam değil. Yani radikallerin içerisinde iki gruptan bahsediyoruz. Yani liberal ya da
1: revizyonist falan değil. Tabii o da eski devrim muhafızı askeri değil mi ya? Galiba.
0: Meclis başkanından bahsediyorum.
1: Tamam, eskiden
0: eskiden tabii yani. İran'da savaşan ekibin içinde.
1: Tabii.
0: Şimdi buradan şunu söyleyeceğim. Büyük ihtimalle tabii ki buradan hemen bir barış çıkacak çıkmayacak ayrı sorun. Ama İranlıların o görüşmeye ihtiyacı var. Amerika'nın da ihtiyacı var. O açıdan belki bir adım olabilir ihtimalle.
1: Bir dönelim New York'a.
2: Ne güzel olur.
1: İrfan Sapmaz son durumu bizlerle paylaşsın. İrfan, hemen cevabı en çok merak edilen soruyu soralım sana. Bu arada görüntüler bu bunlar uçaktan indikleri ana dair görüntüler, tamam. Witkoff, Kushner ve Arakçı'nın bir araya geldiği ile alakalı Donald Trump'ın açıklamalarını konuşuyoruz biz de değerli misafirlerimle. Cumhurbaşkanımızın da nerede olduğunu çok merak ediyoruz. Çıktı mı Birleşmiş Milletler binasından, geldi mi?
3: Merhabalar, henüz daha çıkmadı şu anda.
1: Hala
3: henüz
1: Birleşmiş
3: çıkmadı
1: Milletler.
3: Banu, şu an itibariyle henüz Birleşmiş Milletler, evet Birleşmiş Milletler binasında Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile görüşmesi var. Japonya Başbakanı Takashi ile görüşmesi var. Bir taraftan da iletişim Başkanlığı WhatsApp grubumuzdan bu mesajları geçiyor ama şu anda çok önemli bir konu başlığımız var. Donald Trump İran heyetiyle 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Ama henüz tam olarak tabii Donald Trump Arakçı ile Steve Witkoff'un görüşünü söylemedi. İran heyetiyle bir görüşme gerçekleştirildi dedi ama diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde. Şu an itibariyle Mesut Pezeşkian havada olduğunu biliyorum. Tam olarak inip bilmediğini bilmiyorum ama Mesut Pezeşkian'ın buraya gelmesinden hemen önce Arakçı ile Steve Witkoff'un bu görüşmesi son derece önemli. Daha önceki yayınlarımızda çok altını çizmiştim. Donald Trump özellikle 3 Kasım seçimleri öncesi
1: bu arada özellikle İran devlet medyası da bu görüşmeyi, yani Witkoff, Kushner, Arakçı görüşmesine ilişkin bazı detayları paylaştı. Yani İran tarafı da teyit ediyor. Diyor ki Arakçı BM toplantıları kapsamında Witkoff'la görüştü. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik şartları, şartların herhalde kabulü noktasında almış oldukları intiba mı demeye çalışıyorlar bilmiyorum. Witkoff'un görüşme talebinin kabul edilmesinin nedeniydi. Yani şöyle bir çeviri yapmışlar. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik şartları Witkoff'un görüşme talebinin kabul edilmesinin nedeniydi. Belki şartları bildirmek için bu görüşmeyi kabul ettiler. O da başka bir başlık olabilir. İran'ın katı şartları Amerika temsilcisine iletildi diyor İran devlet medyası. İrfan.
3: Banu, Donald Trump şunu yapmaya çalışıyor. Reuters geçti haberi. Reuters'ın geçmesi demek Donald Trump buna çok önem veriyor. Yani bu açıklamayla birlikte bir anda piyasalarda bir dalgalanma ve benzin ve petrol fiyatlarının, dizel fiyatlarının inmesini sağlamaya çalışıyor. Donald Trump'ın açıklaması o anlamda son derece önemli. Mesut Pezeşkian da buradan inmeden ya da inecek de birkaç saat içerisinde bu görüşme son derece önemliydi. Bir altyapının oluşturulduğunu zannediyorum. O açıdan da Steve Witkoff'la Arakçı'nın görüşmesi son derece önemli. Sen de söyledin zaten. İran medyası da, resmi medya da bunu doğruladı dedin. O açıdan Donald Trump şu an itibariyle bugün özellikle de Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmalarda dikkat ederseniz bir taraftan İran'a yönelik tehditlerini devam ettiriyor. İşte yok edebiliriz, bütün ülkeyi yok edeceğiz, nükleer silah yapamazlar gibi. Diğer taraftan da diplomatik görüşmenin başladığını ve çok iyi geçtiğini söylüyor Donald Trump. 3 saatlik bir görüşmenin. Yani bunun mesajı Amerikan toplumuna, piyasalara.
1: Yani 3 saat sürmüş bu görüşme. Doğru anlıyoruz. Zaten bu bilgi de paylaşıyor.
3: 3 saat sürmüş. Kendisinin ifadesi.
1: 3 saat. Yani 3 saat.
2: Çok uzun bir süre.
1: Uzun bir süre. Değil mi?
2: Şöyle uzun bir süre. Yani, İran ekibi, İran heyeti bir metin ortaya koyuyor.
1: Evet.
2: Hürmüz açılır ama.
1: Ama.
2: civardaki Amerikan askeri üslerinin dahi tasfiyesini istiyor.

0: ummanla vardığımız anlaşmaya uyulsun diyor.
1: Evet.
0: Benim karasularım kullanılacak diyor.
1: Evet.
0: Bunu şimdi Amerikan heyeti şu ana kadar asla kabul etmedi.
1: Evet.
0: Acaba başka bir müzakere süreci mi doğuyor? Sadece karasuları meselesi üzerinde mi duracaklar, yoksa komutanım dediği gibi Kasım'a kadar hadi bir idare edelim. İrfan Bey'in belirttiği gibi şu fiyatları bir indirelim, seçimlerle ilgili bir şansımız olsun. Kasım'dan sonra bir daha hesaplaşırız noktasından. 3 saat az bir süre değil.
1: Yani bilemiyorum. Burak Hocam siz ne diyorsunuz?
2: Banu, çok özür diliyorum Burak Hocam. Banu, şuna dikkat çekmek istiyorum ben özellikle.
1: Evet.
2: Donald Trump özellikle bu görüşmeyi ileri sürüyor. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bu benim şahsi yorumum. Bu 14 maddelik memorandumu hatırlayacaksınız. Hı-hı. Donald Trump imzaladığında yine biz ilk kez haber olarak duyurmuştuk.
1: Evet.
2: Pezeşkian'ın imzalayacağını ve Pezeşkian imzalamıştı onu. Sonra bu memorandum, 14 maddelik memorandum neredeyse donma ya da iptal seviyesine gelmişti. O açıdan sanki Mesut Pezeşkian buraya gelip Donald Trump'taki öyle görülüyor. Bu Arakçı ile yapılan görüşmenin ben bir ön görüşme, bir ön adım olduğunu değerlendiriyorum. O zaman belki yeniden bu 14 madde zaten temeli atılmış ve İran çok büyük bir kazanç elde etmişti bu 14 maddeden. Amerika'daki genel ana akım medyadaki yorumlar da buydu. Belki yeniden bunu hayata geçirebilirler mi diye bir hocalarıma bir top atmak istiyorum işin açıkçası. Bir pas atmak istiyorum.
1: Bırak hocam.
3: Şimdi uluslararası ilişkilerde baktığınız zaman bazen tansiyonun gayri resmi düşmeye başladığını görürsünüz. Şimdi size çok basit bir şey sorayım. Birbirlerini vuruyorlar ara sıra yine ama
1: evet.
3: O ilk günlerdeki tansiyon var mı?
1: Yok.
4: Yok.
3: Yani yine o onu vuruyor, o onu vuruyor. İşte Yemen'den bir şeyler geliyor ama o ilk...
4: Daha çok da İran vuruyor.
3: Daha çok. O ilk İran. İki ayki şey var mı? Yok. Hürmüz'deki mesele artık işin başka bir boyutu. Niye? İran bunu bu ekranda çok defa söyledim A Haber'de. Kendine yeni bir nükleer silah yaptı. Hürmüz Boğazı.
1: Hocam çok özür diliyorum. Şu anda ekranlara canlı görüntüleri getirmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geleceği bir toplantının olabileceği duyurulmuştu. Donald Trump'a kulak verelim.
5: Bununla ilgili kendi hakları lehine bir şeyler yaparlar. Başka alternatiflere de bakabilirler ama bunun başka bir halka saldırı olmaması lazım. Yine Amerika'nın en iyi, en büyük dostlarından, ortaklarından ve müttefiklerinden biri olan ve daha müreffeh ve güvenli bir Orta Doğu istiyor. Burası çok özel bir zamandı. Özel bir lokasyon ve ben hep şunu söylüyorum göreve geldiğimden beri. Bu masanın etrafında benim çok iyi dostlarım var ve onların hayatları iyi olmasını istiyorum. Bu odadaki her ülke gerçekten sıra dışı, çok iyi şeyler başardılar, çok iyi şeyler yaptılar. Hepinize güçlü ve sıkı partnerler olduğunuz için, ABD'ye yatırım yaptığınız için teşekkür ediyorum. 21 trilyon dolarlık bir yatırım yaptık ve bu aslında hiçbir ülkenin ulaşamadığı rekor bir rakam. Tarifeler gerekti bunun için ama artık her ne gerekiyorsa o yapılacak. Bu tarihsel rekor 21 trilyon. Şimdiye kadar kırılan rekorsa 3 trilyondu. Size ne kadar çok minnettar olduğumu anlatamam. Borsa 8 tane 80 tane rekor kırdı 1,5 yıllık bir süre zarfında. Bu masanın etrafında oturan bütün dostlarımın adlarını tek tek söyleyeceğim. Aynı zamanda Marco Rubio'ya da çok teşekkür etmek istiyorum Sayın Bakan'a. Hazine Bakanı Scott Bessett sana da çok teşekkürler. Burada özel elçi Steve'in adı da var. O çok güçlü bir kişi. Yani Henry Kissinger'ın bir küçük modeli gibi ama onun gibi sızdırmıyor diyebilirim. Birleşmiş Milletler'de yine çok iyi çıkaranlardan bir tanesi Mike Walls. Evet sen de buradasın. İyi iş çıkardın Mike. Jared Kushner Steve'in arasında iki tane çok zeki kişiden bahsediyoruz burada. Ona da çok saygım var her iki yönden de. Hem İranlılar da ona çok saygı duydu. Her iki tarafın da saygısını kazandı. ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu'nun başı Ben Black, sana da çok teşekkürler. Çok iyi bir iş çıkarıyorsun. Tam bir yıl önce buradaki uluslardan birçoğu Birleşmiş Milletler'in yanında bu Gazze'deki kanlı savaşı nasıl durdurabiliriz diye konuştular ve hemen hemen aynı yüzler vardı. Burada Türkiye'den kıymetli dostum, o da çok sıkı sağlam bir adam. Umarım bunu doğru tercüme edebilirler. Umuyorum iyi bir tercümanımız vardır. Kendisi harika, muhteşem bir adam. Öyle değil mi sevgili dostum? Ve savaş çok hızla ilerliyordu. Hiçbir ufukta da bitecek gibi bir görünüm yoktu. Bu yine aynı insanların oluşturduğu bir grupla tarihi bir barışa ulaşmıştık geçen yıl bir hafta sonra. Yani yüz binlerce kişinin hayatını kurtardık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu oy birliğiyle bu çok aşamalı barış planını kabul etmiştik. O kadar iyi bir çaba oldu ki bu. Çalışma oldu ki. Bu masanın etrafındaki birçok ulus milyarlarca dolarlık yatırım yaptılar. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, halka yardım etmek için. En çok oranın halkına, Gazze halkına yardım etmek için. Ve çok da harika oldu. Bütün esirleri de, esirlerin %100'ünü de geri getirdik. Hem hayatta olanları hem vefat edenleri hepsini geri getirmeyi başardık. İnsanlar sokaklarda dans etti ve hiç kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmüyordu ama bu masanın etrafındaki insanlar bunu mümkün kıldı. Yine biz çok yakın temasta kalarak Orta Doğu'nun uzun süredir yaşadığı zorluklardan bile ilgili bir şeyler yaptık. İran'dan bahsediyorum. Bir nükleer silah ve nükleer bomba sahibi olmalarından bahsediliyor. Pardon ama buna kimse izin verecek değil. Buna izin veremeyiz. Bunu bitirdik böylece. Bizim ordumuz bir epik bir harekat yaparak bu işi bitirdi. Hava kuvvetlerini bitirdi. Artık uçakları falan kalmadı. %90'ını uçaklarının fabrikalarını bitirdik. 450 tane balistik füze deposunu ortadan kaldırdık. Depolama tesislerini ortadan kaldırdık. Ve onların hava savunma sistemlerini yok ettik. Neredeyse onları tamamen bitirdik. Bu terörist liderliği ve onun ekonomiye, onların ekonomilerine de çok büyük zarar verdik. Paraları tamamen değersiz ve enflasyon %300'e vurmuş durumda. Şu anda ekonomik sahnenin dışına itilmiş durumdalar. Yalnız bırakılmış durumdalar sizlerin hepinizin desteğiyle. Biz İran'ı finansal açıdan tamamen izole ettik. Onların üzerinde daha çok baskı yaratıyoruz ki çok geç olmadan bu işi çözebilelim diye. Çünkü çok geç olduğu bir zamana da gelmiş olabiliriz. Onları bir ulus olarak hayatta kalmalarını isteriz. Bunun olmasını isterim. Şu kadarını söyleyeyim. Bu masanın etrafındaki insanlar da bunu görmek ister. Bazıları buna şaşabilir ama evet, herkes bunu görmek ister. ABD donanması buradaki engelleri ortadan kaldırarak petrolü nakliyesini mümkün kıldık ve 1 milyardan fazla varil petrolün buradan çıkarılması sağladı. Belki bu size çok büyük bir rakam gibi gelmeyebilir ama 1 milyar varil nereden bakarsanız bakın çok ciddi bir rakam. Biz buna eskortluk ederek 1 milyar varil petrolü bölgeden çıkardık. 25-30 gemiyi geçiriyoruz oradan. Çoğunlukla geceleri oluyor. Gündüz de var ama gece oluyor. Buna biz bir çelikten duvar dediğimiz blokaj uyguluyoruz. Şu anda petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçebiliyor. Yine bu çatışmanın başlayışından beri çok büyük bir yol kat edildi. Bizim orada yaptığımızın büyük bir kısmı, belki %99'luk bir kısmı İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için yapıldı. Belki bir tane daha operasyon yapmamız gerekebilir. Bütün bunların hepsi İran'ın ticari gemilere ve komşu ülkelerin donanmasına veya sivil gemilerine yaptığı saldırılar oldu. Burada sivil kontrol noktalarında dahi bunları gördük. Bu yüzden biz Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridorunun ve diğer yerlerinin petrolü çıkarmak için ister boru hatlarıyla ister başka şekillerle bu önemi olması gerektiğine inanmamız.

0: olmasının sebebi
1: ve bu 10 yıllar boyunca devam. Onlar İran'a 51 yıl boyunca Orta Doğu'nun zorbası diyorlardı. Bakın bunu söyleyip duruyorum ama gerçek rakamlar 4 yıldır deyip dursam bile aslında 51 yıl. Artık şu anda zorbalık yapamayacaklar. Sorunlar yaratıyorlar ama zorba olamayacaklar. Ancak onlar Orta Doğu'nun zorbasıydı. Kimse belki doğru söylememiz gerekirse onlardan korkuyorlardı. Ama biz artık korkmuyoruz. Birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepimiz birlik halindeyiz ve bir gelecek yaratacağız bu bölge için eskisinden çok daha güvenli bir şekilde. Belki bu dünyanın her yerinde görülmüş olan birlikten daha yüksek potansiyele sahip. Bu insanları tanıyorum etrafımdakileri. Hepsi muhteşem insanlar, yüksek enerjili insanlar. Belki bazen çok yüksek enerjililer. Belki yine bu kadar parlak ve harika insanlar olup biraz daha az enerjili olsalar daha iyi olabilir. Öyle değil mi? Bunların hepsi benim dostlarım ve çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Biz şöyle düşünüyoruz. İran'la ilgili durum hemen ara seçimlerin sonrasında ABD'deki sonuçlanabilir. Belki de daha önce bilemiyorum. Ama onlar şunu anlamıyorlar. Bir türlü anlamadıkları şey şu. Ben seçimi büyük bir zaferle kazandım ve bütün 7 önemli kritik eyalette seçimi kazandım ve popüler çoğunluğun çoğunu aldım. Eyaletleri %87 gibi bir oranla daha önce görülmemiş bir oranla kazandım. Ve seçmen kitlesinde de çok büyük farklılıkla oyları kazandım. Diğer cumhuriyetçiler şu anda aday olacak. Ben aday olmayacağım. Onların seçilmesine yardımcı olacağım ama ben aday olmuyorum. Yani seçimleri aslında hiç aklımdan bile geçirmiyorum. Nükleer bir tehdit derken sadece bu nükleer tehditin bitmesini önemsiyorum İran'dan gelen. Bunun hiç seçimlerle falan bir alakası yok. Eğer iyi bir iş çıkarırsak iyi iş çıkaracağız demektir. Çünkü şu anda ABD'de ki seçimlerde şimdiye kadarki kadar iyi bir zaman yaşanmadı. Şu anda bir aralar bu masada oturan bir adam demişti ki Birleşmiş Milletler ölü, Amerika Birleşik Devletleri ölmüş bir devlet demişti ve şimdi ben diyorum ki biz şu anda en parlak, en harika ülkesiyiz dünyanın, hiçbir ülkenin olmadığı kadar ve benim harika dostlarım var. Belki savaştan sonra şu ya da bu şekilde ya bir anlaşma yapacağız İran'la ya da çok hızlı bir şekilde bu iş öyle bir hızla bitecek ki başınızı döndürecek bu hız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çok özel bir olaydı. Bana çok iyi notlar vermişler. Ne anlama geliyor bu notlar bilmiyorum ama merhabalar başbakan. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bir bakın kendinize. Bu insanları tanımış olmam çok muhteşem ve buradayım. Neden buradayım? Çünkü onların ne kadar harika, muhteşem olduklarını biliyorum. Hepinize teşekkürler. Çok takdir ediyorum. Medya da teşekkür hak ediyor. Onlar da çok saygılı davrandılar. Bunu da çok takdirle karşıladık. Çok sağ olun. Teşekkürler.
2: Thank you very much. Thank you.
3: Evet, aslında Körfez ülkeleri liderleriyle bir araya gelecek diye ilan edilmişti Donald Trump'ın programı kapsamında. Aslında bir Körfez zirvesi değil, bildiğiniz Orta Doğu zirvesi olmuş. Az önce pek çok görüntüyü de ekranlarınıza getirdik. Önce sadece kadrajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katar Şeyhi Essani ve Suriye Devlet Başkanı Eşşara vardı. Ama daha sonra kadrajı genişlettiğinde ajanslar Lübnan'ın, Irak'ın, Mısır, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın temsilcilerinin de masada olduğunu gördük. Çok önemli bir toplantı. Bakalım kapalı bölümünde neler konuşulacak liderler arasında ama Cumhurbaşkanımıza yine övgüleriyle başladı Donald Trump. Erdoğan harika bir adam. Umarım doğru tercüme edebilirler. Erdoğan çok çetin biri ve o benim dostum dedi. Bu insanları seviyorum dedi. Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişinin olduğunu iddia etti. Kimse İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemez. Buradaki liderler de aslında istemezler dedi. Belki bir operasyon daha yapmamız gerekebilir dedi Donald Trump. Bu da belki altını çizmemiz gereken bir şey. Bu arada bir sonraki seçimde aday olmayacağını da ilan etti. Cumhuriyetçi adaylara da yardım edecekmiş. Niye güldünüz hocam?
0: Şöyle, bir sonraki seçimde anayasal olarak zaten aday olma kabiliyeti yok ama hepimiz bekliyorduk. Acaba anayasayı değiştirecek şekilde bir manipüle edebilir mi durumu diye. Evet, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı, herkes rahatladı. Evet. Ama o son müdahale tezi hariç bir barış havarisi gibi konuştu gerçekten.
3: Evet.
0: Yani artık Orta Doğu coğrafyasının silahlarla, savaşla, çatışmayla anılmaması adına bir ittifak projesinden bahsetti. O hayata geçiren kişi zaten Sayın Erdoğan.
3: Öyle.
0: Mekke mutabakatıyla ilk adım atıldı. Pakistan bir nükleer güç, Suudi Arabistan bir finans devi ve Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Odağı. Ben bu toplantının gerçekten anlamlı olduğunu ve bütün Orta Doğu coğrafyası açısından güçlü bir barış hattının ortaya çıkabileceğini düşünüyorum.
3: Buyurmaz mısınız hocam? Tabii. Hem bu toplantının katılımcılarını bir analiz edelim birlikte. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Eşara'nın burada olması çok önemli.
0: Çok kıymetli.
3: Belki ilk defa böyle bir zirvede bu kadar kalabalık bir kadroyla bir arada Eşara, öyle değil mi?
0: BM Genel Kurulu'nda çok uzun yıllar sonra ilk defa konuşma yapan bir Suriye devlet başkanıydı. Şimdi ikili temasların, kritik temasların da artık tam göbeğinde yer almaya başladı. Yani Şara artık hiç kimse tarafından meşruiyeti sorgulanmaması gereken güçlü bir lider olarak masaya oturuyor. Şimdi kimlerle oturuyor üstelik? Katar'la oturuyor. Evet. Hemen yanında Mısır heyetiyle oturuyor. Bütün Orta Doğu coğrafyası burada. O zaman bu resimde pozisyon almak bile istikrardan yana bir tavır adına önemlidir. Ha, bu coğrafyada Orta Doğu'da olmasına rağmen Filistin'in yer almasını isterdim.
3: Tabii.
0: Yani Filistin'in de burada bir koltuğu olmasını hepimiz arzu ederdik. Filistin, Mahmut Abbas vize alamadığı için gelmedi. Peki soruyorum, şu coğrafyada eğer hala kaotik bir ortam varsa bunun müsebbibi niye masada yok? Bunun sebebi İsrail. Burada Ürdün üzerinden ürettiği manipülasyonla, Suudi Arabistan'la İbrahim Antlaşması'nı dayatmasıyla, Mısır'la her an bir çatışma ortamını koruyan, kollayan bir İsrail gerçeği var. Ha, diğer tarafta İran'ın da artık adım adım Körfez devletleri ilişkilerinin normalleştirmesi lazım. Çünkü biz ABD'nin emperyalist işgal sürecinde ya da İran'a ilişkin savaş sürecinde İran'ın Suudi Arabistan'ı vurduğunu gördük.
3: Evet.
0: Katar'ı, Bahreyn'i, Umman'ı, Ürdün'ü vurduğunu gördük. Kuveyt'i ve Irak'ı da vurduğunu gördük. O zaman eğer bir normalleşme olacaksa ve Birleşmiş Milletler gerçekten kuvvet kullanmanın yasak olduğu bir barış platformu olduğunu anımsayacaksa herhalde bir tek bu toplantı manalı. Yani Avustralya kıtasında yapacağınız bir toplantının bir manası yok. Ya da Latin Amerika'da yapacağınız toplantının bir anlamı olmayabilir barıştan yana. Ama şu toplantı barışı müjdeleyebilecek güçlü bir adım. Ama en önemlisi o ikili ve belki de şimdi kamera arkasında yapılacak görüşmeler. Ben umutluyum. BM'nin misyonu eğer düşündüğümüz gibi 5 devleti haricindekileri hiç yerine koyan bir misyon değilse o zaman buyurun kuvvet kullanmanın yasak olduğunu, barışın öncelikli hedef olduğunu ve bu milletlerin iç işlerine karışmanın hukuksuz olduğunu, devletlerin egemen ve eşit olduğunu bir kere daha hatırlatalım.
3: Tam burada şimdi şu da tartışılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya bir mesajı olarak da kabul edilebilir mi sorusu da gündeme gelecek. Çünkü Netanyahu gelecek Perşembe günü. İşte 4 saat içerisinde koştur koştur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak. Konuşmasını yapacak. Ondan sonra bunun tekrar İsrail'e dönecek. Bahane de şu, seçimler yaklaşıyor. Kampanyam var. İsrail'de olmam lazım falan filan ama işin aslı öyle değil. Eğer görüşebilecek olsaydı Donald Trump'la gelmez miydi? Ya da o konuşmasının ilk güne konulmasını talep etmez miydi? Yani Donald Trump'la Erdoğan'a yakın bir saatte değil ama sonlara doğru çıkıp konuşabilirdi mesela. Niye gelmedi? Donald Trump'ın akşam liderlere vereceği resepsiyona niye katılmıyor mesela? Bunları
0: Donald
3: da soruyor
0: Trump
3: insan.
0: Görüşmek istememiş, Elon Musk'la görüşmek istememiş.
3: Ha.
0: Şimdi Elon Musk biliyorsunuz bu katliam olduğu zaman diliminin başında bir tavır sergiler gibi evet. oldu. Ama onu zorladılar. Gel bakalım İsrail'e dediler. Ha.
3: Gel biz sana öldürülmüş bebekleri göstereceğiz dediler. Böyle. Ondan sonra bütün yalanlarını anlattılar.
0: Ama şimdi nasıl olsa seçimler var. Netanyahu tekrar seçilemeyebilir. Koalisyon hükümetine

0: beraber göreceğiz. Elon Musk burada biraz daha özgürce davranmış gibi gözüküyor. Hı hı. Netanyahu hayatının sonuna kadar yalnız kalmaya mahkum. Şurada olamıyor olması da. Ateş almaya gelir gibi 4 saatinde koşup koşup gelip hangi havaalanına ineceği belli değil. New York'ta hangi sokaktan yürüyeceği belli değil. Genel kurula gelip ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Mesela New York Belediye Başkanı ile ilgili kimsenin bilmediği sırları açıklayacağım diyor. Bu bile...
1: Ha, millet de çok merak ediyordu.
0: Şantaj, tehdit. Burası senin babanın kürsüsü değil. İç siyaset yönetebileceğin, yönlendirebileceğin bir yer değil. Birleşmiş Milletler'le ilgili uluslararası kamuoyuna bir mesaj vereceksen ver. Kimse New York'taki belediye başkanının Mossad tarafından elde edilmiş bilgileri senden duymak istemiyor. Seni de istemiyor zaten. Sen belli ki bir yeri işgal ediyorsun. Yıllarca Filistin'i işgal ettin. Suriye'yi, Mısır'ı, Ürdün'ü işgal ettin. Şimdi BM kürsüsünü işgal edeceksin diye. Kimse ondan sonra konuşma yapmak istemez. O konuşma yaptıktan sonra o kürsünün çok büyük dezenfektanlarla temizlenmesi lazım. Ardından birinin gelip konuşma yapması. Ben olsam Netanyahu'dan sonra konuşma yapacak devlet başkanı yerinde bilerek ve isteyerek alırım elime mendili. Oraya ısrarla şöyle güzel bir silerim. Bütün dünyaya o mesajı veririm. Sonra konuşma yaparım.
1: Tabii onu yapan da efsane olur bu arada.
0: Olmaz mı?
1: Efsane olur yani, çok ciddi
2: bir... En son konuşmacı olduğu için yok öyle bir şey.
0: Son konuşmacı mı?
1: Öyle muhtemelen biliyorum. O konuşmaya başladığı zaman salon boşalacak. Kimse de boş salona konuşmak istemez. Siz ister misiniz boş salona konuşmayı?
0: Orada görevlilerden biri kahraman olup ışığı kapatsa mesela. Bugün çok güzel senaryolar ortaya çıkıyor. Umarım dinliyorlardır.
1: Umarım dinliyorlardır hocam. Mahmut abi, ne diyorsunuz bu tabloya, bu görüntü?
2: Ya ben bu tabloyu gördüğümde şöyle bir şey düşünüyorum. Geçen sefer de oldu, bu da oldu. Tabii ki önemli bölgenin en önemli ülkelerini bir araya geldi. Kimle geliyor? Dünyanın hegemon gücü Amerika ile geliyor. Ya bak, şu soruyu bu liderlerin mutlaka kendi içlerinde düşünüyorlardır. Ya bu İsrail bu gücü nereden alıyor? İsrail'in demin belki konuşmada Avrupa ile ilgili de söylerken de söyleyecektim ama araya başka şeyler girdi. Ya İsrail orada Batı emperyalist sisteminin bir aparatı bana göre. Tamam, Siyonist bir yapı var. Siyonistler Amerika'da, Avrupa'da etkililer. Ama o ülkeyi orada tutan Batı. Batı'nın büyük devletleri. Başta İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, bütün bunlar ortada tutuyor. Niye? Çünkü bu bölge dünyanın kalbi. Bu kalbini hükmetmek istiyorlar. Bu kalbi karıştırmak istiyorlar. Karıştırdılar. 100 yıldır karıştırdılar. Şimdi burada bu bölgenin önemli liderlerin hepsi orada. Trump'la konuşurken bu soruyu sormaları gerekir. Bir dakika ya. Biz bu ülkenin, belki Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da bunu yapmaya çalışıyor.
1: Ben arada kaçırmışım ama Erdoğan'la uğraşamazsınız demiş Donald Trump.
2: Ya tamam, doğru da sonuçta şunu yüksek sesle artık o noktaya geldik yavaş yavaş. Aslında Mekke ittifakı bir biçimde bunun bölgesel seslendirilmesi aslında bir başlangıcı bunun. Çünkü Amerika artık dünya yönetmekte sıkıntı yaşıyor. Doğrudur, şu anda atak davranıyor, agresif davranıyor, oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Doğru, ama şunun da gerçeği de biliyor. 40 trilyon borcu var ve giderek gerileyen bir hegemon güç Amerika. Onun yerine işte öteki tarafta doğudan gelen ve inanılmaz yol almaya çalışan bir Çin var. Bu gerçeği herkes görüyor. Amerika da görüyor. Bizim bu bölge ülkeleri de görmesi gerekiyor. Tabii Türkiye bunun farkında. Türkiye bunu görüyor. Bu otonom pozisyonunu iyi değerlendiriyor. Burada şunu da söyleyeyim tabii. Yani Amerikan başkanları arasında bu bölge ülkelerine otonom hareket alanı sağlayanlardan biri de Trump'tır. Bunu da görmemiz lazım. Öyle veya böyle Trump gel gitleri olan, rastgele şeyler yapan, işte Netanyahu'ya destekler veren bir yanı var, doğru. Ama aynı zamanda Netanyahu ve Siyonist akılla da kavga eden birisi. Öyle veya böyle kavga ediyor. Ediyor, etmiyor değil mi? Evet. Amerika'da çok ciddi bir kavga yürüyor.
1: Doğru.
2: Orada ciddi bir Siyonist karşıtı yapı var. Mücadele ediyorlar. Netanyahu, Trump'ın başına gelenlerin bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Bu mücadele devam ediyor, doğru. Ama bu bölge ülkeleri, başta Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır niye şu anda kıvranıyor? Yani Mısır niye yanda durmaya çalışıyor, işin içine tam girmiyor? Orada da başka hesaplar var. Pakistan, bu bölgenin inisiyatif koyan ülkelerin gelişmesi gerekir. Belki bu toplantılar ona da bir yol açabilir diye düşünüyorum.
1: Eray Hocam?
3: Ya tabii şimdi geçen sefer de hatırlarsanız daha önceki genel kurul toplantısında da yine yani Orta Doğu coğrafyasında, Avrasya jeopolitiğinde hani Türkiye'nin hakikaten haklı ve ciddi bir ağırlığı var. Başkan Erdoğan yani baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten Donald Trump söylüyor ama diğer ülkelere de baksanız hepsi aynı şeyi söyler. Hatta daha fazlasını bile söyler. Yani bakarsanız işte Irak hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın sağında oturuyor. Lübnan'a bıraksak Lübnan Türkiye'ye katılmak istiyor zaten. Yani o kadar ki Türkiye'ye muhtaç durumdalar. Haklılar da yani hani bunu bir şey olarak söylemiyorum. İronik olarak çünkü İsrail'in ciddi baskısı altındalar. Ve İsrail'i dengeleyebilecek tek ülke yine Türkiye. Yine diğer tarafa baksanız Suriye işte ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadaki satır aralarından bir tanesi Suriye'di. Suriye'ye desteğe devam edeceğiz. Suudi Arabistan daha dün bizden yardım istedi. Hani hakikaten şimdi baktığınızda Orta Doğu jeopolitiğinin çimentosu şu an Türkiye. Donald Trump övmeyecek de ne yapacak? Yani, tamam mı? Hani şimdi biz biraz duygusal davranıyoruz millet olarak ama duygusal değil bu işler. Bakın arka plandaki o milli güç dominantlığının, milli güç kapasitesinin ortaya koyduğu etkinliğin sonuçlarını söylüyor Donald Trump. Yani Donald Trump değil başkası da olsa gene aynı şeyleri söylerdi. Keramet bizde.
1: Peki.
3: Yani keramet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek milli güç kapasitesine ulaşması ve Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde yıllardır milli muktedir iradenin Türkiye'yi istikrarlı şekilde yönetmesi. Bir kere çerçeveyi böyle okumak lazım.
1: Burada bir virgül koyalım müsaadenizle. Bir kez daha Türkiye'nin önüne gidelim. Hem Donald Trump'ın çıkış yapması bekleniyor. Hem de bu zirveye dair önemli notları var İrfan Sapmaz'ın. Onları alalım istiyoruz ama New York'a dönmeden önce hocam sizin de değerlendirmenizi almak isterim. Burada Netanyahu'ya verilmiş olan bir mesaj var mı? Böyle bir alt metin aramalı mıyız? Bu toplantı içerisinde neticede Donald Trump Netanyahu'yla görüşmüyor.
4: Şimdi bu toplantıya baktığınız zaman bu Gazze meselesiyle ilgili yapıldı diyebilirsiniz. Sözlerden bunu çıkarabilirsiniz.
1: Evet.
4: Derinliğinde bunu aramaya çalışabilirsiniz. Ama bu toplantının sebebi İran'a karşı Amerika'nın destek arayışıdır. Bu kadar. Gazze falan değil.
1: Yani evet açık açık ifade etti. Aslında buradaki hiçbir ülke İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemez.
4: Bu arada bu ifadesi bizim için de geçerli, doğrudur. Niye? Şurada gördüğünüz ülkelerin hepsinin ortak bir yanı var. Mezhepsel.
1: Evet.
4: İki, burada gördüğünüz ülkelerin hepsinin etnik olarak olmasa da Türkiye'yi bir kenara koyuyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ekseriyette hemen hemen Arap.
5: Arap.
4: Türkiye o yüzden burada
5: ama
4: çok
5: Irak
4: kritik.
5: Ama Irak da var orada Şii eksenine bakarsan.
4: Ama Arap. Büyük ama ölçüde. Arap, evet. Burada esas mesele İran'ı nükleerleştirmeme toplantısı. Açıkta bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkelerin hiçbiri İran'ı vuralım demez ama hiçbiri de İran'ın güçlenmesini istemez.
1: Peki hocam. Hemen İrfan Sapmaz'a dönelim. Toplantı bitti
6: Banu
1: mi?
6: Beni duyuyor musunuz?
1: Duyuyoruz. Evet, İrfan Banu. Duyuyoruz.
6: Toplantı evet toplantı bitti şu anda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Orta Doğu liderleriyle yaptığı toplantının ardından arkanda görüyorsunuz şu anda zaten tamamıyla gizli servis yolları kapattı ve Donald Trump'ın çıkmasını bekliyoruz. Tabi Donald Trump'ın toplantı sırasında özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili birkaç sözünü de özellikle aktarmak istiyorum Banu. Cumhurbaşkanı ile ilgili diyor ki, bu arada da gözüm tabii Trump'ta. Türkiye'den arkadaşım o tam bir sert adam. Onunla uğraşmayın. O sert biridir. O harika bir adam. Tabii bu mesajın kime gittiği malum. Netanyahu'ya bu mesajı gönderiyor. Donald Trump da önce Beyaz Saray'da olduğumuz sürede Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde de Netanyahu'nun geldiğinde bizzat kendisine söylemişti zaten. Evet şu an itibariyle de zaten Donald Trump Birleşmiş Milletler binasından çıktı. Şu anda makam aracı gizli servis koruma ekibiyle birlikte şimdi önümüzden geçecekler. Yarın itibarıyla da bugün akşam çünkü yine bir Melania Trump First Lady ile birlikte vereceği devlet başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan da orada olacak. bir yemek olacak. Oraya da, o yemeğe de katılacak Donald Trump.
1: O resepsiyonlarda Trump tavırda mı?
6: Trump Towers'ta değil bildiğim kadarıyla, başka bir yerde diye düşünüyorum ama Trump Towers'ta, evet, kalıyor Donald Trump.
1: Donald Trump
6: orada kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda başkanın, evet, başkanın makam aracı. Evet. Şu an itibariyle, evet, şu hemen önümüzde el sallıyor Donald Trump sağdakilere, gazetecilere, televizyonculara. Her ne kadar televizyoncularla, özellikle de Amerikalı televizyoncularla çok arası iyi olmasa da, özellikle başta CNN olmak üzere, en son CNN'i Beyaz Saray'dan attı Donald Trump. Şu anda da ayrıldı. Malum görüşme oldu. Aslında şunun altını çizmek istiyorum ben. Orta Doğu liderleriyle yapılan görüşmede, en azından bize gelen, Beyaz Saray'dan gelen e-maillerde Sayın Cumhurbaşkanı yoktu o toplantıda. Ama sanıyorum özellikle Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı olmadan o toplantının çok eksik olacağını düşündü. Ve işin açıkçası ben şaşırdım ekranda görünce. Çünkü listede Sayın Cumhurbaşkanı yoktu ama tabii ki çok eksik olacaktı ve Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı da orada işte övgüyle bahsetti, söz etti ve o toplantı da bitmiş oldu. Çok önemli bir toplantıydı.
1: Şimdi artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çıkmasını bekleyebiliriz.
6: Özür diliyorum Banu. Evet, Banu biz, özür diliyorum. Evet, şimdi ona gireceğim. Ona gireceğim. Şu anda şu anda hemen Türk evinin önündeki kapının girişi boşaltılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek çok büyük ihtimalle. Boşaltıyorlar gizli servisle. Bizim Cumhurbaşkanımızın koruma görevlileri tamamıyla bir hazırlık başladı. Çok büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı da yürüyerek, göreceğiz zaten canlı yayında kendisini. Yaklaşık işte bir saat kadar önce Emine Erdoğan hanımefendi geldiler. Biz de haberde canlı olarak aktardık. Şimdi de buradan gördüğümüz hazırlıkla Sayın Cumhurbaşkanı'nın geleceğini zannediyorum tamamıyla. Şuraya bir döner miyiz? Evet, gördüğünüz gibi burası tamamıyla boşaltıldı. Burası boşaltıldı ve Cumhurbaşkanı gelecek. Burası tabii Türk evinin ana giriş kapısı. O açıdan hazırlıklar şu anda çok hızlı bir şekilde bir hazırlık oldu. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. Burayı boşalttılar tamamıyla gördüğünüz gibi.
1: Bu arada hava da rüzgarlı İrfan.
6: Çok rüzgarlı, çok rüzgarlı hava. Aslında sabah yağmurlu gibi görünüyordu ama hava çok güzel bugün. Fakat çok fazla rüzgar var. İlk günde zaten, iki gün önce de çok yağmurluydu gün boyunca. Sanıyorum Cumhurbaşkanı geliyor. Evet, geliyor. Cumhurbaşkanı geliyor. Evet. Cumhurbaşkanı geliyor şu anda. Biz de gelirken buradan belki konuşmak isterse Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda koruma ekipleri de Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyorlar zaten. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı geliyor. Büyük bir hareketlilik var gördüğünüz gibi. Çok büyük bir hareketlilik var. Sayın Cumhurbaşkanı şu anda görüyorum. Orada ayak üzeri sohbet ediyor birileriyle. Yanında Hakan Fidan'ı görüyorum. Evet, bazı bakanlarımızı görüyorum şu anda, biraz uzağız ama birazdan Sayın Cumhurbaşkanı da hemen önümüzden geçecek. Bir şey söylemek isterse biz de hiç şüphesiz A Haber mikrofonlarını uzatacağız kendisine. Evet, gün çok hareketliydi. Sayın Cumhurbaşkanı açısından da çok hareketliydi gün.
7: Benim mikrofonum yok ya, şeyim yok yani.
6: Yok, ben buradayım.
1: Biraz beklediler Birleşmiş Milletler binası çıkışında. Çünkü yolun kesilmesi gerekiyor. Trafik akışı durduruluyor. Evet. Ardından liderlerin yolda eğer karşıdan karşıya geçilecekse geçmesine imkan tanınıyor diyelim. Cumhurbaşkanımız da şu anda Birleşmiş Milletler tarafından Türk evinin bulunduğu karşı istikamete doğru yürüyor. Yanında kurmayları da var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ı da yine gördük yanında. Heyeti birlikte yürüyüş halindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce Donald Trump'ın da bulunduğu, Orta Doğulu liderlerin yer aldığı bir Orta Doğu zirvesinde katılımcıydı. Yuvarlak masanın etrafında liderleri yan yana gördük.
8: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı geliyor, yaklaşıyor.
1: Paylaştıktan bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan,
8: Bahanı Cumhurbaşkanı yaklaşıyor,
1: Birleşmiş Milletler'in kapısında belirdi.
8: Sayın Cumhurbaşkanı geliyor. Şimdi soracağız. Evet, çok yakın artık. Çok yakın artık. Evet, çok yaklaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz.
9: Çok önemli bir müsabakamız oldu. Daha sonra da Sayın Başkan Trump'ın başkanlık yaptığı
10: yavaş yavaş yapması.
9: Siz bölgede bir yangını sona erdirebilecek bir çözüm ufukta görüyor musunuz efendim?
11: Ona çalışıyoruz. Ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için. Onun için de yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldı ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini aldım.
8: Sayın Cumhurbaşkanı, Mesut Pezeşkiyan geliyor. Donald Trump Mesut Pezeşkiyan'la görüşme ihtimali var. Steve Ditko ve Jared Kushner Arakçı ile görüştü. Bir umut kapısı aralandı gibi. Siz Mesut Bey'le bir araya gelecek misiniz efendim?
11: Şu anda programda neler var henüz onu bilmiyorum.
8: Kolay
11: arkadaşlar
8: gelsin.
11: Bana
8: kolay indirin. Gelsin efendim. Evet, Cumhurbaşkanı'na sordum özellikle de Mesut Pezeşkiyan'la bir görüşmesi olup olmayacağı konusunda. Donald Trump'ın Mesut Pezeşkiyan'la görüşmesi ihtimalinin kapısının aralandığını düşünüyorum. Özellikle Jared Kushner ve Steve Witkoff'un 3 saatlik boyunca Mesut Arakçı ile Mesut Pezeşkiyan'ın hemen gelişinden önce bir görüşme yapması, tabii görüşme yapması İran konusunda Mesut Pezeşkiyan'la Donald Trump'ın görüşme ihtimali de yükseltiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na sordum, Mesut Bey'le bir araya gelebilir misiniz dedim. Programı bilmiyorum dedi. Programı bilmiyorum dedi. O açıdan şu anda tabii tüm gözlerin Donald Trump'la Mesut Pezeşkiyan'la bir görüşme yapıp yapmayacağına çevrilmiş olacak. Donald Trump'ın bizzat kendi konuşmasıyla Jared Kushner ve Steve Witkoff'un 3 saatlik bir görüşme yaptığını bildirdi. Ve Donald Trump şayet ihtimalle, bir ihtimal olarak söylüyorum bunu şimdilik. Çünkü çok önemli bir aşamaya gelindi. Jared Kushner ile Steve Witkoff'un Arakçı ile görüşmüş olmasının ardından Donald Trump'la da görüşeceğini zannediyorum. Hemen şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na mikrofon uzattım. A Haber olarak ve sordum. Efendim Mesut Pezeşkiyan'la bir görüşme ihtimaliniz var mı dedim. Donald Trump'la programı bilmiyorum dedi. O anlamda bir açık kapı da bıraktı diyebilirim. Şu an itibariyle tabii Birleşmiş Milletler toplantısı hemen arkamda. Gördüğünüz gibi artık liderler başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Donald Trump olmak üzere liderler artık Birleşmiş Milletler binasını terk etmeye başladı. Bugün çok önemli bir gündü dünya için, dünya barışı için. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar çok önemliydi. Ama yeniden altını çizmek istiyorum. Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye gibi Arap ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmede bize en azından Beyaz Saray'dan gelen e-maillerde Sayın Cumhurbaşkanı görünmüyordu. Yine altını çiziyorum.
6: düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı olmadan bu toplantının çok büyük bir eksiklik olacağını düşündüğü için Donald Trump özellikle de zaten biraz önce de anlattım, övgüyle bahsetti yeniden Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Bu toplantı son derece önemliydi. Şimdi gözler bundan sonraki süreçte özellikle de tabii yarın, ki bu gece yine çok önemli olacak. Donald Trump'ın ve Melania Trump'ın vereceği yemeğe de Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda da Emine Hanım katılacaklar. O açıdan tüm gözler şimdi bu geceki akşam yemeğinde olacak ve daha da önemlisi yarın Donald Trump, Mesut Pezeşkian şu anda havada indi ya da inecektir. Mesut Pezeşkian'la Donald Trump'ın yapacağı, yapma ihtimalinin daha doğrusu yüksek olacağı diyelim ona. Şu an itibariyle en azından umutların arttığını görüyoruz Banu.
1: Evet, İrfan Satmaz'a teşekkür ediyoruz. O sıcak noktadan yine gelişmeleri bizlerle paylaşmayı sürdürecek. Sormak istediğiniz bir şey varsa İrfan sorabilirsiniz. Yoksa İrfan'a biraz müsaade verelim. Ardından yine döneriz sıcak bir gelişme olduğu takdirde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine geçti. Dün de Türk evinde Vietnam Devlet Başkanı, Kuveyt Veliaht Prensi, Libya Başkanlığı Konseyi Başkanı, Gürcistan Başbakanı, Lübnan Başbakanı, Kosova Başbakanı ile görüşmüştü. İşte bugün Orta Doğu ülkelerinin liderleri ve Donald Trump'la bir araya geldiğini gördük. İngiltere Başbakanı Burnham'la bir görüşmesi oldu. Birleşmiş Milletler tarafında. Bakalım şimdi Türk evinde kimlerle görüşecek? Merakla bekliyoruz. Sırada Japonya Başbakanı Takayuchi olabilir. O duyurulmuştu. Onun ismi geçiyordu. Bakalım başka kimler gelecek? Japon Başbakan Hanımefendi dışında Türk evinde kimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olacak? Tabii akşamda resepsiyondan da belki bazı kareler paylaşılır. O zaman da yine sohbetleri olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve işte bu Birleşmiş Milletler'e katılan diğer liderlerin. Bir şey ekleyecek misiniz?
2: Ya ben bir önceki toplantıyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hı. Şimdi İranlılarla toplantı yapması, arkasından Körfez'le toplantı yapması, ya sonra Husiler, Suudi Arabistan ilişkisi, bence bölge ülkeleri bu savaşın durmasını talep eden bir şey yapacaklar. Baskı demeyeyim, en azından onu konuşacaklar. Çünkü şu anda bölgenin en büyük ihtiyacı ne? Husilerle Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin artık savaş boyutuna gelmesi. Bu toplantı o açıdan bence önemli diye düşünüyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne mi baskı yapacaklar? Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere baskı yapmasını mı?
2: Hayır, şimdi tersi şöyle de düşünün. Hocam da söyledi ya, İran'a baskı yap. İran'ın baskı yapma konusunda zaten Amerika bir noktaya geldi. Yani İran'a ekonomik ambargo konusunda işin içine katmadığı ülke kalmadı.
1: Doğru.
2: Yani orada yapacağı fazla bir şey yok ki. Yapacağı şey İranlılarla görüşmenin başlangıcı, buradaki motivasyonu da arttırır diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi tabii İran hava yollarına da bir ambargo uygulanacağı ve İran hava yollarının
3: yarından itibaren.
2: Evet.
1: Bu arada Çin Devlet Başkanı da yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor. Zaten Donald Trump Washington'a dönecek. Havaalanında karşılayacak Xi'yi. Ardından muhtemelen takip eden günde bir araya gelecekler. Bir şeyler konuşacaklar, görüşecekler. Ama siz eğer uygulamış olduğunuz yaptırımlara Çin'i dahil etmezseniz pek de bir esprisi kalmıyor. Yani İran üzerinde uygulamayı umduğunuz tesiri uygulayamamış oluyorsunuz. Elde etmek istediğiniz neticeyi de alamamış oluyorsunuz, öyle değil mi?
0: Yani İran'la Hollanda arasındaki ilişkilerin gergin olmasının İran'a bir etkisi yok.
1: Yok.
0: Zaten bir ilişki yok aralarında. Ama İran ve Çin arasındaki diyaloğun üzerinde bir baskı kurulursa, ki bazı devletler başta Körfez devletleri olmak üzere bunu istiyor ve destek veriyor, bu durumda bu barışı Amerika başarmış olmaz. Çin başarmış olur. Fakat Çin'in böyle bir isteği var mı emin değilim. Çünkü bugün New York'a gelmedi mesela Çin Devlet Başkanı. Birleşmiş Milletler'e pas geçip Washington'a gitmeyi tercih ediyor. Birleşmiş Milletler'in bir krize çözüm üretemeyeceğine dair bir aslında kanaat, bir protesto olarak da görülebilir bu. Çin'in burada olmamasının bir manası var bence. Bununla beraber katılıyorum. Suudi Arabistan ve Yemen. Eğer bu kriz çözülürse domino etkisiyle İran'la olan mesele de çözülebilir. Çünkü Yemen'deki iç savaş irili ufaklı. 3 tane antlaşmaya rağmen 30 yıldır devam ediyor. Yüz binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bombaların altında açlıktan, susuzluktan bambaşka bir dram yaşanıyor Yemen'de. Suudi Arabistan kuzeyiyle ve civarındaki Körfez devletlerinin toplam nüfusu kadar Yemen'in nüfusu var. Dolayısıyla Yemen oldukça önemli bir coğrafya. O yüzden konuşmamın ilk başında Birleşik Arap Emirlikleri orada, Suudi Arabistan orada, İran da orada. Eğer çözülecekse Türkiye çözer. Mekke mutabakatını biz sadece silah alalım verelim, Suudi Arabistan'a saldırı olursa topyekun savaş ilan edelim diye yapmadık. Diplomatik kabiliyetimizi sahada kullanabilecek yegane gücüz biz. O bakımdan ben yakın zamanda bir Ankara, bir İstanbul mutabakatıyla Yemen'deki tarafların tıpkı Somali ile Etiyopya arasında olduğu gibi Türkiye'de buluşturulabileceğini düşünüyorum. Bu diyaloğun belki de

0: biri Birleşmiş Milletler'de ateşlenmiş olabilir.
1: Şimdi arkadaşlarımız hazırlamış az önceki Orta Doğu ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği toplantıda Donald Trump'ın Cumhurbaşkanımızla alakalı ifadelerini. Biz bir kere daha ekrana getirelim istiyoruz. Bir izleyelim. Orada bu mesajla birlikte yani Cumhurbaşkanımızı öven açıklamalarının Netanyahu'ya yönelik bir mesaj, bir tokat, bir eleştiri olarak da yorumlanıp yorumlanmaması gerektiğini konuşuruz. Bir izleyelim.
2: And almost the same faces were here, including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right, my friend?
3: Allah razı olsun.
1: Niye güldünüz Burak Hoca?
3: Şimdi İngilizce tough cookie. Tam Türkçe'ye böyle çatırt diye çevirdiğin zaman sert kurabiye demek.
1: Sert kurabiye.
3: Ama anlamı...
1: Diş kıracak cinsten.
3: Yani anlamı sağlam adam anlamında. O yüzden diyor ki Trump, inşallah bunu doğru çevirirsiniz. İyi bir çevirmen vardır. Yani tam birebir çevirdiğin zaman kurabiye Türkiye'de manasız bir şey oluyor. Ya, asıl Amerika'da birini met edeceğin zaman İngilizce'de sağlam adam falan diyeceğin zaman tough cookie dersin. O yüzden 3-5 kere üzerinde durdu. Yani inşallah doğru çevirirler bunu.
1: A Haber ekranlarında doğru çevirdiler. Sağlam adam olarak çevrildi. De, ama şey de yani tough cookie olarak birebir de çevrilebilirdi hocam yani Türkçe'de de
0: çetin ceviz.
3: Tam lafı aslında biliyor musunuz?
1: Çetin
3: yani, tam Türkçe'ye çevirecek yani olsan en güzel.
1: Isırmaya kalkmayın
3: dişinizi. Tough cookie çetin ceviz.
1: Isırmaya kalkmayın dişinizi kırar diyor yani.
3: Evet. Tam doğru çevirir çetin ceviz.
1: Levent hocam?
0: Evet. Sayın Erdoğan'la doğrudan bir ilişkisi olmayan bir lider var mı orada?
1: Yok.
0: Lübnan diyoruz. Bak kıymetli komutanım Mahmut Bey'le beraber söylediler. Yarın Türkiye'ye bağlanır dedi mesela Eray komutanım. Suriye Türkiye'ye çok şey borçlu. Katar. Ya bundan 7 yıl öncesine gidelim.
1: Tabii.
0: Yaşadığı krizleri hep beraber hatırlayalım. Suudi Arabistan pakt yaptı. Bizimle beraber. Şimdi Filistin yok ama o koltukta herkes bir Filistin.
1: Evet.
0: O coğrafyada. Ve tek de Ürdün yakın zamanda buradaydı. Dolayısıyla Türkiye'siz bir barış, istikrar mevzu bahis değil. Yalnız işin ilginç tarafı, Orta Doğu ile ilgili masa kurulduğunda da Türkiye oturuyor.
1: Hı hı.
0: Avrupa güvenliği ile ilgili masa kurulduğunda da Türkiye oturuyor. Kafkasya kurulduğunda Türkiye oturuyor.
4: Avrupa bunu fark etse bambaşka bir etki alanı oluşacak.
0: Avrupa bunu nasıl olsa diyor, Türkiye gümrük birini aldım ya, 86 milyonluk pazara hükmediyorum ya. Bu bana yetiyor diyor. Bana yetmiyor. Sana da yetmeyecek. Bak sana da yetmeyecek. İktisadi olarak yapmış olduğun üretimi bize tükettiriyorsun. Hepimizin elindeki telefonlardan ayakkabısına kadar bir Avrupa menşei vardır.
1: Artık.
0: Ama yarın güvenlik mimarisi inşa etmek zorunda kaldığında benim sadece gümrük birliğinde bir ortak pazar anlayışına tabi bir ülke olarak kalmayacağımı Sayın Erdoğan bugün çok güçlü vurguladı. Yani o herhangi bir konuşma değildi. Burak Hocam vurguladı. Orta Doğu'yu anlattı ama Avrupa güvenliği mimarisini Türkiye'siz nasıl kuracaksınız dedi. Rusya, Ukrayna, Türkiye. Balkanlar, Türkiye. Kafkasya, Türkiye. Bugün ne oldu? Gürcistan'ın bir eyaletinde kendi kendine başbakanlık seçimi yapıldı.
1: Hocam Polonya Başbakanı bir de dalga geçiyor ya, Fransa, Almanya, bir de bir ülkenin daha ordularını üst üste koysanız bir benim ordum etmiyor diyor ya.
0: Farkında çünkü. Çünkü Polonya tehdidi gayet yakından hissediyor. Portekiz'in tuzu kuru olabilir mesela. Ya da Lüksemburg'un tuzu kuru olabilir. Polonya'nın durumu pek öyle değil.
1: Değil.
0: O yüzden belki değil, de tabii. Polonya gibi devletler uyandıracak Avrupa'yı. Sizin ordu kurup drone duvara örmenizi bekleyinceye kadar Rusya 3 defa Varşova'yı alır, Varşova paktını kurar, haberiniz olmaz. Şu Türkiye ile masaya oturuyorsanız oturun. Diyor ki Polonya'nın bizde bayağı alışverişi de var galiba askeri anlamda. İşte
5: en son oradaydınız. 34. Savunma Sanayi Fuarı'na katıldık. Yani bizim firmalar bir sürü anlaşma yaptı. Aselsan sadece 3 ayrı anlaşma yaptı. Şey, MK aynı şekilde ayrı anlaşma yaptı. Yani hepsi sıraya girmişlerdi. Hakikaten hocam dediğiniz gibi yani burada Avrupa'yı masaya oturtacak olan güçlerden bir tanesi Polonya. Ve Türkiye'ye karşı da ciddi bir sempati.

0: sempatileri var. Onu da söyleyeyim. Hakikaten bizlere karşı, Türkiye'ye karşı bir sempatisi var. Erdoğan'ı herkes biliyor. Yani sokaktaki insanlar da biliyor. Ya dünya aslında her şeyin farkında. Onu size söylemek isterim. Dünya ne, bu dünyanın nereye gittiğinin de farkında. Farkında olmayanlar da o farkında olanlar uyarıyor. Öyle söyleyelim.
1: Eray Hocam. Gelecek Yüzyıl diye bir kitap yazmıştı bir tane adam, değil mi? Friedman.
2: Ne yazıyor Friedman.
1: Biliyor musun? 2060'ta diyor bölgenin iki önemli ülkesi olacak. Biri Türkiye, ikincisi Polonya.
2: Polonya'yı da mı katmıştı? Evet. George Friedman diyorsunuz. Gölge CIA'yı, evet. Chatham House'un eski...
1: İşte onun kurucularından biri, şeyin kurucusu. Öteki bir düşünce kuruluşu, onun kurucusu.
2: Doğru.
1: Düşünsene yani, diyor ki 2050-60 arasında bölgenin en önemli iki ülke, hatta dünyanın iki ülkesi olacak. Biri Polonya, biri Türkiye. Yani öngörü bu.
2: Tabii bu şu demek yani, CIA Türkiye'nin o güce, o pozisyona geleceğini öngörüyor. Tabii. Ve bunu ilan ediyor. İlan ediyor ve eğer gerekiyorsa da bunun için tedbirler alıyor demek oluyor bu, değil mi?
3: Bir hat doğu ve batı arasında olduğu gibi kuzey ve güney arasında da bir geçiş. Burada kuzeyden kasıt refah devletleriyle sömürülen devletler. Şu anda Türkiye göç güzergahının da merkezi. Polonya gibi. 40 milyonluk bir Polonya var. Hemen komşusu Belarus. Rusya yığınak yaptı daha geçen hafta Belarus'a. Güvenlik ise eğer dünyanın bundan sonra konsepti, evet, Polonya ve Türkiye başrolde olacak, ama kim için? Batı'nın güvenliği için. Ama diğer tarafta da Vietnam gibi, Kamboçya gibi 100 milyonluk ülkeler var. Şu anda Çin onları o kadar kucaklamış vaziyette ki.
1: Levent Hocam, ben şeyi, hani Türkiye'nin bir tarihsel kodu var, bir de interlandı var. Böyle bir geçmişi var, bu bölgede etkili olmuş. Polonya niye bu noktada? Onu ben doğrusu çözmüş değilim. Yani Polonya çok derinliği olan bir geçmişi var mı yok mu? Prusya, Almanya birlikteliğinden belki geçmişi var, ama şu anda 40 milyonluk bir Polonya, yani Avrupa ülkeleri arasında çok mu etkili ki böyle bir perspektif çiziliyor?
3: Sınır hattı ve hep öyle oldu. Varşova Paktı'nın doğduğu yer Sovyet Rusyası'yla, o zaman Belarus onun içerisindeydi, hep arada kalan arada bir nokta. Çünkü Polonya düşerse Almanya 10 gün sürüyor.
0: Yani burada Avrupa ve Rusya hattı düşünün. Doğu batı geçişinin tam merkezinde. Ya başka tamam, mesela evet. Finlandiya'dan geçiş yapamıyorsunuz. Ya da daha güneyden Karadeniz var, Bulgaristan var, dağlar var, geçiş yapamıyorsunuz. Tek stratejik mihver Almanya, Polonya, Rusya hattı. O yüzden Polonya, hakikaten Polonya'ya hakim olan Avrupa'ya hakim olur Rusya ile birlikte. Çok etkili. Jeopolitik olarak çok etkili.
2: Almanya'da yıllarca nasılsa Amerika Birleşik Devletleri beni koruyor demiş. Hiçbir yatırım yapmamış, hiçbir üretim yapmamış, hiçbir eğitim yapmamış. Askere giden Almanlar bile en fazla yaşlılar evinde ya da Hausse Jugend'de yerde paspas yapmışlar. Yani. paspas yapmıyor. Kamu hizmeti yaptılar yani. Eline silah tutmayı bilen, almayı bilen Alman sayısı
3: zorunlu
2: çok.
3: Zorunlu askerliği eyaletlerde getirmeye kalktılar.
2: Kıyamet.
3: Bunda esaslı çok büyük tartışmalar oldu. Ne zorunlu askerliği ya? 2000'li yıllarda askerlik mi kaldı? Bak bakalım şimdi. Askerlik kaldı mı kalmadı mı yakın zamanda görecekler.
2: Yani onları gidip biz koruyacak değiliz, değil mi?
3: Belli olmaz. Eğer bizimle iyi geçinirlerse, bizle doğru diyalog kurarlarsa, Türkiye'nin içinde bulunduğu ittifakın yeni bir alan açacağı gerçeğini görürlerse, biz savunma sanayi satış yapmaya hazırız.
2: Tabii hocam.
1: Abi ne satır? Burak Hoca'ya bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii hocam, tabii.
1: Ya Burak Hocam, şimdi Amerikalı dış politika uzmanları, Mörsheimer gibi, ona benzer birçok kişi bu Körfez'de Amerika İmparatorluğu'nun batacağı gibi bir şey söylüyorlar. Yani iflasına götürecek. Amerika hakikaten mesela bir taraftan da bakıyorsun ki Grönland'ı aldı. Bölgesindeki herkesi tehdit ediyor. Aldı. Öyle bir yere aldı. Geldi Kafkasya'da Trump yoluna bile müdahil oldu. Yani değil mi? Bir sürü yere elini atıyor, etkili oluyor. Venezuela'ya gitti, bir devlete el koydu. Dünya hiç kimsenin sesi çıkmadı.
4: Liderini çaldı.
1: Ya liderini çaldı. Körfez'i bilmem Panama'ya şunu söyledi. Yani bir taraftan hani Amerika düşüşe geçti, Amerika irtifa kaybediyor diyoruz. Ama bir taraftan da böyle bir hamlesi var. Halen dünyanın en hegemon gücü. Ya teknoloji üretmekte

0: dünyayı yöneten en düşüşe geçtikleri dönemler, en büyük anlaşmalara vesile oldukları dönemlerdir. İngiltere'nin Yalta'da, Potsdam'da, İkinci Dünya Savaşı sonrayı dünyayı kurduğu dönem İngiltere'nin teknik olarak bitiş dönemiydi.
1: Bitiş dönemi.
0: Ama hala diplomatik etkisi vardı. Gel Fransa, en son yaptırdığı anlaşmalara bak, dikkat et, ne zaman yapmış? Bitiş dönemi.
1: Bitiş dönemi.
0: Şimdi Amerika bitti anlamında söylemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bu başlangıç. Benim içine doğduğum dönem tam bir soğuk savaş dönemiydi. Ben soğuk savaş çocuğuyum. Soğuk savaş döneminde iki tane güç vardı. Olay çok belli, çok net. Tutacak takımlar belli. Ya o takımı tutuyorsun ya bu takımı tutuyorsun, belli. İki tane takım var. Siyaset de kolay. Ya solcusun ya sağcı, güzel yürüyelim gidelim. Şimdi dünya öyle bir yere geldi ki Amerika'nın gücü kağıt üzerinde, askeri gücü ve diğer bütün ekonomik vesaire gücü kağıt üzerinde 1990'lara göre artmış olmasına rağmen kontrol ve hakimiyet gücü azaldı.
1: Azaldı. Evet.
0: Niye? Çünkü yeni partnerler çıktı.
1: Evet.
0: Yani çok basit bir örnek. Eray Hoca her hafta sonlara doğru bizim askeri olarak savunma noktasında geldiğimiz noktayı konuşur. Biz bunları kaç yıldır konuşabiliyoruz? 10?
1: Son 10 sene işte.
0: 10, hadi 20 olsun ya. Hadi 20 olsun.
1: Tamam.
0: Türkiye'de bunlar oluyor, bakmayın.
2: 20 yok.
0: Teknoloji
2: yok,
0: anlamı.
1: Ya, 15 sene.
0: Hayır, diyorum
2: yok,
0: bir de yok, ben koydum.
2: Yok yani, o kadar yok yani. Son 10 yıl.
0: 20 olsun. Hindistan dünyanın en önemli teknoloji IT devlerinden biri oldu. Kaç senedir bunu konuşuyoruz? 20. Endonezya, Filipinler dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri oldu. Kaç sene? 20. Çin var ya Çin. Ya Çin'den mal alınır mı? Çakma mal denen Çin.
3: Evet.
0: Bugün dünya piyasasındaki en büyük teknoloji ürünleriyle know-how kapışması.
1: En kaliteli ürünler.
0: Ama 20 yıl önce öyle değildi. Şimdi demek istediğim şu, 20 yıl öncesinin dünyasındaki Amerika gücüyle bugünkü Amerika gücü kağıt üzerinde daha güçlü ama etki alanı olarak öyle değil.
1: Öyle değil.
0: Ez cümle, Orta Doğu'dan da ziyade abi bir şey var ortada. Orada elin olsun, orada kolun olsun, orada bacağın olsun, orada burnun olsun, kolay değil. Size vaktimiz bir iki dakika daha var mı?
3: Bir iki dakika hocam. Çünkü devrim muhafızlarından da bir açıklama var. Onu da paylaşayım istiyorum.
0: Peki hadi girmeyin, boş.
2: Biraz önce boş söyledik, devrim muhafızları ve İran siyasi elitinin arasındaki mücadeleyi, buyurun.
3: Evet, şimdi İran,
2: biraz önce bahsetmiştik.
3: İran devrim bak muhafızları sözcüsü dedi ki diplomasi için önce şartlarımız yerine getirilmelidir. Evet. Aksi takdirde herhangi bir görüşme olmayacaktır.
2: Evet, buyurun. Yani Arakçı'nın görüşmesi ne oldu şimdi?
4: Görüşme olmayacaktır.
3: Arakçı'nın görüşmesi görüşme değil miydi?
4: Görüşme saymıyor onu.
2: Ya işte ne dedim bak, yani Arakçı'nın görüşmesi, Banu Hanım, Arakçı'nın görüşmesi boşa çıktı. Ben biraz önce vurgulamak istediğim şey bu. Yani siyasi elit orada bir görüşme yapıp velev ki siyasi bir karar alsalar bile ülkelerine döndüklerinde bunun uygulamasının garantisi yok. Yani sıfır. Diğer ülkeler gibi değil. Mesela şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız gitti, bir görüşme yaptı. Türkiye'ye döndüğünde siyasi iradenin tavrı ve kararı uygulanır. Bunu düşünmeyiz bile aksine. Ama İran'da durum böyle değil.
3: Değil.
1: Ama işte İran'da bu iş başladı hoca. Bak problem şu.
2: Ne iş başladı?
1: 2004'te bizim başbakanımız Milli Güvenlik Kurulu'na girdiğinde ayağımız titriyordu neredeyse. Şimdi bambaşka yere geldik. İran'da sivil akılla askeri akıl arasında bir kavga var.
2: Onu söyledik.
1: Bu kavga doğru. Dediğin doğrudur yani. Şu anda evet, silahı kullanan adam etkilidir.
2: Evet.
4: Doğru. Savaş var.
1: Ama orada müthiş bir kavga
2: silah
1: var.
2: Siyasete kavga, egemen durumda. Silah kavga, siyasete egemen
1: ben
2: durumda.
1: Ben siyasetçilerin kazanacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki sürece onlar imzasını koyacaklar. Bakmayın tamam şu anda İran o şeyler muhafızlar nedir? Muhafazakar radikaller etkili ama ben onun değişeceğini düşünüyorum. Çünkü artık daha fazla götüremezler.
2: Niye götüremezsinler abi?
1: Defa İran,
2: milli gücün tamamı devrim muhafızlarının elinde. Bak işte tamam da ben biraz hani özür diliyorum, karşı çıkmak adına söylemiyorum.
1: Olsun,
2: Ahmet abi şöyle, yani reel gerçeklik aslında bunu çok söylemiyor. Ya adamlar devrim muhafızı dediğiniz sadece orduyu kontrol etmiyor.
1: Ya doğru, parayı
2: İran, kontrol ediyor. İran milli güç unsurlarının tamamını kontrol ediyorlar. Ve kendilerine karşı ne gelirse ortadan kaldırıyorlar yani. Savaş da diyorlar. Var şu an. İşte ülke birlik beraberlik içerisinde olması lazım.

0: muhalif üretmiyor o. Yani şimdi bu güç bunlarda ABD İran karşısında da diz çökmüş durumda. Yani bu güç aynı zamanda hem iç siyasette, iç sosyolojide, iç politikada ama aynı zamanda dış politikada da güç kazanmış durumda.
1: Siyasetçisine
0: bu iş öyle hemen değişir gibi ben görmüyorum.
1: Siyasetçisine, sivil siyasete sansür uygulayabiliyor. Gerekli gördüğünde öyle hemen hapsine falan
0: değişir diye yani belki uzun vadede değişir. Hani bilmiyorum ama öyle kısa ve orta vadede İran'ın durumu değişecek gibi görünmüyor.
1: Bu arada sözcü bir de demiş ki Amerika ister Kazma Dağı'nda ister başka bir yerde ülkemize saldırırsa tüm gücümüzle kendimizi savunacağız. Nasıl karşılık vereceğimiz askeri bir konu, askeri sırları önceden açıklamayız. Hollywood tarzı propaganda yapmayız, karşılığımızı sahada eylemlerimizle gösteririz.
2: İran söylüyor.
1: Evet, Hollywood tarzı propaganda yapmıyorlar.
2: Ya onlar da fena değil.
1: Fena
2: yani,
1: değiller yani.
2: Kendilerini
1: savaş sürecinde öyle değil miydi yani?
2: Hatır görmesinler.
1: Ne videolar, ne yapay zeka videolar o yani Hürmüz'de yüzen işte kanlar içerisinde tabutlar, mavutlar bunları Amerika yaptı.
2: Bütün uçak gemileri vurulmuştu.
1: Tabii.
2: Hatta Özgürlük Anıtı düşmüştü, New York vurulmuştu. Tabii, bunlar olmadı. Evet. Bunlar olmadı ama Dubai vuruldu. Evet. Abu Dhabi vuruldu. Evet. Doha vuruldu. Evet. Yani finans merkezlerinin en kritik noktalarını hedef aldı İran. Ve Amerika'yı masaya getirdi. Pakistan'da yapılan görüşmeler Amerika'nın görüşme yapmak istemesinden kaynaklanmadı. Hı hı. Zorunda kaldığı için geldiler. Amerika'nın aklına ne vardı? Hamane'yi bitiririz, İran dağılır. Öyle olmadı.
1: Vatandaş halk devrimi yapar, iş biterdi. Tabii. Ama olmadı.
2: Yukarıdan ayrılıkçı Kürt grupları silahlandırırım diyordu. Vatandaş zaten ayakta diyordu. Öğrenciler ayakta, ev hanımlar ayakta. Öyle olmadı. İran'ın ulusal güç kabiliyeti kendi saha ve seyircisi önünde ne kadar baskın olduğunu o 1.000 dolarlık, 3.000 dolarlık dronlarla çok SİHA'larla neler yapabileceğini tabii gösterdi. Yani dünyada savaş stratejisinin değiştiği bir zaman diliminde Türkiye o kadar iyi yakaladı ki o teknolojik dönüşüm sürecini öncülerinden de biri haline geldi.
1: Evet.
2: Bu savaşın bitmesi için hiçbir sebep yok. İran'ın dayattığı 14 madde gerçekse Amerika'nın Katar'dan çekilmesi lazım. Mümkün mü?
0: Değil.
1: Ha bu mümkün arada El Ubeyd üstünde 25 tane şey tanker uçağı varmış Amerika'nın şu anda.
2: Şu anda.
1: Şu anda bu ne demek?
2: Hadi çeksin.
1: Bu ne demek yani? Şu ana
2: devam
1: kadar
2: edecek
1: hiç,
2: demek.
1: Şu ana kadar hiç bu miktarda ya, tanker uçağı
0: Bağlan,
1: El Ubeyd'de
0: biraz önce
1: olmamış.
0: Bak satır arasında Donald Trump söylemedi mi?
1: Dedi.
0: Bak siz söylediniz.
1: Evet.
0: Bakın o satır araları niyet beyanıdır. Ben de ondan önce de birinci turda aynı şeyi ben de söyledim. Yani
1: ne dedi? Belki bir şeyden, operasyon daha yapmamız
0: bakın,
1: gerekebilir.
0: Belki değil efendim olacak. Bakın görürsünüz Kasım seçimlerinden sonra İran'a yönelik yeni bir stratejik hamlenin hazırlığı içerisindeler. Gördüğümüz manzara budur.
1: Neyi vuracaklar? Kasım
0: bilemiyor. Yani
1: vuracaklar?
0: Onun tabii detaylarını çok okuyamayız ama bir stratejik hazırlık var. Bu stratejik hazırlığın askeri anlamda köşe taşlarını oluşturuyorlar. Fakat bu stratejik hazırlık sadece askeri değil, aynı zamanda başka politik hazırlıklarla da taçlandırılıyor ya da desteklendirilmeye çalışılıyor. İşte Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a üzerine kurulan baskı, 48 tane F-35 savaşçının parasını ödedi daha geçtiğimiz hafta Arabistan. Yani burada karşılıklı bir stratejik konfigürasyon oluşturup nihayetinde sadece ABD değil ama İran'ı birden fazla cephede savaşa sokacak yeni bir hazırlık süreci içerisinde olduğunu düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Bu zaman içerisinde daha da netleşecek.
1: Burak Hocam siz ne öngörüyorsunuz? Belki bir operasyon daha yapmamız
3: şimdi
1: gerekebilir.
3: Şimdi öngörümü
1: yani
3: boş verelim. Tamam. Daha iyisi boş Trump'ın verelim açıklamasının hı, tam metnini düşünün.
1: Evet.
3: Bugünkünden bahsediyorum. Trump çok açık ve net bir şey söyledi. Yine benim cımbızla aradan aldığım kendime yarayan şeylere hı-hı bakıyorum. Trump konuşmasının bir yerinde dedi ki sanıyorlar ki ara seçimlere kadar bu iş böyle giderse ben kaybedeceğim ve ben kaybettikten sonra bütün bu iş bitecek. Farkında değiller ki ara seçimlerde ben aday değilim. Bu başkanlık seçimi değil. Ben ancak birilerini desteklerim.
1: Evet.
3: Ben 2,5 sene daha başkanım. Bak bu laflara dikkat edin.
1: Evet.
3: Bunlar benim sözlerim
1: evet
3: değil. Neticede sert bir karar vermem gerekiyor. Ya uzlaşmaya oturacağız ve İran'ın yeniden güçlenmesine, burada nefes alıp tekrar kendine gelmesine müsaade edeceğiz ya da İran'ı ortadan kaldıracağız.

0: Şimdi, benim aradan çektiğim şeyler bunlar.
1: Bu arada devrim muhafızların sözcüsünden sonra İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Herhalde Donald Trump'ın vermem gereken büyük bir karar var cümlesiyle başlayan açıklaması vardı ya. Yani ya İran çok büyük bir devlet olacak benimle anlaşırlarsa, yoksa onları hayatta kalma şansları ve gelecekte yeniden büyük olma umutları kalmayacak şekilde cehenneme mi sürükleyeyim? Yani bugünkü konuşmasında en sert ifade buydu. Şimdi buna cevaplar geliyor anladığım kadarıyla. Diyor ki Genelkurmay Başkanlığı, bu tür açıklamalar Amerika'nın İran milletine yönelik saldırganlığında karşı karşıya kaldığı stratejik tıkanıklığı ortaya koymaktadır. Haksız da sayılmazlar. Amerika Başkanı'nın söylemleri güç dengesini değiştirmeyeceği gibi yeni şekillenen küresel düzende ülkesinin giderek küçülen konumunu ve açıklamada ifade edildiği üzere Amerika'nın İran ve direniş cephesine karşı savaşında yaşadığı aşağılayıcı yenilgileri de telafi edemeyecektir.
2: Ya, İran açıklamasındaki derinliğe bakın, Trump'ın cümlenin sığlığına bakın.
1: Yani işte İran'ın yetkin ve güçlü silahlı kuvvetleri 8 yıllık kutsal savunmanın İran-Irak savaşı tecrübelerinden ve açıklamada 2. ve 3. dayatılan savaşlar olarak nitelendirilen çatışmalarının edindiği deneyimlerden yararlanarak işte milletimizin şehit imamının katillerine, Minap ve Lamert'teki Şecere-i Tayyip'e okulunun masum ve mazlum çocuklarının katillerine, ülkenin diğer aziz şehitlerinin sorumlularına yönelik söylem ve tehditlere karşılık vermeye, saldırganlara Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Siyonist rejimin liderlerine daha şiddetli, ezici ve öngörülemez darbeler indirmeye tam anlamıyla hazırdır.
3: Kim? Maşallah. Yani nerede Arakçı'nın görüşmesi? Ben hala oradayım yani. Arakçı'nın görüşmesi arada gitti yani, tamam mı? Bakın hakikaten işte bu gerçeklikler üzerinden analizler yapmak lazım. Yani neticede eğer İran analizi yapıyorsanız devrim muhafızları üzerinden analiz yapmak lazım. Devrim muhafızlarının niyet ve maksadını iyi okumak lazım. Dolayısıyla bir Kasım seçimlerinden sonra muhtemelen yeniden bu savaşın alevlenme ihtimali yükseliyor efendim, onu söylemem lazım. Ama dediğim gibi tek yönlü olmayacak bu sefer. Çok boyutlu ve çok cepheli olma ihtimali var.
4: Bir defa Amerika'nın İran'ı yok etme gibi bir yaklaşımı yoktu. Bunun da yapamayacağını biliyor. Bakın bir Afgan, yani şeye gitmiyorum, neydi? Asya'ya falan gitmiyorum. Vietnam'a. Afganistan örneği ortada. Koca bir hegemon devlet Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Şimdi buradan şöyle bir fotoğraf çıkacak. İran'a niye saldırdı? Siyonist İsrail kışkırttı, saldırdı. Ben öyle düşünmüyorum. Tabii o boyutu var. Yaptığı tek şey şu. Bu düşüşe geçen bir Amerika var. Dünyadaki her tarafı deşmeye çalışıyor ve her ülkenin kapasitesini aşağı çekmeye çalışıyor.
1: Peki.
4: Buna Körfez ülkeleri dahil.
1: Peki.
4: Bu arada onları aşağı çekmeye çalışıyor. Bu kaybetmeye çalışan bir Amerika bu şekliyle etkili olmaya çalışıyor. O yüzden İran'ı böyle yok edeceğim bunların hepsi palavra. İran'ın direnişi de şunu gösterdi.
1: Kısaca
4: bu işin böyle olmayacağının örneğidir. Artık hiçbir ülkeye, hiçbir hegemon güç bu şekilde saldıramaz. Bence bu açıdan da İran'ın direnişi önemlidir. Ama İran da bunu bu kadar uzun süre götüremez.
1: Evet.
4: Problem orada. İran da bu nefese buna yetmez. Yetmeyecek de. Ya, tamam doğru, kaybetti. Sonuna kadar gelmiş olabilir. Direnecek de. Ama daha fazla götürme ihtimali de yok. Bence belki de seçimden sonra tam da buna uygun bir çözüm üretecekler. Üretmek zorundalar. İstenilen şey şu, Amerikan istediği.
1: Son cümle lütfen.
4: Stabil bir Orta Doğu. Becerir mi bilmiyorum.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı'nın bir cümlesi daha var paylaştığı. Burada Pezeşkiyan'a yönelik bir mesaj olarak da kabul edilebilecek ifadeler var. Diyor ki ordu Genelkurmay, Allah'ın izniyle İslam Cumhuriyeti İran'ın onurlu Cumhurbaşkanı BM kürsüsünden cesur İran milletinin, kahraman silahlı kuvvetlerinin ve güçlü yenilmez İran'ın mesajını tüm dünyaya iletecektir. Son iki dakika içerisindeyiz. Bir dakika.
2: Pezeşkiyan'ın cümlelerine çok kuvvetli bir meşruiyet zemini oluşmuş devrim muhafızlarından. O bakımdan bence Pezeşkiyan'ın söylemini biraz daha dikkatli dinleyeceğiz. Hem seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak konuşacak,
1: evet,
2: hem de ülkenin askeri kabiliyetine sahip gücün verdiği meşruiyetle konuşacak. Sert bir konuşma olabilir.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Hocam son cümleler.
5: Amerika ile savaş halindeki bir ülkenin lideri Amerika'ya gidiyor. Özel sağdan soldan başka havalimanlarını kullanmıyor.
1: Evet.
5: Bütün kısıtlı vizeye rağmen geliyor.
1: Evet.
5: BM kürsüsüne çıkıyor.

0: Bence buradaki en önemli konuşma, en önemli çıktı, en önemli duruşlardan biri Pezeşkian'ın konuşması ve duruşu olacak. Özellikle izlemek lazım.
1: Çok önemli. Yani burada aynı zamanda fiille verilen bir mesaj da var, değil mi? Doğru. Bekleyip göreceğiz hangi mesajlar verilecek liderler tarafından, gerek Pezeşkian gerek soykırımcı Netanyahu tarafından. Elbette üzerine mutlaka konuşacağız, analizler yapılacak. Çok teşekkür ediyorum her birinize, katkılarınız için, değer kattığınız yayınımıza. Değerli izleyiciler, biz yayınımızı burada noktalıyoruz ama gün boyu, gece boyunca da bütün gelişmeleri A Haber ekranlarında sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın, iyi geceler.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını bildirdi. Uraloğlu, ilk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Peş peşe operasyonlar, gözaltına alınan onlarca isim. Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda sürüyor. Son olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon bu sabah saatlerinde İstanbul ve Aydın merkezli yapıldı. Operasyon kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İngiltere Merkez Bankası'nın 2018 yılından bu yana kasalarında tuttuğu Venezuela'ya ait altın rezervleri için yeni dönem başladı. Yaklaşık 31 ton altın, değeri ise 4 milyar dolar civarında. Yıllardır Londra'daki kasalarda tutulan Venezuela'nın altın rezervleri Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Transfer Venezuela'daki siyasi ve ekonomik baskının arttığı dönemde gerçekleşti. Altınların ABD'ye taşınmasıyla birlikte rezervlerin nasıl kullanılacağı da netleşti. Altınların doğrudan piyasaya satılmasına izin verilmeyecek. Bunun yerine Venezuela'nın uluslararası finans kuruluşlarından sağlayacağı krediler de teminat olarak gösterilecek. Yani Venezuela altınlarını satarak doğrudan nakit elde etmek yerine bu rezervleri finansmana erişimde güvence olarak kullanacak. Bu formülde milyarlarca dolarlık altın rezervinin finansal değeri korunurken ülkenin kredi imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Ancak Maduro'nun ABD'ye kaçırılıp tutuklanması üstüne bir de gerçekleşen altın transferi Venezuela'nın egemenliği ve ekonomik kaynakları üzerindeki tartışmayı da yeniden alevlendirdi.

0: da günün öne çıkan haberleri.
1: Yapay zeka az kalsın savaş başlatıyordu.
2: Önüne geçilmezse gerçekten milli bir güvenlik sorunu olabilir.
1: ABD ordusu yapay zeka hatası yüzünden Çin gemisine baskın düzenlemekten son anda döndü.
2: Ramak kaldı diyebiliriz.
1: Tehlikeli yakınlaşma devam eden ABD-İran savaşı sırasında 2026 yılının ilk baharında meydana geldi.
2: İddialara baktığımızda da bu Amerikan ordusunda görevli bir analist yapay zeka destekli bir sohbet robotundan Çin bandıralı bir geminin taşıdığı yükü analiz etmesini istedi.
1: Analist Wuhan bilgiyi doğrulamak yerine aynı aracı kullanarak standart bir askeri istihbarat raporu formatına dönüştürdü ve belge resmi bir değerlendirme olarak komuta kademelerine dağıtıldı.
2: Gemide nükleer silah programında kullanılabilecek parçalar bulunduğu yönünde tamamen baştan aşağı yanlış bir sonuç üretti.
1: Olayın ardından Amerikan savaş uçakları havalandı ve silahlı ABD personeli Çin gemisine çıkmaya hazırlandı. Ancak harekat gerçekleşemeden dakikalar önce hatanın fark edilmesiyle olası bir askeri çatışmanın önüne geçildi.
2: Yani yapay zekanın ürettiği gerçeğe dayanmayan bir bilgi doğrulama mekanizması yeterince işletilmediğinde düşünün gerçek bir askeri operasyonun bile başlama noktasına gelebiliyor. Yani yapay zeka neredeyse iki ülkeyi savaşa sokacaktı.
1: Uzmanlara göre ise yapay zekanın ürettiği bilginin farklı kaynaklardan mutlaka teyit edilmesi gerekiyor.
2: Burada dikkat edilmesi gereken nokta yapay zekanın hata yapması kadar ürettiği hatanın doğruymuş gibi kabul edilmesi. Yapay zekadan faydalanacak askeri bilimler, akademisyenler, araştırmacıların da çok dikkatli olması lazım. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz özellikle istihbarat ve güvenlik gibi kritik alanlarda tek başına karar veren ya da tek başına danışılacak bir kaynak olarak görülmemesi gerekiyor. Hele hele böyle savaş gibi kritik kararlarda mutlaka insan denetiminin bulunması gerekiyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yerli ve milli navigasyon uygulaması geliştirme projemiz öne çıkan projeler arasındadır.
1: Yerli ve milli navigasyon dedi, çalışmaların sürdüğüne vurgu yaptı.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla girişimcilerimizin coğrafi veriyi teknolojiyle buluşturan yenilikçi projeleri teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 8. toplantısına başkanlık etti. Öncelikleri... Yılmaz'ın konuşmasında dikkat çeken noktalardan biri yerli ve milli navigasyon ve bu navigasyonun birçok alana entegre edilmesi vardı.
3: Bu projeyle Türkiye'nin kendi teknolojik altyapısını ve coğrafi verilerini esas alarak ihracat potansiyeli yüksek bir navigasyon ekosistemi oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.
1: Yılmaz, coğrafi bilginin stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Standartların oluşmasının önemine vurgu yaptı.
3: Coğrafi bilginin standartlara uygun biçimde üretilmesi, güvenli paylaşımı ve veri odaklı karar alma mekanizması olarak konumlandırılması başlıca önceliklerimizdendir. Ana amacımız sahip olduğumuz stratejik veri gücünü yerli ve milli teknolojilerle işleyerek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürmektir.
4: A Haber Radyo.

Birleşmiş Milletler kürsüsünde yine mazlumların sesi oldu. Katil İsrail'i Sezai Karakoç'un şiiriyle vurdu. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar dedi. Başkan Erdoğan'ın sözlerine dayanamayan İsrail heyeti salonu nasıl terk etti? Tükürdü, hakaretler savurdu. 21. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde bir Müslüman aşağılık bir ırkçının saldırısına uğradı. Batılı devletler başlarını kuma gömdü, tepki bile göstermedi. Trump, ABD'li bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a girişini yasakladı. ABD televizyonları ortak yayın havuzundan komple çekilme kararı aldı. Sesini ABD'ye duyuramayan Trump, dijital ortamda kendi televizyonunu kurdu. Trump TV yayın hayatına başladı.

0: başladı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Soruşturmada yeni gelişmeler var. Kozinoğlu'nu hedef gösteren eski MİT'çi ve FETÖ tutuklusu Enver Altaylı ifade verdi. Savcıyı tehdit edince tutuklandı. Silivri Adliyesi'nde neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: Ve Gece Ajansı'na hoş geldiniz efendim. Esra Kürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla Gece Ajansı'nda birlikte olacağız. O en sıcak başlıkları ilerleyen dakikalarda konuklarımızla masaya yatıracağız. Hemen başlayalım efendim. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya seslendi. Gazze'de İsrail terörü diye soykırıma uğrayan Filistinlileri de elbette unutmadı. Batı Şeria'daki işgalci zulmüne de dikkatleri çekti. Allah'ın gazabından kaçamayacaklar dedi.
2: Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Gazze'deki zulmü, İsrail saldırganlığını, Filistin'deki gerçekleri bir kez daha dünyaya duyurdu.
2: Üye ülkelerin kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
3: Gazze ana başlıkları arasındaydı Erdoğan'ın. Dünyanın içinde olduğu kanlı döneme dikkat çekti.
2: Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
3: Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail terörüyle yaşamını kaybeden sessiz bebeklerin, çocukların sesi oldu.
2: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var.
3: Batı Şeria'daki işgalci zulmüne de dikkat çekti.
2: Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor.
3: Erdoğan zulmün cezasız kalmayacağını da söyledi, net mesaj verdi.
2: Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.

0: tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Efendim ve günün haberine bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran Savaşı zirvesinde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Trump, Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, o harika birisi, Erdoğan'la uğraşamazsınız dedi.
2: So exactly one year ago, many of our nations met here in the sidelines of the United Nations to discuss how we could end the bloody war in Gaza. And almost the same faces were here, including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right, my friend? And...
1: Efendim, Trump'ın Başkan Erdoğan hakkındaki o sözlerini dinledik. Bir de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 81. oturumunda konuşma yaptı. Ukrayna'dan Küba'ya, Gazze'den Venezuela'ya kadar pek çok meseleye değinen Trump'ın asıl hedefi ise elbette İran'da. Anlaşma olmazsa İran'ı yok etmem gerekebilir diyen Trump, savaşın ara seçimlerden sonra sona ereceği iddiasını yineledi.
3: Vermem gereken büyük bir karar var. İran'la bir anlaşma mı yapacağım, yoksa onları hızla ortadan kaldırıp bir daha öldürmelerine ve yıkıma yol açmalarına asla fırsat vermeyecek miyim?
4: İran'ı haritadan silmekle tehdit ettim. Tahran'a bir an önce anlaşma yapmaları çağrısında bulundum.
3: ABD bu işi kesinlikle halledecek. Öyle ya da böyle bunu halledeceğiz. Bu iş olacak. Hem de hızla olacak.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu. Pek çok küresel krize değinen Trump'ın ana gündem maddesi ise İran'dı. Savaşın ara seçimlerden sonra sona ereceği iddiasını yineledi.
3: İran'ı hayatta kalma şanslarının ve ihtişamlı bir gelecek umutlarının kalmadığı bir cehenneme mi sürüklemem gerekecek? Ancak seçimden hemen sonra bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum.
4: ABD Başkanı İran savaşı nedeniyle füze stoklarının hızla eridiği iddialarına da yanıt verdi.
3: Korkaklar ve hainler ABD'nin mühimmatının azaldığını söylüyor. Ancak bu doğru değil. Kullanmayı düşünebileceğimizden çok daha fazla mühimmatımız var.
4: Ardından da dünya ülkelerine dikkat çeken bir çağrı yaptı.
3: Tüm ülkelere İran'ın ekonomik olarak tamamen tecrit edilmesine yönelik uygulamalarda bize katılmalarını istiyorum.
4: Trump'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Sona yakınız dedi.
3: Rusya ve Ukrayna liderleriyle çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz ve bu işi halledeceğiz. İnsanların sandığından çok daha hızlı gerçekleşecek. Artık bıçak kemiğe dayandı.
4: 8 savaşı bitirdim iddiasını da yineleyen ABD Başkanı, Gazze'deki ateşkeste oynadığı kritik rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
3: Görevim süresince 8 savaşı bitirmiş olmaktan onur duyuyorum. Gazze'deki savaşı da kısa sürede bitirdik. Bu meseledeki çabalarından dolayı Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve birçok ülkeye teşekkür ediyorum.
4: Trump ardından da Venezuela'da gerçekleştirdikleri tartışmalı operasyonu gündeme getirdi.
3: Bir kale gibi sıkı şekilde korunan Venezuela başkenti Caracas'a girdik ve kusursuz bir operasyon gerçekleştirdik. Kanunsuz diktatör Nicolas Maduro'yu tutukladık.
4: ABD Başkanı katı ambargo uyguladığı bir diğer ülke olan Küba'yı da tehdit etti.
3: Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek, ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
4: O açıklamanın ardından Küba heyeti tepki olarak salonu terk etti. Trump'ın tehditlerinden soykırımcı İsrail Başbakanı hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi de payını aldı.
3: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak bilinen ve kontrolden çıkmış olan kuruma da aynı derecede karşıdır. Hala üye olan tüm ülkelere bu kuralsız kurumdan derhal ve resmen ayrılmaları çağrısında bulunuyorum.
4: Yapay zekaya ilişkinde önemli açıklamalar yapan Trump, bunu kazanan oyunu kazanır dedi. Ardından da yapay zekanın adını değiştirdiklerini söyledi.
3: Artık tüm ABD belgelerinde yapay zeka terimi yerine süper zeka terimi kullanılacak. Başka bir deyişle süper zeka, yani AI dünyasına hoş geldiniz.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın medya ile yaşadığı gerilim Beyaz Saray'ın duvarlarını aştı. Bazı medya kuruluşlarının erişiminin kısıtlanmasının ardından önde gelen televizyon kanalları ortak yayın havuzundan çekildi. Beyaz Saray ile ABD medyası arasındaki kriz büyürken Trump yönetiminden dikkat çeken bir hamle daha geldi efendim. Alternatif olarak kendi dijital yayın akışı için Trump TV'yi devreye soktu.
1: Elinde büyük bir makas, önünde kameralar. Beyaz Saray'ın yeni helikopter pistinin açılışını yapmaya hazırlandı. Konuştu ama sesi duyulmadı. Yayın kazası değil, alınan bilinçli karar olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'la medya kuruluşları arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Krizin perde arkasındaysa Trump'ın medyaya yönelik kararı var. CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Gerekçesi bu kuruluşların kendisi hakkında yalan ve uydurma haberler yayınladığı iddiasıydı.
2: Bir yayın kuruluşunun en azından makul ölçüde iyi yazacağını düşünürsünüz ama asla yazmıyorlar. CNN'e bakarsanız yalan haber. MSN Now'a bakarsanız, MSN Now nedir onu bile bilmiyorum. Sanırım MSNBC eskiden olduğu gibi veya bazılarının dediği gibi Demokrat Ulusal Komitesi ama bu sadece taraflı haber.
1: Televizyon kanalları ise geri adım atmadı. Trump yönetimine dava açtı. Davada basın özgürlüğü ve birinci anayasa değişikliği kapsamındaki hakların ihlal edildiği savunuldu. Ve kriz bir anda televizyon ekranlarına taşındı. ABC, CBS, CNN, NBC hatta Fox News, Beyaz Saray'ın ortak televizyon basın havuzundaki yayınları durdurdu. Kanallar yönetimin haberlerini beğenmediği için bir medya kuruluşunun erişimini kısıtlamasına karşı çıktı. Bu boykotun ilk çarpıcı sonucu helikopter pistinin açılışında ortaya çıktı. Trump kameraların önündeydi ama sesini duyuramadı. Televizyon havuzu olmayınca başkanın konuşmasını net biçimde aktaracak mikrofon ve ses akışı da yoktu. Geriye Trump'ın konuştuğu ancak sözlerinin duyulmadığı görüntüler kaldı. Aynı karara Washington Post'ta başkanlık etkinliklerine ait fotoğrafların servisini geciktirerek destek verdi. Böylece Trump'ın helikopter pisti açılışı, ABD medyasıyla Beyaz Saray arasındaki gerilimin yeni sahnesine dönüştü. Beyaz Saray ise sorunu çözmek yerine kurdukları Trump TV ile kendi yayınını başlattı. 7/24 yayın yapacak dijital kanalda Trump yönetiminin açıklamaları, başkanın konuşmaları, öne çıkan videolar ve yönetimin paylaşmak istediği diğer görüntüler yer alacak.
0: Efendim şimdi izleyeceğiniz görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Londra yine İslam düşmanı bir saldırıya sahne oldu. Şehir içi otobüste bir kişi Müslüman yolcuya hakaret etti. Kendisine tepki gösterilince de tükürdü. O anlarsa saniye saniye kaydedildi.
1: Tükürdü, hakaretler savurdu. Toplu taşımadaki İslamofobik saldırı kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Avrupa'nın göbeğinde kaydedildi. Londra'da şehir içi otobüse binen bir Müslüman, ırkçı bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı adam Müslüman yolcuya terörist dedi. İslam'a ve Müslümanlara ağır hakaretlerde bulundu. Elindeki şemsiyeyle de vurmaya kalktı. Görüntülerde otobüsteki bazı yolcuların şahsa tepki gösterdiği ve Müslüman yolcuları savunduğu görüldü. Ancak saldırgan durmadı. Kendisine tepki gösterenlere de tükürdü. Görüntüler Avrupa'daki Müslümanların gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti gözler önüne serdi.
0: Şimdi ise Japonya'ya gideceğiz efendim. Japonya'da etkili olan Dujuan tayfunu yaşama adeta felç etti. Başkent Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette en az 1 milyon 900 milyon kişi tahliye edildi. Şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymalarında 4 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise hala aranıyor.

0: Şiddetli tayfun felaketi beraberinde getirdi. 2 milyona yakın kişi tahliye edildi. Toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenler oldu. Tayfunun adresi Japonya. Ülkenin orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan tayfunu günlük yaşamı felç etti. Sokaklar göle döndü. Araçlar selde sürüklendi. Başkent Tokyo yakınlarında en az 52 bin ev elektriksiz kalırken, şiddetli yağışın neden olduğu toprak kaymaları da büyük hasara yol açtı. Enkaz evlere sürüklendi, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hasarın boyutu drone kameralarına yansıdı. Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle Tokyo'da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken yüzlerce uçuş da iptal edildi. Yerel basın, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette en az 1,9 milyon kişinin tahliye edildiğini öne sürdü.
1: Efendim, gecenin olayısı Ankara'dan. Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda ise aksamalar yaşandı. Keçiören'de yağışın etkisiyle yol çöktü. Bazı araçlar çukura gömüldü.
2: Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar çukura gömüldü. Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Keçiören ilçesinde sağanağın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan araçlar oluşan çukurun içinde kaldı. Çöken yoldaki araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. Sağanakla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar ard arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise önünde silah sesleri yankılandı. 9. sınıf öğrencisi saldırgan dedesinin evinden aldığı tüfekle okula gelerek bir gün önce tartıştığı öğrencilerin üzerine ateş açtı. Yüksek riskli okullar sıralamasında birinci derecede yer alan lisedeki saldırıda 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Kaçan saldırgansa çok geçmeden gözaltına alındı.
3: Tam kapıya çıktım, ne oluyor ablam dedim. Meğersem o çocukmuş, elinde tüfek, kaçarak ana sokağa girdi.
4: Silah annenin üzerine kayıtlı, dedenin evinde, çocuk oradan alıyor.
5: Dedesinin evinden aldığı tüfekle okula geldi. Önüne kim çıktıysa ard arda tetiğe bastı. Lise önündeki saldırıda 11 öğrenci yaralandı.
4: Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.
5: Silah seslerinin yankılandığı yer Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ydi.
6: Balkona çıktım, küfür ederekten bu yana doğru gittim.
7: Saldırgan okulda bir gün önce arkadaşları tartışmıştı ve bugün sabah saatlerinde babaannesinin evinden aldığı pompalı tüfekle işte bu sokağa geldiğinde ateş açmaya başladı. Okulun önünde ise ateşe devam etti.
8: Tüfek sesine uyandım ben. Okulun avlusuna gitti koşa koşa.
5: Saldırı sonrası okul çevresinde büyük panik yaşandı. 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki saldırgan koşarak kaçmaya çalıştı.
3: Kapıyı bir açtım. Çocuk elinde tüfek kaçıyordu.
5: Saldırıda yaralanan 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Üçünün durumu ağır. Saldırganla birlikte annesi, babası ve dedesi de gözaltında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son 5 ayda benzer saldırı planı içinde olan 2419 şüpheli çocuğun gözaltına alındığını duyurdu.
4: Bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda.
5: Saldırı sonrası hem İçişleri hem de Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Saldırının gerçekleştiği okulda eğitime bir gün ara verildi.
4: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler.

0: Efendim, bu facianın polis adliye boyutu da araştırılıyor. Ancak elde edilen ilk bulgular Manisa saldırısının öyle sıradan bir okul kavgası olmadığını gösteriyor. Gençlerin bu yollara nasıl sürüklendiğini düşünürken karşımıza yine şiddetin kol gezdiği sanal mecralar ve onları besleyen, büyüten dijital platformlar çıkıyor. Ne demek istediğimi soruşturma dosyasındaki bazı izlerde rahatça anlayabiliriz. Haberde izleyeceksiniz ancak şimdiden biraz ipucu vereyim. Manisa'da saldırganın evinden ele geçirilen o materyaller, Netflix gibi denetimsiz platformların bu cinnet halini nasıl körüklediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşin aslını haberimiz anlatsın.
1: Özellikle dijital platformlardaki kontrolsüz ve denetimsiz yapı çocukların, gençlerin yanlış yönlenmesine sebebiyet verebiliyor ve böylelikle kontrol ve denetim olmamasından kaynaklı zamanla bu durum içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor.
2: Korkulan oldu. Manisa'daki okul saldırısının ardından ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı. Denetimsiz dijital mecralarda yayılan şiddet bir saldırının zemlini hazırladı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Soruşturma dosyasına göre saldırganın evinde seri katillere ve saldırı faillerine ilişkin notlar, Nazi sembolü içeren materyaller, çeşitli el yazıları, 42 av tüfeği fişeği, 2 bıçak, bir de paslanmış şarjör ele geçirildi.
3: Okul saldırısını gerçekleştiren kişinin aynı zamanda Netflix'te yayınlanan You dizisinden etkilendiği de iddialar arasında.
1: Özellikle ana karakterle özdeşleşen gencin kurguyla gerçek hayattaki ayrımı zamanla ortadan kalkmaya başlıyor.
2: Bulgular bununla da sınırlı değil. Saldırganın 20 Nisan 1999 tarihinde ABD'de bir lise katliamının faili Eric Harris'ten etkilenerek saldırıyı bir ay önceden planladığı düşünülüyor.
1: İngiltere'deki gibi yayın denetimi son derece önemli. İngiltere'deki yayın kuruluşu Ofcom aynı sosyal medyada olduğu gibi, dijital platformlarda olduğu gibi, geleneksel yayın kuruluşlarında olduğu gibi bir denetim sağlamış oldu. İşte bu denetimin de sağlanması son derece önemli. Yayınlanan içerik nerede olursa olsun, eğer çocuğu, genci yanlış yönlendirecek bir duruma kavuşursa, işte burada neşteri yerinde vurmak oldukça önemlidir. Kontrol ve denetim mutlak suretle sağlanmalıdır.
2: Uzmanlar denetimsiz dijital mecralarda yayılan şiddetin gençleri olumsuz etkilediği görüşünde.
1: Hem ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor, hem de denetim mekanizmalarının çok daha sıkı işletilmesi oldukça önemli. Aileler çocukla sağlıklı ve sıcak iletişim kurmalı. Dijital platformlarda neyi izlediğini mutlak surette takip etmeli. Anormal bir durum ve ruh hali gördüğünde gerekli mercilere mutlaka başvuruda bulunmalı.
4: Özellikle şiddet içeriklerine tekrar tekrar maruz kalmak bazı gençlerde saldırgan davranışları arttırabiliyor. Anne babaların şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarımızın kaç saat ekran başında kaldığı kadar bu ekranda kimleri örnek aldığını ve hangi davranışları normal görmeye başladığını da önemsemeliyiz.
0: Efendim, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması için açılan soruşturma her geçen gün genişliyor. Öyle ki bugüne de 7 kişi tutuklandı. Soruşturmada yeni gelişmeler de var. Kozinoğlu'nun ölümünü birebir ekrana taşıyan dizinin eski oyuncusu ve Kozinoğlu'nun hedef gösteren eski MİT'çi ve FETÖ tutuklusu Enver Altaylı Silivri Adliyesi'nde ifade verdi.
5: Kozinoğlu soruşturmasında ifade sırası oyunculara ve FETÖ tutuklusu eski istihbarat görevlisine geldi. Eski MİT'çinin ölümüne dair benzerlik taşıyan dizinin oyuncuları bilgi sahibi sıfatıyla bildiklerini tek tek anlattı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bugüne dek yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 7'ye çıkmış, eski MİT'çinin şüpheli ölümünü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde birebir canlandıran ve ekranlara getiren yapımcı ve senaristler de soruşturma kapsamında ifade vermişti.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi? Raci Bey.
7: Bu kadar benzerlik normal
6: değil. Neler soruldu efendim size?
5: Soruşturma her geçen gün derinleştirilirken dizide Kazım Kaşifoğlu rolünü oynayan Sedat Saltak da ifadeye çağrılanlar arasına girdi.
8: Benim okuduğum senaryoya göre hiç böyle bir şey benim aklıma gelmedi ve yakın çevremde de böyle bir benzetme yapılmadı.
5: Katıldığı televizyon programında Savtak her ne kadar oynadığı karakter ve Kozinoğlu arasında benzerlik görmedim dese de ekranlara gelen bölümde Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu'nun son anlarının aynı olması dikkatlerden kaçmadı.
9: Götürecektiniz beni hastaneye. Götürmediniz madem bari bir doktor çağırın.
5: İfadesi alınan bir başka isimse dizide Ömer Baba karakteriyle tanınan Emin Olcay oldu. Ünlü oyuncu adliye girişinde bir açıklama yaptı.
10: Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
11: Efendim, bu sizce senaristler ve dışarıdaki başka etkenlerle
10: bakın başka hiçbir şey söyleyecek durumda değilim.
5: Soruşturma kapsamında ifade veren bir başka isimse FETÖ'den 23 yıl hapis cezası alan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'ydı. Elebaşına yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadeleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya bu sözleri de soruldu. İfadesinin ardından hali hazırda FETÖ'den tutuklu olan Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, bir kez daha tutuklandı. İfadesi merak edilen isimse Kozinoğlu'nu canlandıran Sedat Savtak'tı. Gün içinde adliyeye gelmeyen oyuncunun yarın ifade vereceği öğrenildi.
12: Gayrimenkuller, arabalar, saatler ve kurbağa koleksiyonu. Kadir İnanır'ın dev mirası tartışma konusu oldu. Akrabaları miras kavgasına tutuştu. Birazdan gece ajansında.
0: Efendim, CHP ile Yeni Parti arasındaki soğuk savaş kulisler üzerinden devam ediyor. Son olarak CHP'den Yeni Parti'ye geçen çok sayıda milletvekilinin bu tercihlerinden pişman oldukları konuşuluyor. Hatta yakında Yeni Parti'de istifa furyasının başlayacağı da iddia ediliyor. CHP'de ise kurultay takvimi hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Teşkilatında önümüzdeki süreçte bir bildiriyle Kılıçdaroğlu'na destek vereceği söyleniyor. İBB davasının son duruşmasına ise iş adamı Mert Saraç'ın ifadeleri damgasını vurdu. Saraç 10 milyon lira alacağını alabilmek için rüşvet çarkına dahil olduğunu itiraf etti.
13: Yeni Parti'nin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirdi.
14: 24 Eylül 2026 saat 11'de Başkanlar Kurulumuz ve Egemenlik Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık. İsim krizi konusunu görüşeceğiz.
5: Biri ismimizi millet koydu dedi, diğeri partisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim krizi büyüyor.
14: Yargıtay Yeni Parti'ye bir süre verdi. İsminizi değiştirin dedi. Bu isim Yenilik Partisi ile karıştırılıyor. Süre verdi, tebligatta bulundu. Ama Yeni Parti bunu yapmadı.
5: Yeni Parti isim değiştirmeye sıcak bakmıyor, ancak Yargıtay'dan benzerlik kararı çıkarsa değişikliğe mecbur kalacak gibi görünüyor.
15: Toplantıda ifade ettim. Başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu da kapatabiliriz.
5: Gündemdeki kritik başlıklardan biri de İBB davası. Son duruşmaya iş adamı Mert Saraç'ın savunması damga vurdu. İBB iştiraklerinden biri olan Spor AŞ'den 10 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini belirten Saraç, o süreçte firari Emrah Bağdatlı adına arandığını, kendisine yönlendirilen faturaları ödemezse parasını alamayacağı ve işlerinin aksayacağı konusunda tehdit edildiğini anlattı. Ödemeleri Murat Ongun'un eşine ait firmaya yaptığını da sözlerine ekledi.
16: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuz kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
5: CHP cephesinde ise kurultay takvimi işliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta kulislerde 81 il başkanının kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi yayınlayacakları da konuşuluyor.
17: Para al, delegenin cebine para koy, gel şurada seçil. Öbürünü satın al. Bu dönemi bitirmek zorundayız. Bu millete söz verdim. Bunları bitirmek zorundayız. Bitirmezseniz olmaz.
5: Kılıçdaroğlu'na ilk destek Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den geldi. Güney, Kılıçdaroğlu'nun makamında ziyaret etti. CHP çatısı altında hizmet vermeye devam edeceği mesajını da verdi. Yeni partiye geçen milletvekillerinin pişmanlık yaşadığı iddiası da kulisleri hareketlendirdi. Hatta iddiaya göre Yeni Parti'den istifa furyası da an meselesi.
18: Daha bugün 6 tane Yeni Parti'ye geçmiş olan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istediklerini ifade ettiler.
10: İsimleri var mı?
18: Onu vermem doğru olmaz. Kemal Bey aramadılar. Bir takım aracılar üzerinden mesaj yolladılar.
0: Milyonlarca liralık fon soruşturmasına yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın'da 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

0: Soruşturmadaki toplam şüpheli sayısı 60'a yükseldi. Soruşturmanın odağında bazı hisse işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı iddiaları ve yüksek tutarlı para transferleri bulunuyor. İsviçre'ye yapılan iki transferin toplamının 4 milyar 87 milyon lira olduğu belirtiliyor. Mağdurlara ise ellerindeki dekont, WhatsApp ve e-posta yazışmalarını saklamaları, aracı kişi veya kurumlarla ilgili belgeleri toplamaları öneriliyor. Fonunu satıp parasını alamayan yatırımcıların da aracı kuruma yazılı başvuru yaparak satış emrinin ve paranın akıbetini sormaları gerekiyor. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. 12 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
1: 14 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 60'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fon soruşturması Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda sürüyor. Son olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerinde piyasa dolandırıcılığı tespit edildi. Şüphelilerin yatırımcıları yüksek kazanç vaadiyle yönlendirdiği ve bazı işlemler üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiaları mercek altında.
2: Fon soruşturmasıyla birlikte tüm işlemler de mercek altında. Hedef Yatırım Bankası yine İsviçre merkezli bir finans kuruluşuna 2 milyar lira transfer yapmak istedi. Ama bu transfer MASAK tarafından durduruldu. Banka bunun bir takas olduğunu, yurt dışı para gönderilmediğini söylese de işlem yapılmadı.
1: İsviçre'ye yapılan iki ayrı transferin toplamı 4 milyar 87 milyon lirayı bulmuştu. Peki mağdurlar paralarını geri alabilecek mi?
3: Büyük ihtimalle dediğimiz gibi bu paralar bir kısmı yurt dışına gitmiştir. Bir kısmı yurt dışındaki hesaplardır. En başta girenler karlı olarak çıkmışlardır. Dolayısıyla eğer o paraların izi sürülürse, o paralar toplanırsa tabii ki buradaki mağduriyetler giderilir. Amerika'da da oldu böyle bir şey 2009 yılında. İlk girenlerde, son girenlerde sadece ana paralarını alabildiler.
2: Parasını fona yatıran mağdurların atacağı ilk adım belgeleri saklamak. Fona bu parayı eğer bir aracı kişi ya da aracı bir firma ile yatırdıysanız işte tüm görüşmeler, belgeler ve banka dekontları saklanmalı.
4: E-posta olabilir vesaire, WhatsApp. Bunu bir dosya haline getirmesi tavsiye ediyorum. Yani beni bu fona bu kişi soktu. Bunlar da yazışmalarımız. Bu fonu çok övdü diye düşündüğünüz bir aracı kurum veya kişi varsa onunla ilgili de hukuki aksiyon alabilir, suç duyurusunda bulunabilir veya haksız fiile dayalı tazminat davası açabilirsiniz.
1: Fonunu operasyondan önce satan ancak parasını alamayan yatırımcılar da var. Peki onlar ne yapmalı?
4: Bu yatırımcılar da aracı kurumuna mutlaka yazılı olarak başvurarak ben şu gün şu saatte satış emri vermiştim. Tavsiye kararı ise bu emirden atıyorum bir gün sonra, iki gün sonra duyuruldu. Benim paramın ve satış emrimin akıbeti ne olacak diye mutlaka bankadan veya yatırımını yaptığı aracı kuruluştan yazılı bir cevap istesin yatırımcı.
1: SPK'dan da şirketlerin kendi hisselerini geri almasına ilişkin yeni karar geldi. Şirketler ikinci bir duyuruya kadar hisse geri alımındaki üst limite takılmayacak. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.
0: Senelerdir yapılan haberlere, uyarılara rağmen telefonda polisi, savcıyız diyen dolandırıcılara para kaptıranların sayısı bir türlü azalmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yeni projesi bu dolandırıcılık yöntemini sıfıra indirmeyi hedefliyor. Savcı, polis ve banka yetkilileriyle birlikte yapay zekanın da kullanılacağı o yeni sistemle 18 dakika içinde paranın buharlaşmasının artık önüne geçilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arkadaşımız Özlem Aktay'a Dolunay projesinin detaylarını anlattı. Efendim izleyelim.
5: Dolandırmışlar. Ev parası gitti. Polisiz dedi.
6: Parayı buharlaştıramamaları için, başka hesaplara aktaramamaları, kripto paralara yönlendirememeleri için 18 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek ve vatandaşın mağdur olmasının önüne geçeceğiz.
1: Vatandaşı kandırıp bankadaki parasını başka hesaplara aktaran dolandırıcılar için yeni bir adım atılıyor. Yakında bir ihbar telefonuyla dolandırıcıların hesabına geçen paraya 18 dakika boyunca bloke konacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesini ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.
6: Failler yakın.

0: bunlarına dur denecek. 112 acil çağrı merkezi mantığıyla işleyecek sistemde banka, savcılık, emniyetten görevliler olacak.
1: Vatandaşımız bir ihbarda bulunduğunda yapay zeka destekli hemen konu analiz edilecek. Savcı bulunacak merkezde. Emniyet jandarma bulunacak, MASAK bulunacak, bankacılık sisteminden görevliler olacak.
2: Paranın buharlaşmasını önleyecek Dolunay projesiyle birlikte sistemde banka bilgileri, dekont, telefon numarası gibi çok kritik veriler yer alacak. Mesela bir telefon numarasından daha önce bir dolandırıcılık yapıldıysa yine sistem hızlı bir şekilde uyarı verip o hesaplar dondurulacak ve paranın başka bir hesaba aktarılmasının önüne geçilecek.
1: İnşallah kısa zamanda sistemi devreye alacağız. Failler yakalanıyordu ama vatandaşın parası geri gelmiyordu. Bu sistem yapay zeka destekli analiz sistemiyle beraber bunu da önlemek için, vatandaşın gerçek mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için geliştirdiğimiz bir proje.
3: Bunu da kararlılıkla uygulayacağız.
4: Usta oyuncu Kadir İnanır aramızdan ayrılalı yaklaşık 3 ay oldu. Yıllar önce hazırlattığı vasiyeti merak ediliyordu. Açıklandı. İnanır tüm mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Ancak konu mahkemeye taşınacak gibi görünüyor. Yani Levent İnanır yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
5: Sevgili kadınımın biraz irade sorunu vardı.
6: Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
7: Gayrimenkuller, arabalar, saatler ve kurbağa koleksiyonu da mirası tartışma konusu oldu. Yeğen ve akrabaları vasiyete karşı çıktı.
8: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
9: Ya kadınım beni bu yaşa getirdi, büyüttü. Bana maddi olarak daha ne verebilir ya? Bizi mahkeme çağırdı. Miras için çağırmadı. Mirasın okunması için geldik. Para peşine gelmedik.
7: Yeşilçam'ın efsanelerindendi Kadir İnanır. 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Oyuncu mirasını hayat arkadaşına bıraktı.
5: Sevgili kadınım biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil.
7: Sanatçı ilk 2015'te olmak üzere 3 ayrı vasiyet hazırladı. Son vasiyetnameyi ise doktor raporu alarak 2022'de notere tasdikletti.
10: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
7: Tartışmalar sürerken 28 mirasçı adliye önünde sıraya girdi. Kadir İnanır vasiyetinde Jülide Kural'ın ölümü halinde mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istemişti. Mirasçılarımdan son arzum vasiyetime uymalarıdır demişti.
9: Ay şimdi Kadir dayım yaşasa da ben kolumu kessem versem ona ya. Ne parası? Kadir dayımdan bana kalacak para pul neyse. Kadir dayım ziyadesiyle onu bana yaptı. Benim haklarım mı var? Haklarımı alacağım tabii.
7: Yeniden dava açacak mısınız mesela?
9: Tabii açacağız.
11: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
7: Sanatçının yeğeni Levent İnanır mirasın medyada abartıldığını söyledi.
9: Denildiği gibi büyük bir serveti yok. 2022'de bütün malları satılmış, artık bu aşikar resmi ama sattığı paraların hiçbiri ortada yok. Yerine bir şey de almamış.
7: Belki bilmediğiniz bir mal varlığı vardır.
9: Hayır, hepsi resmi. Hmm. Bir tane evi var. Bir de fazla dededen kalmış toprak var şu anda kadınların üzerinde görünen.
7: Vasiyetin detaylarını öğrenen yeğen ve akrabalar servetin yalnızca Jülide Kural'a kalıyor olmasına tepkili. Gözlerin çevrildiği isim sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ise sessizliğini koruyor.
6: Ben bir yaz dönemindeyim. Çok büyük bir acı yaşıyorum. O nedenle bu ülkenin çok sevdiği ve saydığı sanatçısına aynı saygıyı herkesin göstermesini dilerim.
7: Kadir İnanır sanat yaşamında 182 film ve 12 dizide rol aldı. Yaşamı boyunca edindiği varlıkların dışında telif haklarından da yıllık 10 milyon TL gelir bekleniyor. Miras tartışmalarının çözümü içinse son söz mahkemede.
12: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
4: Efendim ölümü öncesinde ve sonrasında yaşananlar uzun süre bir gündemi meşgul etmişti. Alena Çakır dosyasında gözler bu kez mahkemeye çevrildi efendim. 3 Haziran 2020'de ölen genç kadın için suçlanan isim Ümitcan Uygun'du. Uygun Alena Çakır'a şiddet uyguladığı o görüntüler ortaya çıkmıştı. Yıllar süren soruşturmanın ardından savcı Ümitcan Uygun için 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkemenin kararı ise 4 yıl oldu. Sonrasında Ümitcan Uygun beraat oldu. Duruşma sonrası fenalaşan Aleyna Çakır'ın annesi arkadaşlarımıza konuştu.

0: Böyle yapılmaz, böyle yapılır. Arkadaşlar.
1: Adalet geliyor.
2: 4 yıl, 3 yıl.
3: Yaradanım neredesin ya Rabbi?
4: Mahkeme salonundan çıktı, dizleri onu taşımadı. Çünkü biricik kızlarını ölüme sürükleyen Ümitcan Uygun yalnızca 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
3: Nasıl kıydınız vicdansızlar? Ben yavrum önce istiyorum, ben kuzumu istiyorum. Benim ciğerimi yediler.
2: Benim çocuğumu öldürdü, anasını öldürdü. Bir de Esra Hankul'u öldürdü. 4 yıl. Böyle adalet olur mu?
4: Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen'in cansız bedeni 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kadının ölümü ilk andan itibaren pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Çünkü Çakır'ın ölümünden kısa süre önce erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un ona şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler vardı. Üstelik o anları kaydeden de Uygun'du. Ümitcan Uygun, ailenin talep ettiği gibi kasten öldürme değil, intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından yargılandı.
5: Ben hiçbir zaman yıkılmadım, her zaman ayakta duruyorum. O zaman da Allah'a şükür olsun kimse beni yıkamayacak.
4: Son duruşmaya ise yaptığı pişkin savunma damgasını vurdu. Ümitcan Uygun, Aleyna'ya bir tokat attım, başıma gelmeyen kalmadı. Alnım ak, vicdanım rahat. Hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım. Hiçbir kadını öldürmedim, suçsuzum sözleriyle savundu kendini. Aleyna'yı hala sevdiğini de söyledi.
2: Neyi seviyormuş ya? Sevdiğini mi öldürün?
3: Ergül, ben arıyordum, telefonla konuşuyordum. Bir şey
2: yalan dedim. Söylüyorlar ellerinden.
4: Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Uygun'a mahkeme en alt sınırdan ceza verdi. Uygun intihara teşvikten 4 yıl hapse mahkum edildi. Eziyet etme suçundansa beraat etti.
6: İntihara yönlendirme suçu bakımından aldığı 4 yılın infaz oranı 1/2, yani 2 yıl, 1 yılda denetimli serbestlik hakkı var, 1 yıl yatarım.
7: Aleyna Çakır'ın ailesi kararı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Kızlarının ölümünden sorumlu tuttukları Ümitcan Uygun'un en ağır cezayı almasını istiyorlar.
2: 4 yıl ödülü verdiler. Ödülü verdiler, saldılar. Allah'ımın adaleti var. Sevinerek gittiler, sevinerek.
8: Efendim, sırada yurttan ve dünyadan haber turumuz var.
9: Silah sesi geldi. Silah sesi gelince ben apar topar çıktım, dışarı baktım.
4: Manisa Salihli'de yüzünü kaskla gizleyen soyguncu iş yeri sahibini yaraladıktan sonra altınları çalamadan kaçtı.
9: Yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım. Bana doğru dönünce silah zaten o ara elimden düşmüştü. Bana doğru dönünce boynunu alıp boynunu sıkıp yere düşürdüm.
4: Firar girişimine esnafın müdahalesi önledi. Zanlı polise teslim edildi.
10: Bahsedilen 27 metreden düşmüş olması halinde beden bütünlüğü bozulurdu. Görür görmez cinayet olduğunu anladım. Darp edildi, darp edilerek öldürüldü.
4: İzmir'de 8 yıl önce evinin yakınındaki inşaat alanında cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış. Aralarında inşaat bekçilerinin de bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar yer aldı. İddianamede Büyükışık'ın darp edilerek katledildiği, şüphelilerin delilleri kararttığı, adli tıp raporları ve görüntülerin üzerinde oynandığı, cinayetin açığa çıkarılmasının engellenmek istendiği vurgulandı.
10: Oğlumun sırtına bir inşaat demiriyle vurulduğu ortaya çıktı. Bacağının ön kısmında değişik muhtelif yerlerde tekme izleri vardı.
4: İstanbul Fatih'te bir kuyumcu iş yerinin vitrininin görülmesini önlediği gerekçesiyle belediyenin diktiği ağacı kesti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tekirdağ'da polisin dur ihtarına uymayan traktörün sürücüsü geri geri giderek uzaklaşmayı denedi. Polisi yarım saat uğraştıran sürücü iki potosuna çarpınca yakayı ele verdi.

0: Kayseri'de tırla çarpışan otomobil ters döndü. Çevredekilerin araçtan çıkardığı sürücü ölümden döndüğü kazanın şokunu uzun süre atlatamadı.
1: Abo! Önüne geç, önüne geç Kemal.
0: Çankırı'da besicinin satışa götürdüğü dana bir anda elinden kaçtı.
2: Kapıyı aç! Allah çocuk gitti! Ayağısın benim!
0: Ortalığı birbirine katarken yaralanan dana güçlükle yakalandı.
3: Bırak gitti!
4: Dur.
5: Lan çocuk kapının arkası sandım ya.

0: Kazanın adresi ABD'nin Massachusetts eyaleti. Araç kontrolden çıktı, mağazanın duvarını yıkıp içeri daldı. İki çalışan sürücüyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Polisler kazanın kasıtlı yapılmadığını öne sürerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu görüntülerse Hindistan'dan. Evin bahçesine giren maymun girişte duran 91 yaşındaki kadına saldırdı. Tekme atarak yere düşürdü. Yardımına koşan kadının yakını da saniyeler sonra saldırıdan payını aldı. Yaralanan kadın olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Saldırgan maymunun bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Piste başlayan gerilim yarışın ardından pit girişinde kavgaya dönüştü. ABD'de düzenlenen NASCAR yarışında ikincilik için mücadele eden Ryan Blaney ile Carson Hatchover arasında yarışın son bölümünde temas yaşandı. Temas sonrası Blaney duvara çarparak yarış dışı kaldı ve 33. sırada yer aldı. Hatchover ise yarışı 3. sırada tamamladı. Yarış sonrası ikili birbirine girdi. Yaşanan kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Brezilya'nın güneyi şiddetli fırtınayla karşı karşıya. Bölgede hayatı durma noktasına getiren fırtına yerleşim yerlerinde büyük çapta maddi hasara yol açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir aracın yerden havalandığı ve yanındaki aracın üstüne düştüğü görüldü. Fırtınada yüzlerce yapıda hasar gördü. Yetkililer yaklaşık 700 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Hindistan'da bir tavus kuşu aniden yola atladı. Aracın altında kalan kuşun tüyleri yola savruldu. Neyse ki sadece tüylerinden olan tavus kuşu kaçarak bölgeden uzaklaştı.
1: Efendim, dünyanın gözü kulağı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri New York'a çevrilmişti. Birleşmiş Milletler'de Başkan Erdoğan da bir konuşma yaptı. Tüm yaşanan o son süreçleri değerlendiriyor olacağız. Konuklarım var elbette bizlere eşlik eden. Elif Şahin siyaset bilimci bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Kemal Yavuzçal, Uluslararası İlişkiler Uzmanı hocam, hoş geldiniz sizlerde.
3: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
1: Aynı zamanda Sayın Ekrem Kızıltaş bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önemli konuşmalar, önemli mesajlar vardı elbette. Kemal Hocam, sizlerle başlamak isterim. Sizi de yanıma alarak, ama önce Başkan Erdoğan'ın konuşmasına gelmeden önce Trump'ın ifadeleri vardı efendim. O ifadeler oldukça çok konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump'tan Erdoğan'a övgüler geldi. Başkan Erdoğan'la uğraşamazsınız. Erdoğan çetin ceviz ve benim iyi dostum, harika bir insan gibi ifadeler kullandı. Şimdi bu ifadelerle başlayalım. Sonrasında Başkan Erdoğan'ın, evet, konuşmasıyla devam edelim.
3: Şimdi tabii Sayın Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımız arasında özel bir diyalog var. Biz buna liderler diplomasisi diyoruz. Dünyada bunu birkaç lider ancak yapabiliyor. Bunlardan bir tanesi Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Xi Jinping de yapabiliyor bunu. Bir taraftan da Putin'i de kadroya koyabilir. Zaten ekonomistin yazarları filan bu dörtlüğü kapaklara taşıdılar. Şimdi dolayısıyla lider diplomasisi konusu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Bir kere karar mekanizmalarında hızı sağlıyor. Yani bir anda karar alabiliyor liderler. Eskiden şöyle yürüyordu. Putin biraz buna kaydı son dönemlerde, ama altta teknik kadrolar çalışıyor. Ara kadrolar çalışıyor. Komisyonlar çalışıyor. Ve parlamento varsa tabii o ülkede o çalışıyor. Kabine çalışıyor. Bürokratlar çalışıyor filan. Bakın ne kadar anlatırken bile yorulduk. Yani o kadar çok zaman geçiyor ki arada bazı klik yapılar da oluşabiliyor. Mesela derin yapı dediğimiz yapılar bu süreçte karar mekanizmalarını tıkayabiliyor. Ve lidere geldiğinde, yani devlet başkanına geldiğinde mesele, alttaki bütün kadroların böyle tamam görüş alışverişi yapılır, konsensüs sağlanır, ama o kadar şey ki yani artık yavaş ilerliyor ki süreç. Lidere geldiğinde mesele çok da olgunlaşmamış halde gelebiliyor. Ama şimdi liderler karşılıklı görüşüyorlar, telefonla görüşüyorlar, her türlü diyalog.

0: yüz yüze ya da bir takım online sistemlerle kurabiliyorlar ve bir karar veriyorlar. Çünkü lider dediğimiz kişiler şu anki saydığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın içinde olduğu dünya liderler profili içerisinde kararı birikimlerinden kaynaklı şekilde hızlıca alabiliyorlar. Çünkü dünya o kadar hızlı ilerliyor ki yani saniyeler içerisinde olaylar değişebiliyor. Dakikalar içerisinde mesele değişebiliyor. Saatler içerisinde savaşlar çıkabiliyor. O yüzden bu anlamda Sayın Trump bu konuda lider diplomasi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızla çok iyi anlaşıyor. İkinci konu Sayın Trump Amerikan Başkanı güçle çok özdeşleşmiş durumda. Yani güç varsa bir yerde ona saygı duyuyor. Bakın bu güç boş bir güç değil. Çünkü Trump da güçlü bir lider. Sayın Cumhurbaşkanı da çok güçlü bir lider. Gücü nereden kaynaklanıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın? Birkaç konudan kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi çok tutarlı. Çok kararlı. Neden tutarlı ve kararlı? Çünkü geçmişte o kadar çok olayla karşı karşıya kalmış ki, o kadar çok olay analizi yapmış ki Sayın Cumhurbaşkanımız, onu heybesinde tutuyor. Benzer bir olayla karşılaştığında heybeden, arşivden çıkartıp ani karar veriyor ve doğru çıkıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın üçüncü bir özelliği de Trump'la anlaşması ondan kaynaklanıyor biraz da. Vizyoner. Yani biz şimdi önümüzü görüyoruz. 2 yıl sonrasını görenler, 5 yıl sonra. Sayın Cumhurbaşkanımız 100 yılı hesaplıyor. Türkiye 100 yılı ifadesi oradan çıktı zaten. 21. yüzyılın daha başındayız, ilk çeyreğindeyiz. Daha 2-3 çeyrek daha var. O çeyreği hesaplıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla vizyoner özelliği de Trump'ın çok hoşuna gidiyor. Son konu.
1: Tabii lütfen buyurun.
0: Onu da tamamlayalım isterseniz. Sayın Cumhurbaşkanımız son dönemlerde bir güvenlik mimarisi tezi ortaya attı. Sistematik bir yaklaşım bu. Yani periyodik hareketlerle aldığı kararlarla savunma mimarisi, güvenlik mimarisi konusunda dünyada sayılı liderler içerisinde yer aldı. Bakın bunu Putin başaramadı. Yani güvenlik mimarisi çok geleneksel kaldı. Ukrayna'da kilitlendiler. Sayın Trump güvenlik mimarisini Pentagon'a bıraktı. İran'da kilitlendiler. Şimdi ama Türkiye kilitlenmedi. Nasıl kilitlenmedi? Öyle bir yatırım yaptı ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda. Hem özel sektörü hem kamu sektörünü ikisini birlikte hareket ettirdi. Uyum sağladı. Eskiden kamu ağırlıklıydı biliyorsunuz bu. Özel sektör çok cılızdı. O yüzden kısıtlı ve limitasyonlarla gidiyordu işler. Şimdi özel sektör kamuyla beraber mesela Makine Kimya Enstitüsü, TUSAŞ, Baykar grubu ile beraber son derece uyumlu çalışıyor. Binlerce tersanede gemi üretiliyor şu anda ve onlar özel sektör çoğunlukta ve gemiler deniz kuvvetlerimize yeni bir yetenek kazandırıyor. Şimdi bu tabloda güvenlik mimarisini Trump önemsiyor. Neden? Çünkü realist bir dünyaya girdik şu anda. Realist dünyanın da bir numaralı aktörü güvenlik ve güçtür. Güç de maalesef militer güç pozisyonunda şu anda. O yüzden onu da görüyor. O yüzden her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu ordunun, bakın dikkat buyurunuz. Tabii ki ordumuz 2500 küsur yıllık ama son dönem gelmiş olduğu güvenlik sistematiğinde dünya liginde şu anda resmi verilere göre 9. sırada. Reel anlamda baktığınız zaman bana göre ABD'nin hemen altında. NATO'da 2. sırada. Avrupa'da 1 numara. Bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Görüyor Trump bunu. Diyor ki Netanyahu'ya makul ol. Akıllı ol. Bak yarın öbür gün sert bir kayaya çarpacaksın. Hareket ederken dikkatli ol. O ne demek? Karşınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın dizayn ettiği güvenlik sistemi var. Onun da en önemli aktörü Türk Silahlı Kuvvetleri. 3 domainde, karada, havada, denizde. Bir de uzay komutanlığımız biliyorsunuz entegre oldu. Bu yapıyla sen baş edemezsin, makul oldu. İşte bu tabloda Trump sürekli, bakın başından beri, geldiği günden beri Cumhurbaşkanımızla hitabında, Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde, ziyaretlerinde, gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız
1: dilini kullanıyor.
0: Aynı dili kullanıyor ve tutarlı bir dil bu. Bu boş değil. Yani bir, mesela Zelenski ile bir gün görüşüyor. Mesela diyor ki Zelenski, ya bu çok iyi bir çocuk falan diyor. Tırnak içine söylüyorum. İşini biliyor falan diyor. Ertesi gün adamı kovuyor. Oval ofisten. Ne bileyim bir Afrika'dan lider geliyor oraya. Ya oraya oturduğuna bin pişman ediyor lideri. Ya da liderleri topluyor. Avrupa liderleri özellikle bunu yapıyor. Yani biraz mizansen yapalım da söylüyorum. Ne diyor işte Macron nerede misin? Neredesin? Burada mısın? Nerede bu adam? Bakın hitapları görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Ya da Almanya Başbakanı'na aynı tarzda hitap ediyor. Hatta İngiltere Starmer hatırlar mısınız? Nerede bu adam? Burada mı? İngiltere'nin başbakanı burada mısın? Yani

0: hatırlıyor musunuz hitabı? Biraz da tabii karikatürize ettim ama.
1: Meral ile araları çok kötüydü.
0: Ya işte yani Sayın Cumhurbaşkanımızla bir gün, bakın bir gün bir an hitabında, oturma tarzında, evet, böyle bir arızayla karşılaştınız mı? Mümkün değil, karşılaşmazsınız. Bunun altyapısı var, onun için söylüyorum. Ve bir taraftan da tabii bölgedeki en şey, ne derler, tecrübeli liderlerden bir tanesi. Tamam, kral var, emir de var ama onlar bir şekilde kendi dünyalarında krallar. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgenin kralı. Yani bütün bölgeyi kral derken tırnak içine söyleyeyim. Evet. Bölgenin lideri. Onun için o bölgede uçan kuştan haberi var. Trump da bunu biliyor. Bunu da biliyor.
1: Bunu biliyor, önemsiyor bunu, ve evet, övgüyle bahsediyor.
0: O yüzden bu övgü ifadeleri, yani boş ifade. Şunu düşünmem. Bir cümle.
1: Tabii lütfen.
0: Şunu düşünmem. Yani birileri de diyor ki, kasıtlı söylüyor. Ya işte Trump birini övüyorsa onu işte bir şekilde tırnak içine kullanıyor falan. Öyle bir şey yok. Trump'ın kullandıklarını biz çok iyi biliyoruz bölgede. Kimlere nasıl hitap ettiğini de biliyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız aralarındaki diyalog benim saydığım kriterler üzerine inşa edilmiş durumda. Bunun da lamicimi yok. Bu şekilde bu. Yani isteseniz de böyle, istemeseniz de böyle. Ve Türkiye'nin üzerinde yüzlerce operasyon var şu anda. Trump da bunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla çoğu şeyi paylaşmıyor. Bazen içine atıyor, bazen tedbir alıyor. O operasyonların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Finans operasyonları var. İşte iktisadi müdahale operasyonları devam ediyor. Belki de biz terörsüz Türkiye bölge konusunu halletmeye çalışırken yeniden bir örgüt oluşturup bir yerlerde, kuluçka yuvalarında üstümüze salacak ekipler hazırlık yapıyor. Bunların hepsini çeşitli vasıtalarla Sayın Cumhurbaşkanımız görüyor, fark ediyor. Bunu da Trump'a söylüyor.
1: Evet, şimdi bir de şu görüntü üzerinden bir yorum isteyeceğim. Bu masaya da baktığımızda bir anda Katar'ı görüyoruz, Ürdün'ü görüyoruz, Türkiye var, Suriye var, Şara orada. Özellikle yine Şara'da çok dikkat çeken isimlerden birisi oldu bu masada. Şimdi geçmiş dönemlere baktığımızda ve şimdiye baktığımızda da orada olması da oldukça önemliydi.
0: Tabii.
1: Buradaki masayı nasıl yorumlarsın?
0: Bir sene önce Şara, biliyorsunuz HTŞ dediğimiz Tahrir el-Şam örgütünün lideri olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ödülle arananlar listesindeydi ve terör örgütüydü. Şimdi tabloya bakın.
1: Aynı masada, şimdi
0: aynı
1: yan
0: masada,
1: yana.
0: Suriye devletinin resmi devlet başkanı, geçici de olsa, Eşşara'dır. Ve Eşşara hükümeti muhataptır. Nerede muhatap? Bir, BM'de muhataptır. BM'de temsilcidir ve resmidir. Nerede muhataptır? Büyük güçlerin muhatabıdır. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Fransa Devlet Başkanı, bunların hepsinin ziyaretleri olmuştur karşılıklı olarak. Bakın tek tarafta değil, karşılıklı ziyaretler olmuştur ve Eşşara hükümeti uluslararası tanınırlığı çok yüksek noktadadır. Bunu yapan da Türkiye'dir. Çünkü bakın bu cümleme çok dikkat buyurunuz efendim. Eşşara'nın garantisi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Eşşara'nın garantörlüğünü Sayın Cumhurbaşkanımız şahsen ve ülke olarak yapmamış olsaydı bu masada görmemiz pek mümkün olmazdı işin açıkçası. Çünkü Suriye'nin garantörlüğü, bunu hukuken ve teknik olarak kullanmıyorum, etik olarak kullanıyorum, garantörü Türkiye'dir. Çünkü Türkiye Suriye devletinin uluslararası sorumluluklarını yerine getirebilmesi için tüm hamleleri yapmıştır. Bu çok önemli bir devlet tanınırlığı kriteridir. Yani sizin parlamentonuz olabilir, yargı organlarınız olabilir, yürütmeniz, kabineniz olabilir, bürokratlarınız, her türlü devlet kurumunuz olabilir kağıt üstünde ama uluslararası sorumluluklarınızı yerine getirebileceğinize dair bir inanç oluşmamışsa ülke hakkında, hiç kimse başta BM olmak üzere o devleti tanımaz. Bu şu demektir: Eşşara hükümeti Suriye devleti olarak uluslararası her türlü ödevlerini yapabilecek kapasiteyi haizdir. En azından potansiyel vardır. Bu güveni sağlamak çok önemli bir meziyettir ve yetenektir. Şu anda bu masada Suriye Devlet Başkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak Eşşara'yı görüyorsak, bunun mimarı da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çünkü yetenek kazandırma ile ilgili Türkiye çok ileride. Mesela kendi yeteneklerini arttırırken yetmiyor Türkiye'ye, çevre müttefik ülkeleri de yetenek kazandırıyor. Bu sadece savunma sanayi yeteneği anlamında söylemiyorum. Evet. Bir olguyu yaratmak çok önemli. Yani mesela şunu diyebilirsin: Suriye devleti. Kimlik yaratma. Suriyeli diye bir kimlik var mıydı geçmişte? Esad rejiminin ortaya koyduğu küçük bir kabilenin ismiyle anılan bir devlet vardı. Hiçbir sorumlulukları yerine getiremezlerdi. Terör üretirler, terör ihraç ederler, kara para aktarlar. Hele Şebiha dediğimiz o küçük Esad ailesini korumakla mükellef olan bir derin çete vardı orada. Onlar sürekli kaçakçılık yapıyor Akdeniz üzerinden. Sürekli kara para aktıyor, zenginleşiyorlar. Ama şimdi öyle değil. Artık bir Suriyeli kimliği var. Bu bir kimliğin oluşması için de Türkiye buna kimlik oluşturma projesi ihraç etmiş durumda. O yüzden o çok önemli. İç cephe kuvvetlendirmesi mesela. Suriye gibi karmaşık bir ülke bölgede yok gibi. Yani çok karışık etnik gruplar, mezhepsel ayrılıklar var. Dürzilerden işte Alevilere kadar, ne bileyim işte Nasturilere kadar, Türkmenlerin, Sünni Araplara kadar, Kürtler. Bu nüfusları bir araya getirmek işi Türkiye'ye yine düştü. Yani silah ihraç ederseniz, asker ihraç gönderirsiniz ya da bir takım çalışmalar yaparsınız ama kimlik oluşturma konusu biraz daha böyle kültürel kompleks aktarmak çok önemli. Mesela Suriyelileri Türkiye'de değil mi göçmen statüsü altında, işte yabancıları koruma kanununun 91. maddesi geçici koruma statüsünde biz yaklaşık 10-15 yıl süreyle koruduk, kolladık ve baktık. Bir kısmı geri döndü. İşte bu arada biz bu kültürel mirasın oluşması için de gerekli olan koşulları Türkiye'de hazır kitleyi oluşturup aktarmış olduk. Bu mesela bir süreç. Evet. Bu çok uzun vadeli bir süreç. Sabır gerektirir. Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle düşünebilir. Ya seçimden seçime giriyorum ben. 5 senede bir hükümet olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak seneye seçilebileceğimi çok düşünmüyor olabilirsiniz. Yani koşullar farklı olabilir falan. 20 yıllık projeye gerek yok. Ben 3-4 yıllık kısa vadeli projeler yapayım da durumu kurtarayım, garanti altına alayım seçimleri demedi. Bakın yarın seçilmeyeceği garanti olsun. 20 yıl sonra sonucunu alabileceği hareketi bugün yapar o. Bugün yaptığı da oydu zaten Birleşmiş Milletler'de. Yani
1: hocam,
0: 30
1: bir katkıda bulunabilir miyim?
0: Buyurun, ben aldım böyle sazı gidiyorum, kusura bakmayın.
1: Aslında kırmızı bültenle aranan Şahra'nın Amerika'da bugün bu masada oturuyor olmasının arkasında Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetin ve cesaretin önemini şöyle de hatırlayamaz mıyız? Birleşmiş Milletler kürsüsünde ailen bebeğin fotoğrafını göstermişti.
0: Ya, tabii.
1: Suriye'deki devrim gerçekleşene kadar o kürsüde Suriye'deki meselenin bütün insani tarafını Cumhurbaşkanımız o liderlerin gözüne bakarak haykırdı. Bugün şu fotoğrafı gördüğümde ben şunu hissettim. 2 senedir vize verilmeyen Filistin Başbakanını Mahmut Abbas'ı belki bu masalarda göreceksek bir gün, onu da yine Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu söylemle, bu hikayeye çektiği dikkatle ve onun o cesur çıkışları sayesinde evet, belki bir gün bu masalarda Filistin'in temsil edildiğini de göreceğiz.
0: Kesin
1: o yüzden Şahra'nın bugün burada olması dünyadaki bütün mazlum coğrafyalar için benim yüreğimde çok büyük bir umut ışığı yaktı. Ne kadar eleştirilmişti.
0: Çok doğru. O ışık ne biliyor musunuz hocam? Bir örnek vereyim bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık topladığı para miktarı yaklaşık 30-32 trilyon dolar. Amerikan Başkanı Trump 2. sırada bugün konuşma yaptı.
1: Evet.
0: 4. sırada Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yaptı. Bizim 89 milyon olarak topladığımız yıllık 2 trilyon dolar civarı.
1: Evet.
0: Asker miktarımız hemen hemen onun yarısı kadar. Yani ekonominin yanında. Yani nüfus 330 milyon bizde 89-90 milyon. Şimdi güç farkına bakabilir misiniz? Bakar mısınız şu anda? Evet. Kıyaslayın ama Trump'ın konuşmasına bakın. Trump ilk cümlesi ben. İkinci cümlesi Amerika, üçüncü cümlesi İran, dördüncü cümlesi suç örgütlerine müdahale ettim, %80 çökerttim, iç piyasaya oynuyor. Sayın Başkanı bir çıktı,
1: bitirdim.
0: Bütün evrensel değerleri içeren bir paket konuşma yaptı.
1: Evet.
0: Ya bizim 30 trilyon gelirimiz olduğunu düşünsene hocam. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu geliriyle, yani zekattaki oranı siz çok daha iyi bilirsiniz hocam değil mi? Yani 2 trilyonun ne kadar zekat gider? 30 trilyon ne kadar zekat olarak gitmek zorunda? Şimdi dolayısıyla 30 trilyon dolarlık bir bütçemizin olduğunu farz ve kabul ediniz. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapmış olduğu komşu ülkelere destek, yardımlar paha biçilmez durumda. Ve konuşmasının içeriklerine baktığınızda yani artık bir evrensel lider, hakikaten gerçekten dünya lideri olduğunu ispat etmiş durumda. Ya siz insan haklarından bir tane cümle kurmayın Trump olarak. Çocuk haklarından bir tane cümle kurmayın. Ya da ölen insanların arkasından bir böyle üzüntü veren bir ifade kullanmayın. Ya dedi ya Sayın Cumhurbaşkanımız, bebek şeylerin mezarlığı olduğu.

0: Kabristan'a.
1: Mevcut kabristanına dön.
2: Yani, hocam bir virgül koyarak izleyicilerimizin hatırlaması için Başkan Erdoğan ne mesajlar verdi? Bir onu izleyelim, sonrasında konuşmaya devam edelim.
3: Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste iki yıldır bu salonda yer alamıyor. Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
2: Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından bir kesit izledik efendim. Oldukça önemli mesajları vardı. Şurada altı temel başlık vardı aslında. Gazze-Filistin konusuna değindi. Birleşmiş

0: Milletler Sistemi'nin reformuna değindi. Bölgesel savaşların diplomasiyle çözümü, Türkiye'nin Avrupa ve bölgesel güvenlik rolü, KKTC'ye değindi. KKTC'nin tanınması, iklim, gıda, teknoloji ve yapay zeka gibi yeni küresel meselelere değindi. Aslında Gazze ve Filistin meselesini bekliyorduk. Birleşmiş Milletler'deki ve diğer tüm uluslararası alanlarda yaptığı konuşmalarda bu konuya mutlaka değiniyordu. Şimdi genel bir baktığımızda Başkan Erdoğan'ın konuşmasını sizler nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü Birleşmiş Milletler konuşmasında değindiği hususlar şunlar şunlar şunlar derken neye değinmedi acaba diye düşünmek gerekiyor zannediyorum. Ve yaşadığımız dünyada 2026 senesinde konuşulması gereken, Türkiye merkezli olarak konuşulması gereken, bölge merkezli olarak konuşulması gereken hemen her şey. Başta Filistin, Gazze, Batı Şeria olmak üzere, İsrail'in oradaki melanetleri olmak üzere, bölgemiz itibariyle İran'da süren savaş, bölgede süren karışıklık, işte Ukrayna-Rusya meselesi, biraz daha uzak coğrafyalardan işte Sudan'ından değişik ülkelere kadar hemen her konuya 35 dakika içerisine muhteşem bir belagatla bunların sıkıştırıldığını ve her zaman olduğu gibi zannediyorum bu sene 16. mi 17. Evet. mi oldu? Her zaman olduğu gibi tam bir manifesto niteliğinde o 30-35 dakikaya sığdırılan adeta bir işte manifesto lafı galiba en uygunu bu galiba. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın en önemli tarafı bence şu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'nin devlet başkanı olarak Birleşmiş Milletler kürsüsünde 192 ülkenin temsilcisine ve bu arada bütün dünyaya bu konuşmaların belli ölçüde izlendiğini, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarının Birleşmiş Milletler'de en çok takipçiyle takip edildiğini biliyoruz. Ve burada konuşurken en rahat tarafı şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözlerde uluslararası hukukla çelişen hiçbir şey yok. Fıtratla, insanlıkla bütün dünyadaki 8 milyar insanın ortaklaşa paylaşabileceği evrensel değerlere aykırı hiçbir şey yok. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında dünyada yanlış giden şeylere ciddi manada atıflar var ve bu yanlışlıklarla alakalı nasıl düzeltilebileceği konusunda da yine bundan önceki konuşmalarında olduğu gibi formülleri de açık. Birleşmiş Milletler'in yani bütün dünyadaki ülkelerin eşit şekilde temsil edildikleri bir platformda oranın işte dünyanın beşten büyük olduğu vurgusunu laf sen kullanmadı ama bunun altını çizerek tekrar belirtti. Beş ülkenin dudaklarının arasına dünyanın kaderinin teslim edilemeyeceğini, Güvenlik Konseyi yapısının son derece yanlış olduğunu ve bütün dünyada daha adil bir hayatın mümkün olduğunu tekrar dile getirdi.
0: Daha adil demişken şu an İsrail heyetini görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında İsrail heyetinin salondan kaçtığı.
1: Hazımsızlık aslında soda falan getirselerdi yanlarında iyi olurdu. Çünkü eninde sonunda İsrail'in bu kişilerin orada söylenilen sözler karşısında verebilecekleri cevap yok. Nedir? Yaptıkları katliam. Bu katliamın arka planına baktığımızda tekrar aynı noktaya dönüyoruz. Objektif olarak haklı olduklarını söyleyebilecekleri, bahane olarak öne sürebilecekleri hiçbir şey yok. Belki bundan 10 sene önce, 20 sene önce bu konuda biraz şanslıydılar. Neden? Birleşmiş Milletler'de bu tür konular çok gündeme getirilmiyordu. Birleşmiş Milletler'de suçları yüzlerine bu kadar açıkça vurulmuyordu. Ve dünya üzerindeki farkındalık bu kadar da değildi. Ama 2009 Sayın Cumhurbaşkanı'nın Davos'ta, işte o dönemin İsrail Cumhurbaşkanı'nın yüzüne karşı siz öldürmeyi iyi bilirsiniz deyip orada söylediği, one minute'un ardından söylediği birkaç cümle dünya çapında uyanışın bence başlangıç aşamalarından biriydi. Kırılma noktalarındandı. 2010'da Mavi Marmara'ya uluslararası sularda yaptıkları o alçakça baskın. 10 kardeşimizi şehit ettiler. Ardından yine 2010'daydı zannediyorum Gazze plajlarında yüzen 20 civarında çocuğu katlettiler. Ve bunlar da çok arzu ediyor olmalarına rağmen istemiyorlardı tabii ama dünya çapında farkındalığı oluşturdu. Ve galiba bu işin zirve noktası 2023 7 Ekim'inden beri manzarada var. İşte Gazze'de yaptıkları katliam, soykırım sebebiyle dünya üzerinde bir dönemler üzerlerinde parlak cilalarla dolaşan İsrail'in artık dünyada bir nefret objesi haline geldiğini, mecburen katlanmak durumunda olan liderler dışında kimsenin onlara sahip çıkmadığını hep beraber biliyoruz. Evet. Bu gelişmede Sayın Cumhurbaşkanı'nın payının çok ama çok büyük olduğunu ısrarla söylemek gerekiyor. Neden? Çünkü gerçekleri durmadan, bıkmadan tekrarlıyor ve bununla alakalı Anadolu Ajansı'nın, A Haber'i, bütün bu konuda yayın yapan kuruluşları da söylemek gerek. Çünkü yaşananları insanlara, dünyaya belli ölçüde aktaran bu kuruluşlar sayesinde dünya artık neler olup bittiğini görüyor.
0: Evet.
1: Hatırlayın, 192 ülkenin, 193 ülkenin olduğu Birleşmiş Milletler'de daha önce Filistin lehine, İsrail aleyhine yapılan toplantılarda bundan 20 sene önce falan adeta kimsenin sesi bile çıkmazdı. Ama son dönemde yapılan zannediyorum 4-5 tane oylamada dünya ülkelerinin haritada zor bulunanları hariç, Mikronezya falan filan gibi saçma sapan ülke olup olmadıkları bile tartışmalı yerler hariç, dünyanın belli başlı ülkeleri Filistin lehine, İsrail aleyhine tavır almak zorunda kaldılar. Yani İsrail'in melaneti hemen hepsi tarafından kabul edildi ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İsrail'in, Siyonist zihniyetin gittikçe alan kaybettiğini hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu gidişatın tam olarak nereye varacağını bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın kitabın tam ortasından Birleşmiş Milletler'de o Allah vergisi belagatıyla gerçeklerin bütün dünyaya haykırılması sayesinde şu anda çok ciddi bir farkındalık olur.
0: Evet.
1: Ve bunun arka planını da söyleyelim. Dünya beşten büyüktür. Ve daha adil bir dünya mümkün sloganlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın Emeler konuşmasında tekrarladığı sloganların artık dünya çapında ciddi bir karşılık bulduğunu ve mesela Birleşmiş Milletler'in görevi biten genel sekreterinin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşma vardı. İşte Birleşmiş Milletler'in yapısı, Güvenlik Konseyi'nin durumu, yeni bir şeyler yapılması gerektiğine dair bir konuşma vardı. Ben bir ara Allah Allah dedim, bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması olup da yanlışlıkla ona mal edildi falan diye. Ve bugün mesela Trump'ın konuşmasını Kemal Hocam izah etti. Ben dedikten sonra işte 8 savaş bitirdim falan filan. Tabii Kasım seçimlerine yönelik, içe yönelik propagandalar yaptı. Ama mesela Macron çıktığında, belki görevi bittiği için, görevi bitecek olduğu için olsa gerek, Macron bile Birleşmiş Milletler'in yapısı, Güvenlik Konseyi'nin yapısı gibi konularda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği tezlere yaklaşan sözler söyledi. Bu arada özellikle ben şunu aktarmak isterim. Daha önce çeşitli saatlerde Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlara şunu sorduğumu hatırlarım. Bu dünya beşten büyüktür derken, dünya Birleşmiş Milletler'in bu yapısının tuhaf olduğuna dair bu 193 ülke içerisinden bunu yüksek sesle dile getirenler yok. Peki ama bunlarla mesela birebir karşıya geldiğinizde durum nedir? Karşı karşıya geldiğinizde durum nedir? Hemen hepsi de bu kanaatlere hepsi katılıyor. Ama bunu yüksek sesle dile getirmenin bir bedeli olduğu için olsa gerek pek seslenmiyorlar diyordu. Ama zannediyorum ısrarla tekrarlanan bu mesajlar yerini aşağı yukarı bulmuş durumda. Ve bugün işte yeni bir manifestoya, Cumhurbaşkanımızın efradını, cami ayarını mani, yani olması gereken her şeyi içinde barındıran muhteşem bir konuşmasına şahit olduk. Filistin'den başlayıp işte Sudan'a kadar konuşulması gereken her şeyi söyledik. Birleşmiş Milletler'in yapısının mutlaka değişmesi gerektiğini delilleriyle, ispatlarıyla tekrar aktardı. Ve bu yanlış gidişata dur denilmesi gerektiğini bir kez daha tekrar etti.
2: Hocam orada teknik bir destek sağlayayım size, lafınızı kestim. G4 diye bir grup var. Saçma sapan bir grup. Grup şu. Diyorlar ki 5 yetmez, bunu 9 yapalım. G4 yani Hindistan, Brezilya, Almanya, Japonya, hatta İtalya da bu konunun içerisinde. Bunlar diyor ki 5 daimi üye değil 10 daimi üye, 9 daimi üye. Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu teklif şu, mutabakat için birleşme grubu diyor.
1: Evet.
2: 25 ülke olacak, daimi grup.
0: Hocam arttırımlar konuşulurken bir yandan Trump'ın mesajlarından bunu daha da küçültmeyi hedefleyen ifadeleri de var bir yandan.
2: Yani onu Birleşmiş da Milletler'de Sayın Hocam şey yapmaya çalışıyor.
0: Tek başına etki göstermek tabii istediğini de görüyoruz Trump.
2: Bir de onlarla mücadele ediyor Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum, bugünden yarın, akşamdan sabaha belki bir şeyler olmayacaktır ama bütün bu çağrılar dünyanın şu anda tabir caizse kaotik durumda olmasından hareketle belki orta vadede bu konular tekrar ve ciddi olarak gündeme gelecektir. Biraz önce Kemal Hocam çok hoş bir şey söyledi. Yani yıllık geliri 2 trilyon dolar civarında olan Türkiye

0: ve yıllık geliri 30 trilyon dolar civarında olan Amerika Birleşik Devletleri ve baktığınızda Türkiye'nin ağırlığı, Amerika'nın ağırlığı, tamam yani mukayese şansımız çok fazla değil ama en de sonunda Türkiye'nin kararlı yürüyüşünün ortaya çıkardığı ciddi bir gerçek var. Hı hı. Yani düşünün, şu anda işte biraz önce konuşmasını verdiniz Trump'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı övmek zorunda kaldığı sözler var ama bakın 2016'da biliyorsunuz ilk dönem başkanlığa geldikten sonra 2018'de bize savaş ilan etmişti. Sizi güçlü dolarımla döveceğim, yerle bir edeceğim falan. Neydi derdi? Suriye'nin kuzeyinde benim arzu etmediğim şeyleri yapmayın. Ve Türkiye'nin belki gerçekten bugünleri açısından milat olan o günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri'ne, onunla beraber hareket eden bir sürü dış mihraka ve maalesef onların içimizdeki temsilcilerine rağmen kararlılıkla Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü o dört büyük harekatla işte Şara geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın bir solunda oturdu ve bölgeyi ilgilendiren önemli bir konuda orada bulunan 12 ülkenin arasında yer aldı. Burada tabii ki her şey güllük gülistanlık değil ama düne göre, önceki güne göre baktığımızda ciddi gelişmeler var. Ve bu kararlılıkla, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin bu kararlılığıyla öyle inanıyorum ki belki önümüzdeki sene, bir sonraki sene, daha sonraki seneler çok daha güzel gelişmeler yaşayacağız. Sebebi şu, haklıyız. Haklı uluslararası hukuk açısından haklıyız. Moral değerler açısından, moral üstünlük açısından hiçbir problemimiz yok. Ve dahası dünya çapında oraya çıkan ve konuşan, işte bir takım şeyler söyleyen ya da şu anda hasbelkader belli noktada bulunanlar ne söylerse söylesin, Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki son 24 senelik yürüyüşünde teknik haklılığı sahada da gerçekleştiren bir güce kavuşmuş bir Türkiye var. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki gelecek çok daha güzel olacak.
1: Bir virgül koyalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız efendim. İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı Amerika Birleşik Devletleri New York'ta nöbetlerini sürdürüyorlar. Hemen bir o noktaya dönelim. İrfan'a sözü bırakalım. Başkan Erdoğan'ın programını soralım. Oradaki son durumu soralım. Zannediyorum Türk evinin önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. İrfan, söz sana bırakayım.
2: Evet, merhabalar ise değerli konuklarımıza merhabalar. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler'in hemen karşısındaki Türk evinin önündeyiz günlerden bu yana. Bir hareketlilik var. Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam bir yemeğe katılacak. Başkan Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın BM Genel Kurulu dolayısıyla dünya liderleri için vereceği bir yemek var. New York saatiyle 19.15'te başlaması bekleniyor programa. Davetin adresi tabii Lotte New York Palace Hotel diye geçiyor. Ve resepsiyonda liderlerin ikili olarak bir araya gelmelerini bekliyoruz. Bugün hatırlanacağı gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de yaptığı genel kurul toplantısının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ülke liderleriyle yaptığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'nı da gördük. Normal şartlarda programda yoktu, en azından Beyaz Saray gelen e-mail'de, ama Donald Trump'ın özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o toplantıda katılmasını istediğini zannediyorum. Ben çok önemliydi o açıdan da ve birazdan da Cumhurbaşkanı buradan ayrılacak ve toplantıya gidecek. Yine güvenlik önlemleri geniş şekilde alınmış vaziyette. Gerek gizli servis, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nın özel korumaları tarafından. Ben biraz Cumhurbaşkanı'nın yarınki programını aktarmak istiyorum. Özellikle 23 Eylül Çarşamba günü saat 11'de Türkiye-ABD İş Konseyi TAİK ve ABD-Türk İş Konseyi toplantısı var. Türk evinde, hemen arkamda gördüğün Türk evinde olacak. 12.45'te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ikili görüşme var. Yine Türk evinde olacak. 13.20'de Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir ikili görüşme var. Yine Türk evinde. Ve Türkiye 14.55'te de bu saydığım saatlerin hepsi Amerika Birleşik Devletleri saatlerine göre üzere 7 saat ileride Türkiye, 14.55 itibariyle Amerikan saatine göre Türkiye'den, Türkiye evinden Birleşmiş Milletler binasına hareket edecek. Daha sonra BM Genel Sekreteri İklim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden bir konuşma yapacak ve 16 itibariyle de yine Amerikan saati, New York saatiyle de Birleşmiş Milletler'den ayrılıp hemen karşısındaki yürüyerek zaten 5-6 dakikada geçiyor bugün izlediğiniz gibi Türk evine gelecek ve daha sonra

0: 17'de SETA eş güdümünde ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yapacak ve Türk evinden Gotham Hall'e hareket edecek. Türk ve kardeş topluluklar buluşması etkinliği bulunacak. O açıdan şimdi Donald Trump'ın bugün Arap ülke liderleriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'yla da yaptığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bir an önce Ekrem Bey üstadımız çok güzel söyledi. Donald Trump bir anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'nı övmek zorunda kalıyor diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim ben. Özellikle bunu Netanyahu'ya karşı bir denge unsuru olarak kullandığının altını özellikle çizmek istiyorum. Yani buradaki mesaj bir anlamda Netanyahu'ya. Çünkü şu anda Netanyahu özellikle de tabii buraya gelip Donald Trump'la ikili bir görüşme ve ikili bir fotoğraf vermeye çalışıyor. Ama şu ana kadar en azından Beyaz Saray'dan biz Beyaz Saray muhabirlerine ulaşan herhangi bir mesaj yok. O açıdan Netanyahu şu anda buradaki bu toplantıdan son derece rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük ihtimalle bu akşamki işte birazdan 3-5 dakika içerisinde belki Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak ve Donald Trump ve Melania Trump'ın vereceği yemeğe Emine Erdoğan'la birlikte gidecek. Çok büyük ihtimalle tabii orada da Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı yeniden belki ikili bir görüşme gerçekleştirecekler diye düşünüyorum. Ama tabii tüm dikkatler bir taraftan İran'a çevrilmiş vaziyette. Çünkü İlhan, özellikle de bugün Donald Trump'ın bizzat kendisi açıkladığı
1: hatırlıyorum. Bir sorusu olacak sana. Müsaade edersen.
0: Buyurun Kemal Hocam.
2: İlhan Bey, kolaylıklar diliyorum.
0: Rica ederim.
2: Ya şimdi Mahmut Abbas vize alamadı, toplantıya katılamadı. İki seferdir Sayın Cumhurbaşkanımız Mahmut Abbas tarafından yapılması gereken konuşmanın büyük bir kısmını kendi yaptı, üstlendi Filistin davasını. Bu biraz Amerikan toplumunda herhalde işte değil mi biraz küçümseme, aşağılama tırnak içine söylüyorum algısı yaratmış olabilir. Fakat benim kanaatime göre Netanyahu'nun öyle gizli saklı fareler gibi New Jersey sokaklarında oralarda işte bir konuşma yapmak için Trump'ın peşinde koşması, ne bileyim oradaki bir takım kurumlarla görüşme çabaları daha aşağılayıcı değil mi?
0: Kesinlikle. Bunun çok güzel özetlediniz Kemal Hocam. Size çok yakın takip ediyorsunuz. Çoğu zaman sizinle birlikte de programlarda bu konuları konuşuyoruz. Donald Trump bunun böyle olacağını çok iyi biliyor için aslında. Yani New York'a baktığımız zaman New York'un diğer bir adı New York. Yani Yahudi kenti gibi. O açıdan Donald Trump özellikle bunu yapıyor. Ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelerek Sayın Cumhurbaşkanı'nı çeşitli övgülerde bulunuyor. Bana göre bunun özellikle mesajı Netanyahu'ya Kemal Hocam. O açıdan da tabii ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor Netanyahu ama seçimlerden önce özellikle Ekim'deki seçimlerden önce Netanyahu Donald Trump'la bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var Kemal Hocam. O anlamda da ama şu ana kadar da Donald Trump Netanyahu'ya henüz bir cevap vermiş değil. En azından biz Beyaz Saray muhabirleri gelen e-maillerde benim gözüm kulağım şu anda acaba Netanyahu ile ilgili resmi bir açıklama yapılacak mı? En azından günlük çünkü biz Beyaz Saray muhabirleri bildiğiniz gibi Kemal Hocam sürekli olarak Donald Trump'ın programlarını alıyoruz ve o gece sabah saatlerinden itibaren buranın saatiyle yaklaşık 3-4 gibi bize Donald Trump'ın günlük programı geliyor. Ama şu ana kadar bugüne baktım özellikle herhangi gelen bir şey yok. Yani Netanyahu çok sıkışmış durumda ve Donald Trump da Netanyahu'yla bir zafer fotoğrafı vermek istemiyor. Bunu kullanacağını biliyor. Onun için de şimdi tabii hatırlayacaksınız John F. Kennedy havalimanına inebileceği inmemesi için işte Mamdani'nin bir takım mesajlarının kendisine ulaştırıldığı işte tutuklanabileceği yönde ama daha sonra tabii Mamdani kendisi de geri adım attı diyebiliriz o anlamda.
2: Yani aslında,
0: New York Belediye Başkanı olarak onu tutuklama.
2: Tabii İngiliz söylemek istemem ama Türkçe karşılığını tam bulamadığım için söylüyorum. Böyle humiliation hani diplomatik olarak bir böyle değil mi? Küçümseme taktiği uygulanıyor gibi değil mi? Bunun karşılığı tam böyle İngilizce
0: evet.
2: Karşılığı
0: kesinlikle kesinlikle bunu uyguluyor şu anda Trump ne yaptığını çok iyi biliyor Kemal Hocam çok iyi biliyor ve bu fotoğrafı vermek istemiyor çok az kaldı 3 Kasım seçimlerine kadar da çok az kaldı çünkü Donald Trump'ı şu anda Kemal Hocam hep sizlerle konuştuk İran meselesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzin ve dizel fiyatları üzerinden vurdu hep konuşuyorum hep örnek veriyorum 27 Şubat itibariyle $2.67 olan benzin ki benim arabama aldığım benzin 2.67 dolar olan benzin fiyatları şu an itibariyle 5 dolar 6 dolara çıkmış vaziyette Kemal Hocam. Ve bu çok vurdu Donald Trump'ı. Temsilciler Meclisi'ni neredeyse kaybetti. 435 sandalyenin 222-217 Cumhuriyetçiler öndeydi ve kaybetti. Senato'yu da kaybetmek üzerinde. Buyurun buyurun Ekrem Hocam. Buyurun.
3: Kolay gelsin. Oldukça zor bir görev yapıyorsun. Allah yardımcın olsun buyurun. İnşallah. Şimdi son söylediğinden hareketle bir şey sormak istiyorum. Buyurun. 28 Şubat'ta İran'a saldırılar başladıktan sonra Donald Trump'ın işte yaklaşan Kasım seçimleri dolayısıyla dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen benzin fiyatları, dizel de tabii yükseliyor, akaryakıt fiyatları sebebiyle aslında bu savaşı bir şekilde bir ara vererek en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde belki Kasım'a kadar bir rahatlama yapabileceğini hep düşündük. Burada zannediyorum 28 Şubat'tan beri programlarda sıklıkla seninle yaptığımız şeylerde bunu dile getirdik. Ama sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde...
0: Ses kesildi, sesi duyamıyorum şu anda.
3: Şu anda duyabiliyor musunuz?
0: Ekrem Hocam'ın sesini duyamıyorum şu anda. Şimdi geldi galiba. Evet. Evet, tekrarlarsanız sevinirim.
3: Tabii tabii. Yani 28 Şubat'ta başlayan İran'a yönelik saldırılar sonrasında bir şekilde petrol fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla Trump'ın 3 Kasım seçimlerinde başarıyı en azından sağlayabilecek şartlardan biri olarak savaşa ara vererek benzin fiyatlarının normale inmesi gerektiğini düşünmüştük hep. Şu an ama zannediyorum adeta zirve çok noktada doğru. Ve bundan sonra yapabileceği bir şey yok gibi.
0: Kesinlikle.
3: Trump bunu öngöremedi mi acaba?
0: Trump bunu aslında öngöremedi. Çok iyi hatırlayacaksınız. Durum odasında bir toplantı düzenlendi Beyaz Saray'da. O gün biz oradaydık. Netanyahu orada Donald Trump'ı ikna etti İran'la ilgili. Artık Amerika'nın akım medyasında ve Axios'ta bu yer aldı. Ve o günden sonra bu krizi atlatamıyor Donald Trump. Öngöremedi işin açıkçası. Çıkmaya çalışıyor şimdi bu sıkıntıdan. Çıkamıyor. Onun için şu anda Mesut Pezeşkian'a yapışmış durumda kısacası. Neden yapışmış durumda? Çünkü bugün bile kendisi açıkladı. İşte çok iyi geçti görüşmeler dedi. Jared Kushner, Steve Witkoff ve Arakçı ile bir görüşme. Şu anda Mesut Pezeşkian sanıyorum indi ya da inecek havada veya. Ve Mesut Pezeşkian'la görüşmeyi de kullanarak bir anlamda benzin fiyatlarına etki etmeye çalışıyor. Ama artık şu anda benzin fiyatları gerçekten şu anda sürekli ben çünkü aracımı alıyorum ve indiremiyor benzin fiyatlarını. Dizel fiyatlarını. Dizel fiyatları işte 3 dolardan dizel fiyatları 6 dolar 7 dolara çıkmış vaziyette. 2.67 dolar olan aynı şekilde yaklaşık 5-6 dolara çıkmış vaziyette. O açıdan da Donald Trump bir anlamda Pezeşkian'a yapışmış vaziyette. Pezeşkian görüşmesiyle birlikte yeniden umutları Amerikan halkına dağıtmaya çalışıyor. O açıdan ben bu görüşmeyi son derece Donald Trump açısından baktığım zaman çok stratejik bir karar olduğunu. Netanyahu'ya da tabii ki bu bir mesaj ama önceliği Amerikan toplumuna benzin fiyatlarını indiriyorum. İşte 3 Kasım'a kadar ki sürekli şunu söylüyor işte 3 Kasım'dan sonra tamamıyla benzin fiyatları inecek diyor ama inen bir şey yok. O açıdan da Birleşmiş Milletler'de tüm dünyanın gözü burada olduğu için de bunu kullanarak Mesut Pezeşkian'la görüşmenin dolayısıyla yollarını arıyor.
3: Peki,
0: Mesut Pezeşkian görüşecek mi? Görüşebilir diye ben düşünüyorum.
3: Eyvallah. İrfan Bey bu 5000 dolar meselesi var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlara 5000 dolar dağıtma meselesi var Trump'ın. Bu mesela kişi başına dağıtılacak 5000 dolar. Şubat ayından beri yükselen bu petrol fiyatlarıyla falan baktığınızda bir tür böyle rahatlama ya da ne bileyim Trump lehine bir şey sağlayabilir mi?
0: Ben düşünmüyorum. 1.37 trilyon dolara denk geliyor şu anda. 350 milyon nüfusun 270 milyon yetişkine verilecek bir rakamdan bahsediyoruz. Kendisinin ifadesiyle 5000 dolar vereceğim diyor ama daha önce de işte 2000 dolar söz vermişti. Bu Çin'le yapılan gümrük vergisi anlaşmalarıyla ilgili o yerine gelmedi. Ben çok bunun bir etkisi olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. 5000 doları vereceğiz dedi. Hatta çok da ileriye gitti hatırlayacaksınız. Dallas'taki ara seçimlerle ilgili bir yaptığı konuşmalar. konuşmada buraya sandıkların başına gidin, ABD Başkanı ben Donald Trump'a oy veriyormuş gibi oy verin dedi. Daha da ileriye gitti. Demokratlar çok sahtekarlık yaptı. Gereksiz de siz yapın gibi şaka yoldu. Bir söz kullandı Donald Trump orada. Ama şu ana kadar ben Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamaların hep yansıması olarak benzin fiyatlarına ve dizel fiyatlarına bakıyorum Ekrem Hocam. Ama evet, şu ana kadar inen bir şey yok. Evet. O açıdan da bu BM toplantısını, çünkü dünyanın gözü burada, onu kullanmak istiyor için açıkçası.
1: Elif Hocam, size Donald Trump vardı, onu da hemen yöneltelim. İrfan Bey, iyi yayınlar.

0: olması ve o masada onun takip edilmiş olması, diğer taraftan Witkoff, Kushner ve Arakçı'nın tekrar bir araya gelerek İran konusunda bir uzlaşı arayışının olması şeklinde yorumladık. Bu Amerika kamuoyunda da bu şekilde yorumlanıyor mu? Yoksa yani Netanyahu bunu çünkü seçim çalışmaları dolayısıyla 24 saat içerisinde geri dönmek zorundayım şeklinde açıkladı. Bu kanaat geçti mi orada Amerika kamuoyuna da?
1: Çok geçmedi. Şöyle Netanyahu çok doğru söylüyorsunuz. Şu an itibariyle işte bir gün gelip geri dönecek. En azından Donald Trump'ın şu ana kadar Beyaz Saray'dan gelen e-mailleri bir önce de söylediğim gibi herhangi bir açıklama yok. O açıdan da görüşme yönünde olsaydı şayet bu Beyaz Saray tarafından ya da Donald Trump tarafından muhakkak açıklanırdı. Öyle bir yol bulamadığı için Netanyahu özellikle tabii dönmek istiyor. Amerikan toplum üzerinde de bir etki yaratmaya çalışıyor ama Donald Trump bu zafer fotoğrafını Netanyahu'ya vermek istemediğini düşünüyorum. Donald Trump yarın zaten programına göre biz Beyaz Saray muhabirlerine gelen programına göre yarın New York'tan ayrılacak ve Washington DC'ye dönecek. O açıdan baktığımızda Netanyahu ile Donald Trump'ın bir araya geleceğini gösteren herhangi bir işaret, herhangi bir emare ya da bir açıklama görmüyoruz biz şu an itibariyle.
2: Evet. İrfan Bey, son bir soru. Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerde bu görüntüye bakıldığında ve zannediyorum kamuoyu yoklamalarına bakıldığında
1: bir son dakika bir son dakika bir girmek istiyorum. Melania Trump First Lady bu akşamki yemeğe katılmayacağı için Emine Erdoğan hanımefendinin de katılmayacağı yönde bir bilgi ulaştı şu anda bize. Onu bir aktarmış olayım. Evet, buyurun Ekrem Hocam.
2: Evet. Trump'ın bu 3 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçilerin oylarının azalması ve tabii Temsilciler Meclisi ve Kongre'deki sandalyelerin kendi aleyhine değişmesi durumunda önümüzdeki 2,5 sene açısından yani hakikaten çok zor geçeceğini mi söylemek gerekiyor yoksa bir şekilde üstesinden gelebilirim?
1: Şimdi birinci derecede çok büyük bir prestij kaybına girmiş olacak bu bir. İkincisi Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu kaybederse başkanlık kararnamelerinin dışında hiçbir şeyi geçirme imkanını elde edemeyecek Donald Trump. Ama Donald Trump için en önemlisi çok ciddi bir prestij kaybına girecek. Kendisi 2028'i Amerikan Anayasası'na göre iki dönem başkanlık yapabilir normal şartlarda. Hatırlayacaksınız üçüncü dönem başkanlık şapkasını giydi ve bu mesajı verdi. O açıdan Donald Trump için en önemlisi şu anda hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu kaybetmesi çok büyük bir prestij kaybına neden olacak. O açıdan Donald Trump'ın baktığı cephenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi başkanlık kararnamelerinin dışında artık tamamıyla kontrol hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da elinden gitmiş olacak.
2: Bir ara üçüncü dönem anayasada değişiklik yaparak üçüncü dönem şansını zorlayacağı falan söylenmişti. Bu gündemde yok herhalde.
1: Şu anda zaten Ekrem Hocam bunu kaybederse hem Temsilciler Meclisi'ni ki aradaki fark çok düşük. 435 sandalyede 223'e 217 Cumhuriyetçiler önde. 100 sandalyede de 53'e 47 Demokratlar, Cumhuriyetçiler yine önde. Cumhurbaşkanı geliyor sanıyorum. Cumhurbaşkanı çıkıyor bu arada, çok özür diliyorum. O açıdan da Donald Trump Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu kaybederse zaten anayasayı değiştirme lüksü de artık yok. Yani hiçbir şansı yok. O açıdan da 3. dönem başkanlık tamamıyla elden gitmiş olacak. Ben zaten normal şartlarda da ona çok fazla bir ihtimal vermiyorum. Yani 3. dönem ABD başkanlık koltuğunda olacağım ama kendisi tabii son derece hevesli görünüyor. Evet, Hakan Fidan geçti şu anda.
0: Evet, bir yandan da başkanı
1: çok yoğun bir trafik var tabii burada. Çok yoğun bir trafik var. Evet.
0: Çıkışını bekliyoruz. Yoğun programı devam ediyor. Amerika
2: fırsattan istifade bir soru daha sorayım İrfan Bey. Çeşitli kaynaklarda Çeşitli kaynaklarda Hakan Fidan'ın belki bir sonraki dönem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olabilme ihtimali falan gibi şeyler gündeme geliyor. Böyle bir şey oralarda konuşuluyor mu?
1: Evet, konuşuluyor ama bunun için tabii bir şeyler söylemek çok erken. Tabii bunun duyulmasıyla birlikte malum tahmin edebiliyorsunuz. Artık özellikle de Amerika'daki Siyonist çevreler, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı, Hakan Fidan'a karşı inanılmaz bir şekilde çoktan zaten şeye geçmişlerdir bunlar. Anti çalışmalara geçmişlerdir.

0: Özellikle de tabii çok rahatsızlar. Bugün yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın buraya gelmesinden bile inanılmaz rahatsızlar. Yani bugün Donald Trump'ın bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili övgü dolu sözler kullanmasının mesajı Netanyahu'ya. Zaten sizler de aynı şeyi söylediniz. O açıdan da Donald Trump bunları tesadüfen söylemiyor. Özellikle mesaj veriyor. Onun için de Hakan Fidan için konuşmanın ben biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Ne kadar hayata geçebilir bilmiyorum onu ama tabii buradaki Siyonist çevreler, Siyonist lobilerde hiç şüphesiz boş durmuyorlar ve boşta durmayacaklar.
1: Evet, İrfan senden rica edelim. Görüntüleri biz bir yandan izleyelim. Başkan Erdoğan'ı zannediyorum ki artık yavaş yavaş Türk evinden çıkışını bekliyoruz. Sizler bize görüntü...
0: Her an çıkabilir, bekliyoruz.
1: Evet, bizler
0: bekliyoruz.
1: De sizleri bekliyoruz. Görüntüleri takip ediyor olacağız. Hatta şu anda da artık çıkışın yakın olduğunu düşünüyorum ben de heyetin bu alandaki...
0: Evet çıkıyor sanıyorum. Hızlandı. Sanıyorum bir hareketlilik var. Evet bir hareketlilik hızlandı. Yok mu daha henüz görülmüyor mu?
1: Bizler evet, sizi takip ediyoruz. Bu sırada var, biz gündemi konuşmaya da devam edelim.
0: Evet evet biz buradayız. Aniden herhangi bir çıkış olursa ben evet araya gireceğim orada sözlerinizi.
1: Bizler sizi takip ediyoruz bu süreçte. Şimdi Elif Hocam'la devam
0: siz
1: edelim.
0: Buyurun. Buyurun.
1: Başkan Erdoğan'ın konuşmaları oldukça önemliydi. Bir yandan da artık yavaş yavaş çıkışını bekliyoruz ama şunu konuşuyorduk geride bıraktığımız dakikalarda. Başkan Erdoğan özellikle Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği en önemli mesajlardan bir tanesi dünya 5'ten büyüktür mesajıydı. Artık bu mesajın da ne kadar yerinde olduğunu çok da net görüyoruz ki zannediyorum ki artık diğer dünya devletleri de bunu görüyorlar. Bu mesajla birlikte 1945 sonrası kurulan bir sistemin bugün bu konuyu konuşuyor, değerlendiriyor olmasını sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor sizi?
2: Cumhurbaşkanımız bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünde demokratik yollarla seçilmiş bir lider olarak 16. kez konuşma yapan ilk devlet başkanı unvanının sahibi oldu. İlk konuşmasını 2005 yılında yapmıştı. Aslında Dünya 5'ten Büyüktür sloganını biz ilk kez kendisinden 2013 yılında duyduk ama 2005 yılından bugüne gelen süreçte yaptığı her konuşmada temelde hep aynı eleştiri vardı. Birleşmiş Milletler gibi bir kurumun iddiasıyla çelişen yapısal problemlerinin reform ihtiyaçlarını hep en yüksek perdeden dile getirmişti. Tabii bu kadar kurumların yani özellikle ilkesel temeliyle iddiasıyla bu kadar çelişen küresel kurumların reformu çok kolay olmuyor elbette. Ama Cumhurbaşkanımızın artık bunu bir siyasi tartışma zeminine taşıdığını görüyoruz. Bu 193 tane üye
0: evet,
2: ülkenin...
0: Evet, canımız geliyor. Evet, çok özür diliyorum. Geliyor. Evet, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Evet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu anda Türk evinden ayrılıyor. Bugünkü yaklaşık sanıyorum 15-20 dakikaya kadar.
1: Bir kez daha hatırlatır mısınız?
0: Evet, ben tekrar bugünkü programı hemen aktarmak istiyorum sizlere.
1: Oldukça yoğun geçiyor.
0: Şimdi bugün
1: evet
0: çok yoğun geçti. Çok yoğun geçti ve şimdi Donald Trump ve daha önceki gelen programa göre söylüyorum. ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump'ın konukların onuruna vereceği bir yemekte ancak Melania Trump'ın son anda bize iletişim başkanlığından iletilen katılmaması nedeniyle de Emine Erdoğan hanımefendinin de katılmayacağı belirtildi. Resepsiyon New York buranın saatiyle 19.15 itibariyle Türkiye saatiyle sanıyorum 2.15 gibi oluyor. Davet New York'ta Lotte Palace Otel'de başlayacak. Resepsiyonda tabii birçok liderler katılacak ve ikili görüşmeler olacak. İkili görüşmeler olacak bu toplantıda. Bu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı ile Recep Tayyip Erdoğan, evet bugün Birleşmiş Milletler toplantısında bir araya geldiler. Aynı masada bulundular ama ikili bir görüşme de olabilir diyebilirim. Bu çok önemli bu gece. Çünkü yarın artık Recep Tayyip Erdoğan burada yine yoğun bir gündemi olacak. Birleşmiş Milletler'de gün boyu programları var. O açıdan da bu akşam Donald Trump'la bir ikili görüşme yapabilirler diye düşünüyorum. Resmi bir programda yok ama bu geceki yemek o açıdan da

0: son derece önemli. Ben yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın yarınki törenini de bu arada aktarmak istiyorum. Tabii çok hareketlilik var. Şöyle bir dönersen Erdal. Görüyorsunuz sürekli inanılmaz bir yoğunluk var. İnanılmaz bir yoğunluklar var. Onlarca devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar inanılmaz şekilde heyetlerle kaynıyor. Sürekli işte sağımızdan, solumuzdan Kuveyt Emiri, Suriye Devlet Başkanı gibi birçok isimleri biz burada mümkün olduğu kadar da tabii mikrofon uzatıyorum ben. Geçen yanımızdan geçen yetkililere, devlet başkanlarına, bakanlara, başbakanlara gördüğünüz gibi çok yoğun bir gündem var. Yarın yine Amerika Birleşik Devletleri saatiyle söylüyorum. 7 saat ileride çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den. Sabah saat 11 Türkiye ABD İş Konseyi toplantısı var. Burada Türk evinde olacak. Öğlen New York saatiyle 12.45 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme var. Yine Türk evinde. 13.20'de Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ikili görüşme var. Yine Türk evinde. Birleşmiş Milletler binasına hareket edecek. Öğleden sonra New York saatiyle 14.55'te. 15'te BM Genel Sekreteri İklim Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyoruz. 16'da BM binasından Türk evine hareket edecek ve akşam saatlerinde de yine bir etkinliğe katılacak. Evet Esra, buradaki gelişmeleri böylece sizlere aktarmış olduk.
1: Evet, İrfan Sapmaz'a, Erdal Balcı'ya teşekkür ediyoruz. Oradaki mesailerinde, görevlerinde de kolaylıklar diliyoruz efendim. Bizler de konuklarımızla şimdi bir yandan devam edelim konuşmaya. Şimdi biraz önce kaldığımız yerden devam edelim. Dilerseniz Birleşmiş Milletler'in o düzeninden konuşuyorduk. Evet. Yeni dünya düzeninde nasıl bir şekle bürünecek ya da değişecek mi? Bu soruyu soruyoruz. Gazze'de Birleşmiş Milletler'in etkisizliği tartışılıyor. Özellikle Gazze konusuyla da sık sık bu gündeme geldi.
2: Bir yine Ukrayna oldu çünkü.
1: Evet, Ukrayna savaşı da 5. yılına giriyor. Yine burada da Birleşmiş Milletler'in bir etkisi olmadığını gördük. ABD-İran savaşı yeni küresel risk oluşturuyor. Yemen ve Kızıldeniz'de yeni cepheler açılıyor. Erdoğan veto sisteminin kaldırılmasını istiyor. Rusya veto hakkından vazgeçilmesine karşı. Guterres de uluslararası sistemde reform ihtiyacını gündeme taşıyor.
2: Şimdi Esra Hanım, 1945'ten sonra kurulan bütün bu taşıyıcı kurumların her birinin iddiasıyla eylem söylem arasındaki farkların çok görünür olduğu bir düzenden geçiyoruz. Aslında bu sistemin değişmeye başladığı dönemlerde bu tartışmalar daha fazla gündeme gelir ama şimdi Cumhurbaşkanımızın bu söylemlerinin ya da bu işte cesur duruşunun diğer liderlerden farkı bu ki Cumhurbaşkanımız bunu 16 konuşmasında da dile getirmişti. Burada ontolojik bir problem var demişti. Şimdi Birleşmiş Milletler kurulduğu zaman eğer büyük güçleri aynı masaya oturtursak büyük savaşlar yeniden çıkmaz fikri üzerine inşa edilmiş bir kurum baktığınızda. Ama bugün hem Ukrayna Savaşı'nda hem Gazze'de yaşanan soykırımda önümüze yeni bir soru geldi. Peki bu büyük güçler bu savaşın bir parçasıysa, müttefiği ise o zaman bu düzeni kim koruyacak? Şimdi NATO konusunda da aynı şeyi konuşmuştuk geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde. Neden konuşmuştuk? Çünkü NATO da yeni bir kimlik arayışına girmişti. NATO 4.0. Bugün Birleşmiş Milletler'in güven konusunu yeniden gündeme aldığı, yeni bir zemin inşa etmeye çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Aslında Gazze'nin feraseti bu noktada 2023'ten beri bütün bu kurumların medeniyet iddiasıyla kurulmuş ve medeniyetin sözde taşıyıcı kolonları olarak görülen bütün bu kurumların aslında ne kadar kartondan olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanımız 2005'ten beri yaptığı her konuşmasında işte bu yıkılmaz sanılan duvarların aslında sıvasının döküldüğünü gösteriyor. Duvar ayakta ama o sıva döküldükçe, o makyaj aktıkça aslında dünyanın gerçek yüzü görünür olmaya başladı. Gazze meselesi, Ukrayna savaşı meselesi, bunların hepsi bugünün konusu ama mesela geçmişe gidelim, Srebrenica meselesinde de Birleşmiş Milletler güvenli bölge ilan etmişti orayı 92'de ve bir soykırıma maruz kaldı. Evet. Güvenli bölge tabelasının arkasında orada bir soykırım yaşandı ve bundan birkaç sene sonra Birleşmiş Milletler bir rapor yayınlayarak ya biz aslında bu süreci yönetirken hata yaptık dedi. Dolayısıyla artık ilkesel anlamda bu kurumların iddialarının aslında yalnızca haklı olanın gücünü muhafaza etmek için değil, güçlü olanın

0: hakkını korumak için kurulmuş kurumlar olduğunu gördük her birimiz.
1: Hocam şunu da görmüyor muyuz artık? Yani artık savaşları önleme konusunu geçtik zannediyorum evet. Birleşmiş Milletler'de ama savaştan sonrasını yönetebiliyor mu? Bu da oldukça evet. Önemli. Yani insani yardımları yönetebiliyor mu? Yeniden inşayı yönetebiliyor mu? Sonraki süreci yönetebiliyor mu? Artık savaşları konuşmuyoruz bence.
0: Bence Cumhurbaşkanımızın bugün yaptığı konuşma bu açıdan da çok kıymetliydi. Aslında Cumhurbaşkanımızın konuşmasının nüvesi ta 2005 yılındaki konuşmasından besleniyor. O günden bugüne hep buradaki bu ontolojik problemleri dile getiriyordu ama şimdi diğer liderlerin konuşmalarıyla kıyas ettiğimiz zaman her birinde kendi ülkesinin önceliklerini daha merkantilist bir bakış açısıyla dile getirdiği bu kürsülerde bu meselelerin insani yüzünü her seferinde o liderlerin gözlerinin içine bakarak söylüyor. Sisteme meydan okuyor. Aslında 1945'te kurulan bu sistemin kendi boşluklarını sistemin en görünür vitrininden, o kürsüden ve onların gözünün içine bakarak en cesur kelimelerle ifade ediyor. Bugün geldiğimiz noktada belki dünya beşten büyüktür sloganı kurumsal olarak ya da yapısal olarak henüz değişimi tetiklemedi ama bu değişimin olması için gerekli olan kamuoyunu oluşturdu. Bugün 193 tane ülkenin içerisinde birçok ülke bunu artık sahiplenerek ya evet burada bir problem var buna yönelik bir şey yapılsa mı diyorsa eğer bunun arkasında Cumhurbaşkanımızın işte ortaya koyduğu bu irade var. Bu açıdan da çok önemli buluyorum bu meseleyi.
1: Bir de şunu sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler'deki bu düzeni, bu geçmiş yılların var olan düzenini konuşuyoruz. Eğer bu düzen böyle devam ederse dünya ülkeleri bu düzenin artık çevresinden, çemberinden dolanıp yeni düzenlere doğru yol alacaklar mı sizce? Öyle bir yere mi gidiyorlar?
0: Yani sistem değişti, öncelikler değişti, ittifaklar değişti. Biz bunu Amerika-İran savaşından sonra işte Körfez'de yaşanan güvenlik krizlerinden de görüyoruz zaten. Şimdiye kadar Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında, güvenlik noktasında sırtını Amerika'ya yaslayan Körfez ülkelerinin bile bugün artık yeni ittifak arayışında evet. Olmalarının altında da bu var. Amerika'yı çok uzun yıllar boyunca işte bu 1945'ten bugüne kadar dünyanın en güçlü aktörü yapmaya askeri kapasitesi yetmişti. Ama bugün artık sistemin dönüşmeye başladığı bu süreçte her ülke kendi güç dinamiklerini ortaya koymaya başladı. Şimdi diyoruz ya bütçe kıyası yapıyoruz Amerika ile Türkiye arasında ve Türkiye'nin özgül ağırlığının aslında bir nüfuz gücüne dönüştüğünden bahsediyoruz. Bunun arkasında da Türkiye'nin inşa ettiği yeni bir güç mimarisi var aslına bakarsanız. Bugün Körfez ülkelerinin oturduğu o masada Arap ülkelerin devlet başkanları varken o masaya Türkiye'nin de oturtulmuş olması artık Türkiye'nin bir merkez güç olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Ve bunun arkasındaki lider diplomasisini görmek zorundayız.
1: Evet.
0: Türkiye çünkü dünden bugüne ya da Cumhurbaşkanımızın iktidarıyla Birleşmiş Milletler'e üye olmuş, NATO'ya üye olmuş bir ülke değil. Ama lider diplomasisinin bir ülkenin nasıl güç dinamiğine dönüştüğünü biz işte 2002'den bu yana canlı tanıklarıyız.
1: O yeni oluşumlar, yeni işbirlikleri diyoruz. Burada da işte Birleşmiş Milletler küresel güvenlik sistemi olarak kuruldu diyor bölgesel ittifaklardan ve Şangay İşbirliği Örgütü yine siyasi, ekonomik ve güvenlik alanını genişletmeye devam ediyor. BRICS'ine çok konuşuluyor. Küresel güneyin ağırlığını artırıyor. Türk Devletleri Teşkilatı kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor. Mekke Anlaşması son dönemde oldukça konuşuldu. Askeri caydırıcılık üretiyor. Avrupa Birliği ortak savunma ve stratejik özellik arıyor. Bir yandan Birleşmiş Milletler'in yerine yeni ittifaklar mı kuruluyor sorusu da
0: Esra Hanım,
1: önümüze geliyor.
0: Sözleşmelerin, anlaşmaların ya da normların olmadığı bir dönemde değiliz. Tam aksine bunların her birinin en çok olduğu dönemdeyiz. Ama bu kurumların her biri artık icraî kurumlar olmaktan çıkıp normatif kurumlara dönüştüler. Norm üretmek konusunda Birleşmiş Milletler son derece iyi ya da NATO ya da Avrupa'daki diğer örgütler. Normatif olarak kendilerini çok güzel tanımlıyorlar. Ama biz bugün neyi konuşuyoruz? Uluslararası Ceza Mahkemeleri tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan bir soykırım suçlusunun evet. Bu kürsüden yapacağı konuşmayı konuşuyoruz. Şimdi eğer icraî olarak pratikte bir katil, hı hı. Bir soykırım suçlusu o kürsüden konuşabiliyorsa Birleşmiş Milletler'in korumayı vaat ettiği barış çerçevesi tam olarak neresi?
1: Hı hı.
0: Hangi barışı korumayı vaat ediyor bize Birleşmiş Milletler? Dolayısıyla evet yapısal, ontolojik ve kurumsal açıdan çok fazla reforma ihtiyacı var. Ama sanıyorum bu kurumlar da kurulurken yanlış ilkeler üzerine inşa edildiler.

0: Ve o ilkeler çok uzun zaman bu topraklara da doğru ya da bir medeniyet tanımı olarak ithal edildi. Bunların her birini yeniden konuşmak, yeniden düşünmek durumunda kaldığımız bir süreçten geçiyoruz.
1: Sizi daha fazla yormaya en çok teşekkür ederek uğurlayayım. Hocam bir de şunları sormak istiyorum sizlere. Yine ittifakları konuşuyoruz elbette ama bir yandan da Trump'ın tavırlarını da çok konuşuyoruz. Trump'ın Birleşmiş Milletler'den büyük olduğunu iddia eden o davranışları, ABD küresel kurumların üstünde mi hareket ediyor sorusuyla hazırladık bunu. Önce Amerika yaklaşımı çok dikkat çekiyor Trump'ın. Yine Grönland konusu ve güvenliği, NATO üzerinden Arktik düzeni, Birleşmiş Milletler'e finansman baskısı, bu da oldukça önemli. Özellikle finansman konusunda Birleşmiş Milletler'de oldukça önemli bir yer tuttuğunu ve bu konuyu da bir güç olarak elinde tuttuğunu biliyoruz. Uluslararası kurumlarla yaşadığı gerilimler, ICC'ye yaptırım hazırlığı. Şimdi Trump'ın bu tavırlarını Birleşmiş Milletler'in üzerinde kendini daha üstün gören, ilk ülke gören ve söz sahibi tek ülke gören bir konumda yer aldığını söyleyebilir miyiz Trump'ın tavırları?
2: Yani Trump iş adamı olduğu için belki patron benim diyor. Yani meseleyi ticaret olarak bakıyor belki ve eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri işte Birleşmiş Milletler'in finansmanını sağlayan yerdir. Dolayısıyla patron benim. Dolayısıyla Grönland çok hoş bir yer. Ora benim olması lazım. Ve NATO işte benim arzu ettiğim gibi olması lazım. Yoksa ben ayrılırım falan gibi. Aslında tutarlı olup olmadığı çok tartışılacak. Yani 2016-2020 işte daha sonra 2024-2025'ten sonraki falan Trump'ın başkanlığı dönemlerinde konuşmalarına falan baktığımızda çoğu zaman bu stüdyoda sıklıkla tartıştığımız şey sabah söylediğinin öğle söylediğiyle çatışması, akşam başka bir şey söylemesi, sonra başka bir şey söylemesi. Mesela Grönland konusu en önemli konulardan biri belki. Benim alacağım, aldım, alıyorum dedi ve en son işte Danimarka ile bir anlaşma yaptılar. En de sonunda Grönland'la alakalı daha önce var olandan başka yeni bir şey almadı. Ama orada bunu kelimelerle süsleyerek sanki Grönland'da bir şeyler kazanmış havasında dünyaya aktarmayı kendine göre becerdi. Belki Amerika'da herhalde algılara kanabilecek birilerini de ikna etmiş oldu. Dolayısıyla Trump patron benim, benim arzu ettiğim gibi olmalı diyor ve tuhaf olan şu, netice olarak arzu ettiği gibi olmadığı zaman da kıyısından köşesinden sanki öyle olmuş havası vermeye çalışıyor. Mesela bakın işte en önemli şey İran.
1: Evet.
2: İran'a 28 Şubat'ta İsrail'in gazına gelerek muhtemelen İran'a saldırdığında Hürmüz şu anda keşke o günlere dönsek ya da onu sağlasak denilen bir durumu vardı Hürmüz'ün. Ve şu anda aradan geçen bunca zaman sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bile petrol fiyatları neredeyse iki misli ya da daha fazla arttıktan sonra Trump işte biraz önce İrfan Bey'i dinledik Pezeşkiyan'la bir görüşme yaparak acaba eskiye dönebilir miyiz'in hesaplarını yapıyor. Halbuki eninde sonunda çok güçlüydün, patrondun, arzu ettiğini yapardın. İran'ı yerle bir edeceğine, İran'ı haritadan sileceğine dair belki yüzlerce açıklamasını dinledik Trump'ın. Biraz geriye bakalım gene Gazze ile alakalı, İsrail ile beraber hareket ettiği dönemlerde. İşte Gazze'ye cehennemi yaşatacağız, şu olacak, bu olacak, onlar oradan süreceğiz, yok Sina'ya süreceğiz, yok Ürdün'e süreceğiz. Yüzlerce açıklamalarını dinledik ama fiili olarak ne İsrail'in ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü Gazze'deki insanların inançlarını kırmaya yetmedi.
1: Evet.
2: Ve dolayısıyla bugün de şu karşımızdaki tabloda söylediği şeyler, bunlarla alakalı burada mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi ya da Uluslararası Adalet Divanı ile alakalı tavırları. İşte ben buraları tanımıyorum, dolayısıyla buralar karar almamalı. İyi de Birleşmiş Milletler üzerinden kurmuşsun bunu. Ve sen Birleşmiş Milletler'in en önemli ismisin. Yani senin hoşuna gider şekilde değil de objektif davrandığı için niye bunlara yükleniyorsun? Dolayısıyla sıkıntı şu. Trump işte dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin başkanı. Ama maalesef bir söylediği çoğu zaman bir başka söylediğini pek fazla tutmayan, evet, ve başta söylediği sonunda gerçekleşmediği zaman cımbızla bir takım şeyler seçerek oradan hareketle
1: başarı
2: arzu ettiği neticeye ulaşmış gibi hava atmayı tercih eden bir adam.
1: Evet.
2: Grönland çok çarpıcı bir örnek. İşte Grönland benim, aldım, alıyorum falan dedi. Eyvallah. Sonra ne oldu? var olan bir anlaşmayı, yani askeri bir anlaşmayı yenilediler.
1: Evet.
2: Değişen bir şey yok. İşte orada şu olacak, bu olacak gibi zaten var olan şeyleri yüksek olmuş sesle tekrarladı. Gösterip. Kelimeleri biraz süsledi ve büyük ihtimalle Amerika'dan birileri inanmış olabilir.
1: Hocam çok az sürem kaldı. Kemal Hocam'a da son sözü vererek sonrasında noktalayacağım.
3: Şimdi uluslararası sistemde çöken alt sistemleri ben çok kısa özetleyeceğim. Bir kere bu liberal doktrin çöktü. Eşitsizlikleri o kadar büyüttü ki şu anda çözemiyor insanlık bu konuyu. İttifaklık sistemi çatırdıyor. Çökmedi fakat gerçekten çökmek üzere. Bu Anglo-Sakson dediğimiz mentalite, yani üstün kimlik ya da Avrupa kimliği yeni oluşan onun muadili, o da çökmek üzere. Yani kral çıplak ifadesini kullanmak gerekiyor burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bu yöndedir. Efendime söyleyeyim, beyaz ırk üstünlüğü çökmüş durumda şu anda. Öyle bir ırk, sanal bir ırkmış, fark ettik. Ondan sonra emperyalizm biraz durgunlaştı, çökmedi ama durdurulması gerekiyor kesinlikle. Yükselen değerlerimiz neler? Bunu aşağılamak için kullanıyordu Batılılar. Oryantalizm ve şarkiyatçılık diye. Bu yükseliyor gittikçe. Ona dikkat buyurunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda da 20 yıllık bir öngörü sahibidir. Onu da söyleyelim. İslam camiası toparlanıyor. O fakir, hakir gözüken, evet. Ne bileyim işte aşağılanan, eğitimsiz falan diye tabir edilen İslam camiası mensupları hem entelijansiye yapısı itibariyle hem birlik yapısı itibariyle yükseliyor. Bunun da öncüsü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bölgeselcilik kavramı yükselen değer. Yani her bölge kendi güvenliğini sağlayacak ittifaklara girişiyor. Halklar yükseliyor. Bakın hep ihmal edilen şeydir. Özellikle Orta Doğu'da. Halklar yükseliyor. Onun için bugün yapılan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan konuşma 28 Ağustos 1963'teki Martin Luther King Jr.'ın Lincoln anıtının karşısında yaptığı I have a dream, bir rüyam var konuşmasının 20 yıl sonraki etkisinin benzer etkileri ortaya çıkartacaktır. Evet. Neden? Çünkü bu konuşmanın sonunda medeni haklar yasası değişmiştir Amerika'da. 1964'te Nobel almıştır. Ve arkasından seçme ve seçilme yasası değişmiştir. 2009'da da siyahi bir kişi ABD başkanı olmuştur.
1: Evet.
3: O yüzden bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması Martin Luther King'in konuşmasının etkilerine benzer etkiler yaratacaktır.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Doçent Doktor Kemal Uçar, uluslararası ilişkiler uzmanı yayın konuğumuzdu. Çok sağ olun, var olun katkılarınız için. Aynı zamanda Ekrem Kızıltaş bizlerle birlikteydi, gazeteci. Hocam çok sağ olun, teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Elif Şahin bizlerle birlikteydi, siyaset bilimci. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Efendim, gece ajansını yavaş yavaş noktalayacağız ama Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de vermiş olduğu, tüm dünyaya vermiş olduğu o mesajlar oldukça önemliydi. O mesajları izleyeceğiz. Ardından da gece ajansını noktalayacağız efendim.
4: Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.

Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

0: efendim, saatlerimizi iki yaptık. A Haber gecedeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları konuşacağız. Ama elbette ki tüm dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York'a çevrilmiş durumda. Birleşmiş Milletler'de Başkan Erdoğan da bir konuşma yaptı. Çok önemli mesajları vardı. Hepsini değerlendiriyor olacağız. Yeni saatimizde konuklarımız bizlerle olacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyer aramızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Esra.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş de aramızda. Hocam çok sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi geceler diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz ve ilerleyen dakikalarda uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan da aramızda olacak. Tüm bu konuları değerlendiriyor olacağız. Hocam dilerseniz kısa bir değerlendirmeyle başlayalım. Birleşmiş Milletler'de konuşmalar yapıldı. Başkan Erdoğan da ilk gün bir konuşma gerçekleştirdi. Dördüncü sırada. Şu anda da Başkan Erdoğan'ın yoğun temasları devam ediyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde muhabirimize bağlanıyoruz. Dakikaları önce Türk evinden ayrıldı. Yine programlarına devam ediyor. Şöyle genel tabloyu bir değerlendirelim kısaca. Sonrasında devam edelim.
1: Tabii aslında belki sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim ben. O da Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha aslında çok belki birçok liderin yapamayacağı, aslında kendisine has olan o karizmatik liderliği bağlamında düşündüğümüzde aslında tüm dünyaya verdiği mesajda ilk şunu söyledi. O da nedir? Bana sorarsanız kral çıplak dedi. Ne demek istiyorum burada? Şunu, yani hiçbir liderin belki de bugüne kadar yapamadığı, yani açıkçası uluslararası sistemde yaşanan tüm sorunları açık bir şekilde dile getirdi. Yani baktığımızda o konuşmada Birleşmiş Milletler'in yapısından, işte baktığımızda yine dünya beştir, beşten büyüktür söylemi, ki bu bir uluslararası sistem eleştirisidir. Uluslararası hukuktan tutalım. Esra Hanım, baktığımızda ben aldığım notlar arasında

0: O kadar önemli vurgularda bulundu ki Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani Afrika'nın baktığımızda bu adalet sistemi içerisindeki sorunlarını, diğer taraftan Asya'daki hatta işçilerin sorunlarına kadar Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya. Ama en önemlisi belki de yine içinde özellikle burada Filistin'in yaşadığı sorunları, Gazze soykırımını tüm dünyaya ifade etmiş olması. Bu bağlamda düşündüğümüzde aslında birçok belki de liderin oraya gidip sadece belli bir noktada açıklama yaparken hiçbir soruna aman biz değinmeyelim. Bu bağlamda da aslında sadece görüşmemizi yapalım ve geri dönelim mantığı vardı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın işte o kendisine asıl liderlik özelliği de burada ortaya çıkıyor ki şu anda da dünyada bildiğim kadarıyla da sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması da en önde gelen nasıl söyleyelim belki de bugünün en trend konularından birisi oldu.
1: Şunu
0: onu da ifade etmek
1: miyiz?
0: Lazım.
1: Yine mazlumların sesi olduğu Birleşmiş Milletler kürsüsünde.
0: Çok yaşayın. Tamamen söylediğiniz gibi altını çizelim. Çünkü biraz önce de bahsettiğim üzere herhangi bir liderin uluslararası sistemde veyahut da baktığımızda bunca yaşanan kıyım, uluslararası hukukun ihlali, dünyada yaşanan hiçbir soruna neredeyse değinmeden sadece nasıl söyleyelim bir görüşümü, konuşmamızı yapalım ve gidelim yaklaşımına karşı Sayın Cumhurbaşkanımız herhangi işte o hep söylüyoruz ya küresel sistemdeki işte büyük aktörler var onlarla aramızı iyi tutalım aman burada suya sabuna dokunmayalım değil. Hakikati olduğu gibi ifade etmesi burada çok önemli ki bu da elbette dünyada haksızlığa uğrayan baktığımızda sesi çıkmayan mazlumların da sesini ifade etmiş olması burada önemli bir konu olarak altını çizmemiz gerekiyor. Yine belki sözü de uzatmadan İbrahim Hocam'a bırakayım. Hı hı. Şöyle bir gerçeklik var. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız açıkçası bir dünya lideri nasıl olunur? Tekrardan onun tarihi konuşmasıyla onun dersini vermiş oldu Esra Hanım.
1: Evet İbrahim Hocam sizin de kısa bir değerlendirmenizi alayım. Sonrasında Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmalar bir kesit izleyeceğiz.
2: Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na liderler katıldılar. Biz birçoklarının konuşmasını da takip ettim ama böyle suya sabuna dokunur veya dünya meseleleriyle alakalı çok laf eden olmadı. İşte Ürdün Kralı konuştu, Başkan Trump konuştu, neredeyse konuşmasının yarısı Amerika'daki kendi yapıp etmeleriyle alakalıydı. Tabii burada bir gerçek var. 1947 yılında Birleşmiş Milletler kurulurken Birleşmiş Milletler'in kuruluş ilkeleri var. O ilkelerinde devletlerin ve halkların egemenliğini, haklarını, insan haklarını korumak gibi bir hedefleri vardı. Birleşmiş Milletler kurulma sebebi iki tane dünya savaşı yaşanmış. Yaklaşık 130-140 milyon insan hayatını kaybetmiş bu savaşlarda. Bir daha savaş olmasın, bir daha dünya bu acıları yaşamasın diye bir Birleşmiş Milletler kuruldu. Esas hedefi barışın sürdürülmesi. Savaş olmasın diye. Ama Birleşmiş Milletler'in o kuruluşunda Kur'an ülkelere bakıyoruz. 5 tane daimi üye var. Ve bunlar galip ülkeler. Ve bu galip ülkeler kendilerine ayrıcalıklı bir statüde belirlemişler. Güvenlik Konseyi var. Güvenlik Konseyi'nde de 5 tane veto hakkına sahip devlet var.
1: Evet.
2: Yani dünyanın geleceği 5 tane devletin elinde. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bir mottosu vardı. Yani bu seneki toplantıda hangi konular üzerinde durulacak? Birincisi güvenin yeniden tesis edilmesi.
1: Ana teması üzerinde
2: ana temalar
1: toplantı,
2: bunlar.
1: Evet.
2: İkincisi dönüşüm. Üçüncüsü yeni durumlara uyum. Bizde bir atasözü vardır. Tam şu an Birleşmiş Milletler'le ilgili kullanacağımız bir atasözüdür bu. Atalarımız der ki dünün güneşiyle bugünün çamaşırlarını kurutamazsınız. Yani 1947'de temeli atılmış, doğru da atılmış aslında. Fakat zamanla kendini yenileyememiş bir Birleşmiş Milletler var. Ve şu anki durumda da bugün Cumhurbaşkanımız da bunu çok net olarak da dile getirdi.
1: Aslında hep de getirmeye devam ediyordu Birleşmiş Milletler
2: mevcut
1: kürsüsünde.
2: Mevcut yapıyla gitmiyor, gitmiyor. Evet. Yani,
1: hocam bunları konuşacağız. Şimdi kısa bir değerlendirme almış olayım.
2: O yüzden Birleşmiş Milletler'in yine varlığı...

0: devam etmeli ama artık kendisini yenilemeli.
1: Evet, hepsini konuşuyor olacağız efendim ama öncesinde o Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendiği, verdiği o önemli mesajlardan bir kesitimiz var. Bir onu izleyelim, sonrasında konuşmayı sürdürelim.
2: Birleşmiş Milletler kürsüsünden 16. kez seslendi. Kendisiyle özdeşleşen ilkeyle reform çağrısı yaptı.
3: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Batı'da artan İslam düşmanlığı, Yemen'de ateşlenen yeni krizler ve yapay zeka ile gelen yeni tehlikelere dikkati çekti. Başkan Erdoğan'ın ana gündemlerinden biri artan İslam karşıtlığıydı. Özellikle Batı ülkelerinin gündemindeki başörtüsü yasaklarına tepki gösterdi.
3: Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.
2: Mekke Anlaşması da gündemindeydi Erdoğan'ın. Bölge sorunları bölge içinde çözülmeli mesajı verdi.
3: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
2: Körfez bölgesi içinde acil barış çağrısı yaptı.
3: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
2: Başkan Erdoğan Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyona da son verin dedi.
3: Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
2: Yapay zeka da gündemindeydi. Küresel hukuk sistemi kurulmalı dedi.
3: Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir.
2: Aile yapısını hedef alan sapkınlıklara karşı da net mesaj verdi.
3: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım.
2: Çevre felaketleri ve dünyadaki gıda israfına da ayrı bir başlık açtı.
3: Rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işte Birleşmiş Milletler kürsüsünden o hitapları sırasında Sezai Karakoç'un bir şiirini de okudu. Şiirin bitiminin ardından Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın duygulandığı anlarda kameralara yansıdı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden zulme karşı sesini yükselten Başkan Erdoğan, Sezai Karakoç'un dizelerini okudu.
3: Tayyip

0: Erdoğan olarak.
1: O sırada kameralar Türkiye heyetine çevrildi.
0: Tarihiyle, merhametiyle.
1: Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı İneli Yıldırım da Başkan Erdoğan'ın Sezai Karakoç'un dizelerini okuduğu sırada Allah'ın gözyaşlarına hakim olamadı. Çok önemli mesajlar vardı tabii Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Başkan Erdoğan da o kürsüden bir kez daha dünyaya seslendi. Önemli mesajlar verdi. Gazze konusuna, Filistin konusuna değindi. Savaşlara değindi. Dünyadaki o zulümlere değindi. Aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi o zulümleri o kürsüden haykıran belki de tek başkanlardan bir tanesi Başkan Erdoğan oldu. Şimdi derinlemesine konuşalım istiyorum yaşanan tüm bu Birleşmiş Milletler sürecini. Hocam sizlerle başlayalım. Sonrasında ben devam ediyor olacağım.
2: Tabii aslında biraz daha pencereyi açtığımızda şu başlıklar çok dikkat çekiciydi. Yani bunlardan bir tanesi evet yani uluslararası sistemin özellikle dünya 5'ten büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımız uzunca bir süredir bana sorarsanız Esra Hanım yani uluslararası sistemde yaşanan artık bu sistemdeki değişikliği çok iyi ifade eden bir süreç. Çünkü şunu hep hatırlatıyorum yine belki hatırlatmakta fayda var. Birleşmiş Milletler kurulduğunda 43 ülkeyle kuruldu. Bugün 193 ülkeye sahip. Yani biraz önce İbrahim Hocam'ın da bahsettiği üzere 5 ülkenin çıkarları çerçevesinde kim bu 5 ülke? Tabii ki Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Yani bu 5 ülkenin çıkarları doğrultusunda artık bakamayacağımız bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Yani artık burada birçok biz aktörü görüyoruz. Örneğin bu 5 ülkenin yanı sıra Türkiye gibi önemli bir aktör var. İşte konuşmuyoruz ama Almanya var, diğer taraftan Japonya var. İşte örneğin Hindistan var ve hatta Pakistan var. Kendi bölgelerinde oldukça önemli etkin olan aktörlerden de bahsediyoruz ve siz dünyada 193 ülkenin 5 tanesi bir kenara çıkıp gerisini ve kendilerinin o zaman iki Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasından kalma bir sistemden bahsediyoruz. Artık günümüzde baktığımızda Esra Hanım bu sistemi kaldırmıyor. Bu kadar aktör varken sizin sadece 5 aktörün kendi çıkarları doğrultusunda bir sistem ele almasına karşı çok ciddi bir eleştiri vardı. Onun altını çizmek lazım. Şimdi siz bahsettiniz evet. Filistin'den özellikle bahsettim. Mahmut Abbas'ın orada olamayışını çok burada ciddi bir şekilde.
1: Bu konuda oldukça konuşuldu yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gelememesi, vize alamaması adeta bir krizdi Mahmut Abbas'ın oraya giremeyişi. Yine Başkan Erdoğan da bu konuya da değindi.
2: Çok haklısınız ve 2 senedir gelemediğini ifade etti ama önemli noktalardan birisi de işte tabii ki de yine baktığımızda Filistin'in bağımsız bir devlet olarak orada temsiliyetinin sağlanamaması. Ki bu da çok ciddi bir eleştiri olarak ifade edildi. Tabii burada yine baktığımızda çok dikkat çekici konular vardı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız evet sistemin artık yürümediğini ifade etti. Filistin davasına özellikle Filistin'in ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerken şu da bence çok önemliydi. Özellikle UNRWA yani Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mülteciler Ajansı'nın üzerindeki baskıları aslında bunun üzerinden uluslararası hukukun nasıl çiğnendiğini de ifade etti. Bir mesele buydu. Diğer taraftan baktığımızda Libya'dan tutalım Suriye'ye, Irak'a ve diğer taraftan yine baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar aslında Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kafkasya jeopolitiğindeki yaşanan sorunları çok bir net şekilde ifade etti. Onlardan bahsetti. Diğer taraftan baktığımızda belki çok ön planda değil ama ben çok önemsiyorum. İşte dünyadaki israfın altını çizdi.
1: Evet, iklim konusuna değindi. Gıda, teknoloji, yapay zekaya değindi.
2: Evet, şimdi yapay zeka üzerinde şunu hiç konuşmuyoruz aslında Esin Hanım. Hep şunu ifade ediyoruz. Evet yapay zeka hayatımıza girdi. İşte bakıyoruz herkes kullanıyor. Ama bunun nereden başlayıp özgürlüğü nereye gidecek? Ahlaki sınırları neresi? Bir ailelere verebileceği bireylere genç yetişkin özellikle belki de ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine verebileceği zararları konuşmuyoruz. Veyahut da bu yapay zeka üzerinden bilgilerimizin başka ülkelere gitmesi. Ve en önemlisi burada yapay zeka ile ilgili bence o vurgunun da o kısımda da olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bununla Birleşmiş Milletler'in çalışma raporu

0: soruları da vardı. Şimdi özellikle maalesef İsrail Gazze'de bunu çok kullandı. Yapay zeka üzerinden saldırıların gerçekleştirilmesi, işte mühimmatın kullanılmasından o saldırının gerçekleştirmesine. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Yapay zeka bir insan gibi ahlaki değerlere sahip değil. Bir yerde karar alırken o kişilerin sivil olup olmadığına da bakmıyor ve direkt kendi ahlaki değerleri olmadan gidebilen, yani bir insana ait bizim nasıl söyleyelim, belki de o hislere sahip olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Bunun bahsedilmesi ben çok önemsiyorum, ama dünyada bir cinsiyetsizleştirme meselesi çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız onu da büyük bir cesaretle ifade etti. Hem de Amerika'nın göbeğinde ifade etti. Bu konuda bence çok önemliydi. Yani açıkçası şu ki biraz önce de söyledim ama Asya'daki emek sömürüsünden bahsetti mesela Sayın Cumhurbaşkanımız. Açıkça şunu ifade etmek lazım. Herhangi, bakın, bir ideolojik olarak değil, gerçekten insani olarak Sayın Cumhurbaşkanımız belki de şöyle düşünelim, sağ tandanslı diyebileceğimiz, sol tandanslı diyebileceğimiz ama temelinde tamamen insani değerleri oturtturarak bir dünya meselelerine bakışını ortaya koydu. Ya bu bağlamda ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımızda liderlerin gerçekten gidip sadece aman Amerika ile aramızı kötü tutmayalım, işte tırnak içerisinde yine İsrail ile aramızı iyi tutmayalım ya da Rusya Çin'le bir mesele çıkmasın, biz sadece bir konuşmamızı yapalım ve gelelim. Ama hayır, Sayın Cumhurbaşkanımız orada özellikle dünya beşten büyüktür derken sadece Amerika'ya, Fransa, evet, ve İngiltere'ye değil, Çin'e ve Rusya'ya da mesaj vermiş, hı-hı, oluyor. Veyahut da hiçbir şekilde gocunmadan, hiçbir şekilde lafını esirgemeden Gazze'deki yaşanan soykırımı yine dünyaya haykırıyor. Oradaki ifadesi vardı, çok önemliydi. Gazze Barış Kurulu kurulduktan sonra o ateşkes sürecinde 1500 Filistinlinin katledildiğini ifade etti. Şimdi bunlar çok önemli. Dünyanın gözü önünde bunları ifade ediyorsunuz.
1: Özellikle bunları Birleşmiş Milletler kürsüsünde ifade edebiliyor olmak çok çok daha kıymetli.
0: Çok
1: bence
0: önemli.
1: Ama Başkan Erdoğan'ın bunu tüm neredeyse yurt dışındaki uluslararası platformların hemen hemen hepsinde yaptığını görüyoruz. Dünyanın gözü önünde Gazze çocuklarının en büyük mezarlığı dedi. Gazze'deki insani tabloya dikkatleri çekti. Dünyaya İsrail üzerindeki baskıyı arttırma çağrısı yaptı. Filistin'i tanımayan ülkelere tutumlarını değiştirme mesajı verdi. Mahmut Abbas'ın 2 yıldır Birleşmiş Milletler salonunda bulunamamasını eleştirdi ve Türkiye'nin İki devletli çözüm çizgisini tekrar Birleşmiş Milletler kürsüsünde yeniledi. Hocam size de söz vereyim. Neler düşünüyorsunuz şimdi, evet, özellikle Gazze konusunu konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum ki Başkan Erdoğan'ın da verdiği belki de ilk ve en önemli mesajlardan bir tanesi buydu.
2: Evet, Gazze konusu. Şimdi siz Mahmut Abbas'ın gelemeyişinden bahsettiniz. Geçen sene de vize alamadığı için gelemedi. Bir kere Birleşmiş Milletler'in Amerika sınırları içerisinde olması, New York'ta bulunması, Amerika'nın oraya geleceklerle alakalı yetki kullanmasına fırsat vermemeli. Evet. Bakın, hatalardan bir tanesi bu. Yani bu Birleşmiş Milletler binası orada değil de başka bir yerde olabilirdi. Amerika burada devlet başkanları veya başbakanları, devleti temsil ederek 193 ülkenin temsilcileri buraya gelirken Amerika orada filtre uygulayamamalı. Bu olmaz. Bunu yapması esasen Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarına da aykırı. Barışı temin etme esas varlık sebebi o. Ama bakıyoruz, savaşın olduğu, hem de 1917'den beri savaşın olduğu Filistin bölgesinde, Filistin devletinin, ki 151-152 tane devlet tanımış bunu, Filistin devletinin başkanını almıyorsunuz sınırlar içerisine. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelemiyor. Niye? Amerika sınırları içerisinde. Böyle bir şey olmaz. Bakın, Osmanlı zamanında Polonya işgal edildi. Polonya Ruslar tarafından işgal edildikten sonra Osmanlı şöyle bir uygulaması vardı. Padişah ülke sefirleriyle görüşeceği zaman işte alıyordu hepsini. Sonra Polonya orada teşrifatçı derdi, yolda geliyor diye. Aslında yolda filan değildi. Ama Osmanlı orayı bir devlet olarak görüyordu ve onun büyükelçisini yolda

0: geliyor diye tanımlardı hep. Yani burada bakış açısını kastederek söylüyorum. Bir kere zaten en büyük yanlış, Amerika'nın bu yanlışı Mahmud Abbas'a bu vizeyi vermemeleri. Hatta geçen hafta biz şeyi de konuşuyorduk. Acaba İran'dan gelecek olan heyete de vize verir mi, vermez mi? Bu bile soru işareti taşıyordu. Neyse sonradan verdiler, ama nasıl verdiler? O kadar kısıtlı bir vize ki şu an Amerikan İran heyeti New York'ta. Orada bir otellerinde kalacaklar, iki sadece Birleşmiş Milletler binasına girecekler. Onun dışında çıkıp biraz New York sokaklarına adımlayalım, bir tanıyalım, bir iki bir şeyler alışveriş yapalım, yok öyle bir şey.
1: Hocam, futbol takımı da geride bıraktığımız aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, benzer sorunlarla karşılaştılar.
2: Meksika'dan kampı şeydeydi.
1: Oldukça uzak bir noktadaydı.
2: Tabii maça gidiyorlardı ki. Amerika'dan. Maç oynayıp geliyorlardı. İran milli takımı da çok etkilemişti. Turnuvada elendiler sanırım. Bir tura çıkmadılar, ama o da çok ciddi bir baktığımızda yansıması, etkisi olmuştu futbolcuların üzerinde.
1: Yani benzer şeyleri, tavırları sık sık gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri.
0: Diplomatik bir skandaldır. Yani şimdi siz iyi hatırlattınız. Haziran ayındaki Dünya Kupası maçlarında İran futbol takımı çok zorluk çekiyordu. Yani bir maç Meksika'da, öteki maç Kanada'daysa arada neredeyse 1000-1500 kilometre mesafe var. Ve Amerika oraya girişine müsaade etmiyor. Evet. Amerika'dan geçemiyorlar. Yani aynen böyle.
1: Hocam bir virgül koyayım. O sırada da Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği mesajlardan, özellikle Gazze'de İsrail terörüyle soykırıma uğrayan Filistinlilere elbette yine unutmadı. Batı Şeria'daki işgalci zulmüne de dikkatleri çekti. Allah'ın gazabından kaçamayacaklar dedi efendim. O anları bir izleyelim, sonrasında konuşmaya devam edelim.
3: Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Gazze'deki zulmü, İsrail saldırganlığını, Filistin'deki gerçekleri bir kez daha dünyaya duyurdu.
3: Üye ülkelerin kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin devletinin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste iki yıldır bu salonda yer alamıyor. Bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
4: Gazze ana başlıkları arasındaydı Erdoğan'ın. Dünyanın içinde olduğu kanlı döneme dikkat çekti.
3: Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız. Geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
4: Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail terörüyle yaşamını kaybeden sessiz bebeklerin, çocukların sesi oldu.
3: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var.
4: Batı Şeria'daki işgalci zulmüne de dikkat çekti.
3: Batı Şeria'da ise yerleş

0: her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Evet, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze'deki yaşanan o drama yönelik yapmış olduğu, vermiş olduğu net mesajları izledik efendim. Konuyu değerlendireceğiz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan da aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz
2: sizlerde. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden vermiş olduğu o mesajları değerlendiriyoruz. Gazze konusuna, Filistin konusuna değindi. Sadece Gazze'ye değil aslında, dünyanın neresinde bir dram, neresinde insanlık dramı varsa oraya değindi Başkan Erdoğan. Önemli mesajlar verdi. Siz mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii çok kıymetli mesajlar. Her sene olduğu gibi çok dokunaklı bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Özellikle şiirle hitap etmesi de gönüllerde iz bıraktı. Bunu belirtmek gerekiyor. Bir taraftan da Filistin'den belki bahsetmek gerekiyor burada. Bakın, bir devlet var fakat devleti temsil etmek durumunda olan bir Türkiye var. Evet, her devlet kendisini temsil ediyor fakat Türkiye ciddi anlamda Filistin meselesini, Filistin devletini bir vazife olarak omuzlarına almış ve Birleşmiş Milletler kürsüsünden de haykıran bir ülke konumunda. Bu çok önemli. Bugün Filistin'in alınmadığı bir yerde Filistin yok ama Türkiye var. Tabii ki çok acı bir durum. İnşallah değişir. Ancak maalesef Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesine baktığımız zaman dünyadaki çatışma alanlarının aslında genel merkezinde görüyoruz. İşte Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesinden bir tanesi. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ekonomi savaşları var perde arkasında. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri yine Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden iki tanesi. İran savaşı var. Amerika Birleşik Devletleri zaten ana aktör. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de ana unsur Birleşmiş Milletler'de ki zaten bugün konuşma yapılan New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Bu kadar önemli bir ülke. Dolayısıyla bir çözüm olur mu? Umarız olur. Umarız değişim olur. Zaten bu sene Birleşmiş Milletler'in teması da değişim, güven tazeleme üzerine, revizyon üzerine yapılandırılmış. Ancak inşallah olur diyelim. Diğer taraftan tabii Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli meselelere değindi. Bunlar çok önemli. Bu kürsüden anlatılması gereken meselelerdi. Çatışma alanları tek tek sayıldı. Bunlar çok önemli. Ama biz zaten yıllardır bunu ortaya koyuyorduk. Türkiye'nin tezi neydi her zaman? Geçtiğimiz son 10 yıla bakarsak Birleşmiş Milletler'in bir revizyona gitmesi gerektiği, dünyanın 5'ten büyük olduğu ve var olan sistemin barışı temin etmekte yeterli olmadığı üzerineydi. Geldiğimiz noktada dünyada bunu kabullendi. Özellikle Gazze soykırımı sonrasında Birleşmiş Milletler'in revize edilmesi gerektiği tekrar gündeme geldi. Umarız çok daha iyi bir sonuç olur ama tabii şunu belirtmek gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlerken de gururlanıyoruz. Bizim oraya Türkiye ekibi gitti. Hepimiz gururlandık orada. Çok güzel karşılandılar. Neden? Sadece dünyada Türkiye'yi temsil eden bir ülke değil. Hem dünyada Türkiye'yi temsil eden, hem Orta Doğu'yu temsil eden, hem Güney Kafkasya'yı temsil eden, hem barışı temsil eden bir ülke. Dolayısıyla bir Türkiye vatandaşı olmak var bu tabloyu izlerken. Maalesef bir Suriye vatandaşı olmak var. Maalesef bir İsrail vatandaşı olmak var. Dolayısıyla bizler tekrar Türk vatandaşı olduğumuz için, böyle topraklarda yetiştiğimiz için, bu vicdanlı kültüre sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bizleri temsil ettikleri için de teşekkür ediyoruz.
1: Evet, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri New York'ta o gelişmeleri, tüm yaşanan o süreci takip ediyoruz efendim. Muhabir arkadaşımız İrfan Sapmaz o noktada. Erdal Balcı ile birlikte nöbetlerine devam ediyorlar. Geride bıraktığımız saatte Başkan Erdoğan'ın Türk evinden ayrıldığı dakikaları ekranlarımıza getirdiler. Bir İrfan Sapmaz'a dönelim.

0: Benim sözü bırakalım. Sonrasında bizler devam edelim. İrfan söz sende.
1: Merhabalar Esra. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte son 3 günden bu yana Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısını Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısındaki Türk evinin önünden takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çok yoğun bir program vardı. Konuşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu liderleriyle birlikte bir toplantısına katıldı. Normal şartlarda o toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı bulunmuyordu ancak çok büyük ihtimalle Donald Trump'ın ısrarı üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o toplantıya katılmış oldu. Ve yaklaşık bir saat kadar önce yaptığımız canlı yayında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk evinden ayrılışını gördük. ABD Başkanı Donald Trump bu gece burada bulunan bazı devlet adamlarına, devlet başkanlarına onuruna bir yemek veriyor. Şunun altını çizmek istiyorum öncelikle. First Lady Melania Trump'ın da katılacağı vardı programda. Ancak son anda nedenini bilmiyoruz. Melania Trump'ın katılmaması dolayısıyla Emine Erdoğan hanımefendi de bu toplantıya, yani bu akşam yemeğine gitmediler. Bu resepsiyona gitmediler. Tabi bu resepsiyon devlet başkanlarının ayaküstü olsa bir karşılıklı yüz yüze görüşme imkanı olacak. Sanıyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Donald Trump'la zaten bugün Birleşmiş Milletler binasında ayaküstü olsa sanıyorum bir araya geldiler. Bu yemekte de sanki biraz daha fazla birbirlerine vakit ayıracaklar ve konuşacak gibi bir hissiyat var içimde. O açıdan tabii Donald Trump için son derece önemli bu gece. Yarın başkent Washington DC'ye geçecek, Beyaz Saray'a geçecek. İran meselesi üzerinde çok ciddi duruyor. Bir önceki yayınlarımızda aktardım. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da India'da inecektir. Çok büyük ihtimalle de inmiş de olabilir. BM Genel Kurul toplantısına geliyor ama şu ana kadar en azından Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama yok. Ancak Donald Trump Mesut Pezeşkian'la görüşebileceğini söylemişti. Ve bu çerçevede de Mesut Pezeşkian'ın gelişinden önce İran Dışişleri Bakanı Arakçı geldi. Ve yine Donald Trump'ın verdiği bilgilere göre 3 saatlik Jared Kushner, Steve Witkoff ve Arakçı görüşmesi gerçekleşti. İran krizi aşabilmek adına o açıdan da Mesut Pezeşkian'ın gelişiyle birlikte Donald Trump'la da bir araya gelebilir gibi çeşitli haberler ve yorumlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu geceki son buluşması olacak liderlerle bugün için en azından. Daha sonra gelecek Türk evinde istirahat edecekler. Ben biraz da yarınki programını çok kısaca aktarmak istiyorum. Yani çarşamba günü 23.50 itibariyle Türkiye-ABD İş Konseyi ve toplantısı var. Türk evinde burada olacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yine burada Türk evinde bir araya gelecek. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir ikili görüşmesi bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. BM Genel Sekreteri İklim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler binasında bir konuşması olacak. Daha sonra SETA eş güdümünde ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı ve Türk evinde daha sonra da Gotham Hall denilen yere hareket edecek. Bu arada da Türk ve Kardeş Topluluklar buluşması etkinliğine katılmış olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu arada etraftaki yansımaları da biraz aktarmak istiyorum. Tabii iki sokak ilerisinden bazı protesto gösterileri geliyor. Şu anda tabii oraya gidemediğimiz için biz kimi protesto ediyorlar bilmiyorum ama çok büyük ihtimalle tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen çeşitli ülkelerden çok sayıda devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar var. Buraya gelen misafir devlet adamlarını protesto ediyor olabilirler. Güvenlik son derece sıkı. Biraz önce MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ayrıldığını gördük Türk evinden. Ve tabii heyetle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gelen bakanlar da gece boyunca temaslarını sürdürüyorlar akşam yemeği vesilesiyle çeşitli yerlerde diyebiliriz.
0: Evet, İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Oradan New York'tan son gelişmeleri bizlere aktardı. Erdal Balcı ile birlikte nöbetlerini sürdürüyorlar efendim. Onlara teşekkür edelim. Bir yandan da şöyle bir Trump'ın mesajlarına bakacak olursak, Trump Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti hocam. Dedi evet. Ki Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum dedi. O harika birisi, Erdoğan'la uğraşamazsınız diye bahsetti. Şimdi Trump'ın bu mesajı da oldukça önemliydi. Bir yandan Netanyahu'yla aralarındaki

0: şeklin de yine gündemde. Netanyahu'nun Trump'la bir araya gelmek istemesi, Trump'ın bir araya gelip görüntü vermek istememesi, kulislerde böyle dolaşması oldukça konuşulan konulardan birisiydi. Şimdi Erdoğan'a vermiş olduğu, yapmış olduğu o övgü dolu sözleri nasıl değerlendirir?
1: Evet, ilginçtir. Yani Başkan Trump ne zaman Cumhurbaşkanımızla alakalı konuşacak olsa bu cümleleri özellikle üstüne basa basa tekrar ediyor. Özellikle harika bir insan. Çetin Ceviz lafı orada çok dikkat çekici. Yani Trump'ın biliyorsunuz ikinci defa başkan seçildikten sonra kendisini ziyarete gelen veya bir biçimde bir araya geldiği liderlere davranışlarını hatırlıyoruz. Yani özellikle Zelenski'ye o ağır sözlerinin olduğu görüntüleri izleyiciler hatırlıyorlardır. Ama sırf Zelenski değil, birçok devlet başkanı Trump'la görüşmekten özellikle tedirgin oluyorlardı hep. Fakat Cumhurbaşkanımızın gerek şahsi karizması, gerek birikimi, siyasi olarak bugüne kadarki getirdiği başarılar ve dik duruşu Trump'ın biraz da herhalde böyle çetin ceviz olan insanlarla daha rahat anlaşabileceğini hissediyor. Yani karşısındaki zayıf bir kişiliğe sahipse onu mümkün mertebe ezen bir yapısı var Trump'ın. Ama böyle duruşuyla, sözüyle, hal ve hareketleriyle sağlam duranlara karşı da saygısı var. Bunu da hemen hemen her fırsatta dile getiriyor. Cumhurbaşkanımızın da zaten bugüne kadarki siyaset tarzına da bakıyoruz. Doğru olan da ısrarcı ve doğru olan neyse bunu söylemekten de çekinmeyen bir tarzı var. O da Trump'ın aslında belki de dişine göre böyle yani bu adamla yola gidilir diyebileceği bir kişiliğe sahip. Trump da bunu beğeniyor belli ki ve her halükarda da ilk fırsatlarda bu övgüyü söylüyor. Yani dostumdur diyor. Bugüne kadar bu iki liderin kendi aralarındaki dostluk seviyesi, birbirlerinin sözlerine itibar ediyor olmaları aslında sadece iki kişiyle sınırlı kalmıyor. İki devletle sınırlı kalmıyor. Bakın Türkiye'nin arabuluculuk yaptığı birçok adımda Başkan Trump'la Cumhurbaşkanımızın yakın ilişkisinin etkisi çok büyük. Mesela Suriye'nin tekrar ayağa kalkması, Suriye'nin Esed rejiminden kurtulması sürecinde Başkan Trump'la Cumhurbaşkanımızın birebir diyaloglarının büyük katkısı var burada. Yani birebir siyasette gerçekten de iyi mesafeler alındı bugüne kadar. Aksi takdirde eski başkanları olsaydı, yani bir Biden'ı hatırlıyorum ben Trump'tan öncekini, onunla neyi konuşacaktınız? Zaten duymakta problemi vardı. Algıda da sıkıntısı vardı. Onunla oturup bir şey konuşamazdınız. Ve biz onun zamanında Amerika ile çok da iyi bir ilişkilerimiz evet. olmadı maalesef. Ama şu anda Amerika'nın başında Trump olduğu için ve ikinci dönemi, birinci döneminde de yine Cumhurbaşkanımız aynı makamdaydı. Şimdi de aynı makamda, hem tecrübeli, hem bölgesinde güçlü bir devletin cumhurbaşkanı, dış politikayı çok iyi oynuyor, kurallarına göre çok iyi oynuyor. Tabii ki böyle bir devletin cumhurbaşkanıyla da ilişkide mecburen Trump da hem saygıda kusur
0: ona
1: etmiyor,
0: ona göre adım atmak zorunda
1: ona
0: kalıyor.
1: Göre adım atıyor.
0: Evet.
1: Mesela bu NATO zirvesine geldiğinde Türkiye'nin özellikle Ankara'daki o akşam bir resepsiyon vardı. Resepsiyona girişte Yeniçerilerde ve Mehteran bölüğüyle karşılanmış olması Trump'ı çok etkilemişti. Sadece o değil. Özellikle benim aklıma gelen İzlanda Başbakanı'ydı yanılmıyorsam. Evet. O çok etkilenmişti. Hatta bugün bile ben ekranda gördüm. Bizim bayraklarımızı görünce hemen dönüp

0: yaptı ve böyle
1: Türkiye'den gelen gazetecilere de selam verdiği anlarda yine
0: yani bir konuşuldu. Tanıdık geldi ona herhalde.
1: Evet.
0: Orada bir sempatik bir davranışı vardı.
1: Yine Birleşmiş Milletler'de konuşulan böyle sahneler oldu. Bir yandan da işte o Birleşmiş Milletler'in artık barışı koruma görevini yerine getiremiyor sözü Başkan Erdoğan. Dikkat çekici mesajlardan bir tanesi diyeceğim hocam. Sizi yanıma rica edeceğim. Bu konuyu bir konuşalım istiyorum. Başkan Erdoğan'ın geçmiş yıllardan bugüne, bugün de aynı konuşmayı yaparak 190'dan fazla ülkenin iradesi 5 ülkeye bırakılamaz. 5 ülkenin iradesine bırakılamaz sözü oldukça önemliydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform çağrısı yaptı Başkan Erdoğan. Daimi üyelerin veto ayrıcalığının kaldırılması mesajını da verdi. Daha kapsayıcı ve adil bir uluslararası sistem vurgusu yaptı. Dünya 5'ten büyüktür tezini Birleşmiş Milletler kürsüsünden yeniden güçlü bir şekilde ortaya koydu. Şimdi Birleşmiş Milletler'de bu çağrıyı Başkan Erdoğan sık sık yapıyor. Özellikle 1945'te kurulan bir sistemin artık günümüz dünyasında, belki hocam artık şunu konuşmuyoruz, Birleşmiş Milletler savaşı önleyebiliyor mu konusunu konuşmaya geçtik artık ama savaşı önlemekten sonrasını yapabiliyor mu? Artık bunu yavaş yavaş konuşuyoruz ki o alanda etkisiz kaldığını da çok net bir şekilde görüyoruz.
2: Çok haklısınız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız aslında önemli bir sistem analizi yaparken çok da önemli bir öneride bulundu. İşte Bloomberg'in sayfasında da hatırlarsanız bir makalesi yayınlandı Sayın Cumhurbaşkanımızın ve orada dönüşümlü seçim sisteminden bahsetti. Yani artık sistemin iflas ettiğini ve buna göre de aslında daha çok geniş temsiliyeti olan ve seçim üzerinden hareketle aslında bir nevi şöyle de düşünebiliriz. Adayların dünyaya bir vaatte bulunduğu ve ona göre nasıl söyleyelim oyları alıp ülkelerden onların da temsiliyetinin sağlandığı aslında ama bir denetim mekanizmasının da geldi. Nasıl ki seçimlerde şunu biliyoruz hani bir başkan bir vaatte bulunur veyahut da partiler belli bir süre göreve gelir, onu yerine getiremezse ne olur? İşte bir dahaki seçimde işte örneğin seçmenler değiştirir. Şimdi benzer aslında çok önemli ve olması gereken bir modelden aslında bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Dönüşümlü seçime girersiniz. Siz oyları almak için devletlerden nasıl söyleyelim vaatlerde bulunursunuz. Aldığınız oylarla da tabii bir denetleme de olacaktır bu. Ona göre de aslında uluslararası sistemin işte uluslararası hukukun ve barışın temin edilmesini, sorunların çözümünde adaletin sağlanmasında da aslında siz görevi yerinize getirmezseniz ona göre bir sonraki seçimde de aslında nasıl söyleyelim görevi başka bir ülkeye teslim edersiniz. Bence bu çok önemliydi. Çünkü şöyle bir durum var Esra Hanım. Yani bu 5 ülke şunu da temsil etmiyor. Yani burada varlar, veto yetkileri var veyahut da işte kendi çıkarları doğrultusunda. Aslında 45 sonrasındaki düzen biraz uluslararası sistemin kendisiyle alakalı. Uluslararası sistem biz hep 1650'lerden getiriyoruz. Hep 5 aktör üzerine kurulmuştur. Yani bir tane aktör dengeleyici olur orada. Şimdi 45 yılında Birleşmiş Milletleri de yine buna göre dizayn ettiler. Dediler ki bir güç dengesi üzerinden kuralım. Ama 43 ülke vardı. Bugün günümüzde 193 ülke mevcut. Ve bu 5 ülkenin çıkarları doğrultusunda dünyada geldiğimiz nokta şuraya gitti. Şimdi bir denetim yok veyahut da işte örneğin bir seçim sistemi gibi olmadığı için burada ülkelerin bu 5 ülkenin daha doğrusu birilerinin sorunlarını veyahut da baktığımızda bir savaşın sorunun çözümünde kendisinin çıkarlarına uygun mu değil mi? Yani dünyanın genelinde bir barış için veyahut da sistemin sağlıklı bir şekilde gidebilmesi veyahut da aslında şunun da altını çizmek lazım. Şimdi insanlık bir yerden geliyor bir yere giderken aslında hep şunu söylüyoruz. Çok daha aslında işte insan haklarının ileri gittiği, yaşam hakkının veyahut da baktığımızda barınma hakkından tutalım bir insanın tamamen iyi şartlarda yaşamasının olduğu bir nasıl söyleyeyim lineer çizgi olması gerekirken biz özellikle 7 Ekim'den sonra bunun düştüğünü gördük. Yani Birleşmiş Milletler bugün geçelim size bahsettiniz dünyadaki savaşları önlemi kendi kurumlarını örneğin koruyamıyor. Şimdi biraz önce bahsettim bugün Gazze'de Birleşmiş Milletler'in baktığımızda Filistinli mültecileri ajansının tamamen neredeyse buradan çıkartıldı. Birleşmiş Milletler kendi çalışanları, resmi çalışanları işte İsrail tarafından katledildi. Herhangi bir yaptırım olmadı. Veyahut da UNIFIL, nerede? Lübnan sınırındaki UNIFIL barış gücü tamamen İsrail saldırılarına açık kaldı. Buna karşı baktığımızda herhangi bir şekilde Birleşmiş Milletler'in bir yaptırım alamadığını, uluslararası adalet divanından alınan,

0: Burada şöyle bir karar çıkmıştı o zaman. Gazze'de bir soykırım olma ihtimali var. Burada soykırım oluyor ifadeleri ve kendi raportörlerini götürüp Gazze'ye sokamadı. İsrail buna izin vermedi. Veyahut da çok açık konuşalım. Örneğin uluslararası sularda nasıl söyleyeyim, insancıl işte Sumut filosu gibi filolara yapılan saldırıları baktığımızda engelleyemediler. Yani uluslararası hukukun hiçbir şekilde işletilemediğini gördük.
1: Yani bırakalım sistemin bir yerde tıkandığını görüyoruz artık Birleşmiş Milletler'de.
0: Çok haklısınız, sistem şu anda işlemiyor. Çünkü sistem çok, bana sorarsanız, çok geleneksel, eski. Şöyle söyleyeyim yani.
1: Biraz da hantal kaldı gibi, karar almada da çok yavaş kaldı.
0: Karar almadı, evet haklısınız. Şöyle bir durum var. Örneğin Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması. Şimdi dünyadaki hemen hemen birçok ülke Türkiye'nin önerileri başta olmak üzere bağımsız devlet olarak evet tanıyor ama iş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geliyor. Çünkü bu 5 ülkenin çıkarına uygun mu değil mi? Biz Amerika'nın vetosuyla bir bakıyoruz ki bir tane veto yeterli oluyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Bir anda hayır oyunu verdiği an Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması gerçekleşmiyor. Şimdi dünyada 193 ülke varken 5 tane ülkenin neden inisiyatifine bırakılsın? Yani bu geleneksel biraz Avrupa'nın çok eski uluslararası sistem, o bahsettiğim düzeni üzerinden gidiyor. 5 tane aktör sorunları çözsün. Hayır, çözemiyor. Bugün Amerika'nın sadece tek başına dünyadaki sorunları çözebilecek aktör değil. Çin'de değil, Fransa'da değil, İngiltere'de değil, Rusya'da değil. Bu sistemin bu bağlamda zaten problemi var. Artık Birleşmiş Milletler'in kendisi kendi kuruluş anlaşması itibariyle, Birleşmiş Milletler şartı itibariyle gelen yani çok temel insan haklarını bile koruyacak noktada değil artık. Yani bir taraftan bakıyoruz Gazze'de ya da baktığımızda Batı Şeria'da işgali engelleyemiyorsunuz, soykırımı engelleyemiyorsunuz. Temel insani maddelerin buraya girişini sağlayamıyorsunuz. Bırakalım, gönderdiğiniz barış gücü örneğin Lübnan'da veyahut da Suriye'de bir şekilde burada kalamıyor. İsrail'in saldırı açık kalıyor. Veyahut da şunu belirtmek lazım. Burada yine Sayın Cumhurbaşkanımız da yine bahsetti. Ekonomik olarak da hangi sorunların çözümünde bu kadar ülke? Orada çok önemli bir ifadesi vardı yine Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle bu ekonomik olarak kalkınmakta olan ülkelerin önündeki finansman sorunlarının kaldırılması, bunun adaletinin sağlanması. Hı hı. Bunu göremiyoruz. Görebiliyor muyuz? Maalesef göremiyoruz. Yani burada Birleşmiş Milletler oldukça ciddi sınavlardan 7 Ekim itibariyle geçti ama Esra Hanım şunu gördük, başarılı olamadığını gördük. Yani evet, sistemin kendisi çok ciddi artık tartışma noktasında. Bu kadar büyük aktör varken, başka aktörler
1: Can
0: varken.
1: Can Hocam, size sorayım. Yani geçmiş yıllarda belki böyle değildi ama bugün Başkan Erdoğan'ın bu tezine, Birleşmiş Milletler'e özellikle Dünya 5'ten büyük bir çağrısına destek verebilecek ülkelerin sayısı arttı mı sizce? Ya da insanlar, ülkeler artık şunu söylüyor mu? Evet, bu sistem yavaş yavaş çıkmaza girdi. Yenilenmesi ve değişmesi gerekiyor. Bu ülkelerin sayısında artış var mı?
2: Ciddi bir artış var. Tabii bunun en belirgin emaresi nedir? Filistin'in devlet olarak tanınması. Bakın, en son artık ciddi anlamda direten İngiltere'nin dahi Filistin'i devlet olarak tanıdığı bir sürece girdik. Ve akabinde ne oldu? Başkan koltuğunu kaybetti. Dolayısıyla ülkeler özellikle Gazze Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in fonksiyonunu ciddi anlamda sorgular oldular. Çünkü toplumların gözü önünde yapılan çok ciddi soykırım. Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler'e olan güveni sarstı. Fakat tabii ki geri gidersek eğer bu soykırımın temelinde ne vardı? Hatırlayalım. Zamanında İngiliz mandası altındaki Filistin'in iki devlete bölünmesini onaylayan Birleşmiş Milletler vardı. Dolayısıyla aslında sorunun çıktığı yer aradan geçen zaman ve yine sorunun ulaştığı yere baktığımızda Birleşmiş Milletler'in yine ana aktör olarak İsrail'in yanında yer aldığını genel itibariyle söylemek maalesef mümkün. Çünkü o zaman o biliyorsunuz Filistin devleti ve İsrail devleti şeklinde bölündüğü zaman 33 lehte, 12 aleyhte yanlış hatırlamıyorsam oy kullanılmıştı. Akabinde Arap-İsrail savaşı çıktı. Çünkü tabii ki yerinden edilen insanlar vardı. Yine orada şiddete maruz kalan insanlar vardı. Ve bu savaşın çıkmasının sebebi de yine dönüp bakarsak aslında barış adına kurulan, dünyada düzeni temin etmek adına kurulan bu örgüt var. Yıllar içerisinde revize edilmesi gerekiyordu. Pek çok müdahale etmesi gereken noktada müdahale etmedi. Müdahale etmemesi düşünmemesi gereken noktada da tabii ki eleştirilebilecek pek çok aktivite de bulundu. Dolayısıyla bugün artık Sayın

0: Cumhurbaşkanımızın iddiası toplumlar tarafından da devletler tarafından da dile getiriliyor. Neden tema olarak artık revizyon söyleniliyor? Çünkü çok aşikar. Ama burada şunu önemsiyorum ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın yazdığı yazılı metinde de özellikle vurguladığı bu revizyonun bu beşliği arttırmak, yani komuta kademesini arttırmak değil, eşit bir şekilde dağıtmak. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani siz bu 5 daimi üyeyi 20 daimi üyeye çevirirseniz, 15 daimi üyeye çevirirseniz ya da güvenlik konseyi sayısını arttırırsanız ya da yılı arttırırsanız tam olarak bir değişim elde etmiş olur musunuz? Tabii ki olmazsınız. Daha adil, daha sürdürülebilir ve daha çözüm odaklı bir yapıya ulaşmak için daha farklı bir sisteme ihtiyaç var. Bunun için küçük revizyonlardan ziyade kökten bir değişime ihtiyaç var. Bakalım ne çıkacak? Biz de merakla bekliyoruz. Ancak
1: burada Güvenlik Konseyi'nin bir reform edilmesi konusu gündeme geliyor ama burada da yine onu da ucu zannediyorum ki o büyük devletlere çıkıyor gibi görünüyor.
0: Şimdi ana aktör 5 devlet. Peki bu 5 devletin ciddi anlamda revizyon istediğini söyleyebilir miyiz? Söylemedi. Bu 5 devlette veto etkisi var. Bir tanesi veto etse yeter. Evet. Ki biz bunu Filistin davasında ciddi anlamda gördük. Amerika kabul etmediği
2: orada
0: için.
2: Orada daimi üyelik sizin de bahsettiğiniz üzere yani 20 üyeye de bence daimi üyelik verirseniz iş belki 10 sene sonra 20 sene sonra bugünkü noktaya gelecek. Bu sefer de belki o 20 ülke elindeki bu kartı bırakmak istemeyecek. İşte o yüzden o dönüşümlü seçim sisteminin çok önemli olduğunu düşünüyorum
0: ben. Kesinlikle temel nokta o zaten. Siyaset çok kolay manipüle edilebilen bir sistem. Dolayısıyla siz bu alanı genişlettikçe olayı çözmüyorsunuz. 50 ülkede yapsanız, 60 ülkede yapsanız olmaz. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda karar almakta zorlanıyorlar. Doğru değil mi? Rusya-Ukrayna Savaşı'na bir taraf destek vermek istiyor, bir taraf istemiyor. Avrupa ülkeleri arasında aşırı sağ yükseliyor, sol yükseliyor, merkez kayıyor. Neden? Ukrayna'ya verilen destek devam etsin mi, etmesin mi? Enerji krizi getirdi, mülteci krizi getirdi vesaire. Pek çok sorunu beraberinde getirdi. Dönüp bakıyoruz, ciddi anlamda şaibeli dış müdahaleye açık seçimler görüyoruz. Özellikle Slovenya burada çok önemli. Bir örnek geçtiğimiz dönemde ne vardı? Robert Glob oranın eski başkanı ciddi anlamda Filistin davasına destek verdi. Seçimlere girdi. Kazanması bekleniliyordu. Ancak Black Cube yani kara kutu operasyonu diye tabir ediliyor İsrail tarafından. Dünya basını çok fazla yazdı. Manipüle edildiği, seçimlerin adil olmadığı Robert Glob tarafından defaatle dile getirildi. Von der Leyen'e yazı yazdı. Müdahale edin seçimlere, adil değil denildi. Macron konuştu, dedi seçimlere müdahale edilmesi gerekiyor. Fakat tabii ki olmadı. İsrail'in istediği aday geldi. Hemen savunma anlaşmaları İsrail'le yapıldı ve Filistin'e olan destek İsrail'e olan destek şeklinde yer değiştirdi. Yani siyaseti manipüle edebiliyorsunuz. Bugün aşırı sağ Avrupa'da yükseliyor deniliyor. Aşırı sağa baktığımızda da şimdi aşırı sağın asıl nüansı yani alameti farkası nedir? Şöyle düşünelim. Naziler ya da Almanya en kolay örnek akıllarda kalsın diye tabii ekran başındaki izleyicilerimiz için. Faşizm aslında antisemitik bir yapıya sahiptir. Ve hani o maalesef yine orada o dönemde de bir soykırım vardı. Fakat bu dönem yaparken de aşırı sağın ana aktör olduğunu görüyoruz. Bugün aşırı sağın İsrail'le el ele yürüdüğü bir süreç içerisindeyiz. Aşırı sağı dahi manipüle edip çevirebilen evet. bir İsrail var. Ha bugün İsrail var. Yarın farklı bir ülke olabilir. X ülkesi olabilir ya da farklı bir grup olabilir, manipüle edilebilir. Amaç nedir siyasette? Her zaman adil, demokratik, insan haklarına odaklı, kalkınmaya odaklı, eşitliğe odaklı bir yapıya ulaşmak. Yani A ülkesi, B ülkesi ya da A grubu, B grubu değil, genele yayılan bir adalet sistemini temin etmek. Şu an bu mümkün değil ve biraz önce Cihan Hocam'ın da bahsettiği gibi üye sayısını arttırmak bunu değiştirmeyecektir. Yapılması gereken nedir? Kökten bir değişikliktir ki önümüzdeki süreçte daha rahat sonuç alabilelim. Geçtiğimiz dönemlerdeki savaşlara bakarsak ya da konflikt dediğimiz o çatışma alanlarına bakarsak da Birleşmiş Milletler'in karar alamaması, pasif kalması, kendi elemanlarını Filistin'de mesela koruyamaması, biliyorsunuz pek çok evet. çalışan da hayatını kaybetti. Aslında bu zincirden kaynaklanıyor. Yine Srebrenica katliamı çok önemli. Üzerinden vakit geçti. Bir takım subaylar itirafta bulundular. Biz çok üzülüyoruz ama biz buna göz yummak zorunda kaldık diye. Manipüle edilebilen bir süreç maalesef. Diğer tarafta Birleşmiş Milletler'le alakalı daha önce biliyorsunuz yolsuzluk soruşturmaları, çocuk, human traffic evet, vesaire, narko çıktı ama hemen dosyalar kapatıldı. Tam olarak denetlenemeyen de bir organ haline geldi. Kuruluş amacı çok iyi. çalışmalarında evet güzel çalışmaları var, fakat daha ileri gitmesi

0: gereken fonksiyonunu tam olarak kullanamayan bir Birleşmiş Milletler'den bugün bahsediyoruz. Dolayısıyla artık değişimin gerektiği çok açık. Fakat bu değişim ne kadar yapılabilecek? Evet. Sembolik bir değişim yapılıp bunu söylemde bir manipülasyon aracı ya da bir meşruiyet aracı olarak mı kullanılacak Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesi? Yoksa gerçekten adalet odaklı bir yere mi evrilecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Şimdi bu reformlar ne kadar yapılabilir diye soruyoruz hocam. Bir başka soru da o zaman akıllarda canlanıyor. Şimdi dünya ülkeleri de artık hem kendilerini korumak, hem kendilerini güvence altına almak, varlıklarını sürdürebilmek için bir yandan da bölgesel ittifaklara da yöneliyorlar bu anlamda. Peki Birleşmiş Milletler'in yerini alabilecek şu anda bir ittifak yok elbette ama şöyle bir baktığımızda Şangay İşbirliği Örgütü siyasi, ekonomik ve güvenlik alanını genişletmeyi sürdürüyor. BRICS öne çıkıyor, küresel güneyin ağırlığını arttırıyor. Türk Devletleri Teşkilatı kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor. Mekke Anlaşması oldukça önemliydi. Askeri caydırıcılık üretti. Avrupa Birliği de yine ortak savunma ve stratejik özellik arıyor. Bir yandan da savunma yatırımlarına ağırlık vermeye de başladı. Şimdi baktığımızda da yavaş yavaş özellikle bu bölgesel birliklerin de ön plana çıktığını görüyoruz.
2: Evet, burada aslında şöyle bir durum var Esra Hanım. Sayın Cumhurbaşkanımız burada sistem üzerinde bahsederken aslında bir bağlamda da şunu da ifade ediyor bana sorarsanız. Bir, baktığımızda düşüncenin de değişmesi gerekiyor. Çünkü şimdi buradaki baktığımız zaman bu uluslararası kurumların şimdi bir kısmı BRICS veya Şangay İşbirliği Örgütü. Bunlar temelinde evet kiminin ekonomi var, işte Şangay İşbirliği Örgütü biraz terörle mücadele bağlamında gelip aslında Batı'nın yerleşik kurumlarına karşı veya hatta Batı Amerika hegemonyasına karşı aslında savunma bağlamında da veyahut da ekonomik bağlamda bir karşı duruş, bir itiraz. Hı hı. Şimdi Mekke İttifakı Anlaşması aslında bölgede baktığımızda elbette Türkiye merkezli artık sorunların tarihsel, kültürel ve dinsel bağları olan ülkelerin bir çözüm arayışı içerisine gittiğini görürüz. Fakat burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler üzerinden bir düşünce değişikliği olması gerektiğini de ben aslında ifade etmek istedim. Şundan dolayı. Şimdi normalde klasik bir uluslararası realizm teorisi vardır. Maalesef bugün de çok geçerli, işte her şeyin güç üzerinden konuşuldu. Şimdi şunu ifade eder. Der ki uluslararası sistemin kendisi hiyerarşik ve anarşiktir. Yani şu ifade edilir burada. Şimdi devletlerin üstünde bir kurum olmadığı için herhangi bir devletin işleyeceği suçta onu cezalandıracak bir kurum ve mekanizma yok. Yani, ve bundan kaynaklı olarak da devletler kendi sorunlarını çözerken güç üzerinden hep çözmek mecburiyetinde veyahut da bunun üzerinden hareket ederler. Şimdi buradaki mantık bu. Düşünsel olarak da buradan çıkmak gerekiyor. Yani Birleşmiş Milletler öyle bir yaklaşım haline, bir kurum haline getirmeniz gerekiyor ki artık o 45 yılından bugüne gelip o sarsıldığı haliyle değil. Yani biz şimdi konuşuyoruz. Mesela hiçbir şey, şunu hiç konuşmuyoruz daha doğrusu. Birleşmiş Milletler'in en önemli yanlarından birisi insan hakları evrensel beyannamesi, bildirgesi. Evet. Bugün ağzımıza alamıyoruz 7 Ekim doğru itibariyle. Şimdi buradaki düşünce şu olması gerekiyor ki ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu da ifade ettiğini düşünüyorum. Artık bu güç üzerinden, tamamen savaş üzerinden bir yaklaşımı bırakmak lazım. Bu kurumun açıkçası alacağı kararların hem adil olması ama aynı zamanda da bir üst merci olarak artık o ağırlığının olup bu sorunların, savaşların çıkmasını veyahut da devletlerin kendi arasındaki bu güç üzerinden politikalarını sonlandıracak bir yaklaşım üzerinden hareket ettiğini düşünüyorum. Çünkü bunu maalesef sağlanmadığı sürece çok klasik olarak belki insanlığın ilk gününden ama modern hayat dediğimiz veyahut da modern uluslararası sistem itibariyle günümüze geldiğimizde devletler sürekli güç üzerinden hareket ettikçe ve onu cezalandırıcı bir kurum siz hayata geçirmediğiniz sürece bu sorunların hiçbirinde maalesef çözemeyeceğiz belki de ve şuna geliyor. Birleşmiş Milletler gider onun yerine örnek veriyorum çok başka X bir kurum gelir ama şimdi burada da daimi üyeler konursa ve tamamen güç üzerinden ve onların çıkarları üzerinden hareket edilirse bu sefer yine sorunların çözülemediği bir noktaya gideriz. Buradaki ana noktalardan birisi de aslında ben bu düşünsel yaklaşımın olduğunu düşünüyorum. Fakat bu hayata geçirilmediği için Esra Hanım bana sorarsanız her ülke işte kendi bölgesinde veyahut da işte nasıl söyleyelim ittifaklık ilişkileri üzerinden politikaları hayata geçiriyor. Yani evet. BRICS Şangay İşbirliği Örgütü'nün biraz yaklaşımı işte Batı hegemonyası veyahut Amerika'nın dayatmasına karşı oluşum. Ama Mekke İttifakı da daha açık söylemek lazım. Orta Doğu'da bu kadar ki uluslararası denli şu anda en çok konuştuğumuz yer. Dünya ticaret geçiş rotası, enerji